0: bir tarafı var. Yani 12 Eylül'den 2002'ye kadar olan dönemde ne kadar gerili ufaklı parti varsa hepsi iktidara ortağı olarak girdiler. Yani bakın burada mesela Anavatan Partisi, SHP, Doğru Yol Partisi, CHP, Milli Selamet Partisi, yerine Refah Partisi, Milli Selamet geçmişti artık, Refah Partisi ve MHP olmak üzere bütün bu partilerin hepsi iktidarlarda ortak oluyor. Yani ülke bir türlü şeyi bir çizgi tutturup giden evet, bir ülkedir. Ekonomi berbat, siyaset
1: bir
0: kriz var.
1: $1 milyar salınıyor. Salındı mı, salınıyor mu, salınacak mı diye böyle bütün gün son dakika vermek üzere beklenilirdi. İşte meşhur IMF hikayeleri ve Kemal Derviş, İsmail Cem, onun
0: tamam,
1: partisi.
0: Tamam, doğru.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla orada
1: yani arayışta bir de bunlar
0: arayış,
1: da
0: büyük arayış var. Vardı. Yani o öyle bir ortam vardı ki yani şöyle bir boşluğu, siyasi yelpazedeki boşluğu doldurabilecek bir parti bir rüzgar estirme arkasında alabilirdi. Genç Parti bunun örneklerinden birisi. Yani hiçbir tabanı olmayan, bir geçmişi olmayan birisinin bir parti kurması ve çok kısa bir süre sonra, birkaç ay sonra %7,5 oy alması inanılmaz bir şey.
1: Evet,
0: yani
1: döner falan.
0: Buna karşılık mesela şeydi, ya bu arada parti kapatmaları hiç konuşmadık. Bir sürü de parti kapatma süreçleri vardı bunun içerisinde. Tabii. 12 Mart'ta da oldu, işte 27 Mayıs'ta da
1: şimdi
0: oldu.
1: Şimdi birazdan konuşuruz zaten onları bir toplu
0: şimdi
1: olarak.
0: Şimdi o parti kapatmaları içerisinde de işte şeyin Refah Partisi, arkadan Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra AK Parti şeyi çok iyi değerlendirdi. Yani bu ortamı, o konjonktürü değerlendirip ben merkeze yürüyen bir parti gördüğümü çizerek şeyi de o alanı yani klasik çizgiyi de Saadet Partisi'ne peki, bırakarak
1: şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti'den sonra ideolojik partilerin gözükmesiyle birlikte mesela bu tarafta Türkiye İşçi Partisi gözüküyor ama bir süre sonra bitiyor. Burada halbuki MNP, MSP, Refah, Fazilet hep böyle çoğalarak, genişleyerek yürüyen bir şey var. Tabii sol sağ diye mi ayırmak lazım Türkiye'yi yoksa CHP'ye başka bir tanım mı bulmak lazım?
0: Yani o, evet, siz yani bilirsiniz bence hocam. Sol sağ tanımlarından yani iyi bir analiz yapılamaz.
1: Ne demek lazım bilmiyorum ama madem öyle deniyor ben de öyle diyeyim. Bu tarafa bakınca aslında... daima sağdaki partilerin işte MNP, MSP örneğinde de gördüğümüz gibi bu yürüyor, bu taraf yürümüyor. Galiba onu sormak istiyorum. Yani Türkiye solu dediğimizde eninde sonunda geriye CHP mi kalıyor? Ya da Türkiye solundaki yani sol diye kendini tanımlayanlar yana doğru böyle gitseler bile son kertede CHP'li mi oluyorlar?
0: Şimdi bu tabii ki zor bir soru. Yani Türkiye'de açıkça konuşmak gerekirse yani böyle bir sol partiye benzeyen bir parti belki ilk dönem Aybar döneminin şeyden bahsedilebilir.
1: En başta ama varsa. O da yürümüyor.
0: İşte o da yürümedi. Yani o şey yürümemenin nedenlerinden birisi gene askeri müdahale. Yani çünkü Türkiye İşçi Partisi 1965 seçiminde 3.2 oy alıyor. 15 milletvekili çıkartıyor.
1: Tabii ama diğeri de kapatılıyor.
0: 69 seçimindeki oy oranı da gene 3'tür.
1: Evet.
0: Ama sistem değiştiği için
1: diğeri
0: azalacak.
1: Kapatılıyor, açılıyor darbelere o da. O da darbelerden çok büyük zarar görüyor ama
0: büyük
1: bir şekilde yenileniyor.
0: Büyük zarar gördü ama şimdi şöyle olmadı. Şimdi Refah mısın mesela Milli Selamet Partisi %10'larda 10 civarındaydı. 70'li yıllara baktığımız zaman MSB ilk kuruluş ilk 11.8 sonra 8.5 73'te 10.7 o milletvekili sayısı arkadan geldik yani Anavatan AK Parti'ye gelene kadar böyle büyük patlama sadece 99 seçiminde var. Hı hı. 95 seçiminde var. 95 seçimindeki o %15.4 99'da 21.4'te birinci oldu. 95 seçim var. %21.
1: Yani insanlar
0: ama 20'nin altında hep.
1: Yani son kertede Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi oyunu veriyor? Yelpazenin solunda olan.
0: Yelpazenin solunda tabii ki yani insanların başka bir adres bulamadıkları için oy verdikleri parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu.

0: çoğu kez şey olarak yani gönüllü olarak vermiyorum ama başka alternatifim yok diyerek sonradan da ya keşke vermeseydim, verdiğime de bir pişmanım diyenler de ben çok gördüm. Ya ne yapayım, başka kime vereceğim diyerek veren de çok gördüm.
1: O havza ama yani dar bir havza.
0: Ama şey yok yani, orada bir başka alternatif olarak görülebilecek. Yani bir mesela Demokratik Sol Parti hiç öyle kabul görmedi. Şey hariç 99 seçim hariç ortada CHP'den insanlar umudunu kesince oraya hadi bir de bunu deneyelim diye yaptılar ama.
1: Tabii CHP'li olmayanlar da vermişti o zaman.
0: Tabii ama CHP'nin kendisi de çok ciddi bir şey. Şu CHP'li olmayanlar da vardı. Tabii oradaki rüzgar esas şey. Abdullah Öcalan'ın yakalanması rüzgarı bayağı bir etkisi olduğunu söylemek lazım. DSP'nin büyümesinde. Fakat yani Cumhuriyet Halk Partisi dışında seçmene sol kesimden hitap edip ciddi bir biçimde şey olabilecek. Yani ne bileyim iktidar alternatifi olacak ya da epeyce bir oranda oy toplayacak bir alternatif hiç çıkmadı. Şimdi mesela solun içinden bir kesim bir dönem HDP işte bu gibi partilere oy verdiler. O tür insanlar da var yani şeyin.
1: Tabii solda bir de şey çıktı.
0: Yani mesela HDP'nin bu 2015'teki yüzde işte. %13'lük bir oy oranı yakalamıştı ki çok yüksek bir oran. Yani o bir şey kendi oyu değildi o.
1: Tabii,
0: geldi geri oylar, geri geldi. Yani CHP'ye oy vermeyip barajı geçmesini sağlamak için veren var. Ben yani şeyleri de hatırlıyorum. Yani CHP'li olup sırf barajı geçsin diye HDP'ye oy verenler oldu
1: evet,
0: o seçimde.
1: Baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi birincisi genel başkanlarla ilgili sormak istiyorum. İşte Atatürk, İsmet Paşa... İsmet Paşa Cumhuriyet Halk Partili olmayarak ölüyor değil mi?
0: Evet, bağımsız. Bağımsız bir senatördü.
1: Olarak. Sonra Bülent Ecevit de öyle. CHP'li değil, DSP'li olarak.
0: Olarak.
1: Deniz Baykal CHP'li. Ama Deniz Baykal da neticede kaset marifetiyle.
0: Kaset marifetiyle başkanlıktan düşmüştü.
1: Düşürülüyor, düşmüştü. Evet. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem Türkiye'de ilk günden itibaren yani kurucu parti diyelim. Sonra 60 darbesi, sonra 80 darbesi, arada 71 var, 28 Şubat var. Hem vesayet sistemini unutmayarak değerlendirir misiniz? Ve siyasi fikir olarak nereye koyuyorsunuz?
0: Şimdi Cumhuriyet Halk
1: yani
0: Partisi'nin,
1: tanımladığınızda parti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin zor bir tarafı yani kendileri açısından bence bir önlerinde bir İkilem var. Yani eski o yani vesayetçi yapıyla bütünleşmiş bir parti, işte devleti kuran parti, devletin partisi, işte devlet her şeyin önünde gelir diyen bir parti benimseyen insanlar bu parti hep var. Hep oldu.
1: Peki şöyle hep mi oldu hocam? Şimdi diyorsunuz ki devlet en önce ama zaten ben de devletim gibi bakıyor.
0: Tabii ki işte vesayet de oradan geliyor zaten. Devlet
1: hiç
0: benim ben bu devleti ben kurdum, bu devlet benden sorulur diyen bir. Yani bu düşüncede olan yani askerlerde nasıl biz bu devleti askerler kurdu ve dolayısıyla askerin sorumluluğu esas devlet işi askerin işidir. Yani dolayısıyla siyaset de askerin işidir diye bakan insanlar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde böyle bir kesim var. Şimdi bu kesim bu partinin sola açılmasının önünde bence çok büyük bir risk oluşuyor. Riskten ziyade bir çelişki bu. Yani böyle bir partiden sosyal demokrat bir parti çıkmaz. Çıkamaz yani.
1: Peki o zaman çünkü vesayet sistemiyle birlikte CHP de mi çöktü Türkiye'de?
0: Yani bence öyle. Yani o sistem içerisinde yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi karşılığı olarak yani kendi yani o esas olarak bu 100 senelik parti olarak alırsak 1923'ten alırsak şimdi 100 senelik ama mesela ilk 90 yılı ya da ilk 95 yılı diye baktığımız zaman Esuzlar Parti yani böyle bir yapısı var. Yani dolayısıyla ortanın solu olduğu zaman da şimdi arkasında bütün o partinin bagajını taşıyorsunuz, geçmişi taşıyorsunuz. Yani bir mesela bir Dersim eleştirisi yaptığınız zaman refleks olarak parti o zaman gerekliydi. Bunu yapmamız zorunluydu. Dendiği zaman bunu savunması o kadar kolay olmayabiliyor. Yani geçmişte yapılmış bir sürü hata var. Ve bu hataların hepsinin sorumluluğunu taşıyacaksınız bir yandan. Bir yandan da işte ben Sol Parti'yim, Sosyal Demokrat Parti'yim, işte emek benim için en yüce değerdir, işte toprak işleyenin su kullanın falan gibi böyle sol sloganlarla gideceksiniz. Şimdi bu iki kesimden de insanlar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında değişim başlamıştı. Yani Kılıçdaroğlu döneminde de başladı bu. Yani Kılıçdaroğlu döneminde malum şeye doğru giden, yani diğer kesimlere de açılan, yani hem sağına hem soluna açılan bir yapı vardı. O yani oy oranının biraz yükselmesi de
1: biraz
0: bu sayede.
1: Biraz derken işte Kılıçdaroğlu %48
0: küsur aldı. 48 oy aldı kendisi.
1: Peki orada yani, ama bir de rejimin Türkiye'de değişmesi, başkanlık sisteminin gelmesi mi?
0: Tabii sizce, onun da etkisi var tabii. Çünkü iki aday
1: da Kılıçdaroğlu'nu mecburen başka partilere açtı ve orada...
0: Onu tabii mecburen açıyor ve şöyle bir şey oluyor. Yani esas olarak seçim başkan var, bir de Erdoğan başkan. Bir de ona karşı çıkanların adayı gibi düşünebilirsiniz. Yani başkanı destekleyenler, başkanı desteklemeyenler gibi bir ikili şeye doğru düştü iş.
1: Kaç dakikamız var acaba?
0: %48'in tamamını Kılıçdaroğlu'na yazmamak lazım aslında.
1: O zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi Deniz Baykal'ın... Genel başkanlar da kolay değişemiyor. İşte İsmet Paşa'da gördük. İsmet Paşa'dan itibaren daha doğrusu. Bir de genel başkanlar genel başkanken çok muteber olsa da genel başkanlıktan indikten sonra da çok itibarsız kalıyor gözüküyorlar. Böyle baktığımızda, değil mi? Yani İsmet Paşa...
0: Şimdi İsmet Paşa örneğine baktığımız zaman İsmet
1: onu
0: Paşa...
1: Onu görüyoruz, Bülent Ecevit de
0: yani
1: sonra
0: evet,
1: Cumhuriyet
0: Halk
1: Partisi
0: için. Fazla uzun sürmedi. Bir senelik bir dönem oldu. Bir de şey yapmadılar galiba. Fazla böyle hep bir eski devlet şey olduğu için. Ama yani...
1: Ama işte Deniz Baykal bir dönem çok muhteverdi.
0: Deniz Baykal çok tabii ki.
1: Sonra
0: bayağı, tabii.
1: Neredeyse lanetlendi.
0: Bayağı yani çok ciddi bir şey. İşte bir de şu oluyor tabii yani... Yaş falan yani yaş ilerledikçe siyasetçinin evet. Yaşı çok fazla olmaması lazım bence.
1: Evet.
0: Yani fazla
1: peki.
0: Belli emeklilik devri olması gerekiyor.
1: Evet
0: belli
1: ama işte İsmet Paşa 88 işte değil 77 olsaydı zaten... büyük ihtimalle Ecevit onu yenemeyecek.
0: Ben de işte tam onu demek istiyorum. Yani ve aklımda da İnönü vardı gerçekten bunu söylerken. Yani sonuna kadar götürme. Yani İnönü gelmeyen 90 yaşındaki bir insanın hala bir genel başkanlık yarışına girmesi İnönü için söylüyorum.
1: Evet. Sonra
0: müthiş bir şeydi yani.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ve yani başkanlık sistemine geçişle ilgili şunu sormak istiyorum. Şimdi deminden beri demokratik sol, Ecevit'in işte ortanın solu orada... Bir yörünge değişikliği kısmen söz etseniz bile sanki hiçbir şey değişmiyormuş gibi hep aynı rota devam ediyormuş gibi. Fakat,
0: ve gene oraya geliyor. Yani o değişiklikleri söyler gene oraya geliyor.
1: Bu altılı masa ve başkanlık sistemiyle birlikte sizce o masada Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka daha farklı bir ideolojik siyasi konumlanmasından söz edebilir miyiz? Çünkü bunu şunun için soruyorum. HDP de ortak gibiydi altılı masaya. Ama bu konuda açık aleni, işte biz bu arkadaşlarla beraber olduk, bir araya geldik, şöyle şöyle düşünüyoruz ve Türkiye'yi şu şekilde yönetmeye talibiz gibi bir açıklama duymadık.
0: Yok hayır öyle bir açıklama olmadı.
1: Dolayısıyla bu bir siyasi sadece manevra mıydı? Yoksa bu aynı zamanda siyasi bir değişikliği ifade ediyor
0: ya,
1: muydu?
0: Ya bence çok fazla siyasi değişiklik şeklinde düşünmemek lazım bence. Yani esas olarak burada başkanlık sistemin geldikten sonra yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldikten sonra ve de ilk turdan sonra ikinci tura iki tane aday kalınca yani artık şeyin anlamı kalmıyor. Yani ben mesela kendi partime vereceğim mesela ne bileyim ben mesela orada şey olabiliyor ya ben yani bunlar geleceğine Erdoğan kalsın diyenler Erdoğan'a verebiliyor AK Partili olmasa bile ya da öteki taraftan yani Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin diye karşıda o tarafta kim olursa olsun ona oy veren seçmenler
1: yani aslında Erdoğan belirleyici
0: şey
1: oluyor.
0: Evet burada de, bence de tabii ki Erdoğan belirliyor yani burada ideolojiden çok o mu o mu gibi iki şey arasından bir tercih işi kalıyor önünüzde. Ya yani onu yapınca da yani orada siz mesela keskin bir ideolojik şey koysanız yani, program koysanız kimse de oy
1: dolayısıyla
0: zaten. Işte, ya sandıktan uzaklaşır
1: tekrar
0: insanlar.
1: Sorarsam yani bir tarafta AK Parti ve Genel Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan kendine yani çizdiği bir siyaset var.
0: Tamam.
1: Bu tarafta da karşısında yani 48 küsürün sahibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçimlerde

0: beraberinde işte altılı masa ortaya konan bir siyaset yok mu?
1: Bence yok. Yani orada Kılıçdaroğlu yerine başka bir aday da olsaydı muhtemelen ona yakın bir oy alacaklar. Toplum kutuplaşmış bir toplum çünkü. Yani bu kutuplaşma ortamı içerisinde, kutuplaşma demin de söylediğim gibi yani mevcut başkan devam mı edecek?
0: Hayır, siyaset üretemedi mi yani? Ne?
1: Fazla bir şey söylemediler. Yeni bir şey yani biz mesela şey yap mesela yarım ağız söylenen işte başkanlık sistemini bırakıp
0: ama onun için bir kere parlamenter sisteme
1: geçeceğiz.
0: O biraz falan. Çok uzun uzun bir şey.
1: Bu tabii ki o mesela böyle şeyler söylediler ama bunu da içine doldurum. Yani şey demediler yani biz başkan olunca şunu şunu şunu şunu ve şöyle kaynakları bunlar bunun şu kaynaklarla bu işi şöyle yapacağız işte tarımı böyle yapacağız bilmem işte sanayide şu olacak eğitimde politikalarımız şudur falan gibi böyle yani
0: şunu mu diyorsunuz?
1: İkna bir, yani
0: 48 değil
1: bir şey.
0: 50 küsür olup gelseydi Kemal Kılıçdaroğlu o 6 ortağıyla ertesi
1: bucalama
0: gün
1: yaşayabilirlerdi. Şey, bucalama yaşanabilecekti
0: ertesi
1: muhtemelen
0: gün
1: yani.
0: Bir şey üretebilir. Şimdi zor mu olurdu?
1: Zor olabilirdi ama üretirlerdi ya da üretemezlerdi. O biraz şey gibi yani bu İttihat Terakki döneminde Abdülhamit gitsin de kim gelirse gelsinciler var bir de yani mesela o dönemde. Evet. Yani peki politika sürüyoruz peki kardeşim siz yani Abdülhamit gittikten sonra ne yapacaksınız diye sorunca verdik ki hiçbir cevap yok. Mesela bunu yaşadık tarihimizde buna benzer
0: ama onlar
1: şeyler.
0: Bile iyi kötü fikren bir fikir
1: belli bir fikir şeyi var tabii işte zor oradan ikinci meşrutiye de falan gidildi
0: halbuki
1: yani bu mesela altılı masanın bence yani birleşme noktası bir siyasi bir şeyden ziyade artı anti Erdoğancılıktı bence. Yani en fazla şey
0: dolayısıyla
1: yapan,
0: seçimleri
1: de
0: kendisi
1: etkiledi.
0: İçin olan oylar ve kendisine karşı olan oylar diye Cumhurbaşkanı
1: bence
0: belirlemiş
1: de öyle.
0: Oluyor.
1: Yani onun için de bir kez daha sektörlersem yani o %48 hakikaten Kılıçdaroğlu'nun kendi oyu olarak kabul etmemek lazım. Başka birisi olsa da gene o oyu alabilirdi diye düşünüyorum. Yani öyle bir bölünmüş, kutuplaşmış bir toplum.
0: Kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? Ha bitmiş. Hocam Cumhuriyet Halk Partisi tuhaf bir şekilde konuş bitmeyen bir parti. Ama konuşup da herhangi bir yere de varamıyor gözüküyoruz. Çünkü aynı şeyleri sanki tekrarlıyor gibiyiz sahneleri.
1: Parti çok, aynı şeyleri tekrarlıyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu ülkede bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini konuştuk. Hafıza çalıştırdık. Krizlerini, genel başkanlarını hatırlamaya çalıştık. Yine kapatırken kitapları da göstermek istiyorum. Birinci Mecliste Muhalefet, ikinci grup iletişim yayınlarından Ahmet Demirel. Tek Partinin İktidarı Türkiye'de Seçimler ve Siyaset 1923-46 iletişim yayınlarından ve Tek Partinin Yükselişi yine Cumhuriyet Halk Partisi üzerine. Ama geçmişe de baktığımızda belki bugünü okumak biraz daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Haftaya görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Biliyorsunuz Türkiye'yi Formula 1 heyecanı sardı. Yakın bir tarihte 2027'de Türkiye'de Formula 1'in gerçekleştirileceği duyuruldu. Tabii bununla beraber de etkinlikler arttı. Audi F1 Show Car yani show aracı Türkiye'ye geldi. Castrol'le beraber çok güzel bir etkinlik yaptılar. Şimdi gelin hep beraber bu etkinliği izleyelim.

0: Sevgili seyirciler, bugün benim için gerçekten çok özel bir gün. Biliyorsunuz Türkiye Formula 1 gelecek. Audi de Formula 1'e girdi. Ve tabii ki motor sporlarının vazgeçilmez ismi Castrol, Audi işbirliğiyle birçok gelişmeye imza atıyor. Yanımızda da Nilay Tatlısöz var. Şimdi gelişmeleri dinleyeceğiz. Evet, motor sporları deyince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Castrol. Öyle. Ve Formula 1'de de yine Audi ile güzel bir işbirliği. Bu işbirliğinden önce başlayalım. Sonra Castrol'ün yeni ürünleri neler katıyor? Özellikle Audi takımına nasıl bir avantaj sağlayacaksınız onu merak ediyorum.
1: Hakikaten biz 127 yıllık bir markayı 100 yılın üzerinde motor sporlarında iç içeyiz. Audi ile 2026'da Formula 1'in yeni döneminde işbirliğine başladık. Tabii bu başlangıç bu Formula ile sınırlı değil. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. 1980'lere dayanan, arkamızda gördükleri seyircilerin araçla beraber Dünya Rally Şampiyonası'nda başlayan bir işbirliği vardı. Ama Formula başka bir şey. Formula bütün yapılanların sonuna kadar test edildiği ve yeni ürünlerin performansın, dayanıklılığın, gücün, verimliliğin ortaya konulması gereken ayrı bir platform. Bizim Castrol olarak Audi ile olan işbirliğimizde yeni dönem formülanın ihtiyacı olan hem güç hem dayanıklılık, aynı zamanda ısı kontrolü, yakıtla ilgili verimliliği sağlamak üzere yeni geliştirdiğimiz, bu araca özel geliştirdiğimiz Castrol Edge ürünümüzü kullanıyoruz. Ama sadece bununla sınır kalmıyor çünkü hibrit sistemler kullanılmaya başladı bu sene Formula'da. Dolayısıyla onunla ilgili de elektrik motorlarının transmisyon sınırları.
0: %50'ye kadar arttırıldı bu oran.
1: Kesinlikle.
0: Ki bu çok önemli bir şey.
1: Çok çok farklı bir platform. Çok farklı şeyler olacağını düşünüyoruz. Sürprizleri biz de bekliyoruz. Ama önemli olan şu, bizim Audi mühendisleriyle beraber Castrol mühendisleri uzun yıllardır bu aracın geliştirilmesinde beraberce çalışıyorlar. Ve yarış sırasında da beraberce çalışıyorlar. Herhangi bir şekilde, herhangi bir ihtiyaç olduğu zaman bütün verileri ve bilgileri topluyorlar ve bu bilgileri anında kullanarak o andaki takımın performansını nasıl öne çıkarabiliriz bunu değerlendiriyorlar. Sadece bu da olmuyor. Bizim zaten motor sporlarındaki olma amaçlarımızdan en önemlisi sadece bir görünürlük değil, bir sponsorluk değil. Bu bizim burada veriyle geliştirdiğimiz ürünleri daha sonradan yol araçlarına ve geleceğin mobilite çözümlerine aktarmak. Castrol olarak bunu 127 yılından fazladır yapıyoruz. Formula döneminde de özellikle yeni araçlar, hibrit araçlar, elektrikli araçlara da buradan geliştirilen ürünlerin, buradan aktarılan verilerin ortaya konulacağı bir dönem yaşayacağız. Biz de bunu bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz ama aynı zamanda Audi ile olan işbirliği de bizi çok heyecanlandırıyor. 30 yıldır doğuş otomobilin tercihi olan Castrol olarak da Audi ile bu işbirliğinde bu sene toz dumana katmaya geliyoruz.
0: Peki seyircilerden gelecek can kilit noktayı soracağım ben. Şimdi motor sporlarında Castrol'ü görüyoruz ve artık elektrifikasyon sürecinde de Castrol'ün elektrikli araçlar için, hibrit araçlar için sunduğu ürünleri görüyoruz.
1: Evet.
0: Her yarış haftasında da bir mühendis burada Formula 1 aracında çıkan sonuçları değerlendiriyor. Bunu ürünlere yansıtıyor. Peki biz kullanıcılar olarak yolda Castrol'ün bu ürünlerini, bu yansımalarını ne zaman göreceğiz? Castrol Edge tabii ki değişti.
1: Tabii.
0: Ne zaman yollarda bu yeni ürünlerle tanışacağız?
1: Şu anda şunu söyleyebilirim. Şu anda yoldaki araçların ihtiyacı olan ne varsa, yani

0: mesela kastrole. Şu anda zaten araç ve motorun 7 kritik faktörüne yanıt veren bir şekilde bu verilerle, bugüne kadar olan motor sporlarından gelen verilerle geliştirildi. Bu nedir? Güç, dayanıklılık, motor aşıması, motor temizliği, termal olarak ısıya karşı koruma, aynı zamanda yakıt ekonomisi. Dolayısıyla biz zaten şu anda bu kastroleci araçlarımız için gözlemleyebiliyoruz. Onun dışında hibrit ve elektrikli araçların ihtiyacı olan kastrolon sıvılarımız var. Onlar da şu anda piyasada var. Ha, şu olabilir, burada daha uzun süreli bu tip yeni streslere maruz kalan araçlarda formüle platformunda aldığımız verilerle bundan sonraki senelerde geliştireceğimiz ve piyasaya çıkacağımız kastroleçlerde hep bunu üzerine katarak gideceğiz. Biz izlemeye devam edin diyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel uzay konseptiyle bir basın toplantısı vardı. Oradan bugün Formula 1'e sıçradık. Bakalım yarın kastrolü nerede göreceğiz? Şimdi hemen mikrofonumuzu Audi kanadına Kerem Güven'e uzatalım. Aynı zamanda bir yarışçı olan Kerem Güven. Bakalım Formula 1 ile ilgili ve bu işbirliği ile ilgili bize neler söyleyecek? Evet sevgili seyirciler, şimdi Kerem Güven'le beraberiz. Daha önce belirttiğim gibi kendisi aynı zamanda bir yarışçı. Dolayısıyla motor sporları tutkusunu damarlarında hisseden bir isim. Şimdi bugün de güzel bir organizasyonda beraberiz sizin ev sahipliğinizde. Evet, Audi Formula 1'e giriş yaptı. Güzel de bir giriş yaptı. Bugün de yine güzel bir işbirliğini açıklıyorsunuz burada. Neler söyleyeceksiniz? Önce sizden dinleyelim. Ben diğer soruları sıralayacağım.
2: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Motor sporları dediğim gibi ben şanslı bir insanım. Yani hem işiyle hobisini birleştirebilmiş olma şansına eriştim. Motor sporları da çok yakinen takip ediyorum yıllardır. Audi'nin Formula 1'e girişi dolayısıyla çok fazla heyecanlandığımız, uzun yıllardır takip ettiğimiz bir konuydu. Bunun Formula 1'in Türkiye'ye gelişiyle birleşmesi heyecanımızı kat kat arttırdı. Çok mutluyuz. Audi'nin daha önce konuşmuştuk. Formula 1'e girişi esasında çok stratejik ve uzun yıllara dayanıyor. Bundan 4-5 yıl önce başlayan 2026 kurallarının değişimine baz edilen ve 2026'dan sonra da 2030'lara kadar gidecek olan bir strateji hazır. Yaklaşık bir 10 yıllık dönemin stratejisinden bahsediyoruz. Strateji tamamen hedeflendiği şekilde devam ediyor. Hedef şu, araç yeni kurallara göre hazırlandı. Gerekli organizasyonlar yapıldı. Bu sene puan mücadelesi 2030'da marka şampiyonluğu, Formula 1 şampiyonluğu hedefleyen bir motorsporları Audi stratejisinden bahsediyoruz.
1: Evet, günün kahramanı Formula 1 aracı. Onu ekranlarda gördü seyircilerimiz ama hemen arkamda da yine Audi'nin efsane modellerinden bir tanesi var. Audi Quattro, Michel Mouton, Fabrizio Ponzun kullandığı araç da burada. Bu da bugüne inanılmaz bir anlam kattı ki biz o sesi duymaya çok alışmıştık ama bugün baktığımızda artık elektrifikasyon çok fazla hayatımıza girdi. Formula 1 aracında da elektrik kullanımı %50'ye kadar çıkartıldı. Bütün bunlar da buradaki teknolojiler de aslında günlük hayatta bizim kullandığımız otomobillere yansıyor. Bu yansıma Audi'de nasıl, biraz onu dinleyebilir miyiz?
2: Aslında sizin de söylediğiniz gibi arkamızdaki otomobile referans vererek bu soruyu cevaplamak güzel olacak. Bu otomobil Quattro 1980'lerde Quattro daha doğrusu 4 tekerlekten çekiş sistemi ağır ticari araçlarda, kamyonlarda kullanılan, yük taşımakta kullanılan bir teknolojiyken bunun motor sporlarında, cadde otomobilinde kullanılması imkansız, çok zor, ağır, hantal olarak değerlendiriyordu. Ama Audi mühendisliği o zaman için çok zor olan bir teknolojik değişimi öngördü, bu riski aldı ve önce motorsporları dünyasını değiştirdi. Motorsporlu dünyasında bu gördüğünüz otomobille başlayan dünya rally şampiyonlukları, yarış kazanmaları büyük farklarla öne geçti. Sonra hep anlattığımız motorsporlarında kazanan teknolojinin cadde otomobillerine indirmesi otomotiv sektöründe değiştirdi. Artık o tarihten beri Quattro'nun adaptasyonuyla artık rekabetteki otomobillerde de olan 4 tekerlekten çekiş artık müşteri beklentilerinde fark yaratan önemli bir özellik olarak sektörü değiştirdi. Bunun gibi motor sporlarından gelen teknolojilerin birçok hibrit otomobiller, elektrikli otomobillerle yarışan motor sporları otomobilleri gibi birçok versiyonu önümüzdeki dönemde cadde otomobilleri de göreceğiz. Sizin de söylediğiniz gibi evet, günün kahramanı R26 Formula 1 otomobili ama hemen yan tarafında RS5 de bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Hem hibrit özellikleriyle hem içten yanmalı motor sporları detayları tamamen araca oturtulmuş. RS biliyorsunuz Rally Sport veya

0: Sport, yarış sporundan gelen kısaltma, teknolojinin en maksimumda adapte edildiği cadde otomobili olarak da bu referansı birleştirebiliriz diyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Son dönemde çok güzel otomobiller de lanse etti Audi. Gidip onları da yerinde inceledik. Hatta sizlere de 8. etap ekranlarından anlatmıştık. Yepyeni versiyonlarda hibrit teknolojiler olsun, far teknolojileri olsun, ekran teknolojileri olsun, birçok yeniliği anlattık. Audi bu konuda gerçekten lider markalardan bir tanesi. Bunu motor sporlarına da yansıtıyor. Oradaki bilgisini yollara da yansıtıyor. Bu da bizim için böyle otomobil severler için, motor sporları severler için de büyük bir keyif oluyor. Ben Kerem Güven'e verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Bu güzel lansman için de teşekkür ediyorum. Bakalım 2027'de Türkiye'ye geldiğinde Formula 1 hangi etkinliklerde beraber olacağız? Onları da yine 8. etaptan sizlere aktaracağız. Türkiye'de yatırım yapıldı, Türkiye'de Türk müşterileri için geliştirildi ve tüm dünyaya Türkiye'den, Bursa'dan gidecek. Renault'un C segmentindeki SUV'si Boreal. Evet, biz de hem fabrikayı, üretim aşamalarını gittik, gördük, hem de Boreal'i kullandık. Şimdi gelin Boreal lansmanını sizler için ekranlara getirelim.

Sevgili seyirciler, bugün bir deniz otobüsünün içindeyiz. Otomobile ne alakası var diyeceksiniz belki ama çok alakalı. Şimdi Bostancı Deniz İskelesi'nden Boreal seferine bindik. Boreal biliyorsunuz Bursa'da üretiliyor. Bursa Renault fabrikalarında üretiliyor ve Türkiye için önemli bir model. Fabrikaya gideceğiz hep beraber. Fabrikada hem aracı göreceğiz hem aracın üretim aşamalarını göreceğiz. Güzel bir ziyaret olacak. Bunu da değişik bir tarzda yapıyoruz. Dediğim gibi Bostancı'dan deniz otobüsüyle karşıya geçeceğiz. Oradan bir transferle fabrikaya geçeceğiz ama bu transferi de Boreal'le yapacağız, onu da söyleyeyim. İlk olarak orada arabayı göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Ondan sonra ürün sunumlarında detaylarını öğreneceğiz. Ve ondan sonra ben de size test sürüşünde Boreal'in özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelin bu turumuzu hep beraber izleyelim. Evet sevgili seyirciler, feribotumuzla buraya geldik, Armutlu'ya. Tam 40 tane Boreal bizi bekliyor. 40'ı da aynı renk, aynı motor, aynı donanım. Birazdan buradan Bursa'ya doğru yola çıkacağız. İlk izlenimlerimizi orada yaşayacağız. Daha sonra bize ürün sunumu yapacaklar. Aracın detaylarını, teknik detaylarını dinleyeceğiz. Fabrikayı gezeceğiz. Ve tabii ki yarın dönüşte de ben size aracı detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Ama ilk olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten çok güçlü, çok kaslı, biraz da heybetli duruyor. Güzel ve şık bir tasarıma sahip. Özellikle ön yüz çok hoşuma gitti benim. İçeride bakalım ne gibi özellikler var, onları göreceğiz. Ama ön bilgilere göre şunu söyleyeyim. Aracın eksik hiçbir şey yok. 25'e varan sürüş destek sistemi var, güvenlik sistemi var. Sürücü, yolcu, hava yastıkları 6 adet toplamda. 6 adet hava yastığı var. Jantlar 18 ile 19 arasında değişiyor donanıma göre. Ve tabii ki buna bağlı birçok da özellik var. Şimdi gelin lafı uzatmayalım. Araca binelim, yola çıkalım. Biraz fabrikaya gezelim, biraz oradaki bilgileri dinleyelim. Sonra ben size aracı anlatayım.

Evet, ilk izlenimi sizlerle paylaşayım. İçerisi çok şık, gerçekten çok güzel. Elektrikli koltuklar var. Dolayısıyla koltukları ayarlamak da çok kolay. Direksiyon çok güzel ele oturuyor ve göstergeleri çok net görebiliyorum. Burada da minik tasarım detayları var. Şuraya bir Renault logosu gizlemişler. Onu da ilk bakışta görebiliyorsunuz. Siz nasıl beğendiniz mi bilmiyorum ama hemen yorumlara yazarsanız sevinirim.

Renault Borel'in ürettiği fabrikanın içindeyiz, montaj bölümünde. Şu anda boyanıp gelmiş parçaların montajını izleyeceğiz.

Şu anda Boreel'in aralarında bulunduğu araçların montaj hattındayız. Boyanmış gövdeler buraya geliyor. Hemen sol tarafımda görüyorsunuz. Clio var, Boreal var, Duster var. İşte bu araçlar burada trimleri monte ediliyor. Buradaki görevli arkadaşlar tarafından. Burada yaklaşık 4000 kişi çalışıyor ve fabrikanın kapasitesi 390 bin araç civarında. Gördüğünüz gibi çok ince, çok hassas bir çalışma yapılıyor ve buradaki Oyak Renault fabrikası, Renault'un Oyak Renault fabrikası, Renault dünyası içinde oldukça önemli bir fabrika. Çünkü hem işçiliği hem kalitesiyle öne çıkmış durumda. Buradaki olay aslında sadece üretim değil, burada kullanılan teknolojiler. Bu teknolojiler sayesinde de üretim prosesleri hızlandırılıyor, kalite arttırılıyor. Bunlar da tabii ki bizim günlük hayatta kullandığımız araçlara tek tek yansıyor. Yeah. Evet, burada da hemen görüyorsunuz ön göstergeler, kokpitler hazırlanıyor. Clio 6 modelinin göstergeleri şu anda burada. Üzerine gerekli olan parçalar montaj yapılarak aracın içine monte edilmek üzere hazırlanıyor.

Evet, bu bölümde araçların kokpitleri, ön torpido bölümlerini görüyoruz. Robotlar üzerine gerekli parçalar takılmış torpidolar araçların içine monte edilmek üzere hareket ediyor. Gördüğünüz gibi bir çizgi içinde. Tabii ki buradaki önemli olan şey, yine hemen burada görmüş olduğunuz robotlarda çok milimetrik, hassas bir ölçüm yapıyorlar. Sağ ve sol taraftaki payların eşit olması için. Görüyorsunuz buraya geldi ve buradan da aracın içine monte ediliyor. İşte fabrikada görmüş olduğunuz gibi AI ve Metaverse bu şekilde kullanılıyor. Fabrikanın bir ikizi var sanal ortamda. Buradaki Expanded Reality denilen bir sistem bu. Araç fabrikaya girmeden tasarlanması yapılıyor. Burada da araçlar yavaş yavaş tamamlanarak çıkışa doğru ilerliyor. Yeah. 14,5 saatte bir otomobil sıfırdan geliyor. Mükemmel. Evet, şu anda Boreal'in kalbinde yer alan motorun üretildiği bölüme geldik. Burası Oyak Horse diye geçiyor. Motorların üretildiği, burada üretilen araçlarda kullanılan motorlar olduğu gibi aynı zamanda Avrupa'ya da bu motorlar gidiyor. Oradaki araçlarda da yine bu motorlar kullanılıyor. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl, harika, yüksek teknolojiye sahip Boreal'in kalbinde yer alan bu motor burada sergileniyor.

Horse bölümünde, Oyak Horse'da tamamlanmış motorları görüyorsunuz. Burası da sıcak test bölümü. Burada bir takım motorlar bu teste tabi tutuluyor. İşte ayrılmış motorlar içeri alındıktan sonra içeride görmüş olduğunuz odada içine yağ da konularak yaklaşık 10 dakika çalıştırılıyor ve son kontrolleri yapılıyor. Ama buraya kadar birçok prosesten geçiyor. Buna AI uygulamaları da dahil. İşte görmüş olduğunuz gibi Renault'un her modeli için birçok motor çeşidini burada görmek mümkün. Ve 1.8 litrelik bir motorun da yaklaşık 100 kilogram ağırlığa sahip olduğunu

0: olduğunu söyleyebiliriz. Bu tesiste 1000 kişi çalışıyor. İnanılmaz yüksek bir sayı bu. Ama bununla beraber de birçok robotik uygulamayı da görüyoruz. İşte bu noktada tüm bağlantılar yapılıyor. Motor sanki bir otomobilin üstündeymiş gibi bir sıcak test gerçekleştiriliyor. Sevgili seyirciler, Türkiye için önemli anlardan bir tanesinde daha birlikteyiz. Evet, Boreal ülkemizde, Bursa'da üretiliyor ve biz de Bursa'dayız. Fabrikaları gezdik. Gördünüz oradaki heyecanı, nasıl üretim yapılıyor. Gerçekten bence mükemmel. Son teknoloji kullanılıyor ve en ince ayrıntısına kadar her şeye dikkat ediliyor. Ve Boreal işte o Bursa'daki Oyak Renault fabrikalarının hattından indi. Biz de araçları deneme şansını bulduk. Evet, Levent Timur'la beraberiz bir kez daha. Dacia ailesinde de beraberdik. Evet, gayet güzel bir söyleşi olmuştu. Siz bu ara çok yoğunsunuz. Yeni ürünleri lanse ediyorsunuz. Bu heyecanı inanın ben de yaşıyorum. Şimdi Boreal'i kullandık. Çok güzel. Neler sunuyor, nasıl bir ekonomi yaratıyor ve Boreal'e baktığımızda nasıl bir yatırımın sonucu bu? Evet. Çünkü birçok ürün Bursa fabrikasında üretildi ve üretilecek.
1: Evet, aslında önce yatırım konusuyla başlayayım. Boreal Bursa fabrikasında üretilen 3. model. Biliyorsunuz 2 yıl önce 400 milyon yatırım karşılığında 4 tane yeni modelin Türkiye'de üretileceğini duyurmuştuk. Boreal bu planın 3. modeli, belki de en önemli modeli. Çünkü C-SUV segmentinde bir araç. C-SUV segmenti bildiğiniz gibi Türkiye'deki en büyük alt segment. Neredeyse %40'lara kadar ulaştı pazardaki payı. Dolayısıyla bizim beklentimiz yüksek olan bir model. Türkiye'deki mühendislerin katkısıyla tasarlanmış, adapte edilmiş bir model. Türk halkına çok uygun bir model. Gördüğünüz gibi oldukça heybetli bir tasarımı var. C-SUV desek bile dışarıdan baktığımızda 4 metre 56 santim boyuyla aslında bir üst segmentin özelliklerini sunan bir model. Hem iç hacmi hem içindeki teknolojik ekipman seviyesiyle dediğim gibi birçok üst segmentteki özelliğe sahip bir model.
0: Evet, biz teknik detayları vereceğiz ama bu gerçekten çok önemli bir model dediğiniz gibi. Renault deyince aklımıza ilk gelen modeller Clio. Şu an 5 ve 6 aynı anda üretimi devam ediyor. Ama Clio tasarımıyla, Clio 6 tasarımıyla çok dikkat çekti. Bunun yanı sıra Megane Sedan devam ediyor. 2027'de de sanırım devam edecek değil mi?
1: Evet, aynen. 2027'de Megane devam edecek.
0: Evet, bundan sonraki model, 4. model ne olacak? Yeni model, onu merak ediyoruz. Onu da isterseniz buradan biraz çıtlatalım.
1: Aslında onu da açıkladık. 4. modelimiz de Dacia markasının Striker modeli olacak. Bu da bizim için çok önemli bir aşama olacak. Çünkü Dacia markası artık yerli bir marka haline geliyor. 32 yıl sonra tekrardan bir marka Türkiye'de bir modelini üretip Türkiye'de satışa başlıyor. Ondan dolayı da çok heyecanlıyız. 4. modelde Dacia Striker olacak. Dacia Striker'ın lansmanıyla da Dacia markasını çok daha üst seviyelere taşıyacağız Türkiye'de.
0: Peki Boreal için hedef nedir? Beklentiler nedir? C-SUV dediğiniz gibi oldukça büyük bir pazar. Türk halkının da çok talep gösterdiği. Bir de böyle hafif D-SUV'ye göz kırpan boyutlarıyla Boreal nasıl bir size pazar kazandıracak? Nasıl bir hedef koydunuz? Yani, Clio'yu geçer mi pazar payında? Nerede kalır orantısal bazda?
1: Boreal'de bizim hedeflerimiz oldukça yüksek. Yani C-SUV zaten segment olarak B hatchback segmentinden daha büyük bir segment. Dediğim gibi yerli üretim avantajımız var. Özellik olarak segmentinin üzerinde birçok özelliği sunuyor. Fiyatları da gayet rekabetçi bir seviyede pazara sunduğumuz için bizim beklentimiz büyük. Yani Boreal'in önümüzdeki sene toplam satışlarda Clio'nun önüne geçmesini bekliyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Levent Timur. Bir sonraki lansmanda buluşmak üzere diyoruz. Biz şimdi hemen yola çıkacağız Boreal'le. Ben size Boreal'in teknik detaylarını anlatacağım.

Evet, Borel'i biraz yakından inceleyelim. Bir C SUV'den bahsediyoruz ama aslında D'ye de göz kırpmıyor değil. Özellikle dış boyutlar ve iç hacme baktığımızda 4,56 metrelik bir uzunluğa sahip, 2,70 metrelik de aks mesafesi bulunuyor Borel'in. Ön yüzüne baktığımızda yepyeni bir tasarımla karşılaştık. Tabii ki Niagara tasarım felsefesinden esinlenilmiş ışık imzası var. Bu ön tarafta kaputun hemen alt

bölümünde ise boydan boya uzanan bir siyah kuşak var. Bu tabii ki biraz daha farklı göstermiş. Belki gövde rengine biz alıştığımız için ilk etapta değişik gelebilir ama sonra gözünüz alışıyor. Nuvolar yeni Renault logosu görüyorsunuz ön tarafta. Ön ve arka tarafta yeni LED farlar var. Onlar da gece oldukça iyi bir aydınlatma sağlıyor. Kaput üzerindeki bu girinti ve çıkıntılarsa aracın daha kaslı, daha güçlü gözükmesini sağlıyor. Tabii şöyle yan taraftan devam edecek olursak, yan tarafta da görmüş olduğunuz gibi 18 ve 19 inç ebadında jantlar ve lastikler bulunuyor. Aynalar gövde renginin dışında siyah, parlak siyah olarak tasarlanmış durumda. Üst tavansa tabii ki panoramik cam tavanıyla, açılabilir panoramik cam tavanıyla gayet şık ve içerisini ferah tutan bir özellik. Yan taraftaki yine dikkatimizi çeken bir başka özellik, aracı da biraz daha sportif gösteren bir detay. Görmüş olduğunuz gibi buraya gizlenmiş kapı kolu, yani gövdenin üzerinde değil, hemen buradaki sütuna gizlenmiş siyahın içinde. Onu da daha bir dinamik göstermiş durumda. Şöyle arkaya da hemen bir bakalım. Arka taraftaki de bu rüzgarlık, içine gizlenmiş 3. stop lambası. Arkadaki LED stop grubu da yine Borelli, şık gösteren detaylar arasında.

Bagaj kapağını elektrikli olarak açtığımızda 630 litrelik bir alan bizi karşılıyor. Koltukları yatırdığımızda ise 1868 litreye çıkıyor bu alan. Bunun için koltukları yatırmak için içeri geçmemize gerek yok. Bagajın içinde bulunan bu mandallar yardımıyla parçalı olarak koltukları yatırabiliyoruz. Tabii ki bagajın bir özelliği daha var. İki katmanlı. Alt katmanı da kullanabiliyorsunuz ama üst katmanla beraber koltukları yatırdığınızda dümdüz bir alan elde ediyorsunuz. Bu da büyük eşyaları yüklemede kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda yükleme eşiğinin de düşük olduğunu söylemek lazım. Arkaya bindiğiniz anda çok ferah bir alan sizi karşılıyor. Hem diz mesafesi hem baş mesafesi oldukça yeterli. Arkada neler var? Bakın buraya telefonunuzu koyabileceğiniz cepler yapmışlar. Altta da yine daha büyük bir cep var. 2 adet hava kanalı var. Altında da yine 2 adet Type-C çıkış mevcut. Evet, arkası da bu şekilde. Şimdi sıra geldi Borel'in kalbine, yani ön koltuğa geçmeye. Evet, Borel'in sürücü koltuğuna oturduğunuzda da sizi gayet ferah ve ergonomik bir alan karşılıyor. Neden ergonomik? Kolunuzu bakın çok rahat koyabiliyorsunuz. Bu şekilde vites mandalına da çok rahat erişiyorsunuz. Buradaki medya ekranı da, multimedya ekranı da sürücü odaklı. İki tane 10 inçlik ekran burada var. Ve hemen start stop tuşu, araç çalıştırma tuşu da yukarı konumlandırılmış. Buraya bakmak, görmek gerçekten çok kolay. Direksiyonun arkasında vites pedalcıklarına yer verilmiş. Multimedya ekranı üzerindense birçok fonksiyona komuta edebiliyorsunuz. Ama direksiyon da yine fonksiyonel bir direksiyon. Üzerindeki kumanda düğmeleri sayesinde. Borel'de 6 ileri ıslak çift kavrama şanzıman kullanılmış. 7'den 6'ya geçmelerinin sebebi ise bu yeni bir şanzıman. Dolayısıyla artık daha iyi, daha geliştirilmiş. Özellikle kalkışlarda hani o birinci vites, ikinciye geçiş, oradaki hafif sarsıntılar da giderilmiş. O yüzden de 6 ileri bir şanzımana, ıslak çift kavrama şanzımana geçilmiş. Burada da sürüş modlarını görüyorsunuz. Manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Eco, Comfort, Sport, Smart ve Perso. Smart modu işte az önce dediğim gibi otomatik olarak size sürüş modunuza göre adaptif olarak ayarlama yapıyor. Smart'ta tutmakta bence fayda var ama çok böyle virajlı yollarda spor kullanacağım, sırf sporda kalsın derseniz de spor modunu tercih edebilirsiniz. O tamamen size kalmış bir durum. Bir özellikten daha bahsedeyim. Hemen kol dayamanın altında bir alan var ve bu alan soğutma özelliğine sahip. Özellikle işte artık yaz ayları başladı.

Havalar ısındı. Bir yerden bir yere giderken buraya suyunuzu, içeceğinizi koyduğunuzda soğuk serin kalmasını sağlıyor. Ve tabii ki bu da büyük bir avantaja dönüşüyor. Şimdi gelin yola çıkalım. Yolda biraz motorundan, performansından, süspansiyonundan ve ses yalıtımından bahsedeyim.

gerçekten rahat. Çünkü az önce bahsettiğim gibi vitesin kalkış oranları gayet iyi. Geçişleri çok hissettirmiyor. Çok yumuşak geçiyor. 6 ileri ıslak tip çift kavramaya geçmeleri bence de güzel olmuş. Onun dışında motorundan tabii size bahsedeyim. İlk olarak Türkiye 1.3 litre turbo TCE EDC 145 beygirlik versiyon sunuluyor sevgili seyirciler. Bu motor 6.6 litre WLTP standartlarına bir tüketim değerine sahip. Bence oldukça iyi ki bu değeri tutturmak da mümkün gözüküyor. Biz buna yakın değerler elde ettik sürüşümüzde. Aracın ses izolasyonu nasıl? Bence ses yönünden fena değil ama çok bozuk yerlere geldiğinizde plastik trimlerden böyle çıtırtıları duymak mümkün ki bunu günümüzde birçok otomobilde aslında duyduğumuzu söylemeliyiz. Onun dışında ergonomi olarak çok beğendim. Her şeyi çok rahat kumanda edebiliyorum. Ses sistemini söyledim. Gayet güzel. Tabii bir özelliği daha var. O da bence kullanıcıların ilgisini çekecektir. 7 yıla kadar ve 160 bin kilometreye kadar da garantisi var. Hangisi önce dolarsa ama garanti süresinin de 7 yıla çıkması yine tüketiciler açısından oldukça büyük bir avantaj.

sürüş konforu olarak da oldukça rahat bir araç olduğunu söyleyebilirim. Biz araçta sohbet ederek, eğlenerek, müzik dinleyerek seyahat ettik. Dikkatimizi çeken, bizi rahatsız eden herhangi bir nokta olmadı. Evet, Borel ile ilgili ilk tanışmamız bu şekilde. İlk bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Önümüzdeki günlerde Renault'daki gelişmeleri, yeni modelleri, yeni motor seçenekleri, onları da 8. etapta aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Opet Test Köşesi'nde bir başka modelde buluşmak üzere.

Bursa'da üretilen Boreli ekranlarınıza getirdik ve dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta farklı araçlar, farklı konular ve farklı konuklarla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Devlet, ülke devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Bir an durup etrafınıza bakın. Şu anda verdiğiniz kararların kaç tanesi gerçekten size ait? Hangi yolu kullanacağınıza navigasyon karar veriyor? Hangi filmi izleyeceğinizi algoritmalar öneriyor? Hangi haberi göreceğinizi sistemler seçiyor? Hangi ürünü satın alacağınızı yapay zeka tahmin ediyor? Yani farkında olsak da olmasak da kararlarımızın bir kısmını çoktan makinelere bırakmış durumdayız. Ama şimdi çok daha yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Çünkü teknoloji artık sadece tavsiye vermek istemiyor. Anlamak, görmek, öğrenmek ve bazı durumlarda bizim yerimize karar vermek istiyor. Otonom araçlar yollara çıkıyor. Robotlar fabrikalarda üretim yapıyor. Yapay zeka hastalıkları teşhis ediyor.

Cansız sistemler savaş alanlarında görev alıyor. Üstelik dönüşüm bununla da sınırlı değil. Yapay zeka artık yalnızca ekranların içinde yaşamıyor. İnsan gözünün sınırlarını aşmayı hedefleyen yeni bir teknoloji doğuyor. Akıllı lensler. Belki de gelecekte bilgiye ulaşmak için ekrana bakmayacağız. Hatta belki de ekran diye bir şey de kalmayacak. Çünkü bilgi doğrudan gözümüzün önünde belirecek. Gördüğümüz her nesne, karşılaştığımız her insan, içinde bulunduğumuz her ortam yapay zeka tarafından analiz edilecek. Peki ne dersiniz? Bir makinenin gözüyle görmek, bir algoritmanın önerileriyle karar vermek, bir yapay zekanın yorumladığı dünyada yaşamak, insan olmanın anlamını değiştirir mi? Dahası insanı daha özgür kılar mı? Çünkü artık tartıştığımız şey yeni bir cihaz değil, yeni bir insan-makine ilişkisi. Belki de tarihte ilk kez sorulması gereken soru, teknolojinin ne yapabildiği değil, insanlığın bundan sonra neye dönüşeceğidir.

her büyük kırılma aslında oldukça sessiz başladı. İnsanlar önce değişimi fark etmedi. Ama bir gün dönüp baktıklarında dünyanın değişmiş olduğunu gördüler. Sanırım bugün de benzer bir eşikteyiz. Çünkü insanlık ilk kez yalnızca çalışan değil, karar verebilen makineler geliştiriyor. Öyle ki bu makineler yorulmuyor, dikkatleri dağılmıyor. Milyonlarca veriyi aynı anda analiz edebiliyor. Hatta giderek daha fazla alanda insanın yerini almaya hazırlanıyor. Baksanıza, yollarda sürücüsüz araçlar, gökyüzünde insansız sistemler, fabrikalarda otonom üretim hatları, ameliyathanelerde robot teknolojileri. Gerçekten de heyecan verici ama aynı zamanda düşündürücü. Peki bu çağın sonunda ne olacak? İnsan makine arasındaki görev paylaşımı yeniden mi yazılacak? Öyleyse karar verme gücü kimin elinde olacak? Ne dersiniz?

Birinci sanayi devrimi oldu hepimiz bildiğimiz gibi. Birinci sanayi devrimine baktığında buharın gücü etkili oldu. İkinci sanayi devrimi oldu. Burada elektrik etkili oldu. Üçüncü sanayi devrimi bilgisayarlar. Artık dördüncü sanayi devrimi eşiğindeyiz, içine girdik. Burada otonom sistemler devreye girdi ve otonom sistemi artık dördüncü sanayi devrimi başlatıyor. Ve böylelikle baktığımız zaman bugün gördüğümüz şey şu, bu sistemler otonom sistemler tam bağımsız değil. Yani burada insan gözetiminde bir otonomi söz konusu. Çünkü her şeyi insan planlıyor ve şekillendiriyor. Mesela gelecek 10-20 yıl içerisinde şimdi MR'ler görünen birçok şey var. Nedir? Mesela ulaşımda sürücüsüz araçlar, yani tek tük var. Metrolarda görüyoruz filan. Ya da işte deneme testleri yapılıyor. Bazı yerlerde sürücüsüz araçlar devreye. Ama bu çok yaygınlaşacak mesela. Tam bir otonom. Ama bunu kim planlayacak? Rutlar insanlar planlıyor. Bir başka şey var. Üretimde artık karanlık fabrikalar, yani insan gözüyle görmek zorunda kalan otonom sistemler ham maddeyi alacak, depodan çekecek, bitmiş ürünü paketleyip sunmaya başlayacak. Hangi ürün üretiyorsa, yani karanlık fabrikalarla karşı karşıya. Bir başka şey, tarımda otonom ekipmanlar. İşte diyelim makineyi tarlanın başına koyacağız, o kendisi işini bitirecek. En sonunda da bittiği zaman da istop yapacak, bitirecek. Bu hale geliyor. Böyle bir durumla karşı. Ya da sağlıkta robot destekli teşhisler var. Artık bu çok yaygınlaşacak. İşte robot destekli ameliyatlarla karşı karşıya kalacağız. Ve aynı zamanda şimdi başladı mesela insan hava araçları savunma sanayinde. İşte uçaklar başladı. İşte biz başlatıyoruz. İşte denizde başladı değil mi? Karada. Tamamen savunma platformlarda otonom hale gelecek. Böyle bir dünyada karşı karşıyayız ve bu dünyada insan hataları azaltacak. Ancak algoritmik hatalar devrilecek. İnsan hatalar azalacak ama algoritmik hatalar. Çünkü bu sistemler nasıl tasarlandıysa, nasıl algoritmaları yazısı öyle işleyecek. O zaman da devreye ne girmiş olacak? Algoritm hatalardan dolayı kimler sorumlu olacak? İşte siber

0: saldırılar ya da etik sorunlar gibi yeni problemlerle karşı karşıya kalacağız.
1: Otonom sistemler dediğimizde bence şu anda eşiğinde değil, içindeyiz. Çünkü her şeyin otomatize edildiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Otonom araçların da eşiğindeyiz benim gözümde. Günümüzde yapay zeka ajanlarıyla birlikte bütün iş akışlarımızı otomatize etmeye başladık. Ama bence tam olarak içinde hissettiğimiz gün otonom araçların gerçek olduğu gün olacak. Şu anda baktığımızda insan hatalarını azaltıyor. Ancak insandan bağımsız bir hale getiremiyor. Çünkü aslında bir yandan da riski arttırıyor. Bu teknolojiler halüsinasyon görebiliyor, olmayan veriyi üretebiliyor. Ondan dolayı önümüzdeki dönemde insanın kontrolünde olan yapay zekanın yükselişini göreceğiz.
2: Sabah uyandığınızda gününüzü yapay zekanın planlamasına izin verir miydiniz? Yoksa kararları kendiniz vermekten vazgeçmez misiniz? Mesela yapay zeka size bu kararı verme, hata yapacaksın dese onu dinler misiniz? Örneğin gelecekte eş seçimini yapay zekaya bırakır mıydınız?
3: Günümü planlamak için yapay zekaya güvenebilirim. Çünkü genelde tatil planlarımı da yapay zekaya yaptırmayı tercih ediyorum. Çünkü kendi belirlediğim özelliklere göre bana bir plan hazırlıyor. Fakat geleceğimle ilgili ciddi planları henüz bırakmaya hazır değilim. Bence o kadar gelişmedi teknoloji.
4: Eş seçimimi kesinlikle bırakmazdım yapay zekaya. Sonuç olarak duygusal olmayan varlıklar.
5: Evet, yapay zekanın bize çok büyük katkıları ve artıları var. Hepimiz gerek derslerde gerek akademik hayatımızda gibi sürü noktada yapay zekayı kullanıyoruz. Ama şöyle düşünüyorum ben. Ne kadar evet zeki de olsa ben duygusal anlamdaki bazı geçişleri ya da insanların tercihlerini, hislerini yorumlayabildiğini düşünmüyorum. O yüzden günlük hayatımda mesela yapay zekayı uyandığımda kullanmak istemem. Çünkü evet hani her ne kadar belki planlamamız, saatlere oturtmamız gereken şeyler olsa da biraz hislerle de alakalı. Hava güzelse bugün biraz bu metçimlerde oturmak da isterim yani. Öyle olunca bunu çok mantıklı bulmuyorum.
6: Kararları kendim alabiliyorsam neden yapay zekayı kullanmaya ihtiyaç duyayım ki? Zaten yapay zekanın da hata oranı hala yüksek yani.
7: İstemem yani, ben kendi kararlarımı kendim vermeyi tercih ederim.
2: İnsanlık son 50 yıldır ekranlara bakıyor. Önce televizyonlara, sonra bilgisayara, ardından akıllı telefonlara. Yani bir bilgiye ulaşmak için hep bir ekranın karşısına geçiyoruz. Peki ya gelecekte ekran diye bir şey kalmazsa? Mesajlar, haritalar, çeviriler, sağlık verileri ve hatta yapay zekanın önerileri doğrudan gözümüzün önünde belirmeye başlarsa? Kulağa hoş geliyor değil mi? Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı akıllı lensler artık yalnızca görmeyi düzeltmiyor. Görebilen, analiz edebilen, bilgi gösterebilen ve yapay zeka ile iletişim kurabilen yeni nesil akıllı lensler geliştiriyor. Belki de yakın gelecekte bir restorana girdiğinizde menüyü çevirmek zorunda kalmayacaksınız. Yabancı bir ülkede yön sormayacaksınız. Hatta bazı sağlık sorunlarınızın ilk işaretlerini sizden önce gözünüzdeki teknoloji fark edecek. Peki bütün bunlar hayatı daha mı kolaylaştıracak, yoksa gözümüz dijital dünyanın yeni giriş kapısı mı olacak? Çünkü ilk kez tartıştığımız şey yeni bir cihaz değil, insan ile bilgi arasındaki son mesafenin ortadan kalkması. Dolayısıyla asıl soru şu: gelecekte dünyaya biz mi bakacağız, yoksa yapay zeka dünyayı bizim yerimize mi yorumlayacak?
1: Bugün bunun en yaygın uygulamaları akıllı gözlük şeklinde oluyor. Ve baktığınızda gideceğiniz yolu bile size gösterebilir bir teknoloji haline geliyor. Kameralar dünyayı algılıyor, üzerindeki kameralar, ve bunu bir ekran olarak gösterip sizin dünyada yapacağınız işleri asiste etmesini sağlıyor. Eskiden sanal gerçeklik diye bir kavram vardı. Bu bir ara çok popüler oldu, ancak artık sanal gerçekliğin değil, artırılmış gerçekliğin olduğu bir dünya söz konusu oluyor bu lensler ya da gözlüklerle birlikte. Yani gerçek dünyanın tamamen bir sanal dünyaya girmektense, gerçek dünyayı sanalla birleştirdiğimiz bir ortam hem iş verimliliğimizi arttırıyor, fabrikalarda işçinin yapacağı işi daha doğru yapmasını sağlayabiliyor, ya da gündelik hayatta

0: farkı faydalarını görebiliyoruz.
1: İnsan gözü bildiğiniz üzere kusursuz değil. Bazen olmayan şeyleri görürüz, bazen gördüğümüz bir şeyi yanlış yorumlarız. Mesela bir kalabalığın içinde bir yüzü kaçırabiliriz, bir ayrıntıyı fark etmeyebiliriz, bir olayı ön yargılarımızla değerlendirebiliriz. Çünkü insan görmekle yetinmez, gördüğünü kendi hikayesiyle tamamlar. Şimdi bir düşünün, ya bir gün yanınızda hiçbir şeyi unutmayan bir yardımcı olursa, yüz binlerce yüzü hatırlayan, milyonlarca görüntüyü karşılaştıran, saniyeler içinde analiz yapan ve size sürekli olarak şunu söyleyen bir yardımcı. Bu kişiyi daha önce görmüştün. Bu bölgede risk olabilir. Bu bilgi doğru olmayabilir. Bu işareti gözden kaçırdın. İşte yapay zeka ve akıllı lenslerin vaat ettiği dünya biraz da böyle bir yer. Yani bu bir anlamda insan gözüne ikinci bir katman eklemek demek. Şöyle de söyleyebilirim. İnsanın eksikliklerini tamamlayan ikinci bir dijital göze sahip olabiliriz. Peki bu yeni katman bizi daha mı güçlü yapacak, yoksa zamanla kendi sezgilerimize olan güvenimiz mi azalacak?
2: Bilgiyi ben mi görüyorum, yoksa bana gösterilen bilgiyi mi algılıyorum? Değil mi? Ben mi görüyorum, yoksa bana gösterilen. Çünkü yapay zeka bunu yapabilecek. Burada yapay insan ve yapay zeka aynı görüntüyü gördüğünde aynı şeyi mi algılar? Sonuç hayır. Nedir? İnsan deneyimleri, kültürleri, sezgileri ve duyguları yoluyla yorum yapar. Bu son derece ama yapay zeka ise ne yapar? İstatistikle yorum yapar, veriyle yorum yapar, örüntüyle yorum yapar ve karar verir. Onun için bizim algılarımızla, yorumlarımızla yapay zekanın algı ve yorumları farklıdır.
0: Yapay zeka aslında hepimizin bence gerçeklik algısını değiştiriyor. Hatta şunu düşündürtüyor. Şu anda yapay zeka ajanları otonom karar verip aksiyonlar alabiliyor. Biz de başka bir yapay zekanın ürettiği otonom ilerleyen yapay zeka ajanları olabilir miyiz başka bir evrende? Bunu sorguladığımız bir dünyaya doğru gidiyoruz.
1: Eğer akıllı lensler sayesinde yabancı dil bilmeden dünyanın her yerinde iletişim kurabilseydiniz, bu teknolojiyi kullanmak ister miydiniz?
3: Bunu çok isterdim. Çünkü dil öğrenmek asla kolay bir şey değil. Yani insanlar senelerini ayırıyorlar bu tarz şeylere. Bu denli kullanmak isterdim, evet.
4: Yani bunda bir sakınca olmazdı. Bu gerçekten güzel olurdu.
5: Almanca başladım, çok zor öğrendim. Yani hala öğrenme aşamasındayım. O yüzden kesinlikle öyle bir şey olması çok güzel olurdu.
6: Bu teknoloji bence diğerlerine kıyasla çok daha uygun olurdu. Bu uluslararası ilişkileri çok kolaylaştırırdı, dil bilmeyen insanları çok rahatlatırdı. Bu noktada bunun bayağı başarılı bir çalışma olacağını düşünüyorum. Çok güzel olurdu.
1: İnsanlığın en eski özgürlüklerinden biri nereye bakacağına kendisinin karar vermesi. Bir manzaraya bakmak, bir insanı izlemek, bir vitrinde durup düşünmek ya da sadece gözlerini ufka çevirmek. Bütün bunlar bugüne kadar yalnızca bize aitti. Üstelik kimse neye baktığımızı tam olarak bilemezdi. Hatta ne düşündüğümüzü, neyin dikkatimizi çektiğini, neyi merak ettiğimizi, şimdi ise akıllı lensler ve yapay zeka sistemleri nereye baktığımızı, ne kadar süre baktığımızı, neyle ilgilendiğimizi, hatta bazı araştırmalara göre duygusal tepkilerimizi bile veriye dönüştürebiliyor. Düşünsenize, bu teknoloji daha da gelişir ve bir gün bakışlarımız bile dijital iz bırakmaya başlarsa neler olur? Şöyle de sorabilirim. En çok neye dikkat ettiğimizi, nelerden etkilendiğimizi, nelerden korktuğumuzu bir algoritma bizden daha iyi bilirse bu ne anlama gelir?
0: Şu anda insanın en özel alanı olan bakışları bile dijital iz bırakıyor. Örneğin bizi geliştirdiğimiz sürücü yorgunluk algılama sistemlerinde insanın nereye baktığının, davranışlarını, yorgun olup olmadığını, uyup uyumadığını analiz ediyoruz. Tabii ki bunu saklamıyoruz.

0: yapıyoruz kahveye kalkar geriye. Ancak bunu kötü niyetli bir şekilde saklayabilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? Bunu güvenlik amaçlı kullanıyoruz. Uyuduğunuzda aracın kendini otonom bir şekilde güvenlik şeridine çekmesi ya da bunun kaza yapmaması, olduğu yerde durması, frenlemesi gibi sistemlerde kullanıyoruz. Ancak bunların kötü amaçları toplandığı bir dünyada sizin herhangi bir gizlediğinizin kalmadığı bir dünya haline gelebilir. Ve ancak bunu önlemek için çeşitli yasalar çıkıyor. Avrupa'da GDPR dediğimiz, Türkiye'de de kişisel verileri koruma kanunu dediğimiz yasalar da tam olarak bunu önlemek için var.
1: Akıllı lensler burada belki de en kritik soru şu. Çünkü akıllı lensler neye baktığımızı, ne kadar baktığımızı, göz hareketlerimizi ya da sağlık durumumuzu ne yapıyor? Analiz ediyor, ölçebiliyor. Bugün sosyal medya davranışlarımızı izliyor. Hemen ya da davranışlarımızı dinliyor. Şu anda bu konuş, birazdan sosyal medyadaki değişik alanlarda bize konuştuğumuz konularla ilgili görüntüler devamlı gelecek. Açtığımızda Facebook'u, Instagram ya da diğerlerini. Bunlar devreye girecek. Yani sadece bakışlarımız değil, sözlerimiz de izliyor. Bu nedenle geleceğin en değerli varlığı bu manada altın ya da petrol değil, veri olacak.
2: Bir robotun yaptığı ameliyatı mı yoksa bir insan doktorun yaptığı ameliyatı mı tercih edersiniz?
3: Şu anda tabii ki insan bir doktorun ama insan olduğumuz için hata payımız yüksek. Şu anda fabrikalarda robotlu sistemlere geçildi çünkü hata payları daha düşük. İleride tıp alanında da böyle gelişmeler olursa tabii ki robotlar tercih edilebilir.
4: Komplikasyon açısından sanırım bir robotun yaptığı ameliyatı tercih ederdim.
5: Ya belki ileride teknolojinin daha da ilerlemesiyle belki bir insanın elinin titremesinden dolayı oluşabilecek bir yanlış bile zaman içinde kapatılabilir, bu eksik kapatılabilir ama şu an için o kadar ilerlediğini düşünmüyorum.
6: Ya bu ameliyat konusunda kesinlikle insan tercih ederdim.
7: Ya bence seçmekten ziyade ortak paylaşımlı bir şey olsa daha mantıklı olabilir çünkü insanın da hata payı var.
8: İkisini de birlikte düşünebiliriz çünkü hem robotların otomasyon sistemi yani kullanışlılığı ve verimliliği çok yüksek, insan hatalarından arınmış bir şekilde ama bazen de insanların karar vermesi gereken durumlar oluyor. Yani biraz daha teknolojinin gelişmesi gerektiğini düşünüyorum.
9: İnsanlık binlerce yıldır aynı ilkeye göre yaşadı. Bir karar varsa bir sorumlu da vardır. Bir doktor teşhis koyduğunda, bir pilot uçağı kullandığında, bir komutan emir verdiğinde kimin karar verdiği belliydi. Peki şimdi kararı bir algoritma verirse, mesela bir sürücüsüz araç saniyenin binde bir içinde yön değiştirip bir kazaya neden olursa, bir yapay zeka hastanın gözden kaçan bir verisini yanlış yorumlarsa, bir otonom sistem savaş alanında geri dönüşü olmayan bir karar alırsa, o anda sorumluluk kimin olacak? Aracın mı? Yazılımın mı? Mühendisin mi? Şirketin mi? Yoksa sistemi kullanan insanın mı? Yani kararı makine verirse hesabı kim ödeyecek?
1: ...21. yüzyılın en önemli hukuk sistemlerinden biri de bu. Nedir bu hukuk? Çünkü algoritmaların cezalandırılması mümkün değil. Çünkü otonom sistemler algoritmalarla çalışıyor. Sorumluluk büyük bir ihtimalle şunda da, sistemi geliştiren şirkette, sistemi işleten kurumda ya da sistemi yazan bireyde olacak. Ve böylelikle bunlar arasında paylaşılacak. Gelecekte algoritmik sorumluluk hukuku denen bir hukukun gelişeceğini düşünüyorum. Onun için herkes yazdığı kodların hesabını verecek. Çünkü kodlar sadece bize bazı işleri yaptırmıyor, aynı zamanda bizi doğruya ve yanlışa da yönlendirecek. Yoksa bugünkü silahların kendi başına bir suçu yok ama silahı alıp birini öldürdüğün zaman mahkemeye yargılanıyorsun. Bunun gibi algoritmayı yazanlar nasıl yönlenirse onun hesabını vermek zorunda kalacak. Ve burada teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, hesap verilebilirlik insana ait bir kavram olacak. Çünkü algoritmayı cezalandırdık, seni sistem dışı bıraktık. Bunun algoritma için hiçbir anlamı yok. Ama sizin ve bizim için, sistemi kuranlar için bir anlam var. Onun için hesap verebilir, insanın elinde kalacak.
2: Çocuğunuzun öğretmeninin yapay zeka destekli bir sistem olmasına nasıl bakarsınız?
3: Ben çok tercih etmezdim çünkü bence bilgi konusunda evet daha verimli olabilir ama insani ilişkiler konusunda bence gerçek bir insanın şefkatine ihtiyacı var çocuklar.
5: Aynı şekilde ben öğretmenlik tarzı becerilerin sadece bir robotik bir sistemle yapılabileceğini düşünmüyorum. Hisler çok önemli. O çocuğa o eğitimi verebilmek, ona geçebilmek, öğretmenliği sağlayabilmek çok önemli. O yüzden yapay zeka tarzı şeyleri amaç olarak evet kullanabilir ama direkt yapay zeka odaklı bir öğretmen kabul etmezdim.
7: Ya yapay zeka mantıklı kullanıldığı sürece bence güzel bir buluş diye düşünüyorum ben. Ama çok yapay zeka bazlı olunca düşünmeyi de çok tembelleştirdiği için beyni yani %100 yapay zeka bazlı olmasın.
10: İstemezdim. Çünkü his yok, duygu yok, gerçek bir iletişim yok çocukla öğretmen arasındaki. Bu bence çok önemli bir şey. Yani özellikle küçük çocuklar açısından çok önemli bir şey. Hani bence olmamalı.
9: İnsanlık tarih boyunca eksikliklerini teknolojiyle tamamladı. Kas gücü yetmedi, makinayı yaptı. Uzağı göremedi, teleskobu yaptı. Hızlı hesaplayamadı, bilgisayarı yaptı. Şimdi ise ilk kez farklı bir şey oluyor. İnsan yalnızca kullandığı araçları geliştirmiyor, kendisini de geliştirmeye başlıyor. Evet, belki de geleceğin insanı bilgiye ulaşmak için bir ekran aramayacak, bir kitaba bakmayacak, bir arama motoruna yazmayacak. İyi ama gelin düşünelim. Bir gün kararlarımızı bizim yerimize algoritmalar vermeye başlarsa ya da çocuklar bilgiye doğrudan erişmeye alışırsa, insanlar aynı dünyaya bakıp farklı gerçeklikler görmeye başlarsa, dahası geleceğin toplumları zengin ve fakir olarak değil, geliştirilmiş insanlar ve geliştirilmemiş insanlar olarak ayrılırsa, rekabet ülkeler arasında değil, insan ile yapay zeka destekli insan arasında yaşanırsa neler olur? Hiç düşündünüz mü?
0: İnsan evrimi kısa vadede çok hızlı olan bir şey değil. Ancak uzun vadede zaten seçilim baskısını görüp de bunun nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Çünkü günümüzde hani seçilim baskısı belki güzellik, belki başarı, belki para yönünden ya da fiziksel özellikler üzerinden giderken ilerleyen dönemde seçilim baskısı bu araçları ne kadar iyi kullandığımız üzerinden de olabilir insanlarda, evrimsel açıdan baktığımızda. Tabii bu şeyi de insanların daha rahat yaşadığı bir dünyada belki de hiçbir seçilim baskısı olmadan hani sizi öne çıkaran özellikleriniz sizi öne çıkarmadığı bir dünyada insanın evriminin nasıl olacağını ben kendim de hayal edemiyorum.
1: Burada asıl tartışma konusuna baktığımızda gelecek 30 yılda şunu göreceğiz. Akıllı lensler, yapay zeka asistanları, beyin bilgisayar arayüzleri ve biyoteknoloji ile birlikte gelişecek. Bunun sonucunda insanın doğal yetenekleri teknolojik olarak güçlenecek. Ancak burada bir yol ayrımı var ve burada iki senaryo ile karşı karşıya kalacağını düşünüyoruz. Birincisi insan teknolojiyi daha özgür hale getirir, daha hızlı öğrenir, daha sağlıklı yaşar ve daha verimli çalışır. İkinci senaryoda ise insan teknoloji insanı görünmez şekilde yönlendirir. Ne yapabilir? Kararlarını etkiler, algılarını şekillendirir, davranışlarını yönlendirir. Bu nedenle geleceğin temel meselesi teknoloji değil, teknolojinin kimin kontrolünde olacağı. İşte burada genel olarak bu sisteme baktığımızda bu tüm sorulardan şunu çıkarabiliyoruz. Yapay zeka, otonom sistemler, akıllı lensler aslında bize tek bir soru soruyor. Teknoloji ne kadar akıl olacak değil. İnsan ne kadar bilge kalabilecek? Geleceğin mücadelesi insan ile

0: Sizce gelecekte insanlar mı teknolojiyi yönetecek? Yoksa teknoloji mi insanların hayatını yönlendirecek? Bir gün hafızanızı yapay zekaya yüklemek mümkün olsa kabul eder misiniz?
1: Ben kabul ederdim çünkü bir nebze de olsa ölümsüz bir yaşam haline geliyor bence. Ve bütün düşüncelerimiz, duygularımız, bu dünyaya bıraktıklarımız bence kalıcı olmuş hale geliyor. O yüzden kabul ederdim ben.
2: Bir gün hafızamı yapay zekaya yüklemek mümkün olsa kabul ederdim büyük ihtimalle. Ama bugün de olduğu gibi açıkçası yapay zeka insanları yönetiyor diyebilirim.
3: Üzülüyorum ki maalesef ki teknoloji insanları yönetecek diye düşünüyorum ama hafızamı yüklemek bir seçenek olsa şu anki hayatımda kabul etmezdim mesela. Belki akademik başarıda bana ait olan bir bilginin ya da becerinin başkasına geçmesini sağlardı. Şu an etmezdim ama ileride bu teknolojinin gelişmesi ve yeni değişen dünya ile beraber belki güzel bir seçenek olabilir.
4: Ya, hafızamı yükleyebilirdim ama irademi yüklemek istemezdim. Yani kendim yönetmeyi tercih ederdim. Gelecekte de yine bir şekilde sonuçta yapay zeka yaratanlar da insanlar olduğu için insanlar yöneteceğini düşünüyorum.
5: Etmezdim ya. Bence insan yapay zeka yönetmeye devam etsin. Yani daha üstüne çıkılmasın diye düşünüyorum ben.
6: Hafızamı yapay zekaya yüklemeyi kabul etmezdim. Zaten bugün de teknoloji hayatımızı çokça şekillendiriyor ve yönlendiriyor. Özellikle alışverişi bile artık insanlar internet ortamından yapmaya başladı tamamıyla. Yani bu hani önümüzdeki yıllarda bence daha sorunlu hale gelecek bence.
5: Yapay zekanın gidişatı da şu anda tehlikeli bir yerlere gidiyor gibi. Yani asla güven vermiyor bazı açılardan. O yüzden biz böyle biz bize, insan insana bence daha mutluyuz. Yani yapay zeka bence daha fazla ilerlememeli.
0: Efendim program boyunca otonom sistemleri, karar verebilen makineleri, dünyayı algılayan yapay zekaları, gözümüzün önüne bilgi getirmeye hazırlanan akıllı lensleri konuştuk. İlk bakışta bunların hepsi büyük bir fırsat gibi görünüyor ve gerçekten de öyle olabilir. Daha az trafik kazası, daha doğru teşhisler, daha güvenli üretim sistemleri, daha verimli bir hayat. Ancak her büyük teknolojik sıçrama yeni bir sorumluluk da getiriyor. Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onun hangi amaçla kullanılacağına insanlar karar verecek. Kısaca evet, bir yapay zeka yön gösterebilir ama hedefi belirleyemez. Bir algoritma riskleri hesaplayabilir ama hangi riskin alınacağına karar veremez. Bir sistem milyonlarca veriyi analiz edebilir ama doğru ile yanlış arasındaki çizgiyi tek başına belirleyemez. Belki de geleceğin dünyasında asıl mesele makinelerin ne kadar akıllı olacağı değil, insanların ne kadar bilinçli olacağı olacak. Bu sorunun cevabı ise gelecekte değil, bugün vereceğimiz kararlarda saklı.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Efendim 24 ekranlarından merhaba. Basın Ekspres'e başladık. Ben Erkan Kol. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Normalde bu saat dilimde Kahraman Poyrazoğlu sizlerle beraber oluyordu. O bu hafta yok. Bir sonraki hafta kaldığı yerden devam edecek. Bugün Basın Ekspres'te 3 saatiz dedik. Pek çok meseleyi konuşacağız. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan süreçler, parti sözcüsünün 1-2 saat önce yaptığı açıklamalar vardı. Bakacağız CHP'de neler oluyor, CHP nereye sürükleniyor meselesine değineceğiz. Yaklaşık 1-1,5 saat önce Rusya lideri Putin'den bir açıklama geldi. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili 2022'de hatırlayacaksınız İstanbul'daki yapılan görüşmeler. O dönemde mesele barışa gidiyordu ki Ukrayna son anda caymıştı. İngiltere'nin baskısıyla diyelim. O 2022'de alınan kararlar nezdinde tekrar görüşmelere devam edebiliriz dedi. Masaya çağırdı Ukrayna'yı. Onu da bakacağız, konuşacağız. Elbette NATO zirvesi var. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça yüksek. Değerlendireceğiz. Bir yandan da elbette vaktimiz kaldığı ölçüde çok fazla konu var çünkü. İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifası, Batı'da yaşanan lider krizi, hepsini değerlendireceğiz. Çok değerli konuklarım var. Hızlıca tanıtayım sizlere. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet bizlerle. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Erkan Bey.
0: Teşekkür ediyorum. Evet. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Efendim size hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Şimdi birazdan Hüseyin Likoğlu bizlerle beraber olacak. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. İstanbul'da ki trafik malumunuz bu akşam da vardı. Biraz gecikti bir 5-10 dakika bizlerle. 5-10 dakika sonra bizlerle beraber olacak. Tabii konuşacağımız meseleler üzerinde CHP dedik. CHP'deki en son yapılan açıklama Müslüm Sarı'dan geldi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı diyor ki önümüzdeki süreç içerisinde Eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kurultay kararını almış bulunuyoruz diyor Müslüm Sarı. Peki bu kurultay süreci nasıl devam edecek? Nuhal Bayrak sizinle başlamak istiyorum.
3: Evet.
0: Şimdi kurultay bugün mecliste grup toplantısında Özgür Özel konuştu. O da kurultay istedi. Herhalde o istedi diye bu kurultay kararı alınmamıştır. Daha öncesinde de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Ama bu kurultay süreci öyle bildiğimiz gibi herhalde Eylül ayında bir kurultay olmayacak değil mi?
3: Bunun süreç işte başlıyor.
0: Şimdi süreç başlıyor. Uzunca bir süreçten bahsediyoruz. Nasıl olacak o? Biraz ondan bahsedelim isterseniz.
3: Şimdi en kritik iki CHP'nin iki ucu ve iki başı arasındaki en kritik mevzu buydu. Sürekli olarak o butlan kararı alındığından bu yana Özgür Özel ve yanındakilerin ısrarla üzerine durduğu şey en acil biçimde, en hızlı biçimde kurultaya gitmek idi. Kılıçdaroğlu da en uygun zamanda şeklini ifade etti. O da daha çok olağan kurultayı işaret etti. Kurultaya gideceğiz ama olağan kurultaya gitmemiz lazım. Daha doğrusu bir arınmadan sonra kurultaya gitmemiz lazım diyor idi. Nihayet bu bugün aslında neticelenmiş oldu ki Özgür Özel de bugünkü grup toplantı, kendi grup konuşmasında yoğun biçimde gene meselenin hukuki tarafında gündeme getirerek birçok hukukçunun ismini sayarak aslında Kılıçdaroğlu'nun ileri sürdüğü o tedbir kararının kurultaya mani olmadığını, dolayısıyla kurultayın hemen yapılması gerektiğini söyledi ama görülen o ki onun dediği gibi olmadı. Burada kritik şey şu, aslında Özgür Özel'in teklif ettiği kurultay türü, ben bir hukuki değerlendirme yapmak durumunda değilim ama gerçekten butlan kararında da çelişen bir şey. Yani Özgür Özel ne demek istiyor, ne diyor hemen kurultayı denerken? O yok sayılan 4-5 Kasım 2023'teki yapılan kurultayda belirlenen ve ondan öncesinde belirlenmiş olan ve o kurultayda Özgür Özel'i seçen delegelerle kurultaya gitmek istiyor. Oysa
0: o zaman süreç daha baştan almış
3: zaten olacak. O zaman o yapılan kurultay da butlan kararıyla o da yok sayılması gerekiyor. Dolayısıyla hem bu bakımdan hem de Kılıçdaroğlu'nun en büyük iddiası ne? Partide arınma. Arınma nasıl olacak? İşte her hafta sonraki iki haftada şey yapıyorlar işte MYK'da bir takım kararlar alıyorlar.
0: Antalya İl Başkanı ve Kayseri İl Başkanı
3: aynen.
0: Görevden alındı.
3: Bugün. Bu tabii üst seviyeli şeyler ama asıl onun hedeflediği şey şu. Sizin de bahsettiğiniz o kurultay süreci başlama şeyi şu. Mahallelerden başlayarak bildiğimiz olağan kurultay sürecinin takviminde olduğu gibi ilçe ve il kurultaylarında, daha doğrusu ilçeden belirlenen ve il kurultaylarında yeni delege, yeni delegasyon tertip edecek, onlar tespit edecek. Bu yeni delegasyonla bir şey yapılacak.

0: büyük kurulta yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun son bir röportajında, o Halk TV'de bir röportajında işte 5-6 ay sürebilir demişti. Zannediyorum o 5-6 ay sürebilir dediği şey süreç başlamasına itibaren yaklaşık 5-6 ay. Onun bir önemi yok. Netice itibariyle esas itibariyle ikisinin söyledikleri farklıydı. Bu ne anlama geliyor? Özgür Özel cephesi tarafında bu ne anlama geliyor? Onların beklentisi karşılanmamış oluyor. Zaten böyle beklenti yoktu. Karşılanması beklenmiyordu zaten. Yani onların en çok üzerinde abandığı, en çok sarıldığı şey bir hızlı kurultaya giderek o 2023'teki kurultaydan sonra yapılan bir olağanüstü, bir de olağan kurultayda olduğu gibi kendi genel başkanlığını ve kendi heyeti, ekibini tabiri caizse tekrar ne diyelim ona, tekrar meşrulaştırma yönelik bir çabası vardı.
1: Ama söylediklerinizden sonra şunu anlıyorum. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu meselenin olağan akışına uygun olması gereken butlan kararıyla
0: bu,
1: beraber.
0: Butlan karar mantığına uyan bir şey bu. Ama şeye uymuyor, Özgür Özel'e uymuyor bu. Niye? Çünkü bu süreç onların lehine yürüyecek süreç değil. Doğal olarak Kılıçdaroğlu kendini tasvip ettiği, kendisince arınmış olan insanlarla bu yolu yürümeye çalışacak. Şöyle şunu kısmına işaret edip kapatayım veya bitireyim ben mevzuyu. Bu demektir ki Özgür Özel İmamoğlu ikilisinin bu süreçte artık CHP'de çok fazla beklentisi kalmadı anlamına geliyor bu. Dolayısıyla biz bundan sonra o ki ısrarla o 20 Temmuz vurgusu yapıyordu biliyorsunuz. 20 Temmuz meselesi hani seçime girememe ihtimalle alakalı son tarih olarak yani o tarihe kadar mutlaka bir kurultay kararı almalı veya kurultaya gidilmeli şey vardı Özgür Özel'in. Bu olmadığına göre, bunun olmayacağı belli olduğuna göre biz bundan sonra Özgür Özel ve İmamoğlu ikilisinin ve onunla beraber olanların yeni parti veya başka bir parti üzerinde yola devam etme sürecinin daha da hızlanabileceğini görebiliriz. Zaten böyle bir çalışma vardı ama bunu gizli tutuyorlardı bu şeyi baskısını sürdürmek için. Yani eğer siz zaten biz başka parti kurduk, kuruyoruz veya başka partiye geçiyoruz bunu resmi olarak, resmiden kastım kendi beyanlarınızla netleştirirseniz o zaman parti içindeki parti yönetimiyle alakalı bu baskının gücü azalır. Dolayısıyla ben o yüzden biraz bunu şey tutuklarını düşünüyorum. Biraz perde arkasında. Bundan sonra o sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum.
1: Zaten bu arınma dedik. Şimdi bir yandan arınma devam ediyor. Bir yandan hem Kılıçdaroğlu CHP'yi arındırıyor. Bir yandan da CHP kendi kendine de arınıyormuş gibi görünüyor. İstifalar. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı bugün. İyi Parti'den CHP'ye geçmişti. Sanırım geçtiğimiz Eylül-Ekim aylarıydı. İyi Parti'den CHP'ye geçmişti. Bir yandan kendi kendine de bir arınma süreci devam ediyor. Hem Kılıçdaroğlu'nun hareketlenmesiyle hem de parti içerisinde işte o ayrımlar da bir yandan netleşiyor.
0: Bir cümle bana mı sorayım? Bir cümle söyleyip tamamlayayım ben. O tabii o ayrıntıyı ben çok bilmiyorum. Çünkü oradan geldi bu gelmiş olması da bana bir takım kafama soru işaretleri doğru oluşturuyor. Beklediğini bulamamış da olabilir falan ama. Bu sizin hatırlatmanıza istemeden şöyle bir cümle kurabilirim. Az önce bahsettiğimiz hani artık ayrışmanın netleştiği ve belki de hızlanacağını düşünüyorum dedim ya.
1: Evet.
0: Özgür Özel, İmamoğlu ikilisinin başka bir yöne gitme ihtimalinin hızının artacağını düşündüğümü söyledim ya. Bu sürecin aynı zamanda o bahsettiğiniz parti içindeki artık onun adına arınma mı, ayrışma mı ne diyeceksek bilmiyorum. Diğer milletvekillerinin nezdinde de bir artık şeyin karar verme sürecinin de başlayacağını görebiliriz. Burada ben acizane tahminim o şu ana kadar o ilk günden itibaren Özgür Özel'in arkasında görünen milletvekillerin tamamının Özgür Özel'in gideceğini partide de arkası olacağı öyle çok net bir şey değil. O kadar net konuda konuşmamak, düşünmemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Belki de hem bir arınma başlığında hem de bir ayrışma başlığında.
0: Ayrışma diyebiliriz bunu.
1: İki mesele üzerinden konuşabiliriz. Evet. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ükol. Hüseyin Bey hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum yayınlar.
1: Çok sağ olun. O zaman sizinle devam edelim. CHP ile girdik. Evet. Ben biraz neler konuştuğumuzdan bahsedeyim. Bugün Müslüm Sarı CHP sözcüsünün açıklamaları Eylül ayını işaret eder CHP'de kurultay için. Yani olağan kurultay sürecinin başlayacağını söylüyor. Orada da önümüzdeki süreç içerisinde artık devam edecek belki bir sene o seçimler yapılacak vesaire vesaire. Az önce konuştuğumuz mahalle, ilçe, il, delegeler vesaire ama anladığımız kadarıyla süreç Eylül'de başlayacaksa Eylül'e kadar da bir arınma devam edecek. Bir yandan da konuştuğumuz ayrışma devam edecek herhalde. Kurultay ve devam eden süreç Özgür Özel muhakkak istemeyecek.

0: Ben de size şunu sorayım. Yani bu kadar uzamasını istemeyecek. O hızlı bir kurultay istiyordu. Olağanüstü bir kurultay. Bu sürece kadar o ayrışma tam netleşecek mi CHP içerisinde?
1: Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu ne yaşadığını, başına neler geldiğini biz biliyoruz. Ama en fazla o biliyor. Belki bizim bilmediğimiz şeyleri de biliyor. İçinde çok şey yaşadı. Dolayısıyla hiç kimsenin, efendim işte mahkeme böyle bir karar verdi. Kemal Kılıçdaroğlu da geldi. Hemen işte 3 dakikada kurultayı toplayıp yeniden partiyi kendisine ihanet eden, kendisini sırtından bıçaklayan, hançerleyen vesaire kumpaslar kuranlara hemen partiyi teslim edip ceketini alıp gideceğine ilişkin bir beklenti içinde olunmaması gerekiyordu. Adını koydu, arınma dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Zaman zaman yaptığı açıklamalarda neler yaşadığını, kimlerin ne yaptığını, işte son canlı yayınında çok önemli şeyler söyledi aslında. Yani siyaseten yargının, yani siyasi kararlarda yargının siyasallaştığını iddia ederken bu yolsuzluklar konusunda bir siyasallaşmadan, yani yargıya yönelik eleştirilerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Hatta yani ben bir belediye başkanım işte siyasi bir laf ettiği için başına bir şey gelirse veya benim bir partilim siyasi söyleminden dolayı başına bir şey geldiyse arkasında dururum. Ama yolsuzluk dolayısıyla bu apayrı bir yerde olur şeklindeki değerlendirmesine baktığımız zaman Kılıçdaroğlu partisini arındırma konusunda kararlı bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Bu kararlılık şöyle bir kararlılık da değil aslında. İşte yetki bende, kılıcı elime aldım, istediğimi doğrayayım şeklinde de değil. Mesela bugünkü ihraç kararlarına baktığımız zaman sadece iki il başkanıyla ilgili bir karar çıktı. Yani hem sakin, hem sindire sindire, hem de yavaş yavaş süreci yönettiğini görürüz. Zaten Kemal Bey ikinci haftadan sonra yani o sakin gücüyle partiyi arındıracağını diyelim kendi tabiriyle göstermiş oldu. Bugünkü CHP'nin grup toplantısına baktığımız zaman o ilk günkü havanın orada kalmadığını görüyoruz. Yine bugün bir istifa var. Tabii o istifa sizin de söylediğiniz gibi hani bu normal bir CHP'li istifası değil. Yani ben Ümit Özlale'nin, Özlale'ydi değil mi? Yanlış söylemiyorum.
0: Ümit Dikbayır.
1: Ümit Dikbayır. Özlale. Yanlış söyledim. Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye hangi sayıklarla yer aldığını ve CHP hangi sayıklarla geçtiğine baktığımız zaman zaten başka bir ajandayla hareket eden bir siyasi karakter. Dolayısıyla yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifasından biraz daha farklı düşünüyorum. Şöyle, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında da ben bir görüş ayrılığı olduğunu düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce ayrışmanın gerçekleştirilip yeni bir siyasi hareketle yola koyulma, bir an önce yola koyulma niyetinde olduğu. Özgür Özel ise biraz daha içeride mücadele etme. Bu mücadelenin amacı CHP'yi yıpratarak ayrılmak mı? Yoksa yani acaba bir çıkar yol bulunur ve partiyi yeniden ele geçirebilir miyim ikileme arasında olduğunu düşünüyorum Özgür Özel'in. Dolayısıyla Özgür Özel kalabildiğim kadar kalayım. Partiyi ele geçiremesem de bu kalışım CHP'yi yıpratır anlayışıyla hareket ettiğini düşünüyorum. Bu da Ekrem İmamoğlu'ndan farklı düşünüyor bu konuda. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun zaten hani CHP'li değil, CHP geçmişi yok, CHP çizgisinden gelmiyor. Belki de bunu bir fırsata dönüştürüp CHP'den uzaklaşmak istiyor olabilir. Biraz daha farklı bir merkez siyasi motivasyonla hareket etmek istiyor olabilir. Nihayetinde zaten geçmişi ve siyasi duruşuna baktığınız zaman işte klasik 100 yıllık CHP ile bir alakası yok. Ben hep söylüyorum, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi bilgisi işte ortaokulda çocuklara öğretilen, inkılap tarihinde öğretilen Cumhuriyet Halk Partisi bilgisidir yani.
0: Ama önemli bir detay, Ekrem İmamoğlu 2000 yılda yargılanıyor.
1: Yani
0: bundan sonraki süreç adına.
1: Şimdi tabii Ekrem İmamoğlu kendine bir şey arıyor. Özgür Özel de bu işi bu zamana kadar yürüttü. Bir aracı arıyor diyelim. Daha fazla ileri gitmeden söyleyelim. Yani onun adına bu kavgayı verecek birisini arıyor. Özgür Özel de bu buttan kararına kadar bu süreci iyi yönetti. Bundan sonra Özgür Özel de yönetebilir mi? Ben çok o konuda emin değilim. Sanki aralarındaki şey açıldı. Bu yaklaşım farklılaştı sanki. Belki yani Ekrem İmamoğlu bu anlamda hani kendine emanetçi arıyor. Her dediğini yapacak, sorgulamayacak. Ve işte seçime Ekrem İmamoğlu'nun bütün hakkını, hukukunu savunan Ekrem İmamoğlu'nu her şeyin önünde tutan bir yaklaşım sergileyecek.
0: Özellikle şu ana kadar bu çizginin çok da dışında değildi aslında.
1: Evet, bu Butlan kararına kadar değildi. Butlan kararından sonra sanki biraz daha böyle ayrıştılar gibi görünüyor. Hani yeniden aynı şekilde yola devam edebilirler mi? Ya da işte bu ayrışma danışıklı dövüş mü? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: Peki. Mehmet Acet, süreci tarif edelim. Şimdi önümüzde gördüğümüz kadarıyla bir yol var. Bir Eylül'e kadar bir yol Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Bir de Eylül'den sonra başlayacak olağan kurultay sürecine devam eden bir yol. Eylül'e kadarki kısım ve Eylül'den sonraki kısım.
2: Evet.
0: Anladığımız kadarıyla Eylül'e kadar Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu arınma devam edecek. Bununla beraber eğer bir yeni parti kurulacaksa ayrışma devam edecek. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde işte o mahalleden, ilçeden, illerden başlayan seçimler, delegeler vesaire vesaire. Nasıl bir yol? Bu yol üzerinde nelerle karşılaşacak Kemal Kılıçdaroğlu? Kimler önüne taş koymaya çalışacak? Bunlar önemli detaylar. Neler bekliyor bizi?
2: Şu an iki taraf açısından da kolay bir süreç değil. Yani Kılıçdaroğlu açısından da, Özgür Özel açısından da ya da İmamoğlu Özel ikilisi açısından da en nihayetinde şu anda bir elmanın iki yarısı gibi ana muhalefet partisinin bölünmesi durumu söz konusu. Bir tarafın diğer taraf üzerinde bir mutlak üstünlük tesis edememesi bu cedelleşme halini daha da uzatıyor ve daha da derinleştiriyor. Yani bu işin doğası gereği eğer bir taraf mutlak bir üstünlük sağlamış olsaydı diğer taraf üzerinde bu mücadele bir yerde biterdi. Yani bir taraf galip gelir ve öbür taraf sessizliğe bürünür, sahneden çekilirdi. Ama şimdi iki tarafında ellerinde kozlar var, güçlü oldukları yönler var, zayıf oldukları yönler var. Bu da o cedelleşme diyorum ben buna. Cedelleşme iklimini, atmosferini sürekli halde tutuyor. Ve kavga uzuyor, kavga derinleşiyor. İşte geçen hafta grup toplantısıyla alakalı herhalde bir anlaşma var diye düşünmüştük. İki tarafta yapmayınca ama bu hafta yine o cedelleşme hali kaldığı yerden devam etti. Yani bir taraftan grup toplantısını Özgür Özel yaptı. Genel merkezi Kılıçdaroğlu MYK parti meclis toplantısını yaptı. Bir taraf genel merkezi tutuyor tabir yerindeyse. İki ayrı cephe var burada. Bir tarafta meclisi tutuyor. Özgür Özel cephesi mecliste güçlü. Milletvekillerinin yarıdan daha fazlası şu an için tabii ileride ne getirir ne götürür göreceğiz. Özgür Özel'e destek veriyor. Kılıçdaroğlu'na destek veren Millet

0: Milletvekili sayısı daha azınlıkta gözüküyor. Onlar da bunu bir koz olarak bu kavgada kullanıyorlar, Özgür Özel cephesi. Kılıçdaroğlu
1: Orada bir soru daha ekleyeyim.
0: tabii.
1: Lütfen söyleyeceğinizi de unutmayın. Buradan devam
0: Buradan
1: edelim.
0: Ekleyebilirsiniz rahatlıkla.
1: Yeni parti kurma kararı gelirse o milletvekillerinin tuttuğu taraflar değişebilir mi? Yani CHP'den kopmak istemeyecek vekilleri olacaktır muhtemelen.
0: Evet,
1: Başka bir
0: şimdi
1: çatı
0: bu
1: altında bulunmak istemeyen milletvekilleri olacaktır.
0: Önemli bir soru tabii. Yani hepimizin merak ettiği çok temel sorulardan bir tanesi bu süreç içerisinde. Ne kadar gerçekten yeni partiye geçecek, ne kadarı kalacak? Şimdi bir takım veriler var. Mesela 111 tane milletvekili erken olağanüstü kurultay için imza vermişti. Bu yani 138 milletvekili arasında 111 önemli bir rakam. Sonra grup toplantısı yaptı Özgür Özel. İlk grup toplantısında 94 milletvekili oraya katıldı. Şimdi bu fotoğrafa bakarsak yani milletvekillerinin yarısından çoğu Özgür Özel cephesine geçebilir gibi gözüküyor. Ama şöyle bir bakış da söz konusu olabilir. Konu bazlı olarak bu tercihlerde değişiklikler olabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde bunun örneklerini görüyoruz. Ben mesela bir tane örnek veriyorum bu bağlamda. Özgür Özel 2023 kurultayından sonra ilk döneminde bir meclis idare amirliği seçimi yapılmıştı. Yani milletvekillerinin arasından iki kişi yarıştı ve onlardan bir tanesi meclis idare amiri oldu CHP adına. Şimdi o seçimde bir Özgür Özel'in çıkardığı aday vardı. Bir de devrik olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkardığı bir aday vardı. Sonuç şöyle oldu. Milletvekilleri çoğunluğu Kılıçdaroğlu'na yakın olan Uğur Bayraktutan'ı meclis idare amiri olarak seçti. Hatta Özgür Özel sonra bir telaşlandı, bir Tunceli ziyareti yaptı. Geldi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir randevu istedi. Ankara'da Ahlatlıbel'de bir yemek yediler falan. Böyle şeyler de oldu. Konu bazı derken mesela şöyle şeyler de işittik bu süreçte. İşte ilk günlerde mesela Özgür Özel belediye başkanlarını çağırdı. Geldi Büyükşehir Belediye Başkanları hemen hepsi geldi. Genel merkezde kendisiyle bir resim verdiler. Sonra bu fotoğraf demek ki Büyükşehir Belediye Başkanları Özgür Özel'e destek veriyor diye algılandı. Ama bir taraftan da şöyle bir görüş çıktı o dönemde. CHP içinden benim konuştuğum birisi söylemişti. O aslında Özgür Özel lehine, Kılıçdaroğlu aleyhine değil, mutlak mutlan kararına karşı bir dayanışma amacıyla verilmiş bir resimdi görüşü. Şimdi buradan yola çıkarsak, buradan devam edecek olursak, konu bazlı olarak ya da eylem bazlı olarak milletvekillerinin tercihlerinde rakamsal olarak değişiklikler olabilir Erkan Bey. Yani kurultay çağrısı yapmak için 111 milletvekili imza verebilir ama parti değiştirmek için o kadar milletvekili aynı tercihi yapmayabilir. Dolayısıyla bu anlamda belirsiz bir durum var ama siyasal atmosfer mecliste şu anda Özgür Özel lehine. Genel merkezi Kılıçdaroğlu tutuyor. Ve benim az önceki ifadem bu nasıl bir tablo? Uzatıyor işi yani bu kavgayı uzatıyor. Bu iki tarafın da elinde dediğim gibi kozlar var. Bu kozları oynadıkları zaman şey uzuyor, mücadele uzuyor, cedelleşme uzuyor ve çözüm de gelmiyor. Şimdi burada tabii kurultay meselesi yani en nihayetinde bu CHP'ye sahip olma, CHP'ye hükmetme kavgası. Kim hükmedecek? O mu, ben mi? Burada da bu kavganın tiyatro sahnesi kurultay, kongreler ve işte ilçe kongrelerinden başlayarak kurultay iradesi nasıl tecelli ediyorsa CHP hükmeden yönetimde o şekilde ortaya çıkıyor. Burada en kısa sürede dedi Özgür Özel, en uygun zamanda dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu cephesi açısından şöyle bir çelişki de ortaya çıktı şimdi. Onu da ben ifade edeyim. Yani Müslüm Sarı'nın açıklamasını aktardınız. Yine Müslüm Sarı'nın ifadesidir. Burada bir çelişkili durum var. Ona izahat getirmeleri gerekir. Şimdi Özgür Özel cephesi 20 Temmuz'a kadar kurultay yapılması gerekir deyince onlar dedi ki yapamayız. Niye yapamayız? Çünkü Yargıtay bir karar vermedi. Yargıtay karar vermediği için

nihai kararı vermediği için biz kurultay yapamayız. Hukuken bu mümkün değil diyorlar. Hatta buna hani Özgür Özel cephesi kurultay yapılamazsa CHP seçime giremez diye bir argüman da kullandığı için buna karşı da işte biz mücbir sebep argümanını gündeme getiriyoruz.

0: Bey, Üstümsarı ve Kılıçdaroğlu cephesi açısından bunu söylüyorum. Ama mukadder olan artık bir ayrışma, bir özel ve İmamoğlu açısından vuruşarak çekilme. Benim gördüğüm, yaptığım okuma şu biçimde. Yani ellerindeki kalan kozları da kullanıp sonra işte şunu diyecekler. Yani biz elimizden gelen bütün imkanları kullandık Cumhuriyet Halk Partisi'ne tutunmak için. Her türlü yöntemi denedik ama olmuyor. Artık burada bize bir gelecek kalmadı. Biz de kendi yolumuzu çizeceğiz. Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Yani ilk günlerde işte %90 CHP'de kalın mutlaka diyordu. Şimdi bu %50'lere düştü diyordu. Herhalde o şeyi bekliyorlar. Yani biraz bu az önce ifade ettiğim, bize burada yer kalmadı artık.
1: Bizim... Tabanı ikna etme çabası.
0: Evet evet, CHP tabanını aynen ikna etme çabası. O yani bir ihtimal de olsa CHP'de bu ihtimali kullanın diye beklenti içinde olan CHP'lilere, bakın o ihtimal de kalmadı artık. Önümüzde başka seçenek kalmadı. Biz yollarımızı ayırıyoruz diyecekleri ana kadar bu mücadeleyi yürütmek istiyorlar. Bu 20 Temmuz bu anlamda bir kırılma olabilir onların argümanı. Çünkü 20 Temmuz'dan sonra artık şey, yani yasal olarak seçim kanununda işte her parti 2 yıl içinde, en fazla 1 yıl uzatarak 3 yıl içerisinde kurultay ya da kongre yapmak zorundadır. Yapamazsa seçime giremez diye bir hukuki madde üzerinden ilerliyor onlar da. Dolayısıyla burada mukadder olan artık herkesin kendi yoluna gitmesi. Ama bu yoluna giderken de sorular bitmiyor tabii. Yani onlar da konuşacak mıyız bilmiyorum. Yani nasıl bir parti kuracaklar,
1: evet, evet.
0: Kimliği ne olacak, ideolojisi ne olacak, kolay mı bu işler? Böyle ben ayrılıyorum, başka bir yola sapıyorum. Peşimden de şu kadar milyon kişi gelsin, gelir mi? Bunlar tabii kolay sorular değil. Yani uzun uzun analiz yani gerektiren
1: ilk
0: sorular.
1: Yeni parti çıkışı geldiğinde işte kendi medya gruplarında hatırlayacaksınız. İşte Özgür Özel'in Yeni Partisi'nin %30 oy aldığı, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin %1'lerde, 2'lerde, 3'lerde
0: şey yok tabii. Yani ben,
1: oy alacağına yönelik iddialar.
0: Ben bugün mesela daha ciddi gördüğüm bir ankette %19 Özgür Özel demiş, %13 CHP demiş bir tane gelirken gördüğüm bir ankette. Bu buna yakın, buna benzer rakamlar daha makul rakamlardır. Yani CHP sonuçta bir, değil mi Nuh abi, bir markadır yani, öyle ya da böyle. Hani bir pozitif, evet, negatif falan yüklemeden bunu söylüyorum. Yani bir CHP logosunu görünce, başka altı oku görünce asla başka bir yere oy vermem diyen kitle de var bu ülkede. Dolayısıyla her durumda CHP'nin başına kim olursa olsun ya da CHP'nin başına ne gelirse gelsin bundan vazgeçmeyen bir kitle de vardır. Esas tabii buradaki sınav, yani Özgür Özel ve İmamoğlu açısından esas sınav konusu nasıl bir kimlik olacak, partinin ideolojisi ne olacak, nasıl bir program hazırlayacaklar. Bunlar dediğim gibi yani teşkilatlanma da dahil kolay işler değildir bunlar. Böyle Türk siyaseti siyasi partiler mezarlığıyla doludur, değil mi? Yani şeyler, büyük koca koca laflarla, süslü cümlelerle siyasete atılıp partiler kurup da daha sonra işte o şey partiler mezarlığında kendini bulan pek çok şey vardır.
1: Onlarca.
0: Şimdi. Yani evet, isim saymayayım şimdi ama yakın zamanda, özellikle uzak zamanda CHP'den kopup. Mesela o da kolay iş değil yani.
1: Peki. Nuh Albayrak, bundan sonraki süreç içerisinde o konuşacağımız şimdi nasıl olacak? Parti meselesi artık herhalde hepimiz hemfikiriz, değil mi? Burada bir parti kurulacak. Öyle gözüküyor. Hani vuruşarak çekilme dedi Mehmet Acar. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi tabanının ikna edilip o partiye kaydırılması meselesi. İşte Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda çok fazla acele etmesi söylenen, kulislerden gelen bilgiler bu yönde. Yeni partiyi biraz daha konuşalım istiyorum. Yani bu kurulacaksa buna kim başkanlık edecek? Yine aynı şekilde işte başkanın Özgür Özel olduğu ama arka planda Ekrem İmamoğlu'nun hapisten meseleyi yürüttüğü bir süreçten mi bahsediyoruz? Yoksa kurulmama ihtimali olabilir mi? Kurulursa hangi sahipler üzerine kurulacak? Taban gerçekten sizce ikna edilebilir mi bu argümanlarla? Az önce söylediğim Mehmet Bey'in üç tane o altı ok meselesi. Bir kitlesi var, CHP'nin bir tabanı vardır ve her zaman o partiye oy vermiştir, verecektir. Böyledir durum.

0: dersiniz? İkna olma süreçleri işleyecek mi CHP'de iyi?
1: Yeni zaten, partide. Zaten Özgür Özel'in daha mutlak kararın verilmesine itibaren hani o sürdüğü bir strateji var. Parti içerisinde mücadeleye devam ederek işte en son mesela az önce bahsettiğimiz ellerine kozlardan birisi olağanüstü kurultay idi. Bunlara Kılıçdaroğlu'nu razı edebileceğini tahmin ettiğini ben düşünmüyorum. O zaman yavaş yavaş o ayrışmaya noktasına geldiklerini konuştuk ya. Buna daha önceden de buraya gelinecek belliydi aslında bana göre. Onlar da bunu tahmin ettiğini ben düşünüyorum. O zaman peki soru şu. Neden şu ana kadar zaman harcadılar? Niye şu ana kadar parti içerisinde devam ettiler bu mücadeleye? Sorusuna cevap aradığımız zaman şunu görüyoruz Erkan Bey. Ben bugün geçen haftada, bir önceki hafta daha doğrusu, bugün de bir saatimi feda ederek şeyi dinledim sonuna kadar, baştan sonuna kadar. Özgür Özel'i. Gerçekten. Efendim. Şunu görüyorum. Bütün çabalar, sadece bu konuşması değil. Bu konuşmasında da işte o bir 15 gün Ömer yaptığı şeyler anlattı vesaire falan. Baktığın zaman şöyle bir portre çizmeye çalışıyor. CHP'nin gerçek temsilcisi biziz. CHP'yi gerçekten savunan biziz. Neyle bunu söylüyor? İşte köylere kadar gidiyor, tarlalara gidiyor, mahallelere gidiyor, pazarlara gidiyor ve bunları anlatıyor. Efendim şu ana kadar en iyi yaptıkları şeylerden bahsediyor. Milletin ekonomik çektiği sıkıntılardan bahsediyor. Böylece ve bir şey daha ben keşfettim şu son dönemlerde. İlk günlerdeki gibi değil. Yani mutlak butlan kararını açıkladığı günlerdeki gibi, tam aksine doğrudan doğruya Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak ona böyle çok ağır yıpratıcı şeyler konuşmuyor. Tam aksine biz ikimiz de aslında CHP'deyiz ama birileri ikimizi birbirimize tokuşturarak, iki tarafı birbirine tokuşturarak işte CHP'yi bölmeye çalışıyor.
0: Şöyle bir şey söyledi hatta tam. Şimdi bu süreç bizimle Kemal Kılıçdaroğlu arasında değil.
1: Evet.
0: CHP'yle tırnak içerisinde kendisi ifadesi. İşte saray rejimi arasındadır. Aynen. Sürekli işte hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı o zemine çekme çabası var.
1: Aynen, onu kastediyorum zaten. Defalarca, halbuki buradan biz hiçbir tarafında biz yokuz, açıklamalar yapıldı. Gerek bize Sayın Cumhurbaşkanı, gerekse hükümet sözcüsü. Burada şikayet eden belli. Ama mesele o değil. Ben bu tür şeylerle aslında CHP tabanını domine etmeye çalıştığını düşünüyorum. Ve CHP tabanına bakın, asıl CHP'yi temsil eden biziz. Kılıçdaroğlu bir nevi tırnak içerisinde bunu ima ediyor yani. Kılıçdaroğlu adeta efendim iktidara çalışıyor, partiyi bölerek, bölmeye çalışarak falan. Biz partiyi temsil ediyoruz vurgusunu yapıyor sürekli olarak. Bunun bir amacı olduğunu ben düşünüyorum. Bunun aslında o bahsettiğimiz, az önce bahsettiğimiz ayrışma dönemine bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Şu anda Mehmet önemli bir şey söyledi. Marka çok önemli. Hani demin konuştuk ya, ben baktım bize 11 kişi ayrılıp parti kurmuş şeyden, CHP'den. DSP'yi bir yere ayırmak lazım. O biraz farklı bir durum. Bülent Ecevit'in şahsından dolayı.
2: 12 Eylül sonrası.
1: Bir de Bülent Ecevit'in ayrı bir şeyi var. Yani biraz daha genel şeyden farklı bir şey çizdi yani. İkincisi de Demokrat Parti, malum tamamen farklı bir ayrışma o. Geriye kalanlara baktığın zaman hiçbirisi efendim yaşamamış. Neden? Bakmayın siz, hep bunu söylüyorum ben. Bu CHP tabanı, CHP'liler, CHP'li gazeteciler neyse, bize sürekli olarak hani o yandaş şey var ya, onun altında bir biatçı şey yaparlar bize. Tamam mı? Fakat ben bugüne kadar CHP'liler kadar biatçı, bırakın biatçı, mankurt gibi bir şeyi vardır onların. Yani meşhur hani var ya, terlik koysa ben terliğe oy veririm mantığı var ya.
2: O zamanlarda kertenkele oldu ya.
1: Böyle bir şey var. İşte ben bu özelliğinden dolayı CHP'nin, Özgür Özel'in ve İmamoğlu'nun ayrılsalar bile o, daha doğrusu ayrılma değil de o ana omurgayı kendilerine beraber götürme çabası olduklarını düşünüyorum. Yani çünkü burada bu, yani Özgür Özel ile İmamoğlu'nun bundan sonraki süreçte başarılı olup olmaması bana göre doğrudan doğruya o genel omurgayı ne kadar temsil ettiklerine dair o tabanı ne kadar ikna etmelerine bağlı.
0: Önce süreç devam edecek. İkna etmeye i̇şte çalışacaklar. İşte onun içinde. İkna edecekler sonra parçayı işte koparıp
1: alacaklar. İşte onun içinde ben bu bahsettiğim, az önce bahsettiğim bu grup konuşması önceleri falan vesaire. Sonuna kadar tekrar söylüyorum ben Özgür Özel'in daha o mutlak karar verildiği günden itibaren parti içerisinde bir mücadeleyle tekrar partiyi Kılıçdaroğlu'ndan ele geçirebileceklerini düşünmüyorum. Ama böyle bir strateji olduğunu düşünüyorum. Şimdi izin verirsen çok özür dilerim Erkan Bey, hani hem bugün 3 saatimiz var hem de 3 konukuz ya.
0: Vaktimiz çok.
1: Bir şöyle bir izin alarak bir şey yapmak istiyorum. Şöyle, çünkü ben bunu Özgür Özel'i dinlerken şu şeyi çıkardım, şu notu. Neden? Israrla çok yoğun bir biçimde bir miktar gerçek payı olabilir ama çok da böyle istismar ederek bir pahalılıktan bahsediyor. Milletin çok eziyet çektiğinden bahsediyor. Ve kendilerinin bu milleti kurtaracaklarını, ancak kendileri kurtarabileceğini söylüyor. Ve ben tekrar söylüyorum. Bundan sonraki siyasi stratejisinin geleceğini bunun üzerine bina etmiş durumda. O bakımdan buradaki şeyin sorgulanması çok önemli. Samimiyetin sorgulanması çok önemli. Şimdi bütün bunlar için söylüyor Özgür Özel? CHP'yi temsil eden söylüyor. Burası çok önemli. CHP'yi temsil eden, işte CHP iktidara getireceğiz, bütün bunları bitireceğiz diyor. İkincisi de çok ucuz bir manipülasyon yapıyor. Yani taban olmayan bir şey söylüyor. Şimdi iki şey işaret çekeceğim. Bir, CHP'nin iyi de bu CHP nasıl bir CHP? Buna bakmak lazım. Milletin çok da fazla gerilerle ilgilenmemesinden istifade eden bir durum var burada. Geçmişle alakalı CHP'nin bu konuda çok kötü bir karnesi var. Çok kötü bir karnesi var. Yani bugünkü şartlarla mukayese edilmeyecek kadar, kimse şunu demesin, ben şunu kastetmiyorum. Türkiye'nin imkanları o gün başkaydı, bugün başkaydı. Böyle değil. Ülkenin imkanlarının o günkü şartlarda nasıl bölüşüldüğüne bağlı. Savarano diye bir şey alıyorlar. Bilmiyorum kaç bin, yani kaç yüz bin dolar para harcanıyor ona, tamam mı? Ama o dönemde ve sonrasında daha buna benzer çok korkunç şekilde para harcanırken bir taraftan, ama o dönemde sonrasında Anadolu'da korkunç bir fakirlik var. Ama korkunç, bildiğiniz gibi değil. İki, memleketin imkanlarından bahsediyoruz ya. Memleketin imkanlar o zaman şimdi gibi değil denebilir. İsmet İnönü'nün bir kardeşi var. Rıza Temelli diye anlıyor ama Kambur Rıza diye daha çok meşhur olmuş. Kambur Rıza. Adam milyoner. Şimdi aynı dönemden bahsediyorum. Yani Anadolu'da millet süpürge tohumlarını şeyle taş değirmenle öğütüp onu ekmek yapmaya çalışırken, aynı dönemde aynı Türkiye şartlarında efendim Kambur Rıza milyoner. Demek ki bu CHP'de bu yolsuzluk mozluk işi çok da böyle son zamanda olan bir şey değil demek ki. Şeyden gelen bir şey bu. İki, bakın bir tane portre aktaracağım size. Kimin kitabını aktaracağım? Cahit Kayra diye bir isim. Cahit Kayra kim? CHP'de uzun süre milletvekili yapmış, CHP'de bakanlık yapmış. Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı yapmış bir isim. Cahit Kayra kitabında, bakın kendi kitabında, Savaş ve Türkiye'de bir kitap var. Türkiye'nin o İkinci Dünya Savaşı dönemindeki halleri bahsediyor. O dönemde Şahna diye bir uygulama başlatmış. Zaten şey var, bir sürü vergi var, tamam mı? Bir de Şahna diye bir uygulama başlatmış. Bunu anlatmadım, bu çok önemli. Bir uygulama başlatmış.
0: 40'lı yıllardan bahsediyorum.
1: 40'lı yıllardan bahsediyorum. İlaveten, daha önceki o öşür adı verilip de her şeyi alıp götürdüğü bütün o vergilere ilaveten yeni bir vergi başlatılmış. Bu vergi şekli şu. Şahna denen işte görevliler var, parti görevlileri var. Bunlar bütün Anadolu'ya dağılıyor bahar aylarında. Ekinler ne ekildiği zamanda, tamam mı? Daha biz yemlik deriz yani, şöyle ot halinde buğdaylar mesela. O dönemde kimin kaç dönüm işte ektiği bölge, ektiği tarla varsa dönüm başına şey tahakkuk ettiriyorlar. Buğday tahakkuk ettiriyor daha bu kadarken. Ve işin garibi, bunu CHP'li muhtarlar üzerinden, yani muhtarlar tarif ediyor. Burası kimin, burası kimin tarlası diye. Efendim, CHP'li olanlara daha az, CHP'li olmayanlara daha fazla mahsul yazıyorlar dönüm başına.
0: Ona şimdi, göre vergi mi alınıyor?
1: Vergi değil, tabii, ama şöyle. Şimdi hasat zamanı geliyor. Hı hı. Aynı kişiler gidiyor şeye, tarla, o köylere. Sen buraya 20 dönüme işte 200 kilo şey yazılmış. Diyor ki, şey oldu, dolu vurdu. Ben anlamam diyor. Bu kadar vereceksin. Şimdi diyor ki o şeyde komşudan satın alıp verirse komşu da aynı durumda diyor. Yani kim ne alıp da bunu tamamlayacak şeyi, eksik kalan kısmını. İşte o dönemde
0: çok gizli bölmeler yapıyorlar insanlar orada. Yani o kendi

0: yiyeceğini veya
1: O dediğin
0: tohumlukları
1: ayrı, yani
0: saklamak
1: kaldırdığın
0: için.
1: Saklamak için, evet aynen. İşte bu dönemde bakın, bu dönemde bu bahsettiğimiz şahanelerden birisi, az önce ismini verdiğim efendim Cahit Kayra.
2: Kendi bundan bahsediyor.
1: Kendisi kitabını anlatıyor işte. O az önce bahsettiğim gibi bu da Eskişehir civarında şeyi dolaşmaya gidiyor. Yani o keşif yapmaya gidiyor. Diyor ki bunların işte o şey, kibar adı toprak mahsulleri vergi uygulaması görevlisi diyor. Adı işte şahane bunların. Eskişehir bölgesinde karşılaştığım bir manzara beni mahvetti diyor. Hiç unutamadım diyor. Oğlu askerde olan ve tarlasını sürmek için gelinini eşeğin yanına sabana koşan köylünün acıklı görüntüsünü hiç unutamayacağım diyor. İşte bu CHP'deki bir manzara bu. Şimdi peki tamam diye şunu değerli izleyici şunu diyebilir. Ya ta o günler geride kalmış, CHP değişti. Bir, CHP asla biz değişik demiyor. Yani hiçbir zaman ben şunlarla ilgili CHP'den, CHP yönetiminden biz bunları tasvip etmiyoruz. Gerek bunlar, gerekse o milletin dinine karşı uygulamalar. Bunları biz tasvip etmiyoruz. Reddi miras yapıyoruz. Biz bambaşka bir CHP'yiz. Bundan sonra böyle olacağız diye bir şey ben duymadım bir kere.
0: Bunlar, reddi miras yapma da yanlıştı de en azından.
1: Demiyor, onu demedi öyle bir şey. Bunlar hepsini kabul ediyorlar. Bunlar üzerine devam ediyorlar.
3: Bugün Zonguldak'taki yürüyüşü görmedin mi abi? Şey, hafızlık merasimine yönelik nasıl destekleyici bir yürüyüş yaptılar.
1: Onları yapıyor zaman zaman, evet doğru. İki, hadi geçtik onu. Tamam mı? O geçmişi geçtik. Ya Allah aşkına, bugün yerel iktidar diyebiliriz belediyelere, tamam mı? CHP'li belediyelere baktığımız zaman ben kaç yerde, İzmir başta olmak üzere, maaşını alamayanların efendim şeyin önünde kaç tane şey olduğunu ben sayısını unuttum. Belediyenin önünde toplantılarını. Geçin onu. Ben Belgüz'de oturuyorum Erkan Bey. Belgüz'ünde. Bu şeyi yaşayanlardan birisi benim, bizzat yaşayanlardan. 25 katı yükselttiler şeyi. Emlak vergisini. Birçok yerde, biri de bunun, birisi de Beylikdüzü. 20-25 katı. Hatta en son hükümet buna müdahale etmek zorunda kaldı. E şimdi hadi onu geçelim. İmamoğlu değil miydi İstanbul'daki bütün emeklilere her ay 10 bin lira pazar yardım yapacaktı? E ne oldu o yardım? Birinci dönem de olmadı zaten, yapılmadı. Şimdi bakın, dolayısıyla bütün bunlar ortadayken Özgür Özel öyle bir manzara çiziyor ki eğer onları seçerlerse bugüne kadar Türkiye'deki yaşayanlar görülmemiş, bugüne kadar görmediği bir şeyle bir şey yaşayacak. Bunun şeyi yok. Yani bu mesela
2: abi, yol haritası da yok tabii. Şöyle yapacağız.
1: Yol haritasını bırakın. Yapacağız. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye yapaşan meşhur sözü. Tamam mı? Önce siz kendi yerel iktidarlarınıza bunu gösterin. Bakın nerelerine paralar verdiğimiz görüyoruz. Görüyoruz. Yavaş yavaş çıkıyor ortaya. O paraları neden siz delege satın almak için verdiğinizde bu milletin biraz daha en azından oradaki kendi işçilerinizin, kendi elemanlarınızın ekonomik durumunu düzeltmek için vermediniz. Dolayısıyla baktığınız zaman bugüne kadar CHP'nin yönettiği hiçbir yerde böyle bir şey yok. Ama buna rağmen, buna ilaveten Özgür Özel efendim bambaşka bir dünya, bambaşka bir Türkiye vaat ediyor. Bunu özellikle vurulan sebebi şu, tekrar söylüyorum. Biz bundan sonra şeyi çok göreceğiz. Özgür Özel'in özellikle iktidarı eleştirerek bir CHP'nin gerçek lideri benim vurgusunu daha çok göreceğiz bu ayrışma yaklaştıkça. O bakımdan biz CHP'nin ne olduğunu iyi biliyoruz. Millet de unutmamalı bu CHP'nin ne olduğunu, unutmamalı. Çünkü bugüne kadar ha bir de şey diyor, bu da çok önemli bakın. Seçim, mutlaka seçim gelme, seçim olmalı diyor. İyi de siz 30 yıl beklettiniz bu insanları. Sandığı getirmediniz, 30 yıl getirmediniz milletin önüne sancı. 30 yıl, evet.
2: Evet. Bir de burada şunu sormak istiyorum. Sizin de bu bölümü noktalayalım. Bir 5 dakikamız var. Şimdi SHP İSKİ skandalını hatırlıyorsunuz çok.
1: Hatırlamaz mı?
2: Meseleleri hatırlıyorsunuz. Bir partinin, bir o dönemde bir devrin tırnak içerisinde sorunu getiren işte. Hatta bugün bu bahsettiğimiz skandalların belki de hani kıyaslamak doğru mu olur bilmiyorum ama %1'i falan bile değildi o. Değil mi yani? Doğru, yanlış hatırlamıyorum.
1: O günkü şartlarda
2: şeydi. Büyük ama yani yine ki bugün işte
1: bugün İBB'yle ilgili, diğer ilçe
2: belediyelerle ilgili, diğer büyükşehir belediyeleriyle ilgili hepsini hesapladığımızda çok daha büyük bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi o dönem bile, o dönemin liderleri bir şekilde bunun arkasında duramadı ve
1: doğru,
2: beraberinde bir siyasi isimlerin götürdü bu süreç, öyle söyledim. Ama şu anda son bir yıldır Cumhuriyet Halk Partisi de

0: dediğimizde yan yana kullandığımız kelimelerin üçü rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap. Ve tüm bunlar hiçbiri, hiçbir belediye ve hiçbir şahıs için kabul edilmedi. İşte bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun hep söylediği işte arınalım, arınsınlar dediği mesele üzerinde. Hiçbiri kabul edilmedi ve kabul edilmemesiyle birlikte bunların yalan olduğu ve işte sarayın tırnak içerisinde oyunu olduğu bir sürekli iddia ediliyor. Hal böyleyken, tüm bunlar konuşulurken bir de vatandaşın karşısına çıkıp biz sizin aldığınız ürünleri ucuzlatacağız, İşte ekonomiyi şu hale getireceğiz gibi söylemler. Burada çok bambaşka bir siyaset tarzı üretilmeye çalıştı. Yani Türkiye'nin görmediği bir şeyle karşı karşıyayız biz. Ben işte, onu bir özetlemenizi isteyeceğim.
1: Hemen şunu, hani
0: bu nedir, ne anlamayı?
1: Bu soru çok önemli. Şöyle aklıma geldi, iyi oldu. Teşekkür ediyorum.
0: O halde bugün yani hiçbir yolsuzluk artık Türkiye'de yolsuzluk yapan bir belediye, parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Hani yolsuzluk yapan bir belediye, yolsuzluk yapan bir kişi, o zaman herkes çıkacak bunu reddedecek. Bunu bir diğer karşıdaki olan kişinin oyunu olarak gösterecek ve bunların hiçbiri yargılanamayacak o halde, değil mi? İşte Kemal Kılıçdaroğlu buna benzer de bir şey söyledi geçen gün. O zaman hiçbir yer yargılanamayacak falan dedi. Hiçbir belediye, hiçbir yolsuzluk yargılanamayacak falan filan bir şeyler söyledi. Yani bu açıdan bakmak lazım meseleye herhalde. Biraz.
1: Bugün de o yakını tekrar çıkardı işte, şu kadar şu anda şu kadar belediye başkanı içeride vesaire diye. Şimdi şu dikkatimiz
0: kaldı.
1: Hemen şu dikkatimiz çekiyor. Özgür Özel 19 Mart 2025'te ne söylemişse bu dediğiniz bu yolsuzluk vesaireleriyle alakalı, bugün gelinen noktada bu arada o kadar çok ayrışmalar, ayrıntılar ortaya çıktı. Efendime söyleyeyim, iddianameler ortaya çıktı. İtiraflar, etkin pişmanlık vesaire, kutular, mutlular, neyse bir sürü inkar edilemeyecek şeyler ortaya çıktı. Bir, bunların hiçbirisiyle ilgili bir savunma yapmadı Özgür Özel. Yani o görüntüle iddialarla ilgili o iddia üzerine bir savunma yapmadı. Ama tamamını inkar etti bunların. Ve bunların hiçbir zaman, dediğim gibi, o günkü söylemlerle bugünkü arasında bir değişiklik yok. Aynı şekilde inkar devam ediyor. Bu ortaya çıkan bir ayrıntıya rağmen. Şimdi bu yöntemle arınmış olmuyorsunuz ki. Hadi bizi bırakın. Kılıçdaroğlu bakın ta o günden itibaren çok fazla şey yapamadı ama bu son döneme kadar, bu butlan kararına kadar. Ama o kurultaydan hemen sonradan itibaren bir şey söylemeye çalıştı sürekli olarak. Bir kere o akşam daha sırtımdan hançerlerim dedi. Evet. Sonrasında da televizyon konuşmalarında şurada burada defalarca bir şeylerden bahsetti. Bir şey oluyor. Neden dedi? Şunu demedi mi? Bir şeyler konuşuyor ya. Niye siz bu konuda
0: çıkıp bir şey demiyorsunuz?
1: Demiyorsunuz dedi. Bir şeye zorladı yani.
0: Satın alınma meselesiyle ilgili.
1: Bir şeye zorladı işte şeyi. Şimdi Allah aşkına Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan mı tahrik etti yani bunları söylemesi için? Bir şey orada ortada zaten yani. Ama tek yöntem bunları inkar etmek. CHP'nin en iyi becerdiği şey bu zaten. Algı operasyonu, algı oluşturma üzerinde yürüyen bir şey. Şimdi şu var yalnız. Bence Özgür Özel'in en önemli kozu bu diye hemen bitiyorum. Bizim bu üzerinde çok durduğumuz veya bize çok garip gelen bu iddialar var ya, hani irtikap, yolsuzluk vesaire. Korkarım Özgür Özel'in hitap ettiği kesimde çok da fazla önemsenmiyor.
0: Çünkü doğru olduğuna.
1: Doğru olmasa dahi yani bu ahlak meselesi gibi baktığınız, evet, şeye orada biraz farklı bakılıyor bence. Yani onlar eğer, peki, bu şeyler, bu tırnak içerisinde bu adımlar, bunlar böyle bakıyor. Hı-hı. Erdoğan'ı devirme yarayacaksa
0: neden olmaz?
1: Problem yok diyor. Aslında en iyi şey yapmış diyorlar. Böyle bir bakış var yani.
0: Peki, devam edeceğiz konuşmaya. Kısa bir ara, saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Efendim, Basın Ekspres devam ediyor. Hüseyin Likoğlu, Mehmet Acet ve Nuh Albayrak konuklarımız. İlk bölümde Cumhuriyet Halk Partisi içinde bugüne kadar mutlak butlan kararının ardından gelen süreci konuştuk. Yine buradan konuşmaya devam edeceğiz. Özgür Özel'in geçtiğimiz günler içerisinde yaptığı bir röportaj var. Çok konuşuldu sosyal medyada da. Şu yattım uyudum, başımıza şunlar geldi, ben yattım uyudum dediği bir röportajı var. O röportajının sonunda da Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir sözün ardından uyku tutmadı beni demişti. Bir ne demiş Özgür Özel? Bir hatırlayalım, üzerine konuşalım.
3: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Yani ben stresin en yüksek olduğu zamanlarda bile günde bir saat spor yaparım. Stresin en yüksek olduğu zaman da vurur kafamı yatarım. Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum. Partiye sabah saldıracaklarmış, 7'de geliyorlarmış dediler, yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar, dolu altında yürüdüm. Burada geldim, miting yaptım yağmur altında, yattım uyudum. Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek, CHP'de burada yerini alacak. Yani Tombarağan merhametli monarşi lazım, demokrasi bu ülkeye çok dediği, Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde bu köşeyi de biz doldurabiliriz tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı benim.
2: Mehmet Hacı, sizinle başlayacağım. Şimdi yattım uyurum, yattım uyudum, yattım uyudum dediği kısımdan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili, onları duyunca uyuyamadım, uykum kaçtı diyor. Ne demişti Kemal Kılıçdaroğlu? Şöyle diyor: Osmanlı'nın topraklarına bakın, o coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden biri olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız sözünü duyduğunda Özgür Özel uyku uyuyamamış.
4: Erkan Bey, sizi ve arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. Bu böyle bir hani seçip alma,
5: nasıl yakalama.
4: Çok değerli bir şey gerçekten, gazetecilik bir örneği şu anda.
2: Bir durak Türk, evet. Çok güzel hazırlamış.
4: Evet evet, beni bir tebrik ediyorum. Şimdi ne var bunda diyorsunuz değil mi? Yani Kılıçdaroğlu bu kadar güzel cümleler kurmuş ve en kötü günümde bile başımı yastığa vurduğum zaman, koyduğum zaman uyurum diyor aslında Özgür Özel. Ama bu benim uykularımı kaçırdı diyor. Bu böyle, o zaman öyleyse çok uzun uzun bunun analizini yapma ihtiyacı karşımıza çıkar. Yani bu böyle gelişi güzel söylenmiş bir söz olarak görmüyorum ben bunu. Şimdi bir taraftan insanın bir hasret olarak, yani biz hepimiz, yani bir kötü bir haber olduğunda veya memleketin başında bir şey gayeli olduğunda bizim bile uykumuz kaçar değil mi? Yani normal şartlarda. Bu iyi bir hasret. Yani ne olursa olsun o günü unutup ertesi güne daha dingin bir şekilde başlamak adına kafayı yastığa koyunca uyumak, onu diyor ilk bölümünde Özgür Bey. Ama ikincisi, o sözleri söylüyorsa eğer, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Osmanlı coğrafyasıyla alakalı, Türkiye o coğrafyada güçlü olmalı, o bölgelerde kendi nüfuzunu kullanmalı vesaire dedi de bu sizin uykunuzu kaçırıyorsa, o zaman çok kök nedenlerine bakmak gerekir bunun, bu sözlerin. Şuraya kadar gider bu iş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi geleneği içerisinde, işte Ecevit'ten bahsettik. Ecevit biraz buradan da kendisini sıyırmayı başarmıştı. Reddi miras anlayış Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani Cumhuriyet öncesindeki döneme kalın bir çizgi çekmek üzerine ve Türklerin tarihini, işte o aradaki bin yıllık özellikle Türklerin İslam'la olan buluşmasını yok sayan ya da kayıp dönem olarak addeden ve bu nedenle de ta işte Sümerlere kadar bir köprü kurma arayışı içerisinde olan Cumhuriyet Halk Partisi anlayışının Özgür Özel'in bu sözlerinde tecessüm etmesi halidir bu. Yani uzun uzun konuşmak, analiz etmek derken bir kastım bu. Yani bu kadar, eğer başka bir sürü şey sizin uykunuzu kaçırmıyor da bir Kemal Kılıçdaroğlu bir Osmanlı ile alakalı pozitif bir cümle kurdu ve bu sizin uykunuzu kaçırdıysa, o zaman siz

0: gerçek anlamda cumhuriyete böyle bir anlam yüklediğiniz için uykunuz kaçıyor denir. Dolayısıyla bu yani hani biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de değerlerle olan problemi, halkın değerleriyle olan problemi, Türkiye'nin tarihiyle olan problemi, aynı şekilde tarihte kurulmuş olan işte Selçuklular, onun da öncesine giden işte 16 Türk Devleti, ama işte Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet, bunun birbirinin devamı olarak gören tarihi anlayış yerine bir reddi miras anlayışını, yani önceki dönemi.
1: Az önce demişti ya, değişmezler, değişmediklerini kendileri de söylüyorlar diye.
0: Evet. Bu anlayışın bir tezahürü olarak.
2: Ama benim esprimi anlamadım.
3: Yo, anladım canım, anladım. Ama gene de vazgeçmiyorlar, vazgeçmeyi yapıyorlar. Evet. Zaman zaman o şeyi deniyorlar ama gene de o çizden kıl kadar ayrılmadık diyorum aynı zamanda. Önceki halimden ayrılmadık kıl kadar diyorlar.
0: Şimdi Özgür Özel esasen yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı olarak bu şeyle alakalı, değerlerle alakalı, toplumun inançlarıyla alakalı çok reaksiyoner, yani bu değerlere saygısızca bir takım açıklamaları da oldu. Yani o orta çağ zihniyeti dediği açıklamaları var. Bir sözcüsü vardı, Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde pek çıkmıyor, ismi Deniz. O mesela işte Diyanet Cuma hutbesinde bir işte orada tesettürle ilgili bir hutbe okunduğu zaman Diyaneti hadsizlikle suçlamıştı. Şimdi Özgür Özel de mesela bu işte çocukların dini eğitim almasıyla orta alakalı ortaçağ zihniyeti diye açıklamaları var yani.
1: Daha yeni birkaç sene.
0: Yakın zamanlarda yaptığı açıklamalar var. Bunları birleştirince bu son sözleriyle, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği bu tepkiyle birleştirince o zihniyetin esasen burada tekrar gün yüzüne çıktığını biz görmüş oluyoruz. O nedenle yani bu böyle hani nasıl işte o orta çağ zihniyetidir cümlesini biz şimdi çok önce söylenmiş bile olsa, yani çok önce dediğim hani güncel.
3: O zaman da genel başkan yardımcısıydı ama öyle der. Sadamir değildi o zaman.
0: Değil, başkan değil, vekiliydi. Grup başkan vekiliydi.
2: Hatta grup başkanı değildi.
0: Orta çağ karanlığı diye bir var, o tabir kullanmıştı o zaman. Bu duruyor yani. Şimdi çeşitli yani biraz oy alma kaygısıyla biraz artık o söylemler uzak bir yerde duruyor gibi gözükse de halkın işte değerleriyle alakalı son dönemde bu tür görüş beyanlarında bulunmuyor olsa da bu işte böyle zamanlarda bazen depreşiyor. Yani şunu soruyor Kemal Kılıçdaroğlu'na, sen kim oluyorsun da Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerine zıt bir yerde duruyorsun? Bunu sormuş oluyor aslında. Uykum kaçıyor derken bunu söylemiş oluyor. Ama çok bu kadim bir ayrışmadır Erkan Bey. Yani mesela Milli Eğitim müfredatıyla alakalı bir çalışma yürüdü değil mi? Burada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i bu çevrelerden, işte Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinden veya işte o zengin iş dünyası dan girip de bizzat o bu müfredat değişikliğini sakın ola yapmayın diyen çevrelerden karşı çıkmaların temel gerekçelerinden biri budur. Yani eğitimde reddi mirasla alakalı eğitim müfredatında yer alan unsurlar yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin önceki devletlerin bir devamı olduğunu, bir devamlılık üzerine inşa edildiğini belirten bir yaklaşımın orada müfredata derc edilmesi ve artı yine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ifadesiyle bizi biz yapan değerlerin orada müfredata derc edilmesi en çok bu çevreleri rahatsız etti ve bu kadar çok yüklenmelerinin arka planında da yine yapılan bu müfredatla alakalı çalışmalar bunların gerekçelerinden bir tanesidir. Şimdi bakın nereden nereye geldik. Ama buraya getirir yani, ben zorlama bir yorum yaptığımı düşünmüyorum. Özgür Özel eğer Kemal Kılıçdaroğlu'yla alakalı, Kılıçdaroğlu'nun kendisini de, kendi önceki Kılıçdaroğlu'nu da bir anlamda tekzip eden, yani onun da Osmanlı ile ilgili çok ciddi şeyleri vardır, yani rezervleri vardır, ama bir yeni bir şey söylüyor adam, yani yeni ve dikkat çekici bir şey söylüyor. Buna bu kadar rahatsız olmuşsa demek ki arka planda çok böyle derinlerde ve derinleşmiş olan, daha doğrusu bir takım şeyler var. Yani Özgür Özel cephesinde bir takım tortular var. Bunun depreştiğini gösteriyor bu açıklama.

0: Merhabalar. Hüseyin İlkoğlu, ne dersiniz? Tam olarak rahatsız olduğu şey ne sizce?
1: Ben başka bir soru sorayım. Osmanlı deyince uykusu başka kaçan kimler var?
2: Netanyahu.
1: Mesela Netanyahu.
2: O geldi aklıma, öyle söyledim.
1: Ya çok.
2: Sen onu mu?
1: Tabii ki bak, 2000,
2: doğru cevap mı verdim?
1: Tabii, 12 Haziran 2025'te Netanyahu. Bazıları benimle aynı fikirde olmasa da Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum.
2: Görmedim bak, oraya bakarak bardaktan görmedim. Gözükmüyor. Kopya çektiğini diye düşünme yani.
1: Şimdi Osmanlı ifadesini duyunca kimlerin uykusunun kaçtığına baktığımız zaman Özgür Özel'in ne söylediğini daha iyi anlayabiliriz. Şimdi Mehmet Hacı söyledi. Sen Kılıçdaroğlu da Osmanlı tarihiyle alakalı ya da Osmanlı ile alakalı hiç hoş olmayan düşünceleri, konuşmaları vesaire olmuş. Yine aynı Netanyahu 2026'da daha yakın bir zamanda Hindistan Başbakanı İsrail'i ziyaret etti. İsrail parlamentosunda konuştu. Hatırlarsak o parlamento konuşmasından sonra Netanyahu'nun yaptığı açıklama da şu: efendim, Osmanlı bizi işgal ettiği dönemde, Osmanlı 1923 yılında yani Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte devletler tarihinden çıktı. İsrail 1948 yılında kuruldu ama Osmanlı İsrail'i işgal etmiş. Osmanlı İsrail'i işgal ettiği dönemde bu işgalden kurtulmak için Hindistan askerlerinin yardım ettiği, yani İngiliz ordusunda görev alan Hindistan askerlerinin yardım ettiğini söylüyor. Yani Osmanlı deyince kimin hangi rahatsızlık içerisinde olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililer'de şöyle bir sorun var maalesef. Şimdi Kemalizm içeride kalan Siyonistler tarafından oluşturulan bir doktrin olduğu için bazı Kemalistler de Osmanlı düşmanlığı Siyonistler kadar ileri derecededir. Yani dolayısıyla Özgür Özel belli ki o şeyden nemalandı ya da işte o şeyden Kemalizmi doktrin haline getiren İşte Moiz Cohen gibi Yahudilerin, Siyonistlerin etkisi altında hala ki Osmanlı duyunca Siyonistlerle aynı rahatsızlığı duyuyor. Aynı uykusuzluğa kapılıyor. Şimdi Kemal Bey'in söylediği neydi? Osmanlı coğrafya. Yani bunu bugün herkes söylüyor. Bunu söylemeye kalmadı ki. Herkes söylüyor. Osmanlı döneminde bölgedeki barışı, huzuru, işte yani ya ben hep şunu söylüyorum. Bir öğrenci ortaokul Çanakkale'yi görmeden ortaokuldan mezun olmamalı. İşte herhangi bir Balkan veya coğrafya olarak Osmanlı coğrafyasının herhangi bir ülkesini görmediğinde liseden mezun olmamalı. Yani o zaman ufkunuz açılıyor. O zaman büyüklüğünüz görülüyor. O zaman köklerinizi hissediyorsunuz. Şimdi maalesef Siyonizm güdümündeki bazı Kemalistler değil, bundan inanılmaz derecede rahatsızlık duyuyorlar. Ne var bunda? Türkiye işgalci değil. Hatta çok komik bir şey söyledi. Belki o konuşmadan veya başka bir yerde. Efendim dedi, biz dedi Osmanlıcı değiliz, Misak-ı Millici'yiz. Hatırlarsanız. Biz Misak-ı Milli'yi tanıyoruz. Peki neresi Misak-ı Milli? Misak-ı Milli mevcut sınırlarımız mı? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediğini siyaseten diplomatik olarak yanlış buluyorsa, Misak-ı Mülici'dir diyemez. Çünkü Misak

0: Milli dediğiniz Batı Trakya'yı da kapsıyor. Suriye'deki işte
1: Musul'u, Kerç.
0: Halef'ten Musul'u da kapsıyor. Niye o zaman Misak-ı Millici olursun? Misak-ı Milli dediğiniz yer neresi?
1: Bilmiyorum o halde.
0: Yani o zaman bir tarih cehaleti var. Bu aslında bir nasıl diyelim beynin arkasında gizlenen, saklanan bir gerçeğin dışa vurumu olarak değerlendiriyor. Ve Özgür Özel bu ifadeleri bir bilinçaltının dışa vurumu olarak söylediğini düşünüyorum. Nuhab'in söylediği gibi asla değişmezler, değişemezler. Değişmek isteseler de değişemezler. Özgür Özel'in bu ifadesi bunun en açık kanıtı olarak karşımızda duruyor. Osmanlı'ya düşmanlıkla ne misak-ı millici olunur, ne Türklük şuuru oluşturulabilir. Osmanlı'yı reddederek, Osmanlı'ya düşmanlık ederek ancak işte Netanyahu'ları sevindirirsin. Çok ilginçtir. Efendim ben Netanyahu'ya karşı çıktığım için beni tasfiye ettiler diye de bir açıklaması var. O da ayrı bir tezat olarak karşımızda duruyor.
1: Peki, Noel Bayrak ne dersiniz? Hüseyin Likoğlu'nun dediği gibi bu bilinçaltının dışa vurumu mu?
2: Benim bugünkü yazımın konusu bu. Yani daha ayrıntılı çok önemli bir konu bu. Çok önemli bir ayrıntı. Onun için biraz geriden alarak ilerledim ben bunu. Söyleyenlere şunları ilave edebilirim. Hepsine katılmakla beraber. Bir önceki turda özellikle Özgür Özel'in CHP'nin asıl omurgasını ben temsil ediyorum, biz temsil ediyoruz görüntüsünü vermeye çalıştığından bahsetmiştim. İşte bu da, bu tutum, bu duruş da, bu şeyde, tavır da tam da onu pekiştirmek için yapılan bir şey. Yani,
1: Gerçek omurga bu mu?
2: Efendim?
1: Gerçek omurga bu mu?
2: CHP'nin omurgası bu. Yani CHP'yi temsil eden omurga bu. O hani üzerine tepine tepine hani böyle çok da abartarak şuna uydum, buna uydum ama ona uyamadım. Bu vurgunu ben tamamen işte bakın asıl CHP'nin temsilcisi biziz vurgusu yaptığını düşünüyorum. Şimdi asıl burada dikkat çekmemiz gereken nokta şu ama. Mehmet bahsetti Kılıçdaroğlu'nun daha önceki bazı şeyler çelişki diye. Şimdi biz aynı Kılıçdaroğlu'nu burada mesela Kılıçdaroğlu daha önce öyle diyordu şimdi böyle diyor meselesi değil ama burada bir şey dikkat çekmemiz lazım. Bir şey vurgulamamız lazım. Biz aynı Kılıçdaroğlu'nu birinci genel başkanlık döneminden daha çok Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var, efendim sakın Afrin'e girmeyin türü şeylerinden hatırlıyoruz. Hatta 2018 yılıydı.
1: YPG bize mi saldıracak?
2: Aynen. Bizim tam da böyle o harekatlarımızın yapıldığı dönemde çok milleti tahrik eden şeyler yaptı, konuşmalar yaptı. Bunların çocukları orada Avrupa'da, Amerika'da geziyor, sizin çocuklar niye orada şehit olacak falan gibi böyle şeyler söyledi. Hatta hatırlar mısın bilmiyorum. Sanatçılar 2018 yılında Mayıs ayında hatırlıyorum ben şeye gitmişlerdi, sınıra gitmişlerdi bu Mehmetçiğe destek için. Onlara hakaret etti Kılıçdaroğlu. Çok ağır hakaretler etti.
3: Sanatçı dedin yalak olmaz dedi.
2: Dedi. Bunlar hatırlatmamın sebebi şu. Şimdi ne oldu da aynı Kılıçdaroğlu bize göre çok normal olan Hüseyin dediği gibi çok normal olan bunları söylüyor. Bu zaten Türkiye'de yaşayan şu o tarafta olup bitenleri gören bunları söylemesi lazım zaten. Ama bunu neden o zaman söylemedi şimdi söyledi. Bence burada en kritik şey şu. Bugünkü grup konuşmasında bir cümle söyledi Özgür Özel. Atanmışlar kendilerini atayanlardan emir alırlar dedi. Şimdi biz Kılıçdaroğlu'nun
1: Kılıçdaroğlu mu söyledi?
2: nasıl ona hayır onu söylemedi. Şöyle genel olarak söyledi bunu ama başkaları için söyledi ama ben de bunu oraya uyarlıyorum. Daha doğrusu CHP'nin başına gelenlere uyarlıyorum ben de bunu. CHP nasıl geldiğinizi hepimiz biliyoruz. Tekrar tekrar söylemeye gerek yok. 2010 yılında 22 Mayıs 2010 yılında nasıl geldiğini ve öncesini biz biliyoruz. İşte raporlar var. Şey devletçidir, Baykal devletçidir. Bakın daha Baykal'ın tek tırnak içerisinde suçu devletçi olması. Ne demek? aslında CHP'nin oklarından biri ulusalcı olması yani bakalım. Özelliği ne? İşte hakikaten mesela terörle mücadelede devletin yanında oluyordu. Amerika'nın Baykal'la en çok kızdığı şeylerden birisi bu harekatlarda Amerika'nın kısa sürsün türü açıklamalarına tepki göstermesiydi. Dolayısıyla Baykal kötülüklerin başıdır. Bu raporda diyor ki Baykal kötülüklerin başıdır. O gitmelidir. Yerine Kılıçdaroğlu gelmelidir deniyor. 2008'de bu rapor. 2008'de. Kurultay'dan 7-8 ay önce Albright, o zaman Dışişleri Bakanı Albright, Jeffrey, o zannediyorum buradaki şey, Büyükelçi, ona şeyi soruyor. Baykal yerine Kılıçdaroğlu uygun mu diye. Bakın o dönemde Kılıçdaroğlu çok silik bir isim şeyde, siyasette. Dolayısıyla tam da dediği gibi böyle geldiği için, Özgür Özel'in dediği gibi böyle atanmış bir nevi atanarak geldiği için de biz Kılıçdaroğlu'nun o dönemde kendi sözlerinden ziyade, kendi fikirlerinden ziyade işte FETÖ ile alakalı tutumunda, bu az önce bahsettiğim tutumlarda onu getirenlerin arzu ettiği şeyleri söyledi hep. Kılıçdaroğlu'ndan başka 15 Temmuz'a tiyatro diyen yok başka. Olağanüstü hal uygulamasına Kılıçdaroğlu'ndan başka, bir de FETÖ'den başka darbe, asıl darbe budur diyen yok. Dolayısıyla bugün aynı Kılıçdaroğlu ne dedi? Ki burada çok hiç samimi değil burada. Kusura bakmayın ben özür dilerim. Partiyi işte FETÖ'cülerin, partide ajanların göremediğim, hissedemediğim için diyor. Halbuki onları partiyle, FETÖ'yle işbirliği kuran o işbirliğini. Şimdi
1: Nuh Bey'in yazısı da ekrana geliyor bir anda.
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, şöyle yorumluyorum. Bu sefer Kılıçdaroğlu öyle bir şeyle gelmedi. Yani o bahsettiğimiz türde bir şekilde gelmedi. Yargının kararıyla geldi. Yani sırtında bir küfe yok. Ben o yazının sonunda bir şeyin bir fotoğrafı var. Özgür Özel'in sırtında küfeli bir fotoğrafı var. Halen şu anda Özgür Özel'in sırtında bir küfe var. Niye var? Biz daha o 4-5 Kasım 2023 kurultaydan önce biz İbre'nin İmamoğlu'na döndüğünü gördük. Nerede gördük? Gelen Büyükelçi önce şeye gitti, İmamoğlu'na gitti. Sonra işte o malum İngiltere Büyükelçisi olan hikaye var falan. Biz Kılıçdaroğlu'ndan sonuç alamayanların bu tarafa İbre'yi döndürdüğünü gördük. Bu şeyde böyle sonuçlandı zaten. O kurultayda onun için böyle sonuçlandı. Şimdi bu sefer Kılıçdaroğlu bana göre o birinci dönemden farklı olarak kendi düşüncelerini söylüyor. Bu konularda kendi düşüncelerini söylüyor. Ama o zaman kendi düşüncelerini söyleyemiyor idi. Onu getirenlerin istediklerini söylüyor idi. En büyük fark bence, en büyük ayrıntı burası, önemlisi burada. Bu gösterdiğiniz görüntünün devamında Özgür Özel'in o uyuyamadım diye var ya az önce. Onun devamında diyor ki biz yurtta barış, cihanda barış diyen, komşusunun bir karış toprağında gözü olmayan Atatürk anlayışındayız. Bu ülkenin dış politikası maceracı olmamalı. Tam da işte bu aslında CHP'nin başından bu yana hani var ya hayal diyen monşerler falan.
3: Masal diyen.
2: O monşerler. Bakın bu çizgi tam da işte aslında bunu özellikle şeyin altını çiziyor Özgür Özel. CHP'nin resmi efendim anlayışını, bu konudaki anlayışını takip eden benim diyor. Bu ifadeleriyle.
0: Kime diyor? İçeriye mi diyor dışarıya mı? Efendim? Kime diyor? İçeriye mi dışarıya mı?
2: Bütün CHP'ler ve dışarıdakilere. Yani biz ayrılırsak bile bizim CHP asıl temsil eden biziz diyor aslında. Yani bence
1: bizi desteklemeye devam edin.
2: Devam edin diyor. Evet. Yani burada esas şey önemli kısım burası bence bakın. Ben esas bundan sonraki dönemde Özgür Özel'in bu bildiğimiz CHP değerlerine tırnak içerisinde aslında Türkiye'nin, Türk milletinin karşısında olduğu değerlere daha çok sahip çıkma çalışacağını düşünüyorum. Az önceki bahsettiğim, birinci turda bahsettiğim sebepten dolayı. Yani ısrarla CHP'den ayrılıp bir parti kuracaklarsa eğer o dönemde bunlar ısrarla CHP'nin asıl temsilcisi biziz vurgusu yapacaklar. Bu da onlardan bir parça olduğunu ben düşünüyorum. Önemli bir bölüm olduğunu düşünüyorum.
1: Ve bunu da eğer yeni bir parti kurulursa orduda devam ettirileceğinin
2: evet, bakın,
1: sözü müdür bu?
2: Bütün mesele
3: daha ulusalcı ve kemalist bir çizgide evet, hareket edeceklerine işaret ediyor bu.
2: Bütün sözler. Mesele CHP'nin çizgisini azını devam ettiren biziz. Kılıçdaroğlu işte bu vurgunun, bu yoğun vurgunun sebebi bu. Kılıçdaroğlu tabiri caizse dejener oldu. Asıl CHP'yi temsil eden biziz vurgusu yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Şu andaki asıl bunun şeyi de bu bence.
1: Peki. Mehmet Hoca, şimdi bunun üzerinden bir de şu meseleye geçelim. Yani CHP kan kaybederken bir yandan da erken seçim meselesi var, böyle masaya sürülmeye çalışılan CHP çevrelerinden.

0: bu konuda bir ısrar var. Bunu da soracağım ama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in bir açıklaması var. AK Parti'nin oy oranı ile ilgili 37-38 seviyesinde diyor. Kendilerini takip eden ikinci partinin de %26-27 işte sırasıyla %9-10 ve %8-9 bandında diğer partilerinde olduğunu ifade ediyor. Şimdi bu önemli bir veri. Bununla beraber Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı ile ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de geçtiğimiz gün dedi ki önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.
1: Evet.
0: Şimdi bu önemli.
1: Yani... Bir de buna Mehmet Uçum'un 16 Nisan'dan bahsetmesi.
0: Bu konuyu bir değerlendirelim. Yani bir evet, oranın olur. Açıklanması sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı meselesi üzerinden Bahçeli'nin çıkışı, parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları bize bir şey anlatıyordur muhakkak.
1: Yani şöyle bir defa hani en kötü zamanında bile AK Parti %30 bandında tutunmayı başardı. Yani her 3 kişiden birinin teveccühünü en zor zamanda da olsa muhafaza etmeyi başardı. Şimdi bu tabii gelişen hadiseler karşısında siyasi davranışlarda da bir takım dalgalanmalar oluyor. Sathi de olsa yani daha böyle çok sert hareketlilikler olmasa da Türkiye'de %10-15 civarında değişebilen yani tercihleri değişebilen şu mevcut konjektürü kastediyorum. Bir kitle var ve bunlar bu kitle gidişata göre, hadiselerin akışına göre, haber akışına göre tercihlerini değiştirebiliyorlar. Yani dış politikada çok pozitif bir atmosfer gelişiyor. Savunma sanayinde yeni bir takım şeyler açıklanıyor. Ve onun üzerine bir bakıyorsunuz. Bu hemen şeye de yansımış yani. Seçmen davranışına da yansımış. Bir taraftan tabii demin 89 hatırlatması yaptınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 seçimlerinde önemli bir fırsat elde etmişti. Yani Türkiye'de nüfusun %65'ini yerel yönetimde temsil eden, yöneten bir parti konumuna gelmişti Cumhuriyet Halk Partisi. Hala da birkaç ayrılan oldu ama bu pozisyonu koruyor. Fakat bunu bir atlama taşı olarak görüp genel iktidarı elde etme anlamında mevzi kazanmak yerine kötü sınavlarla bu özellikle yürüyen bu yolsuzluk soruşturmaları, rüşvet, irtikap, işte ihale, fesat karıştırma dahil bununla birlikte tekrar sorgulamalar arttı toplumda.
0: Yani toplumun %60'ına dokunabilme şansınız var elinizde. Oyunuzu %1 bile artıramıyorsunuz. Aksine oyunuzu düşürüyorsunuz bu süreçte.
1: Evet, cepten yiyorsunuz.
0: Cepten yiyorsunuz.
1: Ya şöyle, şimdi baktığımızda bu son 30-35 yıla, 40 yıla baktığımızda bir 89 seçimleri var. Sosyal Demokrat Halkçı Parti, CHP'nin devamı olan. Tıpkı 2 sene önceki seçimlerde olduğu gibi ciddi bir kazanım elde etmiş. Ankara, İstanbul, İzmir'i o seçimde kazanmış. Fakat bir sonraki seçimde resmen dökülmüş. Yani 94 seçimlerine geldiğinde. Niye bu böyle olmuş? Çünkü bugün de gördüğümüz türden o yolsuzluk hikayeleri ya da vatandaşın beklediği hizmet siyasetini izlememe politikası o umutları ya da o beklentileri boşa düşürmüş. Eş zamanlı olarak 94'te işte Refah Partisi'nin elde ettiği kazanımlar İstanbul Ankara başta olmak üzere daha sonra işte bugün 25 yıldır Türkiye yönetmekte olan AK Parti tecrübesine pozitif etki etti değil mi? Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasal kendi hikayesinde İstanbul bir başlangıç anıdır ve İstanbul Belediye Başkanlığı sırasında yürüttüğü hizmet siyaseti kendisini genel iktidara taşımıştır. Burada yaptıysa burada da yapar. Kaldı ki burada da biliyorsunuz engellendi. Yani siyasi yasaklı hale geldi, getirildi. Milletin içinde bir ukde kaldı aynı zamanda. Yani İstanbul'da bu kadar büyük problemleri çözen ben o dönemi yaşadım. Yani sizler de muhtemelen ben 92'de geldim İstanbul'a. O çok affedersiniz pislik içerisindeki İstanbul'da yaşadım. Yani buradan şu Cevizli Bağ'dan giderken burnumuzu tıkamaya başlardık otobüste. Benim okul Nişantaşı'ndaydı. Çağlayan'a kadar burnumuz tıkalı giderdik. O Haliç'teki kokuyu almayalım diye. O yüzden bu tabiri de bilerek kullandım. Yani bu pislik içerisindeki İstanbul'u. İşte o suların akmadığı, insanların çok gülmüştüm ben. Veysel Eroğlu söylemişti. Gazozla tıraş oluyoruz diye serzenişte bulunmuşlar. Onu anlatmıştı bir yayında. Şimdi o dönemde bütün bu büyük meseleleri çözüp 3 sene, 3,5 sene içerisinde ortaya bir hikaye bırakmak AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünü açtı. Bu fırsat şey için de geçerli. Yani SHP, CHP siyaseti açısından da orada 89'da bir zafer elde etmişsiniz. Yine bir hizmet siyasetiyle vatandaşın gözüne girip kendinizi genel iktidara taşıyıp çok daha güçlenerek ilerleyebilirdiniz. Değil mi? Bu olmadı. Şimdi bu hikayenin bugün biz tekrarını hani o dejavu duygusu yaşıyorsak o zaman şöyle daha derinlerde bir mesele var demektir Erkan Bey. Yani ben bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Esasen bu yolsuzluk soruşturmaları, kurultayla alakalı yürüyen davalar, belediyelerde aynı şekilde yürüyen bu davalar. Buradaki asıl mesele bireysel bir işte nefsine uyup bireysel anlamda bir suç eylemi niteliği taşıyan bir eyleme yönelmekten ziyade bir kültürle alakalı, bir yolsuzluk kültürüyle alakalı. Yani bunu hayatın olağan akışı haline getirmekle alakalı bir problem var burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetinde demektir. Şimdi bu böyle olunca tabii bunu vatandaş görüyor. Vatandaş şeydir yani çok zekidir. İzler, görür. Herkes her zaman konuşmasa da fark eder. Bazen hiç konuşmadan gider reyini kullanır. Sonuç itibariyle şu duygu yani Cumhuriyet Halk Partisi verilen bu fırsatı yine kullanamadı. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerde böyle yapıyorsa yarın Türkiye'nin başına geldiğinde Allah bilir ne yapar duygusu o şeye o fırsatın heba olmasına yol vermiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi açısından bunu söylüyorum. Dolayısıyla zaten bu soruşturmalardan sonralar biliyorsunuz hep şey argüman üzerinden ilerlediler. Bu işte CHP'yi bir operasyon yapılıyor. CHP rakip olarak gözüktüğü için devre dışı bırakılmak isteniyor. Bu bir darbedir değil mi Özgür Özel'in şeyleri? Hiçbir zaman ama orada gündeme gelen getirilen iddialar, suçlamalarla alakalı onları çürütmeye dönük bir dil görmedik burada. Şimdi öyle olunca tabii bu şeyde yansıyor. Anketlere de yansıyor. Anketlerde bu özellikle yolsuzluk gündeminin ön plana çıktığı dönemlerde bunu ben o dönem bu anketleri yapanlardan da dinlemiştim. Bir 3-4 puan CHP'nin oylarında gerileme oldu. Yani böyle zamanlarda bizim milletimizde şey de vardı mesela AK Parti hani bir mağduriyet duygusu varsa, haksızlığa uğramışlık duygusu varsa gider inadına verir. 2007 seçimi böyledir mesela. 2002'de Sayın Erdoğan şey değildi yani başbakan olabilecek siyasi şeye, hukuki hakka sahip değildi. Siyasi yasaklıydı. O halindeyken tek başına iktidarı geldi evet. AK Parti hatırlayalım. Evet. 2007'de yine aynı şekilde bu 367 garabetleri, Cumhurbaşkanlığı krizi olunca memleketin başına kötü haller de gelebilir duygusuna kapılmadan gidip inadına ya da bilinçli bir şekilde gitti. Beklenenin üstüne oy verdi AK Parti'ye. Şimdi burada da o algı o yani CHP haksızlık 47. yapılıyor. Bakın CHP haksızlık yapılıyor. Bunlar böyle bir şey olmadığı halde siyaset mühendisiyle CHP dizayn ediliyor. O duygu baskın olsaydı bu anketlerdeki bu sonuçlar böyle olmazdı. Yukarı yönde olurdu. CHP 40'a doğru giderdi bakın. Şey böyle olurdu.
0: Bizi dışarısı sokak da bunu gösteriyor. Şimdi hatırlayın işte Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde işte kapıların kapandığı içeriye insanları almadıkları gün işte Özgür Özel'in meclise yürüdüğü gün dışarıda kaç kişi vardı mesela? 100 mü? 500 mü? Ya da Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasının başladığı ilk gün.
1: Yani bir soğukluk.
0: Birkaç yüz kişi tabii, vardı sadece.
1: Yani bu işte demin söylediğim yani bu bunun hayatın yani bu suçlamalara konu olan eylemlerin yargı konusu olan eylemlerin hayatın olağan akış haline gelmesiyle alakalı. Bunu normal yani kendi gözlerinde normal bir hakmış gibi görmedeyle alakalı. Bakın rüşvet çok bilinir ama irtikap suçunu kamuoyu bu son dönemde öğrendi. İrtikap ne demek diye ilk başta herkes bilmiyordu bunu. İrtikap rüşvette daha ağır bir suçtur. Çünkü irtikapta şey var, yani sahip olduğu kamu görevini

0: Gidişini sen hak ettin ama etmedin aslında. Önce bizi göreceksin. Bizi görmediğin takdirde bu hak edişini vermeyeceğiz biz sana. İrtikap suçu buna giriyor. Yani %10 veriyorsun.
1: Karşı tarafa menfaat sağlayıp
0: Ama buradaki kamu gücünü kötüye kullanmak var. Değilse vermem sana. Hakkım bile olsa sana ruhsat vermem. Hak ettiysen bile o hak edişini vermem. Buraya gidiyor. Şimdi daha kötüsü yani sorduğunuz soruyla hepsi ilişkili aslında bunların. Bunu dediğim gibi bir tarzı siyaset haline getirmek. Bunu bir kültür haline getirmek. Bunu bir hak olarak görmek. Bu nedenle ben siyaset yapıyorum diye düşünmek. Siyaseti buradan bakmak, siyaseti bir zenginleşmek ve bir güç temerküz etmek, güç kullanmak için hedeflemek.
2: Hatta bir seviye
0: Hizmet.
2: üstü bununla beraber cumhurbaşkanlığını kazanmak. Yani
0: Evet,
2: suç
0: orada
2: örgütü
0: da ama aynı
2: meselesine
0: yere
2: getirmek.
0: gidiyor işte. Yani
2: Evet.
0: orada da yine bunu siz eğer bir bu mevkileri, bu makamları, oradaki gücü kullanmak için, oradaki imkanları zenginleşmek için bu amaçla kullanıyorsanız ve sizin odağınızda, motivasyonunuzda hizmet üretmek, bununla dertlenmek, bunun
2: Evet.
0: heyecanıyla siyaset yapmak yoksa bu gözüküyor işte. Yani benim kastettiğim o. 20, 31 Mart 2024'te ne oldu? Çeşitli sebeplerle insanların, seçmenlerin bir bölümü AK Parti'ye bir mesaj verdi. Değil mi? Yani ben burada kimisi sandığa gitmedi, kimisi başka tercihler kullandı. Yani o kadar akıllıca derken hani
1: Siyasetperest.
0: farkındalıkla o oylar kullanıldı ki hiç öyle bir kapasitesi olmadığı halde Yeniden Refah Partisi %6'dan fazla oy aldı o seçimde.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçimden sonra biz mesajı aldık dedi mesela.
0: Tabii uzun o dönem bir sürü
2: Evet.
0: şeyler yani çok şey cümleler öz eleştiri cümleleri geldi o dönemde
2: Evet,
0: hatırlayalım.
2: evet.
0: Çok yapılan konuşmalar ve epey bir devam etti o süreç. Şimdi bu bir fırsat alanı açmıştı. Uzattım biraz hemen toparlıyorum. Bu bir fırsat alanı. Siz eğer milletin güvenini sağlayacak söylem ve eylemlerle kullanmış olsaydınız bugünkü anketlerde bu durum böyle çıkmazdı. Böyle çıkmazdı.
2: Evet, peki. Hüseyin Likoğlu, buna ekleyeceğiniz bir şey de varsa alayım ama ben şunu soracağım size. Kılıçdaroğlu'na sorulan bu fezleke sorusu vardı. Önemli. Ben bir önceki bölümde soracaktım onu. Gözden kaçırmışım. Fezlekelerle ilgili deniliyor ki Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel ve diğer milletvekilleriyle ilgili fezlekeleri bu arada mecliste bu isimlerin. Meclise geldiğinde milletvekillerinize ne yönde el kaldırmasını isteyeceksiniz diye soruluyor. Kritik ve önemli bir soru. Ben şahsen benimle ilgili bir durum olursa dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve aklanmayı isterim diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Önümüzdeki süreçte mecliste CHP içerisinde yaşanacaklara herhalde bir aynı tutuyor bu mesele.
1: Şimdi tabii ben açıkçası Türk siyasi tarihine baktığımız zaman çok olağanüstü durum olmaksızın bir dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik bir kararın olmadığını görüyorum. Yani 2016 yılındaki durum farklıydı. O zaman muhalefet meydan okumuştu. Şimdi onun üzerinde de ayrı tartışmalar yürütülüyor. Muhalefet meydan okumuştu. Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra işte dokunulmazlıklar kaldırılsın. Efendim işte herkes yargıda hesap versin. Muhalefet biraz o tarihte böyle işte AK Parti nasıl tek başına iktidar olamayacak, iktidarını kaybetti. O bakımdan böyle bir meydan okuma gerçekleştirdi. Bir Kasım seçimlerinden sonra bu meydan okuma hayata geçti. O dönemde mecliste dokunulmazlığı bulunan bütün partiler, AK Parti, CHP, MHP, DEM ve o zamanki HDP, bütün vekillerin, fezlekesi olan bütün vekillerin dokunulmazlığı kaldırıldı. Bir anayasa değişikliğiyle böyle tek tek oylama yapılmadı. Onun dışında herhalde 1992'de mi DEP'lilerin dokunulmazlığı kaldırıldı? Yani dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Türk siyasi tarihinde çok azdır. Ben bu süreçte aynı yaklaşım süreceğini, işte Anayasa ve Adalet Komisyonu'ndan bir karma komisyon olacak. Bu komisyon dosyaları inceleyecek, bu dosyalar

0: incelekten sonra dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde genel kurula işte gönderecek, genel kurul karar verecek. Ben yakın tarihte, yakın dönemde böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Mecliste çok az örneği var bunun. Birincisi bu. Ama burada şöyle bir şey var. Yani biz bu mutlak putlan kararının hukuk tarafını konuşuyoruz sürekli işte. Asliye hukuk mahkemeleri bir karar verdi. İşte istinaf bu karar doğrultusunda farklı bir karar verdi ve mutlak putlan karar verildi. Bu işin hukuk tarafı. Ama yargıda devam eden bir de ceza davası var. Yani bu mutlak putlana sebep olan, yani delege devşiren, yolsuzluk yapan vesaire bu faaliyetlerde bulunanlarla ilgili bir de ceza davası var. Yani onu yaptıkları için ayrıca cezalandırılacaklar. 38. olağan kurultayın iptali bir tarafa, bir de buna neden olanlar ayrıca ceza. Ve bunun içerisinde Özgür Özel başta olmak üzere sanıyorum 9 milletvekili olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Bu milletvekilleriyle ilgili de bir fezleke söz konusu. Milletvekili olmayanlarla ilgili yargılama tamamlanıp bu mutlak putlana sebep olan kişilere yönelik bir ceza çıkması durumunda, o zaman biz dokunulmazlıkla ilgili daha fazla meseleleri tartışacağız. Yani işte filanca yani milletvekili dokunulmazlığı olmayan partililer eylemlerinden dolayı 38. olay kurultayı sakatlamaya yönelik eylemlerinden dolayı ceza alırlarsa, o zaman kamuoyu şunu tartışacak. Bu kişiler dokunulmazlığı olmadığı için yargılandı, ceza aldılar. Aynı suçu işleyip dokunulmazlığı olan milletvekillerinin durumu ne olacak?
1: Evet.
0: Bunlarla alakalı belki bir tartışma başlayacak. O tartışmaya, yani o mahkeme kararı gelene kadar ben dokunulmazlıklarla ilgili özellikle bir karma komisyon oluşturulup bu komisyonun bir faaliyet, bir rapor yazacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki, Noel Bayrak, ne dersiniz? Kılıçdaroğlu niye bu çıkışı yaptı mesela? Hani ben olsam dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve aklanmayı isterim. Bir yandan da köşeye sıkıştırıyor herhalde karşındakini. Eğer böyle bir çekincen yoksa git, aklan ve gel. Ve bir de eğer böyle bir şey olursa, anladığımız kadarıyla işte milletvekilleriniz ne yönde el kaldıracak? Evet yönünde el kaldıracak diyebiliriz herhalde bu açıklamasından sonra.
2: En azından öyle düşündüğü hissediliyor. Şimdi biz Kılıçdaroğlu'nun bu şu konuda dürüst davranmak lazım. Bu putlan kararından önceki dönemde de hani az önce bahsettiğimiz o sırtından hançerlendim dediği kurultay var ya, o kurultaydan sonra da sürekli olarak zaman zaman bu aklama meselesini gündeme getirdiğini hatırlıyoruz. Yani özellikle bu üzerinde işte soruşturma açılan belediye başkanlarıyla alakalı, işte bunlar partiyi kirletiyorlar. Bunlar aslında askıya alınmalı üyelikleri, sonra aklandıktan sonra tekrar partiye dönmeli gibi açıklamalar var daha önceki dönemde de. Dolayısıyla belki tabiri caizse şeye muhatap olan kişi kendisi olduğu için o kurultayda haksızlığa muhatap olan kişi kendisi olduğu için biz o günden itibaren Kılıçdaroğlu'nun yargının bu konudaki fonksiyonunu önemsediğini görüyoruz. Bu da şöyle önemli. Gene bir geri atıf yapacağım burada. Biz CHP'nin şu tarzına da alışıkız. Genel olarak yani bu son dönemdeki bütün yargı kararlarını işte saray yargısı olarak sıradanlaştırıyor veya efendim itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Öyle bir çelişki ki o

0: 17-25 sürecinde, yani artık ta o günden, birinci günden beri ve bunun bir yargı ve emniyet üzerinden denenmiş bir FETÖ darbe teşebbüsü olduğu çok net ortada olduğu halde, o zamanki CHP yönetimi, ki Kılıçdaroğlu da başta olmak üzere, o zamanki o çok net olarak cübbe giymiş FETÖ'cüler olduğu halde o savcılar, o soruşturma açan savcılara savunmuşlardı. İnşallah başlarına bir şey gelmez falan demişlerdi. Ve sonuna kadar gidilmeli diye hep o savcılar savunmuşlardı. Şimdi o günün, o dönemde o savcılar, yani savcı derken FETÖ adına operasyon yaptığı çok net olan o kişileri savunanlar, sonraki dönemde her türlü kendilerinin beğenmediği kararları hep saray yargısı diye aşağıladılar. Şimdi bu çok karşılık bulabilecek veya çok, tabiri caizse, çok vicdanlı, çok efendim hakikaten dürüst bir dizi değerlendirme değil bu. İki, şimdi ortaya çıkan o para kuleleri, efendime söyleyeyim, ama bir kısmını biz şahit olduğumuz baklava kutusu gördüm vesaire falan. Şimdi bunlarla ilgili bir şey önüne gelmişse savcının, ne yapması gerekiyordu? Yani bunlar görmezden mi gelmesi gerekiyordu? Dolayısıyla biz baktığımız zaman, işte birinci şeyde de bahsettik, Özgür Özel ve diğerleri bu süreci tamamen efendim Erdoğan'ın talimatıyla yürüyen bir süreç olarak göstermeye çalışıyorlar. İşte Kılıçdaroğlu burada ayrılıyor, ayrışıyor. Neden ayrışıyor? Çünkü o bu şeye o da muhatap olmuş bu sürecin efendim mağduru durumunda. O biraz daha gerçekten yargının kararına saygı duyuyor veya yargının kararını önemsiyor. Veya arınma dediğimiz şey, zaten arınma dediği şey, o ne yapıyor şu anda? MYK bir takım, işte bugün de olduğu gibi, bazı il başkanları, belediye başkanları karar alıyor. Asıl partide arınma diye ihtiyaç duyduğu ve kendisini iddialı bir biçimde ortaya koyduğu şey nereden gelecek? Yargı kararlarından ortaya çıkacak. Yani yürüyen süreçler var, yürüyen soruşturmalar var. İşte İmamoğlu'nun olduğu gibi yargılamaya aşamasına gelenler var. Bu süreçler tamamlanacak, ki bundan önce söyledi Kılıçdaroğlu. Yani bunun biz bu fark şu farklı önemli.
1: Yargılansınlar, aklansınlar,
0: Evet,
1: aklanacaksalar.
0: evet ama
1: Peki.
0: süre doldu galiba.
1: Az tamamlayalım.
0: Hemen şöyle tamamlayayım.
1: Bir iki cümleyle
0: eğer gerçekten Özgür Özel'in dediği gibi bu kişiler bu suçu işlememişlerse, buna güveniyorsa, aslında CHP yönetimi bu süreci hızlandırmalıydı. Yani destek olmalıydı, yardımcı olmalıydı yargıya, de hızlandırmalıydı. Yani destek, yardımcı kastım, bir an evvel iddianı tamamlansın,
1: Evet.
0: duruşmalar yapılsın. Hayır, sürekli engellediler.
1: Evet, suçsuzlar.
0: Kılıçdaroğlu şimdi bunu yapıyor aslında. Bunu yapacağını söyledi aslında.
1: Evet.
0: Bir an evvel şey belli olsun diye. Suçlu suçsuz belli olsun diye.
1: Peki.
0: O bakımdan ben bu dönemde biraz daha şeyin de hızlanacağını düşünüyorum. Bu
1: Yargı
0: yargılama
1: süreçlerinin
0: sürecinin hızlanacağını düşünüyorum.
1: Önemli bir tespit. Bu bölümü de noktaladık. Saat başında 3. bölümde karşınızda olacağız.

0: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen ne? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de, 24'te.
1: Efendim yeniden merhaba. Basın Ekspres devam ediyor. Hüseyin Likoğlu, Mehmet Acet ve Nuh Albayrak'la gündemi konuşmaya devam ediyoruz. İlk iki bölümde yoğun olarak CHP içerisinde mutlak tutulan karar ve sonrasında yaşananlar ve bundan sonra olası yaşanacak, yaşanacak.

0: paylaşacaklar CHP içerisindeki yol haritasını konuştuk. Bu bölüme başlarken bizlerin bir süredir tabii gündem yoğunluğu hem uluslararası hem de Türkiye içerisindeki siyasette yaşanan gelişmelerden pek fazla konuşmaya fırsat bulamadığımız ama Türk devletinin her zaman ilk sırasında olan, ilk gündeminde olan terörsüz Türkiye'yi konuşacağız. Neden? Açıklamalar var bununla ilgili, özellikle AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in ifadeleri önemli. Mehmet Bey, sizinle başlayacağım yine bu bölüme de. Ömer Çelik diyor ki silah bırakma için yasal çerçeve gerekiyor. Silah bırakma şartına bağlı olarak hayata geçecek ifadeleri var. Bu önemli. Buna bir ek daha yapayım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in bir ifadesi var, açıklaması var. Diyor ki, özet olarak söylüyorum tabii, tam ifadesi biraz daha uzun. Bu iş bitecek, bitmek zorunda. Türkiye artık böyle şeylerle uğraşamaz. Çünkü dünyanın başına ne geleceği belli değil. Üçüncü Dünya Savaşı ihtimali önümüzde duruyor.
1: Evet.
0: Diyor. Bu süreci konuşarak başlayalım.
1: Şimdi bir defa işte Ağustos 2024'te bu sürecin başladığını düşünecek olursak aşağı yukarı ikinci yılı dolmak üzere, işte bir ay sonra, hatta 26 Ağustos Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla gündeme gelen, sonra 1 Ekim'de mecliste açılış sırasında yapılan konuşmalar ve işte Sayın Bahçeli'nin gidip DEM sıralarıyla tokalaşması, 22 Ekim'de yaptığı çağrı. Şimdi bu aşağı yukarı 2 senenin sonunda geriye dönüp baktığımızda bu sürecin ne kadar kıymetli olduğunu bugün daha iyi idrak ediyoruz.
0: Şüphesiz.
1: 2 sene önce gündeme geldiğinde bu da nereden çıktı diye bakanlar daha fazlaydı belki, ama şimdi bu dönemde bölgemizde yaşanan bu savaşlar, bu gelişmeler, yine bu sürecin pozitif yönde tetiklediği başka Suriye'deki özellikle gelişmeler, bunların gerçekten de ne kadar hayati nitelikte olduğu ve ne kadar eş zamanlı olarak, yani riskler ve fırsatlar at başı düşündüğümüz zaman, o risklerden uzaklaşma ve fırsatlardan yararlanma anlamında da ne kadar kıymet arz ettiğini bugün daha iyi anlıyoruz. Bu 28 Şubat'ta tabii Amerika ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar ve bu savaşın işte aşağı yukarı 4 ay boyunca ateşkes sürecine dahil olmak üzere devam etmesi nedeniyle bir duraksama durumu da ortaya çıktı. Bu da bir yerde doğaldır. Böyle anlarda herkes bir durur, bir kolaçan eder etrafına. Yeni adımlar atarken daha böyle ihtiyatlı davranılır. Daha teni ile, eskilerin tabiriyle hareket edilir. Biraz da bu nedenle bu yaklaşık 4 aylık süreçte biraz gündemin geri planında kaldı bu süreç. Ama böyle olması da kendi fonksiyonunu bu süreçte icra etmediği anlamına gelmiyor.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Daha yeni İsrail tarafından yapılan açıklamalar var. İşte Netanyahu'nun Kürtlerle alakalı planını Erdoğan bozdu diyor mesela bir tanesi. Bu ne demek? Bu şu demek, yani savaşın ilk başlarında İsrail'in, Mossad'ın hedefi bir kara ayaklanmasıyla İran'daki rejimin üzerine sürmekti. İsrail'in İran'daki rejimi değiştirme planı Kürtlerin karadan İsrail adına bir vekil unsur, bir maşa olarak harekete geçip havadan İsrail desteğiyle, karadan yine onların yürüteceği ayaklanmayla bir kaos ortamına sürüklenip oradan bir rejim değişikliği devşirmekti. Şimdi bu sürecin, İsrail'in bu planının önünü kesen bir fonksiyonu oldu. Nereden biliyoruz? Yani bir defa yürütülen bir takım trafiklerden biliyoruz. Yani gözle görünen ya da gözle görünmeyen orada bölgedeki aktörlerin, Kürt aktörlerin İsrail'in bu projesine meze olmamaları adına, bunlara uymamaları adına Türkiye'nin terkinleri oldu ve bunda başarılı oldu Türkiye. Yani İsrail'deki Netanyahu muhalifi bir kişi bugün eğer diyorsa Netanyahu'nun Kürt ayaklanması projesini Erdoğan engelledi.
0: Yair Lapid tam olarak oturuyor. Diyor ki Erdoğan evet. Netanyahu'ya haddini bildirdi.
1: Evet, Lapid şu anda yani bir muhalefetteki evet. İsrail'deki muhalefet liderlerinin bir tanesi. bunun dayandığı zemin burası ama onu söylemek istiyorum. Evet. Yani o ilk başlarda Türkiye çeşitli kanallarla işte Barzani yönetimi üzerinde, Talabani yönetimi üzerinde bu telkinleri yaptı. Sakın ha bu oyuna gelmeyin diye ve bu karşılık buldu. Trump da dedi mesela Kürtlerin, ilk başta hatırlayalım, o da Kürtleri kullanmaktan bahsetti. Burada net bir şekilde Türkiye buna karşı çıkınca bu mümkün olmadı. Ama Türkiye'nin karşı çıkması yetmiyordu. Onların da gönüllü bir şekilde buna uyum sağlamaları gerekiyordu. Bu işte terörsüz Türkiye sürecinin sunduğu perspektifle mümkün oldu. Demek istediğim husus esasen bu. Dolayısıyla bu 4 ay içerisinde bir duraklama, bir bekleme, bir bekle gör durumuna geçilmiş olsa da esasen kendi, yani savaş sürecinde bu süreç, terörsüz Türkiye projesi kendi fonksiyonunu icra etmiştir. Bu tespiti koyalım. Şimdi açıklamalara geldiğimizde buradan gördüğümüz o kaldığı yerden, şimdi bir ateşkes zemini de oluştuğu için kaldığı yerden yeniden bir ivmelenme dönemi başlayabilir. Bu açıklamalar bunun önce işareti gibi gözüküyor. Nerede bırakmıştık? Şurada bırakmıştık. Meclis bir komisyon raporu açıklamıştı. Bunu meclis başkanı Numan Kurtulmuş hatta açıklamıştı. Ve o raporda bir işte müstakil bir yasa çıkartılması, yani PKK'dan silah bırakması için ve bunu, yani silah bırakma ve fesih kararının hayata geçirilmesi anlamında meclisin o komisyonun yürüttüğü, Ağustos 2024'ten 25'ten itibaren yürüttüğü o görevin tamamlanması ve bu şekilde bu amaca mahtup bir düzenleme yapılması. Şimdi bununla ilgili bu önce işaretler bu sürecin somut adımlarla önümüze çıkacağı, karşımıza çıkacağına işaret ediyor. Bu ne demek? Bu şu demek, yani zaten başından itibaren bir geri dönüş yasası adı kullanılıyor burada. Bu komisyonun da temel misyonu buydu. Yani o 5 Ağustos 2025'te başlayıp aralığa kadardı yanlış hatırlamıyorsam, bu çalışmalarına devam eden komisyonun temel misyonu geri dönüş yasalarıyla alakalı tekliflerde bulunmaktı. O teklifler de oluştu. Dolayısıyla bundan sonra bu tekliflerin, önerilerin hayata geçirilmesidir. Sıra buraya geldi. Burada da tabii mecliste grubu bulunan partiler açısından da yeni bir imtihan konusu, yeni bir sınav konusu gündeme gelmiş oluyor. Şöyle, şu maksatla bunu söylüyorum, o şekilde de tamam diyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani Özgür Özel döneminde inişli çıkışlı bir yaklaşımı oldu bu konuyla alakalı. Bir taraftan işte sürece destek verdiklerini beyan ettiler. İşte bu komisyonda yer aldılar. Ama bir taraftan da çok temel meselelerde, mesela işte İmralı'ya heyet gönderilmesi meselesi. Onun dışında esasen bu sunulan partilerin, yani ortak rapordan önce partiler kendi raporlarını açıkladılar. MHP bir rapor açıkladı. AK Parti bir rapor açıkladı. Oradaki odak noktasında işte PKK'nın silah bırakmasına dönük bir odaklanma vardı. Yani yasal düzenlemelerin çerçevesi ne olmalı sorusu bağlamında. CHP hiç buralara girmeden, hiç böyle yani böyle bir temel amacı, misyonu var bu komisyonun bahsine girmeden, çok alakasız konular üzerinden sörf yaparak kendi raporunu orada açıkladı. Bu da tabii bir samimiyet testi anlamına geliyor. Yani gerçekten destek veriyorlar mı? Yoksa köstek mi oluyorlar? Yoksa, yani şu sesler de yükselmeye başladı. Artık bu komisyon yürümez, bu iş olmaz. Hani Allah için burada bu şeyi tekrar, o hakkı teslim etmek lazım. Sayın Bahçeli'nin o kritik anlardaki kişisel inisiyatifi burada o CHP çevrelerinde beklentiye dönüşen, yani bu olmayacak artık bu süreçte buraya kadar beklentisini boşa çıkarmış oldu. O anları da ben şimdi gözümün önünden canlandırınca önemli anlardı. Yani bu kolay da gelinmedi bu sürece. O kırılma anlarında alınan o inisiyatifler, hem Sayın Bahçeli hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da o dirayetli, kararlı tutumdan hiçbir şekilde vazgeçmediler ve bunun bir Türkiye yüzyılı projesi olduğu, bunun bir Türkiye Cumhuriyeti projesi olduğuna dönük vurgular eşliğinde bu kararlılıkta bu iş buraya kadar geldi. Dolayısıyla hani bu defa da olmayacak.

0: Bak yine olmayacak duygusunun yerini şimdi bana göre çok daha artık yani işin çayı geçtik, dere kaldı. Çok daha bundan sonra işimiz daha kolay. Duygusunun ben ön plana geldiğini, geçtiğini düşünüyorum. Kamuoyu da bunu satın aldı. Toplum da bunu satın aldı. Bu son yaşananlar da bunun kıymetini daha anlaşılır hale getirdi. Yani ilk bölümde anlatmaya çalıştığım husus, hani iyi ki böyle bir şey varmış dedirten, hem tehlikelerden o iç cephe şeyleri vardı ya, hani tehlike İsrail yayılmacılığına dayalı bir iç cepheyi güçlendirme çağrıları vardı. Bu bir tehlike algısına binaen, tehdit algısına binaen geliştirilen bir söylemdi. Bir tarafta da bir fırsat algısı vardı. Biz bunu mesela çok açık bir şekilde Suriye'de gördük. Suriye'deki mevcut statükonun nasıl Türkiye'nin lehine oluştuğunu biz bu süreç içerisinde, bu sürecin de katkılarıyla aynı şekilde görmüş olduk. Dolayısıyla ben hani kamuoyu desteğinin de daha pekişmiş olduğunu an itibariyle düşünüyorum. Dolayısıyla bir finale, bir sonuca ulaşma anlamında çok daha iyi bir yerde şu anda Türkiye. Bu konuda da ben yeni adımların önümüzdeki süreçte atılmasını bekliyorum.
1: Dışarıda yaşanan gelişmeler ne kadar haklı bir süreç
0: Tabii
1: yönetildiğini
0: yani bu savaş
1: kanıtlamış
0: başlı
1: olduk.
0: başına evet.
1: Hüseyin İlkoğlu, nasıl bir yol yürünecek bundan sonraki süreçte sorusunu soracağım. Ama bunu şu çerçevede de irdeleyelim biraz. Yani Türk devleti, Türk ordusu sahada, masada, uluslararası gelişmelerde her konuda belki de en güçlü olduğu bir dönemde şu anda ve bu girişimi de en güçlü olduğu dönemde başlattı. Bunlar tabii güçle de ne kadar güçlü olduğunuzla da ilgili yan yana konuşulacak meseleler. Bu çerçeveden bakalım istiyorum nasıl bir yol yürüyeceğimize.
2: Şimdi tabii yani sonuç itibariyle de bir değerlendirme yapılabilir ama sonuca nasıl geldiğimize ilişkin de
1: Sürece de bakmak.
2: Sürece bakmamız gerekiyor. Şimdi birincisi AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte terör örgütü PKK'nın istismar ettiği işte Nuhabi'nin hep vurguladığı işte Cumhuriyet'in ilk yıllarındakinden başlayıp o CHP'nin Jacoben, dayatmacı, ırkçı anlayışının neticesinde bölgede oluşan rahatsızlık ve bu rahatsızlığın bir terör tarafından istismar edilmesi ve bunun neticesinde bu istismarın arkasında kimlerin olduğunu son dönemlerde baktığımız zaman yani Siyonizmin olduğunu artık herkes görüyor. İşte İran'da kim ne için uğraşmış, hedefi neydi diye baktığımız zaman belki eğer 15 sene önce Türkiye ile İsrail, İran'ın İsrail ile karşı karşıya geldiği gibi bir durum olsaydı PKK o zaman İsrail'in saflarında Türkiye'ye karşı savaşacaktı yani. İsrail'in askerleri olacaktı. Dolayısıyla işte bu PKK'nın bir terör örgütünün veya küresel bir anlayışın istismar ettiği bu alanları AK Parti öncelikle ortadan kaldırdı. Yani hep işte son 2 yılı konuşuyoruz da AK Parti iktidara geldiğinden 3 ay sonra mı? Olağanüstü hali. Yok, 1 ay sonra.
3: Kaldı.
0: Tabii, tabii,
2: yani,
0: ilk,
2: 40
0: ilk
2: gün sonra
0: iş,
2: yani.
0: Tabii.
2: İlk yaptığı iş. Olağanüstü hali kaldı. Yani o bölgede bölge halkının istismar edildiği, haksızlığa uğradığı, PKK'nın istismar ettiği o çağ dışı, o antidemokratik, o baskıcı, o dayatmacı anlayışı ortadan kaldırdı. Daha sonraki süreçlerde baktığımız zaman Tayyip Erdoğan meşhur Diyarbakır konuşması var. Ve 2009 yılında başlayan sürece baktığımız zaman PKK'nın istismar ettiği bütün haksızlıkları ortadan kaldırdı ve 2011-2014 birinci çözüm sürecindeki

0: adlan adımlar ve neticesine baktığımız zaman zaten bunun altyapısı AK Parti'lere gelir gelmez başladı. Nitekim bu durum fark edildi. 2014 yılında Dolmabahçe mutabakatından sonra birileri devreye girdi. Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili çıkışı, daha sonra seni başkan yaptırmayacağız diyerek başka bir evreye geçmesi, çözüm sürecini sabote ederek yeniden saldırılar başlaması, Hendek Operasyonu derken, bir yandan bunlar olurken diğer yandan Fethullahçı teröristler de Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde darbeye hazırlık yapıyorlardı. Nitekim Türkiye 15 Temmuz'da Fethullahçı hainlerin darbe girişimini akamete uğratmasıyla birlikte saha değişti. Türkiye'nin terörle mücadele konseptinde de çok önemli bir karar alındı. Neydi o? Artık karakolda durup teröristlerin gelmesini beklemeyeceğiz.
1: Terör kaynağında yok edilecek.
0: Aynı. Bu teröristler nerededir? Nerede besleniyor? Sınırlarımızın içi veya dışı fark etmeksizin Türkiye bu terörü kaynağında yok etmeye karar aldı. Yani 15 Temmuz'dan bir ay sonra, yani 1,5 ay sonra
1: Fırat Kalkanı
0: harekatı başladı. Yani sınırlarımızın ötesinde büyük operasyonlar yapıldı. Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Irak'ın kuzeyindeki kilit operasyonları derken Türkiye bu kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Ve bunu yaparken Kürt halkının, Kürdüm diyenin hukukunu koruyarak, hakkını koruyarak, bakın Hendek operasyonlarında Diyarbakır'da onlarca şehit verdik. Niye? Sivil hassasiyetten dolayı. 700 küsur şehit verdik. Evet. Ve operasyon nedeniyle şehirlerde meydana gelen tahribatlar
2: 860 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam.
3: Sivil.
0: Yani tabii bu farklı iller, bölgeler, farklı kesim sadece asker, polis değil. Nihayetinde yaralar sarıldı. Yani bugün Diyarbakır, Sur'a gittiğiniz zaman yani bu bölge bir dönem terör yuvasıydı diyemezsiniz. Bambaşka bir Diyarbakır, bambaşka
1: turizm,
0: bir Sur'a. O bambaşka bir Hakkari ortaya çıktı. Ve 7 Ekim'de bir gerçek ortaya çıktı. Bölgeyi kana, kaosa sürükleyen, bölgenin farklılıklarını kaşıyan, bölgedeki dini, mezhebi, etnik farklılıkları kaşıyan bir Siyonist İsrail gerçeği ortaya çıktı. Siyonist İsrail'in bu yüzü ortaya çıktıkça bölge halkının da bakışı değişti. Suriye'deki devrimle birlikte bambaşka bir coğrafya ortaya çıktı. Aynı şekilde Irak'la Türkiye arasındaki yakın işbirliği, kalkınma yolu ve Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi dahil Türkiye'nin bölgede herkesin çıkarını, herkesin hakkını, hukukunu koruyacak adımları görüldükçe İsrail bir taraftan Siyonist İsrail'in maskesi düştü, diğer tarafta Türkiye'nin gerçekliği ortaya çıktı. Ve nitekim bu terörist Türkiye söylemi karşımıza çıktı. Bunun esas nedeni ki bu söylem ortaya çıktığı zaman Suriye'de henüz devrim gerçekleşmemişti. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Devrimden önce bu ifadeler. Zaten devrim ondan sonra gündeme geldi ve herkes şunu söylüyordu. Efendim Bu amacına ulaşmaz. Çünkü Suriye'de işte PYD, YPG asla buna rıza göstermez. Zaten birinci çözüm süreci Suriye'deki olaylardan dolayı akamete uğradı. İsrail buna asla izin vermez. İsrail Davut koridorunu oluşturacakmış, şöyle yapacakmış vesaire yapacakmış. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Türkiye hem Irak'ta hem Suriye'de asla etnik bir yaklaşım içerisine girmeden tam aksine bütün kaşımaları devre dışı bırakarak çok önemli adımlar attı. Ve bu süreç İran'daki savaşla birlikte ve İran'da Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Trump söyleyelim işte onlara mükemmel silahlar gönderdik ama savaşmadılar. Başkalarına sattılar gibi böyle açıklamalar yaparak bir gerçeği ortaya koydu. Artık bu bölgede etnik ayrılıklar üzerinden kimsenin operasyon yapamayacağı, bu farklılıkları kaşıyanların ne Kürtleri, ne Arapları, ne Süryanileri, ne efendim Dürzileri, ne Nusayrileri sevmedi. Onları sadece kullanmak istedi. Şu anda İsrailliler çok öfkeli. Niye öfkeli? Efendim niye bizim adımıza savaşmadınız? Siz kimsiniz? Sizin adınıza niye savaşacağız? Demek durumunda kalındı. Ve artık bu süreci, yani biz en başta hep söyledik, terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye evrilecek ve bölge ülkelerinin tamamı kazanacak. Bölgedeki bütün halklar kazanacak. İran savaşına kışkırtılarak sokulmak istenen Kürt yapıların buna karşı çıkarak hem Kürt halkı, hem bölge halkı, hem bölge olarak herkesin kazançlı çıktığı bir durum ortaya çıktı. Şimdi bir realite var. Nedir o realite? Maalesef kandırılarak, aldatılarak, zorla, başka yöntemlerle, şununla, bununla vesaire yöntemlerle Türkiye'ye karşı terör eylemleri içerisinde bulunan önemli bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı unsurlar var. Bu unsurlar Irak'ın kuzeyinde veya farklı yerlerde ağırlıklı olarak Irak'ta bulunuyorlar. Ve bunun adını konması, silahların bırakılması, susması demiyorum, bırakılması için hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yani normal şartlarda terörist Türkiye amacına ulaşmıştır. Bu saatten sonra çok olağanüstü bir şey olmadıktan sonra hiç kimsenin silaha sarılabilecek bir durumda olmadığını düşünüyorum.
1: Bundan dönüş
0: yani
1: yok.
0: Buna buradan geri yani marjinal bir iki bir şey olsa bu kaybedecekleri kesin olan bir durum söz konusu. Yani artık terörist Türkiye söylemi hedefi amacına ulaşmıştır. Artık bölgede terörsüz Türkiye geçtim, terörsüz bölge hedefi amacına ulaşmıştır. Şimdi buradaki dediğim gibi bu 3000-5000 denilen militan kimdir, necidir, nasıl normale dönecek, cezaları ne olacak, teröre bulaşmayanlar ne olacak, teröre bulaşanlar ne olacak, bunlarla ilgili yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Yani başından beri hep şunu söyledim. Terörlü Türkiye bu zamana kadar terörlü Türkiye mevzuatı vardı. Türkiye bir terör saldırısıyla, terör tehdidiyle karşı karşıyaydı ve mevzuatımız buna göreydi. Eğer terörsüz dönem başladıysa, terör bittiyse, silahları bıraktık diyorlarsa ve bir daha silaha sarılmayacaklarsa, terörsüz Türkiye başlayacaksa mevzuatımız da terörsüz Türkiye'ye göre olması gerekiyor. Bu bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç var. Hukuki bir zemine ihtiyaç var. Bunun da nasıl olacağına ilişkin zaten meclis komisyonunun bir yol haritası belirledi. Bu adım adım yani silahlar bırakıldıkça yasal düzenlemeler de gelecek. Ve terörsüz Türkiye tam anlamıyla hayata geçmiş olacak.

0: Nuhal Bayrak işte o verilen raporlar, mecliste oluşturulan raporlar, partilerin oluşturduğu raporlar, komisyon oluşturduğu raporlar çerçevesinde Hüseyin Bey'le bıraktığımız yerden sormak istiyorum. Yasal çerçeve meselesi. Buna biraz değinelim. Çerçevesi nasıl olacak acaba bunun?
1: Şimdi o raporlardan istifa edecek tabii ama o raporların tamamı devreye uygulamaya sokulacak ve onların tamamı karşılanacak gibi bir şey söz konusu tabii değil. Gene meclise görüşecek bir şey bu. Ama ben sürecin buraya kadar gelen dönemiyle süreç alakalı ve şu anda gelinen noktayla alakalı olarak Hüseyin'in terörün oluşumu, istismarı onlar aynen katılıyorum ama bu son gelinen dönemdeki o kadar iyi, Hüseyin kadar iyi iyimser değilim. Oraya bir dikkat çekmek istiyorum. Evet, gerçekten örgütün eylem kapasitesi büyük ölçüde bertaraf edilmiş durumda. Fakat dışarıda hala daha böyle bir örgüt olduğu ortada. Ve ki Sayın Ömer Çelik'in açıklamasında da çok ne ifade ettiği bir şey var. O gıyabi mutabakat diyelim. O süreçten sonra işte karşılık adımlar atılacaktı ki malumunuz bir gösteriyle de bir seremoniyle de bu şey süreç başlatıldı. Ondan sonra o silah yakma hikayesinden bahsediyorum. Ondan sonra da karşılıklı adımlar atılacaktı. Orada işte bu şey devam edecekti. Silah teslim etme süreci devam edecekti. Bu MIT'in gözetiminde de olacaktı. MIT'in vereceği raporlara göre de devlet adımlar atacaktı. Devlet bu adımları attı şu ana kadar. Mesela siz az önce bahsettiğiniz o komisyonun oluşturulması, komisyonun toplanması, komisyonun çalışmaların tamamlaması, değişik kesimlere görüşmesi, hatta Öcalan'a gidip görüşmesi vesaire. Zaman zaman Sayın Bahçeli'nin de bir takım işte şeylerle. O süreç devlet bana göre örgütün hak etmediği kadar hızlı biçimde mesafe aldı şu ana kadar. Gelinen son noktada evet hala daha biz bugün demin bugünkü gene bugün grup konuşmasında ben izledim dinledim hemen şey yapılmalı deniyor bu işte meclis tatile girmeden efendim bu tasla çerçeve belirlenmeli diyor ama biz aynı demin terör örgütü kalıntılarına yönelik onlar da adım atmalı onlar da işte silah teslim etmeli gibi bir şeyini görmüyoruz. Evet. Tam aksine hatırlayın lütfen bu Suriye'nin kuzeyindeki PYD'ye yönelik Suriye hükümetinin Şam'ın başlattığı operasyonlarda gidip sınırda şey falan yapmışlardı. Grup toplantısı falan yapmışlardı. Hala da orada bir takım şeyler peşine koştular. Halbuki bu süreç aynı zamanda bana kalırsa DEM için de çok korkunç bir fırsat sayılır. Yani terör örgütünden iltisakı koparıp adam gibi dürüst ve bütün Türkiye'ye yönelik bir Türkiye'nin partisi olma fırsatı önlerine seriyor bu süreç aslında. Ama biz hala o destek olduğunu görüyoruz. Burada işte tam da ben şöyle bir şeyim var, endişem var. Tamam, bu sefer daha önceki teşebbüslerin hiçbirisinde olmadığı kadar süreç ileride çok şükür. Ben de öyle kolay kolay geri dönüş olacağını düşünmüyorum. Ama bölgede bu örgüde destek verenlerin, ki burada özellikle İsrail'e dikkat çekmek gerekiyor. Bugün gelinen noktada bu örgüde destek verdiği daha önceki dönemlerinin hiçbirisi olmadığı kadar bu örgüde ihtiyacı var İsrail'in şu anda. Neden? Çünkü bölgedeki şeylerin çoğunda tabiri caizse hezimete uğradı İsrail. Evet.
0: Ve yalnızlaşmaya başladı.
1: Suriye'de öyle oldu. Bugün başka bir konu belki ama ben bu 100 günlük şeyin sonucunda en çok kaybeden İsrail olduğunu düşünüyorum. Yani hedefle hiçbir ulaşamadı. Şu anda İsrail de Netanyahu neredeyse linç edecek durumda şu anda. Dolayısıyla böyle
0: ABD ile de arası açıldı.
1: Aynen. Dolayısıyla işte böyle bir ortamda kullanabileceği bütün şeyleri kullanmaya çalışacağını ben düşünüyorum. Efendim daha önce teşebbüslerde Kürtler bir şey kattık ama Kürtler kime... kimin umurunda ki? Yani PKK üzerinden Kürtlere bir istismar ediyorlar. Yani iğrenç bir biçimde soykırım yapan Netanyahu Erdoğan'ın Kürtleri katletine, Kürt köylerine saldırından bahsediyor. Böyle bir istismar şeyi var orada. Şimdi şunu bitirmek istiyorum. Şu hatırlatmayı yaparak. Şimdi dışarıdaki şeye baktığınız zaman şöyle bir örtüşme var. İlk Kürtleri istismar ederek PKK'ya alan açma meselesi biliyorsunuz Irak'ta başladı. Bakın 3 tane devlette aynı şeyler yapılmaya çalışıldı Bir kısmında gerçekleşti, diğer gerçekleşti ama sistem aynı. Şeyde Irak'ta dönemin işte devlet başkanı Saddam target ederek şeye saldırttırıldı. Kuveyt'e yani sanki karışmayacakmış gibi hava oluşturuldu. Netice itibariyle Irak'a müdahale için bir bahane oluşturuldu. Amerika 37 tane koalisyon devleti Irak'a müdahale etti. Kısa bir süre sonra işte 26 Şubat 91'de bu işgal bitirildiği halde bir daha oradan çıkmadı Amerika. Ne yaptı peki? Bakın Trump'ın çağrısına, Trump'ın İran'daki, İran hakkında olan çağrısına ne kadar çok benziyor. Baba Bush hemen o şeyden sonra, operasyon bitmesinden sonra, normalde işi bitip dönmüş olması lazım. Hayır, Kürtlere bir çağrı yaptı 15 Şubat 1991. Bak biz Saddam'ı yıprattık, ayaklanın, bu diktatörü devirin diye bir çağrı yaptı. Ve Kürtler ayaklandı orada. 2 milyon Kürt ayaklandı. Bu sefer de Saddam bütün gücünü tekrar toplayarak onların üzerine saldırdı. O dönemde 91'de 2 milyon Kürt Iraklılar bizim sınırımıza geldiler. Evet. Sınırımıza geldiler ve Nisan ayında bunların 250 bin civarında o dönemde Özal'ın şeyiyle bunlar içeri alındı. Ve o zaman Özal, bakın çok örtüşen şeyler. Özal o zaman bu şey üzerine, bu kadar şeyin yani göçmen gelmesi üzerine sınırın öbür tarafında bir güvenli bölge oluşturma teklifinde bulundu. Amerika bunu kabul etmedi. Ama Amerika kendisi o meşhur hani 36. paralelin üstten kuzeyinde ne yaptı? Uçuş yasak bir bölge ilan etti. Orada PKK'nın, daha yakın zamanda kurulan PKK'nın güçlenmesi için orada bir de üstelik 77 uçak 1800 askerle çekiş güç diye bir şey oluşturdular. Ve o çekiş gücün tek görevi PKK'yı ve elemlerini korumak, onunla yetiştirmekti. Şimdi orada bu şeyi sağladılar. PKK'nın güçlenmesini ve orada bir Türkiye'nin sınırında bir bölge hakim olmasını sağladı. Sonra o Kuzey Irak şey oldu falan filan. Daha sonra bunu 2011'den itibaren aynısını Suriye'de yaptılar.
0: PYD-YPG.
1: Ama öyle bir noktaya gelmiştik aslında o zaman Türkiye. Hüseyin az önce bahsetti. Bakın çok tanıdık. 21 Mart 2013'te Nevruz'da yine Öcalan'ın çağrısı vardı. O zaman da Kürtçe okunmuştu yine çağrı. Türkiye'dekilerin silah bırakmasını ve Türkiye'yi terk etmesine dair bir çağrı yapmıştı. Bu çağrı üzerine bundan bir süre sonra 25 Nisan aynı 2013'te 25 Nisan'da bu sefer PKK terör örgütünden bir açıklama geldi. İşte keller silahlı gruplar silahları bırakıp Kuzey Irak'a çekilecek diye. Şimdi o zamanki asıl hedef Türkiye'de eylemlerin bitmesi, Türkiye'de terörün bitmesiydi. Bu da onu sağlamaya çalışan bir teşebbüstü. Ama ne oldu? Bu sefer Suriye'deki o karışıklık, Suriye müdahale ettiler. İşte orada Esad'ı şey yapmak için falan. Bu sefer oradaki müdahale ile orada bir Türkiye'nin sınırında bir bölge oluşturdular. Bunu yakın zamanda bunu devam ettiler. Hala daha orada bitmiş değil bu konu. Son dönemde de gene İran'a bir saldırı vesilesiyle Hüseyin kısaca bahsetti. Gene bu sefer şeylerin bir kısmını oraya aktardılar hızlıca. PYD yani Suriye'nin kuzeyindekileri. Ve orada aynı şey yapmaya çalıştı. Gene Türkiye'nin sınırında olan bir şey.
0: Tek senaryo 3 ülke.
1: Gene Türkiye'nin sınırına evet. Bakın. Ve hepsinde baktığınız zaman o ülkede bir karışıklık veya bir müdahale oluşturarak o müdahale üzerinden, müdahale peşinden oradakileri, oradaki işte PKK'lıları veya terör örgütlerini Türkiye'ye karşı ayaklandırmak. Bu olan şeyler şu ana kadar. Tamam, şu anda Türkiye çok güçlü ve Türkiye şu ana kadar bu desteklerin hala devam etmesi teşebbüsüne rağmen bu noktaya getirdi bu süreci. Ama tekrar söylüyorum, karşımızda da öyle veya böyle kendi çıkarları doğrultusunda bölgedeki operasyonu devam etmeye çalışan bir İsrail var. O bakımdan bilhassa Türkiye'nin dışındaki bölümle alakalı yani terörsüz bölgeyle alakalı süreçlerin biz daha önceden planlandığı gibi yürümediğini görüyoruz. Tekrar söylüyorum. Bugüne kadar normalde Kandil diye bir şey kalmaması gerekiyordu. Ama Kandil orada duruyor hala. O bakımdan ki Sayın Ömer Çelik'in de vurgusu çok önemli. Şu aşamada tamam hukuki düzenleme ama karşı tarafın da bunu hak edecek bir adım atması gerekiyor. Bu şu anda bu adım atılmadı.
0: Adımlarda bir durma var ama devamı gelmeden yasal süreçlerin işlemesi mümkün değil.
1: Ben en azından gözlemleneceğini düşünüyorum. Yani şu anda hala ben son bir uyarı yapıldığını biliyorum şeye. Örgüte. bu anlamda.

0: Şey de şunu söyleyeyim. Genellikle hep Ankaralılara böyle kulis haberleri, bilgiler gelir ama
1: Senedir İstanbul'da.
0: Bir yanlış şeyle bize de gelmişti. Hani az önce Hüseyin bahsetti ya, İran'dakilere silah verdik de şey yapmadılar, kullanmadılar diye. O süreçte Türkiye Amerika'ya çok net bir mesaj veriyor. Eğer bu çok sağlam bir bilgidir. Eğer burada böyle bir şey olursa müdahale ederiz diye bir mesaj veriliyor. Bunun üzerine orada bu süreç yürümedi fazla.
1: Ben biraz buradan ilerleyebiliyor muyuz?
2: Evet, bir kısa onu tamamlayalım. NATO zirvesine de geçeceğiz çünkü az zamanımız kaldı.
1: Yani şimdi şöyle tabii, yani aslında epey bir fikri zenginlik çıktı. İzleyicilerimiz fark etmiştir. Ben demin bir tehdit algısı, bir de fırsat algısı diye iki tabirden bahsettim. Bu meselede de ikisini de eş zamanlı olarak akılda tutup o rikkat üzerinde hareket etmek gerekir. Bu doğru. Şimdi tehdit algısı neye binaen zaten gündeme geldi? İsrail yayılmacılığı, Siyonist yayılmacılığı. Yani hatırlayalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o 1 Ekim 2024'teki meclis konuşmasında kullandığı ifade,
0: Zaten onun üzerine başlamış duruyor zaten bu.
1: Lübnan ve Filistin'den sonra gözünü dikeceği topraklar Anadolu topraklarıdır ifadesi. Şimdi bu tehdit ve bu tehdit algısı devam ediyor. Suriye'deki gelişmeler İsrail'in arzu ettiği istikamette gelişmedi. Türkiye'nin istediği istikamette gelişti son süreçte, son dönemeçte. Ama bu İsrail'in kendi ajandasından vazgeçti anlamına da gelmiyor. Fırsatını, imkanı bulduğu takdirde tekrar o Kürtleri maşa olarak kullanmak, Kürtleri kendi vekil unsuru haline getirme anlamındaki arayışlarını sürdürecektir. Türkiye de buna karşı zaten bunu bir hayat memat meselesi olarak görüyor. Bunu o dönemde hem PYD'ye hem de İsrail'e bu mesaj iletildi. Yani gelip de dibimizde böyle bir şey yaparsanız bunun yüzyıllık savaşlara kapı aralamış olursunuz diye çok ciddi ve çok net uyarılar yapıldı. Şimdi bu tehdit algısını bir defa her daim akılda tutmak gerekir. PKK da onun uzantıları da fırsat imkan buldukları takdirde tekrar bu fırsatı kendi lehlerine başka amaçlarla kullanmak için hareket ederler mi? Edebilirler. Yani Suriye'deki mevcut statüko oradaki PKK, YPG oluşumunun içine sindi mi sinmedi. Bunu kendileri de zaten söylediler. Şu haliyle bu anlaşma istediğimiz gibi mi? Değil. Ama mecburuz dediler. Şimdi bunların hepsi, yani bu tehdit algısı dediğim içeri, hem içerideki terörist Türkiye süreci hem de bölgesel terörist Türkiye, terörsüz bölge süreci anlamında bu dikkat her zaman, bu uyanıklık hali her zaman korunmalı. Böyle bir gaflete gelinecek bir mesele değil bu. Tabii bir de fırsat algısı var. Şimdi bunu ben hani ilk bölümde kendim konuşurken bu sürecin devamıyla alakalı, nihayetlenmesiyle alakalı umutlu olduğumu ifade eden cümleler kurdum. Bu da bu fırsat algısıyla alakalı. Bu fırsat algısı şimdiye kadar önemli kazanımlar da getirdi Türkiye'ye. Yani bu süreçte baktığımız zaman, işte bir ta şeyden içeriye dönük baktığımızda Sayın Bahçeli'nin çağrısından sonra işte 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı fesih ve silah bırakma çağrısı ve o metinde PKK'nın ömrünü çoktan doldurmuş bir örgüt demesi vesaire vesaire. Sonra 12 Mayıs'ta PKK'nın kongreyi toplayıp fesih kararını aldığını ve işte silah bırakma anlamında o çağrıya uygun hareket edeceğini duyurması. Bunların hepsi bu
0: Etmedi ama.
1: ivmelenme, ha şöyle, yani bunların hepsi bir şekilde yeni süreçlerdi, yeni gelişmelerdi. Bunlara güvenmek anlamında söylemiyorum ama örgütün kendi kendine böyle bir, yani bir defa örgüt liderinin örgütüyle alakalı çoktan miadını doldurmuş demesi, işte o federalizm, kültürel özellik gibi şeylerin, tabirlerin artık bir anlamının kalmadığını deklare etmesi başlı başına örgütün misyonunu çoktan, kendi adına söylüyorum bunu, kendi baktığı yerden tamamladığını kabullenmesi anlamına geliyor. Şimdi bunun dışında Suriye'deki gelişmeler de bu fırsat penceresinin, bu fırsat algısının Türkiye lehine gelişmesiyle sonuçlandı şu ana kadar. Yani iki tane şey oldu orada. Bir, daha öncesinde kimsenin beklemediği bir o işte Aralık 2024'te Baas rejiminin çöküşü ve orada 62 yıllık rejimin çöküşü ve yeni Suriye halkının çoğunluğunun da iradesini yansıtan yeni bir yapının ortaya çıkması, katliamların bitmesi, büyük ağır bir iç savaşın bitmesi kimsenin beklediği bir şey değildi. Bu oldu. İkincisi Amerika'nın Trump yönetiminin, Amerika derken mevcut yönetimi YPG, SDG üzerindeki Amerikan desteğini çekip Türkiye'ye müzahir bir pozisyonda durması. Bu da yani bu fırsat algısını ürettiği sonuçlardan bir tanesidir. İsrail'i de oradaki şeylerini de İsrail'le birlikte hareket etmek isteyenleri de huzursuz eden somut bir kazanım da budur. Yani sonuçta Suriye'deki mevcut durum iki yönlü olarak Türkiye'nin arzu ettiği istikamette gelişti. Şuraya bağlayıp tamamlayacağım. Şimdi bu fırsat algısı içerisinde bir önceki Amerikan yönetimiyle şimdiki Amerikan yönetiminin bu meselelere bakış farklılığı olması çok önemli bir etken. Önceki yönetimler, Biden ve ondan önce Obama yönetimi, Suriye süreci hepimizin gözü önünde cereyan etti. Türkiye'yi cezalandırma maksadıyla manipüle edildi. Yani Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Biden Türkiye'ye geldiğinde 2014 ya da 2016'da biz Esad'ın gitmesini istemiyoruz dedi diye açıklamaları var. Bunu Suriye'deki devrimden sonra anlattı. Bütün o maliyetini, yükünü Türkiye'nin üzerine yıkarak aynı zamanda da oradaki bir PKK teröristan projesine yol vererek bir cezalandırma politikasına yöneldi. Bu da tamamen İsrail'in angaje olduğu, yani İsrail'e yönelik olarak geliştirilen bir projeydi bu. Brett McGurk diye bir adam vardı. Bu adam zaten işte o tam Siyonist akıl sahibi. Hemen bitiriyorum.
2: Bitirelim.
1: Trump'ın bölgesel yaklaşımında Türkiye'de burada tabii bir hem bölgesel sahiplenme hem de bir ikna süreci yürüttü. Yani Trump'ın Suriye konusundaki politikalarda çok açık ilerledi. Suriye'yi Türkiye'ye yazdı tabir yerindeyse. Suriye konusunda kendi ekibine talimatlar verdi. Beni Türkiye ile karşı karşıya getirecek adımlar atmayın burada dedi. İsrail'e Netanyahu'ya döndü. Makul ol bu konuda dedi. Ve bunların sonucunda Türkiye bu yeni yönetimin bu yaklaşımından faydalanarak bunu fırsata dönüştürerek Suriye'deki bu süreci kendi lehine geliştirdi. Şimdi bundan sonrasına dönük olarak da tehdit algısını bir tarafta akılda tutup hiçbir şekilde gaflete düşmeden bu fırsat algısı üzerine inşa etmek gerekiyor bu süreci. Çünkü gerçekten tarihsel nitelikte bir perspektif Türkiye'nin önünde duruyor. Ve bunun da bir farkındalığıyla bölgesel dış politika adımları atılıyor. Evet.
2: Şüphesiz. Az bir zamanımız kaldı. Hüseyin Nikolu size döneyim ama kısa bir cevap isteyeceğim.
1: Şimdi, kusura bakma biraz.
3: Estağfurullah.
2: Estağfurullah. 7-8 Temmuz NATO zirvesi var. Şimdi zirve üzerinden şöyle bir soru sormak istiyorum. Putin'in bir açıklaması var bu akşam. Diyor ki Rusya Ukrayna ile 2022'de İstanbul'daki müzakereyi temel alarak barış görüşmesine hazır. Çok önemli bir açıklama. O İstanbul'daki görüşmelerin ardından işte Amerika'nın çabaları oldu vesaire vesaire. İngiltere'nin sabotajı. Sonraki süreç işte Trump'ın ben bu işi çözerim demesi vesaire. Bu şunu gösteriyor ki Putin hiçbirine güvenmemiş, hiçbir arabulucu girişimine ve yine 2022'de o Türkiye'nin kurduğu masa çerçevesinde aynı perspektifte sorun çözmeye çalışıyor. Benim sorum şu, bu da burada dursun, eğer olursa yine konuşuruz üzerine. NATO zirvesinde Putin, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvesiyle bu mesele çözülür mü? Putin Türkiye'ye Trump'la beraber gelir mi?
3: Çok güzel bir soru. Birincisi, bu zirve çok önemli. Biliyorsunuz Trump NATO'ya yönelik çok...
1: Ve Hakan Fidan'ın Moskova'ya yaptığı 4 günlük ziyaretten
2: sonra... Tam söyleyecektim, onu unuttum. Onu da beraber bir arada düşünmemiz lazım.
3: Şüphesiz Türkiye'deki zirve çok önemli. Özellikle Trump'ın NATO'ya yönelik çok ağır eleştirileri, hatta Amerika NATO'dan çekiliyor mu, çekilecek mi? Bu bağlamda NATO kapsamında Avrupa'daki güçlerini azaltması, NATO dağılıyor mu dediğimiz bir dönemde

0: Türkiye'de çok önemli bir NATO zirvesi gerçekleşiyor ve Trump bu zirveye katılacağını bizzat kendisi söyledi. Ve kimi iddialara göre de bu zirveye Tayyip Erdoğan için katılacağını söyledi.
1: Çünkü NATO zirvesine gitmeyeceğine dair, NATO'ya zirveye katılmayacağına dair ifadeleri öncesinde
0: yani
1: vardı.
0: O kadar ağır ifadelerden sonra kesin bu zirveye katılmayacağını

Açıkça haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen ne? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmelerle ve moderatör sabahla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Polonya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuştu. NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi ortak önceliğimiz dedi. Toplantının gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı.
1: Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nawrocki'yi külliyede resmi törenle karşıladı. Liderler ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasında işbirliklerini artırmaya yönelik konuların ele alındığını belirtti.
2: 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Yeni hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.
1: NATO Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD-İran müzakereleri ve Filistin davası. İki lider gündemin kritik başlıklarını Ankara'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakı güçlendireceğini belirterek Avrupalı ortakları sorumluluk almaya çağırdı.
2: Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Polonya'nın Avrupa güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip iki müttefik olduğunu vurguladı.
2: Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor.
1: Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki de Rusya ve Ukrayna savaşıyla savunma sanayi alanındaki işbirliği konularının değerlendirildiğini söyledi.
3: Kesinlikle bu savaş kısa sürede bitmeli. Bunu konuştuk. Çözüm için diplomatik yolun seçilmesi gerekiyor. İkimiz de bu konuda hemfikiriz. Türkiye'de gerçekleşecek NATO zirvesi kesinlikle çok verimli geçecek.
1: Ankara ziyaretinin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet etti.
0: Rusya-Ukrayna savaşında kritik bir dönemece giriliyor efendim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduklarını duyurdu. İstanbul müzakerelerine işaret edildiği açıklamada gözler barış masası için İstanbul'a yöneldi.
1: Rusya-Ukrayna çatışmaları gün geçtikçe artıyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın başlamasından kısa bir süre sonra 2022'de İstanbul'da doğrudan müzakereler yürütmüştü.

0: Bu görüşmelerde Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve kalıcı tarafsızlık statüsünü kabul etmesi, buna karşılık uluslararası güvenlik garantileri alması gündeme gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son saldırılara ilişkin Ukrayna'nın durumu kötüleştiği için sivil altyapılara saldırı taktiğini benimsediğini söylemişti. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin çözümü ve müzakerelerin yeniden canlandırılması için Putin'den önemli bir açıklama geldi. Kremlin'in duyurduğu bu gelişmeye göre Moskova müzakerelere hazır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenski'yi masaya çağırdı.
1: Ukrayna ile masaya oturmaya hazırız. 2022'deki İstanbul görüşmeleri temelinde masaya oturabiliriz.
0: Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi meyvesini veriyor. Rusya'dan gelen bu açıklamayla birlikte gözler yeniden Türkiye'nin arabuluculuk rolüne çevrildi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun skandal Türkiye raporu vardı. Bahçeli, Türkiye'ye Brüksel'den istikamet çizilemeyeceğini belirtti. MHP lideri ABD-İran görüşmeleri ve İsrail'in Lübnan'daki saldırıları hakkında da dikkat çeken uyarılarda bulundu.
3: Türkiye Cumhuriyeti yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez.
4: Avrupa Parlamentosu raporunda Türkiye ve Türk yargısını hedef alan maddelere tepki gösterdi, mesajları netti.
3: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde skandal Avrupa Parlamentosu raporu vardı. Brüksel'den Türkiye'ye istikamet çizilemez dedi, ekledi.
3: Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
4: Bahçeli Avrupa'nın Türk ve İslam dünyasına karşı tutumuna dikkati çekti.
3: Müslüman Türk milletine karşı asırlık önyargılarını her fırsatta dışa vuran küffar nereden bilecektir vefayı? Kıbrıs'ta Rum tarafını bütün adanın temsilcisi gibi Avrupa Birliği'ne alanlar nereden anlayacaktır hakka hürmeti?
4: MHP lideri Kıbrıs'ta Rum-Yunan ikilisinin AB'nin desteğiyle oynadığı oyunlara ayrı bir parantez açtı.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye kendi denizlerinde seyirci değildir.
4: Devlet Bahçeli diplomasideki gelişmeleri de değerlendirdi. ABD-İran görüşmelerinin yakından takip edildiğini söyledi. İsrail'in coğrafyadaki saldırılarına sözü getirdi, uyardı.
3: Bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceğini de unutulmamalıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı.
2: ABD ile İran İsviçre'de belirledikleri 60 günlük yol haritasına uygun adımları atıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran petrolüne yönelik yaptırımlarda geçici muafiyet kararı aldı. Dondurulmuş milyarlarca dolarlık varlık da serbest bırakılıyor. Hürmüz Boğazı açıldı. Uluslararası nükleer denetçilerin yeniden İran'a dönmesi bekleniyor. Arabulucu Pakistan'dansa dikkat çeken bir uyarı geldi efendim. Bu barış süreci Netanyahu'nun siyasi sonunu getirecek yorumu yapıldı.
5: Vay vay! Ticarimize ne? Wow.
6: ABD-İran hattında durum şimdilik sakin. Taraflar 60 gün içerisinde kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması için yol haritası üzerinde mutabakata vardı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sürdürülebilmesi için yeni bir mekanizma kurulacak. Olası krizlerin önlenmesi amacıyla doğrudan iletişim hattı oluşturulacak. Heyetler İsviçre'den ayrıldı. Teknik görüşmeleri ise iki ülkenin diplomatları sürdürecek. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsviçre'den ayrılırken olumlu mesajlar verdi. Anlaşma için bir temel attıklarını söyledi.
7: Birincisi Hürmüz Boğazı'nın açılması için değil, açık kalmasını sağlayacak bir mekanizma kurduk. İkincisi bölgesel ateşkesi sağlamak için doğru mekanizmayı kurduk. İranlılar uzun zamandır ilk kez silah denetçilerinin ve nükleer denetçilerin ülkeye girmesine izin veriyor. Ve son olarak bu teknik müzakerelerde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz.
6: Vance, İran'ın uzun bir aradan sonra nükleer denetçilerin ülkeye girişine

0: izin vermeyi kabul ettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bu açıklamayı yalanladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin saldırıları sırasında hasar gören tesislerimizde ajansın denetim yapmasına yönelik bir programımız yoktur ve esasen bu alanda tanımlanmış bir protokol bulunmamaktadır. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasının bir üyesi olarak normal işleyişimizi sürdürüyoruz ve bu normal işleyişin çerçevesi bellidir.
0: Bekai ABD'ye bir mesaj da gönderdi. Anlaşmanın abartılı ve kendini öven anlatılarla iç siyasete alet edilmesinin müzakere sürecine zarar vereceği uyarısında bulundu. Ayrıca İran'ın füze kapasitesinin müzakere konusu olmadığını yineledi. Müzakere heyetine başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf diplomasi vurgusu yaptı. Diplomasi olmadan sonuç alınamayacağını belirtti. Ancak müzakerelerde geri adım atmadıklarını vurguladı. Hürmüz'ün kendileri tarafından yönetileceğini belirtti.
2: Ablukayı askeri olarak kaldırmak isteseydik ağır mali kayıplar yaşardık. Müzakere yoluyla bir gecede kaldırdık. Hürmüz Boğazı, İran'ın belirlediği kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde yönetilecek.
0: Kalibaf yaptırımların kaldırılmasına da değindi. İran'ın petrol satışına getirilen yaptırım muafiyetine vurgu yaptı.
2: Nihai bir anlaşmaya varılana kadar yaptırımlar yürürlükte kalacak. Bu nedenle nihayetinde yaptırımları kaldırabilmemiz için petrol satışı yaptırım muafiyeti almalıydık.
0: Zaten İsviçre'deki görüşmelerin çarpıcı sonuçları ekonomi masasında yaşanmıştı. ABD Hazine Bakanlığı, İran menşeli ham petrol ve petrokimya ürünlerinin üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir muafiyet lisansı yayımlamıştı. Kalibaf, ayrıca dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının da serbest kaldığını söyledi.
2: Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması için 11. madde uyarınca her biri 6 milyar dolar olan iki meblağın serbest bırakılması gerekiyordu. Bu süreç Katar gezisi sırasında zaten başlatılmıştı. Ancak nihai imzanın İsviçre gezisi sırasında atılması gerekiyordu ve bu da yapıldı.
0: Arabuluculardan Katar Başbakanı El Sani'den ise uyarı var. El Sani, savaşın durması için sağlam bir temel atıldığını ancak müzakereleri sabote etmek isteyenler olduğunu söyledi. En sert çıkışsa arabulucu Pakistan'dan geldi. Savunma Bakanı Muhammed Asif, İsrail'in süreci raydan çıkarmak için çaresizce çabaladığını belirtti. Bu barış sürecinin başarısı Netanyahu'nun siyasi kariyerinin sonunu getirecek ve tutuklanmasına yol açabilecektir ifadelerini kullandı. İran cephesinde ise temkinli bir iyimserlik hakim. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ilerlemenin sadece verilen sözlerle değil, atılacak fiili adımlarla ölçüleceğini belirtti.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaşın ilk günü öldürdüğü İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'in cenaze töreni için önlemler alınmaya başlandı. İran'da 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidilecek. Açıklama İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan geldi. Buna göre Hamane'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamalarına gidilecek. Kısıtlamalar başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Havalimanı ve Mehrabat Havalimanı ile Meşhed kentindeki havalimanlarında uygulanacak. Tahran'daki havalimanlarında 4 Temmuz'da başlayacak kısıtlamalar 6 Temmuz'da ağırlaştırılacak. Meşhed Havalimanı ise 9 Temmuz'da tamamen kapatılacak. Hiçbir yolcu taşımacılığı yapılmayacak. Hamane için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da başkent Tahran'da yer alan İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek. Ardından 6 Temmuz'da yine Tahran'da ikinci cenaze töreni düzenlenecek. Daha sonra 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da ise Meşhed kentinde tören yapılacak. Hamane'nin cenazesi yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında süren müzakere sürecinde en önemli başlıklardan biri de elbette Lübnan. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Lübnan arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından Lübnan'da ateşkesi izlemek üzere yeni bir mekanizma kurulmasına karar verildi efendim. İsrail ise saldırılarına ara vermeden devam etti.
0: Ateşkes çok kez ihlal edildi. İsrail, Lübnan'ı bombalamaktan geri durmadı. Bu kez sahadaki çatışmanın durması için yeni bir mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Bir yandaysa İsrail saldırıları sürdürdü. İsrail mutabakata rağmen yukarı Nebatiye beldesine hedef aldı. Deir mahallesinde yol açma çalışmaları sırasında iş makinesinin yakınında bulunan kişilere ateş açıldı. Ölenler ve yaralananlar oldu. Hizbullah saldırının ateşkes ihlali olduğunu hatırlattı. İsrail ise ateş açılan kişilerin silahlı olduğunu öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la telefonda görüştü. ABD'li bir yetkiliye göre görüşmede çatışmanın durumunu incelemek için bir mekanizma kurulmasına karar verildi. Amaçlarının şiddetin sona ermesi olduğunu aktardı. Mekanizmanın ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşacağı belirtildi. Yetkili, İsrail ve Lübnan'ın iki egemen devlet olarak görüşmesini ve barışla güvenlik için bir yol bulmalarını sağlıyoruz dedi. Kararın ardından İsrail'de ise adeta panik havası hakim. İsrail basınına göre ABD'nin İsrail'e Lübnan'da verdiği sınırsız hareket yetkisi sona erdi. Bunun üzerine Netanyahu, İsrail'in dışlandığı yeni mekanizma karşısında diplomatik girişim başlattı. İmzalanan mutabakat zaptına rağmen İsrail'den işgal sürecek mesajı geldi.
4: Ordu doğrudan veya ortaya çıkan tehdidi engellemek için tam hareket özgürlüğüne sahiptir. Ordunun bu konuda hiçbir kısıtlaması yoktur. Ben onların arkasındayım.
0: Savunma Bakanı İsrail Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de ortak yazılı açıklamayla askeri varlığın bölgede kalacağını duyurdu. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Lübnan'da Hizbullah var olduğu ve bir hükümet iktidarda kaldığı sürece İsrail askerinin Lübnan'dan çekilmeyeceğini söyledi.
3: Dünyayı ekonomik ve siyasi anlamda çıkmaza sürükleyen İran savaşındaki ABD politikaları eleştirilerin hedefinde kalmaya devam ediyor. Bu kez İngiliz basını ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşa girerek küresel sahnede yol açtığı değişimleri ele aldı.
5: Müttefikler tedirgin, rakipler daha cesur. İsrail ise siyasi açıdan yalnızlaştı. İran savaşı ne ABD'ye ne de İsrail'e yaradı. İngiliz basını ABD Başkanı Donald Trump'ın başarısız tercihlerini ele aldı. The Telegraph gazetesi Trump'ın yanlış ata oynadığını yazdı. Buna göre savaş beklenen sonucu vermedi. İran'ın koşulsuz teslimiyetini sağlamayı hedefleyen plan kısa sürede çıkmaza girdi. Hürmüz Boğazı'ndaki krizle küresel ekonomiyi sarstı. Gazeteye göre savaşın başlangıçtaki hedeflerinin hiçbirine tam anlamıyla ulaşılamadı. ABD kadar kimse zarar görmedi. Habere göre savaşın en önemli sonuçlarından biri Çin'in güç kazanması oldu. ABD İran'a odaklanmak zorunda kaldı. Asya Pasifik bölgesindeki stratejik öncelikleri zayıfladı. Bunun da Çin'e önemli bir avantaj sağladığı vurgulandı. Savaşın ardından Trump'la Netanyahu arasındaki ilişkilerinde ciddi şekilde gerildiği belirtiliyor. Trump, Tel Aviv'in Lübnan'a saldırılarını eleştiriyor. İsrail kamuoyunda da Trump'a yönelik tepkiler arttı. Trump, İran rejimini devirmeden savaşı sonlandırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor. İsrail'in ise Amerikan kamuoyundaki desteği geriliyor. Özellikle 50 yaş altındaki cumhuriyetçiler arasında İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerin artması Tel Aviv yönetiminde endişe doğuruyor. Hatta öyle ki The Guardian gazetesi de İran anlaşmasının yol açtığı itibar kaybını Trump atlatabilir. Ancak aynı şey Netanyahu için geçerli değil dedi. Savaşın yalnızca İsrail ve Orta Doğu'yla sınırlı kalmadığı belirtiliyor. Analize göre Trump, İran'a yönelik operasyon öncesinde Avrupa'daki müttefiklerine danışmadı. Süreç ilerledikçe bazı Avrupa ülkeleri ABD'nin üslerini kullanmasına kısıtlamalar getirdi. Washington'la Avrupa başkentleri arasındaki ilişkilerde ciddi gerilim yaşandı. Uzmanlara göre savaş öncesinde zaten zayıflayan ABD liderliğine duyulan güven bu süreçle birlikte daha da sarsıldı.
6: She can't talk. She can't do an interview.
3: Küresel diplomaside dengeler değişiyor. İngiltere merkezli The Economist dergisi Batı'nın geleneksel arabuluculuk rolünün zayıfladığını, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yeni bölgesel güçlerin kriz çözüm süreçlerinde daha etkili hale geldiğini yazdı. Dergi Ankara'yı dünyanın yükselen diplomatik aktörleri arasında gösterdi.
5: Küresel güç dengeleri köklü bir değişimden geçiyor. Türkiye de bu değişimde kritik rol oynuyor. Küresel diplomasi de etkisini artırıyor. İngiliz basını da bu duruma vurgu yaptı. The Economist dergisi dünyanın yeni barış

0: Barış Elçileriyle Tanışın başlıklı analizinde küresel diplomasi sahnesindeki değişimi mercek altına aldı. Analize göre Soğuk Savaş sonrası uluslararası krizlerde oyun kurucu olan batılı kurumların dönemi kapanıyor. Artan jeopolitik gerilimler ve bölgesel savaşlar, geleneksel arabulucular olan Birleşmiş Milletler, Norveç, İsveç ve İsviçre gibi aktörleri işlevsizleştirdi. Küresel güney ülkeleri yükselişe geçti. Diplomasi masasında artık ekonomik ve güvenlik çıkarlarını önceleyen bölgesel güçler söz sahibi. Dergi, küresel ölçekte oluşan bu yeni arabuluculuk ekseninin merkezindeki ülkeleri yeni beşli olarak adlandırıyor. Bu ülkeler Türkiye, Çin, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu aktörler sadece 2025 yılında yürütülen 53 barış girişiminin en az 20'sinde doğrudan ve aktif rol oynadı. Batılı ülkeler kriz çözümlerini genellikle insan hakları ve demokratik reform şartlarına bağlarken, yeni beşli çatışmaları bitirmeye, ticaret yollarını açık tutmaya ve enerji güvenliğini sağlamaya dayalı çok daha pragmatik ve sonuç odaklı bir diplomasi yürütüyor. Analizin en dikkat çekici bölümlerinden birisi ise Türkiye'nin artan küresel etkisine ayrıldı. The Economist, Ankara'nın sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel bir arabulucuya dönüştüğünü vurguladı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tarihi tahıl koridoru hamlesinin altını çizdi. Dergi ayrıca Etiyopya ile Somali arasındaki deniz yetki krizinden, Pakistan ve Afganistan arasındaki sınır anlaşmazlıklarına kadar çok geniş bir coğrafyada dengeleyici bir rol üstlendiğini belirtti. The Economist, dünya siyasetinin tek merkezli düzenden çok merkezli ve rekabetçi bir döneme girdiğini belirtti. Türkiye'nin bu yeni diplomatik mimarinin en görünür ve en kilit aktörlerinden biri olduğunun altı çizildi.
1: İsrail terör örgütü PKK-PYD kartını elinden bırakmak istemiyor efendim. İran'a karşı kullanmak istedi ancak başarısız oldu. Ama yine de kışkırtmalarını sürdürüyor. PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in altına imza attığı mutabakatların aksine Avrupa ülkelerine sırtını yaslamaya çalışması Suriye ve Amerika Birleşik Devletleri'nden tepkiyle karşılandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Sabotaj uyarısında bulundu. Peki neler oluyor? Cevabına analiz haberimizde bakalım.
2: PKK'nın Suriye kolu PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara ile masaya oturdu, entegrasyon mutabakatına imza attı. Ama gereğini yapmaktan hep kaçındı, ta ki Şeyh Maksut Mahallesi'ndeki kışkırtmaya kadar.
3: Şeyh Maksut, harp başladı.
2: Zor oyunu bozar misali Suriye ordusu terör örgütü PYD'nin işgal ettiği yerleri tek tek elinden aldı. Türkiye'nin açık desteğiyle Fırat'ın doğusuna geçti, İsrail'in tüm planlarını bozdu. Ancak Tel Aviv yönetimi PKK-PYD kartından kolay kolay vazgeçmek istemiyor gibi görünüyor.
4: Bazen süreci destek adı altında öyle sözler söylenir ki aslında algoritması süreci sabote etmeye ve enfekte etmeye dönüktür. Bir takım söylemlerin sık sık dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Bunları reddettiğimizi söylemeye bile gerek yok.
2: Bu yüzden AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in uyarısı dikkat çekici. Bir anlamda zamanı oynamayı bırakın, silahlara teslim edin, yasal düzenlemeler için devlete güvenin mesajı verildi.
4: Burada Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle bu bir devlet politikasına dönüştü. Bugün gelinen noktada o raporun içeriğine herkesin değer vermesi ve attığı imzanın arkasında durması son derece kıymetlidir. Bu illegal yapılar Türkiye gündeminden ve bölge gündeminden çıkmalı. Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır.
2: Yoğun gündemde biraz gölgede kaldı ama terör örgütü PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Şam yönetiminin kendisine açtığı alanı istismar etmeye çalışıyor. Ferhat Abdi Şahin'in Avrupa turu, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini çekti. Fransa, İtalya ve Hollanda temaslarına dair Suriye medyasına konuşan üst düzey bir yetkili, PYD elebaşı Abdüşahin'in siyasi veya diplomatik angajmanlar için resmi bir sıfatı veya yasal yetkisi olmadığını hatırlattı. Bazı uluslararası taraflarca karşılanmasının diplomatik normlara aykırı olduğunu ve Suriye'nin iç işlerine müdahale teşkil ettiğini belirtti. Şam yönetimi gibi Türkiye de bu süreci yakından takip ediyor.
5: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
2: Aynı şekilde Trump'ın Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak da terör örgütü PYD'nin hamlelerinden rahatsız. Erbil'de PYD elebaşı Ferhad Abdüşahin'le görüşen Barak'tan sert bir uyarı geldi. El Arabiya'nın haberine göre Barak, görüşmede SDG'den terör örgütü PKK ile bağlarını tamamen kesmesini, PKK kadrolarının Suriye'den çıkarılmasını ve SDG'nin yıl sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Zira zaman daralıyor.
6: Bazı silahlar gönderdik. İran halkına gitmesi gerekiyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Onları gönderdiğimiz kişiler silahları kendilerine aldı. Belli bir grup insana çok öfkeliyim ve bunun için büyük bir bedel ödeyecekler.
2: Konuşan Trump ama planın arkasında Tel Aviv olduğu çok açık. Netanyahu yönetimi Türkiye'den sonra terör örgütü PKK-PYD'yi İran'a karşı da kullanmaya çalıştı. Ancak bu süreç akamete uğratıldı. Bu yüzden İsrail önünde sonunda elindeki terör kartını bırakmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Ve görünen o ki sırtını İsrail'e, Avrupa'ya yaslamaya çalışan terör örgütü PYD elebaşı Ferhad Abdüşahin, yanlış hamleler yapmakta ısrar ettikçe elindeki kazanımları da tehlikeye atıyor. Zira şu anda tarihin yanlış tarafında duruyor.

0: CHP'de iki başlılık devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde MYK ve parti meclisine başkanlık etti. Aynı saatlerde Özgür Özel de mecliste grup toplantısında kürsüdeydi. Bu arada Kılıçdaroğlu cephesi kurultay sürecini Eylül ayında başlatacağını açıklarken partide arınmayla ilgili yeni kararlar da alındı.
1: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
2: CHP'de kurultay düğümü çözülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında kurultay sürecini başlatıyor.
3: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
2: Ana Muhalefet Partisi'nde genel merkezli Özgür Özel cephesi arasındaki tartışma devam ediyor. Özel mecliste grup toplantısında konuştu. Aynı saatlerde genel merkezde de MYK ve parti meclisi toplantısı yapıldı.
1: Türkiye'deki iki ilimizle ilgili de iki tane karar alındı. Bunlardan biri Kayseri ile ilgili. Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla fesi.
2: Parti sözcüsü Müslüm Sarı CHP'de yeni arınma dalgasına ilişkin bilgileri verdi. Buna göre CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı partiden ihraç edildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzoğlu, CHP Antalya İl Başkanlığı'na ise Hasan Şahin atandı.
3: Bu yapılır mı bu partiye ya? Bu yapılır mı?
1: Kayseri İl Örgütü'nün ve Disiplin Kurulu'nun fesiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizde sadece bir örgüt fesi var. Orada bir disiplin uygulaması yok.
2: Müslüm Sarı merak edilen kurultay tarihine ilişkin de konuştu. Eylül ayı ile birlikte Kılıçdaroğlu kurultay sürecini başlatıyor.
1: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
3: Mücadelemizi sürdürüyoruz.
2: Sarı konuşmasında CHP'den istifa eden belediye başkanlarına da değindi. Öz eleştiri yapmamız lazım ifadesi dikkati çekti.
1: Bizler özellikle aday belirleme sürecinden başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının seçilmesi konusunda bir öz eleştirinin de yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
2: Vekiller cephesinde de hareketlilik sürüyor. Yeni bir istifa haberi geldi. 21 Ekim'de CHP'ye katılan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden istifa ettiğini açıkladı.
0: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından tutuklanan CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı. CHP'li belediyelerdeki rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturmalarına İstanbul Adalar Belediyesi ile Mersin Silifke Belediyeleri eklenmişti. Adalar Belediyesi'ne ilişkin yapılan operasyonlar sonucu 35 kişi tutuklandı, cezaevine konuldu. O isimlerden biri de Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'tı. Sit alanlarında yapılan usulsüz işlemler, kaçak yapılaşma ve rüşvet karşılığı verilen ruhsatlar dosyaya girdi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturmadaysa gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Aralarında CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Turgut vardı. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı CHP'li iki başkanın da görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Akpolat ve Turgut'un anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi. İstanbul Valiliği ise İçişleri Bakanlığı tarafından Adalar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ali Ercan Akpolat'ın yerine 27 Haziran'da Belediye Başkan Vekilliği seçiminin yapılacağını açıkladı. Belediye Meclisi 27 Haziran Cumartesi günü saat 10'da toplanacak. Kapılar kırıldı, polis anonsları yapıldı. Kaçmaya çalışan şüpheliler çalılıkların arasında kıskıvrak yakalandı. Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında operasyon görüntüleri 24 ekranlarında efendim. İstanbul'dan Kocaeli'ne uzanan takipte polis kaçırılma olayının kilit isimlerine ulaştı. Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Karaal'ın teşhis ettiği isimler ve ifadesine giren İBB detayı oldu.
4: Gece yarısı saatler 2.30'u gösterirken özel harekat yeleklerini giyen ekipler sessizce hedefe yaklaşıyor. Bir köy evinin etrafı sarılıyor ve ardından operasyon emri geliyor. İşte o görüntüler 24 TV ekranlarında. Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada polis günlerdir peşinde olduğu şüphelilere böyle ulaştı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın ardından elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezli geniş çaplı bir çalışma başlattı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da belirlenen toplam 41 adrese eş zamanlı operasyon kararı alındı. Ancak soruşturmanın en kritik ayağı Kocaeli'nde ortaya çıktı. Polis önce şüphelilerin Sakarya'daki bazı bungalov evlerde kaldığını belirledi. Ekipler adrese ulaştığındaysa dikkat çeken bir ayrıntıyla karşılaştı. Şüphelilerin baskından yaklaşık 3 saat önce bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine takip yeniden derinleştirildi. Telefon hareketleri, sağ çalışmaları ve istihbarat bilgileri bir araya getirildi. Ve adres bu kez Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı bir köy evi oldu. Operasyon sırasında evde bulunan şüphelilerden biri arka taraftaki pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı.
5: Devam.
4: Kameralara da yansıyan o anlarda şüpheli karanlıktan faydalanıp ormanlık alana yöneldi. Ancak kaçışı uzun sürmedi. Polis ekipleri çalılıkların arasında saklanmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Operasyonun ardından gözaltı sayısı artarken soruşturmanın kilit isimleri olarak değerlendirilen şüpheliler de tek tek emniyete götürüldü. En dikkat çeken bölümlerden biri ise Erhan Karaal'ın verdiği ifade oldu. Karaal kendisine gösterilen fotoğraflardaki bazı kişileri teşhis etti. Özellikle evinin önünde kendilerini polis olarak tanıtıp zorla araca bindiren kişilerden bazılarını fotoğraflardan tanıdığını söyledi. İfadesinde yer alan bir başka ayrıntı ise İBB çalışanlarıyla ilgiliydi. Karaal gösterilen fotoğraflar arasında bulunan bazı kişilerin İBB personeli olduğunu belirtti. Ancak olayın içinde olup olmadıklarını bilmediğini ifade etti. Öte yandan Karaal'ın ifadesinde dikkat çeken başka iddialar da yer aldı. Kendisini kaçıran kişilerin önce 300 kilo ardından 500 kilo altından söz ettiklerini öne süren Karaal, günler boyunca darp edildiğini, baskı altında tutulduğunu anlattı. Polis şimdi hem firari durumda olduğu değerlendirilen son şüphelinin peşinde hem de kaçırma olayının arkasındaki tüm bağlantıları ortaya çıkarmaya çalışıyor.
0: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor efendim. Karaal bulunduktan sonra sağlık durumu ve kaçırılmasına dair özel bilgileri eşi Ayşe Karaal ilk kez 24 muhabiri Nesli Şah Yumağı anlattı.
6: Evinden çıktı, karga tulumba kaçırıldı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kaçırıldıktan sonra eşi Ayşe Karaal o anları ilk kez 24'e anlatmıştı. Karaal bulundu ve tedavi altına alındı. Bulunduktan sonra da eşi yine ilk kez 24'e konuştu.
7: Erhan'la konuşma fırsatım olmadı. Dün yine yoğun bakıma gittim. Ama yoğun bakımda bir vefat olduğu için bayağı bir bekledik oraların düzelmesini. Sonra bir 5 dakika Erhan merhaba nasılsın, iyi misin, iyiyim ben, sen merak etme dedi. Çıkmak zorunda kaldık.
6: 17 Haziran Çarşamba günü İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırılmış. Ardındansa Karaal'ı arama çalışmaları başlamıştı.
8: Erhan Karaal her zaman olduğu gibi akşam saatlerinde evinden çıktı. Ailesiyle dışarıya çıkacaktı. O eşinden ve çocuklarından önce geldi, arabayı hazırlayacaktı. İşte tam da bu noktada arabasına binecekti. Fakat onu bekleyen birileri vardı, yanına geldiler. İki kişi kendisinin koluna girdi ve onları bekleyen gri renkli araca Erhan Karaal'ı bindirdi ve buradan kaçırdılar. İşte o anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
6: Karaal'ın kaçırılmasının ardından savcılık hemen soruşturma başlattı. Polis adım adım iz sürdü. Karaal'ın Tuzla'daki atıl bir fabrikanın inşaat alanında bulunduğu öğrenildi. Karaal'ın neler yaşadığını ve sağlık durumuna dair detayları ise eşi Ayşe Karaal, 24 muhabiri Nesli Şah Yumağı anlattı.
7: Tuzla Polis Müdürlüğü'nden arandım. Önce inanamadım. Dedi ki dedi Erhan Karaal'ın eşi misiniz? Evet dedim. Eşiniz dedi bulundu. Ben tabii ilk o sağ mı dedim. Sağ merak etmeyin, hemen hastaneye gelin dedi. Ben zaten 3 gündür karakolda yatıp kalktığım için hemen oraya gittim. Dedim ki eşimin bulunduğunu söylüyorlar dedim. Onlar dedi ki ya teyit etmeden yola çıkmak yok. Öncelikle teyit edelim nerede diye. Sonra işte biz hemen Tuzla Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada İlyas müdürüm, Allah razı olsun, polis arkadaşlar falan, sağ merak etme dedi. Operasyondaki arkadaşları gösterdiler. Ben hepsinin boynuna sarılıyorum. Ama inanın benden çok onlar mutlu. O kadar büyük bir operasyon geçirdiler ve sağ olarak teslim ettiler ki, yani Allah onlardan bin bir kere razı olsun. Çocuklarımı babasına, bizi eşimize kavuşturdu.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık efendim. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte bakalım. Öncelikle Akşam Gazetesi'yle başlayalım gazete başlıklarını aktarmaya. Akşam Gazetesi manşetinde ABD'yi 3.7 milyar dolar çarptı, Türk polisi yakaladı diyor. Hemen detaylarına bakalım. Sağlık sisteminde bulduğu açıkla Amerika Birleşik Devletleri'ni milyarlarca dolar zarara uğratan İbrahim Haldun Hilmi, Türkiye'de yakalanarak FBI'ya teslim edildi efendim. FBI'ın en çok aranan dolandırıcılar listesinde yer alan ve Mayıs 2025'ten bu yana firari olan İbrahim Haldun Hilmi'nin izine Türkiye'de ulaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının başvurusu üzerine harekete geçen polis Hilmi'yi kıskıvrak yakaladı. İşlemlerin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen FBI ekibi Hilmi'yi teslim alarak yargılamak üzere Miami'ye götürdü. Trump'ın yardımcısı Vance gözaltı ile ilgili ABD halkından çalarsanız hiçbir yer güvenli liman değildir paylaşımını yaptı. Ve Türk makamlara bir teşekkür var efendim. FBI direktörü Patbull, Hilmi'nin gözaltına alındığı fotoğrafları paylaşarak Türk makamlara ve Ankara Büyükelçisi Barak'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Sahte faturalar hazırlıyordu, nasıl dolandırıyordu? Bu soruya da cevap veriyor Akşam Gazetesi. İbrahim Haldun Hilmi ile suç ortakları engelli ve diyaliz hastaları için kurulan sigorta programını hedef aldı ve sahte faturalar ve olmayan hastalarla en az 3.7 milyar dolar dolandırdı Amerika Birleşik Devletleri'nin sistemindeki bu açıktan faydalanarak diyelim, sürmanşete çıkalım. Savunma ittifakımız güçlenmeli dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu ifadeleri Akşam Gazetesi.

gazetesi ilk sayfasından veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi kabulünde. İki ülkenin Avrupa'nın güvenliğindeki rolüne dikkat çekti efendim. Türkiye ve Polonya'nın Avrupa savunması için vazgeçilmez olduğunu belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Avrupalı müttefiklerin NATO'da daha fazla rol üstlenmesi gerektiğini ve ABD ile bağın pekiştirilmesinin önemini vurguladı. Erdoğan, Ankara'daki zirvede ortak önceliğimiz NATO'nun caydırıcılığını artırmak dedi. Nawrocki de Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarının altını çizdi. Güçlü bir işbirliğine hazırız diye konuştu. Diyelim, hemen aşağıya inelim. Kurultay için start 1 Eylül'de başlığına bakalım. CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK ve parti meclis toplantılarının ardından kurultay açıklaması geldi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Eylül ayının ilk haftasından itibaren olağan kongre sürecini başlatıyoruz. İlçe ve il kongrelerine ilişkin takvimi önümüzdeki günlerde paylaşacağız dedi. Sarı ayrıca Antalya İl Başkanı Naim Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Gözbaşı'nın görevden alındığını açıkladı. Kayseri'ye Okan Marzioğlu, Antalya'ya ise Hasan Şahin atandı. Haberlerimizde de detaylarını paylaşmıştık. Biraz daha aşağıya inelim şimdi. 400 bin tonluk hayali LPG oyunu başlığına bakalım. Hayali ihracatla vergi yükümlülüklerini bertaraf eden Altı Akaryakıt şirketine el konuldu. 10 şirkete kayyum atandı efendim. Akaryakıt sektöründe 350-400 bin ton LPG ithal edip ÖTV, KDV yükümlülüklerini sahte faturalarla bertaraf eden bir organizasyon ortaya çıkarıldı. Dün 9 ilde 27 kişi gözaltına alındı. 6 şirkete el konuldu. 10 şirketin yönetimine kayyum atandı. Bakan Gürlek, kamu zararına müsaade etmeyeceğiz dedi. Bir kez daha yaptığı açıklamada bu mesajı paylaştı. Operasyonda da çok sayıda sahte fatura ele geçirildi diyelim. Kırıkkale'de ise mühimmat faciası vardı. Kırıkkale'de makine kimya endüstrisi, BDS'den mühimmat depolama ve imha tesisinde roket mühimmatı infilak etti efendim. Valilik mühimmatın Ar-Ge çalışmaları sırasında patladığını, iki özel şirket çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Şimdi sürmanşete bakalım. Rus turistin adresi Türkiye diyor sürmanşetinde Akşam gazetesi. Türkiye Rus turistlerin 2026 yaz sezonu rezervasyonlarında %57'lik payla ilk sırada yer alarak rakiplerine fark attığını söylüyor. Geçen yıla göre rezervasyonlarda %5 artış yaşanıyor. Bu yaz Türkiye'yi 3 milyon Rus turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Rus turistler en çok Antalya, İstanbul ve Ege kıyılarını tercih ediyor diyor haberinin detaylarında Akşam gazetesi. Hemen yanındaysa bir altın haberi var, ona da kısaca değinelim. Altında fiyat da beklenti de düştü başlığını kullanıyor Akşam gazetesi. Altının ons fiyatı 4130 doların altına geriledi. Deutsche Bank yıl sonu için altın tahminini 4800 dolara, Goldman Sachs ise 4900 dolara çekti deniyor detaylarda. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabah gazetesinin manşetinde Türkiye Avrupa Birliği güvenliği için vazgeçilmez başlığı kullanılıyor. NATO ve Avrupa Birliği'ne yönelik kritik mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz dedi. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ortak basın toplantısında ise bu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasındaki öne çıkan başlıkları hem haberlerimizde hem de önceki gazetede de ekranlarınıza taşımıştık. Şimdi bir diğer başlıkla devam edelim. Rüşvet canavarı kilise vakfına bile çökmüş başlığı göze çarpıyor ilk sayfada. Hemen bakalım detaylarına. 35 kişinin tutuklandığı Adalar Belediyesi operasyonunda Başkanlık Makamı'nın rüşvet ofisi olarak çalıştığı ortaya çıktı diyor Sabah gazetesi. Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın belediyeye para lazım diyerek kilise vakıflarını bile haraca bağladığı belirlendi. Büyükada Paniya Aya Dimitri Kilise Vakfı Başkanı'ndan 3 milyon TL rüşvet alan CHP'li Yılmaz'ın süreci Başkan Akpolat'a aktardığı belirlendi deniliyor detaylarda. Şimdi biraz aşağıya inelim. 12 milyarlık akaryakıt vurgununu operasyon Sabah gazetesinin de ilk sayfasında yer alıyor. Az önce detaylarını paylaşmıştık efendim. Sahte fatura ve hayali ihracat yöntemiyle vurgun yapan 10 şirkete kayyum atandı deniliyor. Detaylarda bir sonraki gazeteye, Hürriyet gazetesine bakalım. Şimdi Hürriyet gazetesinin de manşetinde o yapılan önemli ve başarılı

0: çıkarılım operasyon var. Türkiye'de paketlendi başlığını atmış manşetinde Hürriyet gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan İbrahim Hilmi Türkiye'de yakalanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edildi efendim. Türkiye ile ortak operasyonu FBI direktörü duyurdu. Yakalanan Hilmi, ABD'de eski Başkan Obama döneminde hayata geçirilen sağlık sistemi Medicare'i 3.7 milyar dolarlık zarara uğratan dolandırıcılık ağının kilit ismi olmakla suçlanıyordu. FBI'ın açıklamasına göre Mayıs 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nden kaçan Hilmi, ortak çalışmayla Türk Emniyet Güçleri tarafından gözaltına alındı. FBI ajanları Türkiye'ye gelerek Hilmi'yi teslim aldı deniliyor detaylarda. Yeni hedefimiz 15 milyar dolar. Başlığı da hemen yanında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile bir görüşme yaptı. Görüşmede, görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Nawrocki ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 10 milyar dolarlık ticaret hedefimize erişmemizin ardından 15 milyarlık hedef belirledik. Polonya ile potansiyel bir diğer alanı da ulaştırma teşkil ediyor dedi. Savunma sanayisinde de işbirliğimizin öne çıkan maddeleri olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde işbirliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz detayına da yer veriyor Hürriyet gazetesi. Hemen altında da enteresan bir haber var. 6.'yı gönderdi, 7.'yi bekliyor. Kim bekliyor efendim? Larry. Peki Larry kim? 11 yıldır başbakanlıkta görev yapıyor. İngiltere'nin o meşhur kedisi. Hemen bakalım detaylarına. Keir Starmer'ın istifasıyla Birleşik Krallık'ta son 10 yılda 6. kez bir başkan görev süresini tamamlayamadı efendim. Artık takip etmek de zor İngiltere başkanlarını. Zira o kadar hızlı değişiyor ki İngiltere son 10 yılda 7. başkanını seçecek. Başbakanlık konutunun gediklisi kedi Larry ise tek istikrarlı isim. 2011 yılından bu yana görev yapıyor. Larry yeni başkanını bekliyor. 11 yıldır görevde, işte o Larry'nin de bir fotoğrafına yer veriliyor. Haberin detaylarında sevimli kedi Larry de işte haberin detayında yer alıyor diyelim. Bir tık aşağıya inelim hemen. İsrail Gazze'de su bırakmadı efendim maalesef. İsrail'in altyapıya ağır hasar vermesi nedeniyle Gazze'de ciddi şekilde su sıkıntısı yaşanıyor. Nüfusun 1/4'ünden fazlası su bulmakta zorlanıyor. Özellikle aşırı kalabalık mülteci kamplarında yazla birlikte su arayışı hızlandı. Kişi başına düşen günlük su miktarı hayatta kalma sınırının altına düştü deniliyor detayda. Milliyet Gazetesi'ne bakalım şimdi. Görünmeyen çocuklar diyor Milliyet Gazetesi manşetinde efendim. Genç mühendislerimizin adlarına formalar yapılmıyor ama başardıklarıyla Türkiye milyon değil milyar dolarlık sözleşmelere imza atıyor. İşlerini iyi yaptıkları için biz de güvenlik endişeleri taşımadan siyaset ya da futbol konuşabiliyoruz diyor manşetinde Milliyet Gazetesi. Türkiye İHA SİHA pazarında dünyada oyun kurucu bir ülke. Ülkeler drone saldırılarına karşı elektronik harp ya da bizim lazer dediğimiz yönlendirilmiş enerji silahlarını geliştirmeye çalışırken bizim görünmeyen çocuklar Aselsan'ın genç mühendisleri 3 sistemi barındıran bir savunma hattı kurdular. Bu hat gelen tehdidi adım adım göğüsleyen katmanlı bir savunma mimarisine dayanıyor diyor detaylarda Milliyet Gazetesi. Şimdi biraz aşağıya inelim, İstanbul'u işaret etti başlığına bakalım. Kimden bahsediyoruz? Putin'den bahsediyoruz efendim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda Moskova'nın Ukrayna krizindeki müzakere pozisyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 2022 yılında İstanbul'da Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar temelinde Kiev'le barış görüşmelerine hazır olduklarını belirtti. Biz detaylarını haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık efendim. Tabii böyle söyleyince müzakereler İstanbul'da devam eder mi? Barış masası yine İstanbul'da kurulur mu sorusu bir kez daha gündeme geldi diyelim ve Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde Lübnan'da tuzağı bozduk başlığı yer alıyor efendim. Suriye ordusu Hizbullah'la çatıştırılmak istenmiş deniliyor. Suriye'ye Hizbullah'ı tasfiye etmesi karşılığında toprak ve para vaat edildi. Ankara Suriye'ye kurulan tuzağı Şara yönetimini uyararak engelledi diyor Türkiye Gazetesi. Gazze kasabı Netanyahu, İran'da Kürtleri kullanma planını Türkiye tarafından bozulunca Lübnan'da yeni sabotaj kapısı açtı. Geçtiğimiz ay Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yoğunlaşan görüşmelerde Suriye'ye Lübnan'ı işgal karşılığında para ve toprak teklif edildi. Hizbullah'ın kontrol ettiği bölgeye Suriye ordusunun yerleşebileceği vaat edildi, diyor Türkiye gazetesi. Türk güvenlik bürokrasisi tuzağı bozmak için Şam yönetimine Lübnan'a girmenin sakıncalarını iletti. Ankara, Lübnan'ın bölünmesi durumunda İsrail'in son dönem işgal ettiği Litani Nehri'ne kadar olan alanı Golan'la birlikte kendi toprağı ilan eder uyarısında bulundu. Ankara-Şam hattındaki görüşmelerin ardından Suriye oyuna gelmedi yorumunu yapıyor Türkiye gazetesi manşetinde. Ve Türk polisinden otari operasyon yine Türkiye gazetesinin de manşetinde yer alıyor. Detaylarına yer vermiştik. Önceki gazetelerde Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandıran o kişi FBI'ya Türk polisi tarafından teslim edildi diyelim. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde Çin istilası yer alıyor. Çinli şirketlerin dev sübvansiyonları, uzun vadeli kredi ve insan haklarına aykırı istihdam politikalarıyla ürettikleri mallar dünyayı istila ediyor diyor manşetinde. Yeni Şafak gazetesi. Şimdi biraz aşağıya inelim. Putin'den İstanbul mesajı yine Yeni Şafak gazetesinin de ilk sayfasında. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile 2022 yılındaki İstanbul müzakerelerini temele alan barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı. İstanbul'daki müzakereler tarafları ateşkese yaklaştıran en önemli zemin olmuştu. Ancak batılı ülkelerin, özellikle de İngiltere'nin müdahalesiyle Ukrayna anlaşmaya yanaşmıştı. Açmamıştı diye bunu da hatırlatıyor Yeni Şafak gazetesi. Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için girişimler yeniden arttı. Barış masası İstanbul'da kurulur mu? Göreceğiz efendim ilerleyen dönemlerde bu sorunun da cevabını. Ve kurultay süreci Eylül'de başlıyor başlığına da bakalım. Mecliste kürsüye çıkan CHP Grup Başkanı Özgür Özel yine kurultay çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Kuruştaroğlu'nun MYK ve parti meclisinde de kurultay kararı çıktı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı toplantıların ardından yaptığı açıklamada kurultay sürecinin Eylül itibariyle başlayacağını duyurdu diyor Yeni Şafak gazetesi. Ve son olarak Yeni Akit gazetesine bakalım. Yeni Akit gazetesi bu sokak Silivri'ye çıkar koltuk hırsı aklını esir almış diyor manşetinde. Detaylarına bakalım. Yeni Akit gazetesi haberinin detaylarında şu ifadeleri kullanıyor. Gölgesinde siyaset yaptığı hırsızlık zanlısı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de topladığı militanlara gelinen aşamada polisle çatışalım diyen el kaldırsın diyecek kadar ileri giden, partisinde yaşanan yolsuzlukları perdelemek için boykot çağrıları yapan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlara, devletin şerefli savcılarından, milli medyanın temsilcilerine kadar önüne gelene tehdit yağdıran Özel dün de sokağa işaret etti ifadelerini kullanıyor Yeni Akit gazetesi manşetinde. Şimdi yukarıya çıkalım. Marif modeli eğitimde uluslararası seviyemizi yükseltti diyor Yeni Akit gazetesi. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ülkemizin uluslararası eğitim ve PISA karnesinde önemli ilerleme sağladı. Eğitimde bir neslin yetişme sürecinin takibinin önemini vurguluyor uzmanlar da ve kitap okuma, matematik ve fen bilimleri gibi alanlarda da fark kapanmış diyor Yeni Akit gazetesi. Efendim gazete başlıklarını aktardık. Şimdi kısacık bir ara verelim. Ardından buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör Sabah Kaldığı Yerden devam ediyor. Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazayan patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Kırıkkale'de meydana gelen patlamaya ilişkin Kırıkkale Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında saat 14 sıralarında Yahşiyan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazayan patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personel vefat etmiştir ifadesi kullanıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü vefat eden personellerin ismini duyurdu. Emekli Asubay Kıdemli Başçavuş Turan Göl ve Sivil Tabağ Uzmanı İdris Tayyip Durmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kırıkkale Valiliği olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını duyururken patlamada yaralanan iki askeri personelin ise tedavileri sürüyor. Van'ın Erciş ilçesinde jandarma uzman çavuş Samet Karabulut'un şehit olduğu trafik kazasında 3 jandarma personeli 5 kişi yaralandı. Van Erciş Karayolu'nda hafif ticari araç jandarma personelinin bulunduğu aracı arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik kazasında 3 jandarma personeliyle hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma uzman çavuş Samet Karabulut ise şehit oldu. Şehit jandarma uzman çavuş Samet Karabulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'ndaki tören alanına getirildi. Düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa konulan şehidin naaşı memleketi Adana'ya uğurlandı. Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz sahil yolunda iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Çarpışma sonrası aralarında araçlardan ikisi alevlere teslim oldu. Feci kaza saat 23 sıralarında Karadeniz sahil yolu üzeri Limanköy köyü mevkisinde meydana geldi. Artvin Rize istikametine giden bir otomobil kontrolden çıktı ve karşıya geçerek bir minibüs ve otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası araçların ikisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar vardı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler seferber oldu. Yangın söndürüldü. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral kurtarılamadı. 5 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedaviye alındı. Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi. Kazaya karışan ve alevlere teslim olan araçlar kullanılamaz hale geldi. Başkent'te Ego otobüsünün karıştığı trafik kazası can aldı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
1: Ankara'da yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Ego'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

0: otobüsteydim. Birkaç durak önce bindim. İki durak önce de bir beyefendi bindi. Ben öndeydim, ona yer verdim. Orta tarafa geçtim. Muhtemelen büyük doblocu benzinliğe girmek için aynasına bakmadan sağa kırılacak otobüsçü ona vurmamak için, ki vurmuş da, ağacı ve direğe devirerek buraya kadar geldi.
1: Kazanın adresi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ydı. İddialara göre Ego otobüsünün karıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrası bölgede tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı.
0: Ama içeride tam can pazarıydı. 7-8 sene bayan yerlerde yatıyorduk. Çoğunu ben tuttum. Şoför şoktaydı. Onları aşağı indirdikten sonra aşağı indim ben. Burada bir beyefendi yatıyor. Onun üzerini örttüm. Memur arkadaşlar geldi. 50'lerinde bir beyefendiydi.
1: Kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
2: Ankara'da terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 209'u yakalandı.
3: Ankara'da terör örgütlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda düğmeye basıldı. Operasyonlarda 209 şüpheli yakalandı. Terör örgütlerinin ülke genelindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için güvenlik güçleri harekete geçti. Ankara merkezli operasyonda terör yapılanmaları mercek altına alındı. Başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında emniyet birimleri 148 şüpheli hakkında işlem yaptı. Operasyonun ikinci ayağında jandarma ekipleri sahadaydı. Farklı terör örgütlerine yönelik çalışmalarda TPKM ile bağlantılı 44, DAEŞ bağlantılı 26, DHKPC ve MLKP bağlantılı 23 şüpheli tespit edildi. Jandarmanın çalışmalarında toplam 93 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İki ayrı çalışmanın bilançosuysa dikkat çekti. Toplam 245 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 209'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar çok yönlü ve titizlikle devam ediyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok aranan dolandırıcılarındandı. Türkiye'de yakalandı ve ABD'ye götürüldü. İbrahim Haldun Hilmi, Medicare sağlık sistemini 3 milyar 700 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor. Açıklama FBI direktörü Kaş Patel'den geldi. İbrahim Hilmi Mayıs 2025'ten beri firariydi. Medicare'i dolandırmaya yönelik 3,7 milyar dolarlık büyük bir planı organize ettiği belirtiliyor. İbrahim Hilmi ABD Adalet Bakanlığı, FBI Miami birimi ve Türkiye'deki yetkililerin ortak çalışmasıyla yakalandı. Yasal prosedürlerin ardından ABD'ye götürüldü. Miami'de yargı önüne çıkacak. FBI direktörü Kaş Patel Türkiye'deki yetkililere teşekkür etti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de açıklama yaptı. Amerikan halkından kaçı çalarsanız dünyanın hiçbir yerinde sizin için güvenli liman olmayacak dedi.

ABD-İran anlaşmasına bakalım efendim. İsviçre'deki ilk tur müzakerelerin ardından İran'da yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında yine tehditler savurdu efendim. Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. Trump Beyaz Saray

0: Da soruları cevapladı. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulduğuna işaret etti. İran'ın uzun süre silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü. İki önemli sonuç elde ettik. Birincisi Hürmüz açık ve açık kalacak. İkincisi ise İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak dedi. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üstünlüğüne vurgu yaptı. İran anlaşmaya uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım diye tehdit etti. Bize saygı duydukları sürece sorun yaşamayacağız ifadelerini kullandı. Trump, Tahran yönetiminin ciddi kayıplar verdiğini savundu. Donanmaları gitti, hava kuvvetleri gitti, liderleri öldü, ekonomileri çöktü dedi. İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Bugün İran'ın devlet başkanı olmak isteyen kimse yok ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın serbest bırakılacak yatırımlarına da değindi. İran'ın serbest bırakılacak parasını bizden yiyecek satın almak üzere kullanmaları gerekiyor dedi. ABD Başkanı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ilişkin soruya ise manidar bir cevap verdi. Netanyahu'nun İsrail ordusunun Lübnan'daki varlığını sürdüreceği yönündeki açıklaması soruldu. Ben sorun çözen biriyim, sorunları çok hızlı çözerim dedi. Doğrudan Netanyahu'nun açıklamasını eleştirmedi. Yönetiminin bölgedeki sorunları çözebilecek kapasiteye sahip olduğunu aktardı. Savaşta yalnız bırakıldığını savunan Trump, NATO'ya ilişkin açıklamalarda da bulundu. NATO'ya harcadığımız para çok çılgınca ve onlar bizim için orada değillerdi dedi. Trump sosyal medya uygulamasından da paylaşımda bulundu. Hazine Bakanlığı'nın serbest bıraktığı İran varlıklarının ABD tarafından kontrol edilen bir hesaba gideceğini iddia etti. Bu paranın ABD'den gıda ve tıbbi malzeme satın almak için kullanılacak söyledi. Trump, İran'ın nükleer denetimlere razı olduğunu da belirtti. Hürmüz'deki ablukanın yeniden uygulanmasının da düşük bir ihtimal olduğunu söyledi. Aksi durumda savaş gemilerinin bölgede duracağını belirtti. Pazartesi günü Hürmüz'den 19 milyon varil petrol geçti dedi. Trump, İran'la görüşmelerinde iyi gittiğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'ndan iki Türk gemisi daha geçti. Böylece Boğaz'dan geçen Türk sahipli gemi sayısı 11'e yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu aktardı efendim. Önemli olanın gemilerdekilerin güvenliği olduğuna da dikkat çekti.
1: ABD-İran geriliminin gölgesinde Hürmüz Boğazı'nda hareketlilik sürüyor. Bölgedeki hareketlilik nedeniyle Türk gemilerinin durumu yakından takip ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki geminin daha Boğaz'dan geçtiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Türk sahipli gemilerin güvenliğinin öncelikli konu olduğunu vurguladı. Son geçişlerle birlikte Hürmüz Boğazı'ndan geçen Türk sahipli gemi sayısı 11'e yükseldi. Bölgedeki hareketlilik ise devam ediyor. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 gemi bulunuyor. Bu gemilerde görev yapan Türk gemi insanı sayısı ise 177. Söz konusu gemilerin 5'i Boğaz'dan geçiş talebinde bulundu. 2 enerji gemisinin ise şu aşamada çıkış talebi bulunmuyor. Bakan Uraloğlu, bölgedeki gemilerin ve Türk gemi insanlarının durumunun anlık olarak takip edildiğini, ilgili kurumların da koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
0: Yunan basını bu kez Orta Doğu'da değişen dengeleri ele aldı. İsrail'i kıskaca alan yeni bir jeopolitik üçgeni tartışmaya sundu. Buna göre Türkiye'nin Suriye ve Lübnan üzerindeki stratejisi İsrail'i köşeye sıkıştırabilir.
2: Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılırken Yunanistan yeni dengelerden endişeli. Türkiye'nin merkezde olduğu ertesi gün senaryosu gündeme taşındı. Yunan basını İsrail'i kıskaca alan yeni bir jeopolitik üçgen senaryosunu tartışmaya açtı. Habere Yunan basınından Newsbeast yer verdi. Analizde Türkiye'nin Suriye'yi bir nüfuz üssü olarak konumlandırdığı yazıldı. Lübnan'ın ise enerji hatları, limanlar ve Doğu Akdeniz denklemine bağlanan daha geniş bir stratejinin parçası olduğu belirtildi. Bu çerçevede Lübnan artık yalnızca İsrail-Hizbullah geriliminin yaşandığı bir cephe değil. Orta Doğu'nun geleceğine ilişkin büyük müzakerelerde belirleyici bir koz alanı olarak görülüyor. Beyrut artık Orta Doğu'da yeniden şekillenen güç dengelerinin tam kalbinde yer alan stratejik bir alan denildi. Öte yandan analizin merkezinde yer alan en kritik soruysa Lübnan'da ertesi günü kim belirleyecek oldu. Analizde tam da bu noktada bölgenin güçlenen aktörü Türkiye devreye girerek sürecin yönünü değiştirecek denildi.

0: Haberde Ankara-Şam-Beyrut hattı da dikkati çekti. Bu hat henüz resmi bir ittifak değil. Ancak olası bir tehdit durumunda Türkler kimsenin gözünün yaşına bakmaz ifadelerine yer verildi. Bununla birlikte habere göre tablo İsrail açısından daha karmaşık bir hal alıyor. Türkiye'nin Lübnan denklemine dahil olması İsrail açısından daha zor yönetilebilir bir tablo oluşturuyor. Türkiye'nin NATO üyesi olması, Batı ile ilişkilerini sürdürmesi ve askeri gücü de İsrail açısından dezavantaj. Öte yandan İran anlaşmasının ardından ABD ile ters düşen İsrail'in Yunanistan'la da arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Filistinli sendikaların daveti üzerine Ramallah'ı ziyaret etmek için yola çıkan 6 Yunan sendikacı Tel Aviv havaalanında saatlerce sorgulandı. Daha sonra ülkeye girişleri yasaklandı. Sınır dışı edilip ilk uçakla Atina'ya geri gönderildiler. Yunan muhalefet liderlerinden peş peşe İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor açıklamaları geldi. Yunan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in hukuk tanımazlığına karşı bir açıklama yaparak İsrail'e tepkisini dile getirdi.
1: Gazze ve Batı Şeria'daki son duruma da bakalım. İsrail bir yandan da Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor efendim. Eskisi kadar yoğun olmasa da şiddet hiçbir zaman sona ermedi. İsrail sık sık kısa süreli saldırılar düzenleyerek Filistinlileri şehit etmeyi sürdürüyor. İsrail Gazze kentinde kalabalık bir caddede bir aracı hedef aldı. Hava saldırısında bir genç kız hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Ragat Hassan Aşur 11. sınıf sınavlarına girmeye gidiyordu. Saldırıda 3 kişi de yaralandı. İsrail Hamas mensubu bir kişiyi vurduğunu iddia etti ancak aile İsrail'i yalanlıyor. Cenaze töreninde İsrail'e öfke vardı. İsrail ordusu birkaç saat sonra da bir aracı daha hedef aldı. Saldırı bu kez güneydeki Han Yunus'ta düzenlendi. Burada da bir sağlık görevlisi şehit oldu. Ayrıca yaralananlar var. Benzer manzaralar hemen her gün yaşanıyor. Resmi verilere göre sadece Ekim'deki ateşkesten bu yana Gazze şeridinde İsrail saldırılarında 1024 kişi hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında özellikle de çocukları hedef alıyor. Gazze şeridindeki katliamlarda 76 binden fazla kişi şehit oldu. Bunun 20 binden fazlası çocuktu. Batı Şeria'daki zulümde de çocuklar sık sık hedef oluyor. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları hakkında bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu son raporunda buna değindi. İsrail'in Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiği bildirildi. İsrail savaşı nedeniyle küresel gübre piyasalarında yaşanan tedirginlik yerini temkinli bir iyimserliğe bırakıyor. Orta Doğu'dan gübre sevkiyatlarının yeniden hız kazanmasıyla birlikte fiyatlarda gevşeme sinyalleri görülmeye başladı.
2: İran savaşı sırasında küresel tarım piyasalarının en büyük endişelerinden biri olan gübre arzına ilişkin risklerin bir bölümü azalmaya başladı. Sektör temsilcileri Orta Doğu'dan yapılan gübre sevkiyatlarının yeniden hız kazandığını ve özellikle üre arzındaki sıkışıklığın önemli ölçüde hafiflediğini belirtiyor. Suudi Arabistanlı üreticilerin alternatif lojistik yöntemlerle ihracatı sürdürmesi, tedarik zincirindeki aksamaların sınırlı kalmasına katkı sağladı. Bu gelişmelerin etkisiyle özellikle üre ve azotlu gübre fiyatlarında düşüş eğilimi görülürken, diğer gübre türlerinde ise fiyatların dengelendiği ifade ediliyor. Öte yandan dünyanın en büyük gübre tüketicilerinden biri olan Hindistan'ın da stoklarını güçlendirdiği bildirildi. Ülkenin gübre stoklarının geçen yılın aynı döneminin üzerinde çıktığı açıklandı.
1: Gözler Orta Doğu ve Ukrayna'dayken Türkiye Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'ya yönelik önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın bir kez daha Libya'ya gitti. İbrahim Kalın Libya'nın doğusundaki Bingazi'ye gitti. Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki barış ortamının devamı ele alındı. Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar masaya yatırıldı. Türkiye-Libya ilişkileri de konuşulan konulardan biriydi. Çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. MİT Başkanı Kalın daha sonra Trablus'a geçti. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı İbrahim

Hamdi Beybe ile bir araya geldi. Orada da benzer meseleler masaya yatırıldı. Libya'da yıllar boyunca süren iç savaş ülkeyi bölünmenin eşiğine getirdi. Türkiye bu süreçte Hafter güçlerine ve onu destekleyen ülkelere karşı Trablus'taki meşru hükümetin yanında durdu. Sahada avantaj sağlandıktan sonra da iki tarafın uzlaşması ve Libya'nın yeniden tek bir çatı altında birleşmesi için girişimlerde bulundu. Hala da bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Libya'daki silahlı unsurlar Efes 2026 tatbikatına tek çatı altında katılmıştı. Bu da özellikle Yunanistan ve İsrail gibi Türkiye karşıtı ülkelerin bölgedeki oyunlarının bozulması anlamına geliyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her alanda güçlü işbirliğini sürdürüyor efendim. Bu kapsamda iki ülkenin askeri unsurları bir kez daha bir araya geldi. Girne'de Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatı icra edildi. Tatbikat her yıl düzenli olarak yapılıyor. Bu yıl da aksatılmadı. İki ülkeden sivil ve askeri arama kurtarma unsurları katılıyor. Tatbikat Girne'de kara safhası yapıldı. Senaryoya göre Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferi yapan yolcu uçağıyla Beşparmak Dağları üzerinde temas kesildi. Ardından enkazlı araba kurtarma faaliyetleri icra edildi. Uçaktan öncelikle sağ kalan yolcular kurtarıldı. Tatbikatın deniz safhası ise Gazi Mausa'da icra edilecek. Yine senaryo gereği bir kuru yük gemisiyle bir ticari yatın çarpışmasına müdahale edilecek. Denize düşen kazazedeler kurtarılacak ve yangın söndürülecek. Bu tür tatbikatlar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adanın kuzeyinde ve Doğu Akdeniz'de egemenlik sahibi olduğunu göstermesi bakımından önem taşıyor.

0: CHP'deki sancılı süreç devam ediyor efendim. Özel İmamoğlu'nun B planı olarak Ankara Dikmen'deki Anadolu Birliği Partisi'ne geçiş hazırlığı yaptığı iddia ediliyor. Ancak ORC'nin son anketi Özel'in planlarını zora sokabilir. Zira bu kısa sürede dahi yeni partiye yönelik oy oranı neredeyse yarı yarıya erimiş gibi görülüyor.
1: Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır.
2: Özel İmamoğlu ikilisi derin bir çıkmaza saplandı. Zira yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğunu geri almasının ardından yeni parti için heveslilerdi. Zira CHP medyasında paylaşılan anketlerde millet arkanda yürü diye yayınlar yapılıyordu.
3: Araştırmasında Özgür Özel yeni parti kursa ne olur sorusunu da yöneltiyor ve CHP seçmenlerinin 3'te ilk ikisini, Özgür Özel'in kuracağı partinin CHP seçmenlerinin 3'te ikisini yanında götürdüğü sonucuna varılıyor.
2: Ancak yağmur altında yürüyüş, tomalı pozlar, romantik çıkışlarla estirilen rüzgar ağır ağır diniyor. ORC'nin son anketine göre Özel İmamoğlu'nun yeni parti kurması halinde alacağı oy oranı bu kadar kısa bir süre içinde yarı yarıya erimiş görünüyor. Zira Özel'in partisinin oy oranı %30'lardan %18'lere kadar gerilemiş vaziyette. Kılıçdaroğlu partiye ve ekranlara ağırlığını koydukça şiddetli rüzgar da dinmeye başladı.
4: Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
5: Mesela kim?
4: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi. Olmaz arkadaşlar. Şimdi bunları kamuoyunun büyük bir kısmı bilmiyor. Ben çıkıp konuşmuyorum parti zarar görmesin diye. Ama burada belli şeyleri açıklamak zorundayım. Açıklıyorum da zaten.
2: Kılıçdaroğlu vatandaşlarla bildiklerini paylaştıkça, vurgun düzenine dair ifşalar, algı operasyonları ortaya döküldükçe Özel İmamoğlu ikilisi de köşeye sıkışıyor. Bu yüzden Ankara Dikmen'de Anadolu Birliği Partisi'ne dair hesaplar da şaşabilir. Her ne kadar Türkiye İttifakı tabelasının yanına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın posteri asılmış olsa da durum kritik. Zira Özel'in CHP'dekilerin ne kadarını göçe ikna edebileceği bilinmiyor. Anketlerde Özel İmamoğlu'nun kuracağı yeni partinin oylarındaki erime de ikna süreçlerini zorlaştıracak gibi görünüyor. Hele ki CHP'deki kavga büyürken. Ve CHP kulislerinden yansıyan bilgilere bakılırsa Özgür Özel CHP'de kalmak için direnirken Ekrem İmamoğlu hızla yeni partiye geçilmesi için bastırıyor. Ancak Özel için gitmek de zor, kalmak da zor gibi yorumlar yapılıyor. Hele ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma için dokunulmazlıklar kaldırılmalı mesajı vermişken.
6: Bu fezleke meclise geldiğinde siz milletvekillerinize hangi yönde el kaldırmalarını söyleyeceksiniz? Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde mi? Çünkü bakın ben incelemedim
4: benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
2: Her ne kadar Özgür Özel sokaklardan verdiği pozlarla millet arkamda imajı oluşturmaya çalışsa da siyasi okuma yapmasını bilen herkesin ortak fikri zamanın Kılıçdaroğlu'ndan yana aktığı şeklinde. Takdir milletin elbette.
0: İBB soruşturmasında firari olarak aranan isimler bu kez bir konser dosyasında görülüyor. Gizli tanığın savcılığa verdiği ifadede ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun da adı geçiyor efendim. İddiaların merkezinde milyonlarca liralık konser gelirleri, belediye organizasyonları ve yüklü para trafiği var.
7: Ay yıldızlı şarkılar yazın, söylüyoruz göklere.
8: Önce uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme geldiler, ardından savcılık dosyasına giren ifadeler yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Kenan Doğulu ve Beren Saat hakkında yürütülen soruşturmada bu kez gözler konser organizasyonlarına çevrildi.
9: Çıktık açık alınla.
8: Dosyada yer alan Lilyum 03 adlı gizli tanık Kenan Doğulu'nun bazı belediye konserlerinden elde ettiği gelirlerle ilgili önemli iddialarda bulundu. Tanığın anlatımına göre CHP'li belediyelerden alınan yüksek bütçeli konser organizasyonlarından elde edilen paranın bir bölümü İBB soruşturmasında firari durumda bulunan Emrah Bağdatlı ve Erdal Bozkuş'a ulaştırılıyordu.
9: Yarınları
10: gören atam sayesinde.
8: İddialar bu kadarla sınırlı değil. Gizli tanık para transferlerinin zaman zaman elden yapıldığını, bazı ödemelerin ise aracı kişiler üzerinden gerçekleştiğini anlattı. Kenan Doğulu'nun yüzüne bu iddialar sorgu odasında tek tek soruldu.
11: Şarkıların, türkülerin, müziğin, sanatının ve tüm insanların ilham kaynağı olmaya devam etsin.
8: Doğulu dosyada adı geçen Erdal Bozkuş'la ilişkisinin sadece organizasyon hizmetleri kapsamında olduğunu savundu. Emrah Bağdatlı ve ifadelerde adı geçen Ata isimli kişiyi ise tanımadığını iddia etti. Gündeme gelen bir başka başlıksa Bodrum'daki özel davetler oldu. Gizli tanığın ifadesine göre Kenan Doğulu'nun sahne aldığı bazı gecelerin ardından düzenlenen özel partilerden söz edildi. İfadelerde çeşitli isimlerin yer aldığı bu organizasyonlarla ilgili iddialar da savcılık tarafından kayıt altına alındı. Şimdi ise detaylı inceleme başlatıldı.
0: Terörsüz Türkiye süreci, bölgedeki gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Basın Federasyonu'nun programında konuştu. Hem terörle mücadelede gelinen noktayı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiğini değerlendirdi.
12: Şırnağından Diyarbakır'a hepsinde aynı hava var. Bu iş bitecek. Bu iş bitecek ve Cumhurbaşkanımızın da hem Cumhurbaşkanımız olarak hem de Başkomutanımız olarak net tavrı budur. Bu iş bitecek ve bitmek zorunda. Türkiye artık böyle şeylerle uğraşamaz. Çünkü dünyanın başına ne geleceği çok belli değil. 49'a 51'lik bir 3. Dünya Savaşı ihtimali önümüzde duruyor.
13: Küresel savaş ihtimalleri masadayken iç cephede tahkimat süreci hızlanıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde bu yasama döneminde sonuç alınacağı bekleniyor.
12: Milletin bizden beklediği bu terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. Bu yasama döneminde de inşallah hayırlı bir neticeye kavuşacaklar.
13: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Basın Federasyonu'nun programında konuştu. Şen, ABD-İran Savaşı'nda gelinen nokta için Türkiye'nin çabası hakkında bilgi verdi. Erdoğan'ın lider diplomasisine vurgu yaptı. Erdoğan'ın diplomatik çabasını tarih yazacak dedi.
12: Cumhurbaşkanımız sürekli liderlerle görüşmeler halinde. Dün bile mesela MKYK toplantısında fark ettiniz. Arkadaşlar dedi, işte Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ali Ağabey'e devrederek yönetimi, siz devam edin, benim iki tane görüşmem var dedi. Sayın Pezeşkian bekliyor, ben hemen dedi geçeyim. Şimdi böyle kendi has

0: toplantımızda bile zaman yetmiyor yani böyle bir diplomasi içerisinde.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen genel seçim tartışmalarına da yanıt verdi. Seçim zamanında yapılır. AK Parti'nin çizgisi budur dedi. Anayasa değişikliği konusuna da ayrı bir parantez açtı.
0: Sayın Numan Kurtulmuş Başkanımızın en yoğun mesailerinden birisi bu yeni anayasa üzerinedir.
2: Evet.
0: Burada tabii yine partiler arası mutabakat gerekiyor. Ama her şeyden önce herkesin zihninin en berrak yerinde tutması gereken şey şu. Demokratik bir ülkeye darbecilerin yaptığı anayasa yakışmaz.
3: Sıcak bir gelişmeyle devam edelim efendim. İstanbul merkezli 6 ilde ilaç stoklayıp yurt dışına satanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyon kapsamında 19 şüpheli yakalandı. Şimdi operasyona ilişkin diğer detayları 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alalım. Ada merhaba. İlaç stoklayanlara yönelik oldukça önemli bir operasyon gerçekleştirildi. 19 şüpheli gözaltına alındı, yakalandı. Neler aktaracaksın bizlere? Operasyona dair hangi bilgiler var?
4: Duygu Göktürk, hayati öneme sahip ilaçların kaçak ticaretine yönelik bir operasyon düzenleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince burada İstanbul merkezli olmak üzere toplamda 6 ile eş zamanlı olarak operasyonlar düzenleniyor. Adreslere baskınlar yapılıyor, arama işlemleri yapılıyor, gözaltı işlemleri yapılıyor. Toplamda da bu operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınıyor. Tabii burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bir açıklama var. Yapılan açıklamada da şu ifade ediliyor. Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüpheli şahısların sahte reçeteler kullanmak suretiyle ecza depoları ve ilaç firmalarından temin ettikleri yüksek maliyetli ilaçları stokladıkları, söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların oluştuğu tespit ediliyor. Yürütülen soruşturmada şüphelilerin temin ettikleri ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk ettikleri, eczacı kimlik ve yetkilerini kullanarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderdikleri belirleniyor. Bu kapsamda yapılan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik, burada tespiti yapılan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik toplamda 6 ilde İstanbul merkezli, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak illerinde peş peşe bazı adreslere operasyonlar düzenleniyor ve bu operasyon kapsamında da toplamda 19 şüpheli gözaltına alınıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte konuyla ilgili tahkikatın da hala devam ettiğini, buradaki soruşturmanın da çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi Duygu Göktürk.
3: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. 24 muhabiri Ada Kahriman'dan operasyona dair detayları aldık. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim. İletişim Başkanı Burhanettin Duran yeni iletişim teknolojileri ve aile panelinde konuştu. Duran'ın gündeminde ailelerin çocuklarına ait fotoğraf ve görüntüleri dijital platformlarda paylaşması vardı. Detayına bakalım.
5: Çocuklarımızın dijital alandaki mahremiyeti sosyal medyadaki like sayımızdan daha değerli olmak durumundadır.
1: Çocukların izni olmadan dijital ortamda yayılan fotoğraflara bu sözlerle dikkat çekti. Ailelerin çocuklarına ait görüntüleri dijital platformlarda paylaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ebeveynlerin dijital okuryazarlık konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguladı.
5: Ebeveynlerin çocukların hallerini paylaşmaları masum bir hissiyatla yapılıyor elbette. Ancak bizler kişisel verilerimizin paylaşılmasını korumak için olağanüstü tedbirler alıyoruz. Peki ya kendi çocuklarımızın verileri? Onların onayı olmadan oluşturduğumuz bu dijital kimlikler yarın onların karşısına nasıl çıkacak?
1: İletişim Başkanlığı tarafından yeni iletişim teknolojileri ve aile paneli düzenlendi. Panele Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Duran, çocuklarımızı bilinçli birer dijital vatandaş yapabilmek için en güçlü şifre aile içindeki güven ortamıdır dedi. Bakan Göktaş da enformasyon çağında teknolojinin etkisini giderek artırdığını belirtti.
6: Dijital izolasyondan

0: çıkmayı sağlayacak yeni anlayışlara ihtiyacımız var. İnsanın sürekli bağlantı halinde olduğu sonsuz bir kaydırma döngüsünün içinde savrulduğu bir dünyadan söz ediyoruz.
1: Göktaş, çocukların teknolojinin elinde değil, sıcak bir aile sofrasının içinde yer alması gerektiğini dile getirdi. Bizim yaklaşımımız teknolojiyi yasaklamak değil, güvenli bir zeminde kullanımını desteklemektir dedi.
0: Çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şey yeni bir uygulama, yeni bir ekran ya da yeni bir dijital imkan değildir. Onların en temel ihtiyacı anne babalarının ilgisi, sevgisi ve birlikte geçirdikleri nitelikli zamanlardır. Hiçbir algoritma bir annenin şefkatini, bir babanın rehberliğini ikame edemez.
1: Öte yandan dijital dünyada aileler için yeni bir rehber hazırlandı. İletişim Başkanlığı tarafından yeni iletişim teknolojileri ve aile el kitabı yayımlandı. Kitapta dijital ortamlarda karşılaşılabilecek riskler, çocukların korunması ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kitabın takdim yazısını kaleme aldı. Erdoğan, çocukların ve gençlerin zararlı akımlardan, değerleri aşındıran etkilerden ve aile yapısını tehdit eden anlayışlardan korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Dijital çağda çocukların ve gençlerin korunmasının önemine dikkat çekti.
2: Antalya'da markette alışveriş yapan tesettürlü iki genç kadın bir kişinin kıyafetleri üzerinden yaptığı yorumlarla sözlü tacize maruz kaldı efendim. Kayda alınan diyalogda şahsın hangi tarikat bu sorusu tepki çekerken genç kadınların soğukkanlı tavrı dikkatlerden kaçmadı.
3: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
4: Tarikat değil.
5: Markette alışveriş yapan iki tesettürlü kadın yanına gelen bir kişinin sözleriyle neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler Antalya'nın Kaş ilçesinde kayda alındı. İçerik üreten iki genç kadın markette alışveriş yaparken bir kişinin sözlü müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Şahıs önce kıyafetleri üzerinden yorum yaptı.
3: 36 derece sıcaklık. İyice de kapatmışız kendinizi de.
4: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
5: Ardından soruların tonu değişti. Bu kez denize nasıl girdiklerini sordu.
3: Tesettürden. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
4: Evet.
3: Yok hayır dedi acaba kapı terlemiyorlar dedi.
4: Yok terlemiyorlar.
5: Aldığı yanıtların ardından tartışma yaratan o soruyu yöneltti.
3: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
4: Tarikat değil.
3: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
4: Tamam o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisa suresini bilmiyor musunuz?
5: Buna karşılık iki kadın tercihlerinin herhangi bir tarikatla değil, dini inançlarıyla ilgili olduğunu söyledi.
3: Yok biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
4: Yok ayrımız Müslümanız, hepimiz evet. Böyle düşünüyoruz.
5: Genç kadınlar diyalog boyunca sakinliklerini korudu. Tartışmayı büyütmeden verdiği yanıtlarda sosyal medyada takdir topladı.
4: Benim de ağlayasım geldi.
2: Bir anaokulu, öğle uykusuna hazırlanan çocuklar ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler. İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda çalışan bir kadının çocuklara yönelik davranışları tepki çekti. Elindeki çubukla çocuklara vuran çalışan gözaltına alındı efendim. O anlarsa güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
6: Görüntüler bir anaokulundan. Çocuklar uyku saatine hazırlanıyor, kimi yatağına geçmeye çalışıyor, kimi arkadaşlarının yanında bekliyor. Tam o sırada sınıfta bulunan görevli kadının elindeki çubuk dikkat çekiyor. Kameralara yansıyan görüntülerde kadın çalışan yanına yaklaştığı bazı çocuklara elindeki çubukla vuruyor. Bazı çocukların geri çekildiği, bazılarının ne olduğunu anlamaya çalıştığı görülüyor. İddialar bununla da kalmıyor. Bir başka görüntüde adres bu kez yemekhane. Çocuklar masalarda otururken aynı çalışanın bazı öğrencilere sert şekilde müdahale etmesi dikkatlerden kaçmıyor. İşte bu görüntüler ailelerin şikayetiyle başlayan soruşturmanın en önemli delili oldu. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de harekete geçti. Şimdi hem adli soruşturma hem de idari inceleme devam ediyor.
2: Cinayet, yağma, tehdit ve silahlı saldırılarla anılan Şapkalılar Çetesi adaletten kaçamadı. 2 yıla yayılan soruşturmanın sonunda örgütün karanlık ağı deşifre edildi. Operasyonlar peş peşe geldi.
7: Bir sokak çetesi olarak ortaya çıktılar, zamanla silahlı bir suç örgütüne dönüştüler. Tehdit ettiler, yağmaladılar, silahlı saldırılar düzenlediler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 2025 ve 2026 yıllarında İstanbul başta olmak üzere birçok ilde toplam 19 operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda suç örgütünün 93 eylemi deşifre edildi. Tespiti yapılan 296 şüpheliden 245'i yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
8: Şapkalılar çetesinin izini güvenlik güçleri adım adım sürdü. Cinayetten yağmaya uzanan onlarca suçun ardından örgütün karanlık ağı peş peşe operasyonlarla çökertildi.
7: Yüzlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı, çok sayıda kişi tutuklandı. Ancak örgütün faaliyetleri yalnızca Türkiye ile sınırlı değildi. Çete üyeleri mağdurları yurt dışı hatları üzerinden de tehdit etmeye devam etti.
8: Tehdit mesajları yurt dışı numaralarından geldi, izlerse İtalya ve Belçika'ya kadar uzandı. Interpol'ün de devreye girdiği soruşturmada örgütün sınır aşan ağları mercek altına alındı.
7: Ancak adaletin tecellisi gecikmedi.
8: İstanbul merkezli 5 ilde düğmeye basıldı. Aralarında avukatların da bulunduğu 32 şüpheli tespit edildi.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin tavizsiz sürdüğünü vurguladı.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek, çetelerin çocukları ceza almazsınız yalanıyla tuzağa çektiğini belirtti. Bakan, gençleri suça sürükleyen çetelere karşı operasyonların kökleri kazınana kadar süreceğini vurguladı.
7: Bakan Gürlek, sokakların huzurunu bozan ve gençleri suçun içine çeken yapılara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na organize suç örgütleriyle mücadele konulu bir de genelge gönderildi.
2: Adana'da yaşayan bir vatandaş komşusuna ve çocukluk arkadaşına banka kartı ve IBAN bilgilerini verdi. Tabii bunun karşılığı mağduriyet oldu efendim. Öyle ki genç adamın adı dolandırıcılık dosyalarına karıştı ve hapis cezası aldı. O da cezadan kurtulmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı ama Interpol tarafından yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi.
9: Sevdalı'da bir dolandırıcılık yaptığıma dair haber paylaşmışlar.
10: Arkadaşına güvendi, kart bilgilerini ve IBAN'ını verdi. O günden sonra başı dertten kurtulmadı. Interpol'le aranıp ABD'de yakalandı. Adana'da çocukluk arkadaşı ve komşusuna IBAN'ını verdiği için adı dolandırıcılık olayına karışan 26 yaşındaki Mustafa Tolun 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
11: Bana 2019 senesinde sanal bahis işi için IBAN kart topladıklarını söylediler. Bunun illegal bir iş olmadığını, hatta birkaç kişiyi de örnek vererek kendi yakın arkadaşlarımdan bana bu şekilde güven sağladılar.
10: Tolun genç yaşında hapse girmek istemedi ve ABD'ye kaçtı.
11: Orada Interpol tarafından alındım. Yani şöyle söyleyeyim, polisler bana Interpol tarafından arama kararının olduğunu söylediler.
10: Ancak ceza yurt dışında da peşini bırakmadı. Interpol'le aranıp ABD'de yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi.
11: Bizim Adalet Bakanlığı'ndan da bir fotoğraf paylaşmışlar. 50 tane falan bir surat var, bunlar tabii bulandık. Kendimi de orada gördüm.
10: Mustafa Tolun'un adının karıştığı 3 dosya var. 4 dosya ise halen yargı aşamasında.
2: Konya'da gece saatlerinde park ettiği otomobilini sabah hasarlı halde bulan sürücü gerçeği araç kamerasından öğrendi. Öyle ki aracına zarar veren kişi komşusuydu.
12: Aracın yanına gece saatlerinde geldi. Camını ve sileceğini kırdı.
13: Camı kırılmış, ayna kırılmış, aracımda çizikler, göçükler oluşmuş.
12: Konya'da otomobilini sokak üzerine park eden kişi sabah evden çıktığında aracını hasarlı halde buldu.
13: Sabah çocuğumu okula götürmek için 7 çeyrek geçirdi. 7.30 arası çocuğumu götürmek için arabanın başına geldiğimde aracımın parçalanmış halde gördüm.
12: Araç kamerası görüntülerini inceleyen sürücü araca komşusunun zarar verdiğini anladı.
13: Camı kırılmış, ayna kırılmış, aracımda çizikler, göçükler oluşmuş. Arka tarafında depo kapağı yamultulmuş, sileceğim yamultulmuş, sileceğin demirinden yamultulmuş.
12: İddiaya göre olayın nedeni park yeri meselesiydi.
13: Herhangi bir şekilde yolu kapatmadan, herhangi bir şekilde geçişen aracımın parçalamalarının asıl sebepleri kapıların önünü kendi

0: malları sanması. Burası hiçbir şekilde apartmana ait değil. Tamamen kamu alanı. Kamu alanı işgal ediyorlar. Kamu alanına başka birinin araba koymasını istemiyorlar.
1: Aracını tamire götüren sürücü 100 bin lira maddi hasar olduğunu öğrendi ve şikayetçi oldu.
0: Biz de bunları fotoğraflayarak, bunları video çekerekten aracımın da aynı zamanda içinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını alarak şikayette bulunduk. Karakola gittik, ifademizi verdik.
2: Restoran ve kafelerde hesabı ödemeden önce bir kez daha kontrol etmekte fayda var. Çünkü tüketicinin haberi olmadan eklenen ücretler artık tartışma konusu. Peki vatandaş hangi durumlarda itiraz edebilir, hakkını nasıl arayabilir? Cevabı haberimizde.
3: Ben bakıyorum genelde ya. Hani çok yüksekse ona göre hani sevdiğim şeyleri tabii ki tercih ediyorum ama fiyatlar da önemli benim için.
4: Maalesef o sıkıntı işte yani şarj ücreti alıyorlar.
5: Menüde yazmayan ücretler, adisyona sonradan eklenen kalemler tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor.
6: Restoranda hesap geldiğinde sürpriz ücretlerle karşılaşıyorsanız dikkat. Masa, kuver ve servis ücretlerine ilişkin yeni düzenleme yürürlükte. Peki vatandaş hangi ücretlere itiraz edebilir, hakkını nasıl arayabilir?
7: Herhangi bir ek ücret talep ettiklerinde Ticaret Bakanlıklarına, CİMER üzerinden E-Devlet aracılığıyla yine Ticaret Bakanlığına, Alo 175 tüketici danışma hattı üzerinden şikayetlerini yapabiliyorlar. Önemli olan şeylerden biri de bunu fotoğraflamamız. Bulunduğumuz yerin konumunu bildirmek.
5: Restoran ve kafelerde fiyat listesinin görünür şekilde bulundurulması zorunlu. Tüketicinin önceden bilgilendirilmediği ücretlerin tahsil edilmesi ise hukuki tartışmaları beraberinde getiriyor.
6: Bir adet içecek, bir tabak yemek ve kabaran hesaplar restoran ve kafelerde fahiş fiyat tartışmaları sürerken tüketicilere önemli uyarılar var.
7: İkram adı altında tüketici talep etmemesine rağmen önden servis edilen aperatif yiyecek ve içeceklerin ücreti tüketiciden talep edilemez. Tüketici bu ücretleri ödemek zorunda değil. İşletmelerin başına para cezaları, yani idari para cezası, eğer daha da ileriye giderlerse kapatmaya kadar gidebilir.
5: Tüketici gittiği işletmelerde siparişten önce fiyat listesini incelemeyi ihmal etmiyor.
8: Piyasanın üstünde de çok fiyat koyuyorlar. O yüzden ilk fiyata bakıyoruz, sonra seçiyoruz.
9: Tüketicinin bunu bilerek davranması lazım. Eğer şok olacağı bir fiyatı bekliyorsa sorup oturacak oraya.
2: Sosyetenin tanınan isimlerinden Servet Koçak'ın 10 Mayıs tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından aile içindeki gerilim yeni bir boyut kazandı. Koçak'ın kardeşlerinin Naciye Koçak hakkında mahkemeye başvurarak vasi atanması talebinde bulunduğu öğrenildi. Aileye ait olan icralık yalı ise havadan görüntülendi.
10: Sosyetenin efsane ismi Servet Koçak'ın vefatının ardından sular durulmuyor. Aile içinde gizli defin krizinin arkasından kardeşlerin yargıya taşıdığı şok edici vasi dilekçesi çıktı. Meğer Servet Koçak'ın vefatından önce kardeşleri Naciye Koçak'ın akıl sağlığı yerinde olmadığı ve savurganlığı gerekçeleriyle kendisine vasi tayini talebiyle dava açmış. Aileye ait olan icralık yalı ise havadan görüntülendi. Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde baş gösteren anlaşmazlıkların hukuki bir zemine taşındığı ortaya çıktı. İddialara göre Koçak'ın kardeşleri Servet Koçak'ın ölümünden önce mahkemeye başvurarak Naciye Koçak hakkında vasi atanmasını talep etti. Dava dilekçesinde Naciye Koçak'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve savurgan davranışlar sergilediği ileri sürüldü. İddialara göre aileye ait yalının icra sürecine girmesinin sorumluluğu da dava dosyasında Naciye Koçak'a yüklendi. Yargı makamlarına sunulan dosyada Naciye Koçak'ın mali işlemleri, aile fertleriyle ilişkileri ve çeşitli tasarruflarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı öne sürüldü. Öte yandan icralık olan yalı ise havadan görüntülendi. Dava dosyasındaki çarpıcı iddialardan biri de Servet Koçak'ın vefat sürecine ilişkin oldu. İddiaya göre Koçak'ın ölümü aile bireylerinin tamamından gizlendi. Defin işlemleri sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi ve süreç boyunca çelişkili açıklamalar yapıldığı öne sürüldü. Hukuki süreç ve mahkemenin vasi talebine ilişkin kararı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
2: Bu haberle birlikte moderatör sabaha noktalıyoruz efendim. Bizim ardımızda.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İklim değişiklikleri bizim için en önemli iklim unsurları yangına hassasiyet açısından sıcaklık, nem ve rüzgar. Bunlar etkili ancak en önemli etki insan. Bizim yangınlarımızın %91'i geçmiş seneler istatistiklerine baktığımızda insan kaynaklı. Bunların da %71'i dikkatsizlik ve ihmal. Dolayısıyla bu üçü, dördü bir araya geldiğinde orman yangınları oluyor. Vatandaşlarımız ormana giriş çıkış yasaklarına riayet etsinler. Bunu özellikle istiyoruz. Ayrıca temizlik yapacakları zaman, evlerinin civarında temizlik yapacakları zaman bunu kesinlikle ateşle yapmasınlar. Ormana yakın yerlerdekiler özellikle. Sürücülerimiz, araç içerisindeki vatandaşlarımız sigara izmaritlerini gelişi güzel yol kenarına atmasınlar. Cam, şişe ve benzeri materyalleri de yollara, orman işlerine atmasınlar. Yangını en önemli olan söndürmek değil, yangının çıkmasını önlemek.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse, sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Yapay zekada

yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda.

0: Liderler önde gider.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Ben Elif Akkaya-Kuter, analist sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla analist sentezle değerlendireceğiz. Önce dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında ne yazık ki yeni bir gerilim var. Nükleer ve Hürmüz'de uzlaşma aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi arayışı restleşmelerin gölgesinde devam ediyor. Daha önce de olduğu gibi Washington İran'ın nükleer denetimini kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Putin Zelenski'yi masaya çağırdı. Rusya-Ukrayna tarafında da yeni bir gelişme var. Kritik bir dönemece girildi. Orada da barış beklentisi var. Trump'ın bu konuyla ilgili müdahalesi de bekleniyordu. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki mutabakat başladığından bu yana. Rusya-Ukrayna savaşında kritik bir dönemece girildi. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduklarını duyurdu. İstanbul müzakerelerinin işaret edildiği açıklamada gözler barış masası için yeniden İstanbul'a yöneldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Narak'la bir görüşme gerçekleştirdi. 10 milyar dolar olan ticaret hedefi 15 milyar dolara çıktı. Daha fazla ayrıntıyı da aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Polonya Cumhurbaşkanı ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi ortak önceliğimiz açıklaması yapıldı iki lider arasında. Toplantının gündeminde elbette Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Evet, altın 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Petrolde de düşüş devam ediyor. İlk defa aralarındaki ters korelasyon bitmiş. Aynı hareket ediyor gibi görünüyor petrol ve altın tarafı. Altın çarşamba günü kayıplarını genişleterek yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. 4067 dolardan işlem görüyordu en son. Doların Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artırımı beklentileri, ki 3 kez faiz artırımı yapabileceği beklentisi hakim. Bu beklentinin güçlenmesi ve dolar tarafının da güçlenmesiyle altın üzerinde baskı oluştu ve yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerine ilişkin çelişkili sinyalleri de değerlendirdi. Spot altın tarafında %1 düşüş var. Ons başına 4067 dolara geriledi, az önce de aktarmıştım. Gün içinde daha önce 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini de gördü. Petrol tarafındaysa önceki seansta %1'den fazla geriledi. 73 dolar seviyesinde Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü, Brent ham petrolün varil fiyatı ise günü 77 dolardan kapattı. Kuzey Demiryolu projesine finansman adımı, güzel bir haberle devam edelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankası'nın İstanbul Kuzey Demiryolu geçişi projesine finansman katkısı sağlamaya yönelik niyet beyanında bulunduğu açıklamasını gerçekleştirdi. Çayeli'nde ne yazık ki zincirleme kaza sonrası yangın oldu. 3 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralandı. Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı kazada 3 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı. 5 kişi ise yaralandı. Çarpışma sonrası araçlardan ikisi ne yazık ki alevlere teslim oldu. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da resmi ziyaretlerde bulundu dedik. Bu ve bütün başlıkların detaylarını elbette Ankara'yla da konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama öncesinde bu görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısının detaylarını izleyelim.
1: Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nawrocki'yi külliyede resmi törenle karşıladı. Liderler ikili görüşme

0: Ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasında işbirliklerini artırmaya yönelik konuların ele alındığını belirtti.
1: 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Yeni hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.
0: NATO Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD-İran müzakereleri ve Filistin davası. İki lider gündemin kritik başlıklarını Ankara'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakı güçlendireceğini belirterek Avrupalı ortakları sorumluluk almaya çağırdı.
1: Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO Zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Polonya'nın Avrupa güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip iki müttefik olduğunu vurguladı.
1: Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor.
0: Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'de Rusya ve Ukrayna savaşıyla savunma sanayi alanındaki işbirliği konularının değerlendirildiğini söyledi.
2: Kesinlikle bu savaş kısa sürede bitmeli. Bunu konuştuk. Çözüm için diplomatik yolun seçilmesi gerekiyor. İkimiz de bu konuda hemfikiriz. Türkiye'de gerçekleşecek NATO zirvesi kesinlikle çok verimli geçecek.
0: Ankara ziyaretinin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet etti.
3: 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Günaydın Mustafa Daş'tan, kolay gelsin.
4: Günaydın Elif Akkaya Kutar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
3: Umarız öyle olur diyelim. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mahı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katılacak bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı arasında bu var. Dün de yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Hem telefonla olan önceki gün aktardığımız görüşmeler vardı. Hem de Polonya Cumhurbaşkanı ile aslında haberimizde izledik. Belki haberde olmayan bize aktaracağınız bir ayrıntı varsa ve bugünkü programıyla da yine aynı şekilde bununla başlayalım. Buyurun.
4: Şimdi bu hafta Erdoğan için hareketli geçiyor. Özellikle diplomaside. Arka arkaya hem telefon diplomasisi, telefonda görüştüğü devlet başkanları var. Önümüzdeki hafta bu trafik biraz daha artacak. Çünkü artık NATO'ya sayılı günler kaldı. NATO'nun Ankara zirvesine sayılı günler kalıyor. Ve bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine biraz daha hız vermesini bekliyoruz. Aslına bakarsanız zaten hızlı. Önümüzdeki hafta artık Erdoğan'ın bir diplomasi fırtınası estirmesini bekliyoruz ifadesi. Daha burada doğru bir ifade olacak. Dün Polonya'lı mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve diğer taraftan da tabii ki yapılan açıklamalarda önemli detayların altı çizildi. İzlemişti. Az önce haberimizde de izledik. Mesela ikili ticaret hacmi hedefi, ülkeler arasındaki ticaret hacmi hedefi burada önemli noktalardan bir tanesi. Önce 10 milyar dolarlık, daha sonrasında da 15 milyar dolarlık bir ticaret hedefi kondu Polonya Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ve önümüzdeki süreçte de bu iki ülke arasındaki yatırımların çok daha fazla artacağını aslında bakarsanız işaretini veriyor. Diğer taraftan tabii az önce de söylediğim gibi NATO zirvesine sayılı günler kala Polonya Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da olması ve ele alınacak olan konular önemliydi. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında NATO zirvesinin bir kez daha önemine dikkat çekerek özellikle Avrupa'nın ortak koridorunun çok daha güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapması önemli. Çünkü önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olan krizlere karşı NATO'nun çok daha güçlü bir şekilde durabilmesi için küresel çapta çıkabilecek yeni çatışmalar, devam eden savaşlarla beraber aslına bakarsanız tehlikenin nerede olduğu, hangi hattın tehlikeli olduğuna net bir işaret vermiş oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna Savaşı gündemdeki önemli başlıklardan bir tanesiydi tabii ki. Burada hem Polonya'nın hem de Türkiye'nin diplomasi öncelikleyen adımları önemli. Filistin konusu hiç

0: şüphesiz Erdoğan'ın bütün diplomatik temaslarında hemen listenin başındaki konulardan bir tanesi oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile Filistin'de devam eden İsrail zulmüne de bir kez daha dikkati çekti. Savunma sanayi alanında zaten dün de söylemiştik, yeni işbirlikleri acaba gerçekleşebilir mi diye, gerek NATO'nun içerisinde bulunduğu durum, gerekse de sadece NATO demeyelim, Avrupa'nın içerisinde bulunduğu durum. Aslına bakarsanız savunma sanayinde yükselen yıldız olan Türkiye'nin önemini bir kez daha ifade ediyor ve gerek NATO'nun Ankara toplantısında, gerekse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreç içerisinde gerçekleştireceği diğer liderlerle yapacağı görüşmelerde yine savunma sanayi bütün bu görüşmelerin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olacak. Avrupa Birliği ile ilişkiler, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine Polonya destek vermeye devam ediyor. Konuşmasında zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya bir kez daha dikkati çekmişti. Tabii telefon diplomasisi kabulleri derken Erdoğan'ın bugünkü programıyla alakalı detayları da hemen şöyle dinleyenlerimizle, izleyenlerimizle paylaşalım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'nın hazırladığı bir dizi programlar vardı biliyorsunuz. Bu süreç içerisinde özellikle AK Parti Ağustos ayında çeyrek asrı geride bırakacak. Tabii o programlarda ve AK Parti'nin bütün hazırlıklarında, bütün teşkilat buluşmalarında önümüzdeki haftayla beraber de bir kampa gireceğini de söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle beraber. Şimdi milletvekilleriyle beraber kampa girmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında bir hitabının olması bekleniyor. Bugün saatler 12'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Grup toplantısında konuşacak. Daha sonrasında da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Mesaisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne devam edecek. Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katılacak Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burada da yine bir hitabında olmasını bekliyoruz. Bu hitapta da özellikle Türkiye'de çeşitli etnik gruplar üzerinden, çeşitli dini inançlar üzerinden kardeşliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü bölmeye çalışan şer odaklarına yönelik de net mesajlar vermesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Elif Hakkı Yoktaş.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Dün salıydı. MHP grup toplantısı vardı. Devlet Bahçeli kürsüdeydi. Mesajları nelerdi?
0: Şimdi bir hafta öncesini bir hatırlamak lazım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki ifadelerini anlatmadan önce, bir hafta öncesindeki süreçte Avrupa Parlamentosu bir Türkiye raporu paylaşmış. O Türkiye raporunda da gerek Türk yargısına, Türk demokrasisine ve Türkiye'ye yönelik aslına bakarsanız bir dizi haksız ithamda bulunulmuştu. Özellikle yargının işte siyasallaştığı yönünde bazı ithamlar vardı. Diğer taraftan demokrasiden, insan haklarından dem vuran bazı ithamlar vardı, bazı maddeler vardı. Ama gelin görün ki bize bu suçları isnat edenler kendileri Avrupa'da, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere yönelik, İslam ülkelerinde yaşanan gelişmelere yönelik bir anda üç maymunu çok başarılı bir şekilde oynayabiliyorlar. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında yaptığı konuşmada aslına bakarsanız bu konuya dikkati çekti. Bahçeli konuşmasının büyük bir bölümünde Avrupa Parlamentosu'nun o skandal raporunu gündemine aldı. Avrupa Parlamentosu'nun tepkileri vardı. Raporun Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu bir kez daha belirtti. Ayrıca rapor içerisinde Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin hiçe sayıldığını bir kez daha vurguladı. Avrupa Birliği'nin demokrasiden, Avrupa Birliği'nin insan haklarından bahsederken özellikle adayı sadece Kıbrıs'tan bahsediyorum. Adayı sadece Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tekelindeymiş gibi düşünerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayarak Avrupa Birliği'ne almasının bu noktada zaten bütün çifte standartı gözler önüne serdiğini bir kez daha vurguladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada. Yargıyla alakalı verdiği mesajlar dikkat çekiciydi. Hiç kimsenin, hiçbir yapının, hiçbir organizasyonun Türk yargısına uzaktan istikamet çizemeyeceğini bir kez daha belirtti. Bu vesayet anlayışı içerisindeki raporu külliyen reddettiklerini bir kez daha vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tabii sadece bu konular değil, aynı zamanda ABD-İran konusu da

0: Bahçeli'nin gündemindeki önemli başlıklardan bir tanesiydi. Sürecin yakından takip edildiğini söyledi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İran'ın Lübnan'la alakalı isteklerine bir ayrı parantez açtı. Biliyorsunuz İran ateşkes konusunda, barış konusunda İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını sona erdirmesini birincil şart olarak koşmuştu. Bu noktada tabii Hizbullah'la İsrail arasında bazı görüşmeler var. Ateşkesin sağlanmasıyla alakalı ama İsrail saldırılarına devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dünkü konuşmasında bu konuya değindi. Hatta altını şöyle kalın bir şekilde çizdi. Siyonizmin bir günde barış meleğine dönüşmesini hiç kimse beklemesin ifadesi burada en dikkat çeken noktalardan bir tanesi de Elif Hakkaya Kütar. Yani İsrail'in çeşitli planlarla beraber barışı sabote edebileceğini, özellikle ABD-İran barışını sabote edebileceğini bir kez daha aslına bakarsanız grup toplantısında hatırlatmış oldu.
1: Evet, CHP tarafında da dün de konuşmuştuk, işte üç önemli toplantı var diye iki başlılık devam ediyor. Dün yaşanan gelişmelerle devam edelim CHP cephesinde.
0: Şimdi bir tarafta Özgür Özel cephesi var, bir tarafta da Kemal Kılıçdaroğlu cephesi var. Tabii en azından bu hafta bir grup bilmecesi yaşanmadı. Hani biz her hafta böyle acaba grup bilmecesi yaşayacak mıyız? Bu grup kim tarafından yapılacak? Özgür Özel mi grup toplantısında konuşacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu grup toplantısında konuşacak diye soru işaretleri mi olacak bundan sonra CHP'de derken? Dün en azından grup bilmecesi yaşanmadı. Galiba kendi aralarında bir anlaşmaya vardılar. Hani yazılı olmasa da, sözlü olmasa da en azından fikren bir frekansta buluştu Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu. Bundan sonraki süreçte biz genel olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkez de göreceğiz. Özgür Özel'i de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde göreceğiz gibi anlaşılıyor. Eğer ki bir sürpriz olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezdeydi. Genel merkezde MYK toplantısına ve parti meclisine başkanlık etti. Özgür Özel'in grup toplantısındaki konuşması genel olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bir aslına bakarsanız konuşmaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği toplantılar sonrasında Müslüm Sarı, parti sözcüsü Müslüm Sarı genel merkezde kameraların karşısına geçti, açıklamalarda bulundu. Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamalar içerisinde en dikkat çeken çünkü kurultay konusu. Ne diyoruz ya, bu CHP'de kurultay ne zaman olacak? Dışarıda işte Ayşe teyze, Veli amca hep bunları konuşuyor. Yani Türkiye'nin gündeminde her şeyi bıraktık. Bütün o önemli gündem başlıklarını bıraktık. Bunu konuşuyoruz. Tabii ki ironi yapıyorum. Ama ironi yapmamdaki sebep de şu. Bir ülkede ana muhalefet partisinde yaşananların ülkenin öncelikli gündem maddelerini nasıl değiştirdiğini daha net bir şekilde anlayalım diye. Bizim bunlardan normalde çok daha önemli sorunlarımız vardı. Problemlerimiz vardı, yapılması gerekenler vardı, konuşulması gerekenler vardı. Onların hepsini bıraktık. Bakın bir ana muhalefet sorunu ülkedeki nasıl diğer gündem maddelerinin önüne geçti. Peki bir kurultay ne zaman yapılacak? Bu kurultay Eylül ayı itibariyle artık çalışmalar başlıyor. Dün Müslüm Sarı o açıklamayı net bir şekilde gerçekleştirdi. CHP'de kurultayın başlangıcı Eylül ayı olarak belirlendi. Tabii Eylül ayında artık o kurultay çalışmaları başlayacak. Bakalım hangi sürecin arkasında, hangi takvimle beraber büyük kurultay gerçekleştirilecek. Orası ayrı bir soru işareti ama en azından Özgür Özel cephesi artık bir cevap aldı. Kurultay süreci Eylül ayı itibariyle başlıyor. Sadece kurultay süreci miydi gündem? Tabii ki sadece kurultay süreci değildi. Yine il başkanlıklarıyla alakalı alınan bazı kararlar vardı. İki il başkanı daha ihraç edildi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Tabii buradaki ihraçlarla alakalı şu maddeyi de bir kez daha hatırlatalım izleyenlerimize, dinleyenlerimize. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi burada şöyle bir standart getiriyorlar bu işe. Herhangi bir şekilde işte mutlak butlan davasıyla alakalı iddianamede adı geçiyor mu geçmiyor mu? Bu süreçlerde mahkemeye gitmiş mi gitmemiş mi? Bu süreçte bir ifade vermiş mi vermemiş mi konusu burada Kemal Kılıçdaroğlu için en önemli etkenlerden bir tanesi. Peki bununla sınırlı kalacak mı derseniz? Tabii bu son iki il başkanlığıyla alakalı alınan karar, yeni alınacak olan kararların da aslına bakarsanız habercisi arınmada, yanlış hatırlamıyorsam ben, işte 3 MYK gerçekleştirildi ve 3 MYK sonrasında da yapılan açıklamalarda sürekli olarak yeni isimlerin ihraç listesine eklendiğini biz gördük. Yüksek ihtimaldir ki önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek

0: gelecek olan yine Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları tarafından gerçekleştirilecek olan toplantılarda bu arınma süreci devam edecek. Merak edilen konular var. Merak edilen konulardan bir tanesi mesela Özgür Özel ile alakalı herhangi bir adım atılacak mı konusu, Özgür Özel'in ihracı ile alakalı. Şimdilik Kemal Kılıçdaroğlu cephesi orada ayağı biraz daha frende gidiyor aslına bakarsanız. Ekrem İmamoğlu ile alakalı bir adım atılacak mı derseniz, Ekrem İmamoğlu ile alakalı da biraz böyle sakin gidiliyor. Bu kararlar için daha zamanın olduğu, bu konuların daha geniş bir şekilde aslına bakarsanız değerlendirilmesi gerektiği yönünde Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının fikir alışverişleri var. Ama önümüzdeki günlerde neden olmasın sorusu da hala akıllarda, o da ayrı bir yerde duruyor. En azından bu ihraç kartlarını Kemal Kılıçdaroğlu yani genel merkez cebinde tutuyor diyebiliriz Elif Akreditör.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısacık bir araya gidiyoruz, sonra konuklarımızla yeniden karşınızdayız.

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit. Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
3: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: İşini büyütmek istediğinde
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
8: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
9: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczane ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
8: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
10: İyi Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen ne? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de, 24.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. Analiz Sentez'e şimdi ekrana sıcak görüntüler getirerek başlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü göreceksiniz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan Castron 11 adlı Mavna İstanbul Boğazı'ndan geçişini sürdürüyor. Canlı görüntüleri görüyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçişini İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberia bayraklı açık deniz römörkörü Pacific Duchess tarafından yedeklenerek çekilen toplam 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişini tamamladı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçiyor. Az önce de aktardık, İtalya'dan Romanya'ya gidiyor ve Liberia bayraklı açık deniz römörkörü Pacific Duchess tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu da 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Sondaj platformu iskelesinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatılmıştı. Hala da kapalı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü römörkörleri de iskeleye eşlik ediyorlar bu geçişte. Sondaj platformu iskelesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçtikten sonra şu saat itibariyle de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçiyor. İskeletinin geçişi, köprü altından geçişi de kameralara bu şekilde yansıyor. Eşlik, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü römörkörlerinin de eşlik ettiğini söyledik. Onları da görüyorsunuz. Görüntülerde 6 römörkörle çekiliyor iskele. Evet, devam edelim. Evet, İstanbul havasının güzel olduğu, boğazında harika göründüğünü de böylece ekranlarınıza getirmiş olduk. Hemen konuklarımızı anons edelim. DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk, sağ olun.
0: Çok kısacık bir süre sonra da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle beraber olacak, eşlik edecek diyelim ve hocam biz başlayalım. Yine barış biraz tehditlerle devam ediyor. Oysaki maddelerden biri de tarafların birbirlerini tehdit etmemesiydi hocam. Ama diplomasi arayışı ne yazık ki resleşmelerle sürüyor. Washington tarafı diyor ki İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürüyor. Tahran'sa nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Ne dersiniz, bu 60 günlük süre tamamlanabilecek mi bu resleşmelerle?
1: Şimdi iki tarafında bir kere masayı tamamen devirmekten imtina ettiğini biliyoruz. Yani her seferinde söylemler ne kadar sertleşse de hep bu ince noktada kalıyor iki tarafta. Çünkü iki tarafta bu barışı istiyorlar. Evet, söylemler sık sık sertleşiyor. Çünkü iki tarafında hem kendi toplumuna hem de uluslararası topluma kabul ettirmek zorunda olduğu şeyler var. Onu da söylemlerle gerçekleştirmeye çalışıyor. İşte zafer kazanmış olan ülke, karşı tarafla müzakerede eli güçlü olan ülke vesaire, bunları bir şekilde göstermeye çalışıyor. Açıkçası bunu Trump başlattı. Yani müzakere sürecinde söylemleri sertleştiren ilk Trump'tı, yoksa İran tarafı daha temkinliydi bu noktada. Ama İran'ın yani şimdi mesela İran'da siyaset, yani o müzakere heyetindeki isimler, Arakçı gibi, bu isimler yumuşak konuşmaya çalıştıkça da İran iç siyasetinde özellikle devrim muhafızlarının baskısını da görüyoruz. Onlar da sertleştirmeye çalışıyor. Yani iki taraftan da bunu duyacağız. Yani 60 gün riskli mi? Yani Metin de zaten bu riski görüyor ki 60. gün eğer bir sonuca varılmazsa masa otomatik dağılır, anlaşma olmaz demiyor. İkinci bir 60 gün tanınır diyor. O yüzden yani güne çok bağlı kalmamak şartıyla ben bu müzakerelerin devam edip sonuca da varacağını düşünüyorum. Eğer ki İsrail faktörü veya içeride her iki ülkenin de içinde iç siyasi dinamiklerinde vesaire önemli bir gelişme olmadığı sürece bu sonuçlanacak. Ama dediğim gibi 60 olmaz 100 olur. ama sonuçlanacak. Ama şimdi bu sorduğumuz sorudaki birkaç konu önemli. Yani Hürmüz konusu mesela. Hürmüz'de ben açıkçası Hürmüz konusunun kapandığını düşünüyorum. Yani iki tarafında belli bir noktada anlaştığını görebiliriz. Bu noktada iki tarafında lehine olmayan bir nokta aslında. Yani Hürmüz'ün savaş öncesi duruma geri dönmesi. Çünkü uluslararası toplum bu konuda çok baskı yapıyor. Yani üstelik bunu Amerika'ya da İran'a da yapıyor bu baskıyı. O yüzden Hürmüz'ün bir şekilde savaş öncesi duruma getirmek için iki tarafında ister istemez kabul ettiğini de görüyoruz. Hatta Körfez ülkeleri buna yatırım yapmaya başladı bile. Savaş öncesi duruma dönme ihtimali, ihtimal değil artık bunun bence gerçek olacak sadece günü, saati net şekilde belirlenmesi lazım. Bugünkü uygulama zaten öyle. Çünkü anlaşma da onu öngörüyor. 30 gün içerisinde yeni bir rejim belirlenecek vesaire diyor ama o rejim işte aslında savaş öncesi durumun onayı haline gelecektir. Ve şu anda işte mesela Katar'ın bugün yaptığı açıklama doğalgaz üretimini savaş öncesi duruma göre yeniden planlıyoruz ve o şekle geçiyoruz diyor. Yani eğer siz üretim kapasitelerini veya bu transferi vesaire savaş öncesi duruma göre yeniden planlıyorsanız Hürmüz'ün de savaş öncesi duruma geçeceğini zaten öngörüyorsunuz demektir. Yani o yüzden bura çözüldüğünü düşünüyorum. Füze konusu zaten anlaşmada yok. Yani füzelerin menzili, kapasitesi, sayısı vesaire bu konu zaten gündemde değil. İran bunu söyleyerek bir şekilde yine kendi toplumuna mesaj veriyor. Yani ben güçlü savunmama devam ediyorum. Füzelerle ben zaten Amerika'yı dize getirdim. O yüzden bunu geliştirmeye devam edeceğim vesaire mesajını içeri veriyor daha çok. Yoksa yani bunu tahmin ediyorduk. Füze sistemleri İran'ın gerçekten tek savunma sistemi. Ve yine İran'dan yapılan açıklama işte füzeler olmasaydı ya Amerika Gazze gibi İran'ın üzerinden işte dümdüz geçerdi vesaire gibi söylemler var. Evet gerçekten öyle. Yani o füze sistemleri korudu İran'ı. Doğal olarak da buna yatırım yapmaya, bunu çalıştırmaya devam edecekler. Nükleer konusunda yani hiçbir örgüt gelip incelemeyecek vesaire. Şimdi bu anlaşmanın ruhuna da aykırı, gelişmelere de yani eşyanın tabiatına da aykırı burada. Yani siz anlaşma metninde uluslararası denetime açık, herkesin göreceği bir nükleer kapasiteden bahsediyorsunuz. Uranyumun, zenginleştirilmiş uranyumun azaltılması ve imhası vesaire süreçlerinin en sonunda nereye varacağı mutabakat metnine koyuyorsunuz. Ondan sonra oradan cayan cümleler kuruyorsunuz. Bu iyi değil tabii. Anlaşmanın ruhuna ve devamlılığına iyi değil. Çünkü şunu hatırlayalım. Mutabakat muhtırası, imza koyulan metin zaten bir süreci nasıl olacağını vesaire anlatan kesin kati bir metin değil. Orada iki tarafında bu görüşmeler sonunda en son hangi noktaya geleceğini belirten, ümitleri, teklifleri belirten bir metin. Doğal olarak siz oradan vazgeçerseniz karşı taraf da vazgeçer. Yani o yüzden onu İran tarafının Amerika'ya böyle bir alan açmaması gerekiyor. Yoksa yani kendine hayırlı olmaz.
0: Evet. Peki hocam şimdi tabii bir olumlu bir olumsuz senaryo, işte halledilmeyen meseleler var, hala riskler var, işte yeniden alevlenme ihtimali var mı, bunu çok sık konuşuyoruz, öyle umut ediyoruz ki ama tabii ki olmaz. Peki olmadığı durumda şimdi her iki taraf içinde iki tarafında daha doğrusu zafere ihtiyacı var. Şimdi öncesinde tabii İran'da yaşananlar vardı. İşte malum hem rejimle ilgili hem de ekonomik sıkıntılarla ilgili protestolar vardı. Şimdi onlar bu süreçte biraz

0: rafa kalkmıştı. Yine aynı şekilde Trump tarafında da ekonomik sıkıntılar var. İşte Fed'in faiz indirimi beklenirken bu yıl 3 faiz artırımına gidileceği yönünde yatırımcılar tarafından beklentiler başladı bile. Ekonomik sıkıntılar var ve Trump'ın da önünde bir seçim var Kasım ayında. Olumlu ihtimalde, evet, bu arada Mustafa Bey de geldi, uzun zamandır da görmedik bir önce, hoş geldiniz diyelim.
1: Akşam hoş bulduk, günaydın hocam, günaydın.
0: Mustafa Kartoğlu, günaydın. Hocam, o zaman isterseniz sizi dinlendirmiş olayım, bir ilk değerlendirmeyi Mustafa Bey'den de alıp sonra tekrar bu kaldığım yerden bu soruyu size sorayım.
1: Anlaşılan mı?
0: Evet, yine ne yazık ki bıraktığınız yerdeyiz Mustafa Bey, bir şey değişmiş değil, ne mutlu ki biraz daha işte bir tık daha iyiysek de yine restleşmeler.
1: Anlaşmayı biraz gevşek yapıyorlar. Evet. Biliyorsun, araya bir tek bir M harfi girdiğinde iş tersine dönüyor. Evet. Bir boşluk bırakıyorlar orada. Oraya sürekli o M harfini sallayıp duruyorlar. Bak, koyarım bunu buraya ha falan diye. Şimdi bir gün birisi Trump'a muhtemelen şey diye soracak. Yani size sürekli ya olmazsa diye soru sorulduğunda sorulmasını ne kadar masum buluyorsunuz? Çünkü her seferinde tehditle bitiriyorsunuz. Evet. Sanki biri siz tehdit edesiniz diye size ya öyle olmazsa diye soru soruyor. Diye bir soru sorar diye umut ediyorum, bilmiyorum. Şimdi evet, bu işi bu ikinci kısmına çok fazla bakmıyorum. O Trump'ın tarzı haline gelmiş durumda. İranlılar da ona çok takmıyor. İranlılar gerçek tehdit konusunda da zaten aynı algıya sahip oldukları için. Yani İranlıyı tehdit ettiğinizde de övdüğünüzde de sizi aynı yüz ifadesiyle karşılıyorlar. O yüzden hani ondan bozulacak durumda değiller, bir defa çok net. Trump da bunun farkında, İranlıların bundan bozulmayacağını biliyor. O yüzden kendi halkının halkına biraz da gaz verebileceğini düşündüğü için biraz o tehditler kısmından gidiyor. Ama bunu bu şekilde şu anda yapmak zorunda oldukları için yapıyorlar. Hiç kimse, yani hiçbir devletin mecbur olmadığı bir şey yaptığını görmedim şu ana kadar. Ve okumadım da aslında. Mecbur olmadığı hiçbir şey yapmaz hiçbir devlet, hiçbir lider de yapmıyor. İstisnalar, istisnai durum, istisnai kişiler, istisnai durumlar filan olabilir ama temel kuralı değiştirmez. Öyledir yani. Hükümet de şimdi seçimde zorlanmayacağını düşünse atıyorum işçinin, çalışanın maaşına yüksek zam yapmaz yani. İdare edin böyle der. Problem yok, ama ne zaman zora düşerse, ya bir dakika riskli bir durum var burada derse, biraz daha fazla vermeye çalışır filan. Şimdi yani bu işin masum siyasi tarafı vardır. Hani politik analizlerde seçim zamanlarında birer cümleyle paragraf içinde geçer. Çok öyle aman aman müthiş bir keşif falan değildir yani. Aslında uluslararası alanda da öyledir. Çok müthiş bir keşif değil. Bu dediğimde abi adam çözmüş mevzuyu filan dedirtecek bir laf değil. Ama durum böyle. Bunu unutmadan konuşmamız lazım. Anlamında söylüyorum ben bunu. Yeni bir şey söylüyor değilim. Yapmak zorundaydılar. Yaptılar. Devam ettirmek zorundalardı. İran'da tamam, şimdi çok güzel. Amerika'ya karşı zafer kazanmış edasında. Aslında çok yeni bir şey değişmedi. O da işin para kazanacağı tarafına bakıyor. Ama bir yerden sonra yorar. Devam etmesi gerekir bunun. Sonuç vermesi gerekir bunun. Eğer sonuç vermezse yorar. 3 sene sonra, 5 sene sonra İranlılar hayatlarında bir pozitif anlamda değişiklik yoksa, yurt dışından paraları geliyormuş, ürünümüzden para alıyorlar. Nerede bunlar? Hani yol, su, elektrik olarak bile gelse tamam. Ama gelmiyorsa işte o zaman geçmiş olsun. O yüzden sürdürülmesi gerekir bu işin. Savaşta kimse kimseyi yenmiş değil şu ana kadar. Orantısız güçle yendiği doğrudur. Yani bu hani derler ya, bombalı bir yere söyle, bombalarla rejim değişmez. Değişir. Değiştiği de vakidir yani. Bombasız da rejim değişmiştir. Rusya'da da bombasız değişti ama katliamla değişti sonuçta gene yani. Ama büyük katliamlarla rejimler değişiyor yani. Almanya'nın rejimi değişti, Japonya'nın rejimi değişti. Atom bombasıyla biri, öbürü halı bombardımanı. Gazze'den beter etti Amerikalılar Almanya'yı. Ama Almanlar bunu konuşmazlar. Neden? Hitler'den kurtulduklarını sevinirlerdi ondan. Japonlar Hiroşima'yı konuşurlar, ağlarlar falan. Ama iyi ki de başımıza bomba yağdı. Yoksa biz faşist bir devlet olacaktık. İmparator hala öyle devam edecekti. Amerika şimdi

0: demokrasi olduk, ne kadar güzel değil mi filan diye aydınları da konuşur, tırnak içinde aydınları. Aydınlanmanın iki yönü var hocam, benden daha iyi bilir akademisyen. Bir önünüzü aydınlatırsınız, bir de gözünüze çakarsınız, yüzünüzü aydınlatırsınız. İkincisi sizi kör eder. Şimdi böyle bir aydınlama da var. Bizim memlekette böylesi çoktur. Yüzüne ışık çakılmış, kör olmuş aydınlar bizde çoktur. Falan. Şimdi şey gibi, bugün Muhsin Kızılkaya yazmış, selam olsun ona da. Bizim Anadolu aydınlatma şeyi vardır ya, Fransız aydınlanmasından gözü kamaşmışlar, Anadolu'yu aydınlatmaya çıkmışlar. Her şeyi karanlık görüyorlar tabii doğal olarak. Neyse, o da uzun hikaye ama şey öyle, mecburiyetleri öyle, o mecburiyet devam savaşla devam ettirilirse, bu tür bir savaşla devam ettirilirse hiçbir anlamı yok. Öbür türlüsü de zaten artık dünya artık bir daha onu yaşamasın yani. Öbürü de kıyamet senaryosu. Dolayısıyla demem o ki, bunu yapmak zorundaydılar. Bunu sürdürmek zorundalardı. Ha, bu iş İran'ın kendini imar inşa edeceği şekilde devam etmezse İran dağılır. Kendi içinde dağılır. Dışarıdan vurmakla dağılmaz ama kendi içinde dağılır. Bu çok daha kolay. Ben o yüzden Amerikalıların da ya İsrail'lerin de Yahudi lobisinde İsrail'i İran'ı öyle bölmek parçalamak gibi bir niyeti olduğunu sanmıyorum. Öyle olsaydı bunu ekonomiyle falan yaparlardı. Başka şeylerle yaparlardı. Savaşla olmayacağını en iyi onlar biliyor olmalı. Ha, bu güçten gözü karalık vardır. Biz bunu artık böyle de yaparız. Burada ne var ki filan da diyor olabilirler. Sonuçta bunlar bir makine, bir robot değil, bir insan. Ve insan bir biçimde, insanlar eğer akıllarını yitirmişlerse, duygularını yitirmişlerse, yani siyonist olmuşlarsa, onlar o saatten sonra artık tanrısal bir güç olarak kendilerini kaba kuvvetin efendisi olarak görüyor da olabilirler. Bununla tatmin oluyor olabilirler yani. Hani vardır ya bazı filmlerde işte hem kariyer olarak hem iş olarak hem fiziki olarak hem para olarak falan aşmış dünyayı falan. Fakat vahşi cinayetlerden hoşlanıyor adam. Ve bunların da bir şekilde başkaları tarafından öğrenilip kendisinden korkulmasını, görünmeyen bir yaratık varlık olarak kendinden korkulmasını istiyor falan. Vardır böyle filmler. Sonuçta katil bulunmak ister falan. Olay yerine gelir. Bir şekilde başını bir yerden çıkartır böyle. Masummuş gibi çıkartır. Fakat uyanık dedektifler bu mevzuyu çözerler. Şimdi böyle bir karakterse eğer, hastalıklı manyak bir karakterse, o zaman bunu yapıyor olabilir. Buna da şaşırmam. Olabilir mi? Evet, mümkün yani. Yakışıyor. Peki, bu bozulmaz aslında. Ama neticede benim kanaatim bu, bozulmaz. Bozulduğu yerde de buna bozuldu denmez. Çünkü biliyorsunuz şu ana kadar kaç bin defa bozuldu? Kaç defa barış diye başladı, masaya otururuz diye başladı, bombayla bitti. Kaç defa? Tersinden okuyun. Kaç defa bombayla bitti, kaç defa masaya döndü? Bu da var yani. O yüzden hani Demirel diyordu ya, 5 kere geldim, 6 kere gittim, 5 kere geldim, 5 kere geldim, 6 kere gittim, neyse işte. Şimdi tamam, gelişleri büyük başarı da bir de gidişleri var. Niye gittin? Yani bunların hepsi darbeyle olmadı yani. O yüzden biraz çok taraflı bakmak lazım bu işe.
1: Evet. Hocam aslında Mustafa Bey'den ikinci sorumun da cevabını almış oldum. Biraz uzatmıştım bu sefer. Uzatmadan sorayım. Nasıl bir zafer sunacak? Rejim nasıl bir zafer sunacak? Trump diye soracaktım. O kadar uzattıktan sonra.
2: Ya şimdi şöyle, metne göre Amerikan tarafının zafer sunması çok zor. Yani burada Trump'ın herhangi bir konuda bir şekilde parlatabileceği bir madde yok anlaşma içerisinde. Ama burada tutunduğu tek şey İran tarafının nükleer silah geliştirmeyeceğine yönelik madde. Yani maddenin içindeki o cümle. Buraya çok sağlam tutundu çünkü uluslararası toplum da Amerika'yı bu noktada çok destekliyor. Yani yeter ki İran nükleer silah geliştirmesin, o zaman savaşa da tamam diyor dünya. İran'ın bombalanmasına da, anlaşmada baskılanmasına da Amerika'ya kredi açıyor o madde olduğunda.
0: Hatta hocam bir şey söyleyebilir miyim?
2: Buyurun lütfen.
0: Size sorayım aslında biraz da. Ya şöyle onaylanmaya ihtiyacım var da o yüzden soracağım. Şöyle şimdi ya şu felaket bir fıkra anlatmıştı ya Rahmi Koç. Şimdi onun anlatmasını bir tarafa koyun. Bir de o milletin hakara kikiri gülmesini, alkışlamasını falan, falan ne kadar. Şimdi Trump'ın yaptığını Avrupalıların bu şekilde onay vermesi bana biraz bunu hatırlatıyor. Patron fıkra anlattıysa fıkranın ne kadar rezil olduğunun bir önemi yok, güleceksin. Şimdi patron fıkra anlatıyor. Bir, neden bunu söylüyorum? Şimdi İran bir söz vermiş oldu değil mi? İmza attı, dedi ki ben nükleer silah yapmayacağım. Ya İran'da zaten fetva var ya. Fetva evet. Daha sağlam bağlıyor yani. Daha bağlayıcı Trump'ın önünde attığı imzadan. Hı hı. O zaman siz ne kazandınız?
2: İşte, konu tamamen o. Gerçekten katılıyorum. Yani fetva var. Her platformda silah üretmeyeceklerine dair resmi söylem var. Ki fetvanın şöyle bir noktası var. Sonuçta evet Müştaba Hamane'yi, Ali Hamane'yi tüm fetvalarını onaylayarak başladı. Ama fetva makamı da hala orada duruyor. Doğal olarak yarın nükleer silahın da savunma amaçlı olması halinde dine aykırı olmadığına dair bir fetva da gelebilir.
0: Yani onun savunma amacı olmuyor ama hocam o yüzden.
2: İşte yani söylemeye çalıştığım şey sonuçta orada bir değişiklik söz konusu olabilir ama mevcut halde yok değişiklik.
0: Evet, evet, evet.
2: O yüzden bunun üzerinde bunu metne dökmenin de büyük bir zafer haline gelmesi elinde tek zafer olarak gösterebileceği şey bu olduğundan.
0: Bunu. Bravo işte bu yani.
2: Aynı zamanda ama uluslararası toplumda şimdi fetvanın tam karşılığının nereye denk geldiğini bilemedikleri için uluslararası toplum.
0: Ya onlar şeytanın hala yattığı yeri bilir ya. Biliyorlar da izah yani, etmekte zorlanıyorlar.
2: Ya işte İran içerisinde ya şöyle bir durum var. İran devrim muhafızlarının her durumda o kadar kötüler ki, özellikle Batı gözünden söylüyorum.
0: Tabii tabii doğru.
2: O kadar kötüler ki yani illaki böyle bir şey yaparlar algısı da oluştu yıllara sari. Doğal olarak burada yani fetva da olsa o diplomasi masalarında söylenenler de olsa
0: tabii, tabii.
2: İçlerinden inanan gruplar oluyor. Ya hayır İran yapar, İran nükleer silah geliştirir. Çünkü bunun politik altyapısı uzun zaman içerisinde işlene oluştu. O yüzden yani İran'ın nükleer silah yapma olasılığı var dediğinde Amerika, biraz dediğiniz gibi patrona inanmak, biraz da gerçekten içlerinde de acaba mı sorusuyla Amerika'nın o söylemine tutunuyor uluslararası toplumda. O yüzden burada Amerika rahat ediyor nükleer silah konusunu açtığında. Evet. Ama yani burada gösterebileceği dediğim gibi tek zafer burası. Yoksa Hürmüz konusunda yani savaş öncesi durum İran yani zaten burası böyleydi. Siz burada savaş açıyorsunuz, 100 gün saldırı yapıyorsunuz, ekonominiz alt üst oluyor vesaire ve geldiğiniz nokta savaş öncesi. Şimdi bunları anlatamıyor Trump özellikle kendi seçmenine. Yani bu kadar o zaman biz 2-3 ay boyunca neden petrole, benzine bu kadar para verdik? Neden işte FED kararı böyle oldu, işte enflasyon yükseldi vesaire. Bunu anlatamıyor. O yüzden Trump çok zorlanıyor bu noktada. O yüzden de farklı farklı zamanlarda söylemini değiştirmek zorunda kalıyor. İşte İran'ı dize getirdik, füzelerini kullanamayacak vesaire gibi aslında bazen metinde de olmayan şeyleri gündeme getirebiliyor. İran tarafı o da şu anda zafer sarhoşu. Yani onu da söylemek lazım. Yani bu metinden sonra o kadar savaşı kazanmış hale geldi ki mesela evet diplomatik zafer vesaire deniyor. İsviçre'deki toplantıda Amerikalıları bekletti, tokalaşmadı, masadan kalktı vesaire. Bunların hepsi diplomatik olarak büyük zaferler gibi görünüyor ama aynı zamanda müzakere etmek zorunda olan, oraya kadar gitmiş, aynı masaya oturmuş bir taraf olarak da o zaferin getirdiği ruh hali de var İran'ın üzerinde. İran müzakerecileri de bunu işte doğrudan yaşatıyor. Ve bence buradan hani biz bir sonraki adımda dikkatli olmamız gereken şu. İran eğer bu zafer sarhoşluğuna devam ederse ki benim gördüğüm Ankara'nın da dikkat çekmeye çalıştığı, dikkatli olmaya çalıştığı nokta bu. İran yeniden bölgede hani o kendi başat aktör halini yeniden canlandırmak isteyecek mi? Daha net söyleyelim, devrim ihracı, bölgedeki işte kendi proksileriyle olan ilişki vesaire üzerinden yeniden daha sert vekil aktörlerini

0: üzerinden daha sert, daha belirleyici bir politika belirlemeye niyet eder mi? İşte eğer bu hale gelirse yani Körfez ülkeleriyle de arasını düzeltmesi zor. Bölgenin istikrara kavuşması açısından da problemli bir alan açılır. Yani burada taraflarda zafer ve hezimetten ziyade bir adil barış halinin söz konusu olması gerekiyor. Bunun devam edebilmesi için. O adalet sisteminin kurulması gerekiyor bu 60 gün içerisinde. Yani hiçbir şey olmasa İsrail'in orada beklediğini unutmamak lazım. Yani İsrail konuyu karıştırmak için bölgeyi yani İran'ı bir şekilde masadan uzaklaştırmak için veya bir şekilde bölgeyi İran'ın karşısına koymak için vesaire. Yani birçok farklı senaryo söz konusu olabilir eğer adil bir noktaya gelinmezse bölgede. O yüzden
1: Evet.
0: yani burada kazanan kaybeden den ziyade bunun sonucunun daha istikrarlı hale gelmesi ve uzun süreli hale gelmesi için çaba sarf etmek lazım. Ama yani devrim muhafızları bunu kullanıyor. Bunu belirtelim. Yani savaşı kazandık hali devrim muhafızlarında çok hakim. Bu da İran siyasetinde de baskın olacakları bir alanı açıyor. Çünkü sonuçta güvenlikleştirilmiş politikalar söz konusuysa burada devrim muhafızlarının daha sağlam bir aktör olduğunu görürüz, daha aktif bir aktör olduğunu görürüz. O yüzden onlar da bu şeyi kullanmaya niyetli. Yani evet metne baktığımızda İran kazandı ama bu kazancın bir Prius zaferine de dönüşmemesi lazım
1: Evet.
0: İran için. Yoksa yani bir sonraki çatışmanın ilk adımı olur bu zafer.
1: Hocam bir şey geldi aklıma tam söylediğinizden. Bugüne kadar şimdi bir şey anlaşıldı. Bir okuduğum bir kitapta Atilla'nın Roma'yı cevize benzettiğini söylüyordu bir metin. Ceviz gibidir Roma diyordu. Kabuğunu kırarsan içini yersin. İçi yumuşak, kabuğu biraz, kabuğu sert sadece. Şimdi İran'ın da kabuğu sert. Yani dışarıdaki o proxy yahut da işte dediğimiz ya da dedikleri vekil güçleri Suriye'den işte Lübnan'a oradan Yemen'e kadar uzanan bir kabuk yaratıyor kendine işte ona ne diyor şer ekseni diyor Avrupalılar, Batılılar, İran başka bir şey diyor filan.
0: Direniş
1: Şimdi
0: ekseni diyor
1: ha
0: İranlar.
1: şimdi o Şii Hilali diyor, bilmem ne diyor. Şimdi onu ne oldu? Kırıldıktan sonra İran'ın içinde drone fabrikası Mossad'ın yaptığını gördük mü? Gördük. Bütün liderlerini tek tek orada infaz ettiklerini, öldürdüklerini gördük mü? Gördük. Bu işler biraz böyle yürüyor demek ki yani. Şimdi bu tabii işin bir mirası, bir devletlerin birbirlerine bıraktığı miras bunlar. Roma'dan miras almayan kimse yok. İkincisi buradan hareketle hocam sizin dediğinizin aslında devamı niteliğinde şöyle bir sorumluluk ve zorunluluğu var bölge ülkelerinin ve fırsatı da var, imkanı da var artık hepsi var yani. Nedir o? Bugüne kadar İran nükleer silah yapıyor. %78,25 virgül bilmem kaç oranında zenginleştirildi falan gibi bir sürü böyle ayrıntılarla birlikte. Yalan tabii hikaye. Bütün raporlar Mossad'ın raporları. Avrupalılar da Mossad'dan gelince öyle mi? Eyvah vah vah falan. Bu yani. Neden? Patron fıkra anlatınca güleceksin. Şimdi ya da içinden bir tanesini şey vardır ya bu çok burası çok önemli. Burayı biz 1000 yıldır biliyorduk. Olsun patron söyledi ya artık daha önemli hale geldi. Şimdi şey de öyle ya hani imza atıldı. Evet doğru imza uluslararası bağlayıcılığı var şeyin yok. Ne o fetvanın yok. Fetvanın da Müslümanlara bağlayıcılığı var. Tamam ya biz ondan çok anlamayız. Bundan daha çok değer veriyoruz. Anladık tamam da. Ya zaten siz 2010'da Türkiye Brezilya'nın sonra 2015'te sizin Almanya ile P5+1'in yaptığı anlaşmada da zaten bu vardı. Bunun için bu
0: Doğru.
1: kadar bu, naneyi yemeye gerek yoktu yani. Şimdi bunu demiyorsunuz ama neden? O bu çok büyük bir başarı falan. Şimdi bu mudur yani? Bütün orduyla gideceksiniz bir tane kuş vuracaksınız işte. Bu büyük başarı kuşu da avladık ama ya. Bu fakat şimdi nedir fırsat ve şans ve zorunluluk? İran'ın vekil güçleri büyük yara aldı. Bağları büyük ölçüde koptu. Tekrar bunları tazelemek

alanın boş kalmasına, hatta o alanın kendinden yana olmasına bağlı. Suriye değil. Aslında Lübnan da değil.

Muktedai Sadr gibi mesela. Hani İran'ın proksisi değil onlar Irak'ın içinde. Irak Şiisi. Ama İran'la ilişkileri de devletler düzeyinden biraz daha farklı. Şimdi bu aşamada bir, zemin eski zemin değil. İki, bu zeminde bırakmayacaksınız istihbaratın tamamını İsrail yönlendirsin. Küresel istihbaratın. Bunu bırakmayacaksınız. İki, ha sizi dinlemezler gene, İsrail'in istihbarat raporları etkili olur. Güzel, birinci önerme doğru. Fakat bölge ülkelerinden bağımsız bir Amerikan ya da Avrupa inisiyatifi yok. Bir Amerikan inisiyatifi olmaya devam mı eder? Etmez, edemez, etmemeli. Etmemek için yeterince fırsat var. Şu anda bile edemiyor. Yani bir Körfez ülkelerinden bağımsız hareket edemiyor Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü başkanı bile. Şimdi dolayısıyla siz Türkiye'nin istihbari kabiliyetlerini Mossad'dan çok daha geri görmüyorum ben. Dünyanın da çok gördüğünü zannetmiyorum. İki, bölge ülkelerinin Mossad istihbaratına dair, onlar yüzünden başlarına gelenlere dair bir deneyimleri var. Çok güçlü. Gidecek yerleri olmadıkları için mecbur kaldıkları bir deneyimdi bu. İşe yaramayan bir deneyimdi. Ama şimdi gidecek yerleri var. Mecbur değiller. Ve o mecburiyetten de çok sıkılmış durumdalar. Dolayısıyla bölgesel istihbarat anlamında kurşunlarla savaş öncesi bilgiyle, istihbari bilgiyle savaş dönemi anlamında bölgenin bir kabiliyeti var artık. Bir yetkinliği var. Türkiye'de dahil. Yani Türkiye dahil olmasa ne kadar var olduğu söylenir ayrı, ama şu anda Türkiye dahil var. Aksiyon alma kabiliyeti var Türkiye ile birlikte. O zaman bölge hakkındaki savaşa gidebilecek, çatışmaya gidebilecek verileri sağlama konusunda da Mossad tek yetkili değil. Bundan sonra İran'ın yapacağı, atacağı her adımın denetleyicisi veyahut da o adımla ilgili duyurucusu, karar vericisi sadece Mossad olmayacak. Daha kendine yakın, yani Müslüman dünyasından, hop bir dakika kardeşim bu kadar ileri gitmeyeceksin diyecek adamlar var, aktörler var artık bölgede. Bu sınırlandırmayı siz kendi mahallenizde yapmazsanız komşu mahallede muhtar gelir, olmadı şehirden, nahiyeden müdür gelir, ilçeden kaymakam, kasabadan kaymakam gelir. O zaman hepinizin başı derde girer. Hep öyle oluyordu şu ana kadar. Şimdi mahalleli kendi arasında çözecek bu işi. Birinin bir başkasının şeyine, arazisine, fidanına, lahanasına, bizim memlekette olduğu gibi göz dikmesine mani olacak. Hı. Tamam, toprak senin ama üstündekini ben ekmiştim, onları ben biçeceğim filan dedirtmeyecek etrafta. Niye? Çünkü mahallenin çakalı kaymakamı çağırıyor ondan sonra. Ve herkes zarar görüyor çakal hariç. Hı. O bakımdan şimdi öyle bir avantajı var küresel anlamda. Dediğiniz nokta çok doğru. Devamı açısından denetleyici kim? İran'ı kim denetleyecek? Sadece nükleer silah yapıyor mu, yapmıyor mu? Lan asıl berbat eden şey yayılmacılık. Ona müsaade etmişsin zamanında. Neden? Evet. Suriye gibi bir devletle beraber de ondan. Ama artık öyle bir devlet yok. Onun için diyorlar ya, Lübnan'ı Suriye'ye hallettirelim filan hikayesi. Lübnan'ı Suriye'ye hallettireceksen, Lübnan'ı Suriye'ye vereceksen, Suriye'nin Lübnan'ı onların deyimiyle handle'layabilecek, kontrol edebilecek, yönetebilecek bir kabiliyete ve güce sahip olması lazım. Evet. Verin bakalım o gücü. Yok, öyle de bir gücü olmasın. Ne olsun? Suriye, Lübnan'a müdahale ediyor olsun. Ki sonra biz de Suriye'ye bundan dolayı çemkirebilelim. O kadar uzun boylu değil o işler. Bölgeyi artık bence Mossad yönetmiyor. Amerikalılar da Mossad'ın yönetmesini istemiyor. Amerikalılar da Mossad'ı, İsrail'i kendileri durduramadığı için, içeride seçim kaybettiriyor onları çünkü. Ya bölge ülkeleri, hay Allah, biz de onlara söz geçiremiyoruz filan. Şimdiye kadar tersini yapıyorlardı ya.

0: Araplara bize ya İsrail'e de söz geçiremiyoruz ne yapalım falan. Şimdi İsrail aynı muameleyi çekiyorlar. Bence iyi bir yol burası, fena bir yol değil. Ama kullanabilen için.
1: Evet hocam, bir soru daha yöneltmek istiyordum ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da konuşuyor. Oraya dönmek zorundayız. Çok özür dileyerek. Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Tolga Sakman, çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hocam
2: evet.
0: Teşekkürler. Çok konuştum. Evet. Kusura bakmayın. Biraz birikmişti de o yüzden.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor, dinliyoruz.
3: Kalıcı stratejiler geliştirmek ve bu stratejiler çerçevesinde de ortak projelere seferber olmak mecburiyetindeyiz. Üçüncü olarak söyleyeceğim husus, İslam dünyasının bu kadar çok kaynağı varken, bu kaynaklarımızı gerek maddi kaynaklar, yeraltı yerüstü kaynakları, gerek bilgi potansiyeli, gerek insan gücü kaynakları, gerek jeostratejik kaynakları, bütün bunları ortak bir akılla, ortak hedefler çerçevesinde kullanmamız ve hep beraber ümmetin tamamının yararlanacağı bir hale dönüştürmemiz lazım. Dördüncü olarak söyleyeceğim husus, bu yeni dönemde eski ezberlerle, alışkın olduğumuz usullerle yol almamız mümkün değildir. Eski ezberlerin baştan ayağa değişmek zorunda olduğu, yeni bir takım yaklaşımları hayata geçirmek için uzun uzun da vaktimizin olmadığı bir dönemin başındayız. Onun için diyorum ki, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil. Tam tersi, Hazreti Peygamber ve Asr-ı Saadet'in bize gösterdiği ölçüde yeniden değerlerimizle buluşarak değerlerimizi asrın idraki içerisinde yeniden üretmek mecburiyetidir. Bu çerçevede özellikle siyasi, kurumsal ve fikri reformların İslam ülkelerinin en temel meselelerinden birisi olduğunun altını çizmek isterim. Bu reformların ana fikri ise dört ana sütun üzerinde yükselmelidir. Adalet, ehliyet, şura ve hesap verebilirlik prensibi. Bu prensipler üzerinde gelişecek olan İslam ülkeleri arasında işbirliği ve geleceği birlikte kurma iradesi Allah'ın izniyle dünyaya da yol gösterecek yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bir başka önemli husus ise dünyada yıkılan, kurumlarıyla, kurallarıyla, terminolojisiyle yıkılan uluslararası sistemin yerine yeni, adil, hakkaniyetli ve insani bir küresel sistem kurma mecburiyeti, yani dünyanın beş ülkenin insafına terk edilmemesi gerektiği İslam ülkelerinin üzerinde bir borç olarak durmaktadır. Bunun için çalışacak, yeni bir sistemin bütün dünyaya teklif edilmesi için el birliğiyle gayret edeceğiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İslam dünyasının önümüzdeki dönemde bu büyük mücadeleleri içerisinde Filistin meselesinin hepimiz için ortak bir çaba, ortak bir amaç ve ortak bir gaye olduğunu ifade etmek isterim. Filistin sadece Müslümanların değil, insaf ve vicdan sahibi bütün insanların artık ortak bir meselesi olmuştur. Filistin'de yaşanan insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırıma karşı dünyanın hemen her yerinde vicdan ve insaf sahibi insanlar ayağa kalkmakta, hesap sormaya başlamaktadırlar. İnşallah Filistin meselesini sonuna kadar götüreceğiz. Başkenti Kudüs olan nehirden denize kadar özgür bir Filistin devleti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Bakü'de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. konferansında konuştu, dinledik diyelim ve hemen ekonomi başlıklarına geçmeden önce Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer'e de hoş geldiniz diyelim. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
4: Günaydın, hoş bulduk.
0: Günaydın hocam.
4: Günaydın Mustafa Bey.
1: Evet, Mustafa Bey tabii birkaç gündür yoktu hocam. Biraz da özlemiş. Size mi sordurarak başlayayım yoksa ben bir soru sorayım sonra mı sorarsınız? Lütfen. Nasıl diyorsunuz? Tamam, o zaman hocayla direkt öğrencisinin arasına girmem. Amerika Birleşik Devletleri, çok teşekkür ediyorum. İran arasındaki resleşmeyle süren müzakerelerle de ilgili bir soru. Trump diyor ki petrol fiyatları düştü, neden pompaya yansımıyor? Hocam şimdi küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin akaryakıt pompa fiyatlarına aynı ölçüde yansımadığını belirtiyor. Konunun incelenmesi için de Adalet Bakanlığı'na talimat verildiğini açıkladı. Neden yansımıyor? Ola ki Trump'ın dediği gibi ise. Trump'ın da dediğine şimdi gerçek bile olsa insan bir altına imza atarak soramıyor.
4: Şimdi tabii fiyatların yapışkanlığı unsuru var. Yani bu beklentilerle de alakalı ama beklentilerden öte zaten stoklara, yani firmaların ellerinde bulundurdukları stoklara yüksek fiyatlar yansımış vaziyette. Dolayısıyla şu anda firmaların maliyetleri yüksek. Yani siz işte stoklu çalışmak mecburiyetindesiniz. Dolayısıyla bir ay önce petrolü 98 dolarken aldınız. Sizin maliyetiniz 98 dolar üzerinden oluştu. O nedenle şu anda petrol fiyatları 70'li, işte 78, 76, 77 bu seviyelere indiğinde sizin tabii bunu derhal kendi fiyatlarınıza yansıtabilmeniz imkan dahilinde değil. Bu çok büyük zararlar getirir firmalara. O yüzden
1: hatırlarsak... Peki bir iş adamı olarak ve yani her şeye para gözüyle bakan Trump bunu bilmiyor mudur hocam?
4: Biliyordur tabii. Yani Trump çünkü bu konularda dediğiniz gibi bir iş insanı olarak son derece akıllı ve başarılı. Elbette biliyordur. Elbette danışmanları da kendisine bu konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulunuyordur. Fakat tabii yani en son işte yansıyan anketlerde de Amerikan halkı bu barışın ya da bu müzakerelerin Amerika'nın stratejik çıkarlarına çok da uygun olmadığını düşünüyor. Halkın sadece %22'si Amerika'nın stratejik çıkarlarına uygundur demiş. O yüzden şimdi tabii Trump da bu bağlamda daha popülist bir dil kullanıyor diyebiliriz. Yani işte neden bu fiyat? Çünkü Amerikan halkının en büyük endişesi enflasyon. Bütün gelir gruplarında satın alma gücü çok ciddi şekilde azalmış vaziyette. Bu bütün anketlere yansıyor. Kasım'da bir seçim var önlerinde Trump'ın. Ve tabii yani birazcık daha popülist konuşmalar duymamız bu dönemde gayet normal diye düşünüyorum. Elbette biliyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz aslında. Yani bu fiyatlara artık yansıdı. Daha önceki konuşmalarımızda da hatırlarsanız şunu söylemiştik. Yani tam anlamıyla bir normalleşme en az bir yıllık süreci gerektiriyor. Trump'ın yine söylemlerine bakarsak işte petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere ineceğini söylüyor ama yani bunun gerçekleşebilmesi için önümüzde daha uzun bir yol var. Bu arada işte geçen hafta sonu yaşanan gelişmelerden de biliyoruz ki bu müzakere süreci de son derece kırılgan bir süreç. Son derece inişli çıkışlı bir süreç. Daha önce de yaşadık bunu. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde, önümüzdeki bu 60 günlük süreçte de yine zaman zaman piyasalara olumsuz haberler gelecek. O yüzden piyasalarda da tam bir bu sürece inanma ve süreçle ilgili bir ikna olmuşluk yok gibi duruyor bence. Yine son dönemki oynaklıklardan da bunu görüyoruz. O nedenle önümüzdeki dönemde işte pompaya yansıması, fiyatın yani petrol fiyatlarının düşmesinin veya ürünlere yansıması, gübre fiyatları, diğer enerji fiyatları, diğer ürün fiyatları, bunlara yansıması birazcık daha uzun bir zamanı gerektiriyor açıkçası.
1: Evet. Evet hocam, dediği gibi stoklu çalışmak zorunda oldukları için 98 dolarken alınmış.
0: Ya bir de ben bir şey söyleyeyim. Yani muhtemelen işin bir tarafında da yani teknik olarak ölçülemeyebilir de Trump'a duyulan güvensizlik de var. Yani bugün böyle diyorsun da senin yarın ne yapacağın belli değil kardeşim. Öyle hemen iki dakikada indiremem diyor. Zaten piyasalar öyle hareket ediyor. Çıkarken hızlı çıkartır, indirirken de indirmemeye çalışır. Aradan da para kazanır yani. Nedir o? Tedbiren diye bakar. Tedbire ihtiyaç yoksa eğer, sonradan ihtiyaç olmadığı anlaşılırsa fazladan para kazanmış olur. Ama bir riski de göze almamış olur. O yüzden

0: Yani işler öyle gidiyor. Ha, Trump da bunların farkında. Yani bağıra çağıra bir biçimde kendisinden korkmalarını sağlamak için bu işte onu görevlendirdim, bunu görevlendirdim falan diye gidiyor. Etkisi olur mu? Yani muhtemelen olur. Yani yarın indirim yapacaklarsa onu bugüne alırlar. Birkaç gün erkene çeker falan. Ama mesele şu. Artık şeyle gidiyor iş yani. Böyle mekanizmaların bir tanesi bozulmadı. Yani bize BM mekanizması bozuldu diyoruz ya. Hani kimse takmıyor. Ya İsrail başından beri takmıyordu. Bir kişinin takmadığını yarın iki öbür gün üç öbür gün beş kişi takmamaya başlar. Sonra da etkisiz hale gelirsiniz. Şimdi BM düzeni böyle bozuldu. Şimdi Trump hiçbirini takmıyor. Şimdi o zaman da kimse de Trump'ı takmıyor. Siz bir küresel mekanizma bozuldu zannediyorsun ama aslında o bozulana kadar işte alttaki bütün mekanizmalar bozuldu. Şimdi neyle çalışıyor? Emir komutayla çalışıyor. Trump yürü diyor, yürüyor. Dur diyor, duruyor. Dur dediğinde durmadığında da kızıyor. Niye durmadı diyor bu şimdi artık. Ama şimdi böyle lafla yürümeyecek de biz bu işi mekanizmaya bağladık. Hani medeniyet dediğiniz böyle bir şey yani. Mekanizmaya bağladık. Kurallar zincirinde devam ediyor. Kurumlar bu kuralları denetliyor. Şu oluyor, bu oluyor filan. Bunların hepsi ortadan kalkmış durumda. Nereye, kimin nasıl müdahale edeceğini hiç kimse bilmiyor. Asıl problemimiz bu zaten. O da öngörülemezlik sağlıyor. Şimdi Trump da diyor ki bunu böyle yaptım, bu niye böyle olmadı diyor. Mekanizmanın hala işlediğini düşünüyor. Ama sen bir defa müdahale ettin. Ortada bir güvensizlik yarattın. Dolayısıyla artık mekanizma seni de dikkate alarak yürüyor. O yüzden biraz daha tedbirli ilerliyor. Bir sakin ol. Yani bu işe o zaman da bu müdahaleyi sen yapmayacaktın. Şimdi o yüzden tekrar ne zaman kurulur? Benim asıl derdim hocam biraz o. Yani bu düzenin yerine oturması lazım. Çünkü bu düzen böyle düzenlerde haramiler çoğalır. Neden? Kural yok. Vurup kaçabilir yani. Şimdi hibrit bir düzen işliyor. Vur kaç düzeni bazen yakalıyor devlet. Eski reflekslerine dönüyor. Ya da sistem. Birçoğu da aradan kaçıyor. Farkında bile değiliz. Çünkü cezasızlık algısı yükseldi. Kimin de yakalanıyor. Hala kurumlar, çalışanlar var. Evet tamam. Ölmemişler de üstü örtülmediği için ölmüşler de üstleri örtülmediği için hala hayatta olduğunu zanneden kurumlar var. Bunlar da çalışıyor ama o kadar kırılgan ki nereye kadar çalışacakları belli değil. Bu düzen biraz o anlamda şey yetiştiriyor. Harami yetiştiriyor, çakal yetiştiriyor. Bu da iyice ortalığı dağıtacaklar anlamına geliyor. Biraz benim görmek istediğim şey şu. Yani paranın, sermayenin, finansın bütün ipleri elinde tutmasının ne kadar büyük bir zarar verdiğini küresel ölçekte yatırımlara vesaire falan görmüşlerdir herhalde. Şimdi devletlerin para üzerine kontrolü olmasın tamam o da güzeldi de öyle de olmadığını gördüler. Şimdi Trump'a dönüp baktığında devletlerin kontrollerinin yani siyasi kararlarının ki bir kişi tarafından veriliyor olmasının, kurumların ortadan kalkmasının getireceği zararlar da ortada. Tamam spekülasyondan da para kazanılır da yani bu böyle bir iş değildir yani. Dolayısıyla artık işlerin biraz daha kurumsal mekanizmaya doğru gidişi anlamında bir şeyler görmek istiyorum pozitif tarafta. Yani faiz yükseldi, alçaldı falan değil. Bu işin felsefesini yapanlar tarafında bir şeyler görmek istiyorum ama bunu benim görmem mümkün değil. Bunları takip edenler siz dersiniz. Bize iyi bir şeyler söyleyin bu konuda. İyi kısmından söyleyin yani. Kötü bir şey duymak istemiyorum.
1: Yani şimdi tabii her zaman bizim büyüklerimizin sözü doğru, su yolunu buluyor sonuç itibariyle. Piyasalarda aslında bu son yaşadığımız gelişmelere bakarsanız, bakın çok enteresan bunu konuşmuştuk Elif Hanım. Yani olumsuz haberler geldiğinde de artık piyasalarda tepkiler çok sınırlı. Olumlu haberler geldiğinde de piyasalarda tepkiler çok sınırlı. Yani piyasa diyor ki ben artık diyor bu siyasi haberlerin yarattığı şoklardan ve bu iniş çıkışlardan ve bu belirsizlikten kendimi ayırıyorum. Biraz izole ediyorum ve tepkilerimi daha rasyonel bir zeminde vermeye başladım diyor. Aslında bize bu mesajı veriyor. Yani işte ilk olumlu haberler geldiğinde de hatırlarsın.

0: tepkiler son derece sınırlıydı. Ama geçen haftalarda çok daha olumsuz haberler geldiğinde de tepkiler yine çok sınırlı olmuştu. Yani piyasa artık bu süreçte siyasi gündemden bir miktar daha ayrışarak kendi gündemini takip eden şekilde bir hareket sergiliyor. Yine tabii günlük volatilite çok yüksek. Yani günlük oynaklıklar çok yüksek. Bir günden diğer güne çok ciddi hareketler görebiliyoruz. Fakat piyasanın gündeminde şu an daha çok işte yapay zeka yatırımları, yani işte hisse senedi piyasalarına baktığımızda teknoloji ve yapay zeka yatırımları var. Emtia fiyatları var. Yani Çin'in büyüme rakamları var, küresel anlamda büyüme rakamları var. Dolayısıyla birazcık daha artık İran, ABD ve İsrail üçgeninden farklı bir gündemi takip ediyor piyasalar diyebiliriz. Tabii yani piyasaların tamamen siyasi gündemden bağımsız hareket etmesini de bekleyemeyiz. Çünkü sonuçta biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani bu para ve bu para yönetiminin, yani bir ülkedeki ya da dünyadaki global anlamda para akışının, para yönetiminin tamamı siyasi kurallara bağlı. Yani siyasilerin koydukları kurallara ve yasalara bağlı. Dolayısıyla finansal piyasalardaki veya ekonomideki hareketler doğal olarak direkt siyasi kararların gölgesinde gerçekleşiyor. Ama buna rağmen piyasalar birazcık daha kendi gündemlerini takip ediyor, gözüküyorlar açıkçası. Bu son özellikle bir aylık dönemde baktığımızda, yani piyasalara yansıyan olumlu haberlere verilen tepki veya olumsuz haberlere verilen tepkilere baktığımızda birazcık daha bunu görüyor gibiyiz. Yine de tabii günlük oynaklıklar bazı özellikle günlerde çok yüksek olabiliyor. Yani sonuçta tabii hep şunu söylüyoruz. Dünyada bugüne kadar defalarca krizler oldu, savaşlar oldu, işte çok büyük tansiyonlar oldu. Ama insanlar yaşamaya devam ediyor, tüketmeye devam ediyor. İnsanlar evlenmeye, bebekler doğmaya devam ediyor. İnsanlar hastalanıyor, ölüyor, işte gıda tüketiyor, kılık kıyafet tüketiyor, barınma ihtiyaçları var ve şirketler iş yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla her zaman aslında işte bu toplumun genel hareketi yön belirleyici oluyor. Şu anda da baktığımızda, yani bizim ülkemizde de böyle, dünyada da böyle, artık toplum birazcık daha piyasa dinamiklerini takip ediyor gibi gözüküyor. Bu son dönemde ve önümüzdeki büyük bir ihtimalle 6 ayın gündemi, işte yapay zeka yatırımlarının gerçekten tahmin edilen ya da umulan kadar bir verimlilik sağlayıp sağlamayacağı, bir karlılık sağlayıp sağlamayacağı, buna paralelde tabii borsalardaki riskli varlıklardaki hareketlerin ve diğer emtia fiyatlarındaki hareketlerin ne olacağı yönünde gerçekleşecek gibi duruyor.
1: Peki hocam, sorayım mı Mustafa Bey?
2: Lütfen.
1: Bir şey sormak isterseniz bununla ilgili devam edelim. Şimdi ilk konu kaldığımızda hocam, bayağı ciddi, uzun bir süre finansal okuryazarlıkla ilgili konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Demiştiniz ki hane halkının beklentisi enflasyonda önemli. Bunun bir etkisi var ya, tabii ki bütün olarak bir etki değil ama bunun da etkisi var. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı. Hane halkının enflasyon beklentisinde gerileme var. Piyasa katılımcıları ve reel sektör tarafında hiçbir değişim yok Mayıs'la Haziran ayları arasında. Hane halkınınki Mayıs ayında %49,51'di, %46,13'e geriledi. Şimdi bu biraz işte aşağı çekilen beklenti. Tabii pazartesinden beri de yayında konuşuyoruz. Mustafa Bey burada değildi ama burada olduğunda o da pazara gidiyor. Gerçi benimki biraz akşam pazarı olduğu için fiyatlar daha iyi oluyor ama mevsimin etkisiyle fiyatlarda da bir gerileme var. Geçen yıl Haziran ayında enflasyon %1,37 idi. Ne dersiniz? Ne gelecek? Şimdi bu zamana kadar konuklarımıza biraz sorduk. Melik Yiğitel dedi ki %1,69 gibi bekliyorum. Mustafa Aşkın %0,90 bekliyorum dedi. Birinin de altında bekliyorum dedi. Sizin Haziran ayı enflasyon beklentiniz nasıl? Bu hane halkının beklentisindeki gerilemenin etkisini görür müyüz?
0: Açıkçası ben de Haziran ayında birin altında bekliyorum. Yani bire çok yakın bir seviyede ama birin biraz altında bekliyorum. Ben de 0,9

97 olabilir, 0.96 olabilir. Bu seviyelerde bekliyorum. Yani şöyle söyleyeyim, 0.90'la bir aralığında bir yerde bekliyorum ama birin altında çıkacak gibi duruyor Haziran ayı enflasyonu. Tabii şimdi hane halkı beklentisi hala çok yüksek bakın. Yani tabii. Merkez Bankası'nın bu %26'lık hedefinin hala %20 üstünde, yani çok ciddi bir fark var. Yine piyasa katılımcıları beklentileriyle hane halkı beklentileri arasında çok ciddi bir makas var. Şimdi bu bizi şu yönden, yani bu şu yüzden önemli ve bizi etkiliyor tabii. Şimdi sonuçta bireysel boyutta tüketim kararları doğal olarak özellikle gıdada, barınmada, işte yiyecekte ki satın alma davranışlarını etkiliyor. Yani eğer siz gelecek sene çok daha fazla bir fiyat ödeyerek işte bir ayakkabı alacağınızı veya 6 ay sonra çok daha yüksek bir fiyattan bir işte ceket alacağınızı düşünüyorsanız tüketimi öne çekiyorsunuz. Tabii tüketimin öne çekilmesi de talebin yavaşlamamasını, yani talebin artarak hatta devam etmesini, bu bağlamda da tabii enflasyonun kırılamamasını, enflasyonun artmasını bu zinciri devam ettiriyor. O yüzden hane halkı beklentilerini yönetebilmek son derece önemli. Hala hane halkı beklentileriyle ilgili beklentiler çok yüksek, enflasyon beklentileri. Bu paralelde de yani şunu görüyoruz, enflasyonun yapışkanlığı veya kronikleşmesi hane halkında çok daha yüksek bir seviyede. Yani hane halkı işte eline para geçtiği an fiyatlar çok daha yükselecek diye talebi, tüketimi öne çekiyor. Onu derhal talebe dönüştürüyor elindeki parayı. Tabii bu da talebi istenen seviyede düşmemesine neden oluyor. Yani işte hep konuştuğumuz işte bu kafeler niye dolu, bu AVM'ler niye dolu, işte veya işte bu mal yok satıyor, niye böyle? Yani bu kadar uzun zamandır, yaklaşık 3 yıl oluyor, sıkı para politikası uygulanıyor. İşte faiz oranları çok yüksek, krediler son derece limitli. Ama buna rağmen baktığınızda işte talepteki daralma, talepteki yavaşlama çok geriden geliyor ve istenen düzeyde de gelmiyor. İşte bu hane halkının beklentileriyle alakalı aslında. Yani hane halkının beklentilerinin bu konuda yönetilmesi gerekiyor. Ama tabii şimdi hane halkı beklentilerini yönetirken de maalesef global anlamda sıkıntılar var, yani küresel boyutta. İşte bir Rusya-Ukrayna savaşı var, hala devam ediyor, bitmedi. Bu arada işte İran, Amerika, İsrail gerilimi var ve bununla beraber işte dünyada pek çok ekonomik ve siyasi belirsizlikler var. O nedenle maalesef tabii hane halkı beklentilerini yönetmek son derece zor. Bir de tabii yani şimdi Türk toplumunun geçmişten gelen kendi deneyimleri var. Yani işte şu an mesela bizler hep İkinci Dünya Savaşı görmüş, İkinci Dünya Savaşı'nda karnelerle işte bir süre yaşamak durumunda kalmış işte ebeveynlerin çocuklarıyız veya torunlarıyız. Dolayısıyla zaten bize aktarılan, yani 1980'li yıllardaki yüksek enflasyon, 90'lı yıllardaki yüksek enflasyon, krizler, bu bağlamda bize aktarılan deneyimlerimiz var. Yani o yüzden de biz zaten fiyatların çok yükselmesine çok alışığız ve bu alışkanlıkla da hep talebi öne çekme davranışı geliştirmiş vaziyetteyiz. O yüzden de ve tabii enflasyon altında maalesef paranın değerini yitirmesi nedeniyle hep atıl yatırımlara yönelmiş bir toplumuz. İşte ev alalım değil mi? Gayrimenkule yatırım yapalım. Eve yatırım yapalım, arsaya yatırım yapalım, altına yatırım yapalım, işte arabaya yatırım yapalım. Yani dolayısıyla şimdi tabii bu bir yerde genetik kodlarımızda neredeyse işlenmiş davranışın kırılması da öyle çok 1-2 senede, 3 senede olabilecek bir şey değil. Ama tabii biraz önce söylediğinizi atfen, işte finansal okuryazarlık burada devreye giriyor. Şimdi finansal okuryazarlık arttıkça tabii hepimiz daha rasyonel, yani daha mantıklı,
beklentilerini

0: beklentilerde geliştirmeyi öğreniyoruz. Yani hem daha rasyonel davranmayı öğreniyoruz hem de daha rasyonel beklentiler geliştirmeyi öğreniyoruz. O yüzden bizim önümüzdeki süreç, yani işte mesela Merkez Bankası çok sorgulanıyor bu son dönemde, değil mi? Çok uzun süredir işte sıkı para politikası uygulanıyor. İşte buna rağmen işte enflasyon %30'lu seviyelerin altına gelmiyor. İşte biz peki o zaman bu böyleyse niye bu kadar bedel ödedik? İşte niye bu kadar kredi daralması yaşadık? Sanayi bu kadar zor durumda diye bu çok eleştiriliyor zaman zaman ve sorgulanıyor. İşte ama yani tabii Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasının yanında vatandaşın, halkın, hane halkının işte beklentileri, geçmişten de gelen beklentileri, davranışları ve alışkanlıkları, bunları da değiştirmek maalesef çok kolay değil. Şimdi bizim de mesela zaman zaman işte denetimler artırılıyor, işte daha önce biliyorsunuz patatesle, soğanla ilgili veya etle ilgili müdahaleler oldu. Ama işte yani piyasada her iki tarafta da, hem tüketici boyutunda hem işte üretici veya işte ticaret yapan firmalar boyutunda alışkanlıklar ve beklentiler maalesef çok kolay kolay değişemiyor. Türkiye'de tabii bir de dağıtım kanallarının, bunu da daha önce konuşmuştuk hatırlarsanız, daha oligopolistik olması nedeniyle de işte fiyat artışlarının önüne geçilmesi daha sıkıntılı. O yüzden hane halkı beklentilerini yönetebilmek burada çok önemli, ama hane halkı beklentilerini yönetebilmek de dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değil maalesef. Yani yılların getirdiği bir davranış zinciri var ortada. Yani hepimiz yapıyoruz bu arada. Yani ben hep derslerimde de şunu söylerim öğrencilerime. Yani Türkiye'de herhangi bir eve gittiğinizde o evde çok rahat bir 3-5 ay yaşayabileceğiniz, yani hani sersefil olmadan yaşayabileceğiniz çayınız, kahveniz, işte makarnanız, ununuz, pirinciniz, bir şekilde yağınız mevcuttur. Yani hani 3-5 ay hiç dışarıya çıkamasanız işte evde kendi poğaçanızı, ekmeğinizi yapıp makarnanızı yapıp yaşayabilirsiniz derim. Gerçekten öyle yani. Hepimizin böyle alışkanlıkları var. Yani biz işte batılı ülkelerdeki insanlar gibi işte evimizde işte sadece 500 mililitrelik bir bulaşık deterjanıyla hayatımızı devam ettirmiyoruz yani. O yüzden bunların kırılması da son derece zor. Bu tabii nasıl değişecek sorusu daha uzun bir zaman gerektiriyor. Daha kararlılık gerektiriyor. Daha fazla belki işte piyasa yapıcılarla hane halkı arasında köprülerin oluşturulması ve iletişimin sağlanmasını gerektiriyor. Ama tabii burada üniversitelere, okullara da çok fazla iş düşüyor. Finansal okuryazarlığın artırılması, işte finansal okuryazarlıkla ilgili derslerin konulması son derece önemli. Bu arada güzel bir haber, zaten daha önce konuşmuştuk. Şimdi önümüzdeki dönemden itibaren, yani 2026 güz döneminden itibaren Yeditepe Üniversitesi'nde artık bütün bölümlerin öğrencilerinin alabileceği bir finansal okuryazarlık dersi açılacak. Yani sadece işletme öğrencileri değil, işte herhangi bölümde okuyorsa okusun, bu konuda okuryazarlığını geliştirecek, dersi alabilecek öğrencilerimiz. Bu da bizim açımızdan son derece sevindirici ve gururlandırıcı bir haber.
1: Evet, gerçekten güzel bir haber hocam. Evet Mustafa Bey, sizin beklentiniz ne?
2: Bana şimdi biz bir defa bu sene hani daha yüksek bir tarımsal rekolte bekliyoruz. Bizim sorunumuz en güçlü olduğumuz yerden dayak yemek. En güçlü olduğumuz yer ne ülke olarak? Tarım sektörü. Sorunumuz ne? Gıda enflasyonu. En güçlü olduğumuz alan hangisi? İnşaat. Sorunumuz ne? Konut sektöründeki fiyat artışları, kirada veyahut da satın almada. Şimdi hani bu kişi iddiasıyla sınanırmış. Bizim iki iddialı alanımız var. İkisinden de dayak yiyoruz. İddiasız alanlarda ne yapacağız o zaman, yarın? Şimdi piyasanın denetimi meselesi, gözetimi meselesi. Artık ona ne derseniz deyin, finansal okuryazarlık.

0: bize de lazım. Bize de derken fazla oldu zaten. Bize lazım asıl. Kendi adıma söylüyorum. Neden? Çünkü bir sürü böyle boş laf ediyoruz sonuçta. Hani bir cümleyle özetlenebilecek bir şey için yarım saat konuşmak zorunda kalıyoruz. İyi bir şey değil. Ama dün sevgili Kerem Alkin hocamız da önceki gün galiba Sabah gazetesinde yazmıştı. Yani hakikaten öyle okudum. Ağzım açık kaldı. Ya bu iş bu kadar. Bu böyle. Tamam böyle de. Ne yapacağız? Ya bilmiyorum, bilseydim burada olmazdım ya. Yerim orası değil yani. Ama hakikaten bu işin gözetimini, denetimini, biz cezalandırmayı konuşuyoruz. Tamam anladım da cezalandırma en sonunda geliyor. Gözetim ve denetim işine bir bakalım ne oluyor da. Gözetimde ceza yok, bakıyorsunuz olmadı. Onu oraya koy filan, tamam güzel. Denetimde sen bunu buraya nasıl koyarsın? Tamam güzel. Ceza, ha sen bunu böyle yapmaya devam mı ediyorsun? Al bakalım sana, tamam. Ama ceza dolaylı vergi gibi gene bana geliyor. Zamlı fiyatı, fahiş fiyatı ben ödüyorum. Benim ödediğim fahiş fiyattan devlet ceza kesip parayı alıyor. Benden alın doğrudan, hiç arada esnafı zorlamayalım yani. Direkt ben vereyim.
1: İstafımızla devam ediyoruz.
0: Ama öyle, şimdi geldiğimiz nokta böyle. Böyle acayip bir kısır döngünün içindeyiz. Ya hocam net bir biçimde anlatmış. Tane de benim bile anlayabileceğim şekilde anlatmış. Estağfurullah. Şimdi durum bu yani. Bunun çözümü bu kadar zor olmasa gerek. Şimdi Fransa'da diyorlar bazı konularda nahr yok da. Hani eski usul. Ama varmış gibi davranıyorlar. Kısıtlamalar getiriyor. Varmış gibi sonuç alabileceği düzenlemeler yapıyor. Orada da çiftçiyi falan kızdırıyorlar. Arada bir gidip şeyin altında hayvan otlatıyorlar. Eyfel Kulesi'nin altında falan. Tamam. Ya, çiftçiyi kızdırmadan yapmanın bir yolu yok mu ya? Zaten bu yol bulunsun diye biz uğraşıyor değil miyiz? O bakımdan biraz bizim bu o iki alanda benim bir beklentim var. Hala hem bakanlardan hem bakanlıklardan, aslında bakanlıkta bürokrasi masa başında bu işi yapan da var. Sallayan da var tırnak içinde. Ama yani canhıraş çalışan da var da bunların hepsini görüyoruz biz. Sadece bir hedef ve o hedefe yönelik dirayetli bir yönetime ihtiyaç var. Birçok alanda da bunun başladığını ben görüyorum. Tarımda da görüyorum. Daha geçen gün konuştuk ya. Orada da hani hem sahnenin üstünde Bakan Bey anlattı. Hem de sahne arasında da biz konuştuk. Birçok iyi şey var. Ticaret tarafında da biliyorum. Artık ben bunların sonuç vermesini bekliyorum doğrusu. Hane halkı enflasyonunun düşüş beklentisi de biraz bundan kaynaklanıyor da yeterli değil. Daha güçlü olması gerekirdi. Çıkmayacak ya, bu nereye çıkacak daha, dur bakalım falan demesi gerekirdi insanların. Ben şimdi konutta falan böyle kampanyalar başladı ya hocam, siz de takip ediyorsunuzdur. Şu kadar faizle, bu kadar faizsiz, şirket içi bilmem kredilendirmeyle sattırı zuttu. Bunları anlatıyorlar. Becerebildiğim kadarıyla geri dönük bir hesaplama yapıyorum. Diyorum evet makul ya, bu fiyatlara ev mi var kardeşim, dedikleri fiyatlara ev varmış yani. Geriye dönük hesaplama yaptığında. Biz buradan enflasyondan ben bu hesaplamayı yapıyorum. Enflasyonun patronun kârıyla bir ilgisi yok. Bir de diyorum ki üstte biraz da patron kârından bana bir torpil yapsın. Yani fiyat pazarlığı yapalım. Pazarlığı enflasyondan yapacaksam o ayrı. Bir de patronla fiyat pazarlığına oturuyorum. Sonra bir soruşturuyorum, kulak kabartıyorum sağa sola ki bu evleri şu fiyata satıyoruz diyorlar da acaba kaça gidiyor gerçekten? Diyorlar. Bir rakam söylüyorlar. Bakıyorum benim patronla pazarlığımla aynı. Çok basit bir şey söyleyeyim size. Emlak Konut bir kampanya başlattı. 7500 lira mıydı? 7,5 lira mıydı şey? Hissesi şu Damla Kent. Değil mi? 7,5 liraydı. Şimdi kaç para? 6 lira falan. Demek ki bu işler öyle değil. Piyasaya geldiği zaman iş değişiyor. Sonra bir bakıyorum hakikaten böyle 20 milyon denilen evler aslında 14 milyon. 16 milyon denilenler aslında 8-9 milyon. Veya 10 milyon en fazla. Ha bir dakika. Biz aslında hala bir enflasyon beklentisine göre fiyatlamalar yapmaya devam ediyoruz. Adam diyor ki efendim buranın maliyeti bilmem ne diyor. Arsa maliyeti çok yüksek filan. Bir dakika, arsa maliyeti niye yüksek? A inşaat şirketi arsa maliyetini şu kadar gösterip onun üzerine bana fiyatlandırma yapıyor. Arsa maliyeti niye o kadar yüksek? Yeniden değerlemeye göre yüksek. Arsa alınmış 20 yıl önce, 10 yıl önce. Tamam 10 yılın bir birikimi var, güzel bir maliyeti de var. Bunu da anlıyorum, itirazım yok. Fakat Ya 1 milyonun üzerinde bir maliyetten bahsediyoruz bakın. Ya da 1 milyon dolar üzerinde bir maliyetten bahsediyoruz. Ya da 1 milyon, atıyorum 10 bin metrekare üzerinde bir maliyetten bahsediyoruz. Hangi ölçüyü vurursanız vurun. Altınla ölçmeyeceksiniz ama o kadar öyle o kadar uzun boylu değil. Hangi ölçüye vurursanız vurun. Ama yeniden değerlemeyle, müteahhit şunu söylüyor. Yeniden değerlemeyle olabilecek en iyi fiyattan ben bunu müşteriye satarım kardeşim. Ya öyle satış yok. Satışa çıksanız arsayı satamazsınız yani. Ama bunu maliyet olarak yazıyor. Ondan sonra diyor ki maliyeti şey maliyeti bu kadar. Yok öyle uzun boylu değil. Onu da piyasa alım satım yani piyasa neyle oluşuyor? Benim de bir bildiğim bir tek o var. Yani arz talebin dengelendiği yerde. Talep yok. Sen arz fiyatını gerçek talep fiyatı olarak sayacaksın. Onu da maliyet olarak koyacaksın. Sonra onun üzerine her şeyi yapacaksın. İnşaattan kazanmadığın aslında arsa satarak kazanıyor müteahhit. Ben bunu istemiyorum kardeşim. Burada da real bir şey istiyorum. Dediğimde fiyatların aslında o kadar atlan deve yükselmemesi gerektiğini görebiliyorum.
1: Evet.
0: Bu biraz daha tüketici güven endeksine biraz aslında değil. Enflasyon tüketicinin enflasyonun düşeceği beklentisine.
1: Tamam mı?
0: Ha, o beklenti zaten ona yansıyor. O beklenti evet. Yoksa enflasyon çıkacak kardeşim. Düşmez bu
1: orada
0: dediği anda.
1: Mayıs 2023'ten
0: güven endeksi düşüyor zaten.
1: En yüksek seviye.
0: Ben biraz pozitif beklentideyim hocam. Siz gerçi siz de genelde böyle pozitif bitiriyorsunuz beklentileri ama içinde realist taraf var. Yani hocam iyi diyor da ama iyi olmayabileceğine dair şeyleri de içeriye serpiştirmiş diye görüyorum. Bu da yanlış bir şey değil aslında. Bilmemiz gereken evet. Şey biraz da bu. Benim pozitifliğim biraz fazla mı geliyor size yoksa?
1: Kısa çıkaracağım hocam.
2: Yani şimdi biraz önce söylediklerinizi tabii yani ben daha biraz finans diliyle özetlersem. Beklentiler tabii yani beklentiler oluşuyor ve tabii beklentiler derhal bozuluyor. Ne zaman bozuluyor beklentiler? Yani piyasa ile ilgili olumlu beklentiler risk algısı arttığı anda ve enflasyonla ilgili beklentiler bozulduğunda bozuluyor. Yani mesela şimdi konutu eğer örnek verdiniz, konuttan devam edersek aslında tüketici ya da konut alanlar hiçbir zaman konuta sadece barınma ihtiyacına hizmet eden bir mal satın alıyorum gözüyle bakmıyorlar.
0: Tabii yatırım olarak.
2: Ben bunu yatırım olarak görüyorum diye bakıyorlar. Hı. Dolayısıyla şimdi yatırım olarak baktıkları için de riskle ilgili, enflasyonla ilgili beklentiler arttığı anda otomatik olarak konut fiyatları da artıyor. Hı. Yani bizim tabii piyasalarda gerçekten risk algısını azaltmamız lazım.
0: Evet, işte
2: risk
0: bu.
2: Algısının azalması da biraz önce sizin söylediğiniz işte bu kurumsallık yani doğru. Sistemin iyi çalışması. Evet.
0: Güvenin artmasını sağlayacaksınız ki evet. Risk azalsın.
2: Evet yani şeffaflık, standartlar yani ben şunu bilmeliyim. İşte benim şirketim eğer bu mevzuatla, bu uygulamalarla karşı karşıya kalıyorsa evet. Türkiye'de iş yapan bütün şirketlerde aynı şeyleri yaşıyor. Evet, şimdi ben hocam. Bunu bilirsem ve buna inanırsam işte o zaman sistem kurulmuş oluyor. O zaman kurumsal sistem çok düzgün çalışıyor. Bu evet. Da tabii riski azaltıyor.
1: Hocam evet. Kusura bakmayın. Sonra bunu bir yayında tekrar uzun uzun konuşalım.
0: Ama bakın yine getirdik mevzuyu evet. Güvene bağladık. Evet. Gerçekten öyle yani. Sistem çok işleyince sarktık. İnsanlar güvenince sistem işliyor. Sistem işleyince güven artıyor. Evet. Birbirini besleyen peki. Bir şey mekanizma.
1: Çok teşekkür ederim. Akşam gazetesi.
0: Teşekkürler hocam. Çok sağ olun.
1: Mustafa Kartoğlu ve Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer analiz sentezine okuluyoruz. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: şu NBA geçer, sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye'nin batısında yüksek basınç alanı, doğusunda ise kararsız hava koşulları hakim. Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kısa süreli, çok hafif sağanaklar var. Diğer bölgeler parçalı, bulutlu. Tabii Avrupa kavruluyor. Avrupa'da neredeyse 40-45 derece arasında rakamlar ölçülüyor. Biz o durumun biraz dışındayız. Çok kuvvetli bir sırt blokajı var. Omega blokajı var. 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir sırt etkisinde Avrupa. Türkiye'de ise 500 milibar seviyesinde oluk etkisindeyiz biz. Dolayısıyla kararsız hava koşulları hakim. O aşırı sıcaklar Türkiye'ye gelmiyor. Ama tabii ki bizde de sıcak alarmın olduğu bazı iller var. O illerden sizlere bahsedeceğim. Aydın, Denizli, Antalya, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman, bu illerde termometreler 37'ler, 38'ler seviyesinde. Yüksek rakamlar bunlar. Saat 11-16 aralığı kritik demek bu. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemeliyiz. Yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon hastaları biraz daha risk altında. Onların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bu yüksek sıcaklıklara onların toleransı daha düşük. O yüzden öğle saatlerine dikkat. Açık renkli, pamuklu, bol giysiler seçmeliler. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanımı bu süreçte hayli önemli ve tabii ki hafif beslenmek lazım. Bol sıvı tüketmeyi de unutmuyoruz hatırlatmasıyla birlikte. Tempoyu da düşürmek lazım. Gölgeyi, serin yerleri tercih etmek gerekiyor. UV indeksi öğle saatlerinde çok yüksek. Bugün, yarın ve cuma günü neredeyse indeks 10-11'e kadar çıkıyor Türkiye tablosunda. Bu da gerçekten güneşten gelen zararlı ışınların çok fazla olduğunu bize gösteriyor. O yüzden aman dikkat diyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Amasya, Bayburt, Iğdır çevresinde, Kars'ta, Artvin, Ardahan'da hava yağmurlu, kısa süreli hafif sağanaklar yine. Onun dışında hava parçalı, az bulutlu ve açık geçecek. Sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek artıyor. Çünkü yarın itibariyle hava sıcaklığı yükselecek. İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt çevresinde termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor olacak. Dolayısıyla 11-16 aralığı kritik. Yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon hastaları tedbirli olmaya, öğlen güneşinden korunmaya devam etmeleri gerekiyor. Sonrasında cuma günü Burdur, Van, Hakkari, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevresinde hava yağmurlu olacak. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçmeye devam edecek. Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında sıcak

Alarm Cuma günü de yine bizimle birlikte olmaya devam edecek. Hafta sonu cumartesi günü Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yine hafif yağmur var. Diğer bölgelerde hava parçalı bulutlu olacak. Pazar günü de Doğu Karadeniz'de yine yağmur var. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yarın ve cuma günü yükselişine devam edecek. Hafta sonu ise olduğu yerde kalacak gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da hava az bulutlu, yarın ve cuma günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükseliyor. Özellikle cuma günü 31 derece bandına kadar çıkacak. Neyse ki bağın nem çok yüksek değil. Hissedilecek olan rakam da yine aşağı yukarı bu seviyede kalacak. Rüzgar da kuzeyli. Bu da bizim için bir avantaj. Adana'da durum tam tersi. Adana'da bugün termometreler 34 dereceyi gösteriyor. Bağın nem %49 seviyesinde, rüzgar güneyli. Bütün parametreler negatif. Dolayısıyla hissedilen sıcaklık 38 derece olacak. Hafta boyunca da Adana 38 derece hissedilecek. Aman dikkat diyelim. Ankara'ya bakalım hemen. Ankara az bulutlu. Yarın ve cuma günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı başkentte değişmiyor. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu. Yarın ve cuma günü sıcak alarm var. Termometreler İzmir'de 35 derece ve üzerine çıkacak. Dolayısıyla öğle saatlerine dikkat. 11-16 aralığı İzmir'de de kritik olacaktır. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Üslü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteği

yine alarak süzüldü, diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Zehra Güneş.
6: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
7: Tüm gözler onun üzerinde.
6: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
7: Bravo Zehra.
8: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
9: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
10: Troy.
11: İyi Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla. Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
4: Ama gelen giden yok işte.
5: Bu da tamam.
2: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
10: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masa. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor.

ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler efendim.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Hamdolsun iyiyiz elhamdülillah. Sıcaklar biraz başladı, rahatsız etmeye başladı ama iyidir elhamdülillah. Bu sene biraz iyi gidiyor aslında, çok da sıcak değil. Ama geliyormuş, haberlerde öyle diyor.
0: Avrupa yanıyormuş abi, Avrupa evet. Kavruluyormuş. Fransa tarihinin en sıcak dönemini yaşıyor diye bir haber okudum ve geldim.
1: Evet, 40'ları görmüşler. Yani düşünebiliyor musun? İnanılacak gibi. Türkiye'de biz 30'larda, 25'lerde, 30'larda gezerken Haziran ayında Avrupa, ki bizden daha kuzey, daha soğuk iklim olarak bildiğimiz Avrupa, arkadaş daha sıcak. Nedir bu iş yani, anlamadık ya. Yani.
0: Avrupa'da pek çok şey değişiyor Hikmet.
1: Evet, hakikaten biz bu birliğe girmeyelim ya. Çok sıcak orası.
0: Peki. Öyle diyelim yani. O zaman dünyada ne olup bitiyor? Önce bir ona bakalım ha.
1: Tamam.
0: Olur mu?
1: Tamam.
0: Bu İran'la Amerika arasındaki müzakerelerin ilk turu tamamlandı.
1: Evet.
0: Bu işte Lübnan'daki ateşkesin denetlenmesi için bir komisyon, bir heyet, bir mekanizma, artık ne dersen adına, kurulmasına karar verilmiş. Amerika, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşan 5 üyeli bir mekanizma. Evet. Hal böyle olunca İsrail hani bana demiş, biz tabii dışlandık demiş. İsrail'in yine medyası katil sürüsünü ziyadesiyle yıpratma gayretinde. Tiyatroda yeni bir perde, evet, açıldı Hikmet abi.
1: Güzel abi, ne güzel, böyle
0: yiyin birbirinizi.
1: Yani hayır, şöyle söyleyeyim yani, vallahi ben tebrik ediyorum uluslararası ilişkiler uzmanlarımız, dış siyaseti sıkça tartışan uzmanlarımız, ki aslında ya tenzih ederim, hakikaten bazen yanlış anlaşılıyorum. Bir yerlerde karşılaşınca dedim hocam alakası yok, dedim ben kimseyi kastetmiyorum. Kimseye de
0: üzerine alınan hocalarımız.
1: Ya genel oluyor. Çok genel konuştuğum için böyle çok fazla böyle dedim ya, böyle genelleme...
0: Hikmet abinin çubukla bir problemi var.
1: Çubuk, yok çubuk.
0: Çubuk yok, noktası yok, çubuk. Hikmet abiyi hat safhada rahatsız ediyor. Çubuklu belki... yorumcularımıza selam göndermemizin sebebi de o.
1: Ya özel onu da değil, onu da tartıştık daha önce, söyledim. Şimdi bu olayı buraya bağlayacağız. Yani bu yeni konsey, 5 üyede oluşacak olan yeni bir ekip kuruyorlarmış da. Şimdi mesele şu, bu haber ya abi. Yani bilmiyorum, belki ben çok mu sıkıldım? Mesleki deformasyon mu oldu, ne oldu bilmiyorum. Ama habercilikte de artık çok sıkıldım. Yani yeni medya güzel bir şey, fakat geçemiyoruz bir türlü. Sıkıntı nerede biliyor musun? Şu, hani her yılın bir şey vardır ya, modası vardır. Hı. 80'li yılların televizyon programları bize 80'li yılların sonuna doğru geliyor. 90'larda Amerika'da başlıyor. Hı. 90'ların ortası ve sonuna doğru bize ulaşıyordu. Yani moda yani trend. Nedir o? İşte şey programları var ya, bizde yapıyor sabah şekerleri, o işte o enişten beni öptü, ben niye kaçtım, sen neredesin çocuk. Var tamam. Ya böyle iğrenç. Bunlar Avrupa'da başlıyor. Batıbaş bize geliyordu. Bizde etkisi devam etti. Hatta o şeyler vardı, bodyguardlar var böyle stüdyoda içerisinde Amerika'da. İki tane böyle kavga edecekler belli. Bekliyorlar böyle, tam kavga başladı, dalıyorlar böyle. Arkadan çekilen falan. Şimdi hocam şu.
0: Reality şovlardan.
1: Abi öyleydi ama biz iğrenç. Olmadı, bizde havada uçan adam vardı ya, takla atanlar vardı. Benim iğrenç. Bir şey söyleyeyim mi? Kim olursa olsun, hayal etmiyorum.
0: Bir şey bey, ne yapıyorsunuz diyordu.
1: Küfürlü bak... programlar vardı mesela bana. Tamam. Yani bayağı küfür etmek için getiriyorlar falan. Aa etmeye böyle, ben size bunu demeyin demedim mi diyor. Lan dedin ya tekrar, gerizekalı. Ha, tabii espriydi bu. Şimdi bunu niye bağladım? Şimdi dünya, valla bunlar ne dedin sen, ne programları?
0: Çıbıklı.
1: Çıbıklı, reality şovlar falan.
0: Ha, reality, evet.
1: Bu hale döndürdük maalesef. Ve biraz da kötü olmasının sebebi, son birkaç yıldır daha da iğrenç hale düştü. Çünkü Trump var. Sen... Hani adam bir tane var, güldü güldü şovda, Hüseyin var bir tane. Adam anlatıyor. En son böyle diyor. Benim büfem var.
0: verin efendim. Biraz önce andan görüntüyü hazırladı da sen bahsederken. Şimdi güldür şova yine değindin. Evet. Değindiğin için sana çıbıklıların güldür şovdaki skeçlerinden bir.
1: Evet. Doğru, bak burada diyor, Orta Doğu'da diyor, Amerika haritası üzerinde gösteriyor.
0: Evet.
1: Bunlar var mı? Var. Ben gördüm. Söylemeyeceğim ismini. Babül Mendeb'i arayan uzman.

0: falan gördüm ya.
1: Babil Yok Mendeb canım, değildir ve... ya.
0: Yok, hocam bak çıkışta göstereceğim. Babil Mendeb nerede? Ve bir Körfez ülkesi üyesinin Körfez'e kıyısı olup olmadığı Soran Hoca da gördüm. Vallahi gördüm. Gördüm abi.
1: Allah Allah.
0: Şimdi bu çubukla en sonunda kadın diyor ki burada. Herkes çubuğu kendine. Şey, çubuklarına sahip çıkın diyor. Tamam, çünkü onlar en sonunda diyor ya beyefendi diyor, siz diyor Amerika haritası ya gösteriyorsunuz ben... diyor. Orta Doğu'yu konuşuyoruz diyor. İşte bunu diyorum işte diyor. Çünkü haritalar değişiyor diyor.
1: Şaka bir tarafa. Ben senin bu noktadaki artık baskılayamadığın hale gelen tepkini Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında Rus birliklerinin karadan Ukrayna sokaklarında nasıl ilerlemelerinin tabii muhtemel olduğunu tabii böyle 45 dakikalık uzun bir sunumla tabii çubukla anlatan askeri emekli uzman yorumcusuna ya yok artık dediğin zaman hatırlıyorum. Tabii, yani dedim için... bana ne Rusya hangi sokaktan girecek de hangi köşeyi dönecek de orada kiminle bana tabii ne dedin ya bana bir ne de, dedin de, hatırlıyorum katılıyorum.
0: Yani evde otururken de ailenle birlikte bakıyorsun tankın modelleri anlatılıyor önce. Uzmanı modeli anlatıyor. Onun diyor böyle şey bu diyor ki bu diyor Rus tankı olduğu için şu an modele gidiyoruz hocam. Sonra bana diyor ki gereksiz konuşuyorsun. Ha bunlar çok gerekli konuşuyor. Ulan ben hikaye anlatıyorum lan. Biz eğleniyoruz en azından lan. Sen ne anlatıyorsun? Efendim Rus tankları 2. Dünya Savaşı'na itibaren bir başlıyor bir tanesi. Hop 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Rus tek çelik damlular. Oğlum bırak uzmanlar konuşsun onu ya.
1: Doğru.
0: Sen bana ne ben mi yapacağım operasyonu? Ya. O düğmeyi. Bakın orada böyle hocam öyle değil falan filan. Bir de arada şu var. Araya gazeteci giriyor. Siz gördün mü tank? Ben bedelli yaptım. Oğlum ne anlatıyor tankı? Ne anlatıyorsun sen? Senin ne işin var?
1: Yok, gazeteciliğin, sonra... gazeteciliğin olmazsa olmazı her konudan bir
0: miktar. Yani hocam. Ya tamam konuşma demiyorum. Hobi olarak konuş. Biz de konuşuyoruz. Ben de oturup sana bir kalp ameliyatı tamam anlatayım. Tamam. Şimdi hocam çok özür dilerim. Yani buradan ben izleyicilerimizden şunu söyleyeyim. Hani hayal ederim. Hakikaten samimiyetle söylüyorum. Çok değerli ilim adamlarımız var. Profesörlerimiz var, güvenlik uzmanlarımız var. Ve bu konuda çok uzman ve çok iyi analizler yapanlarımız var. İhtiyacımız da var mı? Var. Ama tek bir cümle söyleyeyim. Suyunu çıkartmayalım.
1: Doğru, dozunda.
0: Yani 10 tanesi çünkü yarısından fazlası çok özür dilerim. Bak burada kötü gelecek. Kızarlar şimdi. Yani 4 tane konunun 3 tanesi telefona bakmasın. Bakmasın.
1: Tabii.
0: Ben mesela programa gittiğimde dışarıda birkaç dakika bir şey mesaj görüyor. Hemen böyle yapıyorum. Acaba bana bir kamera bana yüklü. Yapmayın lan bunu. Yap. Dayanacaksın. Doğru. Oraya geliyorsan dayan. Yani telefonu elini çekeceksin. Bir dakika dur. Bak moderatör var ya. İsmini vermeyeyim. Adam anlatıyor. Ya böyle savaş çıkar diyor. Çıkmaz lan diyor. Nükleer de bizim moderatör böyle. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Mehmet Bey böyle mi söyledi? Tamam reklama gidelim. Ne reklamı? Sen kimle konuşuyorsun? Sevgiline mesaj mı attın? Ne yaptın? Neyse özür dilerim.
1: Peki.
0: Ha burada ne olur bak.
1: Ben sana diyorum ki İran'da Amerika sen yine gittin moderatörün sevgilisine mesajına
0: hocam,
1: geldin ya.
0: İşin içinde ABD tamam varsa ve Trump vardır. Trump varsa da
1: sıkıntı vardır.
0: Peşi konuşmayalım.
1: Bakalım şu 15 gün içinde 15 gün
0: ben
1: olur mu?
0: Çünkü isimleri yapıyorum.
1: Aşağı yukarı 15 gün sonra 2 hafta sonra seninki burada.
0: Benimki geliyor. Sarı saçlı mavi
1: gözlü.
0: Gelsin. Gelsin göstereceğim ben orada. Yeter diyeceğim. Ya. Harika işler yapıyorsunuz.
1: Peki. Ben Putin, böyle yapacağım. Abi bak gündemdeki bir diğer başlık. Dünya gündeminde. Putin konuşmuş. Yeniden İstanbul görüşmelerine işaret etti diyor haberde. Yeniden İstanbul görüşmelerine dönebiliriz diyor. Milliyet gazetesinde bugün
0: bu çok,
1: haberi gördük.
0: Milliyet de var değil mi?
1: Ha, tamam, bir de tamam, Türkiye'de mi gördük? Yok şeyde Yeni Şafak'ta gördük. Putin'den İstanbul mesajı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda...
0: Işte bu önemli.
1: Evet. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes için girişimler yeniden arttı diyor haberde. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'da 2022 yılında İstanbul müzakerelerini temel alan barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı. İstanbul'daki müzakereler tarafları ateşkese yaklaştıran en önemli zemin olmuştu. Ancak diyor haberde batılı ülkelerin özellikle de İngiltere'nin müdahalesiyle Ukrayna anlaşmaya yanaşmamıştı diyor. Evet. 2022 yani ben sana söyleyeyim Biden'ın Amerikan başkanı olduğu İngiltere'nin yine meseleyi karıştıran birinci aktör olduğu dönem bütün Avrupa'nın yürü aslanım Zelenski koçsun yiğitsin haydi bakalım dediği dönem şimdi

0: O köprünün altından sanki çok sular aktı. En sonunda İngiltere'nin başbakanı ya dedi ben olmadı yürütemedim. O bıraktı. Amerikan başkanı değişti. Amerikan başkanı Avrupa'ya diyor ki kendi kendinizi savunun bana ne diyor. Şartlar biraz değişince sanki tabii. Putin hedefe doğru
1: Putin zaten şu anda
0: yürüdü.
1: Bununla ilgili de bir tane bir analiz televizyonda gene çubuklantımda gördüm. Önceki gün galiba pazartesiydi hatırlıyorum. Şey anlattı nasıl Ukrayna'nın başarılı olduğunu anlatıyor arkadaşlar televizyonda.
0: Ukrayna'nın
1: tabii,
0: başarılı.
1: Tabii. Orada vurdu zaten Ukrayna böyle kazandı böyle vurdu. Hatta bir tanesi şey dedi galiba. Karadeniz'i değil dedi efendim dedi. Odessa falan bir şeyden bahsediyoruz. Kızıldeniz Hazar'da vurdu Rusya'yı falan filan diye. Ben dinliyorum ama diyorum ben neyi anlatmaya çalışıyor anlayamadım. Ya Rusya o Donbas bölgesinin önemli bir kısmını işgal etti. Kontrol zaten Rusya'da. İstediği zaman gevşetiyor, istediği zaman tekrar ateşe geçiriyor. Ve şu anda Rusya bundan çok rahatsız değil. O kendi gücü nispetinde söylüyor bunu. Korktuğundan da değil. Burada bir taraf değilim tabii ben. Bana ne Rusya, Ukrayna? Bana derken bana tabii ki bir şey de bölgesel gücüm
0: taraf
1: ben çünkü.
0: Taraf değiliz abi. Ya,
1: taraf değilim ben o açıdan söylüyorum. Ama ben şahsen taraf, ben Rusya tarafındayım yani.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii. Yani şöyle Ukrayna'yı kuran Rusya'dır. Ayrıken de buna parayı veren de Rusya'dır. Bu baştan sonra bela oldu. Belarus gibi bir şey düşün yani. Neyse hikaye uzatmayayım. Şu var. Buna rağmen dikkat çekmiş olması önemli. Çünkü ve İstanbul demesi de önemli bence.
0: Evet.
1: Ve bir şey söyleyeyim. ABD Rusya diyoruz hep dünyanın en büyük iki tane düşmanı değil mi? Öyle büyüdük biz. Soğuk Savaş döneminde yetiştiğimiz için. Dünyanın en büyük iki tane gücü ve düşmanı. Her zaman söylüyoruz. Rahmetli Mahir Kaynak'ta aktararak söylüyoruz. Dünyanın en büyük iki gücü ve düşmanları sağ sol, rightist, leftist, komünizm, faşizm diye tartışılan güçler hayatları, tarihleri boyunca birbirlerine tek bir kurşun sıkmamışlardır.
0: Evet,
1: nokta.
0: Nokta.
1: Tek bir kurşun bak.
0: Doğru.
1: Bak aynı ırklar birbirini yemişlerdir. Slavlar yemiştir. Değil mi? Efendim Rusya-Ukrayna savaşıyor mesela. Çok farklı ırklar bunu bahsediyoruz. Kültürden. Değil mi? Ama bunlar sıkmamışlardır birbirlerine. Ve Ukrayna Savaşı'ndan Rusya ne kadar kaybetmiştir bilemiyorum. Ama Rusya şu anda kazanmaktadır. Dönüşümünden bahsediyorum. Artı kendi iç sorunlarını da halletmiştir bu dönemde Rusya.
0: Hmm.
1: Bu çok önemli bir şey. Hmm. Uzun yıllar yaptırımlarla sıkıştırılmaya çalışılıyordu. ABD kazanmıştır. Avrupa kaybetmiştir mesela. Bu savaş sayesinde.
0: Peki Hikmet abi aklına
1: İlk defa
0: bir
1: Avrupa,
0: soru.
1: İlk defa gözlerini açıp ya bir dakika bir saniye biz Türkiye istemiyoruz da neden lan? Biz neyimize güveniyoruz ki?
0: Aklıma gelen ilk soru şu. Şimdi bu kadar kargaşa sıkıntı niye ceryan etti? NATO'nun genişleme hamlesiyle.
1: Tabii. Bravo.
0: En azından o dönemki siyaset bu doğrultudaydı.
1: Rusya zaten
0: ne dediler?
1: Kaç defa? Yani.
0: Ne dediler? Ukrayna'ya bir havuç uzatıldı. Şimdi öyle olunca Rusya buna tahammül edemedi. Kabul edilemez buldu. Sınırına dayanmış bir NATO, hoş Türkiye de NATO müttefiki ama bizim ilişkilerimizin olağanüstü seviyede iyi olmasının bir kenara koyman gereken bir başlık olduğunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de bu barış görüşmelerinin yapılmasına atıf önümüzdeki 15 gün sonra, önümüzdeki ay başında, Temmuz başında NATO zirvesinin Türkiye'de yapılacak olmasına da bir mesaj niteliği taşıyor mu acaba Hikmet abi?
1: Bence bilmiyorum. Yani çok emin olamam. Yani kafasından ne geçiyor? Yani tevafuk mudur? Zamanlama manidar mıdır? Bilemiyorum. Onu yani çok zorlama yorum olur ya. Yani. Evet yakın vakitte oldu. Rusya ile daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Enteresan bir şey söyleyeyim. Rusya ile Türkiye demeyeyim. Bir vaka bu. Ne yapalım? Valla böyle bu yani. Erdoğan'la Putin'in arası iyi.
0: Evet.
1: Liderlik bazında giden. O yüzden bu şavalaklar bizim kendi şavalaklarımızdan bahsediyorum. Yoksa dünyada böyle bir şey yok. Dünya kabul ediyor. İçimizdeki şavalaklardan bahsediyorum. Hani asıl liderimiz. Hani dalga geçiyor ya. Kafa, bidon kafalı. Asıl liderimiz bunu yapmıştı falan. Asıl liderimiz lan. Bunu biliyorsun. Eşek gibi biliyorsun. Eşekler gibi biliyorsun. Asıl liderimiz. Senin o çok sevdiğin, öpüp kokladığı, başına koyduğun, değil mi? CHP, altı ok, altı ok CHP, Atatürk'ün partisi, koltuk, but kutsal, layıklık elden gidiyor. Lan bu ekibin pavyon, peştemal ve köpükler olduğunu gördün. Kendi gözünle de gördün bak. Allah gösterdi sana. Sen bu ekibi kazanması için bir tarafını yırttın. Bir tarafın kalmadı. Bir tarafın kalmadı ya. Yırttın, parçaladın. Onlar da seni yırttı. Tamam. Dediler bu yoz değil, iyi bir şey değil. Neticede bu. O yüzden mübarek adam, tırnak içerisinde mübarek adam. Kıymetini bilin. Erdoğan liderliğinde olan bir şey bu. Sen gene gittin, vallahi güzelleme için söylemiyorum. Bu bir gerçek. Doğru. Ben de bak, bakın batı açısı. Şöyle biraz takip edin ya. Ya çubukları bırakın. Kompakt hale, küçük hale gelin. Dağıtmayın konuyu benim gibi. Ben hikaye anlatıyorum, dağıtırım. Dede Korkut'tan gelirim ama içeri. Merkezimiz şu. Erdoğan bir dünya lideri. Bunun Erdoğan sevgisiyle alakası yok. Vallahi yok. Neden şu lider? ABD ve Avrupa üyesi ülke ve Orta Doğu Erdoğan üzerinden konuşuyorlar. Hani diyor ki ne yapar Türkiye? Derken Türkiye'nin dış politikası Erdoğan'ın şeyinde, uhdesinde ve onun çok özel kararlarıyla, onun çok iddialı ve meydan okuyan tavrıyla belirlenir ancak. Erdoğan'ı ikna edelim diye gidiyorlar. Gerçi doğal bir şey bu. Çünkü ülkenin cumhurbaşkanı. Ülkeyi yönetiyor sonuçta. Ama bir adı var adamın. Adamın adı var adı. Bak Trump deyince ne yapıyorsun? Hemen F ile başlayan Carlos Federaller diyorsun değil mi? Niye? Evet. Adam o kadarlık adam. Ya da mesela düşün. Tahayyül et. Özgür Özel cumhurbaşkanı mesela. Hani eline alınan bir şey vardı.
0: Onun ben o kadar empati yapamıyorum.
1: Üflü çeviren bir şey var bu. Şöyle bir adam var karşıda mesela. Ya adamın hafifliğini öyle görsel bir şekilde anlatmıyorum. Siyasi hafifliği de var adamın. Yani şu bak okumakla olan işler değil bunlar hocam. Vizyon meselesi. Yani dava meselesi. Bir adam doğduktan sonra ben layıkım, layık kalacağım, layık gebereceğim, çıkacağım, kafayı çekeceğim. Alkol sağlığa zararlıdır. Rakıma karışma, çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretme diyen bir şavalan. Bir şavalak dedim bak isim vermiyorum. Bu ülkeye vereceği bir şey yoktur. Çünkü vizyon şu kadar. Ha bir de abi sen beni aşağı ben inkılaplara otomatik sayıyorum. Bir de acayip slogan atabiliyorum. Ne sloganı? İşte bir Türk dünyayı beder. Vuduma oturturum.
0: Türkiye layıktır, layık kalacak.
1: Bir de elimi sırtına böyle vurabiliyorum. Bir de tamam. Peştemalim var. Tamam. Evet çünkü layıkım ben. Çok üstünüm tamam. Ben. Oğlum bir halt değilsiniz.
0: Şimdi bak geçen hafta
1: adam küçüklüğünden beri hep söylüyorum. Onur duyuyorum. Çok şu anda çok da eleştiriyorum zaman zaman da. İmam Hatipler'de bizde verilen bir misyon, bir vizyon vardı. Buna teşekkür etmeniz lazım. Düşmanlık yapıyorlar ya. Neden biliyor musun? Çünkü bize öğretilen hep şey şu. Böyle öğretildi bilmiyorum. Yani aramızda büyük fark var. Biz Saint Joseph mezunuydu. Aramızda fark var. Onlarla biz Karalamış'ta basketbol oynardık. Tiyatrika takım. Çok iyi tanıyorum karşıdan. Fark şu. Benim bakışım şu. Okuldan mezun olacağım. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Ondan sonra biz atom bombası yapacağım. Bu şaka değil. Biz dünya göre Osmanlıyız. Balkan bizim, o bizim. Öteki diyor ki Amerika'ya gideceğim. Orada yaşayacağım. Orada Bourbon takılacağım. O da Saint Joseph mezunu. Böyle değil. Bunu yapacağım. Biz lan sen ne okudun? Ben imatta okudum diyorum adama.
0: Tamam,
1: ulan diyor, Kur'an-ı Kerim okuyarak diyor adam bile. Ulan diyor ben Saint Joseph mezunuyum. Ben Avrupa'ya gideceğim. Eğer kazanırsam Stanford'da bir yer arıyorum kendime. Aynı yerle basketbol oynuyoruz. He. Sen ne yapacaksın? Abi ben bu ülkenin işte geleceğinde biz yöneteceğiz ülkeyi. Ooo diyor bu salak vallahi bir. Bu 70 model diyor şey. 70 model diyor. Sağcı.
0: Kutlamıyorum da diyor mu?
1: Benim tarafım yok dedim ben.
0: Kutlamıyorum.
1: Ha, kutlamıyorum. O kutlamıyorum dedim. Şimdi mesele şu o yüzden Erdoğan böyle bir adam. Ben niye bunu anlattım yani?
0: Bak şu. Ben şimdi şey. Ben reji ha, yine pardon. Bir kötü sürpriz yapayım. Geçen hafta Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmişti. Şimdi Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığını Hikmet Bey'in ifadesiyle söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismine borçlu olduğumuzu da kabul etmemiz icap ediyor. Ve bu uluslararası arenadaki ağırlığımız uzun süre muhalefet partisinin dünyada yalnızız, tek başımızayız, efendime söyleyeyim herkes bizi terk etti, Batı bize sırtını çevirdi, eksen kaydı, bilmem ne oldu falan diye türlü tezviratlarla korku salmasının ötesinde oluşturulan muazzam bir diplomatik güç var. Geçen hafta Hakan Fidan'ı kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Birkaç sene önce de, şimdi o görüntüyü de isteyeceğim Polat'tan, her iki görüntüyü de kıyas için kullanacağım. Fransa Cumhurbaşkanı'nı, bakın bizim Dışişleri Bakanımızı, Fransa'nın Cumhurbaşkanı Putin'i davet etmişti. Masada oturdukları kısma gelecek muhtemelen şimdi Putin. Evet, şimdi verin görüntüyü, bakandan verin görüntüyü. Rusya Devlet Başkanı. Öyle ya da böyle dünyadaki en kıdemli, en tecrübeli liderlerden, dünya liderlerinden biridir Putin. Sayın Fidan ile ru be ru, yüz yüze, yakın temas. Hiç öyle alçak koltuk, yüksek koltuk diplomasi de biliyorsunuz. Genellikle böyle mesaj

0: mesajlar hareketlerle vesaireyle verilir. Şimdi burada gördüğünüz üzere ruh ve ruh yan yana, yanında Sayın Büyükelçimiz Tanju Bilgiç de var Sayın Bakan'ın. Putin'in yanında da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov var.
1: Sergey Lavrov, evet.
0: Şimdi baktığınızda bu bir devlet başkanının bir dışişleri bakanına gösterebileceği maksimum ilgi. Öbür karede de, radyodan bizi dinleyen dinleyicilerimiz için tasvir edelim. Öbür karede de, yahu sen ne işin var burada, ciddiye almadığın bir figürsün dediği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron var. Ki bu fotoğraf karesi sizi çok şaşırtmasın. Bunun video görüntülerinde de hani Putin'in rahatsızlığı doğrudan hissedilebilir bir rahatsızlıktı. Ya bunu öylesine bir hatırlatmak istedim. Şu anlamda hatırlatmak istedim. Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığının her geçen gün artarak devam etmesinin yegane sebebi Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Tabii ki yani şu var yani bir de yani şimdi de sözlerimiz doğru anlaşılsın. Bu neticesi. Yani bu böyle şak diye 2002'de böyle bir şey göremezdin yani. Görebilir miydin? Mümkün değil. Neticesi.
0: Evet.
1: Yani son çeyrek asıra yakın bir şekilde yaklaşık 22-23 yıl boyunca bu adamın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın uygulamış olduğu dış politika değil, aktif, rahmetli Mehmet Barlas'ın çok güzel ifade ettiği vakti zamanında sabahtaki köşesinde, hakikaten budur, bazen bir karış yazı okursun o her şeyi oradan özünü alırsın, üzerine 1000 tane fikir çıkar. Aktif dış politikanın sonucu bu abi. Bak biraz önce söyledim, meydan okumanın sonucu bu. Cumhurbaşkanı var, Cumhurbaşkanı var. Ha diyeceksin, yetkilendirdi, tamam. Daha önceki haliyle yetkili miydi, yetkiliydi? Ne dedi adam bak? Pardon, özür dilerim. Sayın Cuma ne demişti? Sayın Erdoğan ne demişti? Ben o koltuğa otururum. Biliyoruz, hatırlıyor musun? Ve diyor, yetkimi de sonuna kadar kullanırım.
0: Bak, koşan ve terleyen Cumhurbaşkanı olurum.
1: Türkiye'yi demiş. Okumak mı istiyorsunuz abi? İşte Türkiye'yi böyle okuyun. Ey andavallar. Kendini siyaseten, muhalif yere koyduğunu iddia eden, aslında muhalefet yapmayan, Erdoğan karşıtlığı üzerine konulan andavallara sesleniyorum. Andavalsınız. Ve bu hal bu şekilde siyasetle böyle şekillendirdiniz. Ve sizin yüzünüzden oldu bunlar. Siz böyle gördünüz ya, böyle anlattınız millete. Halbuki böyle bir şey yok. Kendinize inanmadınız. Erdoğan'ın meydan okuması neticesidir bu. Çünkü bu bir daha şimdi ne yaptı? Ahmet Necdet Sezer örneğini verdik yıllar boyunca. Neden bir adam ben Cumhurbaşkanı olurum ama neden bir adam bunu söyler? Bir düşün. Dünyanın herhangi bir yerinde düşün. Yani Trinidad and Tobago diye bir ada bilmem ne düşün. Onun başkanı olacaksın. Reisi olacaksın. Neden şunu dersin? Ben ama yetkilerimi kullanırım. Ne demek abi bu? Ya genel müdür tabii kullanacaksın dersin değil mi?
0: Evet.
1: Türkiye gerçekleri budur işte. Sana öyle öğretirler. Semboliktir. Bu ülke vesayetle yönetilir. Ne demek o? Geceliğin bakarsın, genelkurmayın ışıkları açık mı kapalı mı? Ya da bir tane alçak bir darbeci postalı yalamaktan dili kalınlaşan köşe yazarı bir tane çıkar der ki üst düzey bir subayla konuştum. Çok rahatsızmış bu genç subaylar der. Ne derler? Ha, o yüzden o yetkili kullanamazsın lan
0: ya
1: sen.
0: Ya da derler. Görünürde sivil toplum kuruluşunun temsilcisi tabii. olup da biz asılız, bu ülkede biz istemeden Bravo. Hiçbir şey olmaz
1: ya
0: diyenler.
1: Da başka bir bit yavrusu çıkar. Bit yavrusudur o. Çıkar. Tamam. Rektördür ama o. Ordu göreve der mesela. Çağdaş medeniyet ordu göreve. Ulan bu ne? Anayasa.
0: Senin işin akademisyenlik lan. Tabii, özür dilerim tabii. Lan dedim
1: şimdi
0: ama.
1: Şimdi bu kızgın öfkemizin bir sebebi var.
0: Üniversiten dünya bravo. Sıralamasında kaçıncı sırada diye sorarlar o rektöre.
1: Onun işi yok. Onun o bir köyle geldi, sakal burada, topuğumdan çıktı, girdi çıktı. Onun derdi başkaydı.
0: Ulan yediler mesela, bu ülkeyi
1: tabii, be. Tabii öyle. Bak hocam, biz bu 80 yılı böyle kaybettik. Yemin ediyorum böyle kaybettik. İşte benim o dediğim abi, sen orada ne işin var arkadaşım? Ben Stanford'a gideceğim falan, sen de burada Türkiye'yi kurtar. Dediğim benim Kalamış'taki arkadaşlarımdan yola çıkarak söylüyorum. Ya hepsi öyle değildi. Bir kısım böyleydi. Evet, ben kurtaracağım. Çünkü sana bırakırsak yapacağım bu. Yani şöyle söyleyeyim. Acı bir şeyden sana söyleyeyim de tekrar konuyu atlayayım. Bildiğim bir şeyden bahsediyorum. Ya Boğaziçi Üniversitesi elektronik mezunu oluyorsun. Ve toplam 50 kişi falansın. Belki 40 kişi, bilemiyorum. Bu ne demek biliyor musun? Türkiye'nin ilk 40'ı demek.
0: Evet.
1: O dönemler.
0: Çok özel zekalar demek. Boğaziçi Üniversitesi
1: Etnik Elektronik Mühendisliği.
0: Evet. Tamam. Evet.
1: Bunu kazanacak benim arkadaşımı kazandırtmıyorsun.
0: Nasıl?
1: Ben Mahmut Faruk Akşit.
0: Kazanacaktı.
1: Tabii neden kazandırtmıyorsun?
0: Neden?
1: E çünkü İmam Hatip'lisin. Sen makineye gir.
0: Kaç sayı? Şimdi, sen hani daha çünkü, fazla soru da yapsan ben senin paçandan tutup aşağı çekerim diyorsun
1: bu değil.
0: Yani.
1: Peki mesele
0: tamam.
1: Bu değil.
0: Tamam.
1: Bu sınıfın içerisinde 40 kişilik sınıfın içerisinde 40 dedim yuvarlak söylüyorum. 39 tanesinin ilk amacı yurt dışına kapağı atmak.
0: Bravo. Aynen öyle.
1: Bak. Benim
0: Türkiye'de Alman fonları tarafından fonlanan evet. liseler biliyoruz. Almanya'daki üniversitelere sınavsız girebildikleri için Türkiye'nin o LGS'de ilk o full yapan çocuklarını alıp devşirme noktasına giden şeyler yapılar biliyoruz biz
1: hocam,
0: bu şeyde. Neyse
1: adam
0: konuştuk mı şimdi beni.
1: Adam değişmeyi
0: tabii canım ya.
1: Ben gidecek adam bunun 39 tanesini yurt dışına kapı atma planları.
0: Evet.
1: Eğitimini devam ettirmek için.
0: Evet.
1: Tabii, güzel. Değişime derdi yok. Ne yapacak? Çünkü benim buradaki laboratuvarda çalışacak bir alanım yok diyor. Haklı. Amerika gitmesi lazım. Gitmek zorunda. Boğaziçi Üniversitesi yurt dışından gelen çok iyi bir profesörün İngiltere'den almış olduğu profesörlük unvanını tanımayan yok. Tekrar imtihana soktu bu profesörü. Böyle bir ülkedesin. Doğru, haklı.
0: Peki.
1: 39'un çoğu gitti ve 39 gittiyse de çoğu kaldı. Bir kısmı dönmedi. Azı döndü. Birkaç tanesi kaldı Türkiye'de. En iyi zekalar.
0: Tamam.
1: Değil mi? Bir tanesi benim arkadaşım. İsim vermeyeceğim. Rektör şu anda.
0: Tamam.
1: Ve bu ülke için çalışıyor şu anda.
0: Tamam.
1: Şimdi bu şey değil ya. Manfaat karşıt değil o. Teyici. Bu da rektör. Şimdi bakıyorum Türkiye'nin. Ben sonra bakıyorum o geçmiş ve gençlik yıllarıma. Bir taraftan diyorum ki niye gitti lan bunlar? Hani Türkiye'yi kurtaracak hep beraber adamın. Laboratuvarda kullanacak iki tane deney tüpü veriyorlar adama. Tamam mı? Ondan sonra... O en fazla da suda şey yapar, oksijen çözeltirsin. O kadar. Hani var ya çözelti koyarsın. O kadar. Adam Kanada'ya, Amerika. Diğer taraftan bakıyorum. Oradan haklı çocuk. Okudun bar dön lan. Yok. Dönmüyor. Ya da kendi âli menfaatleri artık dönüşüyor insanlar. Yani niye ben demiştim hatta neden büyükelçim dedim. Siz 3 yıldan buradasınız. Hani artık halkı tanıyorsunuz, coğrafyayı tanıyorsunuz. Dedim niye burada daha fazla kalmıyorsunuz? Niye bu büyükelçiler sürekli değişiyor? Dedi ki bu evrensel bir şeydir dedi. Yani bir insan 3-4 yıl boyunca bir ülkede kaldığı zaman artık o ülkeyle değerleriyle birlikte fazla bir özdeşleşmeye başlıyorsun. Fazla bir hayranlık başlıyor, sevgi başlıyor, bir bağ oluşmaya başlıyor. O yüzden sürekli 3 yılda bir çekilir, tekrar yeni bir bölgeye atanır demişti bana. Bizimkiler de öyle oldu. Bizim çocuklar diyoruz ya, çocuklar hepsi gitti okudu orada. Şimdi bütün bunları şunun için söyledim. Bütün kayıp yıllarımızın sebebi buydu.
0: Evet. Şimdi
1: ve şu an Türkiye'de olan şeyler bakın son 20 yıldan beri meydan okumanın sebebi artık elinde her şeyin var. Bak o dediğim çocuklar dönden çocuklar. Efendim MIT'de eğitim gören Selçuk Bayraktar.
0: Evet.
1: T'yi gelen bir dürü farklı benim sınıf arkadaşım motor yapıyor. Evet. Döndü o çocuklar. Ve o çocuklara eğer neydi hikayesi o çocukların karşısında eğer sen 28 Şubat'taki adamları koysaydın başına. Tamam bak CHP olsaydı iktidarda bunu valla bunu kabul edin ben. Bunu kabul edip küfredeceğim burada. Olsaydı yemin ediyorum onları şimdi kıyıda köşede sen çok güzel bilgisayar kullanıyorsun galiba gel buraya. Hocam ben ABD'de program yaptım. Gel program yaparsın gel nüfus müdürüne gel buraya. Heh. Bak sen burada kayıtları giriyorsun. Nüfus kağıdı değiştirmek isteyenlerin numaralarını gir yavrucuğum oraya. Niye? Çünkü senin sayende yüzük var. Ne hocam?
0: Ha, yüzük sayende.
1: Sen biraz Müslüman gibi görünüyorsun. Bize laik lazım.
0: He.
1: Bu dinozorlar, bu şimdi, alçaklar yüzünden,
0: tamam.
1: Bu laik diye kendini ifade eden kökten laikçi alçaklar yüzünden bu ülke ilerlemedi. Erdoğan bunu yıktı, devirde attı.
0: Gayet güzel.
1: Doğru
0: şimdi,
1: mu?
0: Şimdi o zaman hızlıca devam edelim ki...
1: Bunu hazmedemiyorlar hocam.
0: O kökten laikçi, evet. Laik atak geçirenlerin... Zonguldak'tı sanıyorum. Heh, işte muazzam bunlar. Bir şovu var, ona da vakit kalsın. Ona da söyleyeceklerimiz var. Bunlar bu ara pek fazla peyda olmaya başladı. İçişleri Bakanlığı valiliklere talimat yazmıştı ya. Başıboş sokak köpeklerini toplayın diye. Bir anda o talimat da aklıma geldi. Neyse. Efendim dün Polonya...
1: Ağır oldu hocam kavgada söylenmez.
0: Dün Polonya az bile söylüyorum. Hatta radyo televizyon üst kurulu olmasa o Antalya'da markette karşılaştığı kapalı kızlara... siz hangi tarikattansınız diye soran
1: tabii, onu veririz ona herhalde
0: Ben kendimi tutabilirsem vereceğim. Ona evet, çok.

0: muazzam muazzam ifadem var ama Rütük var işte. Neyse olsun. Şimdi Polonya Cumhurbaşkanı efendim dün Ankara'daydı. Şimdi Hikmet abi muazzam bir hikaye. Emin hatırlattı yayından önce. Hı. Lehistan
1: yani bugünün Polonya'sı. Aa,
2: hocam tamam bitti. Lehistan, anladım. Lehistan dedin ya anladım ben yani.
0: Tamam. Osmanlı'yla ilişkilerinin sardın geri. Gayet iyi olduğu bir ülke ve Prusya, Rusya ve Habsburg imparatorlukları tarafından 1795'miş. 1795'te parçalandıktan sonra Osmanlı bu durumu kabul etmiyor. Ama gücü de o parçalanmayı engellemeye yetmediği için şöyle bir yol izliyor. 1795 diyorum, Osmanlı yıkılana kadar 10 padişah daha göreve gelmiş ve bu bir devlet geleneği olmuş, devlet geleneği. Sayın padişahın yabancı esir sefirleri kabulünde her zaman bir sandalye boş bırakılırmış. Ve o bırakılan boş sandalye için padişah Lehistan sefiri nerede diye sorduğunda oradan Vezir-i Azam yoldadır efendim cevabı verilmiş. Hmm. Bu diğer salonda bulunan bütün büyük elçilere o zamanın ifadesiyle sefirlere de bir mesaj niteliği taşırmış. İki ülke ilişkileri aslına bakarsanız bu kadar derin ve eskiye dayanıyor. Dün işte o Lehistan'ın sefiri değil ama Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın misafiri olarak Ankara'daydı. İkili ilişkiler, bölgesel konular, savunma ittifakımızın güçlendirilmesi ki bugün o kısmı öne çıkarmış akşam gazetesi. Savunma ittifakının güçlendirilmesi noktasında önemli bir ziyaret ve önemli bir görüşmeydi. Var mı söyleyeceğim bir şey bu konuda?
2: Valla ben dünya lideri, ben arkasını anlattım. Bu detayları da bu şekilde haberleri alırsınız. Ama adam bu adam. Yani dediğim adam bu adam. Yani bu Belçika unutmuyorum. Çok sevdim ben o adamı. Kimin adı bir ispatlarımı. Küt bilmem ne. Frauberg bilmem ne. Belçikalı.
0: Kral, şey prens.
2: Yok ya, savunma bakanı.
0: Ha, savunma bakanı, tamam.
2: Ben sağ 26'ya gittim bir anda. Hoşuma gidiyor. Yani bunları görebilmek elhamdülillah. Değil mi? Ayasofya, rahmetli babam. Ayasofya Meydanı. Bir de böyle şeyler hayallerimiz olduğu hiç hoşuma gidiyor. Bak ben mühendis falan değilim. Bir şey de yapmıyorum ama yapacağımızı söyledik biz zamanında.
0: Eyvallah.
2: O dedim şu. Ne demişti? Ya Türkiye anormal işler yapıyor. Normal değil bunlar. Ve bizden çok ileri gittiler. Türkiye savunma bakanı söylüyor bunu. Yani bizim düşün, savunma bakanımız başka bir ülkede söylüyor. Değil. Belçika savunma bakanı diyor. Diyor ki bizim diyor hızlanmamız lazım ve örnek almamız lazım. Özellikle hava teknolojisinde, yeni teknolojilerde çok güçlü bir ülke ve bizden çok daha ileride ve hızlı ilerlemişler bunlar. Görünce bravo. Anladım diyor adam.
0: Bravo.
2: Tabii 250 tane havacı görünce bak şöyle motorundan tut pervanesine kadar. Jet motoru gelişiminden tut metal teknolojisinde. Hani bu var ya sıvı metali sıvı halde bazı kompozitlerle bir araya getiriyorsun ve döküm yapıyorsun. Hı. Özel bir sıvı var unuttum neyse. Buraya kadar adam bakıyor ya bu ne bu ne bu ya ne bu? Ya bir şey kalmamış ki zaten sizin. Siz ancak inovasyon evet diyen bir adam. Bu da aynısını mesela bak beraber hedef açıklıyorsun Polonya ile.
0: Evet.
2: Yani bir batılı bakışı bu. Ben Almanya'yı da önemsiyorum. Almanya diyor ki biz ortak bir şey koyalım. Yani özellikle orta menzilli savunma füzelerinde Türkiye ile işbirliği yapalım diyor. Sana yıllar boyunca dünyanın en kıymetli şeyi olan tüylü FETÖ şapkadan fırlayıp gelen Mercedes'i satan adamlar diyor ki senden füze alabilir miyim? Sonra Erdoğan diyor ki bunlar bizi kıskanıyor. Almanya bir ulan kıskanıyor. Gidin görün kıskanılacak durumda.
0: Tamam.
2: Adamlar kıskanacak durumlardan. Tamam neyse ben sonra.
0: İçeriye geçiyoruz.
2: Geç abi çok fazla bile uzattık. Budur yani.
0: Mesela bu. Olsun.
2: Kim gelirse gelsin herkes haddini bilecek. Hududunu bilecek abi Türkiye'ye karşı. Bakışlar değişmiş durumda ben bundan mutluyum. Ha enflasyonumuz bilmem neyimiz falan filan. Tabii ki sorunlarımız vardır. Ama hocam lütfen birbirimizi hırpalamayalım. Bırak zaten kavga var. Ya eğlenmek mi istiyorsun? Abi gerek yok futbolu da bırak. Otur CHP'yi seyret. Pavyon var, köpük var, parti var. Birbirini düdüklemek var. Her şey var hocam. Bak seyret, eğlen.
0: Şimdi o zaman CHP meselesine geçmezden önce Sayın Cumhurbaşkanı dün Polonya Cumhurbaşkanı'nı ağırladığı gün aynı zamanda da AK Parti MKYK toplantısına başkanlık etti. Bugün Milliyet Gazetesi'nde bir haber var. İçeriden sızan bilgiyi aktarıyor, haberleştirmiş Milliyet Gazetesi. İşinizi sadakatle yapın diyor Sayın Cumhurbaşkanı MKYK, AK Parti MKYK üyelerine. Her koyun kendi bacağından asılır anlayışının AK Parti'de yerinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, hiç kimse başına buyruk hareket edemez, yetki sahipleri siyaseti ciddiye alacak, almazlarsa bedelini ödeyecek, herkes işini liyakatle, sadakatle almışlar yapacak diyor. Bu AK Parti'nin en yüksek karar organı, Merkez Karar Yürütme MKYK, Yönetim evet. Kurulu MKYK'da partinin zirvesine yapılmış olan uyarı. Herkes haddini bilecek, herkes işini liyakat ve sadakat esasına göre yapacak ve herkes her koyun kendi bacağından asılır deyip kişisel menfaatleri ya da kişisel hırslarıyla hareket etmeyecek, eden de bedelini öder diyor evet, Sayın mesajı, Cumhurbaşkanı.
2: Mesajı alan almıştır.
0: Bir yandan böyle bir durum varken diğer yandan da Türkiye'yi yönetmeye talip ikinci parti. En çok oy alan ikinci partisi Türkiye'nin, aynı zamanda da biz yönetelim diyen partide de kazan kaynamaya devam ediyor.
2: Hocam çok bunların dışında bir şey ama bir cümle şuna bana izin verir misin, şunu söyleyeyim. Bu milletle ilgili Özay Şendir'in çok güzel bir haberi varmış da şu anda görünce güzel bir cümle. Bu cümleyi okuyayım abi sadece.
0: Oku.
2: Genç mühendislerimiz adlarını formalar yapıyor falan. Neyse uzatmayayım. Diyor ki Türkiye'de milyon değil milyar dolarlık sözleşmelere imza atıyor. Ve alt taraftan koymuş. İhtar, ejderha, Gökberk. Bütün bunlar savunma sistemleri ve dünyaya ihraç edilen sistemler abi. Biraz önce anlattığımın arkası bu. Sadece şey zannetmeyin, bir pervane bir İHA değil. Adamın dediği de bu. Polonya'nın dediği de bu. Almanya'nın dediği de bu. Fransa, İngiltere ve ABD'nin dediği de bu. O kadar savaşa girdi. Hala yıpranmadı ve hala ordusu çok güçlü. Bu adam harika işler yapıyor. Ben buna hatta aman İran meselesine Türkiye olursa iş biter. Tiyatro bozulur. Uzaktan Türkiye'yi fazla yardım da istemeyin. Ben böyle okudum. Biraz da haberin sebebi bu. Şimdi sen bütün bunları ihraç eden bir ülkede Allah muhafaza hiç savaşa girmek ister misin? Soruyorum, girmek ister misin? Oğlum dünyada biz hala hazırda son 25 yıldır terörle mücadele kapsamında aktif olarak savaşan bir ülkeyiz zaten biz. Biz ABD'yle savaştık Orta Doğu'da ya.
0: Doğru.
2: Onu bilmiyorlar mı bunlar?
0: Doğru.
2: O yüzden buradan bakmak lazım.
0: Şimdi
2: tabii sen pavyona geldin. En sona geldin.
0: Ben ısrarla gelmeye çalışmışça tamam. Sen ısrarla bizi dışarı çıkartıyorsun.
2: Bunu söyle, güzel bir haber.
0: Evet, güzel haber. Özay. Görünmeyen çocuklar Milliyet'in bugünkü manşeti. Aslına bakarsanız o
2: kaç milyar
0: perdenin, dolar var. Perdenin arkasındaki emek sahiplerine atıf yapılan bir durum. Buradan haberi de Özay'ı da tebrik edelim. Salı geçti.
2: Grup yaptılar.
0: Salı geçti. Cevap, bir taraftan AK Parti MKYK'da işinizi sadakatle yapın.
2: Mesaj verildi.
0: Liyakatle yapın yoksa bedelini ödersiniz mesajı veren Cumhurbaşkanı bu toplantıyı yaptığı saatlerde CHP'de kazan kaynıyordu dedik. Evet. Nasıl kazan kaynıyordu? CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel meclis grup toplantısında konuştu. Ben böyle söylediğim zaman çok kızıyorlar ama yasal olarak böyle değil mi?
2: Doğru,
0: yani
2: doğru,
0: hukuki
2: doğru.
0: Açıdan ifade bu.
2: Korsan genel başkan, normalde de korsan olabilir. Korsan genel başkan ya da eğreti başkan diyebiliriz. Eğreti başkan. Hani düşük profilli koydular ya.
0: Peki.
2: Oraya. Ya da dediğin gibi doğru.
0: CHP Manisa milletvekili.
2: Doğrusu yani.
0: Kürsüden kurultay çağrısı yaparken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki il başkanını görevden aldı. Birini ihraç
2: evet,
0: için
2: temizliğe devam,
0: harekete geçti. Arındırma evet, faaliyetleri bunlar, devam ediyor.
2: Bunlar kaldı işte. Bu Özgür Özel.
0: Şimdi kurultay,
2: ona göre.
0: Kurultay çağrısına cevap da parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Müslüm Sarı dedi ki biz Eylül itibariyle çalışmalara başlayacağız. Arkadaşlar diyor ki şu yazın tatilimiz mi yapalım da ondan sonra bu işe ya başlayalım mı demek
2: bir diyorlar. Temmuz Ağustos'ta gelme kadar.
0: Hakikaten
2: ya
0: öyle.
2: Dünya yanıyor, savaş çıkıyor. Çıksın. Önce ben bir Alaçatı'da bir sörfümü yapayım.
0: Tamam.
2: Sörfümü yapayım.
0: Tamam.
2: Arkasından bir Antalya'ya ineyim. Heh. Oradan da Fatih Portakal'ı yatırabileyim.
0: Tatil bana yakışıyor.
2: Hocam tatil ya adam.
0: Tatil
2: ya
0: bana sel yakışıyor. Herkese yakışmaz.
2: Afet varken oturup da tatile çıkan adamlar bunlar
0: herkese
2: yani.
0: Herkese yakışmaz.
2: Ama CHP elden gidiyor. Olsun gitsin kardeşim gitsin. Benim burada tabii canım daha önemli.
0: Şimdi Hikmet abi.
2: İyi hocam böyle devam.

0: Daha iyi.
1: Abdesti tazelersin. Sıkıntı yok. Al abi sözcüğü yerine. Hocam, buradan bizim... Nuh abiye, Nuh al bayrağı selam olsun.
2: Hocam benim mezhep de bozmuyor hocam. İmamiye göre tamam, İmam Yusuf, İmam Muhammed.
1: O zaman tövbe tamam.
2: Estağfurullah ya.
1: Şimdi
2: yani
1: abi.
2: Yani abdesti anladılar mı izleyiciler? Bunlara dokununca abdest bozuluyor. Efendim? Kime göre? Nuh Albayrak'a göre.
1: Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni kıymetli abimiz Nuh Albayrak.
2: Abdest bozuyor.
1: Bu enteresan mecmualarla ilgili.
2: Necis ben olduğu için necis.
1: Ben dokunmak istemiyorum. Necis. Dokununca abdestim bozuluyor demişti. O günden beri biz bunu kendi aramızda bir espri vesilesi kıldık. Buradan da o yüzden bir dakika, selam gönderdik. Bir
2: yapayım, yanlış anlaşılmaz. Şimdi boş bu suçunu al. Yani ben... Almadım onları ben dedi. Onu yapan benim. Oradaki o şeyi atan.
1: Ha mikrop, tamam.
2: Yani
1: ha.
2: O mikrop benim yani. Ya adam dedi bunlar necis dedim değil mi? Dokulucu abdest oldu güldük. Yani ben tamam. Yapayım yoksa tamam. Nuh abi çok zarif bir insandır.
1: Tabii.
2: Oturup da tabii. Hakaret etmez.
1: Etmez.
2: Ağızdan düğmeşi bir o yüzden hakkını teslim ederim. O benim mikropluğum.
1: Sadece hak edeni hak ettiği muameleyi yapar.
2: Ama necistir doğru yani.
1: hak edilen muamele. Şimdi efendim bugün Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Bu CHP'nin az önce bahsettim ya kaynayan kazan CHP'nin yani şikayet edenin CHP'li, mağdurun CHP'li, sanığın CHP'li, tanığın CHP'li, efendime söyleyeyim etkin pişmanlıktan faydalananın CHP'li, herkesin CHP'li. Yani binayı işgal edenin de CHP'li, o işgalcileri oradan çıkartmak için taarruza geçenin de CHP'li olduğu bir dönemde... Kazan kaynarken herkes birbirini bıçaklama gayretindeyken dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı meseleyi düzeltiyorum Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili meseleyi özetler bir analiz yaptı. Videosundan dinleyelim. Sözcünün bugünkü manşeti de zaten onu bize ifade ediyor. Hazırsa arkadaşlar buyurunuz dinliyoruz.
3: Namusuma şerefime söylüyorum. Bu mesele Kemal Bey ile aramda değildir. Butlancılarla seçilmişler arasında değildir. Bu mesele Sera'daki teyzeyle Tayyip Erdoğan'ın arasındadır.
1: Şimdi Hikmet Bey'in günlerdir söylediği gibi CHP bir siyaset üretmez. CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'sundan Özgür Özel'ine her
2: ya?
1: Türlü aktörünün
2: anlamadım ben yani.
1: Tek motivasyon kaynağı Erdoğan'dan kurtulmak, Erdoğan'ı indirmek. Erdoğan'ı göndermek. Tek vaat de budur zaten diyor ya. Yani ancak bu kadar üstüne oturabilir. Özgür Özel meseleyi yine Erdoğan karşıtlığı zeminine taşıma gayretiyle harekete geçmiş. Namusuma şerefime diyor.
2: Yalan demek yani.
1: Namusu kadar kefil belediye başkanları şu anda yargılanıyor. Onlara bakacağız.
2: Başlayınca yalan söylemenin ilk adımıdır o.
1: Hemen namusuma şerefime.
2: Kılıçdaroğlu da aynısını yapar.
1: Bu mesele Kemal Bey ile benim aramda değil.
2: Demek ki yalan.
1: Bu mesele seçilmişlerle butlancılar arasında değil. Nedir peki? Bu mesele Sera'daki teyzeyle Tayyip Erdoğan arasında.
2: Ya hocam bir söyleyin yanlış anlama. Yani ben ilk deminden beri bakıyorum. Ulan konuşacağım. Butlan meselesi Sera'daki teyzeyle Erdoğan arasında. İnan çözemiyor. Bilmece gibiydi.
1: Evet.
2: Yani anlayamadım. Şimdi anladım. Altta okuyunca bu teyze Sera'da çalışıyormuş. Bu mahkeme kararlarını veren daha önce hani şeydi ya gidip de İmamoğlu'nun fotoğrafını Akın Gürlek'in Cumhuriyet Başsavcısının yapıştıracaktı ya
1: kapısını
2: ben alnını karıştıracağım oraya gelirsem dağıtırım ulan diyordu ya.
1: Evet.
2: Bacım yani niye onları yapıyordu? Niye onu söyledin ki sen şimdi? Bu mesele oradan gitti kadına geldi. Yani peki bir söyleyeceğim. Peştemalli bir şekilde 300 tırı olan bir arkadaşınız.
1: Evet.
2: Altında havluyla.
1: Evet.
2: Değil mi? Kapıyı açtığında polise. Evet. Ona verdim, buna verdim, suna verdim dedi adam.
1: Ama sevgilisi 21 değil 25 yaşındaydı.
2: Tamam, detaya girmeye gerek yok. Tamam.
1: Lütfen, biz doğruları
2: adam
1: 25
2: yaşındaydı.
1: Adam zaten
2: bütün çıplaklığıyla, tamam mı?
1: Meseleyi
2: bütün çıplaklığıyla ve görev üstündeyken özetlemiş bu adam. Değil mi? Bütün evet. Çıplaklığıyla evet. Hem de. Bunun sıradaki teyzeyle butlanla ne alakası var peki? Ne bu? Bir dakika bir dayı da şu. Hadi bunu anlamadın. Pavyon ya adam diyor ki gelen seni silkeleyen adam. Seni bayağı silkeliyor şu anda. Hani üzerine beyaz bile yok falan. Simsiyah zifir karanlık bir şey. Tamam. Diyor ki arkadaş arındıracağım diyor ya. Bu teyzeyle bu kadın bu Kılıçdaroğlu'nun ne alakası var ya? Ya beğenmedin mi? Ya pavyon diye adam. CHP diyor pavyonda meze yaptınız yahu diyor.
1: Evet.
2: Alakası yok değil mi?
1: Sera'daki teyzeyle ne alakası var? Peki.
2: Hocam peki bir şey söyleyeceğim. Bu böcek ailesinin ne ilişkin var senin? Yok mu? Yok hocam.
1: Sera'daki
2: Beşiktaş,
1: teyze.
2: O bu. Be.
1: Tamam.
2: Abi Sera'daki teyzeyi
1: belki Antalya'dadır Sera. Neyse tamam.
2: Şimdi
1: geç.
2: Olay şu.
1: Antalya deyince öyle, benim aklıma Muhittin ve Gökhan Böcek geliyor.
2: Tabii, evet. Öyle pisliğe batmış durumdalar ki. Ben sana samimiyetle söylüyorum. Ben anlayamadım hakikaten ne olduğunu.
1: Abi ama kaçış yani, yolu başka türlü olmaz. Abi sen, Erdoğan karşı Allah'tan Cumhurbaşkanı ne dedi? Güvenli takip mesafesindeyiz çünkü bunların çamuru sıçrar dedi ya.
2: Yani
1: güvenli takip mesafesindeyiz dedi.
2: Doğru. Allah çünkü çizmiş bak ortaya çıkıyor. Abi yani. Tehlikeli diyor. Tamam doğru.
1: Partimi de doğru söylüyorsun. Şahsımı da buradan o güvenli takip mesafesinde tutuyorum dedi sen Cumhurbaşkanı.
2: Bence bir şey söyleyeceğim. Ben bu çıldırmışlık hali. Bence Özgür Özel'in suyu ısındı. Çoktan ısındı hocam. Geçmiş olsun. Bak Sözcü. Siz yoktur sizde aslında bir şey. Hani bari akıl sorun diyeceğim. Chat GPT'ye falan sonra o da sormazsınız ama ben tavsiyede bulayım. Bak bunlar yazdığı için pişman olacaksın.
1: DeepSeek.
2: Ha? DeepSeek.
1: Çin.
2: DeepSeek. O daha
1: onlara
2: ucuz.
1: DeepSeek.
2: Ona sorsunlar.
1: Ona sorsunlar.
2: Ona sormazlar. Hani buraya beyin koyuyordunuz ya. Bakın söz size söylüyorum. Bundan sakın mutlu olmayın. Yani gene kadriye gazetemizi koydu. Mutlu olmayın arkadaşlar. Bu ahmaklığın bedelini siz de ödeyeceksiniz. Az değil. Bak siz daha da ağırını ödeyeceksiniz. Hani aranızda bir tane Yılmaz Özdil çıktı. İşte Tokat manyağı yapıyor sizi değil mi? Tokat
1: evet.
2: manyağı.
1: Evet,
2: yaptı mı yaptı.
1: Yapıyor.
2: En baştaki en kart oluşundan en aşağısına kadar yaptı mı? Adam kendi açısından haklı ama Kılıçdaroğlu'nda olduğu gibi. Kılıçdaroğlu haklı mı? Haklı şu anda. Ama zerre kadar destek vermen neden diyeceksin? Çünkü o canavarlığı sen oluşturdun.
1: Aynen öyle. Dün bunu yönetim net olarak özetlemiştin.
2: Şimdi bu canavarı oluşturmuyoruz. Siz ahmaklığın kitabını yazdınız arkadaşlar.
1: Aynen öyle.
2: Sözcü.
1: Aynen
2: bu
1: öyle.
2: Neden aşağıda kitap severler kayyum istemez diye Kılıçdaroğlu kitapları ters ediyorlarmış. Haber diye koyuyorsunuz. Sonra adam sen Benoît Saint Joseph deyip duruyor.
1: Hiç sıkıntı yok.
2: Yok
1: neydi?
2: Abi. Yok,
1: Erdoğan'la
2: abi. Yok.
1: Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında
2: Allah
1: diyor.
2: Hayırlı ömürler versin. Erdoğan 100 yıl daha bu ülkeyi yönetir.
1: Amin doğru diyorsun. Amin doğru diyorsun.
2: Gerçi Erdoğan'a daha da iyi ciddi bir rakip lazım. Şimdi rakipsiz takılıyor adam yani.
1: Şimdi Sayın Özgür Özel'in dediği gibi bu mesele Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında diyor. Şimdi o meselede denklemin neresine koyarsınız bilmem ama Adalar Belediye Başkanı kilise vakfına bile çökmüş. Kilisenin bildiğiniz Adalar'daki kilisenin vakfına Vasil abi haberin detayında var okursunuz. Oraya bile çökmüş. Diyorsun ki bu mesele Sera'daki teyze ile Erdoğan arasında. Adam
2: ya bırak Allah'ım.
1: Adam Silifke'de bardak kulisinde rüşvet verdim diyor. Görüntüleri var. Mesele Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında. Bursa perişan olmuş ortalık. Mesele Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında.
2: İstanbul'da,
1: Muhittin Böcek. Mesele Erdoğan'la
2: İstanbul'daki
1: Uşak,
2: paralar.
1: Özkan Yalım. Havlu. Mesele Sera'daki teyzeyle Erdoğan
2: yani,
1: arasında.
2: Şey diyeceğim.
1: İstanbul nimet. Mesele Sera'daki teyzeyle
2: tabii,
1: Erdoğan arasında.
2: Yani hocam bu tabii bir şu var. Ben bence şeyi atlamayalım. Yani bu diyesin ya mesele sadece mesele laiklik meselesi. Onu atlamayalım bence.
1: Gel.
2: Sen çok güzel bitirdin.
1: Zonguldak'a
2: bence üzerine konuşmayayım artık. Tamam.
1: Peki.
2: Hakikaten mesele buydu yani.
1: Tamam.
2: Evet. Ha yedik. Doğru öyledir zaten.
1: Zonguldak'ta efendim bir grup CHP'li.
2: Heh. Doğru mesele mu? Bu. Evet. CHP'li.
1: Hafızlık icazet törenindeki çocuklardan duydukları hazımsızlık. Biz biliyoruz CHP'liler mehter sevmez. CHP'liler Kur'an-ı Kerim ortaçağ zihniyeti olduğu için, öyle gördükleri için kabul etmezler. CHP'lilerin hafız sevmediklerini, bu noktada tabii, hatta sevmezler. Tepkili olduklarını videodan gösterin de bir videoda izleyelim. Hadi bakalım buyurun. Peki ben beklerim de.
2: Problem değil. Şimdi bunlardan rahatsız.
1: Verin hadi az tamam, önce verdiniz tamam. Hadi verin tamam.
2: Tamam sıkıntı yok.
0: Karanlığa teslim olmayacağız.
1: Karanlığa teslim olmayacaklarmış.
0: Karşı omuz omuza.
1: Heh.
0: Türkiye layıktır. Layık kalacak.
1: Oh.
4: Cumhuriyet değerlerine sahip çıkabilir.
2: Benim oğlum. Bina okur, döner yine okur.
4: Sizlere Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk ve değerli müşahitlerime...
2: Tamam. Şimdi bu yobazlar, bu dinozorlar, ben bunu dün gece o

0: tane Antalya'da Kaş'ta galiba iki tane.
1: Evet, onu da hazırlayın anda.
0: Ondan sonra oradayken bir mesaj attım. Bu ülkede bu dinozorlar hala var. Sen cümleye, biz cümleye başlarken Erdoğan'dan söz ederken değil mi?
1: Evet.
0: Diyor şunu anlatıyor. Hep aynı şeyi anlatıyor. Doğru söylüyor hakkın. Aynı şeyi anlat dur. Başörtüsü 28 Şubat'ı anlatınca şöyle diyorlar artık. Yetti lan bu başörtüsü üzerinde. Yaptığınız söf artık yeter ya. Ne? Yeter artık şu başörtüsü meselesinden. Bak Kılıçdaroğlu geldi. Gel kanun çıkartalım Mojman'ım. Ulan çıkmışı var kanunun zaten. Dalga geçmez. O yasaklansın diye imza atan sensin. Bu ikimiz arası.
1: Doğru.
0: Şaka mı yapıyorsun? Hadi anayasa değiştir.
1: 411 yo, o kadar da değil. Kalktı.
0: O kadar
1: nedir,
0: değil. Ben konjonktürel Müslümanım. Konjonktürel. Heh. İstanbul'dan Ankara'dan İstanbul'a yürürken Müslümanlık yaptım. Bir cuma kıldım.
1: Evet.
0: Konjonktür. Bu da şey de öyle. Bu da öyle. Çıkıyor şey var. Eğriti bir şekilde bağdaş kuruyor ya Özgür
1: evet,
0: Özel'de.
1: Evet.
0: Konjonktürel hocam. Yoksa bu ülkede AKP yönettiği belediyelerde kafayı çekemiyoruz yahu. Diyen tipler bunlar. Çekerse çekmez. Yalan söylüyor.
1: Antalya görüntüsüne de bir bakalım.
0: Ama bu Zonguldak'taki mesele şu. Heh. Bize böyle her defasında ıslıp ıslıp önüne koyuyoruz diyen dangalakları söylüyorum. Direkt söylüyorum dangalaklara. Busunuz lan siz.
1: Hiç değişmediniz.
0: İmkan var ya.
1: Hiç bak, değişmediniz.
0: Şu anda imkanı olsa sokakta gördüğü Müslümanı alıp yerde sündürmeye çalışır
1: dün,
0: bu adamlar.
1: Dün bir tanesi imha bunlar. Edin diyordu ya. İmha tabii. Edin diyordu bir
0: tabii,
1: tane.
0: Tabii, böyle aynen değişen bir şey yok.
1: Hatice Öncel adını da söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Merak eden baksın
0: hocam,
1: internetten.
0: Değişen, onu demek
1: ben
0: istiyorum.
1: Ekranımı kirletmemek için yayınlamadım onu.
0: Bunlara fırsat verilmez.
1: Aynen öyle.
0: Bunlara
1: Antalya'daki hadiseydi. Hatırlatıp kapatacağım artık. Verin bakalım. Verin.
2: Böyle simsiyah sıcak 36 derece sıcaklık. İyice ne kapatmışsınız kendinizi de.
1: Sana ben ne lan?
3: Tesettürlüyüz. Ne yapacağız?
2: He, tesettürlüyüz.
0: Bir dakika dinle ama ne?
2: Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
3: Evet.
2: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım.
0: Hangi tarikat yani. Diyor?
3: Tarikat değil.
0: Hocam bak sen de. Bitti herhalde bak.
1: Bitti. Bitti.
0: Kızı, iki tane kızı görmüş. Burada bunlar haşem oldu herhalde.
1: Evet.
0: Antalya'da.
1: Evet.
0: Haşeme kıyafetleri var üzerlerinde. Rengarenk cibicili. Adam da gelmiş oradan anlamayanlar için çok ses kısık.
1: Evet.
0: Radyo
1: alt yazı var ama radyodaki dinleyicilerimiz şey yapabilir.
0: Adam diyor ki 36 derece sıcaklık var diyor. Böyle niye giymişsiniz diyor. Ben hangi tarikat bu diyor falan diyor. Ha ben de diyor bir tarikat olabilir. Ha ben de Müslümanım ama diyor ben böyle bir tarikat falan. Şimdi şöyle diyorum bir adam gel seni taciz ediyor. Üzerindeki kıyafetinden dolayı. Bu örnek çok kötü bir örnektir. Suyu misal emsal olmaz. Tersini koyduğumuz zaman ortalık ayağa kalktı. Bazı o şeyler nesebi gayri sahihler örnek verdim ya. Hani 28 Şubat'taki olduğu gibi. Bazı tipler gitti ordu göreve diye pankart kattı. Neden kaldırdı? Mesela birisi Bismillah dedi. Birisi haşama giydi bilmem ne diye. Bu akıl var ya bu akıl. Bu ölmedi duruyor orada. Bu zihniyet.
1: Evet.
0: Ve bu zihniyet yaşıyor. Bak Zonguldak Antalya diyorsun değil mi? Şu anda bu kadarını yapabiliyor. Şu anda versen ki onlara yani.
1: Yetkiyi.
0: Bu dinozor var ya bu dinozor kimse
1: evet.
0: Bu.
1: Evet.
0: Buna şöyle aklı versen. Bak Türkiye'de burada hiçbir şey olmaz. Zaten burası bölge komutanı var ya asker. Ha, o zaten valiye haddini bildirir. Sen gir dal bu kızlara tokat at biratına desen atar o tokatı.
1: Atar.
0: Bunlar bu kadar alçaktır.
1: Aynen
0: buradan
1: öyle.
0: İzle, o kim yaptıysa izlettir onu.
1: Aynen
0: alçaksınız.
1: Öyle. Aynen
0: ama,
1: öyle.
0: Ama şöyle bir şey korkmayın arkadaşlar.
1: Az önce bahsettiğim.
0: Biz bir defa tokat yeriz. Bir daha aynı yana sokulmayız.
1: Az
0: bir
1: önce,
0: daha da gelirsen o lafları da ağza sokarız.
1: Az önce hocam bahsettiğim heh gibi İçişleri Bakanlığı'nın
0: benim olduğum yerde
1: Zonguldak,
0: söyle.
1: Antalya ve 81 il valiliğine belediyelerin bu sokak köpeklerini sahipsiz, başıboş evet insanlar için tehlike oluşturan bu
0: bravo
1: sokak köpeklerini barınaklara yerleştirmesi ve
0: çok
1: toplaması
0: güzel
1: noktasında bir hassasiyeti var biliyoruz abi İçişleri yani Bakanlığı'nın.
0: Niye,
1: buradan da
0: bunu sen yenilemiş olan. Abi, sokakta niye bunu yaparsın? Sana soruyorum abi. Bir adamın niye kıza bunu niye ihtiyaç duyuyorsun abi? Neyi tatmin hissediyorsun yani kıza?
1: Peki ben içeride anlatayım sana.
0: Hakikaten bu soruyorum. Var
1: ben sana içeride anlatayım. Mesele şu.
0: Hayır, toksik bir akıl.
1: Hisler ve içgüdüler. İçgüdüler biliyorsun insan dışı insanların İçgüdüsel hareketleri yani
0: toplatılması gerekir diyorsun yani.
1: Böyle bir durum söz konusu.
0: Bu akıl abi toksik bir akıl. Tamam mı? Yani hakikaten toksik.
1: Ben sana içeride anlatayım.
0: Tamam, efendim, toksik akıllı bir
1: günün
0: adam.
1: Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan
0: akıllı değil aslında. Kafa değil.

0: açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Bir deprem haberiyle başlayacağız. Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 187 kilometre uzaklıkta 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hemen detaylarını paylaşalım. AFAD'dan geldi açıklama. O açıklamaya göre saat 11.25'te Akdeniz açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 189 kilometre açıklarında olarak kaydedildi. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin olarak soruşturma sürerken bugün yeni gözaltılar var. 3 şüpheli gözaltına alındı. Dün de bir operasyon düzenlendi.

düzenlenmiş ve 5 şüpheli yakalanmıştı. Böylece gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Peki bugün gözaltına alınanlar kimler? Elde hangi bilgiler var? Hepsinin detaylarını alalım. Sözü hemen Ada Kahriman'a verelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.

0: Buraya operasyon düzenlendiğinde şüphelilerin 8 saat önce buradan ayrıldığı tespit ediliyor. Daha sonra kaçtıkları aracın plakası tespit ediliyor. Adım adım izleniyor buradaki plaka ve Kocaeli'ne en son gittikleri belirleniyor. Kocaeli'nde de bir villada kaldıkları tespit ediliyor. Bu villaya da yine baskın düzenleniyor. Burada 4 şüpheli villada olmak üzere bir şüpheli ise ormanlık alana kaçtığı sırada gözaltına alınıyor. Yani toplamda 5 şüpheli bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı dün. Düne baktığımızda aynı zamanda hatırlayacağınız üzere adliyeye sevk edilen 12 şüpheli vardı. 6 şüpheli tutuklanmıştı. 6 şüpheli ise burada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tabii bu noktada baktığımızda bu soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyordu. Ancak bu soruşturma dosyasının şu anda Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildiğini belirtelim. Tabii burada kaçırılma olayına ilişkin Erhan Karal kendisi bir ifade vermişti. Emniyet ifadesi vardı, hastanede verdiği bir ifade vardı. Çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Kendisi şöyle belirtiyor, beni kaçırdıkları sırada kendilerini, yani şüpheliler, kendisini kaçıran şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıttıklarını ve vatan emniyete götüreceklerini belirtmiş. Bu şekilde de aslında araca zorla bindirildiğini belirtiyor. Tabii burada bir depoda, fabrikanın deposunda tutulduğu sırada kendisinin yani şüphelilere yönelttiği soruların şu olduğunu söylüyor. Yani kendini itham ettiği şekilde şunu belirtiyor. Beni İBB eski yöneticisi Serdal Taşkın ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun kasası olmakla suçladılar. Aynı zamanda benden ilk olarak 300 kilo altının yerini ve aynı zamanda Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı belirtilen, öne sürülen 500 kilo altının yerini sordular. Ben de bunların yerinin neresi olduğunu bilmediğimi söylediğimde ise bana işkence yaptılar diye söyledi kendisi verdiği ifadesinde. Hatta çocuklarım için 2-3 milyon lira bankada tutuyorum, biriktirdim, isterseniz size onu vereyim diye söyledi. Ancak bana işte bu paranın yetersiz olduğunu söyleyip biz sana o parayı verelim diye teklifte de bulundular ayrıca. Böyle bir ifade de verdiğini belirtti. Soruşturma kapsamında toplamda şu ana kadar tabii düne baktığımızda 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dün 5 kişi gözaltına alındı. Bugün için ise 3 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor Halil Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada verdiğin bilgiler için. Ada'dan söz alalım, biz anlatmaya devam edelim. Şimdi FETÖ'ye gelelim. Malum lideri öldü Fethullah Gülen. Ama terörist başının ölmesine rağmen terör örgütünü diri tutmaya, ayakta tutmaya çalışanlar var. Aslında bu söylediğimizi destekleyecek hadise Kocaeli'ndeki FETÖ operasyonuyla bir kez daha kendini gösterdi. Bu sefer sosyal medyayı kullanıyorlar. Sosyal medya üzerinden gençlere çengel atıyorlar ve dershane tuzağına düşürmeye çalışıyorlar. Analiz haber geliyor.
2: Elebaşı Fethullah Gülen öldü, ancak FETÖ efendilerinin hizmetinde ayakta kalmaya çalışıyor. Ve görünen o ki paralel devlet yapılanması hedefinden de vazgeçmiş değil. Kocaeli'ndeki FETÖ operasyonu bir kez daha gösterdi ki terör örgütü üyeleri buldukları her fırsatı değerlendirmeye, örgütü diri tutmaya çalışıyor. Üstelik bu süreçte yine eski taktikleri kullanıyor. Sözde dershane eğitimiyle gençlere çengel atıyor.
3: Aç kapıyı polis! Aç kapıyı! Aç kapıyı!
2: Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli'nde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 10 eğitim kurumuna operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatları bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı.
3: Neyini göremiyor? Ah işte.
2: FETÖ militanları özellikle sosyal medya üzerinden aile ve öğrencilere çengel atıyor. Büyük başarı vaadiyle gözlerini boyayıp saflarına katmaya çalışıyor. Kocaeli'ndeki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin FETÖ-PDY firarisi olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altınla eğitim kurumlarına ilişkin çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Söz konusu

0: Materyallere incelenmek üzere ekipler tarafından el konuldu. Operasyonlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye sızan FETÖ'cüler için özür dilemesini akıllara getirdi.
1: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Öte yandan FETÖ'cülerin iç kavgası da sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örgüt yöneticilerinin CIA aparatı olduğunu düşünen bir grup, sosyal medya üzerinden Türkiye ile bütünleşelim kampanyası başlattı. Aydınlık gazetesine manşet olan çağrı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in FETÖ'ye alet olan vatandaşlarımızda uyanış var. Devletle ve milletle bütünleşmek isteyen bir eğilim var. 600 bin insanı çöpe atmayalım açıklaması dikkati çekti. Ancak FETÖ'yü iyi tanıyanlar biliyor ki pişman olmuş FETÖ'cü yoktur. Takiye yapan kripto FETÖ'cü vardır ve FETÖ'cüler her kılığa girebilmesiyle ünlüdür.
2: Bu hesabı verecekler, bu işin lamıcı mı yok? Temmuz'u unutmadığımız gibi bu ihanet karşısında kimin nasıl bir duruş sergilediğini de unutmayacağız.
0: Bu yüzden 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde herkesin teyakkuzda kalması, FETÖ ile mücadelede en ufak bir gevşemeye yer bırakmaması gerekiyor. Zira yaşadığımız coğrafyada uyursan ölürsün. Takdir milletin elbette.

0: Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma yeni bir testi daha başarıyla tamamladı. Toygun elektro-optik hedefleme sistemiyle gerçekleştirilen atışta hedef tam isabetle vuruldu.
1: Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli projelerinden Bayraktar Kızıl Elma'nın test süreci başarıyla devam ediyor. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, insansız savaş uçağı gövdesine entegre edilen Toygun elektro-optik hedefleme sistemiyle havalandı. Aselsan ve Roketsan işbirliğiyle geliştirilen Toygun elektro-optik sensör sistemi sayesinde hedef tespiti ve takibi gerçekleştirilen Kızıl Elma, atış testinde yüksek performans sergiledi. Test kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen lazer güdüm kiti 82 ve Roketsan'ın teber güdüm kiti kullanıldı. Gerçekleştirilen atışlarda hedefler tam isabetle vuruldu. Bayraktar Kızıl Elma'da görev yapan Toygun elektro-optik sensör sistemi, gelişmiş hedefleme kabiliyetinin yanı sıra platformun düşük görünürlük özelliğini de koruyor. Başarıyla tamamlanan test, Kızıl Elma'nın operasyonel kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma, savunma sanayindeki testlerine hız kesmeden devam ediyor.

0: Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. 9 ilçede 215 noktada 450 personelin katılımıyla denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi. Terörle mücadele çalışmalarında yakalanan 209 şüphelinin işlemleri de sürüyor.
1: Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Emniyeti Operasyon Turkuaz adı verilen eylem planını devreye aldı. Başkentin dört bir yanında yoğun denetim

0: uygulamalar başladı. Başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru sloganı ile sahaya inen ekipler 9 ilçede geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirdi. Şehir giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı. 215 noktada, 151 parkta ve 100 ayrı mekanda denetim yapıldı. Zirve kapsamında kritik bölgelerde güvenlik çemberleri kuruldu. 24 saat esasına göre görev yapan ekipler şüpheli şahıs ve araçları takibe aldı. Özel harekat, Yunus, narko ve asayiş ekipleri stratejik noktalara konuşlandırıldı. Çok sayıda yabancı heyet ve misafiri ağırlamaya hazırlanan başkentte oteller, rent-a-car firmaları ve eğlence mekanları denetlendi. Dilencilik, hanutçuluk ve kayıt dışı faaliyetlere karşı özel tedbirler alındı. Sivil ekipler de güzergahlarda görev aldı. Terörle mücadele çalışmalarında yakalanan 209 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
1: Türkiye ve Katar arasında ortak tatbikat vardı. Katar Savunma Bakanlığı görüntüleri yayınlayarak tatbikatın sona erdiğini duyurdu. O görüntüler gelsin şimdi ekrana. Tatbikat Katar Kara Kuvvetleri ile Katar Türk Müşterek Kuvvetleri arasında yapıldı. Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kasım Ali El Atiyah da katıldı. Tatbikatlar yerleşim alanlarında muharebe operasyonlarına odaklandı. Gelişmiş taktik manevralar ve saha uygulamalarını içerdi. Ayrıca isyan kontrolü görevleri için simüle edilmiş senaryolar uygulandı. Tatbikatların amacı katılımcı kuvvetlerin muharebe hazırlığını arttırmaktı. Ayrıca iki taraf arasında ekip çalışması ve karşılıklı operasyonel koordinasyon yeteneklerini geliştirmekti. Böylece verimliliği arttırmak ve ortak güvenlik sorunlarına etkili çözüm üretebilme yeteneği kazanmak hedeflendi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmayı övdü. Trump, Hürmüz'den yeniden petrol sevkiyatının akışının başladığını ve İran'ın asla nükleer sahibi olamayacağını kabul ettiğini yineledi. Trump Pensilvanya'daydı. Katıldığı bir etkinlikte konuştu. İran meselesine değindi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu belirtti. Boğaz'dan petrol akışının çok hızlı olduğunu vurguladı. Trump, İran'ı Orta Doğu'nun zorbası olarak tanımladı. İran'ı donanmasız, hava kuvvetleri olmadan, füze yeteneği ve nükleer programı olmadan bırakıyoruz dedi. Trump, bu konuşmasından önce de Washington'da havalimanında basına demeç vermişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'a gideceğini iddia etti. Denetçilerin İran'daki nükleer tesisleri ziyaret edeceğini öne sürdü. ABD Başkanı uygun zamanda gidecekler, aceleye gerek yok ancak uygun zamanda sahada olacaklar diye konuştu. Trump, İran'ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu söyledi. Anlaşmayla ekonomik açıdan biraz rahatlayacaklarını belirtti.

0: Rusya-Ukrayna savaşında da kritik dönemece giriliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduklarını duyurdu. İstanbul müzakerelerini işaret edildiği açıklamada gözler barış masası için İstanbul'a çevrildi.
1: Rusya-Ukrayna çatışmaları gün geçtikçe artıyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın başlamasından kısa bir süre sonra 2022'de İstanbul'da doğrudan müzakereler yürütmüştü. Bu görüşmelerde Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve kalıcı tarafsızlık statüsünü kabul etmesi, buna karşılık uluslararası güvenlik garantileri alması gündeme gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son saldırılara ilişkin Ukrayna'nın durumu kötüleştiği için sivil altyapılara saldırı taktiğini benimsediğini söylemişti. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin çözümü ve müzakerelerin yeniden canlandırılması için Putin'den önemli bir açıklama geldi. Kremlin'in duyurduğu bu gelişmeye göre Moskova müzakerelere hazır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenski'yi masaya çağırdı.
2: Ukrayna ile masaya oturmaya hazırız. 2022'deki İstanbul görüşmeleri temelinde masaya oturabiliriz.
1: Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi meyvesini veriyor. Rusya'dan gelen bu açıklamayla birlikte gözler yeniden Türkiye'nin arabuluculuk rolüne çevrildi.

0: Şimdi CHP'ye bir bakalım. CHP'de dünden bugüne neler yaşandı? İki başlılık devam ediyor. Dün Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ise iki toplantıya başkanlık yaptı. Biri MYK, biri parti meclisi toplantısıydı. Kılıçdaroğlu cephesi kurultay için tarih verdi. Kurultay sürecinin Eylül'de başlayacağını söyledi ama şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise olağan kurultay yapacaklarını açıklıyor. Yani planlaması aslında mahallelerden başlayarak tek tek işte delegelerin yeniden belirlenmesi süreci. Bu arada partide arınmayla ilgili de yeni kararlar alındı.
1: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
2: CHP'de kurultay düğümü çözülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında kurultay sürecini başlatıyor.
3: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
2: Ana Muhalefet Partisi'nde genel merkezli Özgür Özel cephesi arasındaki tartışma devam ediyor. Özel mecliste grup toplantısında konuştu. Aynı saatlerde genel merkezde de MYK ve parti meclisi toplantısı yapıldı.
1: Türkiye'deki iki ilimizle ilgili de iki tane karar alındı. Bunlardan biri Kayseri ile ilgili. Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla fesi.
2: Parti sözcüsü Müslüm Sarı CHP'de yeni arınma dalgasına ilişkin bilgileri verdi. Buna göre CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı partiden ihraç edildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzoğlu, CHP Antalya İl Başkanlığı'na ise Hasan Şahin atandı.
3: Bu yapılır mı bu partiye ya? Bu yapılır mı?
1: Kayseri İl Örgütü'nün ve Disiplin Kurulu'nun fesiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizde sadece bir örgüt fesi var. Orada bir disiplin uygulaması yok.
2: Müslüm Sarı merak edilen kurultay tarihine ilişkin de konuştu. Eylül ayı ile birlikte Kılıçdaroğlu kurultay sürecini başlatıyor.
1: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
3: Mücadelemizi sürdürüyoruz.
2: Sarı konuşmasında CHP'den istifa eden belediye başkanlarına da değindi. Öz eleştiri yapmamız lazım ifadesi dikkati çekti.
1: Bizler özellikle aday belirleme sürecinden başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının seçilmesi konusunda bir öz eleştirinin de yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
2: Vekiller cephesinde de hareketlilik sürüyor. Yeni bir istifa haberi geldi. 21 Ekim'de CHP'ye katılan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden istifa ettiğini açıkladı.
0: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından tutuklanan CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı. CHP'li belediyelerdeki rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturmalarına İstanbul Adalar Belediyesi ile Mersin Silifke Belediyeleri eklenmişti. Adalar Belediyesi'ne ilişkin yapılan operasyonlar sonucu 35 kişi tutuklandı, cezaevine konuldu. O isimlerden biri de belediye başkanı Ali Ercan Akpolat'tı. Sit alanlarında yapılan usulsüz işlemler, kaçak yapılaşma ve rüşvet karşılığı verilen ruhsatlar dosyaya girdi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturmadaysa gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Aralarında CHP'li belediye başkanı Mustafa Turgut da vardı. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı CHP'li iki başkanın da görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Akpolat ve Turgut'un anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi. İstanbul Valiliği ise İçişleri Bakanlığı tarafından Adalar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ali Ercan Akpolat'ın yerine 27 Haziran'da belediye başkan vekilliği seçiminin yapılacağını açıkladı. Belediye meclisi 27 Haziran Cumartesi günü saat 10'da toplanacak. Adalar Belediyesi soruşturmasından yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Soruşturma dosyasına eklenen

0: Tape kayıtları ve ifadelere göre Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın da para trafiğinin içine çekildiği görülüyor.
1: Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Bu kez soruşturmanın merkezinde Büyükada'daki Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı var. Savcılık dosyasına giren kayıtlar ve belgeler, haçtan muaf statüde bulunan vakıftan iskan ücreti adı altında para alındığını ortaya koydu. Dosyadaki bilgilere göre vakfın sorumlusu Vasil Poridis'ten yaklaşık 3 milyon lira tahsil edildi. Kayıtlara yansıyan görüşmelerde ise belediye yöneticileriyle vakıf temsilcileri arasındaki para trafiği dikkat çekti. 26 Ocak 2026 tarihli kayıtlarda Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın alınan paralarla ilgili konuştuğu, daha sonra yeni ödeme taleplerinin gündeme geldiği öne sürüldü. Dosyada yer alan tape kayıtlarında geçen ifadelerde soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri. Kayıtlara göre vakıf temsilcisine belediyeye para lazım denilerek ödeme konusunda baskı yapıldığı değerlendiriliyor. Soruşturmanın ulaştığı bir başka başlıksa Heybeliada'daki ruhban okulu. Dosyadaki görüşmelerde Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın süreçle yakından ilgilendiği ve ruhban okuluyla ilgili bilgi istediği yer alıyor. Yine soruşturma dosyasında bulunan konuşmalarda iskan süreci üzerinden avro bazında rakamların telaffuz edildiği iddiası var. Bir görüşmede 150 bin avronun altına inmeyelim sözleri kayıtlara girerken bir başka görüşmede teklif edilen rakamın yetersiz bulunduğu anlaşılıyor. Savcılık, belediye yöneticilerinin görev ve yetkilerini kullanarak maddi menfaat sağladıkları yönündeki tespitleri soruşturma dosyasına taşıdı. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 35 şüpheli tutuklanırken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni kayıt ve belgeler incelenmeye devam ediyor.
0: Kanser hastalarının, organ nakli bekleyenlerin, ALS hastalarının, diyabet hastalarının kullandıkları ilaçlar, yani hayati ilaçlardan bahsediyorum size. Bazı eczacılar sahte reçetelerle bu ilaçları topladıkları, sonra da bu ilaçları depoladıkları ve yurt dışına gönderdikleri iddiası var. İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı.
2: Bir yanda ilaç bekleyen hastalar, diğer yanda o ilaçlardan para kazanmaya çalışan bir suç şebekesi. Soruşturma dosyasına yansıyan başlıklar bu. Mali suçlarla mücadele ekipleri aylar süren çalışmalarda önemli bir suç zincirini ortaya çıkardı. Şüpheliler kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardan, organ nakli hastalarının kullandığı ilaçlara kadar birçok yüksek maliyetli ürünü sahte reçetelerle temin etti. Ancak amaç tedavi değildi. Çete bu ilaçları depolayıp biriktirdi. Daha sonra da kurye ağı kullanarak Türkiye dışına çıkardı. Polisin tespitlerine göre sevkiyatlarda havalimanları ve kargo şirketleri kullanıldı. Şüpheliler bazı işlemlerde eczacı kimlikleri ve yetki belgelerini kullandı. İnceleme derinleştikçe tablo daha da netleşti. Çünkü söz konusu ilaçların büyük bir bölümü piyasada bulunması zor ve oldukça maliyetli ilaçlardı.
0: AK Parti grup toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönelim.
3: Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. AK Parti grup toplantımızın ve yapacağımız değerlendirmelerin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Öncelikle sizlerin aracılığıyla 81 ilimizin yanı sıra Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde milletimizi başarıyla temsil eden bütün vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Çeşitli zorlukları göğüsleme pahasına izzetli bir hayatın, haysiyetli bir duruşun mücadelesini veren tüm soydaşlarımıza, gönül coğrafyamızdaki her bir kardeşime aynı şekilde saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Grup toplantımızı her zaman olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla, tam bir kardeşlik atmosferi içinde gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında

Grup toplantımıza katılımlarıyla onurlandıran kıymetli misafirlerimize, özellikle sevgili genç kardeşlerime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kelimelerin tarif etmekte yetersiz kaldığı şu içten sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha AK Parti'nin millete hizmet davasını omuzlayan tüm yol ve dava arkadaşlarıma, partimize, hareketimize yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyor. Cenab-ı Allah'a, şahsıma böyle bir teşkilatla Türkiye'ye hizmet etme bahtiyarlığı bahşettiği için hamd ediyorum. Kavganın, bel altı vuruşların, karşılıklı itibar suikastlerinin Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde kardeşliği yücelten, tevazuyu büyüten, nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesiyle iftar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye bilhassa böyle zamanlarda kendini daha fazla hissettiriyor. İç politikadan dış politikaya her alanda partimiz ve ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkı giderek daha fazla berraklaşıyor. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde, ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Vakar içinde, nezaket içinde, demokratik bir olgunluk içinde millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Hangi siyasi görüşten, kökenden olursa olsun 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle bağrına basan bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz. Bunu da dostlar alışverişte görsün anlayışıyla değil, tüm kalbimizle, buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz. Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden, cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah hep birlikte ilerleyeceğiz. Ne diyordu İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif? Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.

Evet, ilhamını mazimizden, enerjisini istikbalimizden olan bu kutlu hareket Allah'ın izniyle yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı büyük ve güçlü Türkiye'yi çocuklarımızın kıvanç duyduğu geleceğine umutla, heyecanla baktığı müreffeh Türkiye'yi aziz milletimizin de desteğiyle inşallah kısa zamanda inşa edecektir. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Son nefesimize kadar bizi bu aziz millete hizmetkarlık yapmaktan alıkoymasın diyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün bir hususun altını önemli çizmek durumundayım. İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, millete hizmet mücadelesinin kurmay aklıdır. Merkez üssüdür, lokomotifidir. Meclisimiz bu misyonu ne kadar etkin yerine getirirse, bunun kazananı sorunlarına çözüm bekleyen 86 milyon olur. Halkın umut kapısı olan siyaset kurumu olur. Bu mesuliyet bilinciyle parlamento çatısı altındaki yasama görevimizi en iyi şekilde ifa etmenin çabasındayız. Yakın dönemde halkımızda şikayetlere konu olan fahiş site aidatlarından Türkiye'nin yatırım cazibesini artıracak çeşitli teşviklere, tarım arazilerinin korunmasından iklim kriziyle mücadeleye kadar farklı başlıklarda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Her birinizi fedakarane gayretlerinizden ötürü yürekten tebrik ediyorum. ...12. yargı paketimizin yasalaşması sürecinde de sizlerden aynı kararlı tutumu sürdürmenizi bekliyorum. Hatırlatmak isterim ki meclis tatile girmeden önce yapacak çok işimiz var. Her bir milletvekilimizin enerjisine, çalışkanlığına, üretkenliğine ihtiyacımız var. Hep birlikte çok sıkı çalışacak, milletimizin umutla beklediği düzenlemeleri hayata geçirmenin gayretinde olacağız. Tabii burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Biz millete karşı görevimizi yerine getirmek için samimiyetle çalışırken maalesef muhalefet meclisi tıkanma çalışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor. İş yapmak, milletin derdine derman olmak varken ellerinde telefonlarla şov peşinde koşanları artık hepimiz tanıyoruz. Üzülerek görüyoruz ki şimdi bunlara bir de şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyanlar eklenmiştir. Yüce Meclis siyaseti kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin sorumsuz eylemleri sebebiyle son günlerde hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Ne yarım asırlık siyasi hayatımızda ne de 23 yıllık iktidarımız boyunca tanık olmadığımız hadiselerle karşılaşıyoruz. Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın? Dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın? Dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı besteledikleri

kendini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın? Tekmili birden mevcut. Çerçici dükkanı gibi yok yok. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. Ne ararsan hepsi var. İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumludur. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Bizim duruşumuz ilk günden beri bellidir. İktidarı denetleme görevini layıkıyla ifa eden güçlü bir muhalefet, güçlü bir demokrasinin mütemmim cüzüdür. Vesayet altındaki bir muhalefet demokrasimiz için ne kadar tehlikeliyse, toplumdan kopuk, tamamen kendi iç gündemine sıkışmış, politika ve değer üretemeyen bir muhalefet de aynı ölçüde risklidir. Türkiye'nin selameti açısından muhalefet de iktidar kadar dinamik olmalı, hızlı, üretken, çalışkan olmalıdır. Ülke meselelerinin çözümü noktasında muhalefet de iktidar kadar yapıcı davranmalı, yasama süreçlerine olumlu katkıda bulunmalıdır. Türkiye siyasetinde yıkıcı rekabet yerine eserlerin, fikirlerin, hizmetlerin yarıştığı yeni bir iklimin hakim olmasını istiyoruz. Muhalefet partilerinden özellikle önümüzdeki 1,5-2 senelik zaman diliminde meclis gündemine gelen meselelerde çözümsüzlüğü savunmak yerine Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatlerini önceleyen bir tavır sergilemediklerini özellikle görüyoruz. Sırf iktidara yarayacak diye ülkenin hayrına olacak işlere takoz koymak doğru bir yöntem olmaz. Şunu ifade etmek isterim ki, ister iktidar, ister muhalefet sıralarında olalım, hepimiz ifadesini ve iradesini temsil ettiğimiz milletimize karşı sorumluluk taşıyoruz. Hepimiz milletin vazife yüklediği, milletin emanetini omuzlamış insanlarız. Birinci görevimiz ülkeye ve millete hizmettir.
Hiçbirimiz bundan daha mühim bir işi yoktur ve olamaz. İktidar partisi olarak şüphesiz bizim sorumluluğumuz daha fazladır. Meclisi çalıştırma görevi öncelikle bizim omuzlarımızdadır. Meclisin mesaisinin biraz daha artacağı önümüzdeki dönemde sizlerden bu yüce çatı altında milletin dertlerinin, ihtiyaçlarının, umutlarının ve hayallerinin çözüm adresi olma noktasında daha fazla gayret bekliyorum. Bir sonraki sandık imtihanımıza kadar tek bir dakikamızı dahi heba etme lüksümüzün olmadığını bugün bir kez daha dikkatinize getiriyorum. Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, partimizin 25. kuruluş yıl dönümünü 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizde ve 76 yıllık demokrasi mücadelemizde taşıdığı öneme en uygun şekilde kutlamak amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah 25. yılımızı hem kendi tarihimize hem de Türk siyasi tarihine geçecek zengin bir içerikle idrak edeceğiz. Öncesinde bir başka önemli programımızı gerçekleştiriyoruz. AK Parti ile özdeşleşmiş olan istişare ve değerlendirme kamplarımızdan 33.sünü inşallah bu hafta sonu Sapanca'da düzenleyeceğiz. Kampımızda bir taraftan son bir yılın muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek seneye ilişkin yol haritamıza şekil vereceğiz. Ardından 15 Temmuz ihanetinin 10. yıl dönümünde hem şehitlerimizi şükranla yad edecek hem de milli irade destanımızı hatırlayacağız. Burada bir hususu ifade etmek isterim. AK Parti'yi tanımlayan en iyi kavramlardan biri mücadeledir. Kuruluşumuzdan itibaren hep bir mücadele içinde olduk. Antidemokratik güç odaklarıyla mücadele ettik. Bize siyasi ömür biçen manşetlerle mücadele ettik. DAEŞ'inden FETÖ'süne eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettik. Kendini devletin sahibi zanneden bürokratik oligarşiyle mücadele ettik. Kızlarımızın başörtüsünden, çocuklarımızın hafızlığından, dinlediğimiz mehter marşından rahatsız olan yobaz anlayışla mücadele ettik. Milletin kesesinden beslenen hortumcularla, halkın malını ganimet bilen yağmacılarla mücadele ettik. Eser ve hizmet namına ne yapılırsa engellemeyi marifet zanneden takoz zihniyetle mücadele ettik. AK Parti için mücadele kavramı hiçbir zaman koltuk kapmak, kişisel ikbal kazanmak, iktidara gelerek birilerine imtiyaz dağıtmak anlamı taşımadı. İktidara gelmeyi tek başına bir hedef olarak değil, ülkeye hizmet etmek, milletin dertlerine derman olmak için bir fırsat olarak gördük. Şimdi isterseniz kimlerle hangi mücadeleleri vererek bugünlere geldiğimizi şöyle bir hatırlayalım.

0: Parti, Türkiye'ye çağ atlatan eser ve hizmetlere imza attı. Bu adımlar Türkiye'yi hem bölgesinde hem dünyada güçlendirdi. Ancak bu dev adımlar hiç de kolay atılmadı. Her bir eseri ortaya koymak için büyük bir mücadele, emek ve azim gerekti.
1: Sadece istemezlik diyor. Biliyorsunuz Marmara'yı yap. Allah'tan ki denizin altından gidiyor. İnanın denizin üstünden çıksa ona da istemezlik derler.
0: 2002 öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için muhtar bile olamaz diyenler Türkiye'yi derin bir karamsarlığa sürüklemeyi amaçlıyordu. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti ise ülkemize umut oldu. Engeller milletin büyük desteği ve kararlılıkla bir bir aşıldı. E-muhtırayla, kapatma davasıyla, gezi olaylarıyla, darbe girişimleriyle AK Parti'nin önünü kesmeyi denediler, başaramadılar.
2: Başta 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul kaldırılması istemleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz.
3: Bize bazı marjinal gruplar değil, bize millet hesap sorar.
0: Gezi olaylarında eser ve hizmetlerin karşısında konumlananların gerçek yüzleri deşifre oldu. Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazanlara cevap çok geçmeden verildi.
4: 86 yıllık hasret sona erdi. İslam aleminin duası gerçek oldu. Ayasofya Camii cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.
1: Şerefelerin yine Allah'ın ve Hazreti Muhammed'in şerefine ışıl ışıl yanacak. Bütün dünya Fatih dirildi sanacak. Bu olacak Ayasofya. Bu olacak ikinci bir fetih. Yeni bir Basubadel Mevl. Bu muhakkak. Bu günler yakın. Belki yarın, belki yarından da yakın.
5: Koz kafalarına saten pırıl pırıl başörtüleri takıp başlarını bir şekilde yanımızdan geçişlerini hazmedemiyorum.
0: Üniversiteler ve kamuda başörtüsü yasağı AK Parti ve MHP'nin gayretleriyle tarihe karıştı. CHP her zaman olduğu gibi yasağın yanında yer aldı.
6: Yasama meclisinde yapılmış olan değişikliğin yok hükmünde sayılması talebimizi Anayasa Mahkemesi'ne vermiş bulunuyor.
0: İstanbul Havalimanı projesi ilk günden itibaren hedef alındı. Buraya uçak inmez diyen de oldu, ne gerek var diyerek havalimanını küçümseyen de. Ve bugün yolcu ve uçuş rekorları kıran İstanbul Havalimanı inşa edildi.
7: İstanbul Havalimanı bir kez daha rekor kırdı.
8: İstanbul Havalimanı rekor üzerine rekor kırarak zirveyi koruyor.
0: Sağlık alanında devrim yapan AK Parti, ülkemizin dört bir yanına inşa edilen şehir hastaneleriyle sağlık altyapımızı kuvvetlendirdi. CHP'nin başını çektiği bir grupsa her fırsatta şehir hastaneleri aleyhinde karalama kampanyaları yürüttü.
9: Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hep bizi eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik.
0: Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi Köprüleri, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi mega projeler Türkiye'nin ulaştırma alanındaki yüz akları oldu. Her birini engellemek için türlü dezenformasyonlar ve provokasyonlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti ise bu kara propagandalarla her platformda mücadele etti.
1: Dünya duysun. Ya Allah! Bismillah!
0: Türkiye'nin gücüne güç katacak teknolojik hamleler de hedef alındı. Milli Muharip Uçağımız Kaan ilk günden itibaren saldırı altındaydı. Proje kalorifer peteği denerek aşağılanmaya, gözden düşürülmeye çalışıldı. Kaan tüm engellere rağmen göklerle buluştu.

Evet kardeşlerim, 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden, bu vatanın istisnasız bütün evlatlarını kucaklayan bir kadro olduk. Bu şekilde de yola devam ediyoruz. Sadece bize oy veren kardeşlerimizin değil, her vatandaşımızın yüzünü güldürmek, refahını artırmak için çalıştık. Bugün de aynı halisane niyetlerle çalışıyoruz. Şunu tüm samimiyetimle dile getirmek arzusundayım. Verdiğimiz mücadelenin, çektiğimiz çilenin, ödediğimiz bedelin karşılığını almaya başladığımız bir dönemdeyiz. Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır. Türkiye küresel sistemde meydana gelen değişimleri en doğru okuyan, rasyonel politikalar geliştirerek bu süreci en iyi yöneten ülkelerden biridir. İmkanlarımızın olduğu kadar potansiyelimizin de farkındayız. En son İran krizinde Türkiye'nin ve Türk dış politikasının ulaştığı yüksek kapasiteyi tekrar görme imkanı elde ettik. Aklı selimi, sağduyu, hakkaniyeti merkeze alan siyasetimizle ülkemizi bu ateş çemberinden uzakta tuttuk. Türlü kışkırtmalara rağmen tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına izin vermedik. İsrail'in bölgemizde yeni fitne kazanları kaynatmayı amaçlayan oyunlarına eyvallah etmedik. Şu bir gerçek ki İran krizi sürecinde yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu herkese göstermiştir. Yine bu süreç Türkiye'nin tecrübeli, güvenilir ve ehil kadrolar tarafından yönetildiğini bir kez daha teyit etmiştir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kriz yönetiminde ülkemize sağladığı asimetrik avantajlar berraklaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en riskli çatışmalardan biri, partimizin ve ittifakımızın basiretli siyaseti sayesinde başarıyla idare edilmiştir. Bu zor süreçte başta dışişleri ve güvenlik bürokrasimiz olmak üzere tüm kurumlarımız büyük bir gayret, büyük bir emek ortaya koymuşlardır. Kimi zaman arka kapı diplomasisiyle, kimi zaman doğrudan tavır alarak, kimi zaman anlaşmazlıklar büyümeden müdahale ederek çok dikkatli bir şekilde müzakere sürecine katkı sunduk. Şimdi daha hassas yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. Durum öyle vahim ki herkes birbirini daha az insan öldürmekle, daha az

kan dökmekle suçluyor. İktidarı ve muhalefetiyle. Herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor. Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Ulusal güvenliğini, komşuları dahil kendisi dışındaki herkesin istikrarsızlık içinde olmasında gören terörü ve işgali bir devlet politikası haline getiren bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır. Amaçlarına ulaşana kadar her türlü şirretliği yapmaya devam edeceklerdir. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek. Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız. Önümüzdeki dönemde İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Çok değerli kardeşlerim, bugün son olarak sizlerle terörsüz Türkiye sürecine dair bazı önemli değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu bir kez daha ifade etmek durumundayım. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte başlattığımız akabinde devlet politikasına dönüştürerek bugünlere getirdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimizde hamdolsun önemli merhaleler kat ettik. 23 Ekim'de yaşanan TUSAŞ saldırısı başta olmak üzere süreç boyunca karşılaşılan sabotajlara rağmen sabır ve sağduyuyla çalışmaları yönettik. Terörsüz Türkiye süreci geride bıraktığımız 22 yıllık zaman diliminde ciddi direnç testlerinden başarıyla geçti. Sürecin önündeki en önemli engellerden biri olan Suriye'nin kuzeyindeki sorun, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın kuşatıcı yaklaşımıyla büyük ölçüde çözüme kavuştu. Entegrasyon süreci çeşitli güçlerle karşılaşmasına rağmen hamdolsun başarıyla hayata geçiriliyor. Biz de süreci yakından takip ediyor, gerekli katkıyı sunuyoruz. 13,5 yıllık iç savaşın ardından Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine yeniden sahip çıkmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun korunarak devam ettirilmesi samimi temennimizdir. İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Sürecin sağladığı müsbet atmosfer ve diyalog kanalları sayesinde Kürt kardeşlerimizin de zarar göreceği daha büyük fitnelerin önüne geçilmiştir. Burada sadece şunu söylemekle iktifa ediyorum. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı, ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir. Bölgemizin nasıl

kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak. Şunu bir defa artık herkes kabul etmeli. Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Terör aynı zamanda her türlü

0: Cıvıl cıvıl. Hakkari'nin dağlarında ülkemizin dört bir yanından turistler geziyor. Dicle'nin kenarında serinlemek için herkes sıraya giriyor. Kars'tan Van'a, Batman'dan Ağrı'ya, Mardin'den Şırnak'a, her tarafta esnafımızın yüzü gülüyor, bölgeye gelen yeni yatırımlarla özellikle gençlerimizin umudu güçleniyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak. Terörle mücadele için ayrılan kaynaklar yatırıma harcandıkça milletimizin her bir ferdinin refahı artacak. Türkiye artık yeni bir kulvarda ilerlemeye başlayacak. Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada. Cumhur İttifakı olarak biz de milletin bu beklentisini karşılamak istiyoruz. Gönül ister ki 50 yıllık bu sorunu süratle çözelim ve geride bırakalım. Maalesef bölgemizin içinden geçtiği dinamik, jeopolitik hem aynı anda pek çok krize vaziyet etmemizi hem de çok hassas olmamızı elzem kılıyor. Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu tıpkı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında olduğu gibi farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı, bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır. Biz ittifak ve iktidar olarak irade ise irade, kararlılıksa kararlılık, uzlaşıysa uzlaşı, cesaretse cesaret, üzerimize düşenleri fazlasıyla yaptık, yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz, bahtımız açık olsun diyorum. Bu düşüncelerle grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Genel kurul çalışmalarında sizlere başarılar diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısını tamamladı. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir dedi. Terörsüz Türkiye sürecine dair beklenen bir yasal çalışma süreci var biliyorsunuz ki. Erdoğan dedi ki örgütün tasfiyesini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclise sunacağız. Bu meseleyi çözecek kapasiteye sahip olduğumuz

0: inanıyorum dedi. Farklılıklar kenara konulup sürece destek olunması noktasında bir çağrısı vardı. Burada aslında muhalefet partilerineydi bu çağrı. Yük alınmalıdır ifadesini kullandı. Cesaret ise cesaret, irade ise irade, üzerimize düşenin fazlasını yapıyoruz dedi. Bu arada AK Parti'ye geçen isimlerin rozetlerini de takıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: İstanbul İl Başkanımız ve İstanbul milletvekillerimizi kürsüye davet ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan da AK Parti'ye geçenlere rozetlerini takıyor ve hangi ilin milletvekili ise ona göre de milletvekillerini, il yöneticilerini de çağırıp fotoğraf çektiriyorlar. Şimdi Erdoğan'ın neler söylediğini anlatmaya devam edelim terörsüz Türkiye sürecine dair. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir. Bölgemiz nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha net anlaşılacaktır ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada. Bunun yanı sıra terörsüz Türkiye sürecinin dışında ABD ve İsrail, ABD ve İran arasındaki anlaşmaya da Erdoğan ayrı bir başlık açtı. Bu noktada İsrail üzerinden uyarısı vardı. İsrail yeni fitne kazanları kaynatmayı amaçlıyor. Oyunlarına eyvallah etmedik ifadesini kullandı. Evet.
1: Sayın milletvekillerimizi,
0: şu an grup toplantısı da sona erdi. Şimdi biz hemen konuşmaya başlayalım Erdoğan'ın bu mesajları üzerinden. Erdoğan neler söyledi, biraz daha bu mesajları da aslında açalım. Hemen şimdi Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'e dönelim. Melik Yiğitel, merhabalar.
2: Merhabalar, selamlar. Buradayım.
0: Tebdili mekanda ferahlık vardır dedin sanıyorum ki. Bugün
2: evet,
0: bir değişikliğe gittim.
2: Evet. Evet, seni şaşırttım. Ton değişikliği yaptım.
0: Evet, çok güzel olmuş. İçimiz açıldı mavileri görünce. Stüdyo ortamından çıkmışsın.
2: Teşekkür ederim.
0: Peki, şimdi hadi hemen başlayalım. Şöyle aslında sondan başa doğru gidelim mi Melik Yiğitel, terörsüz Türkiye süreciyle?
2: Doğru.
0: Senin
2: evet,
0: başından beri,
2: en sona verdi
0: evet,
2: çünkü.
0: Senin başından beri benim böyle temkinli yaklaştığım, senin yok bu sefer kesinlikle olacak dediğin ilk günlerde bu süreç başladığındaki konuşmalarımızı hatırlıyorum. Bunun üzerine ben çok okudum, çok yazdım, çok yaşadım, çok kafa patlattım ifadelerini sen kullanmıştın çünkü. Bu iş çözülmeli ve çözülecek, bu sefer dönüşü yok demiştin. Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce dedi ki tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Bu ifade önemli.
2: Doğru.
0: Bunun yanı sıra bir de yasal düzenlemeler üzerinden Cumhurbaşkanı'nın yaptığı çağrı da ve düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz ifadesi de önemli. Ama önce bu manşet olarak öne çıkan tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir cümlesiyle başlayalım Melik Yiğitel. Biraz bu cümlenin altını doldurmanı istesem neler söylersin?
2: Tabii ya bu cümle çok çok önemli çünkü şimdi sevgili Elin, 15 Temmuz gibi biz çok böyle ciddi bir darbe eşiğinden döndük. Hı hı. Bir darbe girişimi ve o darbe girişiminde hepimiz birlik olmayı başardık. 15 Temmuz darbesine karşı durduk ve sonrasında dedik ki hani biz bu darbeye ideolojik aidiyet, siyasi aidiyet, etnik aidiyet, mezhepsel aidiyet, tüm bunları biz dışarıda bırakarak bu bayrağa ve vatana sahip çıkma mottosuyla karşı hı hı. durduk ve dedik ki işte farklılıklarınız, düşünceleriniz, neye inanıyorsanız o bizim zenginliğimizdir ama bu ülkeyi birlikte koruyalım. Bu çağrı yapıldı ve bu çağrıyla birlikte Yeni Kapı'da sevgili Eylül, herkes oradaydı. Yani MHP'lisi, CHP'lisi, işte AK Partilisi, Demlisi, herkes orada Yeni Kapı'da buluştu ve Yeni Kapı'da teröre meydan okudu. Dedi ki yani bir daha asla. Şimdi o çok müthiş bir görüntüydü, güzel bir görüntüydü. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği şey, bu Yeni Kapı ruhu meselesinde de terörle mücadelede ve PKK meselesinde biz önemli bir eşiği ortadan kaldıracağız. Bu önemli eşiği ortadan kaldırırken yine parklarımızı, itirazlarımızı bir kenara bırakalım, burada birlik olalım dedi. Bu aslında şöyle.

0: şeydi ya, bu sürece katkı sunun. Bu yasa meclise geldiğinde bu yasaya destek verin. Çünkü bu ülkenin geleceği açısından önemli ve burada herhangi bir siyasi çıkar, bir ideolojik aidiyet yok. Sadece ülke çıkarını gözetme anlamında bir anlamı var dedi. Ve yeni kapı ruhu meselesine de yani tekrar hani o farklılıklarınızı, ideolojik aidiyetlerinizi, itirazlarınızı, burası çok önemli, itirazlarınızı bir kenara bırakıp siyaset üstü bir pozisyonla gelin, burada birlikte çalışalım. Bu öyle bir çağrıydı. Bence anlamlıydı ve çok önemliydi. Ben bayıldım bu kavrama. Yani hakikaten öyle. Yani 15 Temmuz'dan sonra şu anda eğer bu işi kotarsa, ki ben kotaracağımıza dair benim en ufak bir şüphem yok. Bu bizim için hakikaten eğer siyaseten bir birlik fotoğrafı verebilirsek Helin, doğru yeni bir ikinci
1: Melike
0: bir
1: İter, bu
0: yeni kapı
1: acaba
0: ruhu
1: şimdi
0: olacak.
1: sen söylerken şöyle bir şey aklıma geldi de, bu sadece siyaseten yani siyasi partilere verdiği bir mesaj mı, yoksa aslında tüm topluma verdiği bir mesaj mı Erdoğan'ın? Neden?
0: Aslında tüm
1: Ha,
0: topluma.
1: çünkü terörsüz Türkiye sürecinde kimi soru işaretlerinin vatandaşta da olduğunu biliyoruz.
0: Doğru.
1: Geçmişte yaşanan
0: Doğru.
1: acılardan, geçmişte alınan tecrübelerden kaynaklı olarak. Biraz aslında ben herkese, hepimize de Cumhurbaşkanı'nın bu cümleyle seslendiği gibi bir hissiyata kapıldım.
0: Yo, çok doğru. Tespitin çok doğru sevgili Elin. Bu şey de yani başat aktör olarak toplumdaki o farkların temsilcileri mecliste, yasal süreçte onlar bir birliği sağlayacak. Tabanda da toplumun kendisi. Önemli bir noktaya temas ettin. Çünkü yani o kafa karışıklarının, itirazların, soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor. O ilk süreçte ben sokağa her çıktığımda mutlaka bana soruluyordu mesela. Yani kaygılarını ifade edenler, ya ülkeye dair, geleceğine dair kafasında soru işareti
1: İlk günden
0: olanlar
1: bugüne bir değişiklik var mı sokakta sence?
0: var Helin.
1: Gündemin gerisine düştüğü için mi, yoksa süreç anlaşılmaya mı başladı?
0: Aslında doğrusunu söylemek gerekirse biraz her ikisi de, ama biraz daha hani süreç daha da iyi anlaşıldı. Ama yani biraz gündeme tekrar gelirse biz daha iyi ölçümleyebileceğiz. Şöyle gündemin birinci sırasına oturursa ölçümlemek daha kolay olacak. Çünkü o zaman gündemin birinci sırasındaydı ve her yerde bu soruluyordu. Fakat hani sonuç itibariyle anlattıkça, söyledikçe, o sorulara cevap verdikçe kaygıları giderebiliyoruz. Ya yani mesela hani sonuç itibariyle biz halkın içindeyiz. Hani kendimiz de ölçümleme imkanı buluyoruz. Mesela kaygı neydi? Helin kaygı şuydu. Ya bu iş olmazsa, bunlar taviz koparıp tekrar silahlanırsa. Ya bu ülkeyi bölmeye doğru gider, götürür mü? Bir federasyon ya da özellik var mı? Hatta şeyde çok güzel bir Egeli bir ablam şey dedi. Ha bu kurtlar bölünür mü dedi. Yani Kürtler demek istiyor. Ben de dedim ki ya hayır, rahat ol teyze, öyle şey olmaz, tam tersi. Ya birbirimizden kız alıp verdik, akrabayız ya. Ya şöyle yani. Ya bizi ortadan ikiye ayırması gibi bir şey dedim senin söylediğin. Ortadan kılıçla ikiye ayırırsak yaşama ihtimalimiz var mı? İç içe geçtik. Yani bu artık böyle şey değil. Ve bu diğer coğrafyalardan farklı bir özelliğimiz var. Ya mesela Helin şöyle, ben hep onu söylüyorum. Yani bu konuda hakikaten çok hani kafa yordum, yazdım, çizdim yıllardır. Üniversite döneminden beri böyle. Şimdi Türkiye'deki Kürtleri, Irak Kürtleri ya da Suriye Kürtleriyle kıyaslamak hakikaten elma ile armudu karıştırmak gibi bir şey.
1: Neden?
0: Çünkü Türkiye Kürtleri entegre. Türkiye'deki Kürtler sadece yerleşik bir coğrafyada yaşamıyor Elin. Yani mesela ağırlığı büyük bir çoğunluğu İstanbul'da yaşıyor, Ege'de yaşıyor, İzmir'de yaşıyor. Yani git her ilde varlar. Entegre olmuşlar ve gettolaşmamışlar. Ya eşit yani bir tarafı, yani gidin herhangi bir batıda da mutlaka mesela size şey der. Ya bizim teyzemizin kocası Kürt, ya da işte enişte bilmem neyi Kürt, ya da tersi olur, gelinimiz işte İzmir'den, Samsun'dan. Yani bu bir entegrasyon işareti. Bu evlilikler entegrasyonun çok rahat olduğu ve birbirlerine karşı bir defans olmadığını gösteriyor. Ama mesela Irak ve Suriye'de bu yok. Ya mesela gidiyorsun Erbil'e, yolda yürürken bile der ki mesela, bir bakkala girdiğinde der ki o mesela Arap bakkalıdır. Evlilik neredeyse hiç yok. Suriye tamamen getto ama Türkiye öyle değil. Bu niye bunu anlatıyorum? Bu bizim işimizi kolaylaştıran bir durum ve ortak bir payda. Yani birbirimizi anlama konusunda herhangi bir sıkıntı yok. İç içe geçmişiz. Ya hani bunu şeydi. Ya bugün kabinenin en kritik bakanlıklarında Kürtler oturuyor ya. Yani ya bu bile gösterge değil mi sence? Yani dolayısıyla hani öteki başka bilmem ne yok öyle bir şey. Yani gerçekten ben
1: Yani
0: mesela
1: yaşamın
0: bu
1: içinde
0: bölünme
1: bir Kürt veya bir Türk veya bir ne bileyim Laz veya başka bir yani bu şekilde etiketlendirme Türkiye'de yok
0: yok
1: diyorsun.
0: Eli.
1: Evet,
0: Yok.
1: doğru söylüyorsun.
0: Yani yok. Hani sohbet açılınca belki oluyor.
1: O da
0: Ya da işte ne
1: alışkanlığımızdır.
0: bileyim
1: Hep sorulur hani nerelisin,
0: memleket nere diye.
1: neredensin?
0: Yani evet Amerika'da o yok. Yani New York'un Hampshire köyü falan
1: Sohbetin
0: demiyorlar. Bizde
1: ikinci
0: var o.
1: cümlesi, ikinci sorusu.
0: Tabii, o, evet yani o bizde var. Öyle anlaşılıyor ya da atıyorum mesela arabada giderken falan işte böyle bir müziğe eşlik ediyorsan
1: Veya
0: anlıyor.
1: şiveden anlıyorsun.
0: Dinlerken de değil. Evet ya da oradan. Yani başka türlü yani bu şey değil. Ve bu bir de karşıdakinde bir defans oluşturmuyor. Mesela şeyde Irak'ta ve Suriye'de defans oluşturuyordu. Gerçi Suriye'de Sayın Cumhurbaşkanı orada da entegrasyon olacak dedi. İnşallah olur. Ya orada mesela çok farklıydı. Ya o yüzden diyorum karıştırmayın, bizi karıştırmayın. Yani bizim işimiz daha kolay. Türkiye'de bizim işimiz daha
1: Peki.
0: kolay. Bizim iletişimimiz bir iletişim kanalını açıp meselelerimizi oturup konuşmak. Mesela bu yasa geçtikten sonra göreceksin hızla bitecek. Yani şu anda
1: Bir
0: tarih
1: dakika,
0: yazılıyor. Ben
1: şimdi
0: hep
1: dur.
0: şey söylerim.
1: Şimdi o yasal çerçeve meselesine bir gelelim. Çünkü bunu daha önce de çok konuştuk. Bazı sorular ya bu aslında görüşülürken o çerçeve belirlenirken netlik kazanılacak deniliyordu. İşte ne olacak, silahı bırakanı ne bekliyor, nasıl bir süreç önümüzde bizi bekliyor diye. Cumhurbaşkanı da dedi ki örgütün tasfiyesini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde
0: Doğru.
1: çalışıyoruz. Fazla da uzatmak istemediğini de söyledi. Başından beri bunu söylüyordu. Ve diyor ki bunu meclise sunacağız. Çözecek kapasiteye de sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Şimdi şunu sorayım Melik Yiğiten.
0: Doğru.
1: Bu çalışılan yasal çerçeveye dair bilgin var mı? Buna dair yeni bilgiler var mı? Veya hafızaları da aslında tazelemek adına şu an elinde var olan bilgileri de şöyle bir bize toparlayıp anlatacak olursan neler
0: Şöyle.
1: söylersin?
0: Tabii. Helin orada 2-3 tane temel unsur var. Onlar hemen hemen netleşti. Komisyon aşamasında da muhtemelen üzerinden geçirecek. Ben söyleyeyim. Suça bulaşmamış şeyde olanlar dağdaki PKK'lar ama hani suça bulaşmadığını diyeceksin yani nereden bileceksin? Devletin kayıtlarında var. Yani atıyorum hani Melik Yiğitel işte A kadro PKK'nın A kadrosu ya bu zaten geldiğinde işte gelemez geldiğinde müebbetten aşağı almaz. İşte atıyorum Ahmet Uluçınar geldiğinde ya bu zaten suça bulaşmamış. Eylem kayıtlarında yok. Var çünkü devletin hafızasında var. Eğer suça bulaşmamışsa yani ağır bir suç yoksa gelecek silahını teslim edecek. Ondan sonra yani ilgili emniyette ifadesi alınacak. Çek edilecek, ondan sonra çıkıp evine gidecek. Şu anda biliyorsun şeyde aslında fiili olarak bizim hayata dönüş yasamız, eve dönüş yasamız devam ediyor. Mesela Diyarbakır ailelerinde de aynı şeyi uyguladık biz Helin.
1: Evet.
0: Bunu daha geniş çerçevede
1: Peki
0: düşün.
1: suça karışmış olan ne olacak?
0: Şöyle suça karışmış olanlar gelecek, ifadesi alınacak ve mesela cezası ne kadar? O cezanın karşılığını işte 1-1,5 yıl neyse yatacak. Ondan sonra da evine gidecek, normal hayata dönecek. Çok ağır suç. Burada problem şu. Aslında birçoğu çözülür. Burada iki tane problem. Bunu çözdük aslında. İkinci çözülen de çok özür dilerim onu da söylemeli. O da önemli çünkü. Cezaevinde olanlar ve cezasını çekenler, cezasını tamamlayanlar biliyorsun mesela cezanın belirli bir oranı çektiğinde salınıyor. Tekrarı halinde kalan cezayı üzerine konarak çekiyorlar. Şu
1: Evet,
0: anki bizim
1: evet.
0: ceza yasasında. Fakat bu PKK'lara uygulanmıyor. İhale uygulanmıyor. Yani
1: Bitene kadar
0: neredeyse
1: cezası
0: tamamını çekiyor.
1: cezaevinde kalmaya
0: Evet
1: devam ediyor.
0: evet.
1: Tamam.
0: Evet. İhale uygulanmıyor. Diyor ki ya bu çıkarsa bir daha yapar falan diye uygulanmıyor. Burada uygulanacak.

0: O yüzden de büyük bir çoğunluğu da salınacak. Çünkü çoğu uzun süredir içeride.
1: Ama
0: Cezaevindekiler de
1: salınacak da
0: çıkacak.
1: takibi yapılacak herhalde. Yani salındı tamam
0: Tabii
1: bitti
0: ki
1: değil.
0: o ha tabii ki tabii ki tabii ki yani tekrarı halinde cezasının kalanını eklenerek çekecek. Yani bunlar hep devlet kontrolünde. Bu da böyle. Burada asıl önemli şey şu Helin. Bak burası çok önemli. Bu yasaya bir sınır konacak. Diyecek ki eğer sürede bir değişiklik yaparsan öngörülen süre 1 yıl. Bir yıl geçerli olacak. Yani bu yasa var. Dur ben işte 2 yıl sonra gelin, 5 yıl
1: Ha,
0: sonra gelin,
1: yasadan
0: 6 yıl sonra bir
1: faydalanmak
0: daha
1: isteyen
0: yapar.
1: 1 yıl içerisinde faydalandı,
0: Evet.
1: faydalandı.
0: Evet, çünkü bu süresiz olursa 2 tane problemli tarafı var dendi o hazırlık aşamasında. Ben daha doğrusu şöyle sordum. Ya bu süresiz olsa bizim işimizi daha da kolaylaştırmaz mı? Yani eğer hani yetişmezse inerler. Dediler ki 2 tane handikapı olur onun. Bir, süreci böyle ucu açık belirsiz bir yere doğru götürür. Yani daha da inişler hızlanmaz. Ve suistimal edilebilir. İki, yeniden suç işlediğinde ya bu yasa var. Hadi gitti orada işte suç işledi. Ya bu yasa zaten var deyip o şeyden ceza infaz indiriminden faydalanma gibi bir durum olur ki bu çok arzu edilen bir şey değil. Ama en önemli tarafı da sürüncemede kalması.
1: Ama şunu
0: Yani
1: anlamadım Melik Yiğiter. Şimdi diyelim ki ben bir terör örgütü üyesiyim. Suça da karışmadığımı, suça karıştığımı varsayalım. 1 yıl içerisinde ben gelip teslim olmadım Türkiye'de. Ama nihayetinde sonuçta terör örgütü, benim bağlı olduğum terör örgütü de kendini feshetti. Böyle bir terör örgütü de artık yok. 1 yıl da doldu. Böyle bir terör örgütü artık yok ki beni neyle suçlayacaksın?
0: Şöyle, şöyle, bravo. Şimdi seni hukukçular diyor ki PKK lağvedildiği için ve gittiği için örgüt üyeliği ve örgüt suçu otomatikman ortadan kalkmış oluyor. Fakat senin bireysel olarak o işledin sadece suçtan yargılanacaksın.
1: Mesela birini öldürdüm veya yaraladım veya ne bileyim hırsızlık yaptım,
0: Yaraladın
1: gasp,
0: diyelim.
1: bunlar diyelim veya ne ha.
0: Yaraladın diyelim ya da işte köyü topladın işte birini yaraladın örgüt propagandası yaptın. Şu
1: Tamam.
0: örgütün kendisi olmadığı için propaganda düştü.
1: Evet.
0: O düştü, örgütü yok çünkü. Ama o yaralama suçundan yargılanacaksın. Yani örgüt üyeliği örgüte yardım yataklık suçu düşmüş olacak artık. O olmayacak. Örgüt kendini feshettiği için daire geri bu yıl 1 yıl içinde bu geri dönüşler tamamlanırsa. Dolayısıyla burada da bir kolaylık sağlanıyor. Bir tek elin iki bir tek değil iki tane
1: Nedir?
0: onu da açık açık konuşalım. Yani netleşmemiş üzerinde konuşulan 2 tane durum var. Bir, Öcalan'ın durumu ya da
1: Evet.
0: statüsü ya da ne diyeceksek ona. Öcalan'ın durumu demek herhalde daha doğru.
1: Statü verme
0: Bir
1: ihtimali
0: o.
1: var mı sence?
0: Ya şöyle aslında kendi de ille hani Sayın Bahçeli bir vermek lazım
1: Evet.
0: dedi. O tartışıldı. Şöyle yani o şimdi Öcalan'la da görüşüldü. Diyor ki benim talebim şu burada bir rahat çalışma ortamı. Ya istediğin kitabı istediğin kişiyle rahat görüşebilme imkanı bana yeterli diyor. Yani iletişim. Şimdi bu sağlandığında zaten hani aşağı yukarı statüde çözülmüş olur. Yani ara bulan aşılmış olur. Şimdi bir Öcalan durumu buna daha çalışılıyor onu söyleyeyim.
1: Tamam, ikinci.
0: Bu en sona böyle. İkincisi de yönetici kadro ama yönetici kadro dediğim şu. Yani Murat Kayarayılan, Cemil Bayık, Doktor Bahoz Erdal. Bu arada adama doktor dememizin nedeni de gerçekten Suriye'de tıp fakültesini bitirip gittiği için. Yani şeyin Beşar Esat'ın okul arkadaşı. Şimdi o şimdi falan şimdi bu böyle A takımı yönetici kadro var ya.
1: Evet.
0: Şimdi bunlar sevgili Elin ne olacak meselesi. Şimdi buna bir kere bizimkiler Türkiye'ye dönemezsin diyor. Bunlar Türkiye'ye gelemez. O konuda biz uzlaştık zaten. Kendileri de hani o anlamda gelemez. Şimdi onlar için bir hafta söz konusu olamaz. Çünkü şu aşamada. Şimdi geriye bunlar ne olacak? Şimdi bunları dair de muhtemelen ya isterlerse hani Irak coğrafyasında Barzani, Talabani kontrolündeki bölgelerde yaşamaya devam edebilirler. Ya da isterlerse herhangi bir onları kabul edecek bir Avrupa ülkesine gidip tıpkı şu anda Zübeyir Aydar'ın olduğu gibi, tıpkı daha önce dağda olduğu halde dağdan inip tekrar yurt dışına giden PKK yöneticileri gibi gidip orada yaşamaya devam edebilirler. Böyle bir formülasyon düşünülüyor. O nasıl olacak? O ülkelerle nasıl irtibata geçilecek? O azıcık daha zaman alacak gibi ama yani iki tane çözülmeyi bekleyen aslında şey değil. Yani çözümsüz ve zor bir şeyden
1: Anladım.
0: bahsetmiyorum. Sadece daha ucu bağlanmamış diyelim. Hani çözüldü çözülecek diyelim.
1: Peki son 1,5 dakikamız, hemen şunu da sorayım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisi işaret etmişti yasal düzenleme için. Şimdi mecliste de bu konuda oy verecek olan partiler arasında AK Parti'den sonra üye anlamında en büyük parti CHP.
0: Doğru.
1: Sandalye anlamında. Ama CHP'de de öyle bir tablo var ki milletvekillerinin büyük bir bölümü Özgür Özelci, bir kısmı, küçük bir bölümü de Kemal Kılıçdaroğlu'cu. Dolayısıyla CHP'deki bu kaos, ki terörsüz Türkiye sürecinde kullanılacak oylar üzerinde herhangi olumsuz anlamda bir etkisi olur mu sence? 1 dakikamız var.
0: Hızlıca söyleyeyim. Helin işlerindeki kaotik durum tabii biraz iyi olmadı. Çünkü CHP yasal düzenlemelere destek verebileceklerini söylemişti. Her ne kadar yani komisyona da katılmışlardı. Dolayısıyla hani, AK Parti, MHP ve HDP içinde CHP'de evet oyu veririz dedi. Ben burada da verirler diye düşünüyorum. Sadece biraz böyle devamsızlığı etkileyebilir. Yani çünkü bazıları böyle iki tarafa da kızmış, meclise gitmiyor. Bazıları ya ne gideceğim diyor, moralsiz, motivasyonu düşük, bir belirsizlik falan. Bir o etkileyebilir ama inşallah komisyon üyeliklerini ifa etsinler. O önemli. Yoksa genel kurulda yeterli çoğunluk bir şekilde bulunur. 138 milleti 60-70 bile gelse yasa çıkar. Sorun olmaz yani.
1: Peki Melik Yiğiter, çok teşekkür ediyorum. Türk
0: Ben
1: Medya Ankara
0: teşekkür ediyorum.
1: temsilcisi Melik
0: Kolaylıklar
1: Yiğiter bizimle
0: diliyorum.
1: birlikteydi. Melik Yiğiter'i uğurlayalım. Şimdi şöyle bir ada kahrimana da dönelim. En son soru CHP'deki tabloydu Melik Yiğiter'e. Şimdi bu CHP'deki tabloda bir de İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması eklendi, biliyorsunuz ki kendisi bulundu ama ardından operasyonlar başladı. Gözaltılar var. 3 şüpheli daha gözaltına alındığının haberlerini sizinle paylaşmıştık. Şimdi şöyle bir ada kahrimana dönelim. Ada merhaba. Bugün 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu 3 şüpheli kimdir, netleşti mi? Dün de gözaltılar vardı. O gözaltına alınan diğer kişilerin akıbeti ne oldu? Bu meseleyle ilgili şu an toplamda kaç kişi tutuklu?
2: Helin Aslan, şu anda mevcut olarak 8 şüpheli gözaltında, 5 şüpheli dün gözaltına alınmıştı, 3 şüpheli de bugün gözaltına alındı. Toplamda 8 şüpheli gözaltında. Düne baktığımızda adliyeye sevk edilen 12 şüpheli vardı. 6 şüpheli tutuklanmıştı. Adli şüpheli 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şimdi bu 3 şüphenin olayla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Zaten dünkü alınan 5 şüphelinin de 4'ünün buradaki kaçırma eylemini gerçekleştirdiği öne sürülen, değerlendirilen şüpheliler olduğu belirtiliyor. Toplamda şu anda gözaltı sayısı 8. Şimdi düne baktığımızda burada Sapanca'da bir bungalov evde olduğu tespit ediyor buradaki şüphelilerin. Polis ekipleri o adrese yönelik bir operasyon düzenliyor. Ancak 8 saat önce buradaki adresten çıktıkları belirleniyor buradaki şüphelilerin. Daha sonra plakaları tespit ediliyor. Plakaları ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Kocaeli'nde oldukları tespit ediliyor. Bir villaya baskın düzenleniyor. Bu villa içerisinde 4 şüpheli gözaltına alınırken bir şüpheli ise ormanlık alana kaçtığı sırada gözaltına alınıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor buradaki soruşturma. Genelde Genel Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyordu. Ancak şu anda örgütlü suçlar dosya, yani soruşturma dosyası örgütlü suçlar soruşturma bürosuna devredildi. Bu kapsamda Erhan Karaal'ın burada emniyet ifadesi vardı, hastanede alınmıştı. Çarpıcı ifadelerde kullanmıştı burada verdiği ifadesinde. Beni kaçırdıkları sırada kendilerini polis olarak tanıttılar. Vatan emniyete götüreceklerini belirttiler. Beni bu şekilde aslında kaçırdılar diyor. Beni götürdükleri yerde, yani burada tuttukları yerde önce 300 kilo altını sordular. Daha sonra da Serdar Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı öne sürülen 500 kilo altının yerini sordular. Ancak ben bunu bilmediğimi söylediğim zaman da beni darp ettiler, çeşitli işkencelere maruz kaldım dedi kendisi verdiği ifadesinde. Bu kapsamda da zaten eğer polis ekipleri beni kurtarmasaydı muhtemelen öldürüleceklerdi dedi verdiği ifadesinde. Şu ana kadar toplamda 6 şüpheli bu

0: soruşturma kapsamında tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer bir yandan dün 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bugün için ise 3 şüpheli gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı şu anda 8. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor Hellas'ta.
1: Ada, bir sorum daha olacak sana. Bakırköy Adliyesi'nde kalem görünümlü silahla girmeye çalışan bir şüpheli yakalandı. Şimdi bu şüpheli kimdir ve hedefinde kim vardı? Belli mi, belirlendi mi?
0: Bizim aldığımız bilgiye göre herhangi bir hedefinin bulunmadı. Yani şu anlık olmadı. Ancak bununla ilgili araştırmalar yapılacaktır. Eğer başkalarıyla görüşmüşse eğer, birinden talimat mı almış, bununla ilgili zaten araştırmalar yapılıyor. Ama şu anlık verdiği ifadesine göre bir hedefinin olmadığı söyleniyor. Şöyle belirtiyor ifadesinde, bizim sitenin müdürü olan Mehmet Sert'in mahkemede tanık olması nedeniyle kendisiyle birlikte Bakırköy Adliyesi'ne gittim dedi. Burada adliyeye girdiğimiz sırada bizim aslında yanlış binada olduğumuzu, Bakırköy Adliyesi'nin ek binasına, yani ek hizmet binasına gitmemiz gerektiği söylendi. Biz de o binaya gittik diyor. Aynı gün saat 15.05 sıralarında kendisiyle birlikte burada, aynı zamanda senin müdürüyle birlikte Bakırköy'ün ek hizmet binasına gitmişler. Burada girişte elimde bulunan el çantamı cihazda bıraktım. Cihazdan geçirdikten sonra güvenlikler tekrar geçirmemi istediler. Tekrar çantamı açtım diyor. Burada sonrasında çantamda biber gazı olduğunu söylediler. Ben de evet, biber gazı var dedim. Sonrasında biber gazını çıkarmış. Görevliler aynı zamanda kalemlerin olduğunu da söylemiş buradaki çantada. Burada bu malzemelerin burada kalacağını düşünerek, yani orada X-ray cihazından geçirildiğinde o malzemelerin orada kalacağını düşünmüş. Daha sonra arkadaşıyla birlikte ilerlemiş, asansöre doğru ilerlemiş, ancak ilerlediği sırada arkadan burada görevliler kendisine seslenmiş, geri çağırmış. Görevlilerin yanına gittiğimde, babana biber gazını niye taşıyorsun, neşter niye var çantanda, kalem değil bu silah dedi diyor kendisi. Ben de bu durumu anlattım. Sonrasında beni odaya aldılar, akabinde işte polisler gelerek beni merkezinize getirdiler. Çantamda bulunan biber gazı güvenlik amaçlı bulunuyordu diyor. Aynı zamanda ben emekliyim, ancak oturduğum sitede elimden gelen çevre işlerini yaparım. Site havuzu camına film sipariş vermiştik. Bu filmleri yapıştırdıktan sonra kenarlarını kesmek için yanında neşter göndermişlerdi. Bu neşter oradan kalmış diyor. Ayrıca el çantamda bulunan kalem şeklindeki silah ise 1996-1997 yıllarında İstanbul'da bir spor kulübünde çalıştığım sırada burada çalışan, adını Hakan olarak hatırladım, bir arkadaşım vermişti diyor. Bana bunu verirken ne olduğunu sordum. O da bana bu kuru sıkı tabanca demişti diyor. Yani kuru sıkı tabanca kalemi dedi diyor. Kalem şeklinde olduğundan çantamın altında böyle yıllarca kalmış diyor. Yani 1996 ve 1997'den beri böylece kalmış diyor. Bugün adliyeye gelirken bana gösterdiklerinde durumu anladım diyor. Bu kalem şeklindeki kuru sıkı silahı ben hiç kullanmadım. Bir şey de yoktur. Ben de nasıl çalıştığına dair bir bilgim yok. Bununla ilgili ben de çantamı atmıştım. Yıllar sonra karşıma çıkınca ben de şaşırdım diyor. İki tane çantam vardır. Bugün adliye arkadaşlarımla birlikte gideceğimden eşimden çanta istedim diyor. Burada telefonumu koymak için o da bana kullanmadığım, içerisinde bu kalemin olduğu çantayı vermiş. Ben de aradan yıllar geçtiğinden aklımda bile kalmamış, aklıma bile gelmemişti diyor. Ayrıca evde de burada işte bir çocuğunun olduğunu, bu çocuğu olduğu için, yani engelli, zihinsel engelli bir çocuğu olduğu için evde bu tarz işte bıçakların kullanılmadığını da belirtiyor. Şimdi bu soruşturma, yani buradaki olaya dair toplamda 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Burada işte çantasından bu malzemeler çıkan bir şüpheli tutuklanırken diğer şüpheli doğrudan serbest bırakıldı Elnaz'la.
1: Peki. Ada'ya teşekkür edelim. Ada, ben de 30 yıldır çantayı hiç boşaltmamasına şaşırdım. 96 yılından bu zamana kadar 30 yıldır çantayı hiç boşaltmamış demek ki. Bu da ayrı bir şaşırtıcı nokta. Tamam, çok teşekkür ediyoruz Ada Kahriman'a. Biz Ada'dan sözü alalım. Anlatmaya devam edelim. Şimdi CHP'de disiplin süreçleri hız kazandı, biliyorsunuz ki. Yüksek Disiplin Kurulu da ihraç taleplerini görüşmek üzere toplanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı süreçte milletvekilleri, bir diğer yandan il başkanları, bir diğer yandan parti yöneticileri hakkında peş peşe adımlar atıldı. İhraçlarla ilgili kesin kararın 13 Temmuz'da verilmesi bekleniyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Parti meclisi toplantıları, merkez yönetim kurulu derken...

Yani sıra Yüksek Disiplin Kurulu'na geldi. Kurul ihraçları değerlendirmek için toplanacak. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma süreci devam ediyor. Eski yönetime sert eleştiriler getiren Kılıçdaroğlu, MYK ve PM toplantılarında sert adımlar atıyor. Geçtiğimiz haftalarda 9 milletvekili ve 6 il başkanı disipline sevk edilmişti. Bu hafta ise yeni il başkanları bu listeye eklendi. 23 Haziran'daki MYK toplantısında Kayseri ve Antalya il başkanlıkları feshedildi. Sadece fesihle de kalmadı. Kayseri il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı ve yönetimi disipline sevk edildi. Partinin disiplin süreçleri hız kazanırken Yüksek Disiplin Kurulu Perşembe günü saat 14'te toplanacak. Gündemde ihraç talepleri olacak. İhraçlarla ilgili kesin kararın ise 13 Temmuz'da verilmesi bekleniyor.

0: Gelelim FETÖ ile mücadeleye. Operasyonlar devam ediyor. Son iki haftada İçişleri Bakanlığı 42 ilde operasyon düzenledi ve onun bilançosunu açıkladı. Bilanço şöyle: 237 şüpheli yakalandı, 128 şüpheli tutuklandı, 61'i hakkında da adli kontrol kararı alındı.
1: FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son iki haftada 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 128'i tutuklandı, 61'i hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanlığı operasyonların detaylarını açıkladı. Operasyonlar örgütün güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik düzenlendi. Şüphelilerin ayrıca örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, finansal destek sağladığı ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
0: İstanbul Esenyurt'ta sabahın ilk saatlerinde bir pusu kuruldu ve o pusuda bir kişi hayatını kaybetti. İsmi Şehmuz Mert Korkmaz. Evinden çıkmıştı, aracına binecekti. O sırada silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde yaşamını yitirdi genç adam. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
2: Sabah saatleriydi. Şehmuz Mert Korkmaz evinden çıktı, aracına doğru yürüyordu. Ancak sokağın başında onu bekleyen iki kişi vardı. Saldırganlar bir süre bekledi ve Korkmaz'ın evden çıkmasıyla birlikte silahlarını çektiler. Peş peşe ateş açıldı. Genç adam daha aracına binemeden kurşunların hedefi oldu. Vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Saldırganlarsa kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri sokağa çıktı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan kontrolde Şehmuz Mert Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis şimdi saldırıyı düzenleyen iki kişinin peşinde. Cinayetin nedeni ve saldırganların kimlikleri araştırılıyor.
0: Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa, 27 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 3. kez kültür, sanat ve gastronominin buluşma noktası olacak.
3: 27 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Bursa Kültür Yolu Festivali'nde birlikteyiz.
4: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8. durağı Bursa olacak. Festival coşkusu Bursa'da 9 gün boyunca sürecek. Bursa köklü geçmişi, zengin kültürel mirası, güçlü sanat geleneği, doğal güzellikleri ve özgün gastronomisiyle festival boyunca ziyaretçilerine kültür ve sanatla iç içe bir deneyim sunacak. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa, 27 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak. 9 gün boyunca Bursa'nın gastronomi mirası lezzet noktalarında keşfedilecek. Konserler ve tiyatro gösterisi festivalin coşkusunu zirveye taşıyacak. Festival Bursa'yı yazın en renkli kültür sanat destinasyonlarından biri haline getirecek.
0: Bu saat dilimine de noktayı koyalım. Şimdi ara verelim. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.

Halkbank'ın katkılarıyla. Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye'nin batısında yüksek basınç alanı, doğusunda ise kararsız hava koşulları hakim. Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kısa süreli, çok hafif sağanaklar var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Tabii Avrupa kavruluyor. Avrupa'da neredeyse 40-45 derece arasında rakamlar ölçülüyor. Biz o durumun biraz dışındayız. Çok kuvvetli bir sırt blokajı var. Omega blokajı var. 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir sırt etkisinde Avrupa. Türkiye'de ise 500 milibar seviyesinde oluk etkisindeyiz biz. Dolayısıyla kararsız hava koşulları hakim. O aşırı sıcaklar Türkiye'ye gelmiyor. Ama tabii ki bizde de sıcak alarmın olduğu bazı iller var. O illerden sizlere bahsedeceğim. Aydın, Denizli, Antalya, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman, bu illerde termometreler 37'ler, 38'ler seviyesinde. Yüksek rakamlar bunlar. Saat 11-16 aralığı kritik demek bu. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemeliyiz. Yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon hastaları biraz daha risk altında. Onların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bu yüksek sıcaklıklara onların toleransı daha düşük. O yüzden öyle saatlerine dikkat. Açık renkli, pamuklu, bol giysiler seçmeliler. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanımı bu süreçte hayli önemli ve tabii ki hafif beslenmek lazım. Bol sıvı tüketmeyi de unutmuyoruz hatırlatmasıyla birlikte. Tempoyu da düşürmek lazım. Gölgeyi, serin yerleri tercih etmek gerekiyor. UV indeksi öğle saatlerinde çok yüksek. Bugün, yarın ve cuma günü neredeyse indeks 10-11'e kadar çıkıyor Türkiye tablosunda. Bu da gerçekten güneşten gelen zararlı ışınların çok fazla olduğunu bize gösteriyor. O yüzden aman dikkat diyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Amasya, Bayburt, Iğdır çevresinde, Kars'ta, Artvin, Ardahan'da hava yağmurlu, kısa süreli hafif sağanaklar yine. Onun dışında hava parçalı, az bulutlu ve açık geçecek. Sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek artıyor. Çünkü yarın itibariyle hava sıcaklığı yükselecek. İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt çevresinde termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor olacak. Dolayısıyla 11-16 aralığı kritik. Yaşlı

Çocuklar, kalp tansiyon hastaları tedbirli olmaya, öğlen güneşinden korunmaya devam etmeleri gerekiyor. Sonrasında Cuma günü Burdur, Van, Hakkari, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevresinde hava yağmurlu olacak. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçmeye devam edecek. Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında sıcak alarm Cuma günü de yine bizimle birlikte olmaya devam edecek. Hafta sonu Cumartesi günü Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yine hafif yağmur var. Diğer bölgelerde hava parçalı bulutlu olacak. Pazar günü de Doğu Karadeniz'de yine yağmur var. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yarın ve Cuma günü yükselişine devam edecek. Hafta sonu ise olduğu yerde kalacak gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da hava az bulutlu, yarın ve Cuma günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükseliyor. Özellikle Cuma günü 31 derece bandına kadar çıkacak. Neyse ki bağın nem çok yüksek değil. Hissedilecek olan rakam da yine aşağı yukarı bu seviyede kalacak. Rüzgar da kuzeyli. Bu da bizim için bir avantaj. Adana'da durum tam tersi. Adana'da bugün termometreler 34 dereceyi gösteriyor. Bağın nem %49 seviyesinde, rüzgar güneyli. Bütün parametreler negatif. Dolayısıyla hissedilen sıcaklık 38 derece olacak. Hafta boyunca da Adana 38 derece hissedilecek. Aman dikkat diyelim. Ankara'ya bakalım hemen. Ankara az bulutlu. Yarın ve Cuma günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı başkentte değişmiyor. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu. Yarın ve Cuma günü sıcak alarm var. Termometreler İzmir'de 35 derece ve üzerine çıkacak. Dolayısıyla öğle saatlerine dikkat. 11-16 aralığı İzmir'de de kritik olacaktır. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Vakıfbank Winov sunar.

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: İyi Finans sunar.

0: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz orada gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım. Bitti böyle,
5: Otobit'te. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıf Bank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro

0: yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
7: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
8: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
7: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
9: Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
10: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate başlıyoruz. Moderatörde Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuştu. Neler söyledi? CHP'nin içindeki iç karışıklık ve iç çatışmalara değindi Erdoğan. Paralel yönetim modeli ifadesini kullandı iki başlılık için ve paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türk siyasetini de paralize ediyor dedi. Tüm tahriklere rağmen muhalefetin boğuştuğu çamur çukuruna bizi çekmelerine izin vermiyoruz diye devam etti.
1: İç politikadan dış politikaya her alanda partimiz ve ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkı giderek daha fazla berraklaşıyor. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde, ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Şimdi bunlara bir de şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyanlar eklenmiştir. Yüce Meclis siyaseti kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin sorumsuz eylemleri sebebiyle son günlerde hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın? Dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın? Dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın? Tekmili birden mevcut çerçici dükkanı gibi yok yok. Entrika

0: zarar veriyor.
1: CHP'de kriz peki nasıl çözülecek? Özel'e de Kılıçdaroğlu'na da mesafeli olan üçüncü yolcuların bir formül geliştirdiği iddia ediliyor. CHP'yi destekleyen gazeteci Şaban Sevinç o formülü açıkladı. Bir bakalım neler oluyor.
2: Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım, aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Makamların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır, birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır. Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirme hakkı yoktur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset anlayışı bu. Ömrünü millete hizmete adamış bir lider kendisi.
2: Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunun bilinciyle canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz.
3: Muhalefetin siyaset anlayışında ise koltuk kapma, herkese koltuk dağıtma anlayışı var. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu net olarak gördük.
4: Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda.
3: Yavaş ve İmamoğlu'na koltuk bulmak yetmemiş, altılı masadaki her lidere birer cumhurbaşkanı yardımcılığı ihdas edilmişti. Hatta o dönem Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ben de İçişleri Bakanlığı MİT gibi güvenlik bürokrasisini istiyorum diye ortaya çıkmıştı. Üç bakanlık Zafer Partisi'ne verilecek diye 7 maddelik protokol yapılmıştı.
5: Oldukça verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bir metin de hazırlandı.
3: Millet bu anlayışa 2023 yılında sandıkta gerekli cevabı verdi. Ancak buna rağmen hala aynı kafayla yola devam ediyorlar. CHP destekçisi gazeteci Şaban Sevinç, bakın CHP'deki krizi çözmek için nasıl bir formül geliştirildiğini söylüyor.
6: Parlamenter sisteme geçilince Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu lider kadro için herkes için çok önemli koltuklar var. İşte Cumhurbaşkanlığı olacak, Başbakanlık olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı adayımız ilan ederiz. Efendim Özgür Özel'i efendim Cumhurbaşkanı adayımız ilan ederiz. Ekrem İmamoğlu'nu Başbakan adayı ilan edebiliriz.
3: Bu sadece gazeteci Şaban Sevinç'in düşüncesi olsa çok da ciddiye almaya gerek yok. Ancak Şaban Sevinç, CHP içindeki üçüncü yolcuların arabuluculuk formülü olarak bunu duyuruyor. Yani diyor ki özetle, koltuk için kavga etmeye gerek yok. Herkes için çok önemli koltuklar var ifadesi, aynı zamanda kavga ne için veriliyor sorusunun cevabı gibi duruyor. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
2: Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunun bilinciyle canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz.
1: CHP Genel Merkez tarafından alınan karara CHP'liler tepki gösteriyorlar. Hani bu görevden alma kararları öyle ki Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il yönetiminin görevine son verildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler il binasının duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazdı. Şimdi CHP Malatya İl Başkanlığı'na bakacak olursak orada da binanın kapı kilidi kırılarak içeri girildi. Partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını astı. İstanbul Şişli'de ise partililerin haberleşme grubundan CHP ibaresi kaldırıldı. İşte yaşananlar.
7: İl başkanı görevden alındı, il binası karıştı. Duvarlara sprey boyayla yazılar yazıldı.
8: Şuraya.
7: CHP Genel Merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il yönetiminin görevine son verildi. Görevden alınma sonrası parti binasında sprey boyunca

0: Yolu tepki gösterildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı binasının iç duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldı. İl binasındaki bu eylem parti içindeki gerilimin ve tepkilerin boyutunu gözler önüne serdi. Bir başka krizin adresi Malatya oldu. CHP Malatya İl Başkanlığı'nın kapısının önünde partililer dakikalarca bekledi. Kapı kilidi kırıldıktan sonra partililer içeri girdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını astı.
1: Lambayı yakar mısın? Bugün oradan gir içeri.
0: Başka bir kriz ise İstanbul'un kritik ilçelerinden Şişli'de yaşandı. CHP Şişli Merkez Mahallesi Temsilciliği adlı parti haberleşme grubunun ismi ilçe başkanı tarafından değiştirildi. Grubun adından CHP Şişli ibaresi kaldırılarak yalnızca Merkez Mahalle Temsilciliği yapılması parti içerisinde tepkiyle karşılandı.
2: Adalar Belediyesi soruşturmasından yeni ayrıntılar var. Şöyle ki, soruşturma dosyasına eklenen tape kayıtları ve ifadelerde Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın da para trafiğinin içine çekildiği görülüyor.
3: Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Bu kez soruşturmanın merkezinde Büyükada'daki Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı var. Savcılık dosyasına giren kayıtlar ve belgeler, haçtan muaf statüde bulunan vakıftan iskan ücreti adı altında para alındığını ortaya koydu. Dosyadaki bilgilere göre vakfın sorumlusu Vasil Poridis'ten yaklaşık 3 milyon lira tahsil edildi. Kayıtlara yansıyan görüşmelerde ise belediye yöneticileriyle vakıf temsilcileri arasındaki para trafiği dikkat çekti. 26 Ocak 2026 tarihli kayıtlarda Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın alınan paralarla ilgili konuştuğu, daha sonra yeni ödeme taleplerinin gündeme geldiği öne sürüldü. Dosyada yer alan tape kayıtlarında geçen ifadelerde soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri. Kayıtlara göre vakıf temsilcisine belediyeye para lazım denilerek ödeme konusunda baskı yapıldığı değerlendiriliyor. Soruşturmanın ulaştığı bir başka başlıksa Heybeliada'daki ruhban okulu. Dosyadaki görüşmelerde Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın süreçle yakından ilgilendiği ve ruhban okuluyla ilgili bilgi istediği yer alıyor. Yine soruşturma dosyasında bulunan konuşmalarda iskan süreci üzerinden avro bazında rakamların telaffuz edildiği iddiası var. Bir görüşmede 150 bin avronun altına inmeyelim sözleri kayıtlara girerken bir başka görüşmede teklif edilen rakamın yetersiz bulunduğu anlaşılıyor. Savcılık, belediye yöneticilerinin görev ve yetkilerini kullanarak maddi menfaat sağladıkları yönündeki tespitleri soruşturma dosyasına taşıdı. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 35 şüpheli tutuklanırken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni kayıt ve belgeler incelenmeye devam ediyor.
2: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından tutuklanan CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı. CHP'li belediyelerdeki rüşvet, yolsuzluk ve İrtikap soruşturmalarına İstanbul Adalar Belediyesi ile Mersin Silifke Belediyeleri eklenmişti. Adalar Belediyesi'ne ilişkin yapılan operasyonlar sonucu 35 kişi tutuklandı, cezaevine konuldu. O isimlerden biri de belediye başkanı Ali Ercan Akpolat'tı. Sit alanında yapılan usulsüz işlemler, kaçak yapılaşma ve rüşvet karşılığı verilen ruhsatlar dosyaya girdi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturmadaysa gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Aralarında CHP'li belediye başkanı Mustafa Turgut da vardı. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı CHP'li iki başkanın da görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Akpolat ve Turgut'un anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi. İstanbul Valiliği ise İçişleri Bakanlığı tarafından Adalar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ali Ercan Akpolat'ın yerine 27 Haziran'da belediye başkan vekilliği seçiminin yapılacağını açıkladı. Belediye meclisi 27 Haziran Cumartesi günü saat 10'da toplanacak. Bir dönem İBB ile ilgili soruşturmalarda adı geçen kaçak yapı tartışmalarında gündeme oturan Vaniköy'deki villa yeniden görüntülendi. Roman Abramovich'e ait olduğu öne sürülen yapıdaki çalışmaların tamamlandığı görülüyor. Boğaz'ın en çok konuşulan villalarından biri son haliyle drone kameraları tarafından görüntülendi.
3: İstanbul Boğazı'nın kıyısında ağaçların arasına gizlenmiş dev bir yapı. Bir dönem günlerce konuşuldu, soruşturmalarda adı geçti, tartışmaların merkezine oturdu. Şimdi ise son hali görüntülendi. Drone kamerası bu kez rotasını Vaniköy'e çevirdi. Boğaz'ın en değerli noktalarından birinde bulunan villa havadan böyle görüntülendi. Bir zamanlar iş makinelerinin çalıştığı, iskelelerin kurulduğu alanda artık hareketlilik görünmüyor. Görüntüler villadaki tadilat çalışmalarının tamamlandığını ortaya koyuyor. Geniş arazi üzerine kurulu yapı, Boğaz manzarasına hakim konumu ve çevresini saran yoğun yeşil alanla dikkat çekiyor. Ancak bu villa yalnızca mimarisiyle değil, hakkında ortaya atılan iddialarla da uzun süre gündemde kaldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası bölgede başlatılan süreç kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Daha sonra İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda da Vaniköy'deki bu villa dosyalara girdi. Tanık ifadelerinde villadaki çalışmalarla ilgili İBB içerisindeki bazı isimlerin devreye girdiği ve süreçlerin kolaylaştırıldığı yönünde beyanlar yer aldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler ve ortaya atılan iddialar nedeniyle gözler uzun süre bu adreste kaldı. Bir dönem İBB soruşturmalarında adı geçen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran villa son haliyle yeniden gündeme geldi.
2: Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında kent geneli için çeşitli kararlar aldı etkinliklere dair. Bu arada tabii ciddi anlamda da bir görevli olacak 36. NATO zirvesi kapsamında. Tüm detayları alalım. Ne gibi önlemler alındı? Ne gibi yasaklar var? Hangi kararlar söz konusu? Muhabirimiz Ahmet Taner Işıldağ'a dönelim. Taner merhaba, seni dinliyoruz. Ne gibi düzenlemeler var? Ne gibi kararlar alındı?
4: Pelin Aslan, selamlar diliyorum. Ankaralıların 13 gününü etkileyecek 36. NATO zirvesi için Ankara Valiliği bir kararname yayınladı ve pek çok etkinlik kısıtlandı, yollar belirlendi, kapanacak yollar, hepsine girelim. İlk başta kırmızı alan uygulamasından başlayalım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni kapsayacak şekilde Ankara'nın merkezi noktası kırmızı alan olarak ilan edildi ve bu kırmızı alanın içerisine yaya ve herhangi bir şekilde yaya, sivil araç içerisinde giremeyecekler. Zaten bu kırmızı alanın çevresine personeller, üst düzey kolluk kuvvetleri yerleştirilecek ve üst düzey kolluk kuvvetlerinin denetiminde görevliler ve yabancı heyetler bu kırmızı alanın içerisine giriş yapabilecekler. Peki bu kırmızı alan nereleri kapsıyor diye soracak olursanız da hemen söyleyeceğim size. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Söğütözü Mahallesi çevresi, Ato Kongrezyum ve Bakanlıklar çevresi, Esenboğa Havalimanı koridoru ve aynı zamanda yenilenen Ankara Havalimanı da bunların içerisinde yer alacak güzergahlar arasında. Aynı şekilde liderlerin konaklayacağı 15 stratejik otel ve bunların çevresi de yine kırmızı alan uygulaması içerisine dahil edilmiş durumda Elin Aslan. Tabi zirve boyunca Ankara'da ulaşım da biraz sıkıntıya girecek. Kapatılan yollar var, onlardan da biraz bahsedeceğim. Bulvarlar kapatıldı. Özal Bulvarı, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Ankara Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı ki bizim bulunduğumuz alan, Çankaya Bölgesi Caddeleri, Tunus Mahallesi olsun, Cinnah, İran, Simon Bolivar Caddesi, pek çok noktada ulaşım kapatılmış durumda. Bunlara ek olarak da Yeni Mahalle ve Söğüt Suit çevresindeki yollar da kapatılmış durumda. Şimdi aslında dedik ya 7-8 Temmuz ama 13 günü kapsayacak. Sizin de belirttiğiniz gibi 28 Haziran'la 10 Temmuz. Bu tarihler arasında siyasi ve sosyal tüm faaliyetler de askıya alındığını söylemekte fayda var. Özellikle mitingler, yürüyüşler, oturma eylemleri ve bildiri dağıtımları da bu tarihler arasında yasaklandı. Aynı şekilde konserler, tiyatrolar, festivaller, şenlikler, düğünler ve hatta mezuniyet törenleri de

0: bu tarihler kapsamında dondurulduğunu söyleyelim. Aynı zamanda kamuya da izin verildi. Yani bu az önce saydığım merkez ilçeler haricindeki bütün kamu personeli izinli olacak. Hangi tarihler arasında izinli olacak? 6-12 Temmuz tarihlerinde illastan izinli olacak. Bunlarla da sınırlı kalmıyor. Sahada da yenileme çalışmaları da yapıldı. Yollarda eskiyen asfaltlar en başından kazınarak tekrar yeni asfaltlarla güzergah daha da kontrollü bir geçiş için hazırlanmış durumda. Aynı zamanda güzergahlardaki eskimiş ve köhne yapıların gözükmemesi için de paneller yapıldı. Ve aynı zamanda şunu da söyleyelim, Türkiye'nin kültürü yapısını ve Ankara'nın kültürel yapısını temsil etmek için yollara ve duvarlara da hem Hitit Güneşi hem de Ankara Kalesi'ni simgeleyen grafiti çalışmaları da gerçekleştirildi. Biz de buradan vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunalım. Kullanacağınız güzergahları navigasyonlardan ve haritalardan muhakkak bakın ve yönlendirilen yolları tercih edin. Hatta mümkünse işiniz yoksa evden de çıkmamanızı tavsiye ederiz. Bütün ve bu gelişmeleri de aktardık diyelim Elin Aslan ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Ahmet Taner Işıldak'tan sözü alalım. Gelelim ABD-İran arasındaki bu zirvenin beraberinde gelen sürece, o yansımalara. Şimdi sahada silahlar sustu. Sustu da masada gerilim devam ediyor. Hürmüz Boğazı ve nükleer konularında henüz netlik kazanmış bir durum söz konusu değil. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Pakistan'a düzenlediği ziyarette önemli temaslarda bulundu. ABD senatosundaysa Donald Trump'a savaş kararları hakkında uyarı niteliğinde bir karar alındı.
2: İran'a karşı olası bir yeni saldırı ABD Senatosu tarafından engellendi. Senatörler uyarı niteliğinde bir karar aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarı kabul edildi. Oylama Pentagon'un çoğunlukla İran savaşı ve mühimmatıyla stoklarını yenilemek için Kongre'den 80 milyar dolar talep ettiği bir dönemde yapıldı. Trump'a Amerikan ordusunun İran'a karşı saldırılarını durdurması yönünde irade gösteren Temsilciler Meclisi kararı kabul edildi. Kararı 4 cumhuriyetçi senatör de destekledi. Oylamada tasarı 48 hayır oyuna karşı 50 kabul oyu ile geçti. Tasarı daha önce Trump'ın kendi partisi olan cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden de onay almıştı. Teknik olarak ortak karar niteliği taşıyor. Bu yüzden tasarı imza için Trump'ın masasına gitmeyecek. Karar büyük ölçüde sembolik olup tam anlamıyla yasal bir bağlayıcılığa sahip değil. Trump'tan karara ilk tepki geldi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada kararın zamanlamasının kötü ve anlamsız olduğunu söyledi. Trump kararın kendisini zor durumda bıraktığını belirtti. ABD'li senatörlerin düşmana yardım ve destek sağladığını ifade etti. Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdılar ama bir şekilde halledeceğim. Çünkü ben her zaman hallederim ifadelerini kullandı. ABD-İran hattında diplomasi arayışları ise resleşmelerin gölgesinde sürüyor. Son olarak İran ve ABD görüşmeleri çalışma grupları kurulması uzlaşısıyla sona erdi. Washington, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü.
3: Burası uluslararası bir su yolu. Hiçbir ülke uluslararası bir su yolundan geçiş ücreti veya vergi talep edemez.
2: İranlı müzakerecilerse Umman'da üst düzey temaslarda bulundu. İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz deniz ulaşımının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. İki ülke Boğaz'ın gelecekteki yönetimini sağlamak amacıyla ortak bir ekip kurulacağını duyurdu. İran basınına göre ise Hürmüz Boğazı'ndan günlük olarak yalnızca belirli sayıda geminin geçişine izin verileceği açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise savaşın ardından ilk kez yurt dışı ziyaretinde bulundu. Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti. Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ve Başbakan Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a ziyareti kapsamında kalp cerrahisi alanında Fahri Doktora ünvanı verildi.
4: İnsan haklarına saygı duyduklarını iddia ediyorlar. Bu büyük bir yalan. Ve eğer kendimizi savunamazsak ülkemize kesinlikle acımazlar ve gücümüzü yok ederlerdi. Bu nedenle füze yeteneklerimiz konusunda asla kimseye taviz vermeyeceğiz veya müzakere etmeyeceğiz.
2: Pakistan Başbakanı da mutabakatta balistik füzelerin masada olmadığının altını çizdi.
5: Elbette çifte standart olamaz. Bazı ülkelerin balistik füzelere sahip olabileceği,
3: İran'ın ise sahip olmaması gerektiği söylenemez. Bu tür bir ikiyüzlülüğü hazmedemezsiniz.
5: We're all joyful. We're all very happy.
2: Öte yandan Körfez ülkeleri ve İran arasındaki gerilim sahada dursa da masada sürüyor. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerilim Hindistan'da düzenlenen BRICS toplantısında hesaplaşmaya döndü. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldı. Kendi ülkesine yönelik son askeri operasyonlarda işbirlikçi olmakla suçladı. Bu füzelerin bir kısmı Birleşik Arap Emirlikleri topraklarında bulunan üslerden fırlatıldı ifadelerini kullandı.
1: ABD Başkanı Donald Trump da İran'la yapılan anlaşmayı övdü. Trump, Hürmüz'den petrol akışının yeniden başladığını söyledi. İran'ın ise asla nükleer silah sahibi olamayacağını kabul ettiğinin bir kez daha altını çizdi. Trump Pensilvanya'daydı. Katıldığı bir etkinlikte konuştu. İran meselesine değindi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu belirtti. Boğaz'dan petrol akışının çok hızlı olduğunu vurguladı. Trump İran'ı Orta Doğu'nun zorbası olarak tanımladı. İran'ı donanmasız hava kuvvetleri olmadan, füze yeteneği ve nükleer programı olmadan bırakıyoruz dedi. Trump bu konuşmasından önce de Washington'da havalimanında basına demeç vermişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'a gideceğini iddia etti. Denetçilerin İran'daki nükleer tesisleri ziyaret edeceğini öne sürdü. ABD Başkanı uygun zamanda gidecekler, aceleye gerek yok ancak uygun zamanda sahada olacaklar diye konuştu. Trump İran'ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu söyledi. Anlaşmayla ekonomik açıdan biraz rahatlayacaklarını belirtti.

0: İstanbul Boğazı alışılmışın dışında bir geçişe sahne oldu. Toplam uzunluğu 350 metreyi bulan dev sondaj platformu iskelesi römorkörler eşliğinde Boğaz'dan geçirildi.
1: Önce uzaktan belirdi, ardından dakikalar geçtikçe devasa gövdesi Boğaz'ın ortasını kaplamaya başladı. Boğaz'dan geçen bu yapı bir gemi değil. Toplam uzunluğu 350 metreyi bulan dev bir sondaj platformu iskelesi. Kameralara yansıyan görüntülerde platforma eşlik eden römorkörler de dikkat çekiyor. Adeta yüzen bir bina gibi ilerleyen platform sabah saatlerinde Boğaz'a giriş yaptı. Bir tarafta tarihi yarımada, diğer tarafta İstanbul silüeti, ortadaysa metrelerce uzunluğundaki dev yapı. Geçiş boyunca kıyı emniyeti ekipleri de alarma geçti. Çünkü bu büyüklükteki bir yapının Boğaz'dan geçirilmesi sıradan bir operasyon değil. Güvenlik nedeniyle çift yönlü deniz trafiği geçici olarak durduruldu. Tüm gözler platformun köprü geçişine çevrildi. 350 metrelik dev yapı büyüklüğü ve oluşturduğu görüntülerle uzun süre hafızalarda kalacak gibi görünüyor.
0: Diyaliz hastası vatandaş evinde mahsur kaldı. Camdan yardım istedi ve itfaiye ekipleri mahsur kalan hastayı korkulukları sökerek kurtardı.
1: Evinde mahsur kaldı, camdan yardım istedi. Sesini duyan ekipler anında müdahale etti. Evinde mahsur kalan hasta başarılı şekilde kurtarıldı. Arnavutköy'de evinde mahsur kalan diyaliz hastası vatandaş camdan yardım istedi. Yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin pencere korkuluklarını sökmesiyle vatandaş kurtarıldı. Diyaliz hastası olduğu öğrenilen ve 3 günde bir düzenli tedavi görmek zorunda olan hasta tam zamanında hastaneye yetiştirildi. Tedavisini olan hasta sağlığına kavuştu. Ekipler aynı zamanda neden evde mahsur kaldığına dair inceleme başlattı.
0: Banka kartlarında ve ATM'lerde artık yeni bir dönem başlıyor. Hepimizi ilgilendiren bir dönemden bahsediyoruz. Artık telefonlarımızda bulunan mobil bankacılık sistemleri üzerindeki kare kod, o QR kod üzerinden

0: işlemler yapılacak. Aynı zamanda ödemelerimizi de bununla yapacağız. ATM'lerden de bu şekilde para çekeceğiz. Peki vatandaş olarak buna ne kadar hazırız? Özellikle hani teknolojinin bu kadar hayatın içine girdiği bu noktada yaşı büyük olan vatandaşlar, hani teknolojiyle arası iyi olmayan vatandaşlar, onlar nasıl uyum sağlayacaklar? Söz Neslişah Yumak'ta.
1: Yıllar önce cebimizde sadece nakit para taşıyorduk. Nakit paranın yerine kredi kartları aldı. Fakat kredi kartları da artık tarih oluyor gibi görünüyor. Çünkü yapılan düzenlemeyle beraber artık plastik kullanımını azaltmak ve kart taşımamak için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Ödemeler artık mobil bankacılık üzerindeki QR işlemleriyle gerçekleşecek gibi duruyor. Peki vatandaş buna hazır mı? Yani kartları artık bir kenara atıp sadece mobil uygulamalar üzerinden ödemelerimizi yapabilir miyiz? Süreç ne olacak? İşin uzmanına soracağız. Bir yayın konuğum var. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan yayın konuğum olacak. Efendim, yani cüzdanlarda artık yer kalmıyor ama bunlar kullanılmadan da olmuyor. Şimdi böyle bir düzenlemeye gidiliyor. Hadi gençler bir şekilde halletti. Çünkü teknolojiyle haşır neşiriz. Yaşlılar ne olacak? İnternet çekmediği zaman ne olacak? Süreç nasıl ilerleyecek?
2: Bu da bir kolaylık aslında. Hani sizin elinizde tuttuğunuz kartlara alternatif olarak bu telefonların olması bir ciddi anlamda kolaylık. Nedeni de şu, bir tek bankacılık işlemi değil. Yemeğimizi buradan sipariş ediyoruz. Alışverişimizi buradan yapıyoruz. Taksi çağırabiliyoruz. Takvimimizi kontrol edebiliyoruz. Maillerimizi kontrol ediyoruz. İletişimimizi tamamen burada kuruyoruz. Para işlemlerini de zaten artık kaçınılmaz bir sondu buradan yapabiliyor olmamız. Bu kadar telefonu elimizden düşürmediğimiz bir dünyada evet, QR ciddi anlamda bir kolaylık sağlıyor. Fakat şöyle bir gerçek de var. Özellikle ben yaşlı bireyler için iyi bir haber vereyim. Hiçbir banka birdenbire kartların hepsini iptal ediyorum diyemez. Çünkü nasıl QR kod gibi o kolaylık getiren sistem BDDK üzerinden gelen bir akreditasyon ve onayla sağlandıysa, bir gün kartların gidiyor olması da yine BDDK'nın yapacağı bir dizi istatistiksel araştırma, cep telefonu kullanım oranları, yaşlı birey sayısı, genç nüfus sayısı gibi analizlerin sonrasında açığa çıkacaktır. Yani kolay kolay kartlardan vazgeçmeyeceğiz. Ama şöyle bir gerçeğimiz daha var. Bizim siber tehditler. Bu elimize tuttuğumuz bu akıllı cihazlar maalesef hacklenmeye çok müsait. Ve QR'lar ileride taklit ediliyor olabilir. Uzaktan erişim sağlanarak o QR'lar oluşturuluyor olabilir. Bugün nasıl hesabımıza erişim sağlanıyorsa QR'larımıza da erişim sağlanıyor olabilir. Birçok farklı seçenek var burada siber tehdit adına. Böyle olduğunda da o sizin elinizde tuttuğunuz kartların güvenliği aslında kolay kolay vazgeçebileceğimiz bir güvenlik değil. Ama buna mutlaka adapte olacaktır diye tahmin ediyorum yaşlı bireylerimizde. Çünkü bu biraz şeye benziyor. Ya, bir kere tadına vardık mı çok keyifli oluyor gibi. Birçok kartınız var. O cüzdandan kartı çıkartmak, kartların çalınma olasılıkları ama cep telefonunun daha düşük çalınma olasılığı ya da NFC özelliği kartların kullanılıyor, para çekiliyor olması gibi birçok seçenek var. Ama ben cep telefonuma girip de kullanıcı adı şifremi yazmadan, o doğrulamaları yapmadan zaten bu işlemler aktif olmadığından şu an için QR gerçekten karttan çok çok daha güvenli. Yani bizim yaşlı bireylerimiz de aslında bu güvenliği yavaş yavaş deneyimleyebilirler.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İşin uzmanına sorduk aslında. Hem süreç nasıl ilerleyecek hem de büyüklerimiz bu kartlardan vazgeçip nasıl yeni sisteme adapte olabilecekler diye. Bunun hızlı bir şekilde olmayacağını ama önümüzdeki günlerde böyle bir süreçle karşılaşabileceğimizi söyledi. Tabii bizim de desteğimizle beraber büyüklerimize de bu yolu açarız diye ümit ediyoruz diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Talha Gül'le aktardık diyelim. Sözü buradan size, merkeze bırakalım.
0: Neslişah'a teşekkür ediyoruz. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte havuza, denize gidenlerde artış var. Boğulma vakalarında da bir artış yaşanıyor. Özellikle uzmanlar denizde yaşanan rip akıntısına karşı vatandaşları uyarıyorlar. Peki denize girerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Doğru bilinen yanlışlar neler? Öğrenelim, sözü Mehmetcan Çoban'a verelim.
3: Havalar ısındı, vatandaşlar serinlemek için sahilleri ve plajlara akın etti. Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte boğulma vakaları da artmaya başladı. Peki vatandaşların en çok yaptığı hatalar neler? Rip akıntısına karşı nasıl önlemler alınmalı? Konunun detaylarını çok değerli yayın konuğum Ataç'tan Başkan Yardımcısı Kadir Çeker'e soracağız. Efendim, vatandaşların suda yapmış olduğu en büyük hatalar neden, neler ve boğulma vakaları neden artıyor?
4: Boğulma vakaları havaların ısınmasıyla beraber

0: Özellikle üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde ne yazık ki can kurtaran hizmetlerinin verilmediği noktalarda dahi halkımızın suya girmesi. Ve suya giren kişilerin ben yüzme biliyorum bir şey olmaz dedikleri anda grip akıntısıyla karşı karşıya kalması. Bunun haricinde tansiyon gibi, kalp rahatsızlığı gibi kronik rahatsızlığı olan kişiler, 65 yaş üzerindeki kişiler ya da çocuk olarak ifade ettiğimiz kişilerin kontrolsüz bir şekilde günün en sıcak olduğu öğlen saatlerinde denize girmesinden kaynaklı olarak boğulma vakaları özellikle son dönemlerde artmakta. Neler yapılabilir? Rahatsızlığı olan, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın özellikle güneşin en sıcak olduğu ve dik olduğu zamanlarda denize girmesi çok tavsiye edilmiyor. Bunun haricinde çocukların anne baba kontrolü olmadan, bir ebeveyn olmadan yine suya, özellikle ikinci derece amca, dayı ya da komşuyla suya götürülmemesi gerekiyor. Can kurtaran hizmetinin verilmediği hiçbir yerde suya girilmemesi gerekiyor. Bunlar halkımızın en çok yaptığı hatalar.
1: Efendim özellikle bir de Karadeniz kıyısında sessiz tehlike olarak adlandırabileceğimiz rip akıntısı tehlikesi var. Rip akıntısına kapılan bir vatandaş ne yapmalı ve onu kurtarmaya çalışan diğer vatandaşlar nasıl önlemler almalı?
0: Rip akıntısı da halk arasında çeken akıntı olarak bilinen akıntı. Özellikle bugün de içerisinde bulunduğumuz rüzgarlı bir havanın olduğu zamanlarda su merkezden kıyıya doğru geliyor. Kıyıya gelen su geri çekilmek istiyor denize doğru ve burada aslında bir koridordan suyun hızlı bir şekilde geriye doğru çekilmesi oluyor. Kısaca rip akıntısı dediğimiz olay bu şekilde ifade edilebilir. Bu durumda dışarıdan baktığımızda aslında rahat bir şekilde gözle görülebiliyor. Kumun çok hareketli olduğu, suyun üzerinde gördüğümüz, köpüklenmenin olduğu ya da suyun renginin biraz daha koyulaştığı bölgeler, rip akıntısının oluştuğu bölgeler, koridorların oluştuğu bölgeler. Ne kadar hızlı? Saniyedeki hızı 1-2 metre arasında değişiyor. Yani profesyonel bir yüzücünün olimpiyatlardaki yüzdüğü hızda aslında suyun kıyısından merkeze doğru çekildiğimiz. Halkımız nerede hata yapıyor? Dışarıdan suya bakıyoruz dalgalı. Dalganın az olduğu noktadan suya girmeye çalışıyor. İşte tam burası aslında rip akıntısıyla karşı karşıya kalacağı nokta. Çünkü akıntı tam olarak oradan çekiliyor. Merkeze doğru hızlı bir şekilde çekilen kişi panikliyor ve kıyıya doğru can havliyle yüzmeye çalışıyor. Bu en büyük yaptığı hata. Rip akıntısına kapıldığınızda su o an belki ayaklarınız yere değiyordur ama bir anda çukurlaşıyor, bir anda sizi içeri çekiyor ve merkeze doğru götürürken kıyıya doğru yüzmek yerine paralel bir şekilde 1,5-2 metre yüzdüğünüzde rahat bir şekilde rip akıntısından kurtulabilirsiniz. En büyük yapılacak nokta bu. Tabii bunun haricinde şamandıraları geçmemek gerekiyor. Can güvenliği hizmetinin biraz önce söylediğim gibi verilmediği noktalarda denize girmemek gerekiyor. Bu tesiste can kurtaran var ancak bunların da saati var. Sabah 9 akşam 6 arasında özellikle İstanbul ve çevresinde bu saatlerde hizmet verilmekte. Yine bu saatlere de uygun bir şekilde davranmamız gerekiyor. En çok Karadeniz kıyısında görülüyor dedik. Şu an Boğaz'dayız. Hatta Boğaz'ın en dar noktası olan Sarıyer ile Beykoz arasındayız. Bu noktada evet daha dar olmasına rağmen en derin noktalardan bir tanesi. Biraz daha aşağı indiğimizde Üsküdar Kadıköy hattına girdiğimizde ise deniz trafiğinin en yoğun olduğu noktalar. Yine buralarda da denize girerken dikkat etmemiz gerekiyor. Daha aşağı indiğimizde Sarayburnu açıklarına geldiğimizde ise burada aslında tamamen Marmara'ya doğru açıldığı için Boğaz akıntının en çok olduğu noktalar. Yine İstanbul çevresinde en çok denize girerken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi rip akıntısına kapılan bir yüzücü denize paralel bir şekilde, kumsala paralel bir şekilde yüzdüğü zaman o rip akıntısından en kolay bir şekilde çıkabilecek diyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.
2: Mehmet Can'a teşekkür edelim. Bu saat dilimine noktayı koyalım. Birazdan ekonomideki gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.

İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir.

0: bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Arpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Durmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
9: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
10: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
9: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
11: Saati canam artık ya. Bunu kaçırır mı canam?
9: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
13: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
14: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
15: Otobit'te. Hadi.
16: Spor araba.
17: Az kaçar.
16: Elektrikli araba.
17: Çok yakar. Park etmesi zor.
18: Yok artık.

0: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim, beğendim de yok kredisiydi, yok faiziydi.
0: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Tekrar merhaba. Ekonomide gelişmelerle karşınızdayız ama ekrandaki son dakika bilgisini de görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı çıkışında açıklamalarda bulundu. Trump'la görüşme büyük ihtimalle olacak dedi. Malum Ankara'da NATO zirvesi düzenlenecek ve Donald Trump da Ankara'ya gelecek. Bunun yanı sıra terörsüz Türkiye süreci için yasal düzenlemelerin yapıldığını belirtmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz ifadesini kullanıyor bu meselede kendisine sorulduğunda.
1: Açıklaması.
2: Ne anladın?
1: Olumlu bir açıklama yaptı.
3: Efendim peki yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi terörsüz Türkiye süreci için?
2: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
3: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
2: Büyük ihtimalle olur.
4: İtalya Cumhurbaşkanı sigarayı bıraktığını açıkladı. Sizin de çokça telkinleriniz oluyordu. Neler söylersiniz efendim?
2: Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem.
0: Sıcağı sıcağına Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını da sizinle paylaştıktan sonra ekonominin başlıklarına şöyle bir bakalım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankası'nın İstanbul Kuzey Demiryolu geçişi projesine finansman desteği sağlamaya yönelik niyet beyanında bulunduğunu açıkladı.
5: Avrupa Yatırım Bankası'ndan İstanbul Kuzey Demiryolu projesine finansman adımı geldi. Banka niyet beyanında bulunduğunu açıkladı. Gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Brüksel'de duyurdu. Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankası'nın İstanbul Kuzey Demiryolu geçişi projesine finansman katkısı sağlamasına yönelik niyet beyanında bulunduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu bu adımın Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ulaştırma ve bağlantı sağlık alanlarında gelişen ortak vizyonun önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Costa, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasındaki bağlantıları güçlendirmede kilit ortak olduğunu vurguladı. KOS, Halkalı Kapıkule Demiryolu hattı başta olmak üzere ortak projelerde çalışmaların hızlandırılması ve İstanbul Kuzey Demiryolu geçişi projesine destek imkanlarının değerlendirilmesi konusunda mutabık kalındığını belirtti.
0: TÜİK verilerine göre Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise %5 azalarak 403.216 olarak kayıtlara geçti.
5: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Bunların %56,6'sını erkekler, %43,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'ye yurt dışından gelen nüfusun 91.952'sini Türk vatandaşlar, 301.877'sini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise geçen yıl 2024'e göre %5 azalarak 403.216 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun %55,3'ünü erkekler, %44,7'sini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 155.119'unu Türk vatandaşlar, 248.097'sini ise yabancı uyruklu olduğu görüldü. Türkiye'ye 2025'te göç edenler yaş grubuna göre incelendiğinde ilk sırada %16,3 ile 20-24 yaş grubu var. Türkiye

0: Göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında en fazla göç edenlerin %14,3 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Türkiye'ye 2025 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde %42,2 ile en fazla göç alan il İstanbul. İstanbul'u %9,1 ile Antalya, %6,7 ile Ankara, %3,1 ile İzmir ve %2,9 ile Bursa takip etti. Göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %35,4 ile İstanbul'a en fazla göç veren il olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u %8,7 ile Ankara, %6,5 ile Antalya, %4,3 ile Mersin ve %3,7 ile İzmir izledi.
1: Ve bu haberle ekonomiye burada noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başındaysa Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Avrupa Güvenlik Mimarisi ve NATO'da Türkiye vazgeçilmez aktör rolüne nasıl geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın caydırıcılığın tahkim edilmesi sözü ne anlama geliyor? Ukrayna ile masaya oturmaya hazır olan Rusya İstanbul mesajı mı verdi? Lübnan'da Suriye'ye kurulan tuzağı Türkiye mi bozdu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler'in çözüm modeli son şans olarak mı ifade ediliyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan ve güvenlik ve dış politika uzmanı Doktor Ayhan Sarı cevaplayacak.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen ne? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele...

daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Yoğun gündemle vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün AK Parti grup toplantısı vardı. Başkan Erdoğan ABD ve İran arasındaki mutabakata değindi ve bu müzakere sürecinden İsrail'in rahatsız olduğunu dile getirdi ama İsrail'e karşın burada barışın sağlanacağının da altını çizdi. CHP içerisinde yaşananlara tepkiliydi. Paralel yönetimi bir şekilde Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Bunların bu modeli Türkiye siyasetine de yansıyor ama bizleri de çamura çekmelerine izin vermeyeceğiz diyor. Siyasete ilişkin bunları söylerken bir de terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Terör miadını doldurmuştur. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve meclise sunulacak dedi.
1: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek.
2: İsrail'in Orta Doğu'da barıştan korktuğuna dikkati çekti. Bölgede huzurun İsrail'e rağmen sağlanacağını vurguladı.
1: Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı.
1: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir.
2: Erdoğan barış sürecinin İsrail tarafından sabote edilmek istendiğini söyledi.
1: Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Terörü ve işgali bir devlet politikası haline getiren bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır.
2: Devletin zirvesi iç siyasete de ayrı bir parantez açtı. CHP'deki paralel yapının sürdürülebilir olmadığını belirtti. Ana muhalefetin meclis çalışmalarını baltalamak için çalıştığını vurguladı.
1: Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın?
2: Ve terörsüz Türkiye süreci, beklenti yasal düzenlemelerin meclise sunulması.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan

meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözeceğiz.

0: Tayyip Erdoğan basın mensuplarının sorularına da cevap verdi. Özellikle de terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni yasal düzenleme, işte bunun kapsamından bahsetti. Trump'la bir görüşme olacak mı? 7-8 Temmuz'da NATO için Ankara'ya geldiğinde Trump'la ikili görüşmenin büyük ihtimalle gerçekleşeceğini söyledi. Bakalım neler aktardı.
1: Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız. İstanbul'da 2020'deki görüşmeleri atıfta bulundu. Siz nasıl bakarsınız bu yoruma, Putin'in barış görüşmelerine başlama açıklamasına?
2: Ne anladım?
1: Olumlu bir açıklama yaptı.
3: Efendim peki yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi terörsüz Türkiye süreci için?
2: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
3: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
2: Büyük ihtimalle olur.
4: İtalya Cumhurbaşkanı sigarayı bıraktığını açıkladı. Sizin de çokça telkinleriniz oluyordu. Neler söylersiniz efendim?
2: Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı ardından verdiği mesajlara baktık. Özellikle de tabii ki terörist Türkiye ile alakalı yasal düzenleme meclise gelecek diyor. 7-8 Temmuz'da da zaten diplomasinin kalbi Türkiye'de atacak. Trump'la görüşme ihtimalinden de bahsediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Bakü'deydi. Burada düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Parlamento Birliği'nin 20. konferansından kritik mesajlarını verdi. Kurtulmuş yeni dönemde eski yöntemlerle ilerlemenin asla mümkün olmayacağının altını çiziyor. İslam dünya aslında değişim çağrısı yaptı. Filistin için seslendi. Filistin meselesi için de ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
5: 2 milyarı aşkın nüfusu 57 üye ilkesiyle Birleşmiş Milletler'den sonra dünyanın en önemli uluslararası teşkilatına sahip olan yapısı, yeraltı yerüstü kaynakları, muhteşem bir ekonomik kalkınma potansiyeli ve genç nüfusuyla birlikte İslam dünyası yeni dönemin, yeni kurulacak olan dünya sisteminin önemli güç merkezlerinden birisi olmaya adaydır ve bu istikamette çalışmalarımızı yoğunlaştırmak durumundayız. İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil, tam tersi. Hazreti Peygamber ve Asr-ı Saadet'in bize gösterdiği ölçüde yeniden değerlerimizle buluşarak değerlerimizi asrın idraki içerisinde yeniden üretmek mecburiyetidir. İslam dünyasının önümüzdeki dönemde bu büyük mücadeleleri içerisinde Filistin meselesinin hepimiz için ortak bir çaba, ortak bir amaç ve ortak bir gaye olduğunu ifade etmek isterim. Buradan deklar etmek istiyoruz ki İsrail'deki Siyonist rejim arz-ı mevhut denilen asla uygulanamayacak vaat edilmiş topraklar fikrine sahip olursa olsun bölge halkları vaat edilmiş topraklar fikrine asla fırsat vermeyecek, prim vermeyecektir. Çünkü biliyoruz ki Tanrı hiçbir toprağa, hiçbir din mensubuna, ırk mensubuna vaat etmemiştir.
0: Operasyon Turkuaz efendim. İfade bu şekilde artık devrede, az önce de bahsettik, 7-8 Temmuz dedik, diplomasinin kalbi Ankara'da atacak. NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyede. 9 ilçede 215 noktadan bahsediliyor. 450 personel onlar denetimleri, uygulamaları gerçekleştirecekler. Şimdiden her şey planlandı. Terörle mücadele çalışmaları bu kapsamda da yakalanan 209 şüphelinin işlemleri sürüyor.
6: Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Emniyeti Operasyon Turkuaz adı verilen eylem planını devreye aldı. Başkentin dört bir yanında yoğun denetim ve uygulamalar başladı. Başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru sloganıyla sahaya inen ekipler 9 ilçede geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirdi. Şehir giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı. 215 noktada, 151 parkta ve 100 ayrı mekanda denetim yapıldı. Zirve kapsamında kritik bölgelerde güvenlik çemberleri kuruldu. 24 saat esasına göre görev yapan ekipler şüpheli şahıs ve araçları takibe aldı. Özel harekat, Yunus, narko ve asayiş ekipleri stratejik noktalara konuşlandırıldı.

0: Çok sayıda yabancı heyet ve misafiri ağırlamaya hazırlanan başkentte oteller, rentakar firmaları ve eğlence mekanları denetlendi. Dilencilik, hanutçuluk ve kayıt dışı faaliyetlere karşı özel tedbirler alındı. Sivil ekipler de güzergahlarda görev aldı. Terörle mücadele çalışmalarında yakalanan 209 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
1: Hem genel merkeze toplantı vardı ki grup toplantısı, onun ardından da MYK derken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün oldukça yoğun geçti. Ardından da parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamaları vardı ama disiplin süreci işte bu hız kazanıyor. Kılıçdaroğlu'nun sürekli altını çizdiği arınma, bu Yüksek Disiplin Kurulu'nun ihraç taleplerinin görüşülmesiyle birlikte hayata geçiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun başlattığı süreçte milletvekilleri, il başkanları, parti yöneticileri, tüm bunların hakkında peş peşe adımlar atıldı. Bugüne kadar zaten yapıldı. İhraçlarla ilgili kesin karar merak ediliyordu. O da 13 Temmuz'da artık karara varılacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Parti meclisi toplantıları, Merkez Yönetim Kurulu derken sıra Yüksek Disiplin Kurulu'na geldi. Kurul, ihraçları değerlendirmek için toplanacak. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma süreci devam ediyor. Eski yönetime sert eleştiriler getiren Kılıçdaroğlu, MYK ve PM toplantılarında sert adımlar atıyor. Geçtiğimiz haftalarda 9 milletvekili ve 6 il başkanı disipline sevk edilmişti. Bu hafta ise yeni il başkanları bu listeye eklendi. 23 Haziran'daki MYK toplantısında Kayseri ve Antalya il başkanlıkları feshedildi. Sadece fesihle de kalmadı. Kayseri il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı ve yönetimi disipline sevk edildi. Partinin disiplin süreçleri hız kazanırken Yüksek Disiplin Kurulu Perşembe günü saat 14'e toplanacak. Gündemde ihraç talepleri olacak. İhraçlarla ilgili kesin kararın ise 13 Temmuz'da verilmesi bekleniyor.

0: İran'la ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda 21 Haziran tarihinde masaya oturuldu. Müzakere süreci başladı. İlk aşama geçti. Bir takım maddeler vardı ki işte mutabakat kapsamında İran onlardan geri adım atmadı. Amerika da tamam dedi. Süreç böyle işledi ama ABD Başkanı Donald Trump'tan neredeyse her gün bir açıklama geliyor. İran'la yapılan anlaşmayı, kendisinin başarısını övdü. Hürmüz'den yeniden petrol akışının başladığını, bunu Trump kendisinin sağladığını ve İran'ın asla nükleer sahibi olamayacağını dile getirdi. Trump Pensilvanya'daydı. Katıldığı bir etkinlikte konuştu. İran meselesine değindi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu belirtti. Boğaz'dan petrol akışının çok hızlı olduğunu vurguladı. Trump, İran'ı Orta Doğu'nun zorbası olarak tanımladı. İran'ı donanmasız, hava kuvvetleri olmadan, füze yeteneği ve nükleer programı olmadan bırakıyoruz dedi. Trump bu konuşmasından önce de Washington'da havalimanında basına demeç vermişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'a gideceğini iddia etti. Denetçilerin İran'daki nükleer tesisleri ziyaret edeceğini öne sürdü. ABD Başkanı uygun zamanda gidecekler, aceleye gerek yok ancak uygun zamanda sahada olacaklar diye konuştu. Trump, İran'ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu söyledi. Anlaşmayla ekonomik açıdan biraz rahatlayacaklarını belirtti. Evet, denetim olacak diyor Trump ama İran tarafı da yok böyle bir plan yok dedi efendim. Yine çelişkili ifadeler var. Gelelim Rusya-Ukrayna savaşına, özellikle de İran'la ABD masaya oturduktan sonra buradaki gerginlik biraz olsun dindikten sonra biliyoruz ki Ukrayna Rusya yönelik saldırılarını 12 Haziran tarihiyle birlikte iyiden iyi arttırdı. 18'i 21 Haziran derken saldırılar karşılıklı olarak devam ediyor ama efendim şu çok kritik. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir çıkış geldi. Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduklarını dile getirdi. 2022'ye atıfta bulundu. İstanbul'daki o masaya oturulan güne İstanbul müzakerelerini işaret etti. Ve gözler bu sebeple bir kez daha İstanbul'a çevrildi.
1: Rusya-Ukrayna çatışmaları gün geçtikçe artıyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın başlamasından kısa bir süre sonra 2022'de İstanbul'da doğrudan müzakereler yürütmüştü.

0: Bu görüşmelerde Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve kalıcı tarafsızlık statüsünü kabul etmesi, buna karşılık uluslararası güvenlik garantileri alması gündeme gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son saldırılara ilişkin Ukrayna'nın durumu kötüleştiği için sivil altyapılara saldırı taktiğini benimsediğini söylemişti. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin çözümü ve müzakerelerin yeniden canlandırılması için Putin'den önemli bir açıklama geldi. Kremlin'in duyurduğu bu gelişmeye göre Moskova müzakerelere hazır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenski'yi masaya çağırdı.
1: Ukrayna ile masaya oturmaya hazırız. 2022'deki İstanbul görüşmeleri temelinde masaya oturabiliriz.
0: Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi meyvesini veriyor. Rusya'dan gelen bu açıklamayla birlikte gözler yeniden Türkiye'nin arabuluculuk rolüne çevrildi.
2: Evet, belki biraz kırılgan, belki henüz net değil ama Orta Doğu'da biliyoruz bir barış rüzgarı var. Ama bu kuzeye nasıl sirayet edecek? Şu anda bakıldığında tansiyonu yükseltmiş gibi. Ama tabii Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları kritik. Burada iyi den iyiye saldırılar karşılıklı olarak misillemelerle devam ederken merak ettiğimiz bir nokta efendim. Rusya-Ukrayna çatışmaları gün geçtikçe de artıyor. Üzerine konuşalım, sadece bu mesele değil elbette. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla İran tarafının açıklamaların uyuşmaması. Önümüzdeki günlerde, ki haftaya salı gününe atıfta bulunuluyor, bir kez daha masaya oturulacak. O güne kadar ne olur ne biter. Hepsine bakalım. İşin uzmanları bizlerle birlikte. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyel, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Salık bizlerle birlikte. Cihan Hocam, Nuri Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Nuri Hocam'a da selamlar.
2: Çok teşekkür
4: selamlar,
2: ediyorum.
4: Selamlar, sevgiler hocam.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Putin'den İstanbul mesajıyla hızlıca başlamak istiyorum. Ateşkes için girişimler yeniden arttı. Rusya Devlet Başkanı Putin, 2022 yılında İstanbul müzakerelerini temel alan barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı. Ki biraz hatırlayalım, keza neydi o, neler vardı İstanbul mutabakatında. Ukrayna nükleer silah sahibi olmayacak, topraklarında yabancı askeri üs bulundurmayacak, Kırım sorunu ki zamana yayılan müzakerelerde karara bağlanacaktı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de geçtiğimiz günlerde açıklama yaptığında yine bu maddeler üzerinden Rusya ile masaya oturabiliriz demişti. Şimdi Zelenski bunu söyledi, Rusya'da karşılık verdi. Evet, tamam, olur mu dedi. Nasıl okuyacağız Putin'in bu açıklamasını ve zamanlama olarak da tabii ki merak ediyorum. Nuri Hocam, buyurun.
4: Evet Merve Hanım, çok uzun süredir bir yıpratma savaşıyla karşı karşıyayız. Yani 2022'de İstanbul'da masa kurulduktan sonra diplomasi alanında malumunuz çok bir ilerleme kaydedilemedi. Donald Trump'ın ikinci dönem seçilmesinin ardından ABD'nin bir takım girişimleri oldu. Barış karşılığında toprak pazarlıkları yapıldı. Beyaz Saray'dan, Oval Ofis'ten haritalar dünya basınına servis edildi. Avrupalı liderler Beyaz Saray'a davet edildi. Trump tarafından azarlandılar. Bir öğretmen edasıyla, yaramaz öğrenci gibi Avrupalı liderleri Trump karşısına oturttu. Bu meseleyi çözeceğiz dedi. Fakat bütün bu gelişmelere rağmen, Trump'la Putin arasındaki o bildiğimiz uyuma rağmen sahada bir ilerleme kaydedilemedi ve artık bugün hem Rusya açısından hem de Ukrayna açısından sürdürülmesi son derece zor, maliyeti oldukça yüksek bir savaşla karşı karşıyayız. Durum bu olunca, kayıplar büyük olunca, ki malumunuz Merve Hanım, şu anda ne Ukrayna tarafı ne Rusya tarafı kayıplarını net olarak da açıklamıyor. Tahminimiz, ya bu aradan geçen 4 yıllık 5 yıllık süreçte 1 milyondan fazla askerin, insanın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Tablo bu kadar ağır. Milyonlarca insan göç etti Ukrayna'dan, mülteci konumuna düştü. Ekonomik olarak aktörleri, tarafları tüketen bir savaşla karşı karşıyayız. Yani totalde baktığımızda kaybet kaybet senaryosu şu anda hali hazırda 2026 yılının Haziran ayında karşımızda duruyor. Tabii burada da bir diplomatik artık çözüm olması lazım. Yani bir bu kilidin açılması lazım, çözülmesi lazım. Fakat şu anlaşıldı, ne Amerika Birleşik Devletleri, yani Trump yönetimi, ne de Avrupalı ülkeler burada bir arabuluculuk faaliyeti yürütebilecek düzeyde güven telkin etmiyorlar. Yani bunu hem Ukrayna tarafı bence çok iyi anladı, hem de Rusya tarafı çok iyi anladı. Dolayısıyla Putin'in İstanbul mutabakatına bir atıfta bulunması bence son derece kıymetli. Çünkü malumunuz o dönemde taraflar arasında belirli dosyalarda bir mutabakat sağlanmıştı. Belki savaşın maliyeti bu kadar ağır olmayacaktı. Bu kadar

0: kadar büyük insani kayıplarla karşı karşıya kalmayacaktık ama Anglo-Sakson aklı, özellikle Boris Johnson yönetiminin o dönemde
1: Evet,
0: attığı
1: İngiltere.
0: adımlarla masa devrilmişti. Şimdi geldiğimiz noktada Merve Hanım, ortadaki tablo net. Bu savaşın bitirilebilmesi için yegane bir çıkış kapısı var. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüteceği arabuluculuk faaliyeti. Buna Rusya hazır, buna Ukrayna hazır. Putin'in son zamanlarda yaptı, ki geçen hafta da çok sık bu bağlamda bir takım açıklamaları olmuştu. Yani barışa yakınız dedi Putin.
1: Evet.
0: Fakat ani bir Ukrayna saldırısı oldu malumunuz. Bir anda gerildi ortalık. Yani Moskova'da çok ciddi saldırılar oldu. Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden bir tanesi vuruldu. Gazprom Neft'in işlettiği. Tabii bütün bu saldırılara rağmen bir uzlaşma arayışı Rusya tarafında görülüyor. Temennimiz Ukrayna tarafının da burada uzatılan eli tutması ve bu yakıcı krizin bir an önce sonlandırılması. Şimdi şöyle olur Merve Hanım, son cümle ifade edeyim. Sözü
1: Buyurun.
0: sonra kıymetli Cihan Hocama bırakayım. Şimdi savaşlarda böyle olur. Yani gerilim tırmanır tırmanır. Bir noktadan sonra artık insanlar daha büyük bir sıkıntıyla, sıkıntılı bir senaryoyla mı karşı karşıya kalacağız diye düşündüklerinde bir anda bir barış masasının kurulduğunu görürsünüz ki hani İran Savaşı'nda da böyle oldu biliyorsunuz. Hani Trump artık tam enerji altyapılarını vuracağım, birkaç gün içinde bitireceğim bunları derken bir anda biz 14 maddelik bir mutabakat muhtırasıyla karşı karşıya kaldık. Rusya-Ukrayna savaşında da benzer bir senaryonun yaşanmaması için bence hiçbir olumsuz durum yok. Yeter ki burada taraflar samimi olsunlar, Avrupalı devletler ikircikte oynamasınlar ve
1: Evet.
0: Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerine güvensinler.
1: Evet, aktardığınız üzere özellikle de İngiltere'nin müdahalesiyle o zaman Ukrayna işte anlaşmaya yanaşmamıştı ve halihazırda şöyle bir durum var. Bu hedef alınan Rusya'nın en kritik petrol tesislerinden birinin, sizin de söylediğiniz gibi 12'sinde ayın tek bir atışla böyle çok nasıl diyeyim, nokta atışı ve başarılı bir şekilde vurulması, istihbari noktada kimler ne kadar destek veriyor Ukrayna'ya, elbette maddi ve askeri bağlamda da bunu düşündürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere demiştik ki bir de BARS sistemleri var askeri bağlamda. Ukrayna diyor ki bunlar tamamen bizim yapımımız, ama bakıldığında, incelendiğinde işte yine Amerika ve İngiltere'nin katkılarıyla hazırlandığı düşünülüyor. Buradan aslında Trump'a geleceğim ve tabii ki İngiltere'ye geleceğim. İngiltere ile ilgili de hocam şöyle bir şey var. Eski Savunma Bakanı İngiltere'nin Lord Robertson, mevcut gerilimin tırmanmaya devam etmesi halinde Putin'in İngiltere'ye balistik ve konvansiyonel seyir füzeleriyle saldırması olası. Bence bu çok büyük bir ihtimalle gerçekleşebilecek bir şeydir diye düşünüyor. İngiltere'nin böyle endişeleri, Batı'nın bu zamana kadar gelen hali hazırda o Rusya korkusu, bu nasıl tekabül ediyor? Bir yandan İngiltere destek de sağlıyor. Bir kez daha mesela masaya oturulsa Türkiye'de, yine Batı'nın, Avrupalı ülkelerin tutumu nasıl olur, onu da merak ediyorum Cihan Hocam.
2: Tabii aslında burada açıkçası İngiltere'den önce bu tür endişeleri veyahut da güvenlik açısından değerlendirmeleri Doğu Avrupa ülkeleri açıklamış olsa bir noktada çok daha iyi anlayabiliriz. Çünkü Rusya'ya daha çok yakın olan, ayrıca güvenlik hafızalarında Sovyetler Birliği tarafından işgal edildiğini düşünen ülkeler ve benzer süreci tekrar yaşama zaten riskinden kaynaklı olarak da bu ülkeler önce Avrupa Birliği'nden önce zaten NATO'ya üye olmuş ülkeler. Şimdi İngiltere özellikle Brexit sonrası yeni bir uluslararası sistemde tekrardan güç konumlaması yapmaya çalışıyor. Fakat bunda da özellikle işte siz de biliyorsunuz Starmer istifa etti, yine kabinede değişiklik olacak ve bir türlü de aslında içeride yani iç siyasette tamamen istikrarı sağlayamamış. Bu çerçevede de baktığımızda aslında uluslararası sistemde de eski İngiltere'den bahsedemiyoruz. Yani bugün bir sorunun çözümünden bahsettiğimizde aktörler genel itibariyle belli. Örneğin Amerika'nın dışında şöyle bakalım Merve Hanım, Türkiye çok ön plana çıkıyor. Ama kimse İngiltere'yi alıp da bir müzakere masası burada kuralım veyahut da İngiltere araya girdi diyemiyoruz. Hatta biraz önce siz de bahsettiniz. Boris Johnson'ın 29 Mart 2022'di yanlış hatırlamıyorsam. Her iki taraf İstanbul'da görüştükten sonra bu anlaşmayı bozan taraftı. Şimdi İngiltere'nin biraz da anladığım kadarıyla aslında belki de bu güvenlik endişeleri üzerinden NATO'nun Avrupa kanadını çok daha fazla aslında şimdi güvenlik savunma harcamalarına yönlendirmek bir noktada da aslında ki ben bir rekabet de olabileceğini düşünüyorum. Fransa veyahut da Almanya'ya karşı da bir güç dengesi yaratmaya çalıştığı kanaatindeyim. Çünkü şöyle bir gerçeklik var Merve Hanım. Şimdi demin kıymetli hocam çok güzel çerçeveyi çizdi. Şimdi bu savaşın 4. yılına geldiğimizde biz sahada bir takım faktörlerin değiştiğini görüyoruz. Bakın neyin değiştiğini görüyoruz. Birincisi Ukrayna gerçekten de artık bugün drone SİHA yapımında, hatta balistik füze yapımında ve o asimetrik savaş tekniklerinde oldukça üst düzeye gitti ki şu an sahada bir değişim de açıkçası mevcut.
1: Peki yani hocam, ama bunu kendi kaynaklarıyla değil ama ister istemez Amerika'nın yardımı olmasa ki, evet, Trump'ın o ifadeleri, dediğiniz gibi Zelenski diye bir adam var, geliyor şu kadar paramızı alıp gidiyor. Yani tabii ki böyle bir yardım olduğunu biliyoruz ama işte Trump bunu ne kadar hem sürdürebilir? Sağlıyor bir şekilde, o dronları yapıyor, büyük drone saldırıları oluyor, birbirlerini artık İdeni'ye yıprattılar ama hani bu gerçeklik ekseninde de nasıl düşünmeliyiz? Buyurun.
2: Hemen şöyle size katkı vereyim Merve Hanım. Geçtiğimiz yıl düzenlenen NATO zirvesinden sonra bir karar alındı. Bundan sonra Ukrayna'ya teslim edilecek askeri mühimmatları Avrupalı müttefikler alıyor. Kendi cebinden bir teslim ediyor. Nereden alıyorlar? Amerika'dan alıyorlar. Yani bir bağlamda da aslında Amerika'nın yine burada kazancı var. Size belirttiniz, artık para vermiyor. Veyahut da mühimmat vermiyor. Bu mühimmatları Avrupalı ülkeler satın alıp teslim ediyor. Ama sahada da Ukrayna'nın belli bir noktada artık durdurduğunu görüyoruz. Hatta işte siz de biraz önce bahsettiniz, Moskova'nın içine kadar, enerji tesislerine kadar saldırı, evet, düzenleme kapasitesini de arttığını görüyoruz. Şimdi bu bir faktör olduğunu düşünüyorum. İkinci bir faktör daha var. Bence Rusya'yı aslında diplomatik, uluslararası sistemdeki gelişmeler bağlamında değerlendirdiğimizde, bir de elbette ki sahadaki gelişmeleri. Şimdi sahadaki gelişmelere veyahut da uluslararası gelişmelere şöyle bakalım Merve Hanım. Şimdi birincisi özellikle Avrupa, NATO üyesi Avrupalı ülkeler şu an için 739 milyar euro savunma bütçesine para ayırmış durumdalar. Savunma bütçelerini arttırıyorlar. Bugün Polonya inanılmaz derecede savunma ve güvenlik bağlamında çok yükselişe geçtiğini görüyoruz. Almanya'nın artık 2. Dünya Savaşı sonrası o belki de pasif pozisyondan aktif pozisyona geçtiğini görüyoruz. Yani Avrupalıların şu an için aslında bir anlamda belki Rusya için tehlikeli olabilecek kısmı şu: Avrupalı ülkeler artık kendilerini savunma ve güvenlik anlamında inşa etmeye başladılar. Bu bir anlamda ben bunun görüldüğünü düşünüyorum. Şimdi diplomatik açıdan demin Nuri Hocam bahsetti, şu eklemeyi de yapmak lazım. Çok haklı. Trump şu an için çok tutarsız ve dengesiz. Hangi tarafta duracağı belli değil. Bakın biz konuşmuyoruz ama İran'la yapılan anlaşma, belki konuşacağız. Her iki tarafın açıklamaları, şu an bir mutabakat zaptı olsa da hala isteklerin farklı olduğunu, tutarsız olduğunu görüyoruz. Bakın Gazze, evet, Barış Kurulu, Gazze ateşkesi istenilen noktaya gelmedi. Şimdi bunu gören Putin, bir de Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 4 kere Zelenski ile, daha doğrusu Ukrayna ve Rusya heyetleri Türkiye'de İstanbul'da buluştular. Bakın bunun ikisinde en azından askerlerin, esir askerlerin takası, tahıl anlaşmasının
1: Türkiye
2: yapılması gibi.
1: Bunları Türkiye sağladı zaten. Evet, yani baştan beri değil mi hocam? Antalya'daki, evet, o diplomasi, evet, forumu, dışişleri bakanları düzeyinde bir araya gelinmesi, evet, İstanbul'da devam etti süreç, tahıl koridoru keza. Yani Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı, evet, Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü belli. Hani o yüzden Putin'in İstanbul'daki bu meselelere atıfta bulunmasını çok, değil mi, yadırgamamak lazım ama bundan sonrası için tabii ki mühim nasıl adım atılacak. Buyurun.
2: Tabii işin diplomatik yanına baktığımızda Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın o güven veren ve aslında tüm aktörleri de eşit egemen birimler olarak alan ama kendi özerk politikalarıyla da karşıdaki aktörlerle ilişki kurabilen bir Türkiye var ki zaten bu güveni yaratıyor. Bugün Putin'in bahsetme noktasında Türkiye'yi işaret etmesi, İstanbul'u işaret etmesi de bunu gösteriyor bize. Tabii diğer açıdan bu sahadaki gelişmelerin dışında şöyle bir durum var. Geçtiğimiz hafta G7 zirvesinin sonuç bildirgesinde şu karar alındı: Ukrayna'nın askeri ve ekonomik olarak desteklenmesi, özellikle uzun menzilli yine hava savunma füzeleri ve bununla beraber ekonomik destek. Tabii bunun dışında da Rusya'ya karşı da yeni yaptırımların hayata geçirilmesi. Şimdi G7 zirvesi önemlidir. En azından uluslararası sistemde Batı'nın başat aktörlerinin bir araya gelip politika çizdiklerini görüyoruz. Şimdi bu açıklamanın yapılması, en azından Trump da oradayken yapılmış olması şunu da gösteriyor. En azından G7 bağlamında düşündüğümüzde belki Trump'ın da Ukrayna'ya artık bir başka pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz ki o G7 zirvesinde zaten Ukrayna'nın sahada inisiyatifi eline geçirdiği yönündeydi. Şimdi artık Ukrayna öyle bir hale geldi ki Merve Hanım, bana soracaksanız, gerçekten de Avrupa'nın öndeki cephesi durumunda ve bu cephenin çökmesini istemiyorlar Rusya'ya karşı. İşin bu boyutu var. Diğer taraftan önümüzdeki ay çok kısa bir süre sonra NATO zirvesi olacak ve muhtemel orada da gelişmeler olacak. Zelenski'nin de gelme durumu var yanlış bilmiyorsam ve burada tekrardan Trump ikna edilirse ve NATO'nun desteğini alırsa bir faktör. Ben diğer açıdan da şunu düşünüyorum, bu G7 tarafından yeni yaptırımlar alınmışken, şimdi bakın 60 gün özellikle İran petrolü tüm diye, hatta Amerika dahil olmak üzere petrolü alabiliyor. Şimdi petrol fiyatları düştükçe aslında Rusya'nın da çok istemediği bir durum. Çünkü petrol fiyatı arttıkça belli ülkelere, bana sorarsanız, ambargo oldukça

0: Gölge filolarla bunu örneğin Çin'e en büyük alıcısı enerjiyi teslim ediyor ve kendisini savaşta finanse ediyor. Fakat yaşanan Venezuela'da ve İran'daki gelişmeler şunu da gösteriyor. Bir anlamda bu ekonomik olarak petrol fiyatlarının üstünü uzattım, kusuruma bakmayın hocamın vaktini yemeyeyim. Bir anlamda Rusya'nın ekonomisine ve oradan da savaşa ayıracağı bütçeyi etkileyebilir ki bu da savaşta daha geri gitmesine sebep olabilir. Ben bu faktörlerin biraz çok etkili olduğunu düşünüyorum Putin'in açıklamalarında.
1: Evet, Putin açıklamalarının yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz ama sizin de söylediğiniz gibi özellikle de NATO meselesiyle alakalı Rusya ittifakı, bu NATO birliğini hani bu zamana kadar hep bir rakip olarak gördü ama şöyle de bir ifade var. Rus diplomat Dmitri Polyanski diyor ki Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkiler son derece hassas bir noktada. Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri bir çatışma riski son yıllarda olduğundan daha yakın. Yani buna göre mi ön alınıyor ve bu risk doğrultusunda mı aslında bundan sonrası için Rusya adım atabilir? Yani ne kadar aslında gerçekçi? Bunu bir sormak istiyorum. Rusya artık ittifakı birincil stratejik rakip görüyor. Öyle mi? Sizce Putin buna göre davranıyor mu şu anda? Dur hocam. Sonra size de soralım.
2: Şimdi Merve Hanım zaten NATO'nun varlık sebebi, şimdi Cihan Hocam bu konularda uzmandır NATO konusunda, o da bilir. Yani varoluşsal olarak ontolojik güvenlik açısından NATO'nun temel zaten düşmanı Rusya. Rusya da aynı şekilde NATO'yu kendisine varoluşsal bir düşman olarak tanımlıyor. Dolayısıyla burada aktörler arasındaki bu gerilim aslında yani Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında uzun süredir devam eden bir gerilimin bunun nihai noktası olarak okumak bence daha doğru olur. Neyi kastediyorum? 90'lı yıllardan itibaren yani Soğuk Savaş'ın bitişinden itibaren NATO amaçsız kaldı. Yani Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte NATO kendisine yeni bir güvenlik konsepti belirlemek zorunda kaldı ve özellikle burada eski Sovyet üyesi olan ülkelerin NATO'ya katılımına dair bir genişleme stratejisi ve politikası izledi. Burada Putin 2000'de iktidara geldikten sonra NATO'yu bu konuda çok uyardı. Bakın dedi, bizim eski havzamızda genişliyorsunuz. Bir genişleme stratejiniz var. Yani özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya üye olmasını biz kabul etmiyoruz. Bunu istemiyoruz. Ve mesele artık Ukrayna'ya geldiğinde, yani Ukrayna'nın NATO üyesi olması konuşulduğunda batılı ülkeler, Biden döneminde o küreselci ekip Ukrayna'ya bir takım gelişmiş silahları yerleştirme kararı aldıklarında artık bu Kremlin açısından bardağa taşınan son damla oldu ve bu savaş patlak verdi. Şimdi dolayısıyla burada aslında uzun yıllardır, yıllara sari, kademe kademe artan bir gerilim var Merve Hanım. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani Putin özellikle bu Sovyet, eski Sovyet havzasında NATO'nun genişlemesinden rahatsız ve bunu kabul etmediğini, etmeyeceğini söylüyor. Ukrayna'nın NATO üyeliğini bu bağlamda bir kırmızı çizgi olarak net olarak ifade etmiş bulunuyor. Şimdi burada eğer bu gerilim, yani 90'lardan itibaren ortaya çıkan bu gerilim bir çatışmaya dönerse, az önce Cihan Hocam çok güzel bir noktaya temas etti. Bakın Polonya'dan bahsetti. Ben birkaç yıl önce bir Polonya'ya gitmiştim ders vermek için. Gezdim Polonya'da muhtelif şehirlerde. İnanılmaz bir endişe var.
1: Dün de tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yine mevkidaşı arasında bir dizi anlaşma imzalandı. Yani Türkiye'nin de bu kapsamda biliyoruz görüşmeler. Dün de takip ettik, kritikti. Yani mesela Polonya örneği veriyoruz ama yapılan anlaşmalar savunma sanayi ekonomi bağlamında oldukça güçlü. Buyurun hocam.
2: Tabii. Şimdi Merve Hanım, hatta biliyorsunuz bu Rus tehdidi nedeniyle Polonya sınırına duvar örülmesi filan senaryoları konuşuluyordu. Yani kuzeyden güneye doğru böyle devasa yüzlerce kilometreye sari bir duvar örülmesi planlanıyordu. Şimdi ben burada çok açık ve net bir şey söyleyeyim size. Eğer bu gerilim, yani kademeli olarak artan ve Ukrayna Savaşı ile birlikte artık Avrupa güvenlik mimarisi açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa bu denli ete kemiğe bürünen Rus tehdidi NATO'nun kapılarını çalarsa, korkarım ki bu Üçüncü Dünya Savaşı'nın patlak vermesi anlamına gelecektir Merve Hanım. Bakın dünya savaşlarının tarihine bakın. Hep bunlar Avrupa içi güvenlik problemlerinin, güvenlik gerilimlerinin neticesinde ortaya çıkmıştır. Şu anda aktörler işin bu noktaya, bu raddeye ulaşmaması için bir gayret gösteriyorlar. Tabii burada açıkça ifade etmek gerekirse, yani ne kadar Trump'ın hani bir takım böyle çelişkili açıklamaları var, evet, yani Amerika'nın menfaatleri açısından iyi olupken dünya açısından kötü olan izlediği politikalar var, ama bu kadar müdahaleci bir politika izlememiş olması da aslında bir noktada bence bu muhtemel savaş senaryosunun önüne geçti. Yani Biden yönetiminde çok müdahaleciydi Amerika Birleşik Devletleri, biliyorsunuz. Yani orada tabii bir gerçeklik senaryosu değil bu. Yani Biden yönetimi, küreselciler, demokratlar iktidarda olmadıkları için bu biraz farazi bir yorum gibi geliyor, ama yani bu 5 yıl içerisinde başka bir aktör olsaydı Amerika'da belki bambaşka gerilimler yaşayacaktık. Dolayısıyla şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu kademeli bir gerginlik var. Bu giderek artıyor. Bunun nihai noktası bence Avrupa ve NATO bağlamında Ukrayna Savaşı oldu. Eğer bu savaş Doğu Avrupa ülkelerine sirayet ederse, az önce Cihan Hocam'ın ifade ettiği gibi, yani burada bir yeni bir gerilim hattı oluşup bu ülkelere bu ateş sıçrarsa, işte o zaman kıyamet senaryosunu konuşmaya başlarız diye düşünüyorum. Şu ana kadar aktörler bundan mümkün mertebe uzak durdular. Fakat Merve Hanım, savaşlar böyledir. Yani bir kere o kıvılcım ateşlendiği zaman onun nereye sıçrayacağını tahmin edemezsiniz. İşte tam da bu noktada Türkiye'nin arabuluculuğu çok önemli, çok, çok kıymetli. Çok önemli. Temennimiz burada ateşin daha fazla yayılmaması için, yani Ukrayna'nın, Rusya'nın bu bölge halklarının daha fazla zarar görmemesi için diplomasi masasında bir ilerleme kaydedilmesi. Ben bunun da Türkiye'nin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlanabileceğini, bunun başarılabileceğine inanıyorum.
1: Türkiye bağlamında NATO zirvesinde belli ki bu konuda masaya yatırılacak, ama özellikle İran konusunda destek vermediler diye Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki askerlerini geri çekti yönünde bir tehdidi vardı ABD Başkanı Donald Trump'ın. Bunun dışında NATO'dan hani çekilirim, NATO'dan da giderim. Yani NATO kalsın ama Avrupa çok daha fazla ödeme yapsın, ABD'nin yükü azaltılsın. Biraz bugüne kadar böyle işledi, ama biliyoruz ki NATO bağlamında da şu anda özellikle Rusya'nın endişeleri var söz konusu. Şimdi İran'a şöyle bir geçiş yapmak istiyorum. İster istemez ABD Başkanı Trump deyince böyle yeni açıklamalarıyla birlikte bize şunu düşündürüyor. Haftaya salı bir kez daha masaya oturulacak, ama o güne kadar herhangi bir taraftan bir kışkırtma, farklı bir durum, belki bir saldırı, yani bunlar gerçekleşebilir mi? Bunu da düşünüyoruz. Ama şunu söyleyelim efendim. Şöyle müzakereyle varılan uzlaşı üzerine özellikle de Lübnan'da, ki İran'ın kırmızı çizgisiydi, Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için İsrailsiz bir mekanizma kurulmasına karar verildi. Sınırsız harekat yetkisi İsrail'de şu anda söz konusu değil. Mekanizma demiştik ya hocalarım. Şimdi Washington yönetiminin 2024'te Lübnan, İsrail, ABD, Fransa ve Birleşmiş Milletler'in bulunduğu yapının yerini aldığı söyleniyor. ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşacak bir mekanizma var. Bu ülkeler bağlamında sormuş olayım. Nihai anlaşmaya varılmasını öngören yol haritasında bu ülkelerin katkısı ne olur? Hali hazırda önümüzdeki salı gününe de gözler çevriliyken. Buyurun. Cihan Hocam, buyurun.
0: Merve Hanım, aslında İran Amerika mutabakat metni aslında bir mutabakat zaptı da hala barış anlaşmasına tamamen ermiş değil. Burada çok kritik hala baktığımızda sürecin pamuk ipliğine gittiği, fakat her an sahada gelişecek bir eylemle de her an biz barış masasını tamamen terk edildiği bir süreci de görebiliriz. Yani aslında sorduğumuzda hala o belirsizliği ve kırılganlığın devam ettiğini söyleyelim. Şimdi Lübnan sahasına geldiğimizde şöyle bir durum var bence. Şimdi hatırlarsanız bir UNIFIL, İsrail-Lübnan sınırında bir eşimiyetler barış gücü vardı ve buradaki ülkeler belki çok gözden kaçıyor. Daha çok aslında baktığımızda Asya veya hatta Afrika'dan gelmiş daha küçük ölçekli diyebileceğimiz devletler, ki bir caydırıcılığı maalesef yoktu ve bu süre içerisinde İsrail istediği gibi burada terör estirebildi. Hatırlarsanız Birleşmiş Milletler'in birçok üssünü de burada vurdu, tanklarla bu üslere girdi, hayatını kaybeden ve yaralanan UNIFIL, yani Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri oldu. Şimdi sahada biz tam anlamıyla bir caydırıcı güç, askeri güç, ama aynı zamanda örneğin Amerika gibi İsrail'i sınırlayacak bir güç görmediğimiz takdirde biz İsrail'in burada ne olursa olsun çok bunu çok riayet edeceğini en azından ben kendi adıma sanmıyorum. Zaten İran ve Amerika arasındaki bu mutabakat metnini ve bunun bir barışa evrilmesi bağlamında tamamen buna karşı olan, ontolojik olarak baktığımızda İran'ın Şu anki rejiminin tamamen aslında ortadan kaldırılmasına yönelik bir yaklaşımı olan ve bölgede de yayılmacı politikası olan İsrail'in belli noktalarda vazgeçmeyeceğini söyleyebiliriz. Fakat ben burada da hala çok değişik, enteresan açıklamalar olduğunu düşünüyorum. İşte bugün biliyorsunuz Rubio Körfez turuna çıktı ve o da bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam, şu açıklamasını yaptı Birleşik Arap Emirlikleri'nde.

0: burada Lübnan dosyası ve İran'la barış dosyası ayrı dedi. Şimdi dosyalar ayırtılarak aslında şu da yapılmaya çalışılıyor. İran'ın Lübnan'la etkisinin kırılmaya çalışıldığını belirtmemiz gerekir. Bakın diğer taraftan şu da İsrail medyasına çıkmaya başladı Merve Hanım. Tekrardan Gazelilerin sürülmesi ve işgal ettiği yerlerden çıkmaması. Şimdi İsrail'in şunu biliyoruz. Bir herhangi bir
1: hocam özür dilerim. Trump'ın bu kapsamda İsrail'e Gazze'ye yeniden bir saldırı başlatmaya ve aynı zamanda Lübnan'ın güneyindeki bir şekilde orada işgal edilmiş noktalardan da işte geri çekil tekrar saldırma diye bir konuşma aralarında geçti. Bundan da aslında anlaştıkları Netanyahu ile böyle de bir ifade var. Tabii teyite muhtaç ama bunların da biraz hani Beyaz Saray nezdinde konuşulduğu düşünülüyor. Sizce Trump şu anki bağlamda yani şöyle bir süreç içerisinde Netanyahu'dan bunu istemiş olabilir mi?
0: Şimdi istemiş olsa bile şöyle bir durum var Merve Hanım. Netanyahu Lübnan'ın güneyinden çekilirse şimdi kabinesini zaten dağılma ihtimali çok yüksek olacak. Evet. Yani biz çok rasyonel akla sahip olan bir kabinesi yok. İşte Ben Gibir'in Smotrich'in açıklamalarına baktığımızda Güney Lübnan'dan çıkmamak, hatta İsrail Lübnan'ı öyle bir vuralım ki her bir annemizin gözyaşının karşılığında 1000 anne gözyaşı döksün diye. Şimdi çekilirse çok tuhaf burada bir ikilem de var bana sorarsanız. Trump barışla Kasım'daki seçimlere gitmek istiyor fakat Netanyahu da savaşla ve bir kahramanlıkla Ekim ayında yapılacak seçimlere gitmek istiyor. Kaldı ki şu an muhalefette iki önemli figür, eski başbakanlar işte Yair Lapid ve Naftali Bennett ortak hareket etme kararı aldılar ve anketlerde de bildiğim kadarıyla önde gidiyor. Muhtemelen de Netanyahu'yu devirecekler ve yeni hükümeti kuracaklar. Tabii orada da başka bir tartışma var Merve Hanım. Bu o kadar çok çetrefilli bir konu ki orada her iki bu muhalefet lideri de şunu söylüyor. Sen savaşta başarısız oldun. Çık biz savaşı başarılı bir şekilde tamamlayalım. Yani hiçbir türlü o devlet aklının biz bırakılmadığını görüyoruz. Nedir o? Aslında bölgede olabildiğince yayılmak, özellikle de Filistin'i işgal tamamen işgal ederek aslında bir Filistin'i de ortada bırakmama anlayışı maalesef devam ediyor. Şimdi burada kritik soru şu, Trump gerçekten sınırlandırabilecek mi yoksa iyi polis kötü polis rolünde mi? Ancak şöyle bunu görebileceğiz. Ben çok açıkçası yüksek olasılık vermiyorum ama Güney Lübnan'dan çekilme ihtimalinin gördüğüm kadarıyla Netanyahu çok zorlayacağını ve bu konuda da çekilmemek için elinden geleni yapmaya çalışacağını düşünüyorum. Ha ne olabilir? Belki burada şu an pasif bir pozisyonda ama işgal ettiği yerde kalmak, askeri anlamda pasif bir evet. şekilde hareket etmek. Buradaki ana nokta şu Merve Hanım, uzatmadan şunu söylemek isterim. Gerçekten de Trump sınırlandırabilecek mi Amerika? İsrail'i sınırlandıramayacak mı? Ki şunu da biliyoruz, İsrail'in artık yaşanan gelişmeler karşılığında sürekli bu açıklamaları Netanyahu'da veyahut da kabinedeki evet. diğer isimler de yapıyor. Bağımsız bir politika yürütmemiz gerektiği yönünde Amerika'yla belki de bunu da göze alarak bu politikaları
1: çıkarların bir süre sonra artık ayrışması meselesine de gittik ya, özellikle mutabakat noktasında kritikti. Zamanımız daraldı, şunu merak ediyorum. Senato'da, ABD Senatosu'nda oylama yapıldı. Oylama mühimdi. Trump'ın Amerikan ordusunu İran'a karşı kullanma yetkilerini sınırlandıracak savaş yetkileri yasası var. Bu yasa geçti yani. Trump'ın yetkilerinin sınırlandırılması aslında bakarsanız şöyle kıymetli. Karar Senato'daki Cumhuriyetçi kanatla Trump arasında yaşanan ilk önemli ayrılık. Bir kere bunun anlamı nedir? Hani Trump'ın dış politika yetkilerine yönelik kongreden ilk kez ciddi bir sınırlandırma gelmesi durdurur mu Trump'ı? Bunu sormuş olayım. Kendisi bu arada hiç memnun olmamış. Bu yaşananları tehdit olarak algılamış ve yine böyle tehdit var. Kendisi de zaten olumsuz negatif bir söylem yürütüyor. Bunun herhangi bir etkisi olur mu? Bunu merak ediyorum. Öte yandan İran ve ABD tarafından farklı açıklamalar geliyor demiştik. Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülkesinin füze programına ilişkin mutabakat zaptında yer almadığını, hiçbir zaman tartışma konusu olmayacağını, savunma kapasitemiz konusunda müzakere etmeyeceğiz diyor. Mesela 14 tane maddeden bir tanesi bu. Yani yine hocam şunu söylüyorum. Fikir ayrılıkları var. Trump bunu bilinçli mi yapıyor? Bir psikolojik üstünlük için mi? Evet evet bu da olacak. Evet nükleer olarak atom enerji gelecek ajans, bunlar denetleyecekler. Ama geliyorsunuz diğer tarafa deniyor ki yo, denetimle alakalı bir şey. Biz onaylamadık. İran'da bu fikir ayrılıkları ne olur Nuri Hocam? Hızlıca sormuş olayım. Önce ama Trump durur mu bu kararla?
2: Şimdi Merve Hanım, şöyle Amerikan dış politika yapımında iç siyasal dengeler önemli. Öncelikle bunu ortaya koymak lazım. Trump'ın İran Savaşı bağlamında yaşadığı büyük hezimet diyelim, başarısızlık, Amerika'da içeride ciddi bir kaynamayı beraberinde getirdi. Siz de az önce temas ettiniz. Yani Trump'ın yaşadığı bu başarısızlık, İran'daki stratejik hedeflerin başaramaması sadece Demokratlar bağlamında değil, Cumhuriyetçi Parti içerisinde de ciddi
1: Hocam çok
2: eleştirileri
1: özür dilerim. Bir
2: beraberinde
1: veriyle
2: getirdi.
1: hatta desteklemek isterim sizi. %60 oranında MAGA'cılar şu anda bir anket
2: Evet.
1: yapılmış. Diyorlar ki Trump'ın politikalarını desteklemiyoruz. O yüzden Kasım'ı da bir
2: Ben de
1: düşünüyor sanıyorum.
2: evet.
1: Buyurun.
2: Evet. Ben de tam olarak oraya gelecektim. Yani Cumhuriyetçi Parti içerisinde önemli çatlaklar var. Yani MAGA'cılar bölündü. Yani Trump'ın yanında olanlar ve olmayanlar şeklinde, ama Amerikan kamuoyunda ünlü MAGA'cı olarak bilinen isimler Trump'a karşı çıktılar. İşte Tucker Carlson meselesini konuştuk. Yani
1: Evet.
2: inanılmaz düzeyde hem İsrail eleştiriyor hem Trump'ı eleştiriyor. Ve bu kongrede alınan karar şu anlamda önemli. Trump biliyorsunuz ikinci dönemde kongreyi de kazanmıştı. Cumhuriyetçiler orada çok güçlü
0: Evet.
2: bir temsil var. Şimdi Trump'ın artık partiyi de kontrol edemediği ve partiyi sürükleyemediğine dair de önemli bir done ortaya koymuş oldu. Dolayısıyla şimdi Kasım seçimlerine doğru giderken Donald Trump burada parti içerisinde de bir ayrılık görüntüsü oluşturmak istemeyecektir ve orada bir toparlanma olmasını isteyecektir. Bu bağlamda ben Trump üzerinde dizginleyici bir etkisi olabilir diye düşünüyorum. Bu önemli bir karar. Şimdi İran'ın ile ilgili müzakerelerde bazı maddelerle ilgili spekülasyonlar yapılıyor malumunuz. Şimdi bunun da temel sebebi, az önce Cihan Hocam yine ifade etti, yani burada Netanyahu bir savaşla Ekim seçimlerine gitmek istiyor. Donald Trump Kasım'da bir barışla ara seçimlere gitmek istiyor. Şimdi burada İsrail'in hani rejimi değiştirmeyi bir kenara koyun, stratejik hedef olarak en başa yerleştirdiği mesele 14 maddelik mutabakat muhtırasında yok. Nedir o? İran'ın balistik füze kapasitesi. Şimdi bununla ilgili bence yapılacak bu saatten sonra her açıklama biraz da kamuoyunu manipüle etmek için yapılacak açıklamalar babında okunmalı. Niye? Çünkü mutabakat muhtırasının zaten çerçevesi belli. Yani taraflar oturdular, görüştüler, kıran kırana müzakere ettiler ve bu 14 madde üzerinde bir mutabakat sağladılar ve bu zaptı imzaladılar. Dolayısıyla bu saatten sonra bu balistik füze meselesi gündeme gelmez. Son bir cümle, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimiyle ilgili konuşayım. Burada da devrim muhafızlarının radikal kanadını tatmin etmek için ya böyle bir denetim olmayacak vesaire diyorlar, ama bence İran'ın bundan kaçışı yok, çünkü NPT anlaşması, yani bu nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasında İran taraf. Dolayısıyla nihai bir anlaşma imzalandığında nükleerle ilgili tıpkı 2015'teki anlaşmada olduğu gibi Obama döneminde İran topraklarını nükleer uzmanlara açmak zorunda kalacaktır Uluslararası Atom
1: Geçmişte de
2: Enerjisi
1: oldu.
2: Kurumu'nun.
1: Tesisler de kapatıldı. Obama'nın o zaman çok büyük bir zaaf gösterdiğini söyleyen Trump var, ama ne olacak göreceğiz. Gözümüz kulağımız salı gününe çevrili. Tekrar bir araya gelecekler. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Cihan Hocam, Nuri Hocam, kolay gelsin size de.
2: Biz teşekkür
0: Biz
2: ederiz.
0: teşekkür ederiz Merve Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, yaşananlara baktık. Bir kere Rusya-Ukrayna savaşı ne olacak ne gidecek. Putin'in açıklamaları ve Orta Doğu'daki denklem derken efendim. Araya gidelim, saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşeti bu CHP'nin, az önce bahsettim ya, kaynayan kazan CHP'nin, yani şikayet edenin CHP'li, mağdurun CHP'li, sanığın CHP'li, tanığın CHP'li, efendime söyleyeyim etkin pişmanlıktan faydalananın CHP'li, herkesin CHP'li. Yani binayı işgal edenin de CHP'li, o işgalcileri oradan çıkartmak için taarruza geçenin de CHP'li olduğu bir dönemde kazan kaynarken, herkes birbirini bıçaklama gayretindeyken, dün Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili meseleyi özetler, bir analiz yaptı. Videosundan dinleyelim. Sözcü'nün bugünkü manşeti de zaten onu bize ifade ediyor. Hazırsa arkadaşlar, buyurunuz, dinliyoruz.
2: Namusuma, şerefime söylüyorum. Bu mesele Kemal Bey ile aramda değildir. Butlancılarla seçilmişler arasında değildir. Bu mesele Sera'daki teyze ile Tayyip Erdoğan'ın arasındadır.
1: Şimdi Hikmet Bey'in günlerdir söylediği gibi, CHP bir siyaset üretmez. CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'sundan Özgür Özel'ine, her türlü aktörünün tek motivasyon kaynağı Erdoğan'dan kurtulmak, Erdoğan'ı indirmek, Erdoğan'ı göndermek. Tek vaat de budur zaten, diyor ya. Yani ancak bu kadar üstüne oturabilir. Özgür Özel meseleyi yine Erdoğan karşıtlığı zeminine taşıma gayretiyle harekete geçmiş. Namusuma, şerefime diyor.
3: Yalan demek yani.
1: Namusu kadar kefil belediye başkanları şu anda yargılanıyor. Onlara bakacağız.
3: Başlayınca yalan söylemenin ilk adımıdır o.
1: Hemen namusuma, şerefime.
3: Kılıçdaroğlu da aynısını yapar.
1: Bu mesele Kemal Bey ile benim aramda değil.
3: Demek ki yalan.
1: Bu mesele seçilmişlerle butlancılar arasında değil. Nedir peki? Bu mesele Sera'daki teyzeyle Tayyip Erdoğan arasında.
3: Ya hocam,
1: denklemin neresine koyarsınız bilmem ama Adalar Belediye Başkanı kilise vakfına bile çökmüş. Kilisenin, bildiğiniz Adalar'daki kilisenin vakfına Vasil abi haberin detayında var, okursunuz. Oraya bile çökmüş. Diyorsun ki bu mesele Sera'daki teyzeyle Erdoğan arasında. Adam
3: ya, bırak Allah'ım.
1: Adam Silifke'de bardak kulisinde rüşvet verdim diyor. Görüntüleri var. Mesele Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında. Bursa perişan olmuş ortalık. Mesele Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında.
3: İstanbul'da,
1: Muhittin Böcek. Mesele Erdoğan'la
3: İstanbul'daki
1: Uşak,
3: paralar.
1: Özkan Yalım havlu. Mesele Sera'daki teyzeyle Erdoğan
3: yani
1: arasında.
3: Şey diyeceğim.
1: İstanbul nimet. Mesele Sera'daki teyzeyle Erdoğan arasında.
3: Yani hocam bu tabii bir şu var. Ben
1: peki.
3: Hakikaten mesele buydu yani.
1: Tamam.
3: Evet. Ha, yedik doğru, öyledir zaten.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington

Platon ve Tahran nihayet aynı masa. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

0: günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Avantajı kaçırma.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
3: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Ara bitti. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti grup toplantısı vardı ki Cumhurbaşkanı'nın gündeminde ABD ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. İsrail'den söz etti. İsrail'in süreçten rahatsız olduğunu biliyoruz ama İsrail'e karşın yine de barışın sağlanacağını vurguladı. Siyasette CHP ile ilgili konuştu. Tepkisini ortaya koydu. Paralel yönetim modeli Türkiye siyasetini de paralize ediyor ve elbette buna izin vermeyiz. Meclis içerisinde böyle bir duruma geçit vermeyiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörist Türkiye kapsamında bundan sonra yapılacaklar. Bunun içinde yeni yasal düzenlemelerden söz etti ve artık o düzenlemelerin meclise sunulacağını söyledi.
1: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek.
2: İsrail'in Orta Doğu'da barıştan korktuğuna dikkati çekti. Bölgede huzurun İsrail'e rağmen sağlanacağını vurguladı.
1: Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı.
1: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir.
2: Erdoğan barış sürecinin İsrail tarafından sabote edilmek istendiğini söyledi.
1: Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Terörü ve işgali bir devlet politikası haline getiren bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır.
2: Devletin zirvesi iç siyasete de ayrı bir parantez açtı. CHP'deki paralel yapının sürdürülebilir olmadığını belirtti. Ana muhalefetin meclis çalışmalarını baltalamak için çalıştığını vurguladı.
1: Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın?
2: Ve terörsüz Türkiye süreci, beklenti yasal düzenlemelerin meclise sunulması.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine ilişkin olarak Trump'la NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak ifadelerini kullandı.
3: Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
4: Büyük ihtimalle olur.
0: Evet, şu anda aktarmış olalım ki efendim özellikle de son gelişmelerle birlikte aslında Türkiye diplomasinin kalbinin atacağı.

0: bir kez daha masaya oturacaklar. Bu anlaşmadaki şu maddeyi kabul etmiyoruz ya da biz bunu öne sürdük ama geçerliliği şu. Bu belirsiz olan pek çok noktanın da artık yavaş yavaş netliğe kavuşması bekleniyor. Trump Hürmüz'den yeniden petrol akışının sağlandığını söyledi. İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını da yineledi. Trump Pensilvanya'daydı. Katıldığı bir etkinlikte konuştu. İran meselesine değindi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu belirtti. Boğaz'dan petrol akışının çok hızlı olduğunu vurguladı. Trump İran'ı Orta Doğu'nun zorbası olarak tanımladı. İran'ı donanmasız, hava kuvvetleri olmadan, füze yeteneği ve nükleer programı olmadan bırakıyoruz dedi. Trump bu konuşmasından önce de Washington'da havalimanında basına demeç vermişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'a gideceğini iddia etti. Denetçilerin İran'daki nükleer tesisleri ziyaret edeceğini öne sürdü. ABD Başkanı uygun zamanda gidecekler. Aceleye gerek yok ancak uygun zamanda sahada olacaklar diye konuştu. Trump İran'ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu söyledi. Anlaşmayla ekonomik açıdan biraz rahatlayacaklarını belirtti. Trump sosyal medyadan da açıklamalarını sürdürüyor, Hürmüz'deki duruma değindi. İran'ın Boğaz'dan geçen gemilerden hiçbir şekilde ücret talep etmediğini söyledi. Ve Trump bu noktada İran'ı tehdit etti. Eğer bu yanlış bilgi ise İran'la müzakereler derhal sona erecektir dedi. Trump ABD'nin İran'a para vermediğini de söyledi ve dondurulmuş İran varlıklarının sadece Amerikan gıdasının satın alımı için kullanılacağını ineledi. Trump İran'da gıdaya çok acil ihtiyaç var. Biz bunu onlar için yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alacağız ifadesini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı aynı zamanda da COP31 Başkanı Murat Kurum İngiltere'nin başkenti Londra'daydı ve burada düzenlenen Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'na katıldı. Buradan mesajlarını verdi ki kurum COP31 çerçevesinde yıllarca müzakere edilen hedeflerin artık somut adımlarla birlikte gerçekleşeceğini ve bu kapsamda da önemli adımların atılması gerektiğini vurguladı.
1: Önümüzdeki 10 yıl küresel enerji sisteminin yeniden şekillendirildiği bir dönem olacaktır. Bu dönüşümün kazananları ise sermayeyi, teknolojiyi ve politikaları doğru zamanda bir araya getirebilen ülkeler olacaktır. Dünya uzun yıllar boyunca hedefleri ve taahhütleri müzakere etti. Bu da gerekliydi aslında. Ancak bugün insanlık artık bir sonraki adımı da net bir şekilde görmek istiyor. Biz uygulama için artık daha hızlı ve daha kararlı hareket etmek durumundayız ki enerji dönüşümünde de iklim eylemini, enerji güvenliğini ve ekonomik rekabet gücünü de düşünerek enerji güvenliğini bu konuların tam merkezine koyuyoruz. Dalgalı enerji piyasalarına bağımlılığın ciddi ekonomik ve sosyal bedelleri var. Aynı zamanda şunu da gördük. Yenilenebilir enerji kapasitesi güçlü. Enerji verimliliği yüksek ülkeler belirsizlik dönemlerinde, bugünkü yaşadığımız dönem gibi bu dönemleri yönetmeye ve en önemlisi de vatandaşlarını korumaya çok daha hazırlıklı oluyor. COP31'e gelen herkes Türkiye'nin küresel ölçekteki yenilikçi gücünün ve yüksek hedeflerinin enerji dönüşümüne nasıl yön verdiğini yakından görme fırsatı olacak. Aynı zamanda işte karbonsuzlaşma ile kalkınmayı birlikte ilerletecek yeni ortaklıkların da önünü açacağız.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan su verimliliği seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda su verimliliği seferberliğinin su kaynaklarının korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımı olduğunu belirtti. Su verimliliği bilgi sistemi ve belgelendirme sürecinin önemine işaret etti. Bu uygulamanın suyun her damlasını koruyan yaklaşımı tüm alanlarda daha da güçlendireceğine inandığını söyledi. Emine Erdoğan paylaşımında suyun bereketini korumayı amaçlayan çalışmanın sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmasını da temenni etti.

0: CHP içerisinde yaşananlara bakalım. Malum dün efendim genel merkezde ve tabii ki bunun ardından da mecliste iki farklı toplantı söz konusuydu. Özgür Özel de çıktı, konuştu. CHP genel merkezinde parti grup toplantısı ve aynı zamanda MK toplantıları vardı. İhraçlar, bundan sonrası için atılacak adımlar arınma derken bir de genel merkez tarafından alınan bir karar var. O kararı da CHP'liler tepki gösteriyor. Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'yla il yönetiminin görevine son verildi. Bu ikisi ihraç edildi de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler il binasının iç duvarlarına sprey boyalarla yazı yazdı. CHP Malatya İl Başkanlığı binasının da kapı kilidi kırıldı. Bu şekilde içeri zorla girildi. Partililer Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını da bu noktaya astı. İstanbul Şişli'de ise partililerin haberleşme grubundan CHP ibaresi kaldırıldı. Neler yaşanıyor bakalım.
1: İl başkanı görevden alındı, il binası karıştı. Duvarlara sprey boyayla yazılar yazıldı. CHP Genel Merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il yönetiminin görevine son verildi. Görevden alınma sonrası parti binasında sprey boyalı tepki gösterildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı binasının iç duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldı. İl binasındaki bu eylem parti içindeki gerilimin ve tepkilerin boyutunu gözler önüne serdi. Bir başka krizin adresi Malatya oldu. CHP Malatya İl Başkanlığı'nın kapısının önünde partililer dakikalarca bekledi. Kapı kilidi kırıldıktan sonra partililer içeri girdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını astı.
2: Lambayı yakar mısın? Bugün lambam gidecek.
1: Başka bir kriz ise İstanbul'un kritik ilçelerinden Şişli'de yaşandı. CHP Şişli Merkez Mahallesi Temsilciliği adlı parti haberleşme grubunun ismi ilçe başkanı tarafından değiştirildi. Grubun adından CHP Şişli ibaresi kaldırılarak yalnızca Merkez Mahalle Temsilciliği yapılması parti içerisinde tepkiyle karşılandı.
0: Bir siyasi kriz noktasında CHP'de yaşananlar malum ama bir de Demirtaş savaşı var. Nasıl derseniz CHP'nin iki kanadı arasında bir Demirtaş krizi var. Demirtaş'tan özür dileyen bir Özgür Özel var ama Özgür Özel tarafı da şundan korkuyor. Kılıçdaroğlu özür dilemedi Demirtaş'tan ama bir şekilde buna karşın Demirtaş'ı acaba cezaevinde ziyaret ederler mi? Bu endişenin kaynağı ne bakalım.
3: Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye'den, Türk milletinden özür diliyorum.
4: Siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız.
5: Kullandık.
6: Evet. Pişman mısınız?
5: Efendim?
6: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
5: Hayır.
7: Tartışma işte böyle başladı. Ardından da CHP'nin iki kanadında bir Demirtaş yarışı başladı. Bu mücadelenin doruk noktasında Kılıçdaroğlu tarafından Demirtaş'ta görüşme açıklaması geldi.
8: Kemal Bey önümüzdeki günlerde, kendisiyle konuştum. Kemal Bey önümüzdeki günlerde Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.
7: Bu açıklama Özgür Özel tarafında bir panik hali yarattı. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Eğer gerçekleşirse kürsüden yapılan özür konuşması boşa gidecekti ve nefeslerini tutup beklemeye başladılar. Ankara kulislerine düşen bir söylentiyle nefes aldılar. CHP medyası Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'nu kabul etmediğine ilişkin iddiayı düğün haberi verir gibi veriyordu.
9: Hashtag bugün için etiketimiz. Tokat gibi dedik değil mi? Teşekkür ederim Ali, yönetmenim de ekrana taşıdı. Sebep ne tokat gibi? Edirne cezaevinden Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Butlan ekibine tokat gibi bir mesaj gitti.
7: Peki Demirtaş gerçekten de Kılıçdaroğlu'nu red mi etmişti? Gerçekler pek öyle olmayabilir. Eski meclis başkanlarından Bülent Arınç, 11 Kasım 2025'te Demirtaş'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Sonrasında medyaya yaptığı açıklamalar Demirtaş'ın hiç hoşuna gitmemişti.
10: Sayın Erdoğan'la görüşme talebi var. Ona sadece şunu söyleyeceğim. Yaşanmış olayları bir kenara koyalım. Ben bu olaylarda hiçbir zaman terörün destekçisi olmadım ama partimin içerisinden veya partimin dışarısından bu olaylara bizi karıştırmak isteyenler olabilir. Ben siyasi

0: Şiddeti tercih ettim. Neydi o? Bir şey daha söyledi. Şiddeti asla düşünmedim ve teşvik etmedim. Bundan sonra ben artık ortaya çıkıp da böyle bir adaylık, siyaset, şu bu falan hiçbir zaman düşünmem ama ülkem adına ne yapabileceksem ben bunu yapacağım diye söz vermek istiyorum ona.
1: Demirtaş Bülent Arınç'ın kamuoyuna söylediklerinden hiç hoşnut olmadı ve yalanladı. Üstüne bir daha partisi dışında hiç kimseyle görüşmeme kararı aldı ve bunu bir mektupla duyurdu.
2: Anlayışınıza sığınarak bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimalleri önlemenin yolu yok.
1: Kılıçdaroğlu'nun bir görüşme talebi oldu mu bilinmez. Ancak her ne kadar kendini parmaklıkların arkasından uzak tutamasa da Demirtaş kurt bir siyasetçi. Spesifik olarak Kılıçdaroğlu'na onu düşmanlaştırmayı da göze alarak bir reddi rasyonel olmazdı. Zaten aldığı prensip kararı bir cevap vermesini gerektirmiyor.
3: Boğaz'ın en korunaklı noktalarından, en güzel aslında noktalarından birinde efendim. Bir yapılaşmaydı o. Biliyorsunuz bir dönem İBB ile ilgili soruşturma kapsamında çok sık aktardık. Kaçak bir yapı, Vaniköy'deki villa gündeme oturmuştu. Yeni gelişmeler var. Roman Abramovich'e ait olduğu öne sürülüyor bu villanın. Yapıdaki çalışmaların tamamlandığı ortaya çıktı. 2024 yılında da bakanlık açıklamıştı. Bir şekilde çünkü ruhsatsız yapılaşma, bir takım genişletme çalışmaları vardı. Bunların durdurulduğu söylenmişti. Boğaz'ın en çok konuşulan villalarından biri. Peki son hali nasıl? Bakalım.
4: İstanbul Boğazı'nın kıyısında ağaçların arasına gizlenmiş dev bir yapı. Bir dönem günlerce konuşuldu, soruşturmalarda adı geçti, tartışmaların merkezine oturdu. Şimdi ise son hali görüntülendi. Drone kamerası bu kez rotasını Vaniköy'e çevirdi. Boğaz'ın en değerli noktalarından birinde bulunan villa havadan böyle görüntülendi. Bir zamanlar iş makinelerinin çalıştığı, iskelelerin kurulduğu alanda artık hareketlilik görünmüyor. Görüntüler villadaki tadilat çalışmalarının tamamlandığını ortaya koyuyor. Geniş arazi üzerine kurulu yapı, Boğaz manzarasına hakim konumu ve çevresini saran yoğun yeşil alanla dikkat çekiyor. Ancak bu villa yalnızca mimarisiyle değil, hakkında ortaya atılan iddialarla da uzun süre gündemde kaldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası bölgede başlatılan süreç kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Daha sonra İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda da Vaniköy'deki bu villa dosyalara girdi. Tanık ifadelerinde villadaki çalışmalarla ilgili İBB içerisindeki bazı isimlerin devreye girdiği ve süreçlerin kolaylaştırıldığı yönünde beyanlar yer aldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler ve ortaya atılan iddialar nedeniyle gözler uzun süre bu adreste kaldı. Bir dönem İBB soruşturmalarında adı geçen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran villa son haliyle yeniden gündeme geldi.

0: Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında trafik kazası geçirmişti ve şehit olmuştu jandarma uzman çavuş Samet Karabulut. Memleketi Adana'da efendim törenle birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Van Erciş Karayolu'nda dün hafif ticari aracın jandarma personelinin bulunduğu aracı arkadan çarpmasıyla uzman çavuş Samet Karabulut şehit olmuş. 3 jandarma personeli, 5 kişi ise yaralanmıştı. Şehit jandarma uzman çavuş Karabulut için memleketi Adana'da Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze naması sonrasında baba Zeki Karabulut, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü ve son yolculuğuna uğurladı. Kılınan cenaze namasının ardından şehit Karabulut'un naaşı Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kastamonu'da Cide ilçesinde bir evin bahçesine insansız hava aracı İHA düştü. Gizemli bir İHA düştü. Nereden geldi bilinmiyor. Alev aldı, ardından da İHA kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin de jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
1: Fındık bahçesine İHA düştü. Ardından alev

0: havalara kullanılamaz hale geldi. Olay Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşandı. Bir evin bahçesine düşen insansız hava aracı köyde büyük paniğe yol açtı. 200 kilogramdan daha ağır olduğu tahmin edilen İHA büyük bir gürültüyle evin sadece 10 metre yakınındaki fındık bahçesine düştü. İHA'nın parçaları etrafa saçıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. İHA düştükten sonra alev alarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri detaylı çalışma yaptı. İHA'nın menşei ve kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Sırada bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler var. İstanbul Beylikdüzü'nde yol verme tartışması vardı. Kavgaya dönüştü. Bir kişi yanında çocuğu varken tekme tokat dövüldü. Darp edildi, kendisine bıçak çekildi. Üstelik bunu yapanlar, saldırganlar kaçmaya çalışırken o adamı ezmeye de çalıştılar. İşte o anlar.
2: Bir çocuk ve gözünün önünde darp edilen babası. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Her şey yol verme tartışmasıyla başladı. Trafikte başlayan gerginlik kısa sürede araçlardan inilen bir kavgaya döndü. Yanında çocuğu olan bir baba saldırıya uğradı. Önce tekme ve yumruklar geldi. Sonra bıçak çekildi. Sokak ortasında yaşananlar sonrası adam yaralandı. Saldırganlar yere düşen babayı bırakıp kaçmak yerine bu kez araçlarına yöneldiler. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde yaralı adamın üzerine araç sürmeye çalıştıkları görüldü. O sırada çevredeki vatandaşlarda büyük panik yaşandı. Kavganın ortasında kalan çocuk da çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken olayla ilgili şikayetçi oldu. Polis şimdi görüntülerde yer alan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
1: Suça sürüklenen çocuk. İfade bu şekilde ama artık bu söylemde değişecek, altını çizmiş olalım. Efendim bu konuda neden çocuklarımız, evlatlarımız suça sürükleniyor? Meclis bu konuyu detaylı şekilde inceleyecek. Mecliste kurulan bir araştırma komisyonu var. Aylar süren çalışmaları yaptılar. Bir takım veriler topladılar. Taslakta bir rapor vardı. O artık tamamlandı. Raporda şu: çocukların adli sistemle temasındaki artışa ilişkin dikkat çekici o oran, o veriler. O yüzden okullarda ceza sistemine kadar pek çok noktada değişikliğe gidilecek. Yararı olur mu? Hukuki boyutta bugüne kadar çocuklar nasıl cezalarla karşı karşıya kalabiliyorlardı? Suça sürüklenen çocuk demişken hepsini konuşalım. Avukat Kamil Ekinci bizlerle birlikte. Kamil Bey merhabalar, hoş geldiniz moderatöre.
3: Merhabalar, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki bir takım veriler var ki rapordaki verilere bakıldığında TÜİK bu verileri paylaştı. Çocukların karıştığı olay sayısı 2015'te 133 binin üzerinde. 2024'e geliyoruz, neredeyse iki katı artmış, 202 binin üzerinde. Yani son 10 yılda %51,5 bir artış var. Yarı yarıya bir artış var. 10 yıl deyince böyle çok da büyük, uzun bir vakit gibi gelse de değil. Yaralama olayları 45 binden 850 81.875'e çıktı. Uyuşturucu suçları %119,5 arttı. Yani ne oldu da bu kadar arttı? O işin belki psikolojik ve sosyolojik boyutu. Cezalandırma noktasında, çocuk suçluluğundaki artış noktasında bir takım adımlar atılacak ve o adımlarda komisyon neler karar verdi? Okullarda rehber öğretmen, psikolojik danışman atanması, çocuklara yönelik psikososyal tarama programları, bunlar bir şekilde sağlanacak. Sizce, tabii ki şunu sormuş olalım, ceza sistemindeki bu düzenlemeler ne kadar yararlı olur? Bu adımlar hali hazırdaki problem üzerine çözüm olur mu?
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Her zaman söylediğim gibi sosyolojik bir olayı sadece ceza adalet sistemi içerisinde çözmek tabii ki mümkün değil. Bunun örneğini yaşamış olduğumuz toplumsal olaylarda sıkça yaşıyoruz. Neredeyse her gün bir kadın cinayeti haberi vermek durumunda kalıyorsunuz. Bu da tek başına cezaların yeterli olmadığı
1: Evet.
3: anlamına geliyor aslına bakarsanız.
1: Tabii ki.
3: Yani burada tabii ki yanlış anlaşılmasın. Yani tabii ki caydırıcı cezaların verilmesi çok çok önemli. Ama burada öncelememiz gereken şey çocuklarımız suça karışmadan, çocuklarımız mağdur olmadan, kadınlarımız öldürülmeden önce ne yapacağız? Önleyici tedbirler anlamında bu çok daha önemli. Bunun dışında sürekli söylediğimiz, yani cezaların miktarının arttırılmasının ötesinde bu kişilerin cezaevinde kalacağı sürelerin daha belirgin ve caydırıcı hale getirilmesi
1: Kesinlikle.
3: konusu üzerinde de durmak gerekiyor. Ancak bu süreçte meclis raporuna da baktığımızda, komisyonun raporuna da baktığımızda yalnız bir şeyin atlanmaması gerektiğini düşünüyorum ben. O da şu: biz sürekli çocukların acaba cezaları arttırılsa bu suçlar önlenebilir mi diye düşünüyoruz, ama bu süreç içerisinde ihmali olan kişilerin daha farklı isimler altında Türk Ceza Kanunu'nda ceza düzenlemesinin yapılması ya da mevcut cezaların arttırılması noktasında da aslında biraz kafa yormamız gerekiyor. Şimdi bakın, araştırma komisyonu raporunda diyor ki her okula rehber öğretmen ve ya da psikolojik danışman atanacak. Öncelikle zaten sayısı 300'ü geçen her okulda rehber öğretmen ya da psikolojik danışman olmak zorunda. Bu yeni bir şey değil. Yani 300'ün altındaki okullar da sadece köy okullarıdır diye düşünüyorum ben. Ama mesela burada çocuğun takibini yapmayan, bir bağımlılığı olan ya da işte ailesinde istismara uğrayan, ihmal edilen, okulu terk eden çocuk yönünden herhangi bir ihbarda bulunmayan ya da çocuk hakkında bir tedbir kararı çocuk mahkemesinden ya da çocuk savcısından talep etmeyen veliler ya da rehber öğretmenler ya da okul idarelerine dair bu konuda nasıl işlem yapılacak? Raporda ben açıkçası bunu görmedim. Tamam, her tarafa kamerayı koyduk okulda, ki raporda malumunuz bu da yazıyor.
1: Evet, onu
3: Okulun her
1: da
3: yerinde
1: kör nokta
3: evet,
1: kalmayacak
3: kör
1: şekilde
3: nokta
1: kamera
3: kalmayacak
1: sisteminde, onu da
3: şekilde.
1: söylemiş olalım, atlamayalım. Kartlı geçiş var. Öğrenci giriş çıkışlarında
3: Evet.
1: da bilgiler e-okul sistemiyle entegre edilecek. Bunları da atlamamış olalım. Buyurun.
3: Evet. Şimdi bir defa kör nokta kalmayacak şekilde okulda kamera sisteminin kurulması delil tespiti açısından önemli. Kartlı giriş çıkış sisteminin olması da çocuğun devamsızlığının takibi açısından tabii ki çok önemli. Ama burada eksik olan şey şu: çocuk okula devam etmedi. Bunu tespit ettik. Peki bundan sonra ne yapacağız? Asıl önemli olan şey bu. Bakın, bir sürü devamsızlığı olan, okulla ilişiği kesilen, fiili olarak resmi olarak okulda görünse bile fiili olarak okulla ilişiği kesilen bir sürü çocuğumuz var, ki suç işleyen çocukların, suça karışan çocukların büyük çoğunluğunun bu şekilde çocuklar olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
3: Ama işte burada tamam, bu tedbirleri alalım ama bu tedbirlere riayet etmeyen kişiler hakkında, buna aileler de dahil olmak üzere, ne gibi önlemler alınacak, ne gibi cezalandırmalar, ne gibi hukuki, cezai ve disiplin soruşturmaları açılacak,
1: Evet.
3: bu konuda netleşmemiz lazım. Yani şunu söylemiyorum, bu da yanlış anlaşılmasın. Yani bir suç işleyen çocuğun ailesini aynı suçtan sorumlu tutup böyle bir ceza vermemiz mümkün değil. Bu dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Ama mesela aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali olsun ya da işte kamu görevlisinin bildirim yükümlülüğünün ihlali olsun, bu tür suçların işlenmesi durumunda daha dikkatli, daha disiplinli, taviz vermeden bunların uygulanması ve bunların cezalarının bu komik
1: Evet.
3: miktarlardan, yani işte bir ay, iki ay gibi
1: O yüzden
3: miktarlardan öteye.
1: işte yaşa bağlı ceza indirimleri var mesela. Hani burada yeniden bir düzenlemeye mi gidilir? Tahliye sonrası süreç şu an nasıl oluyor? Onu da bir iki cümleyle alayım hocam. Ve sonrasında hani nasıl daha güçlü hale getirilebilir? Çünkü bunlar da konuşuluyor. Yani çocuk suçluluğuyla mücadele kapsamında belli ki bunlarda da adım atılacak. Meclisteki bu raporda bir şekilde hani geçerse ve kabul edilirse sizce bu sistemdeki problem çözülmüş olur mu?
3: Yani şu anda tabii kademeli bir cezalandırma sistemi var. Yani 12 yaşın altındaki çocuklar herhangi bir şekilde adli tahkikata tabi tutulamıyorlar. 12-15 yaş arasında yarı oranında bir indirim. 15-18 yaş aralığında da işte dörtte birlik bir indirim var. Tabii burada ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarında 18 ve 25-24 yıllık bir cezaya tekabül ediyor yapılan indirimler. Şu anda komisyonun raporundan anladığımız şu, komisyon aslında çocukların yetişkinler gibi cezalandırılmasından topyekün bu şekilde bir öneriden ziyade hakime bu konuda takdir yetkisi verilmesi ve gerektiğinde olayın özelliğine göre özellikle öldürme ve ağır yaralama durumlarında hakime bu konuda yetişkinler gibi ceza verilmesi ve cezanın yükseltilmesi konusunda takdir yetkisi tanınmasını
1: Evet,
3: öngörüyor.
1: öngören bir durum söz konusu.
3: Öngörülen bir durum var. Tabii burada mecliste nasıl bir karar verilecek bilmiyorum ama bu konuda bakın cezaevindeki çocukların yarısından fazlası uyuşturucu kullanıyor. Cezaevinde yapılan yine meclisin raporundaki veriler bunlar. Cezaevinde suça karışmış olan çocukların yarısından fazlası madde kullanıyor. Tamamına yakını tütün mamulleri kullanıyor. Yani okul terk oranları çok yüksek. Bunlarda dediğim gibi tamam evet bunları
1: Önleyici
3: önlememiz lazım.
1: adımlar etkili olabilir.
3: Adımlar atılması lazım
1: Evet.
3: ama bununla görevli olan kişiler, okul idareleri, veliler,
1: Evet.
3: rehber öğretmenlere
1: Onlara
3: bunlara da
1: çalışmışlar.
3: caydırıcı bir düzenlemenin yapılması lazım.
1: Şimdi tabii kamu vicdanını yaralayan, çünkü üst üste de bizler de verdik. İşte 16-17 yaşında Ahmet Minguzzi olsun, diğer evlatlarımızı böyle çok feci şekilde kaybettiğimizde buradaki katil zanlıları, buralardaki işte o saldırganlara yaşları gereği suça sürüklenen çocuk ifadesi kullanıldı. Bu aileyi yaraladı. Kimi zaman tabii ki konuyu takip edenler bundan belki işte vicdani olarak rahatsız oldu. Adli süreçteki çocuk kavramı kullanılacak. Yani böyle bir karar var ve tahliye sonrası takip mekanizması. Orası yani devamı olarak söylemiş olalım. Adli süreçteki çocuk kavramı söylemin değişmesinin sizce bir etkisi olur mu? Bunu da öncelemek nasıl bir yarar sağlar?
3: Eğer bunun bir etkisi olacak olsaydı, bakın suça sürüklenen çocuk kavramının hukuk sistemimizdeki giriş amacı burada bir duyarlılık yaratmak, bir farkındalık yaratmak ve çocukların suça sürüklendiğini kabulüyle onları suça sürükleyen nedenlerin ortadan kaldırılmasına dair bir duyarlılık sağlamaktı. Aradan geçen 10 yıldaki bu artışlar sizin de zikrettiğiniz bize bu terminolojinin aslına bakarsanız çok da bir fayda sağlamadığını, bu
1: Evet.
3: terminolojideki değişikliğin de hakeza herhangi bir değişime yol açmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Önemli olan terminolojiyi nasıl kullandığınız değil, önemli olan nasıl uyguladığınız. Bakın en kötü bir hukuk sistemi bile iyi uygulayıcıların elinde çok iyi neticeler verebilir. Ama siz çok iyi kanunlar yaparsınız. Eğer uygulayıcılarınızı iyi yetiştiremediyseniz ya da manevi olarak yani toplumsal olarak yaptığı işlerin farkına vardırarak bu noktada toplum temelli bir düşünce tarzıyla, hareket tarzıyla hareket etmesini sağlayamadıysanız o zaman sadece maaş ödersiniz ve sizin önünüze bir takım raporlar sunulur. Her şey güllük
1: Evet.
3: gülistanlıktır. Ve denetimler ben şöyle söylüyorum. Mesela bir kamu kurumlarındaki yapılan işlemlerin denetimi anlatıcı denetimlerle muhatap olursunuz. Bugün nereye giderseniz her şey çok güzel, her şey yapılıyor. Peki o zaman sorun ne? Yani bu çocuklar suçlu doğmuyorlar. Ve 10 sene önce de bu kadar suç işlenmiyordu. Aynı ülkede aynı milletin çocukları, aynı toplumun çocukları. O zaman dönüp neler yanlış yapıldı? Buna da dikkat etmek lazım. 10 yıl evet bir devlet için, bir toplum için çok uzun zaman olmayabilir. Ama 10 yıl boyunca şu çalışmalar yapılmayıp da, şu değerli çalışmalar yapılmayıp da buraya kadar durduktan sonra 10 yıl sonra düşünürseniz şöyle de bir durum var. 10 yılda buraya gelen 3 günde ya da 1 ayda ya da bir kanun düzenlemeyle maalesef eski hale gelmeyecek. Bunun için hepimize çok görev düşüyor. Yani avukatından
1: Tabii ki.
3: öğretmenine, gazetecisine, hepimize, anne babalara, hepimize gerçekten çok büyük görevler düşüyor. Özellikle çocuk işçiliği konusunda duyarlı olmamız ve hepimiz geceleri dışarıya çıktığımız zaman gül satan, mendil satan, işte başka şeyler satan o kadar ihmal istismara açık durumda olan çocukları ihbar etmemiz gerekiyor. Yani 183 ya da 112'yi arayıp burada çocuk sahipsiz bir çocuk var, çalışıyor, çalıştırılıyor demek çok zor olmasa
1: Vatandaş
3: gerek. Bu
1: olarak da aslına
3: çocuklar
1: bakarsanız değil mi? Yani bir şekilde
3: kesinlikle
1: tüm
3: evet.
1: kademelerde annesi babası okuldaki
3: Evet.
1: öğretmeni bizler işte hepimize bir şeyler düşüyor şu anda. Tabii ki bir çalışma var bununla alakalı bir rapor yapılmış, taslak rapor hazırlanmış, yeni kararlar alınacak ama bizlerin de bilinçli olması gerekiyor diye düşünüyorum. Son bir cümlenizi alayım lütfen.
3: Yani aslında dediğiniz şey çok önemli. Çocukları öfkeyle değil, onları koruyarak, suçtan uzak tutarak nasıl daha iyi bir toplum, nasıl daha iyi bir dünya haline getirebiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Umarım başarılı olur bu çalışmalar. Çünkü gerçekten çok değerli çalışmalar bunlar. Bu anlamda da komisyona ve meclise de başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Ekinci. Kolay gelsin size de. İstanbul'a Fatih'in tarihi hafızası olarak bilinen bir nokta Şekercihan yeniden ayağa kaldırılıyor. Restorasyon çalışmaları var ki 2029 gibi aslına bakarsanız bu kapsamda tarihi kimlik de korunarak burası mühim. Yeniden İstanbul'un kültür ve sanat hayatına kazandırılması planlanıyor.
2: Yüzyıllar boyunca tüccarlara, seyyahlara, ilim adamlarına ve entelektüellere ev sahipliği yapmış, İstanbul'un ticaret ve şehir yaşamının önemli bir durağı Şekercihan eski ihtişamına kavuşuyor.
4: Fatih Camii'nin hemen yanı başında en büyük alanlardan bir tanesi Şekercihan. Çok uzun yıllardır metruk haldeydi. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz sağ olsun burayı kamulaştırdı. Çok uzun zamandır uğraşıyor. Biz de kamulaştırma işlemi yaptıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burayı tahsisini aldık, restorasyon yapmak üzere.
2: 17. yüzyıldan günümüze ulaşan tarihi Şekercihan, kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Fatih'te bulunan ve klasik Osmanlı şehir içi han mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen yapı, yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul'un kültür ve sanat hayatına yeniden kazandırılacak.
4: Tabii ki Fatih Külliyesi, dönemi itibariyle fetihten hemen sonra yapılan İslam dünyasının yapında en büyük medreselerden bir tanesi. Yani ecdat ilk İstanbul'u fethettikten sonra kurduğu medrese burası ve onun yanı başında bir han burası. Gerçi tarihi süreçte bu hanın 17. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Çünkü ondan öncesine rastlamıyoruz. Olsa da elimizde kayıtlar yok.
2: Geçmişte ilim, kültür ve ticaret hayatının önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen han, Said Nursi ve Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere birçok önemli isme ev sahipliği yapmıştı. Restorasyon kapsamında yapının özgün mimari özellikleri korunurken, zaman içinde hasar gören bölümleri de aslına uygun şekilde yenileniyor. Çalışmalar sırasında sıvaların altından ortaya çıkan ve yaklaşık 150 ila 200 yıllık olduğu değerlendirilen duvar resimleri ise uzmanlar tarafından inceleniyor.
4: Zanaatkarların, yazarların, çizerlerin, akademisyenlerin burada her bir göze onlara belki tahsisler yapacağız. Şu anda bile hatta sokağa gezdiğimizde çünkü Fatih'te çok önemli sanatçılar da yaşıyor. Onlara da diyoruz yani hazırlıklarınızı yapın. İnşallah birkaç yıl sonra bu hanın içerisine Türkiye'nin çok önemli zanaatkarlarını da bu göz odalarda insanları misafir edeceğini bekliyoruz.
2: Fatih Belediyesi tarafından sürdürülen restorasyonun 2029 yılında tamamlanması hedefleniyor. Yetkililer hanın yalnızca tarihi bir yapı olarak değil, aynı zamanda bölgedeki kültür sanat ekosisteminin önemli bir parçası olarak yeniden işlev kazanacağını belirtiyor.
1: Bu haberle moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Avrupa güvenlik mimarisi ve NATO'da Türkiye vazgeçilmez aktör rolüne nasıl geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın caydırıcılığın tahkim edilmesi sözü ne anlama geliyor? Ukrayna ile masaya oturmaya hazır olan Rusya İstanbul mesajı mı verdi? Lübnan'da Suriye'ye kurulan tuzağı Türkiye mi bozdu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler'in çözüm modeli son şans olarak mı ifade ediliyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan ve güvenlik ve dış politika uzmanı Doktor Ayhan Sarı cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Vakıfbank sunar.
7: Yeniden merhaba. Ekonomi bülteniyle karşınızdayız. Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların yeniden hız kazanması, aynı zamanda ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerden gelen olumlu sinyallerin etkisiyle geriledi. ABD Başkanı Donald Trump ise akaryakıt fiyatlarının yeterince düşmediğini savundu. İnceleme talimatı verdi.
8: Küresel petrol piyasalarında fiyatlar Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin artmasına yönelik haberlerin ardından düşüş eğilimini korudu. Trump ise petrolün gerilediği ancak akaryakıt fiyatlarının yeterince düşmediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü 73 dolar seviyelerinde işlem görürken Brent petrol 77 doların üzerinde dengelendi. Uzmanlar tanker trafiğinin normale dönmeye başlamasının piyasalardaki arz endişelerini azalttığını belirtiyor. Piyasalarda arz tarafındaki gelişmelere rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Cushing depolama merkezindeki ham petrol stoklarında düşüşün devam ettiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise petrol fiyatlarındaki gerilemenin tüketiciye yeterince yansımadığını savunuyor. Trump, büyük petrol şirketlerinin düşük maliyetle petrol satın almalarına rağmen akaryakıt fiyatlarını aynı oranda düşürmediğini belirtiyor. Konunun incelenmesi için Adalet Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı. Trump, benzin fiyatlarının çok daha hızlı gerilemesi gerektiğini ifade etti.
7: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıklama yaptı. Avrupa Yatırım Bankası'nın İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne finansman desteği sağlamaya yönelik niyet beyanında bulunduğunu açıkladı.
8: Avrupa Yatırım Bankası'ndan İstanbul Kuzey Demiryolu Projesi'ne finansman adımı geldi. Banka niyet beyanında bulunduğunu açıkladı. Gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Brüksel'de duyurdu.

0: Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankası'nın İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne finansman katkısı sağlamasına yönelik niyet beyanında bulunduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, bu adımın Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ulaştırma ve bağlantı sağlık alanlarında gelişen ortak vizyonun önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Costa, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasındaki bağlantıları güçlendirmede kilit ortak olduğunu vurguladı. KOS, Halkalı-Kapıkule Demiryolu hattı başta olmak üzere ortak projelerde çalışmaların hızlandırılması ve İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne destek imkanlarının değerlendirilmesi konusunda mutabık kalındığını belirtti.
1: Morgan Stanley Avrupa doğalgaz piyasasında fiyat görünümünün yılın ikinci yarısında güçleneceğini öngördü. Morgan Stanley Avrupa doğalgaz piyasasına ilişkin değerlendirmesinde 2026'nın 3. çeyreğinde fiyat ve risk getiri görünümünün daha dengeli hale gelmesini beklediğini açıkladı. Banka özellikle küresel LNG arzındaki gelişmelerin aynı zamanda piyasa dinamiklerinin Avrupa doğalgaz fiyatları üzerinde etkili olacağını belirtti. Morgan Stanley, Katar'ın sıvılaştırılmış doğalgaz üretiminin yeniden devreye alınmasına ilişkin de takvim noktasında verileri paylaştı. Bu haberle birlikte ekonomi haberlerini noktaladık. Saat başında İbrahim Güneş efendim karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye'nin batısında yüksek basınç alanı, doğusunda ise kararsız hava koşulları hakim. Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kısa süreli, çok hafif sağanaklar var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Tabii Avrupa kavruluyor. Avrupa'da neredeyse 40-45 derece arasında rakamlar ölçülüyor. Biz o durumun biraz dışındayız. Çok kuvvetli bir sırt blokajı var. Omega blokajı var. 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir sırt etkisinde Avrupa. Türkiye'de ise 500 milibar seviyesinde oluk etkisindeyiz biz. Dolayısıyla kararsız hava koşulları hakim. O aşırı sıcaklar Türkiye'ye gelmiyor. Ama tabii ki bizde de sıcak alarmın olduğu bazı iller var. O illerden sizlere bahsedeceğim. Aydın, Denizli, Antalya, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman, bu illerde termometreler 37'ler, 38'ler seviyesinde. Yüksek rakamlar bunlar. Saat 11-16 aralığı kritik demek bu. Açık havada, güneş altında uzun saatler geçirmemeliyiz. Yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon hastaları biraz daha risk altında. Onların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bu yüksek sıcaklıklara onların toleransı daha düşük. O yüzden öğle saatlerine dikkat. Açık renkli, pamuklu, bol giysiler seçmeliler. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanımı bu süreçte hayli önemli ve tabii ki hafif beslenmek lazım. Bol sıvı tüketmeyi de unutmuyoruz hatırlatmasıyla birlikte. Tempoyu da düşürmek lazım. Gölgeyi, serin yerleri tercih etmek gerekiyor. UV indeksi öğle saatlerinde çok yüksek. Bugün, yarın ve cuma günü neredeyse indeks 10-11'e kadar çıkıyor Türkiye tablosunda. Bu da gerçekten güneşten gelen zararlı ışınların çok fazla olduğunu bize gösteriyor. O yüzden aman dikkat diyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Amasya, Bayburt, Iğdır çevresinde, Kars'ta, Artvin, Ardahan'da hava yağmurlu, kısa süreli hafif sağanaklar yine. Onun dışında hava parçalı, az bulutlu ve açık geçecek. Sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek artıyor. Çünkü yarın itibariyle hava sıcaklığı yükselecek. İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt çevresinde termometreler 35 derecenin üzerinde.

etkilerini gösteriyor olacak. Dolayısıyla 11-16 Aralık kritik. Yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon hastaları tedbirli olmaya, öğlen güneşinden korunmaya devam etmeleri gerekiyor. Sonrasında Cuma günü Burdur, Van, Hakkari, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevresinde hava yağmurlu olacak. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçmeye devam edecek. Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında sıcak alarm Cuma günü de yine bizimle birlikte olmaya devam edecek. Hafta sonu Cumartesi günü Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yine hafif yağmur var. Diğer bölgelerde hava parçalı bulutlu olacak. Pazar günü de Doğu Karadeniz'de yine yağmur var. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yarın ve Cuma günü yükselişine devam edecek. Hafta sonu ise olduğu yerde kalacak gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da hava az bulutlu, yarın ve Cuma günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükseliyor. Özellikle Cuma günü 31 derece bandına kadar çıkacak. Neyse ki bağın nem çok yüksek değil. Hissedilecek olan rakam da yine aşağı yukarı bu seviyede kalacak. Rüzgar da kuzeyli. Bu da bizim için bir avantaj. Adana'da durum tam tersi. Adana'da bugün termometreler 34 dereceyi gösteriyor. Bağın nem %49 seviyesinde. Rüzgar güneyli. Bütün parametreler negatif. Dolayısıyla hissedilen sıcaklık 38 derece olacak. Hafta boyunca da Adana 38 derece hissedilecek. Aman dikkat diyelim. Ankara'ya bakalım hemen. Ankara az bulutlu. Yarın ve Cuma günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı başkentte değişmiyor. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu. Yarın ve Cuma günü sıcak alarm var. Termometreler İzmir'de 35 derece ve üzerine çıkacak. Dolayısıyla öğle saatlerine dikkat. 11-16 Aralık İzmir'de de kritik olacaktır. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen ne? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.
1: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: Bir de böyle Otobit'te.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.
6: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
7: Biz gecenin uçuna halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
8: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
7: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
9: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
7: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Uçarsın.
10: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
11: Ajet. Peki şu eve ne dersin?
12: Çok yüksek.
13: Bu çok alçak.
11: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
13: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
14: Kredi de yok, faiz de yok.
11: Peki ne var?
14: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmak.

Kullanmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Özetle güne yansıyanları paylaşacağım. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. İlk manşetimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısından mesajları var. Erdoğan, Orta Doğu'ya barış İsrail'e rağmen gelecek diye söyledi. CHP yönelik eleştirilerini paylaştı. İzahı olmayanın mizahı olur eleştirilerinde bulundu. Aynı zamanda çamur güreşine biz de çekmesine müsaade etmiyoruz CHP'nin diye de tespitleri vardı. CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında rozetini taktı. İkinci manşetimiz bir suikast silahı. Enteresan bir mesele. Kalem silahla adliye binasına girmeye çalıştı. Bakırköy Adliyesi'nin girişindeki güvenlikler durumu fark ettiler. Gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı. Neden bunu taşıdıysa tam olarak anlaşılamadı. Zira ben çantanın içini unutmuşum, yıllar önce bana hediye gelmişti gibi savunmaları var diyebiliriz. Kızıl Elma'dan tam isabet. Milli savunma hamleleri devam ediyor Türkiye'nin. Bu anlamda hani insansız milli muharip uçağımız diyebileceğimiz Kızıl Elma, MIUS ciddi anlamda hem ilgi görüyor hem de başarılarına yenilerini ekliyor. Tabii atan kadar atılan mühimmatın hedefi bulması meselesi de çok önemli bu işlerde ve Toygun elektro-optik sensör sistemiyle Teber 82 kitiyle yapılan atışta hedef tam isabetle vuruldu. Türkiye sahada da aslında bu konuda düştüğünü ispat etti daha önce. Adli süreçteki çocuk, suça sürüklenen çocuk tanımı değişecek. Okullara kameraların yerleştirilmesi yönünde tavsiyeler var. Bazı okullarda zaten var. Akran zorbalığıyla mücadeleden başlayarak çocukların suça sürüklenmesinin önüne nasıl geçebiliriz diye kafa yoruluyor diyebiliriz. Meclis Komisyonu taslak rapor tamamlandı. Aynı zamanda TÜİK verileri çocuk suçlular ve şiddetin arttığını da söylüyor diyebiliriz. Dikkat çekici bir haber. İlaç kaçakçılarına darbe. Efendim öyle bir sistem kurmuşlarken devlet hani milyon dolarlık ilaçları vatandaşın hizmetine sunuyor sağlık için. İşte ALS ilaçları, işte kanser ilaçları ya da diğer ilaçlar. Çok pahalı ilaçlardan bahsediyorum. Bazı eczacılar doktorlarla anlaşarak bir vurgun çetesi oluşturmuşlar. Sahte reçete düzenleyerek, sahte ilaçlar alarak, daha doğrusu ilaçları sahte hastalar üzerinden alarak yurt dışına sattıkları ortaya çıktı. 19 kişi gözaltına alındı. Umarız en ağır cezaları alırlar. Çünkü bu milletin, fakirin, fukaranın rızkı olan o ilaçları yurt dışına kaçırmaları çok enteresandı. Bir sebebini de söyleyeyim. Yurt dışında bu ilaçları sigorta sistemleri kolay kolay karşılamıyor. Ya da sigortası olmayanların bu ilaçlara erişimi mümkün değil. O yüzden de Türkiye'den kaçak yollarla götürülen bu ilaçları kara borsada alıyorlar gibi görünüyor. 36 ülkede dev anket %80'den %30'lara düştü. Neden bahsediyoruz? Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada prestiji sarsılıyor. Güvenilir ortak imajı ciddi anlamda düşmüş vaziyette. Bunda tabii İsrail'in ayağında kocaman bir pranga gibi sürekli olarak Amerika'yı aşağı çekiyor olmasının etkisi var. Hatırlayın, önemli müttefiklerinden Katar'ın başkenti Doha'yı bombalamıştı İsrail. Trump küplere binmişti. Birçok noktada da İsrail'in yaptığı bu saldırgan, soykırımcı, katliamcı politikalar ABD'yi de etkiliyor gibi görünüyor diyelim ve hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısına katıldı. Gündeminde Orta Doğu'daki gerilim ve barış arayışları vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere atıf yaptı ve İsrail'e rağmen barışın geleceğini söyledi. İç siyasette ise gündemindeki başlık elbette CHP'deki tartışmalardı. CHP'de bir paralel yapılanma olduğunu söyledi ve bu durumu eleştirdi. Siyasete zarar veriyor dedi. Devletin zirvesi terörist Türkiye ile ilgili olarak da kritik mesajlar verdi. Yasal düzenleme yakında meclise gelecek.
1: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek.
2: İsrail'in Orta Doğu'da barıştan korktuğuna dikkati çekti. Bölgede huzurun İsrail'e rağmen sağlanacağını vurguladı.
1: Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulh-ü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın

0: yaşamasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı.
0: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Karşımızda bir

0: haline getiren bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır.
1: Devletin zirvesi iç siyasete de ayrı bir parantez açtı. CHP'deki paralel yapının sürdürülebilir olmadığını belirtti. Ana muhalefetin meclis çalışmalarını baltalamak için çalıştığını vurguladı.
0: Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın?
1: Ve terörsüz Türkiye süreci, beklenti yasal düzenlemelerin meclise sunulması.
0: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye süreci.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine ilişkin olarak Trump'la NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak ifadelerini kullandı.
2: Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
3: Büyük ihtimalle olur.
4: AK Parti Ağustos ayında 25 yaşını da kutlayacak efendim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da çeyrek asırdır çok zor bir mücadele verdi. Hani deyim yerindeyse önce manşetlerle sonra vesayetle ve tabii ki dünyadaki birçok kumpasla mücadele ederek çarpışa çarpışarak yol yürüdü. Bugün AK Parti grup toplantısında da Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mücadelelere böyle atıf yapan bir klip paylaşıldı. Onu sizlerle paylaşalım.
5: Sadece istemezlik diyor. Biliyorsunuz Marmara'yı yap. Allah'tan ki denizin altından gidiyor. İnanın denizin üstünden çıksa ona da istemezlik derler.
6: 2002 öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için muhtar bile olamaz diyenler Türkiye'yi derin bir karamsarlığa sürüklemeyi amaçlıyordu. E-muhtırayla, kapatma davasıyla, gezi olaylarıyla, darbe girişimleriyle AK Parti'nin önünü kesmeyi denediler, başaramadılar.
7: Başta 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul kaldırılması istemleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz.
5: Bize bazı marjinal gruplar değil, bize millet hesap sorar.
6: Gezi olaylarında eser ve hizmetlerin karşısında konumlananların gerçek yüzleri deşifre oldu. Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazanlara cevap çok geçmeden verildi.
8: 86 yıllık hasret sona erdi, İslam aleminin duası gerçek oldu. Ayasofya Camii Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.
6: Hazmedemiyorum. Üniversiteler ve kamuda başörtüsü yasağı AK Parti ve MHP'nin gayretleriyle tarihe karıştı. CHP her zaman olduğu gibi yasağın yanında yer aldı.
9: Yasama meclisinde yapılmış olan değişikliğin yok hükmünde sayılması talebimizi Anayasa Mahkemesi'ne vermiş bulunuyor.
6: İstanbul Havalimanı projesi ilk günden itibaren hedef alındı. Buraya uçak inmez diyen de oldu, ne gerek var diyerek havalimanını küçümseyen de. Ve bugün yolcu ve uçuş rekorları kıran İstanbul Havalimanı inşa edildi. Sağlık alanında devrim yapan AK Parti, ülkemizin dört bir yanına inşa edilen şehir hastaneleriyle sağlık altyapımızı kuvvetlendirdi. CHP'nin başını çektiği bir grupsa her fırsatta şehir hastaneleri aleyhinde karalama kampanyaları yürüttü.
10: Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hep bizi eleştirdi.
6: Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi Köprüleri, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi mega projeler

0: Türkiye'nin ulaştırma alanındaki yüz akları oldu. Her birini engellemek için türlü dezenformasyonlar ve provokasyonlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti ise bu kara propagandalarla her platformda mücadele etti.
1: Ya duysun, ya Allah, Bismillah.
0: Türkiye'nin gücüne güç katacak teknolojik hamleler de hedef alındı. Milli Muharip Uçağımız Kaan ilk günden itibaren saldırı altındaydı. Proje kalorifer peteği denerek aşağılanmaya, gözden düşürülmeye çalışıldı. Kaan tüm engellere rağmen göklerle buluştu. Bakıp Türk'ü
2: bayrağına, durmak yok, yola devam diyerek daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız.
3: Bitlis'ten sıcak görüntüler var efendim, ekranlarınızda yansıyor. Aslına bakarsanız kuvvetli rüzgar, hatta bir hortum durumu da söz konusu. Bitlis'in Ağlat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar birlikte hortum oluştu ve ardından da özellikle kontur plak olan çatıları böyle parçaladı diyebiliriz. Doğanın gücü kameraya bir kez daha yansıdı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Yaşanan olay çevrede kısa süreli bir endişe ve paniğe de sebep oldu. İhbar üzerine Ağlat Belediye İtfaiyesi ekipleri olay yerine gittiler. Çevrede önlem almaya çalıştılar. Olayı gören tanıklardan Yusuf Alçek hortum sırasında iş yerinde olduğunu ve büyük bir gürültü duyduklarını söyledi. İş yerine oturuyorduk. Bir yandan yağmur yağdı, sonra fırtına oluştu. Dışarı baktık, binaların çatıları uçuyor. Binalarda zarar gördü diye anlattı. Korku dolu o anlar kameraya Bitlis'in Ağlat ilçesinden böyle yansıdı. Fitne kazanı bugün 17 sohbetlerinde editörümüz Gökçen Sever manşeti böyle belirledi efendim. Zira özellikle İsrail'in Orta Doğu'da fitne kazanı kaynatmaya çalıştığı konusunda herkes hemfikir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün grup toplantısında barış İsrail'e rağmen gelecek dedi. Hatta dikkat çekici bir ifadesi daha vardı. Bizim bölgemizde verdiğimiz mücadeleyi tarih kitapları yazdığında ileride çok daha iyi anlayacaksınız. Büyük oyunları bozduk mesajları verdi. Neler olabilir bunlar? Hep beraber konuşacağız elbette. Konuklarımız var. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Sunay Özcan ve Güvenlik ve Dış Politika Uzmanı Doktor Ayhan Sarı bizimle. Hoş geldiniz yanımıza. Sayın Özcan, sizinle başlayalım isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Türkiye bölgesinde ve dünyada hiç tecrübe etmediği bir ağırlık kazandı. İran krizinde Türkiye'nin kapasitesini gördük ve ileride tarih kitaplarında okuyacak çocuklar mesajı verdi. Bizim hani ne kadar büyük aslında zorlukları, engelleri aştığımız ve bazı oyunları bozduğumuzu söyledi. Ne söylüyor Erdoğan? Neyin işareti bu? Orta Doğu'daki savaşı Türkiye engelleme konusunda bir çaba mı verdi? İsrail'e rağmen barış gelecek mesajı nasıl okunmalı? Siz nasıl yorumlarsınız bugünkü mesajları?
4: İbrahim Bey, zaten çok uzun süredir aslında sizinle de yayınlarda bunu pek çok kez konuştuk. Şimdi sürece baktığımızda biz genelde dünya tarihi içerisinde ya da bölge tarihi içerisinde Orta Doğu'nun ne yazık ki dış politika bağlamında dış aktörler tarafından sürekli istikrarsızlığa yöneltildiğini biliyoruz. Fakat buradaki değişim sürecini belki 2016 itibariyle okumak gerekiyor. Çünkü sadece işte Filistin odağında ya da İran odağında değil, aynı zamanda Irak, Suriye ile birlikte topyekun olarak okumamız gereken, Libya'yı dahil etmemiz gereken bir çerçeveyle ilerleyen ve aynı zamanda bence burada Türkiye'nin bir anlamda doktriner bir yaklaşımla birlikte dış politikasını ve bölge politikasını şekillendirdiği bir alan var. İstikrardan, insanı merkeze almaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunları yapmanın ne kadar zor olduğunu İsrail'e rağmen ya da bölgedeki diğer pek çok unsura rağmen hepimiz gördük ve hala da ne yazık ki görüyoruz. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Yavaş yavaş sahadaki krizler çözülmeye başladı. Ve bu krizler çözülürken de Türkiye'nin özgür ağırlığı ve merkez ülke konumu tamamen değişti. Güvenlik boyutunda, ekonomi boyutunda, diplomasi boyutunda, siyaset boyutunda hangi başlığı ele alırsak alalım. Türkiye'nin bu süreç içerisinde savaşın tarafları arasında arabuluculuktan tutalım da eş zamanlı olarak kriz çözümlerini, enerji krizi noktasında, gıda krizi noktasında çözümlerin her birinde merkez aktörü olduğunu görüyoruz ve bunu yapmak gerçekten son derece zorlu bir süreci beraberinde getiriyor. Yani bu açıdan ben şunu söyleyebilirim. Bugün Türkiye sadece bölgesel anlamda değil, küresel sistem içerisinde sorun çözücü, proaktif arabulucu konumunda ve bunu yaparken diplomatik ve stratejik olarak bunların her birini çok dikkatli bir şekilde öngörmeniz gerekiyor. Çünkü bir

0: Masa kurulduğu zaman tarafları masada tutmak son derece zor. Bir yandan da denge kurucu olarak siz burada bulunuyorsunuz. Biz daha öncesinde belki işte Türkiye'nin köprü görevinden bahsediyorduk ama şunu söylemek gerekiyor. Merkez görev ya da merkez aktör olmak konumunda. Bunu bir yandan da özellikle siz de aslında biz bağlanmadan önce haberlerden bahsederken ifade ettiniz. NATO içerisinde caydırıcılık kapasitesi ve aynı zamanda savunma sanayi alanında gelişimle birlikte okumak gerekiyor. Çünkü sizin gücünüz çatışma odağında değil, sizin gücünüz istikrar oluşturma odağında ilerliyor. Ve dolayısıyla hep burada söylediğimiz temel bir şey var. Dosta güven, düşmana korku sanma. Demek ki buradaki izlenim, takip edilen politikalar ne kadar değişmeye başladı ki Orta Doğu coğrafyası başta olmak üzere eş zamanlı olarak hemen kuzeyimizde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan da arabuluculukla alakalı açıklamalar geliyorsa demek ki Türkiye'nin burada etkisinin, özgül ağırlığının, merkez ülke konumunun her birinin sistemi değiştirdiğini net olarak, somut olarak görüldüğünün bir çerçevesini görmüş oluyoruz. Bence bugün Sayın Erdoğan'ın konuşmalarında da biz bunu gördük. Sadece Avrupa üstünlüğünden değil ya da Orta Doğu üstünlüğünden değil, küresel sistemin merkezi haline gelen bir ülke konumundan bahsediyoruz. Yani siz denge kurucu aktörsünüz. Bu denge içinde aslında küresel sistemde çatışma alanlarında bütün aktörler sizde işbirliğine geliyor. NATO içerisinde işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan kopması gibi başlıkları görüyor olsak da bence orada da yük paylaşımı ya da dengeli olarak devam etme konusunda 7-8 Temmuz'da NATO zirvesinde yine Türkiye'nin girişimleriyle çok önemli adımlar atılacak diyebiliriz.
1: Peki Sayın Sarı, buradan devam edelim. Birkaç sorum var. Bir tanesi muhalefet cephesinden özellikle Özgür Özel CHP'sinin işte kurmaylarına Namık Tan'dan işte İsviçre'deki masada Türkiye olmadığı için hani Türkiye sanki bu süreçlerin dışında itilmiş gibi bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye gerçekten bu süreçlerde kenarda mı kaldı? Siz baktığınızda ne okuyorsunuz? İkincisi İsrail mesela Lübnan'dan çıkmayacağım diye halen kendince işte diklenmeye devam ediyor. Amerika'ya rağmen politika oluşturabileceğini söylüyor. Amerika ise patron benim mesajı vermişti geçtiğimiz hafta. Bugün bir anket paylaşıldı. Dünyada Amerika'ya güven oranı %80'den %30'lara kadar gerilemiş müttefik ülkeler arasında. İsrail Amerika'ya da bir prang olup aşağı doğru çekiyorsa bunu daha sürdürebilir mi? Yani birkaç soru sordum ama bize bir perspektif çizseniz, nasıl bir mücadele veriliyor şu an? Hem Türkiye cephesinden hem Amerika hem de İsrail cephesinden.
2: İbrahim Bey, aslında söylemek istediğim cevap tam da bu ikisini birleştiren bir cevaptı. Neden Türkiye masada çok görünür bir şekilde yoktu'nun cevabı aslında Amerikan iç politikasında aranmalı. Şimdi biliyorsunuz çok net bir şey var. Hani yayınımızın başında Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerini aktarmıştınız ya, yaptıklarımız ileride daha iyi anlaşılacak diye. Bir kere şu çok somut bir gerçek. İsrail Irak'taki Kürtleri, ayrılıkçı Kürt gruplarını kullanarak Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte silahlandırarak İran'ı karıştırmak ve bir iç savaş çıkartmak istedi. Çok net. Bakın bunu ısrarla vurgulamamız gerekiyor. Orada İran'da 90 milyonluk İran'da bir iç savaş çıkartılacaktı. Ve biz bunu İsrail ve Amerikan basınından öğrendiğimize göre J.D. Vance gibi figürlerin Türkiye'ye sızdırması bu bilgiyi ve Türkiye'nin devreye girmesiyle bu kaos planı akamete uğratıldı. Başarıya ulaşamadı. Bu birincisi. İkincisi, yine bölgede nasıl büyük bir fitne kazanı oluşturulmak isteniyordunun cevabı olarak, bakın İsrail'in ana hedefi İbrahim Bey, İran'da rejim değişikliği değildi. Bir, iç savaş çıkartmak. İki, İran'ı Körfez ülkeleriyle, Araplarla, Farslıları birbiriyle savaştırmaktı.
1: Doğru.
2: Ben bunu Mart ayından itibaren hem buralarda hem de yazdığım yazılarda sürekli vurguladım.
1: Ve bunun tam bir Orta Doğu savaşı değil mi? Yani herkesin birbirini katlettiği kesinlikle bir tablo istiyordu İsrail.
2: Kesinlikle buydu. İki aşaması vardı. Bir, Kürtler üzerinden iç savaşı tetiklemek. İkincisi, kaosun hemen akabinde Körfez ülkeleriyle İran'ı karıştırarak 90 milyonluk İran'ın tüm yükünü, tüm kriz yükünü bölgeye yaymaktı. Bakın bu gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi ancak bundan 5-10-20 sene sonra anlaşılabilecek bir durum. Yani çok büyük bir felaketin eşiğinden dönük ve ben o zamanlarda şunu diyordum. İsrail'in planı rejimi değiştirmek değil, İsrail'in planı İran'ın nükleer silahları vesaire bunlar değil. İsrail'in planı İran'ı, İran merkezli bir çatışma sarmalını, kriz sarmalını ortaya çıkartarak tüm düşmanlarını, tüm rakiplerini zayıflatmaktı. Ve buradan Türkiye'de, Körfez ülkeleri'de, Irak, Suriye herkes etkilenecek. O da Lübnan'da, Suriye'de, Filistin'de, Gazze'de, Batı Şeria'da işgalini devam ettirip arz-ı mevcut emellerine doğru koşacaktı. Ve bunun önündeki bir numara engel tartışmasız bir şekilde Türkiye oldu. Peki neden biz bu görüşmelerde çok ön plana çıkmıştık?

0: Bunun da cevabı Amerikan iç politikasında. Bakın, Trump'ın bu barışı Amerikan kamuoyuna yedirebilmesi, satabilmesi gerekiyor. Ve burada Trump'ın en büyük rakibi kim İbrahim Bey? Bir haftadır işte J.D. Vance'ın açıklamalarından da görüyoruz. İsrail, Siyonizm, Siyonistlerin kontrol ettiği medya özellikle. Ve burada Trump'ın yanında bir de Türkiye çok ön plana çıksaydı bu İsrail'in eline Trump lehine koz verirdi. Dolayısıyla Türkiye burada arka planda bu işleri çözdü ve Cenevre'deki meseleleri de bence bilerek isteyerek kasıtlı bir şekilde çok ön plana çıkmadı ki Trump'ın bu barış meselesinde eli daha kolaylaşsın. Ama sonuç
1: Yani
0: olarak biz
1: Türkiye'nin bu
0: burada
1: süreçlerde
0: her konuda
1: katkısı olmasa herhalde,
0: merkezde
1: yani
0: durduruz.
1: sürece katılan liderlerin tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan filan defalarca teşekkür ve işte hani minnettarlığı ileten bilgiler verdiler. İran dahil birçok ülkeden hani Türkiye'nin bu sürece katkısından memnuniyet duyuyoruz diye açıklamalar geldi aslına bakarsanız.
0: İbrahim Bey, biliyorsunuz yıllardır bize hep şunu söylediler. Siyonistler arkadan bütün dünyayı yönetiyorlar diye. Bakın, Siyonistler gerçekten de arkadan bir kaos planı yönetiyor. Türkiye'de bazen önde, bazen arkada bu kaos planını engellemek için çok ciddi hamleler yapıyor. Bence bu barış görüşmeleri de bunun çok net bir göstergesi. Bir cümle söyleyeyim. Bakın, Türkiye'nin sadece Körfez ülkelerinde bu savaşa girmemeleri konusundaki girişimleri ve Kürt meselesindeki duruşu bu barışın gelişmesi için bir numaralı faktördü. Ya bu olmasa zaten şu an biz büyük bir savaşın, kaosun hali hazırda içerisinde oluyorduk. Dolayısıyla ben o
1: Yani mesela
0: bahsettiğiniz
1: Suudi
0: şahsın
1: Arabistan'la
0: ve
1: Birleşik Arap
0: diğerlerin görüşüne
1: Emirlikleri'nin İran'a
0: katılmıyorum.
1: misilleme saldırıları başlasaydı bile işler çığırından çıkardı herhalde o dönemde.
0: Tabii ki bakın İbrahim Bey, Sayın Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Başkanımız defalarca oralara gitti. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca görüştü. Yani orada bu savaşın yayılmamasının bir numaralı faktörü Türkiye'dir. Sonrasında masa Türkiye'nin de istediği bir şekilde Pakistan'ın liderliğinde kuruldu ve şu an İsrail'in istemediği çatışmasızlık sürecini yürütüyoruz. Bence önemli olan
1: Evet.
0: bu. Yani sonuçlara odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Sayın Özcan, iki sorun var. Bir tanesi Lübnan'da bir denetim mekanizması kurulmasından bahsediyor ama İsrail diyor ki biz asla çıkmayacağız. İsrail girdiği yerden kolay kolay çıkmayan bir ülke biliyorsunuz. İkinci sorum da hani bu süreçlerde Türkiye'nin bölgedeki etkisinden çok rahatsızlık duyduğunu Tel Aviv medyası sık sık paylaşıyor. Suriye ve Lübnan üzerinden bir kışkırtma bekler misiniz önümüzdeki dönemde? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bir yandan çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün mesaj da verdi. Hani bu terörist Türkiye terörist bölge meselesinde çok kritik bir yaz olacak gibi görünüyor. Küçük bir dipnot daha paylaşayım, sonra sözü size bırakayım. PYD ile başının Avrupa'ya yaptığı seyahatler de Suriye'de çok ciddi rahatsızlık oluşturmuştu bu anlamda. Hani İsrail bir şekilde hala bazı kartlar elinde mesajımı vermeye çalışıyor. Lübnan, Suriye, Irak stratejileri ne olacak sizce?
2: Şimdi zaten sürece baktığımızda ben defaatle şunu hatırlatıyorum İbrahim Bey. Bundan 2 yıl önce Netanyahu Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde bir harita gösterdi. Siyah renkle boyanmış İran, Irak, Suriye vardı. Bir sonraki ayağın Lübnan olarak düşünmemiz gerekiyor. Ve bu bölgeleri lanetli ülkeler olarak söyledi. Şimdi buradaki oluşturmaya çalıştığı istikrarsızlık neden? Çünkü o vaat edilmiş topraklar dediği ama toprak odaklı değil, kaynak odaklı olarak ilerleyen bir İsrail yaklaşımı bağlamında ele alınması gerekiyor. Dolayısıyla da İsrail'in zaten burada 1947 yani kuruluşundan önce başlayan istikrarsızlaştırma politikası var. Siyonizmin o kurumsallaştığı, kavramsallaştığı dönem içerisinde zaten bölgeye dair planları çok net olarak ortaya konmuştu. Şimdi bu bağlamdan baktığımızda İsrail'in Lübnan sahasıyla alakalı olarak İran-Amerika savaşını sadece İran-Amerika arasında oluyormuş, İsrail sanki bunun bir parçasıymış gibi bugüne kadar götürmeye çalıştığını da görüyoruz. Bu nedenle de bölgede attığı adımların her biri ya da atmak için uğraştığı adımların her biri zaten İsrail'in şu ana kadar bize planlı olarak göstermeye çalıştığı adımlar. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı bunu defaatle zaten dile getirdi. Dış politikamızda bugüne kadar bizim bunu kaç kere dile getirdiğimizi, batılı aktörlerin her birinin ise sanki burada bir sorun yokmuşçasına arkalarını döndükleri örnekleri gördük. Ne yazık ki bunun en net, en somut örneğini şöyle söylemek gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler toplantısında Fransa'da, İngiltere'de Filistin'in tanıdı. Bugün Filistin'de ne oluyor? Bugün Gazze topraklarında ne oluyor? Geçtiğimiz günlerde Lübnan'la ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kapsamında Fransa hemen öne çıkardı kendisini. Peki Lübnan'da ne oluyor? Silahlar sustu mu? Susmadı. Litani Nehri'ni dahi geçen bir İsrail'den bahsediyoruz. Peki bu desteği nereden oluyor? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden alacağı desteğin sınırlı olduğunu hem J.D. Vance hem Trump'ın açıklamalarında gördük ama Sizin de aslında sorunuzda belirtmiş

0: olduğunuz gibi İsrail ne kadar sınırlayabilecek bir Amerika'dan ya da Batı'dan bahsediyor. Zaten buradaki temel durum niye Türkiye odağından korkuyorlar ya da niye Türkiye ile alakalı olarak özellikle bizim hemen komşumuz olan yıkım alacak şekilde yok Aşil kalkanı, yok altıgen güvenlik mimarisi gibi başlıklar karşımıza çıkarıyorlar. İşte tam bu noktada anlamlı hale geliyor. Çünkü Türkiye bölge için, yani bu tarihsel olarak da siyasi kültür olarak da bizim kodlarımızda yer alan mazlumla birlikte olma, istikrarı getirme, insanı önce hale getirme bağlamından hareketle kendini gösteriyor. Ve bunun için de az önce de belirttiğim gibi hani düşmana korku salıyorsunuz, dosta da güven veriyorsunuz.
1: Sayın
0: çünkü
1: Özcan,
0: ilişkileriniz bu temelde ilerliyor.
1: Şimdi ekrana bir görüntü veriyor arkadaşlar da bu İsrail'li turistler artık gittikleri ülkelerde dışlanıyorlar ve böyle bir kimyalar da bozulmuş gibi. Mesela İspanya'da Filistin bayrağı olan bir işletme görüyorlar ve sarımsak görmüş vampir gibi buraya saldırıyorlar. Yani işletme sahipleri de muhtemelen beğenmiyorsanız çıkın gidin dedi herhalde. Şimdi bu nereye gidiyor bu mesele siz? Yani toplumsal olarak da böyle dışlanan, ötekileştirilen ya da işte bir anlamda hani sapkın görülen bir İsrail topluluğu da nereye kadar bu şeyi destekliyor? Bugün mesela bir röportaj gördüm, İsrail kanalında yayınlanmış. İsrailler diyor ki yani Netanyahu zayıf kalıyor, biz Bengivirciyiz diyor. Yani soykırımın artık üstünde katmerli soykırımcı diyebileceğimiz adamı destekliyoruz diyor. Bize göre diyor tüm bu coğrafyayı yakıp yıkmanın zamanı geldi diye bir kafa da var. Nereye gidecek bu mesele bu şekilde? Çünkü artık yavaş yavaş ABD desteğini bile sağlamakta zorlanan, kaygan zeminde yürüyen bir İsrail var.
0: Kesinlikle haklısınız İbrahim Bey. Zaten burada her şey yani böyle kopma noktasında belki dememiz gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde işte Amerika üzerinden eleştiriler vardı yine. Ben Giver'den kapsam açıklamalar gördük. İşte biz Amerika'nın uydusu değiliz, kuklası değiliz. Daha da şiddet artmalı. Netanyahu yetersiz. Neden yetersiz Netanyahu? Daha fazla şiddet, daha fazla kan istiyorlar. Maalesef temel anladıkları başlık bu. E şimdi burada bir sınırlamadan bahsediyoruz ya, buradaki sınırlamayı belki bundan bir yıl önce konuşsaydık şöyle diyorduk. İşte İsrail'de de Netanyahu aşırı sağ karşıtı, Gazze'de olanlara karşı insanlar var. En azından vicdanlı davranabilirler diye, ama sanırım hepimiz o çizginin de aşıldığını görüyoruz artık. Geçtiğimiz günlerde İsrail Cumhurbaşkanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam, İsrail'de insanların vahşileştiğinden, şiddetin
1: doğru Herzog'un açıklaması var.
0: Evet, ama peki İbrahim Bey bunu durdurmak için herhangi bir adım atıldı mı? Hayır. Gazze'nin %70'inden fazlası hala İsrail işgalinde.
1: Ve yani su kaynaklarının da 1/4'ünü ulaşamaz vaziyetteyiz Gazze'de insanlar. Su kaynaklarını da bilerek kurutuyorlar ya da yok ediyorlar. Ya bugün daha görüntü vardı. Yani çiftçilerin su kuyularına beton döken bir zihniyet var karşımızda, oradan su çekemesinler diye.
0: Tabii ki de aynı şekilde Lübnan'da da geçerli. Yani İbrahim Bey, biz şu an Pekin'deyiz. Burada Filistin'den arkadaşlarımız da var. Ramallah'tan gelmiş arkadaşlarımız var. Ve süreci öyle anlatıyorlar ki, yani biz Gazze'ye odaklanıyoruz, Batı Şeria'ya odaklanıyoruz, ama Filistin'in her bir karışında maalesef ki bu zihniyet var. Ve bunun bir şekilde önlenmesi gerekiyor. İşte tam bu noktada zaten bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da belirtmiş olduğu konuya geliyoruz belki de. Bizim bölge içerisindeki rolümüz sadece bölgeyle sınırlı kalmıyor. Yani az önce Ayhan Hocam da belirtti. Şimdi Irak'taki istikrarsızlaştırma, Suriye'deki istikrarsızlaştırma, neden bunu yapıyorlar? Çünkü Türkiye burada birincisi terörsüz Türkiye başlığını oluşturdu. Ve dedik ki biz terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Terörsüz bölgeyle siz sisteme aslında refah getiriyorsunuz. Dolayısıyla bu İsrail istemediği bir şey. Çünkü daha ilk gününden bu yana, Aralık 2024 itibariyle Suriye'deki istikrarın sağlandığı günden bu yana da temel amaçları yine Suriye'yi de istikrarsızlaştırmak. Doğru. Yani burada Türkiye'nin işi gerçek anlamıyla çok zor. Ama şunu söylemem gerekiyor. Bence Orta Doğu'nun güvenlik mimarisi de Türkiye'nin katkılarıyla değişmeye başladı. İran Savaşı başladığından bu yana inanılmaz bir yeni güvenlik mimarisine doğru ilerliyoruz. Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, yani Körfez aktörlerini, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ayrı olarak belki düşünmek gerekiyor ama Körfez aktörleri ve Orta Doğu coğrafyasında Türkiye ile birlikte hareket edecek pek çok aktör yeni bir güvenlik mimarisi oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Hakan Fidan'dan da aslında biz buna ilişkin yavaş yavaş alt metinleri belki gördük. Yani bu açıdan evet umutvari şekilde belki konuşabiliyoruz ama ne yazık ki sahada tam karşılığını peki Amerika'dan da görmedikten sonra bence hala konuşulacak çok şey var gibi duruyor.
1: Peki Sayın Sarı, başlığı biraz değiştireceğim. İki konu soracağım. Bir, NATO zirvesi yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan caydırıcılığı arttırmak üzerine bir tahkimat yapılacağını Ankara'da söyledi. Sizin beklentiniz?

0: gerçekleriniz ne? Bir de Rusya lideri Putin İstanbul formülü üzerinden bir açıklama yaptı. Yani Rusya ve Ukrayna arasında bir barış olacaksa İstanbul'daki o son görüşmeyi, imzalanan mutabakatı hatırlarsınız. O anlaşmaya atıf yapıp İstanbul'daki gibi bir formül, bir zemin oluşması lazım. Ancak bu şartlarda görüşebiliriz gibi bir mesaj verdi. İki cepheden baktığınızda nasıl okursunuz?
1: Şimdi İbrahim Bey, tam böyle krizlerin merkezindeyiz. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı çok şiddetli bir şekilde her geçen gün daha da şiddetlenerek artıyor. Güneyde de bugün Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi İsrail'e rağmen bir barış oluşturmak durumundayız. Çünkü İsrail barış değil, tam tersine sürekli kaosa yatırım yapan, her hamlesiyle yeni bir kriz üreten bir devlet, bir terör devleti. Şimdi böyle bir zamanda daha genel bir perspektiften düşündüğümüzde devletlerin çatışmaların içerisindeki çatışan tarafta olmaktan ziyade barış tarafında, masa tarafında, ara bulucu tarafında olmayı tercih ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının bir parçası değil, Rusya-Ukrayna savaşının çözümünde, müzakere sürecinde önemli bir ara bulucu rolünde oynamak ister. Orada bulunmak ister. Ama bunun yanına şöyle bir parantez açmamız gerekiyor. O da şu, hani caydırıcılıkla doğrudan ilişkisi olan mesele. Türkiye çatışmaların tarafı değil, ama bu çatışmalar gerçekleşirken Türkiye'ye rağmen bir oldu bitti olmasını da engellemek zorundayız. Yani Rusya-Ukrayna savaşında yarın öbür gün Karadeniz'in güvenliğini tehdit edecek büyük boyutta bir şeyin, çatışmanın gelişmesini istemeyiz. Veya İran-İsrail-Amerikan savaşında Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek, işte Kürtler üzerinden Irak'taki bir ayaklanma çıkartılacaksa bunu da engellemeyi tercih ederiz. Yani bir yandan çatışmaların uzağında durmamız gerekiyor. Diğer yandan da bu çatışmaların bizim aleyhimize gelişmemesi için sahada da olmamız gerekiyor. Bunu nasıl sağlarız İbrahim Bey? Askeri gücümüzle sağlarız. Bakın geçen Trump bir açıklama yaptı. Şöyle diyor. Türkiye'ye bile saldıran bir İran vardı diyor. Tabii onun ne kadar doğru ne kadar yanlış tartıştı. Ama buradaki mesele şu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı bile, dünyadaki süper gücün devletinin başkanı. O bile şunun farkında. Türkiye bulaşılmaması gereken bir ülke. Bakın caydırıcılık işte tam olarak bu İbrahim Bey. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupalı gibi ülkeler bile şunun farkında. Türkiye'ye bulaşmayalım. Türkiye'yi bu dönemde karşımıza almayalım. Rusya da aynı pozisyonda, Avrupa da aynı pozisyonda, Amerika da aynı pozisyonda. İşte tam da bu sebeple önümüzdeki NATO zirvesi hem NATO'nun geleceği açısından hem de Türkiye'nin önümüzdeki dönemde küresel siyasetteki rolü açısından çok önemli. Çünkü hem Avrupa, hem Amerika hem de Rusya Türkiye'yi karşısına almak istemiyor. Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor. Ama bizim de pozisyonumuz şu. Biz Rusya'nın müzakerelerine de yardımcı oluruz. Amerika'nın meselelerine de yardımcı oluruz. İşte Orta Doğu'daki siyasetine. Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlarız. Ama çok büyük bir amamız var. O zaman siz de bizim argümanlarımızı takip etmek, desteklemek zorundasınız. Suriye'de terörü destekleyemezsiniz. Irak'ta destekleyemezsiniz. Doğu Akdeniz'de oldu bitti yapamazsınız. İsrail'in genişlemeci, yayılmacı politikasına karşı bizimle saf tutmak zorundasınız diyoruz.
0: Peki. Şimdi Sayın Özcan, biraz Kıbrıs'ta neler oluyor diye bize anlatsanız, hani açık söyleyeyim, biraz da aydınlanmamıza da faydası olur. Bir yandan hani böyle bir esnek federasyon modelinden bahsediliyor. Diğer yandan hani Rumların bu konuyla ilgili olarak böyle bir masada ağırlık koymaya çalıştığı iddiaları var. Siz neler olduğunu bize biraz anlatır mısın rica etsem? Şöyle notlarıma da bakıyorum bir yandan. Yani nasıl bir plandan bahsediliyor? Guterres hani bu son şans olabilir diye açıklamalar yapıyor. Kıbrıs için ne planlanıyor şu anda? Kıbrıs'ta ne önümüze çıkması lazım? Çıkacak.
2: İbrahim Bey, Kıbrıs'la alakalı öncelikle belki şunu söylemek gerekiyor. Türkiye açısından son derece önemli bir süreç karşımıza çıkıyor. Fakat Kıbrıs'taki gelişmeler noktasında şunu da söylemek gerekiyor. Niye Türkiye ile bağlantılı olarak bunu söyledim? Şimdi İsrail'in özellikle Güney Kıbrıs'ta son dönemde yerleşimi arttırdığına dair daha öncesinde sizde yayınlarda da konuşmuştuk. Dolayısıyla buradaki süreci takip ederken sadece Birleşmiş Milletler'in yeniden çözüm hamlesi kapsamında mı değerlendirmeliyiz? Yoksa aynı zamanda aslında bu programın başından bu yana da konuştuğumuz İsrail'in bölge içerisinde takip ettiği politikalar kapsamında mı değerlendirmeliyiz? İki başta birlikte okumamız gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan da ilk olarak Birleşmiş Milletler 2026 bitmeden önce zaten Kıbrıs için yeni bir çözüm girişimi başlattı. Burada sizin de dediğiniz gibi Guterres görev süresi bitmeden maalesef ki sanırım diplomatik bir hamle yapıp en azından Gazze'de başta olmak üzere yapamadıklarını bir şekilde barış noktasında ilerletmeye çalıştı.

0: çalışıyor diyebiliriz. Şimdi Kıbrıs açısından ama şunu da hatırlatmak gerekiyor. Kıbrıs'ta özellikle biz iki devlet üzerinde ilerliyoruz zaten ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle olan süreç içerisindeki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de askeri ve güvenlik alanındaki dönüşümleri ve buradaki takip ettiği politikalar. Dolayısıyla Guterres'in ortaya atmış olduğu barış çözümü içerisinde bu çözümden ne anlaşıldı ve bu çözümün nereye gideceğini çok dikkatli olarak okumak gerekiyor. Bir yandan da Güney
1: Kıbrıs'ın... Sayın Özcan, anlam planına hani Kıbrıs Türklerin evet dediğini, Rumların hayır dediğini ve ona rağmen Avrupa Birliği üyesi yapıldıklarını, yani şımarık çocuk muamelesi gördüğünü unutmamak gerekiyor. Türkiye ve Kıbrıs zaten hep pozitif taraftaydı. Rumlar sürekli bu işi sabote eden taraftaydı. Bugün şimdi Rumların tekrar şımartılacağı bir planın masaya getirilmesi ne kadar hakkaniyetli olur bilemiyorum.
0: İşte son derece haklısınız. İşte ben de zaten o yüzden en başta Doğu Akdeniz'le alakalı o güvenlik sorununu sorarak başladım. Çünkü biz işin diplomasi boyutundayız. Biz işin egemen eşit devlet yaklaşım boyutundayız. Ama karşımızdaki aktör sizin de belirttiğiniz gibi tam doğru tabir, şımartılmış bir çocuk, şımartılmış bir aktör. Ve dolayısıyla burada istedikleri şey barışçıl bir çözüm mü? Eğer barışçıl bir çözüm olsaydı adada zaten bugüne kadar bu kadar sorunla karşı karşıya kalmazdık. Anlam planı üzerinde de iki kesim üzerinden iki toplumlu bir yapının oluşması konusunda ya da iki devletli bir yapının oluşması konusunda atılacak adımların ne kadar eksik okunduğunu biz Güney Kıbrıs bağlamında görmüş olduk. Sizin de hatırlattığınız gibi o dönemde referandum olmuştu. Türk tarafı özellikle %60'ın üzerinde burada plana olumlu yaklaştığını söylemişti. Ama Rum kesimi ne yaptı? Tamamen hayır dedi. Şimdi ne değişti de acaba biz yeniden bu noktaya geldik? Bence burada çok büyük bir psikolojik kırılma var. Sadece Guterres'in gidişiyle okumamak gerekir sanırım bunu. Bir yandan da Kuzey Kıbrıs'ın özellikle ekonomik olarak kalkınma, aynı zamanda küresel sistemde ağırlığının değişmesiyle alakalı. Bunu söylememdeki en temel neden de özellikle Türk dünyası içerisinde işbirliğinin artması. Bir yandan Orta Doğu ile birlikte bağlantılı Doğu Akdeniz'deki o güvenlik mimarisinin değişmesiyle bağlantılı okunacak başlıklar. Enerji geçiş güvenliğinden tutalım da Akdeniz'de yeni dönem içerisindeki güvenlik dosyalarının karşımıza çıktığı bu noktada Kıbrıs'ın ağırlığı gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle de özellikle ben Birleşmiş Milletler nezdinde yeniden bu konunun gündeme getirilmeye çalışıldığını ama Güney Kıbrıs'ın da Avrupa Birliği dönem başkanlığını kendisi için jeopolitik avantaja dönüştürmeye çalıştığını düşünüyorum. Yani burada belki tek bir başlık gibi sunuluyor ama ne yazık ki bölgesel gelişmelerden tarihsel gerçeğe kadar karşımızda son derece karmaşık bir sistemi ortaya çıkarıp dondurulmuş bir sorunmuşçasına bunu ele almaya çalışıyorlar.
1: Peki Sayın Sarı, 3 dakikam kaldı ama CHP'den bir soru sorayım size. Ne olacak bu CHP'nin hali diye sorayım isterseniz, iç siyasetten bir değerlendirme alayım. Bugün mesela Şaban Sevinç, CHP'li bir gazeteci, diyor ki 3. yolcuların bir formülü var diyor. Cumhurbaşkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan İmamoğlu formülüyle kavgayı sona erdirmeyi düşünüyorlar diyor. Mesele ikbal ve koltuk kavgası mı? Nasıl okuyorsunuz yaşananları?
2: Tabii ki yani İbrahim Bey, hani böyle bir benzetme yapalım, teşbih de hata olmaz. Nasıl şunu diyoruz, İsrail bu saatten sonra normal akılla, mantıkla, mutedil bir seviyede bir çözüme ulaşamazsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ben bu saatten sonra bu meseleleri, bu ayrışma, bölünme meselelerini oturup anlaşarak çözebileceğini, üçüncü bir yol, yani herkesin mutabık kaldığı bir yolu üretebileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Bundan sonra gören o ki çok yüksek ihtimalle yeni bir parti kurularak Cumhuriyet Halk Partisi fiilen ikiye bölünmüş olacak ve Özgür Özel ve ekibi yeni partiyle yollarına devam edecek gibi gözüküyorlar. Çünkü şunu artık çok net bir şekilde görüyoruz. Orada tüm bu Türkiye'nin bekası, ülkemizin problemlerine çözüm üretme ve benzeri üst meselelerin tamamen göz ardı edilip koltuk kapma yarışının son sürat daha da şiddetlenerek devam ettiğini görüyoruz. Yani bu saatten sonra bu taraflar kavga etmeden, bu kavgadan bir taraf galip çıkmadan ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki meselenin durulacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de sanki bu krizler daha da fazla yükselecek gibi. İşin meselesi, sıkıntılı yanı şu İbrahim Bey. Biraz önce yine bir eski büyükelçiden Cumhuriyet Halk Partili bir alıntı yapmıştınız ya. Yani onlar tabii ki işleri gereği bu işleri eleştirmek için bir şeyler söylemek zorunda ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönüp kendisine bakması gerektiğini artık tüm Türkiye farkında. Bugün mesela bir anket gördüm. Özellikle Antalya

0: Antalya ve Uşak'ta, Antalya ve Uşak Belediyesi'ndeki belgelerin, bilgilerin, itirafçıların açıklamalarının ortaya çıkmasından sonra Türkiye genelinde de bu işin gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç koltuk kapma, işte yolsuzluk meselesi olduğuna dair kanaatin arttığını görüyoruz. Bu da bence onlar adına daha da sıkıntılı
1: Ve
0: bir durum.
1: Sayın
0: Yani
1: Sara,
0: onlar da
1: anketlerde de
0: iyice niye
1: hani
0: köşe
1: yeni
0: taşını
1: partiye
0: görüyorlar?
1: oy veririm diyenlerin oranı %30'lardan %18'lere doğru düştü. Şurada hani bir ayda geldiğimiz mesafe bu. 6 ay sonra, bir sene sonra seçim olduğunda ne olacağı meselesi de herhalde siyasette milletvekili listesinde kendini görmek isteyenlerin de kafasındaki bir sorudur diye düşünüyorum. Bitiriyoruz
0: Kesinlikle, yani
1: ama.
0: şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz İbrahim Bey. Süreç yokuş aşağı gidiyor CHP adına. Yani düzelme yok, durulma yok. Tam tersine her gün daha da kötüleşen bir durum var onlar adına. Yani buradan çıkabilirler mi? Siyasi tarihi okuduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben buradan çıkabileceğini düşünmüyorum. Zaten aylardır argümanım şu: Cumhuriyet Halk Partisi artık miadını doldurmuş. Türkiye siyaset sahnesinden silinmeye yakın, meyilli bir parti ve önümüzdeki günlerde, dönemde de bence bunun somut sonuçlarını göreceğiz gibi geliyor.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Güvenlik ve dış politika uzmanı Doktor Ayhan Sarı ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Sunarıcan bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Kısa bir mola rica edelim. Birazdan ekonomi başlıklarıyla birlikte olacağız.

0: geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
3: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
4: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz efendim. Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların yeniden hız kazanması ve ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi yönelik görüşmelerle birlikte olumlu sinyaller veriyor ve geriliyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump akaryakıt fiyatlarına yeterince bu durumun yansımadığını düşünüyor ve inceleme başlatılması talimatı verdi.
1: Küresel petrol piyasalarında fiyatlar Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin artmasına yönelik haberlerin ardından düşüş eğilimini korudu. Trump ise petrolün gerilediği ancak akaryakıt fiyatlarının yeterince düşmediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü 73 dolar seviyelerinde işlem görürken Brent petrol 77 doların üzerinde dengelendi. Uzmanlar tanker trafiğinin normale dönmeye başlamasının piyasalardaki arz endişelerini azalttığını belirtiyor. Piyasalarda arz tarafındaki gelişmelere rağmen Amerika Birleşik Devletleri

0: Şirketlerinin Cushing depolama merkezindeki ham petrol stoklarında düşüşün devam ettiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise petrol fiyatlarındaki gerilemenin tüketiciye yeterince yansımadığını savunuyor. Trump, büyük petrol şirketlerinin düşük maliyetle petrol satın almalarına rağmen akaryakıt fiyatlarını aynı oranda düşürmediğini belirtiyor. Konunun incelenmesi için Adalet Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı. Trump, benzin fiyatlarının çok daha hızlı gerilemesi gerektiğini ifade etti.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankası'nın İstanbul Kuzey Demiryolu Geçiş Projesi'ne finansman desteği sağlamaya yönelik niyet beyanında bulunduğunu açıkladı.
0: Avrupa Yatırım Bankası'ndan İstanbul Kuzey Demiryolu Projesi'ne finansman adımı geldi. Banka niyet beyanında bulunduğunu açıkladı. Gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Brüksel'de duyurdu. Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankası'nın İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne finansman katkısı sağlamasına yönelik niyet beyanında bulunduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, bu adımın Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ulaştırma ve bağlantı sağlık alanlarında gelişen ortak vizyonun önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Costa, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasındaki bağlantıları güçlendirmede kilit ortak olduğunu vurguladı. KOS, Halkalı-Kapıkule Demiryolu hattı başta olmak üzere ortak projelerde çalışmaların hızlandırılması ve İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne destek imkanlarının değerlendirilmesi konusunda mutabık kalındığını belirtti.
1: Morgan Stanley, Avrupa doğalgaz piyasasında fiyat görünümünün yılın ikinci yarısında güçleneceğini öngördü. Banka, TTF doğalgaz fiyatlarının 3. çeyrekte 50 avroya, yılın son çeyreğinde ise 60 avroya yükseleceği görüşünde. Morgan Stanley, Avrupa doğalgaz piyasasına ilişkin değerlendirmesini paylaştı. 2026'nın 3. çeyreğinde fiyat ve risk getiri görünümünün daha dengeli hale gelmesinin beklendiği duyuruldu. Banka özellikle küresel LNG arzındaki gelişmelerin ve piyasa dinamiklerinin Avrupa doğalgaz fiyatları üzerinde etkili olacağını belirtti. Morgan Stanley, Katar'ın sıvılaştırılmış doğalgaz üretiminin yeniden devreye alınmasına ilişkin takvimin 3. çeyrekte daha belirgin hale geleceğini vurguladı. Söz konusu gelişmenin küresel LNG piyasasının arz görünümüne ilişkin belirsizlikleri azaltabileceği ifade edildi. Banka, Avrupa'nın gösterge doğalgaz fiyatı olan TTF'nin 2026'nın 3. çeyreğinde megawatt saat başına yaklaşık 50 avro seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Yılın 4. çeyreğinde ise TTF doğalgaz fiyatının yaklaşık 60 avroya yükselmesi ihtimali var. Ben veda ediyorum. Kaan Yakup'un akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masa. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde hem öncü hem de dönüştürücü bir figür olarak ayrı bir öneme sahip. Onun tabloları yalnızca estetik bir beğeninin ürünü değil, aynı zamanda kültür kimliğinin değişimine dair bilinç taşıyan görsel metinler. Doğu'nun zengin ruhunu Batı resim teknikleriyle buluşturması, sanatında benzeri olmayan bir senteze yol açıyor. Bu yaklaşımsa Türk resmine hem teknik hem de kavramsal anlamda yeni ufuklar açıyordu. Kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri, mihrap ve daha niceleri Osman Hamdi Bey'in ayrıntılara verdiği özenin, tarihsel ve sosyolojik bakışının birer yansıması olarak değerlendiriliyor. Tablolarındaki figürler ve mekanlar Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını romantikleştirmeden fakat zarif bir duyarlılıkla aktarıyor. Bu yönüyle eserleri bir dönemin ruhunu belgeleyen görsel arşiv niteliği de taşıyor. Ayrıca arkeolojiye olan ilgisi ve müzeciliğe kazandırdıkları sanatındaki tarihsel katmanı derinleştiriyor. Osman Hamdi Bey, resimlerinde yalnızca bir sahne değil, bir düşünce dünyası kuruyor, izleyiciyi

geçmişle gelecek arasında kurduğu köprüde düşünmeye davet ediyor. Böylece Türk resim sanatı onun fırçasında hem yenilikçi hem de köklerine bağlı bir kimlik kazanmış oluyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşeti, bu CHP'nin, az önce bahsettim ya, kaynayan kazan CHP'nin. Yani şikayet edenin CHP'li, mağdurun CHP'li, sanığın CHP'li, tanığın CHP'li, efendime söyleyeyim, etkin pişmanlıktan faydalananın CHP'li, herkesin CHP'li. Yani binayı işgal edenin de CHP'li, o işgalcileri oradan çıkartmak için taarruza geçenin de CHP'li olduğu bir dönemde kazan kaynarken, herkes birbirini bıçaklama gayretindeyken, dün Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili meseleyi özetler bir analiz yaptı. Videosundan dinleyelim. Sözcü'nün bugünkü manşeti de zaten onu bize ifade ediyor. Hazırsa arkadaşlar, buyurunuz, dinliyoruz.
2: Namusuma, şerefime söylüyorum. Bu mesele Kemal Bey ile aramda değildir. Butlancılarla seçilmişler arasında değildir. Bu mesele Sera'daki teyze ile Tayyip Erdoğan'ın arasındadır.
1: Şimdi Hikmet Bey'in günlerdir söylediği gibi, CHP bir siyaset üretmez. CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'sundan Özgür Özel'ine, her türlü aktörünün tek motivasyon kaynağı Erdoğan'dan kurtulmak, Erdoğan'ı indirmek, Erdoğan'ı göndermek. Tek vaat de budur zaten diyor ya. Yani ancak bu kadar üstüne oturabilir. Özgür Özel meseleyi yine Erdoğan karşıtlığı zeminine taşıma gayretiyle harekete geçmiş. Namusuma, şerefime diyor.
3: Yalan demek yani.
1: Namusu kadar kefil belediye başkanları şu anda yargılanıyor. Onlara bakacağız.
3: Başlayınca yalan söylemenin ilk adımıdır o.
1: Hemen namusuma, şerefime.
3: Kılıçdaroğlu da aynısını yapar.
1: Bu mesele Kemal Bey ile benim aramda değil.
3: Demek ki yalan.
1: Bu mesele seçilmişlerle butlancılar arasında değil. Nedir peki? Bu mesele Sera'daki teyzeyle Tayyip Erdoğan arasında.
3: Ya hocam,
1: denklemin neresine koyarsınız bilmem ama Adalar Belediye Başkanı kilise vakfına bile çökmüş. Kilisenin, bildiğiniz Adalar'daki kilisenin vakfına Vasil abi haberin detayında var, okursunuz. Oraya bile çökmüş. Diyorsun ki bu mesele Sera'daki teyze ile Erdoğan arasında. Adam
3: ya, bırak Allah'ım.
1: Adam Silifke'de bardak kulisinde rüşvet verdim diyor. Görüntüleri var. Mesele Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında. Bursa perişan olmuş ortalık. Mesele Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında.
3: İstanbul'da,
1: Muhittin Böcek, mesele Erdoğan'la.
3: İstanbul'daki
1: Uşak,
3: paralar.
1: Özkan Yalım havlu, mesele Sera'daki teyzeyle Erdoğan arasında.
3: Şey diyeceğim.
1: İstanbul nimet, mesele Sera'daki teyzeyle tabii, Erdoğan arasında.
3: Yani hocam bu tabii bir şu var. Ben
1: peki.
3: Hakikaten mesele buydu yani.
1: Tamam.
3: Evet. Ha, yedik doğru, öyledir zaten.
4: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20'de 24'te.

akşam haberlerinde birlikte olacağız. Olup biteni paylaşmak üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci ve İsrail. Diğer taraftan ana muhalefet partisinde yaşananlar ve terörsüz Türkiye süreci. Hepsi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Neler söyledi? Birazdan ekranınıza getireceğiz. Dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o müzakere süreci devam ediyor. Ama o detaylar üzerinde her iki taraftan da açıklamalar geliyor. Hatta birbirini yalanlayan, birbirinin zıddı açıklamalar bunlar. Kim ne söyledi? Amerikan Başkanı Trump neleri ifade ediyor? Neyle suçluyor İran'ı? Hepsini ekranınıza getireceğiz. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde karışık bir durum var. Yarın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İstanbul'a geliyor ama diğer taraftan da Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı var. Sadece genel merkez ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile sınırlı kalmıyor. Bu dual yapı, ikircikli yapı, çift iki başlılık ya da işte paralel yapı ne derseniz deyin. Aynı zamanda taşra teşkilatlarına da ya da il teşkilatlarına da sirayet etmiş durumda. Orada neler oluyor onu da anlatacağız. Erhan Karaağ soruşturmasında yeni gelişmeler var. Malumunuz 6 tutuklama gelmişti. 6 gözaltı vardı. O gözaltı sayısının arttığını ifade edebiliriz. Ama hala soru işaretleri var. Ne olup bittiğini ekranınıza taşıyacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu bugün. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. İsrail'den süreçten rahatsız olduğuna dair açıklamalar vardı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail süreçten rahatsız dedi. Erdoğan, barışın İsrail'e rağmen sağlanacağını vurguladı. İç siyasette de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki paralel yapılanmayı eleştiren devletin zirvesi, terörsüz Türkiye ile ilgili yeni yasal düzenlemelerin meclise sunulacağını belirtti.
1: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek.
2: İsrail'in Orta Doğu'da barıştan korktuğuna dikkati çekti. Bölgede huzurun İsrail'e rağmen sağlanacağını vurguladı.
1: Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulh-ü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı.
1: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir.
2: Erdoğan barış sürecinin İsrail tarafından sabote edilmek istendiğini söyledi.
1: Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Terörü ve işgali bir devlet politikası haline getiren bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır.
2: Devletin zirvesi iç siyasete de ayrı bir parantez açtı. CHP'deki paralel yapının sürdürülebilir olmadığını belirtti. Ana muhalefetin meclis çalışmalarını baltalamak için çalıştığını vurguladı.
1: Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın?
2: Ve terörsüz Türkiye süreci, beklenti yasal düzenlemelerin meclise sunulması.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa

0: Bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

0: Temmuz yıl dönümü olacak. İşte bunların hepsinde önemli bir efor sarf edilecek. Ama NATO üzerinde daha da dikkatle durulan, daha da yoğun çaba sarf edilen bir süreci ifade ediyor. Ankara, 32 ülke liderinin katılacağı NATO zirvesine olağanüstü güvenlik tedbirleriyle hazırlanıyor. Kırmızı alan ilan edilen bölgelerde yaya ve araç geçişleri kısıtlanacak. Bazı yollar ve iş yerleri de geçici olarak kapatılacak. Polis ekipleri zirvenin güvenli şekilde gerçekleşebilmesi için başkentin dört bir yanında yoğun güvenlik önlemleri alıyor.
1: NATO zirvesi öncesi başkentte olağanüstü güvenlik tedbirleri devreye alındı. Ankara Emniyeti ve güvenlik birimleri günlerdir sahada yoğun mesai harcıyor. 32 ülkenin liderini ağırlamaya hazırlanan başkentte kritik noktalar koruma çemberine alındı.
2: Başkent çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Ankara'da 32 ülkenin lideri NATO zirvesi için gelecek. Ehaliyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
1: Kırmızı alan ilan edilen bölgelerde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Araç ve yaya girişleri sınırlandırıldı. Polis ekipleri güzergahlarda 24 saat esasına göre görev yapıyor.
2: Ankara'nın merkezi bölgeleri kırmızı alan ilan edildi. Bu kırmızı alanlara yaya ve araç geçişleri yasaklandı.
1: Sadece zirve alanları değil, bu bölgelere ulaşan ana arterler de güvenlik kapsamına alındı. Bazı bulvar ve bağlantı yollarında trafik akışı geçici olarak durdurulacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları isteniyor.
2: Yalnızca kırmızı alanlar değil, kırmızı alanlara giden yollar ve bulvarlarla kapatıldı. Örneğin 1071 Malazgirt Bulvarı, örneğin Ankara Bulvarı.
1: Zirve süresince başkentte hayat güvenlik tedbirlerine göre şekillenecek. Kırmızı alan içerisinde bulunan bazı işyerleri ve tesislerde geçici olarak faaliyetlerine ara verecek.
2: 28 Haziran ve 10 Temmuz tarihleri arasında yalnızca yollar ve bulvarlar kapalı olan kısımlar arasında yer almayacak. Kırmızı alan içerisinde bulunan iş yerleri, çalışma alanları da yine kapalı olan mekanlar arasında yerini alacak.
1: Özel harekat, bomba imha, köpek timleri, trafik ve asayiş ekipleri sahada. Hedef, NATO zirvesinin güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanması. Başkent, dünyanın gözünün çevrileceği kritik zirveye hazırlanıyor.
0: Peki ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? CHP'de disiplin süreçleri hız kazandı. Yüksek Disiplin Kurulu ihraç taleplerini görüşmek üzere toplanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı süreçte milletvekilleri, il başkanları ve parti yöneticileri hakkında peş peşe adımlar atıldı. İhraçlarla ilgili kesin kararın 13 Temmuz'da verilmesi bekleniyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Parti meclisi toplantıları, Merkez Yönetim Kurulu derken sıra Yüksek Disiplin Kurulu'na geldi. Kurul, ihraçları değerlendirmek için toplanacak. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma süreci devam ediyor. Eski yönetime sert eleştiriler getiren Kılıçdaroğlu, MYK ve PM toplantılarında sert adımlar atıyor. Geçtiğimiz haftalarda 9 milletvekili ve 6 il başkanı disipline sevk edilmişti. Bu hafta ise yeni il başkanları bu listeye eklendi. 23 Haziran'daki MYK toplantısında Kayseri ve Antalya il başkanlıkları feshedildi. Sadece fesihle de kalmadı. Kayseri il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı ve yönetimi disipline sevk edildi. Partinin disiplin süreçleri hız kazanırken Yüksek Disiplin Kurulu Perşembe günü saat 14'e toplanacak. Gündemde ihraç talepleri olacak. İhraçlarla ilgili kesin kararın ise 13 Temmuz'da verilmesi bekleniyor.
0: Şimdi tabii tüm bu yaşananların bir de müteselsilen, hani eski ifadeyle ya da hukuk tabiriyle zincirleme bir etkisi de oluyor. Ne demek istiyoruz? CHP Genel Merkezi tarafından alınan karara CHP'liler tepki gösteriyor. Öyle ki Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il yönetiminin görevine son verdi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler il binasının iç duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazdı. CHP Malatya İl Başkanlığı binasının kapı kilidi kırılarak içeri girildi. Partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını astı. İstanbul Şişli'de ise partililerin haberleşme grubundan CHP ibaresi kaldırıldı.
3: İl başkanı görevden alındı, il binası karıştı. Duvarlara sprey boyayla yazılar yazıldı.
4: Şuraya.
3: CHP Genel Merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il yönetiminin görevine son verildi. Görevden alınma sonrası parti binasında sprey boyalı tepki gösterildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı binasının iç duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldı. İl binasındaki bu eylem parti içindeki gerilimin ve tepkilerin boyutunu gözler önüne serdi. Bir bir başka krizin adresi Malatya oldu. CHP

0: Malatya İl Başkanlığı'nın kapısının önünde partililer dakikalarca bekledi. Kapı kilidi kırıldıktan sonra partililer içeri girdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını astı.
1: Lambayı yakar mısın? Bugün lambam gidecek.
0: Başka bir kriz ise İstanbul'un kritik ilçelerinden Şişli'de yaşandı. CHP Şişli Merkez Mahallesi Temsilciliği adlı parti haberleşme grubunun ismi ilçe başkanı tarafından değiştirildi. Grubun adından CHP Şişli ibaresi kaldırılarak yalnızca Merkez Mahalle Temsilciliği yapılması parti içerisinde tepkiyle karşılandı.
2: Bir yandan da CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar devam ediyor. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından tutuklanan CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat'la Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı. CHP'li belediyelerdeki rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturmalarına İstanbul Adalar Belediyesi ile Mersin Silifke Belediyeleri eklenmişti. Adalar Belediyesi'ne ilişkin yapılan operasyonlar sonucu 35 kişi tutuklandı, cezaevine konuldu. O isimlerden biri de belediye başkanı Ali Ercan Akbolat'tı. Sit alanlarında yapılan usulsüz işlemler, kaçak yapılaşma ve rüşvet karşılığı verilen ruhsatlar dosyaya girdi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturmada ise gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Aralarında CHP'li belediye başkanı Mustafa Turgut da vardı. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı CHP'li iki başkanın da görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Akbolat ve Turgut'un anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi. İstanbul Valiliği ise İçişleri Bakanlığı tarafından Adalar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ali Ercan Akbolat'ın yerine 27 Haziran'da belediye başkan vekilliği seçiminin yapılacağını açıkladı. Belediye meclisi 27 Haziran Cumartesi günü saat 10'da toplanacak. CHP'nin iki kanadı arasında tam bir Demirtaş yarışı yaşanıyor. Demirtaş'tan özür dileyen Özgür Özel tarafının en büyük korkusuysa Kılıçdaroğlu'nun özür dilememesine rağmen Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesi.
3: Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye'den, Türk milletinden özür diliyorum.
4: Siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız.
5: Kullandık.
6: Evet. Pişman mısınız?
5: Efendim?
6: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
5: Hayır.
2: Tartışma işte böyle başladı. Ardından da CHP'nin iki kanadında bir Demirtaş yarışı başladı. Bu mücadelenin doruk noktasında Kılıçdaroğlu tarafından Demirtaş'ta görüşme açıklaması geldi.
7: Kemal Bey önümüzdeki günlerde, kendisiyle konuştum. Kemal Bey önümüzdeki günlerde Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.
2: Bu açıklama Özgür Özel tarafında bir panik hali yarattı. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Eğer gerçekleşirse kürsüden yapılan özür konuşması boşa gidecekti ve nefeslerini tutup beklemeye başladılar. Ankara kulislerine düşen bir söylentiyle nefes aldılar. CHP medyası Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'nu kabul etmediğine ilişkin iddiayı düğün haberi verir gibi veriyordu.
8: Hashtag bugün için etiketimiz. Tokat gibi dedik değil mi? Teşekkür ederim Ali, yönetmenim de ekrana taşıdı. Sebep ne tokat gibi? Edirne cezaevinden Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Butlan ekibine tokat gibi bir mesaj gitti.
2: Peki Demirtaş gerçekten de Kılıçdaroğlu'nu red mi etmişti? Gerçekler pek öyle olmayabilir. Eski meclis başkanlarından Bülent Arınç 11 Kasım 2025'te Demirtaş'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Sonrasında medyaya yaptığı açıklamalar Demirtaş'ın hiç hoşuna gitmemişti.
9: Sayın Erdoğan'la görüşme talebi var. Ona sadece şunu söyleyeceğim. Yaşanmış olayları bir kenara koyalım. Ben bu olaylarda hiçbir zaman terörün destekçisi olmadım ama partimin içerisinden veya partimin dışarısından bu olaylara bizi karıştırmak isteyenler olabilir. Ben siyaseti tercih ettim. Neydi o, bir şey daha söyledi. Şiddeti asla düşünmedim ve teşvik etmedim. Bundan sonra ben artık ortaya çıkıp da böyle bir adaylık, siyaset şu bu falan hiçbir zaman düşünmem ama ülkem adına ne yapabileceksem ben bunu yapacağım diye söz vermek istiyorum ona.
2: Demirtaş Bülent Arınç'ın kamuoyuna söylediklerini

0: Den hiç hoşnut olmadı ve yalanladı. Üstüne bir daha partisi dışında hiç kimseyle görüşmeme kararı aldı ve bunu bir mektupla duyurdu.
1: Anlayışınıza sığınarak bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimalleri önlemenin yolu yok.
0: Kılıçdaroğlu'nun bir görüşme talebi oldu mu bilinmez. Ancak her ne kadar kendini parmaklıkların arkasından uzak tutamasa da Demirtaş kurt bir siyasetçi. Spesifik olarak Kılıçdaroğlu'na onu düşmanlaştırmayı da göze alarak bir reddi rasyonel olmazdı. Zaten aldığı prensip kararı bir cevap vermesini gerektirmiyor.

0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaştı. Müzakerede belli bir noktaya gelindi. Mutabakat imzalandı. Şimdi önümüzdeki süreç önemli ama tarafların hala tam olarak aslında işlerine sindiremediği ya da kendi iç kamuoylarına açıklayamadıkları bazı problemler olmalı ki hala çözüm tam olarak ufukta görünmüyor. Şimdi bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri diyor ki nükleer üretemeyecek, nükleer sahibi olamayacak. Bir diğeri Hürmüz'le ilgili detay. Her ne kadar Hürmüz açıldı, evet artık Hürmüz'den gemiler geçiyor gibi bir algı olsa da tam olarak öyle değil. Hürmüz'den o ilk zamanlarda olduğu gibi, savaş öncesinde olduğu gibi gemilerin geçtiği falan yok. Bunu bir tarafa koyalım. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato, Amerikan Başkanı Trump'ın hareketlerini bundan sonra daha kontrollü yapmasını gerektirecek bir adım attı. Diğer taraftan da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Pakistan'a gitti. Orada temaslarda bulundu, görüşmeler yaptı. Kimi açıklamalar da oldu, işte yaşananlar.
1: İran'a karşı olası bir yeni saldırı ABD Senatosu tarafından engellendi. Senatörler uyarı niteliğinde bir karar aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarı kabul edildi. Oylama Pentagon'un çoğunlukla İran savaşı ve mühimmatıyla stoklarını yenilemek için Kongre'den 80 milyar dolar talep ettiği bir dönemde yapıldı. Trump'a Amerikan ordusunun İran'a karşı saldırılarını durdurması yönünde irade gösteren Temsilciler Meclisi kararı kabul edildi. Kararı 4 Cumhuriyetçi senatör de destekledi. Oylamada tasarı 48 hayır oyuna karşı 50 kabul oyuyla geçti. Tasarı daha önce Trump'ın kendi partisi olan Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden de onay almıştı. Teknik olarak ortak karar niteliği taşıyor. Bu yüzden tasarı imza için Trump'ın masasına gitmeyecek. Karar büyük ölçüde sembolik olup tam anlamıyla yasal bir bağlayıcılığa sahip değil. Trump'tan karara ilk tepki geldi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada kararın zamanlamasının kötü ve anlamsız olduğunu söyledi. Trump kararın kendisini zor durumda bıraktığını belirtti. ABD'li senatörlerin düşmana yardım ve destek sağladığını ifade etti. Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdılar ama bir şekilde halledeceğim. Çünkü ben her zaman hallederim ifadelerini kullandı. ABD-İran hattında diplomasi arayışları ise resleşmelerin gölgesinde sürüyor. Son olarak İran ve ABD görüşmeleri çalışma grupları kurulması uzlaşısıyla sona erdi. Washington, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü.
2: Burası uluslararası bir su yolu. Hiçbir ülke uluslararası bir su yolundan geçiş ücreti veya vergi talep edemez.
1: İranlı müzakerecilerse Umman'da üst düzey temaslarda bulundu. İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz deniz ulaşımının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. İki ülke Boğaz'ın gelecekteki yönetimini sağlamak amacıyla ortak bir ekip kurulacağını duyurdu. İran basınına göre ise Hürmüz Boğazı'ndan günlük olarak yalnızca belirli sayıda geminin geçişine izin verileceği açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise savaşın ardından ilk kez yurt dışı ziyaretinde bulundu. Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti. Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ve Başbakan Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a ziyareti kapsamında kalp cerrahisi alanında Fahri Doktora ünvanı verildi.
3: İnsan haklarına saygı duyduklarını iddia ediyorlar. Bu büyük bir yalan. Ve eğer kendimizi savunamazsak ülkemize kesinlikle acımazlar. Ve gücümüz

0: gücümüzü yok ederlerdi. Bu nedenle füze yeteneklerimiz konusunda asla kimseye taviz vermeyeceğiz veya müzakere etmeyeceğiz.
1: Der netice hiç vakit hiç kah der mukabele tavanı defayı kudumun.
2: Pakistan Başbakanı da mutabakatta balistik füzelerin masada olmadığının altını çizdi.
3: Elbette çifte standart olamaz. Bazı ülkelerin balistik füzelere sahip olabileceği, İran'ın ise sahip olmaması gerektiği söylenemez. Bu tür bir ikiyüzlülüğü hazmedemezsiniz.
2: Öte yandan Körfez ülkeleri ve İran arasındaki gerilim sahada dursa da masada sürüyor. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerilim Hindistan'da düzenlenen BRICS toplantısında hesaplaşmaya döndü. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldı. Kendi ülkesine yönelik son askeri operasyonlarda işbirlikçi olmakla suçladı. Bu füzelerin bir kısmı Birleşik Arap Emirlikleri topraklarında bulunan üslerden fırlatıldı ifadelerini kullandı.
4: Şimdi tabii olup biten var. Bir de açıklamalar var ki o açıklamalar deyince en başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları dikkati çekiyor. Nasıl çekmesin ki? Trump diyor ki İran'la yapılan anlaşmadan gurur duyuyoruz. Yani aslında övüyor. Hürmüz'den yeni petrol akışının başladığını ifade ediyor. Tamam akıyor ama ne kadar akıyor? Eskisi gibi mi? Şimdi daha fazla mı? Hayır değil. Ve İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını kabul ettiğini söylüyor. Trump Pensilvanya'daydı. Katıldığı bir etkinlikte konuştu. İran meselesine değindi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu belirtti. Boğaz'dan petrol akışının çok hızlı olduğunu vurguladı. Trump, İran'ı Orta Doğu'nun zorbası olarak tanımladı. İran'ı donanmasız, hava kuvvetleri olmadan, füze yeteneği ve nükleer programı olmadan bırakıyoruz dedi. Trump bu konuşmasından önce de Washington'da havalimanında basına demeç vermişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'a gideceğini iddia etti. Denetçilerin İran'daki nükleer tesisleri ziyaret edeceğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı uygun zamanda gidecekler. Aceleye gerek yok ancak uygun zamanda sahada olacaklar diye konuştu. Trump, İran'ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu söyledi. Anlaşmayla ekonomik açıdan biraz rahatlayacaklarını belirtti. Trump sosyal medyadan da açıklamalarını sürdürüyor. Hürmüz'deki duruma değindi. İran'ın Boğaz'dan geçen gemilerden hiçbir şekilde ücret talep etmediğini söyledi. Trump İran'ı tehdit etti. Eğer bu yanlış bilgiyse İran'la müzakereler derhal sona erecektir dedi. Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a para vermediğini de söyledi. Dondurulmuş İran varlıklarının sadece Amerikan gıdasının satın alımı için kullanılacağını yineledi. Trump, İran'da gıdaya çok acil ihtiyaç var ve biz bunu onlar için yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alacağız ifadelerini kullandı. İsrail-Lübnan müzakerelerinin 5. turu Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda Washington'da sürüyor. Müzakerelerin 1. günü tamamlandı. 8 saati aşan görüşmelerin ardından taraflardan resmi açıklama gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.
2: İsrail Lübnan'dan çekilecek mi? İsrail ve Lübnan heyetleri Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da 5. kez masaya oturdu. Siyaset ve güvenlik konularının ele alındığı açılış oturumu 8 saatten fazla sürdü. Ancak ilk günün ardından resmi bir açıklama yapılmadı. Görüşmelerin güvenlik ayağı ABD Savunma Bakanlığı'nda, siyasi ayağı ise Dışişleri Bakanlığı'nda devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl hedefi İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinden kısmen çekilmesini sağlamak. İsrail'in çekildiği bölgelere ise Lübnan ordusu yerleştirilecek. ABD söz konusu pilot programını hayata geçirmek istiyor. Nihai kararın Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Diplomasi masası kurulurken ABD'nin sahada İsrail'e yönelik tutumunu sertleştirdiği öne sürüldü. İsrail basınına göre Washington, Tel Aviv'e Lübnan'da kısıtlama olmaksızın hareket etme döneminin bittiğini iletti. Beyrut ve Sur bölgelerindeki operasyonlara kısıtlama getirilirken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgedeki çalışmaları izlemek için yeni bir mekanizma kurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Lübnan görüşmelerinin ABD-İran hattındaki müzakerelerden tamamen bağımsız olduğunu vurguladı.

0: Lübnan bağlamında bir İran sorunu olduğu doğrudur. O da Tahran'ın Hizbullah'a verdiği destek ve sponsorluktur. Bu unsur İranlılarla yapacağımız görüşmelerin bir parçası olarak ele alınacaktır. Ancak Lübnan'ın geleceği kendi egemen seçilmiş hükümeti aracılığıyla Lübnan halkına aittir.
1: ABD'nin kısmi çekilme planlarına karşı Hizbullah'tan itiraz var. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, ateşkese uyacaklarını ancak İsrail'in belirli bir takvim çerçevesinde Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini söyledi. Kasım, İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok. Tek bir karış toprağı dahi elinde tutmamalıdır dedi. Kasım, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanmasını desteklediklerini ilan etti. Savaş hali İsrail toplumunda da kırılmalara yol açıyor. Lübnan'da görev yapan onlarca askerin ailesi, Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı'na adeta bir isyan mektubu gönderdi. Çocuklarımızın dış etkenler veya siyasi liderliğin kayıtsızlığı uğruna feda edilmesini kabul etmiyoruz diyen aileler, ya düşmanı yenin ya da savaşı bitirip çocuklarımızı eve döndürün çağrısında bulundu. İçeriden ve dışarıdan gelen ateşkes baskılarına ırkçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich karşı çıktı. Smotrich, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin kendilerini bağlamadığını savundu. Hizbullah tamamen silahsızlandırılıp siyasi gücünü kaybedene kadar Lübnan'ın güneyinden çıkmayacaklarını iddia etti. Smotrich, biz iktidarda olduğumuz sürece hiçbir çekilme olmayacaktır diyerek ABD'nin olası geri çekilme baskılarına kapıları kapattı.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'na dair aslında bildiğimizi zannettiğimiz ama eksik bildiğimiz bazı meseleler de var. O da savaşta bulunan kişilerin yaptığı açıklamalar da biraz daha netleşiyor. Hatırlayacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir F-15 Amerikan savaş uçağı düşürülmüştü. O uçağın pilotu yaşananları anlattı. Amerikan basınına konuştu. F-15 pilotu İran'ın insansız hava aracı teknolojisinin tahmin edilemeyecek kadar gelişmiş olduğunu aktardı. Bakın nasıl.
3: Tahran'ın drone teknolojisi ABD'nin tahmininin ötesindeydi. İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağı pilotu itiraf etti. O anları anlattı. CNN International'a konuşan F-15 pilotu gördüklerini aktardı. Fırlatma koltuğunu çekmeden hemen önce havadaki dronları biyolojik bir organizma gibi tanımladı. Havada tek bir vücut gibi hareket eden deniz anası gibi drone sürüsü gördüğünü açıkladı. Pilotun ifadeleri istihbarat raporlarına yansıdı. Pilot büyük dronların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronlar olduğunu aktardı. Tam bir uzaylı işiydi dedi. Amerikalı pilotun kullandığı uçak İran Savaşı'nda iki kez vuruldu. İran'da düşen uçakta bir pilot ve silah sistem subayından oluşan iki kişilik mürettebat vardı. Pilot saatler içinde düzenlenen operasyon sonucu kurtarıldı. Diğer subay ise bir günden daha uzun süre kurtarılana kadar dağda saklanmak zorunda kaldı. Tahran'ın İHA teknolojisinin bu kadar gelişmesi Washington'ın tahminlerinin çok ötesinde olduğu belirtildi. Pilotun saldırı sonrası beyin sarsıntısı geçirmesi dolayısıyla anlattıklarına şüpheyle yaklaşıldığı da iddia edildi. Diğer yandan İran'ın Rusya ve Çin'den de drone konusunda yardım alması söz konusu. İki ülkenin insansız hava aracı teknolojisinde ileri seviyede olduğu biliniyor.
2: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Kocaeli'nde gözaltına alınan 5 şüphelinin ifadeleri ve çalışmaların sonrasında 3 kişi daha yakalandı. Soruşturmada gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükseldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Karaalın kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Abirliği ekiplerince 3 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükselirken zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Başsavcılık Karaalan Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti. Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaalan, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın devamında Kocaeli'nde ormanlık alanda bulunan villaya düzenlenen operasyonda 5 zanlı daha gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunun içinde bulunduğu tespit edilmişti. Derneği 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı anma etkinliklerinin detaylarını Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Etkinliklerin yalnızca İstanbul ve Ankara'da değil, Türkiye'nin birçok ilinde düzenleneceği belirtildi. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, bu etkinliklerin amacının şehitleri anmak, gazilere minnet duymak ve milli birlik ruhunu güçlendirmek olduğunu ifade etti.
4: Temmuz 2016 Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. FETÖ'nün hain darbe girişimi milletin sağlam iradesiyle önlendi. Hain darbenin girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bu sebeple Türkiye'nin de birçok kentinde anma etkinlikleri düzenlenecek.
5: Bu toprakların bize bir emanet olduğunu, bu devletin bize bir emanet olduğunu, bu bayrağın bize bir emanet olduğunu ama bu emaneti de bizden sonraki kuşaklara çok sağlıklı bir şekilde, bayrağımızın daha yükseldiği, devletimizin daha güçlendiği bir şekilde bu emaneti teslim etmek bilincinde olduğumuzu biz anlatmaya çalışıyoruz. Zaten milletimiz de bunun farkında. Bunun da göstergesi 10 yıl önceki hain darbe girişiminde millet bir bedeli ödeme kadar canını ortaya koydu. Elinde hiçbir şey yokken efendim dilinde vatan sevgisine yönelik söylediği sözlerle, sloganlarla veya tekbirlerle tankların önüne çıktı, silahların önüne çıktı.
4: 15 Temmuz Derneği tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında milli birlik ruhunu canlı tutmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin detayları Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Etkinlikler yalnızca İstanbul ve Ankara değil, Türkiye'nin birçok noktasında vatandaşlarla buluşacak.
5: Bu sene 30'a yakın program. 10. yıl olması münasebetiyle bizim Türkiye'deki yapılan programların lokomotifi İletişim Başkanlığı. Biz İletişim Başkanlığı'na, derneğimizin merkezi İstanbul'da ve biliyorsunuz 253 şehidimizin, 2800 küsur gazimizin çoğunluğu İstanbul'u Ankara'da idi. Dolayısıyla bu etkinliklerin ağırlıklı olarak yapılacağı iki ilimiz var. Türkiye'de bütün illerde valiliklerimiz, iletişim başkanlıklarımız, valiliklerimiz, belediyelerimiz, devletimizin bütün kurumları, Milli Eğitim, Aile Bakanlığı, Genç Spor Bakanlığı gibi her kurum bir etkinliği, küçük veya büyük ölçekte etkinlik düzenliyor.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği koordinasyonunda düzenlenecek etkinliklerle milli hafızanın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Programlar Temmuz ayı boyunca çeşitli noktalarda gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere İstanbul'da bulunan 3 köprüye, Osman Gazi Köprüsü'ne ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asılacak. Boğaz'da tekne ve gemilerle kortej geçişi düzenlenecek. Söyleşiler, açık hava etkinlikleri, Türkiye'nin simge yapılarında mapping gösterileri, fener alayları ve bisiklet turları gerçekleştirilecek.
2: Bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya değindi, açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde artık önemli bir noktaya ulaşıldı. Terör örgütünün tüm organlarıyla tüm coğrafyalarda silah bırakmasını formülize edecek ve bu şart gerçekleştiğinde hayata geçecek süreli bir çerçeve yasa geliyor.
6: Şimdi gelinen noktada yeni bir aşamadayız. Yeni aşama da şu.
7: Terör örgütünün silah bırakmasını devlet nezdinde formülize ederek şart koşacak bir çerçeve yasa geliyor.
6: Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor.
7: Bu adımın Temmuz ayı içerisinde atılacağını belirtenler var. NATO zirvesi sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulabileceği ve meclis tatile girmeden yasalaşacağı öngörülüyor. 10-11 maddeden oluşacağı iddia edilen çerçeve yasa, PKK'nın silah bıraktığının teyit ve tespiti koşuluyla yürürlüğe girecek.
6: Yoksa hani bir yasa çıkarılsın, isteyen uysun, isteyen uymasın gibi bir şey değil. Bunun mantığı zaten budur. Yani

0: Nedir o? Bu çerçeve silah bırakma şartına bağlı olarak hayata geçecek bir çerçevedir.
1: Süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Mayıs'taki grup toplantısında yaptığı hayırlı işlerde çabuk olunmalı açıklamasının ardından hızlandı. Çerçeve yasa için iktidar blokuyla DEM Parti arasında hem yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi hem arka kapı diplomasisi yürütüldü. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti 16 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü. 17 Haziran'da ise CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Yani bu yeni yasaya ilişkin siyasetin farklı ideolojik aktörleri arasında asgari düzeyde bir uzlaşma var.
2: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
3: Cumhur İttifakı olarak karar aldık. Yakın zamanda yasal süreci başlatmak ve süreci hızlandırmak istiyoruz. Diğer siyasi partilerin de destek vermesi süreci güçlendirecektir.
1: Peki sahadan gelen bilgiler terör örgütünün Ankara'dan gelen bu devinime ayak uydurmaya başladığını gösteriyor mu? Bölgedeki kaynaklar, örgütün bir dönem İran-Amerika Birleşik Devletleri-İsrail savaşını beklediğini, gelişmelerin sonucunu görmek istediğini belirtiyor. Ancak savaşın seyrinin bu beklentiyi boşa çıkardığı anlaşılıyor. Özellikle Zap-Metini hattında bazı alanların boşaltıldığı, Gara, Hakurk ve Kandil kırsalında da kısmi geri çekilmeler yaşandığı belirtiliyor. Ancak vaziyet şu an için henüz tatmin edici düzeyde değil. Bu yüzden çıkarılacak çerçeve yasa sigorta vazifesi görecek çıkış alanlarıyla donatılacak.
0: Terör örgütünün silah bırakmasını temin etmek üzere silah bırakma şartıyla hayata geçecek bir yasal düzenleme konusunda tam bir irademiz var. Burada şunu iyi anlamak gerekir. Bütün buradaki amaç PKK, KCK terör örgütünün sona ermesidir. Bu silahlı yapının ortadan kalkması.
4: TÜİK verilerine göre Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise %5 azaldı, 403.216 olarak kayıtlara geçti.
5: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Bunların %56,6'sını erkekler, %43,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'ye yurt dışından gelen nüfusun 91.952'sini Türk vatandaşlar, 301.877'sini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise geçen yıl 2024'e göre %5 azalarak 403.216 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun %55,3'ünü erkekler, %44,7'sini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 155.119'unu Türk vatandaşlar, 248.097'sini ise yabancı uyruklu olduğu görüldü. Türkiye'ye 2025'te göç edenler yaş grubuna göre incelendiğinde ilk sırada %16,3 ile 20-24 yaş grubu var. Türkiye'ye göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında en fazla göç edenlerin %14,3 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Türkiye'ye 2025 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde %42,2 ile en fazla göç alan il İstanbul. İstanbul'u %9,1 ile Antalya, %6,7 ile Ankara, %3,1 ile İzmir ve %2,9 ile Bursa takip etti. Göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %35,4 ile İstanbul'a en fazla göç veren il olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u %8,7 ile Ankara, %6,5 ile Antalya, %4,3 ile Mersin ve %3,7 ile İzmir izledi.
4: Çocukların suça sürüklenmesine neden olan faktörler meclis gündeminde. Mecliste kurulan araştırma komisyonu aylar süren çalışmasının ardından taslak raporu tamamladı. Raporda çocukların adli sistemle temasındaki artışa ilişkin dikkat çekici veriler paylaşılırken okullardan ceza sistemine kadar birçok alanda yeni düzenleme önerileri sıralandı.
6: Çocuk suçluluğundaki artış alarm veriyor. Raporlardaki veriler çocukların adli sistemle temasındaki yükselişi ortaya koydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu ayrıntılı çalışmasını tamamladı. Raporda hem çarpıcı tespitler hem de yeni öneriler yer aldı. Rapordaki veriler çocukların adli sistemle temasındaki artışı ortaya koydu. TÜİK verilerine göre çocukların karıştığı olay sayısı 2015'te 133.829 iken 2024'te 202.785'e yükseldi. Böylece son 10 yılda %51,5 artış yaşandı. Yaralama olayları 45.850'den 81.875'e, uyuşturucu suçları ise %119,5 arttı. Raporda şiddet içerikli suçlardaki yükselişin çocuk suçluluğundaki değişimin önemli göstergelerinden biri olduğu belirtildi. Komisyon önleyici tedbirler için yeni öneriler sıraladı. Raporda okullarda kör nokta bırakılmayacak kamera sistemi kurulması, kartlı geçiş uygulanması ve öğrenci giriş çıkış bilgilerinin e-okul sistemiyle entegre edilmesi önerildi. Her okula rehber öğretmen veya psikolojik danışman atanması, çocuklara yönelik psikososyal tarama programlarının uygulanması da raporda yer aldı. Ceza sistemine ilişkin düzenleme önerileri de raporda yer aldı. Komisyon, kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarından yaşa bağlı ceza indirimlerinin bazı durumlarda hakimin takdirine bırakılabileceğini değerlendirdi. Raporda ayrıca suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçteki çocuk kavramının kullanılması ve tahliye sonrası takip mekanizmalarının güçlendirilmesi önerildi. Rapor, milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından esas rapor haline getirilerek Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
4: İstanbul Boğazı alışılmışın dışında bir geçişe sahne oldu. Toplam uzunluğu 350 metreyi bulan dev sondaj platformu iskelesi römorkörler eşliğinde Boğaz'dan geçirildi. Deniz trafiği geçici olarak durdurulurken platformun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçtiği anlarsa nefes kesti.
7: Önce uzaktan belirdi, ardından dakikalar geçtikçe devasa gövdesi Boğaz'ın ortasını kaplamaya başladı. Boğaz'dan geçen bu yapı bir gemi değil. Toplam uzunluğu 350 metreyi bulan dev bir sondaj platformu iskelesi. Kameralara yansıyan görüntülerde platforma eşlik eden römorkörler de dikkat çekiyor. Adeta yüzen bir bina gibi ilerleyen platform sabah saatlerinde Boğaz'a giriş yaptı. Bir tarafta tarihi yarımada, diğer tarafta İstanbul silüeti, ortadaysa metrelerce uzunluğundaki dev yapı. Geçiş boyunca kıyı emniyeti ekipleri de alarma geçti. Çünkü bu büyüklükteki bir yapının Boğaz'dan geçirilmesi sıradan bir operasyon değil. Güvenlik nedeniyle çift yönlü deniz trafiği geçici olarak durduruldu. Tüm gözler platformun köprü geçişine çevrildi. 350 metrelik dev yapı büyüklüğü ve oluşturduğu görüntülerle uzun süre hafızalarda kalacak gibi görünüyor.
4: Fatih'in tarihi hafızası Şekercihan yeniden ayağa kaldırılıyor. Şekercihan için restorasyon çalışmaları sürüyor. Hanın 2029 yılında tarihi kimliği korunarak yeniden İstanbul'un kültür ve sanat hayatına kazandırılması hedefleniyor.
7: 100 yıllar boyunca tüccarlara, seyyahlara, ilim adamlarına ve entelektüellere ev sahipliği yapmış, İstanbul'un ticaret ve şehir yaşamının önemli bir durağı Şekercihan eski ihtişamına kavuşuyor.
8: Fatih Camii'nin hemen yanı başında en büyük alanlardan bir tanesi Şekercihan. Çok uzun yıllardır metruk haldeydi. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz sağ olsun burayı kamulaştırdı. Çok uzun zamandır uğraşıyor. Biz de kamulaştırma işlemi yaptıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burayı tahsisini aldık, restorasyon yapmak üzere.
7: 17. yüzyıldan günümüze ulaşan tarihi Şekercihan, kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Fatih'te bulunan ve klasik Osmanlı şehir içi han mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen yapı, yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul'un kültür ve sanat hayatına yeniden kazandırılacak.
8: Tabii ki Fatih Külliyesi, dönemi itibariyle fetihten hemen sonra yapılan İslam dünyasının yapında en büyük medreselerden bir tanesi. Yani ecdat ilk İstanbul'u fethettikten sonra kurduğu medrese burası ve onun yanı başında bir han burası. Gerçi

0: Tarihi süreçte bu hanın 17. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Çünkü ondan öncesine rastlamıyoruz. Olsa da elimizde kayıtlar yok.
1: Geçmişte ilim, kültür ve ticaret hayatının önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen han, Said Nursi ve Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere birçok önemli isme ev sahipliği yapmıştı. Restorasyon kapsamında yapının özgün mimari özellikleri korunurken, zaman içinde hasar gören bölümleri de aslına uygun şekilde yenileniyor. Çalışmalar sırasında sıvaların altından ortaya çıkan ve yaklaşık 150 ila 200 yıllık olduğu değerlendirilen duvar resimleri ise uzmanlar tarafından inceleniyor.
0: Zanaatkarların, yazarların, çizerlerin, akademisyenlerin burada her bir göze onlara belki tahsisler yapacağız. Şu anda bile hatta sokağa gezdiğimizde, çünkü Fatih'te çok önemli sanatçılar da yaşıyor. Onlara da diyoruz yani hazırlıklarınızı yapın. İnşallah birkaç yıl sonra bu hanın içerisine Türkiye'nin çok önemli zanaatkarlarını da bu göz odalarda insanlar misafir edeceğini bekliyoruz.
1: Fatih Belediyesi tarafından sürdürülen restorasyonun 2029 yılında tamamlanması hedefleniyor. Yetkililer hanın yalnızca tarihi bir yapı olarak değil, aynı zamanda bölgedeki kültür sanat ekosisteminin önemli bir parçası olarak yeniden işlev kazanacağını belirtiyor.
2: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürüyor. A milli takım Amerika Birleşik Devletleri maçı hazırlıklarını Los Angeles'ta tam kadro sürdürürken... ...turnuvada Kolombiya son 32 turuna yükseldi. Hırvatistan ilk galibiyetini aldı. Cristiano Ronaldo ise kırdığı rekorlarla Dünya Kupası tarihine geçti.
1: Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Türkiye için süreç buruk geçiyor. Milliler D grubunda ABD ile oynayacağı son maç için Arizona'dan Los Angeles'a geçti. Ay yıldızlı ekip Carson Sports Park'ta ilk idmanında taraftarların yoğun sevgisiyle karşılandı. Otel önünde millileri bekleyen taraftarlara imza dağıtan TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve futbolcular bol bol fotoğraf çektirdi. Hacı Osmanoğlu alınan kötü sonuçlar için bir kez daha özür diledi. Avrupa Şampiyonası'nda bu durumu telafi edeceklerinin sözünü verdi.
3: Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar. Bunların yüzünü güldürecek.
1: Turnuvanın K grubundaysa Cristiano Ronaldo fırtınası esti. Portekiz'in Özbekistan'ı ağırladığı maçta duble yapan süper yıldız kırılması güç rekorları imza attı. Ronaldo attığı bu gollerle Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu oldu. 41 yaşındaki süper yıldız bir maçta 2 gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da ele geçirdi. Grup aşamasındaki diğer maçlarda da heyecan doruktaydı. K grubunda Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni Munoz'un tek golüyle geçerek 2'de 2 yaptı ve adını son 32 turuna yazdırdı. L grubundaysa Hırvatistan, Panama'yı 1-0 mağlup ederken Panama turnuvaya veda etti. Aynı gruptaki zorlu İngiltere-Gana mücadelesi ise golsüz eşitlikle sonuçlandı. Futbolun dev sahnesinde de diplomasi rüzgarları esiyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Meksika'da kamp yapmak zorunda bırakılan İran milli takımına yönelik seyahat kısıtlamalarını gevşetti. Mısır maçı öncesi Siyadalı erken giriş izni verdi. Kupanın finaline ise ABD Başkanı Donald Trump damga vuracak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak dev finali Trump'la birlikte izleyeceklerini ve Şampiyonluk Kupası'nı kazanan takıma Trump'la birlikte takdim edeceklerini söyledi.
2: Kısa bir ara devam edeceğiz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye

gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masada. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
10: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
12: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
13: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
14: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
13: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
15: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
13: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
16: İyi Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Hangi Kredi?
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
6: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 24 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı Kızıl Elma, gövdesine entegre edilen Toygun elektro-optik hedefleme sistemiyle havalandı. Aselsan ve Roketsan işbirliğiyle geliştirilen Toygun elektro-optik sensör sistemi sayesinde hedef tespiti yaptı ve tam isabetle vurdu. O anlara ilişkin görüntüleri ekrana getireceğiz. Türkiye'nin savunma sanayindeki başarıları İsrail ve Yunanistan'da neredeyse her gün manşetleri süslüyor. Türkiye'nin elektronik harp sistemleriyle donatılmış İHA'larını savaş gemilerine entegre etme başarısı İsrail basınının odağındaydı. Maariv gazetesi bunu nadir bir yetenek olarak ele aldı. Detayına bakacağız.

Adalar Belediyesi soruşturması derinleştirildi ve her gün yeni bir skandal ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına eklenen TAPE kayıtları ve ifadelerde Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın da para trafiğinin içine çekildiği görülüyor. Kilisenin bile parasına nasıl göz dikildiğini detaylarıyla paylaşacağız. Sıcak hava dalgası Avrupa kıtasını yakıp kavurmaya devam ediyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Avrupa ülkelerinde yaşam adeta durma noktasına geldi. Her geçen gün can kayıpları artıyor. Fransa'da birçok turistik bölge sıcaklıklar yüzünden erken kapandı. Avrupa'nın sıcakla mücadelesini de ekrana taşıyacağız. Yapay zeka devrimi sınır tanımıyor. Ancak beraberinde büyük tartışmaları da getiriyor. İngiltere'de yargı tarihinde bir ilk yaşandı. Yapay zekanın tüm detaylarıyla hazırladığı bir dava dosyası mahkemede zaferle sonuçlandı. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye pek çok dev esere ve kaderini değiştiren kararlara tanıklık etti. Ancak bu süreç hiç kolay olmadı. Yeri geldi vesayet odaklarıyla, yeri geldi eli kanlı terör örgütleriyle mücadele edildi. İşte Erdoğan'ın tabiriyle çarpışa çarpışa kazanan Türkiye'nin özeti.
1: Sadece istemezlik diyor. Biliyorsunuz Marmara'yı yap. Allah'tan ki denizin altından gidiyor. İnanın denizin üstünden çıksa ona da istemezlik derler.
2: 2002 öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için muhtar bile olamaz diyenler Türkiye'yi derin bir karamsarlığa sürüklemeyi amaçlıyordu. E-muhtırayla, kapatma davasıyla, gezi olaylarıyla, darbe girişimleriyle AK Parti'nin önünü kesmeyi denediler, başaramadılar.
3: Başta 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul kaldırılması istenleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz.
1: Bize bazı marjinal gruplar değil, bize millet hesap sorar.
2: Gezi olaylarında eser ve hizmetlerin karşısında konumlananların gerçek yüzleri deşifre oldu. Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazanlara cevap çok geçmeden verildi.
4: 86 yıllık hasret sona erdi. İslam aleminin duası gerçek oldu. Ayasofya Camii cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.
2: Hazmedemiyorum. Üniversiteler ve kamuda başörtüsü yasağı AK Parti ve MHP'nin gayretleriyle tarihe karıştı. CHP her zaman olduğu gibi yasağın yanında yer aldı.
5: Yasama meclisinde yapılmış olan değişikliğin yok hükmünde sayılması talebimizi Anayasa Mahkemesi'ne vermiş bulunuyoruz.
2: İstanbul Havalimanı projesi ilk günden itibaren hedef alındı. Buraya uçak inmez diyen de oldu, ne gerek var diyerek havalimanını küçümseyen de. Ve bugün yolcu ve uçuş rekorları kıran İstanbul Havalimanı inşa edildi. Sağlık alanında devrim yapan AK Parti, ülkemizin dört bir yanına inşa edilen şehir hastaneleriyle sağlık altyapımızı kuvvetlendirdi. CHP'nin başını çektiği bir grupsa her fırsatta şehir hastaneleri aleyhinde karalama kampanyaları yürüttü.
6: Bu şehir hastanelerini ben arkadaşlarım hep bize eleştirdi.
2: Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi Köprüleri, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi mega projeler Türkiye'nin ulaştırma alanındaki yüz akları oldu. Her birini engellemek için türlü dezenformasyonlar ve provokasyonlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti ise bu kara propagandalarla her platformda mücadele etti.
1: Dünya duysun. Ya Allah! Bismillah!
2: Türkiye'nin gücüne güç katacak teknolojik hamleler de hedef alındı. Milli Muharip Uçağımız Kaan ilk günden itibaren saldırı altındaydı. Proje kalorifer peteği denerek aşağılanmaya, gözden düşürülmeye çalışıldı. Kaan tüm engellere rağmen göklerle buluştu. Bakıp
7: durmak yok, yola devam diyerek daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız.
0: Adalar Belediyesi soruşturmasında

0: Tuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Bu kez soruşturmanın merkezinde Büyükada'daki Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı var. Savcılık dosyasına giren kayıtlar ve belgeler, Haç'tan muaf statüde bulunan vakıftan iskan ücreti adı altında para alındığını ortaya koydu. Dosyadaki bilgilere göre vakfın sorumlusu Vasil Poridis'ten yaklaşık 3 milyon lira tahsil edildi. Kayıtlara yansıyan görüşmelerde ise belediye yöneticileriyle vakıf temsilcileri arasındaki para trafiği dikkat çekti. 26 Ocak 2026 tarihli kayıtlarda Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın alınan paralarla ilgili konuştuğu, daha sonra yeni ödeme taleplerinin gündeme geldiği öne sürüldü. Dosyada yer alan TAPE kayıtlarında geçen ifadelerde soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri. Kayıtlara göre vakıf temsilcisine belediyeye para lazım denilerek ödeme konusunda baskı yapıldığı değerlendiriliyor. Soruşturmanın ulaştığı bir başka başlıksa Heybeliada'daki ruhban okulu. Dosyadaki görüşmelerde Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın süreçle yakından ilgilendiği ve ruhban okuluyla ilgili bilgi istediği yer alıyor. Yine soruşturma dosyasında bulunan konuşmalarda iskan süreci üzerinden avro bazında rakamların telaffuz edildiği iddiası var. Bir görüşmede 150 bin avronun altına inmeyelim sözleri kayıtlara girerken bir başka görüşmede teklif edilen rakamın yetersiz bulunduğu anlaşılıyor. Savcılık, belediye yöneticilerinin görev ve yetkilerini kullanarak maddi menfaat sağladıkları yönündeki tespitleri soruşturma dosyasına taşıdı. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 35 şüpheli tutuklanırken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni kayıt ve belgeler incelenmeye devam ediyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kriz nasıl çözülecek? Özel'e de Kılıçdaroğlu'na da mesafeli olan 3. yolcuların bir formül geliştirdiği iddiası var. CHP'yi destekleyen gazeteci Şaban Sevinç o formülü açıkladı, hem de herkes için çok önemli koltuklar var sözleriyle. Bu durum akıllara CHP'de siyaset millet mi koltuk için mi yapılıyor sorusunu akla getirdi. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaset anlayışını nasıl anlatmıştı? Tüm mesele koltuktan güç almak ya da almamakla ilgili aslında.
2: Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım. Aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Makamların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır, birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır. Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirme hakkı yoktur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset anlayışı bu. Ömrünü millete hizmete adamış bir lider kendisi.
2: Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunun bilinciyle canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz.
1: Muhalefetin siyaset anlayışında ise koltuk kapma, herkese koltuk dağıtma anlayışı var. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu net olarak gördük.
3: Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda.
1: Yavaş ve İmamoğlu'na koltuk bulmak yetmemiş, altılı masadaki her lidere birer Cumhurbaşkanı yardımcılığı ihdas edilmişti. Hatta o dönem Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ben de İçişleri Bakanlığı MİT gibi güvenlik bürokrasisini istiyorum diye ortaya çıkmıştı. Üç bakanlık Zafer Partisi'ne verilecek diye 7 maddelik protokol yapılmıştı.
4: Oldukça verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bir metin de hazırlandı.
1: Millet bu anlayışa 2023 yılında sandıkta gerekli cevabı verdi. Ancak buna rağmen hala aynı kafayla yola devam ediyorlar. CHP destekçisi gazeteci Şaban Sevinç, bakın CHP'deki krizi çözmek için nasıl bir formül geliştirildiğini söylüyor.
5: Parlamenter sisteme geçilince Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu lider kadro için Herkes için çok önemli koltuklar var.

0: işte Cumhurbaşkanlığı olacak, Başbakanlık olacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı adayımız ilan ederiz. Efendim Özgür Özel'i efendim Cumhurbaşkanı adayımız ilan ederiz. Ekrem İmamoğlu Başbakan adayı ilan edebiliriz.
1: Bu sadece gazeteci Şaban Sevinç'in düşüncesi olsa çok da ciddiye almaya gerek yok. Ancak Şaban Sevinç, CHP içindeki üçüncü yolcuların arabuluculuk formülü olarak bunu duyuruyor. Yani diyor ki özetle, koltuk için kavga etmeye gerek yok. Herkes için çok önemli koltuklar var ifadesi, aynı zamanda kavga ne için veriliyor sorusunun cevabı gibi duruyor. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
2: Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunun bilinciyle canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz.
3: Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma yeni bir testi daha başarıyla tamamladı. Toygun elektro-optik hedefleme sistemiyle gerçekleştirilen atışta hedef tam isabetle vuruldu.
4: Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli projelerinden Bayraktar Kızıl Elma'nın test süreci başarıyla devam ediyor. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, insansız savaş uçağı gövdesine entegre edilen Toygun elektro-optik hedefleme sistemiyle havalandı. Aselsan ve Roketsan işbirliğiyle geliştirilen Toygun elektro-optik sensör sistemi sayesinde hedef tespiti ve takibi gerçekleştirilen Kızıl Elma, atış testinde yüksek performans sergiledi. Test kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen lazer güdüm kiti 82 ve Roketsan'ın teber güdüm kiti kullanıldı. Gerçekleştirilen atışlarda hedefler tam isabetle vuruldu. Bayraktar Kızıl Elma'da görev yapan Toygun elektro-optik sensör sistemi, gelişmiş hedefleme kabiliyetinin yanı sıra platformun düşük görünürlük özelliğini de koruyor. Başarıyla tamamlanan test, Kızıl Elma'nın operasyonel kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma, savunma sanayindeki testlerine hız kesmeden devam ediyor.

0: Türkiye'nin elektronik harp sistemleriyle donatılmış İHA'larını savaş gemilerine entegre etme başarısı İsrail basınının odağındaydı. Maariv gazetesi bunu nadir bir yetenek olarak ele aldı.
1: Türkiye'nin savunma alanındaki yeni atılımı mercek altına alındı. İsrail basını Türkiye'nin son hamlesini manşetlerine taşıdı. Ankara'nın nadir yeteneğine ve yeni rotasına dikkati çekti. Maarif gazetesinin analiz başlığı, Türkiye nadir bir yetenekle kendini donatıyor. NATO'nun rotası yeniden çizilecek oldu. Türk Deniz Kuvvetleri'nin elektronik harp sistemleriyle donatılmış İHA'larını savaş gemilerinden kullanmaya başlamasına odaklanıldı. Gelişme, bu yenilik oyun değiştirici bir gelişme olarak nitelendirildi. Adımın Ankara'ya stratejik açıdan önemli bir üstünlük kazandırabileceği ifade edildi. Analizde bu nadir yeteneğe bugüne kadar yalnızca birkaç ülkenin sahip olduğu yazıldı. Bununsa Türkiye'nin hem NATO içindeki ağırlığını artırabileceği, hem bölgesel rakipleri karşısında elini güçlendirebileceği yorumu yapıldı. İsrail gazetesi bu kabiliyetin özellikle deniz harekatlarında Türkiye'ye yeni bir operasyonel esneklik kazandırdığını yazdı. Maarif söz konusu sistemlerin

0: yalnızca elektronik istihbarat toplamakla sınırlı olmadığını belirtti. Haberde bu kabiliyetin kıyı bölgelerinde ve denizlerde faaliyet gösteren düşman gemilerinin tespit edilmesinde kullanılabileceği aktarıldı. Türkiye'nin elektronik harp sistemlerinin insansız hava araçlarına entegre etme konusundaki başarısına da dikkat çekildi. Maarif kendini bu alanda kanıtlamış ülkeler arasında Türkiye ve ABD'nin geldiğini yazdı.
1: İran'da düzenlenen rejim karşıtı protestolar uzun süre şiddetlenerek devam etmişti, hatırlayacaksınız. İsrail'in ekmeğine yağ süren gösterilere İsrail'den destek geldiği itiraf edildi. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, internetin kesildiği İran'a protestoları desteklemek amacıyla Starlink sokmaya çalıştıklarını söyledi.
0: İran'da sık sık rejim karşıtı protestolar düzenleniyor. Gösteriler günlerce sürüyor. Tahran yönetimi gösteriler sırasında interneti kesiyor. İnternet erişimi kesilen bölgede protestocuları desteklemek için İsrail'in İran'a gizlice Starlink sokmaya çalıştığı itiraf edildi. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett Kudüs'te düzenlenen bir forumda konuştu. İran'daki protestoculara destek amacıyla ülkeye binlerce Starlink alıcısı kaçırdıklarını açıkladı.
2: Her protesto olduğunda ne oluyor? İnterneti kapatıyorlar ve iletişim kesiliyor. Bu yüzden bahsettiğim şey internet ve sosyal ağların kesintisiz çalışmasını sağlayacak ve protestoların koordine edilmesine olanak tanıyacak on binlerce Starlink alıcısını İran'a kaçak yollarla sokmaktı.
0: Bennett, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin bu planların devamını getiremediğini belirtti.
2: Ne yazık ki mevcut beceriksiz İsrail hükümeti bunu durdurdu. Tıpkı başlattığımız hemen hemen her iyi programı durdurdukları gibi. Ve protesto olduğunda bu altyapı yoktu.
0: Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait olan Starlink, uydu üzerinden internet bağlantısı sağlıyor. İran yönetimi daha önce de ABD ve İsrail'i ulusal güvenliğini sarsmak amacıyla ülkeye yasa dışı yollarla bu cihazları sokmakla suçlamıştı. İran'da faaliyet göstermek için lisansı bulunmayan Starlink için Musk daha önce hizmetin ülkede aktif olduğunu açıklamıştı.
3: You know, the American people voted for secure borders.
1: Avrupa'nın ciddi bir meselesi var. Sıcak hava dalgası Avrupa kıtasını yakıp kavurmaya devam ediyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Avrupa ülkelerinde yaşam neredeyse durma noktasına geldi. Fransa'da birçok turistik bölge sıcaklıklar yüzünden erken kapandı.
0: Rekor sıcaklıklar Avrupa'da etkisini sürdürüyor. Avrupa ülkelerinde sıcak hava dalgası sebebiyle hayat durma noktasına geldi. Fransa'da ölenlerin sayısı yükseldi. Fransa ülke genelinde ortalama 29,8 derece hava sıcaklığıyla tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Ülke genelinde yaklaşık 1800 okulda eğitime ara verildi. Yaklaşık 60 bölgede kırmızı alarm verildi. Aşırı sıcakların yol açtığı arıza nedeniyle yaklaşık 68 bin hane elektriksiz kaldı. Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapılarını erken kapattı. Ülkede serinlemek için suya giren onlarca kişi ise boğuldu. İspanya, İtalya, İsviçre, Lüksemburg ve Birleşik Krallık genelinde de uyarılar yapıldı. İtalya'da kırmızı alarm verilen kentlerin sayısı arttı. İngiltere'de vatandaşlar plajlara akın etti. Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu'da da sıcaklar etkili oldu. Irak'ta hava sıcaklığı 50 dereceye yaklaştı. Sıcaklıklar sebebiyle klima ve soğutucu kullanımının artmasıyla elektrik kesintileri yaşandı.
1: Yapay zeka devrimi sınır tanımıyor ancak beraberinde büyük tartışmaları da getiriyor. İngiltere'de yargı tarihinde bir ilk yaşandı. Yapay zekanın tüm detaylarıyla hazırladığı bir dava dosyası mahkemede zaferle sonuçlandı. Teknoloji devi Meta cephesindense skandal bir haber geldi. Çalışanların klavye ve fare hareketlerini yapay zeka için gizlice kaydeden şirket çalışanların sert tepkisinden sonra geri adım attı.
4: İngiltere'de yargı tarihinde ezber bozan bir karar alındı. İlk kez yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Serbest çalışan bir danışman 7000 sterlinlik alacağını tahsil edebilmek için bir yapay zeka hukuk şirketine başvurdu. Sadece 400 sterlin ödeyen adamın tüm dava dosyası, tanık ifadeleri ve savunması yapay zeka sistemi tarafından kusursuzca hazırlandı. Duruşmada ise savunmayı insan bir avukat gerçekleştirse de karşı tarafın profesyonel avukatlarını alt eden yapay zekanın stratejisi davayı kazandırdı. Uzmanlar avukatlık masraflarını karşılayamayan küçük işletmeler için bu adımı adalete erişimde tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Yapay zeka bir yandan adalete hizmet ederken diğer yandan mahremiyet krizleri yaratıyor. Teknoloji devi Meta'nın yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla çalışanlarının klavye vuruşlarını ve fare tıklamalarını gizlice kaydettiği ortaya çıktı. Model Yetkinliği Girişimi adlı bu program, toplanan hassas verilerin şirket içinde herkesin erişimine açık bırakıldığının anlaşılmasıyla patlak verdi. 2000 personelin imza toplayarak isyan ettiği skandal sonrası yönetim projeyi askıya aldı. Sadece bu yıl yapay zeka için 145 milyar dolar devasa bir bütçe ayıran şirkette rızasız takip ve kitlesel işten çıkarmalar nedeniyle iç huzursuzluğun zirveye ulaştığı ifade ediliyor.
1: Yine teknolojiyle bağlantılı ve çocukları yakından ilgilendiriyor, ebeveynleri de elbette. Çocukların zihinsel sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle teknoloji devlerine yönelik açılan davalar çığ gibi büyüyor. Google'ın video platformu YouTube, kendisini sosyal medya bağımlısı yapmakla suçlayan 15 yaşındaki bir gençle uzlaşma yoluna gitti. Platformların sonsuz kaydırma gibi özelliğiyle gençleri ekran başına kilitlediği belirtiliyor.
4: Sosyal medya devleri çocukların ruh sağlığını bozdukları gerekçesiyle giderek artan bir hukuki baskının altında. Bunun son örneği ise ABD'nin Florida eyaletinde yaşandı. 15 yaşındaki bir genç platformu kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarladığı iddiasıyla YouTube'a dava açtı. Google davada ısrarcı olmadı. Şirketin sözcüsü tarafların dostane bir şekilde uzlaştığını duyurdu. Ancak 15 yaşındaki gencin hukuk mücadelesi bitmedi. Sırada Meta, TikTok ve Snap şirketlerine açtığı davalar var. Dava dosyasına giren şikayetler dijital platformların karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Genç davacı, sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma gibi özelliklerin zorunlu bir kullanıma yol açtığını belirtti. Bunun da kendisinde anksiyete ve uykusuzluğa neden olduğunu savundu. Avukatları ise teknoloji devlerinin çocukları erkenden sisteme bağlamak için özel stratejiler geliştirdiğini iddia etti. YouTube ise 2015'ten bu yana YouTube Kids gibi sürümlerle gençlere daha güvenli bir ortam sunulduğunu öne sürdü. Bu uzlaşma teknoloji şirketlerine açılan yüzlerce davanın sadece bir parçası. Yılın başlarında 20 yaşındaki bir kadının açtığı benzer bir davada jüri Meta ve YouTube'u 6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti. New Mexico'da görülen bir başka davadaysa çocuk güvenliği konusunda kullanıcıları yanılttığı için Meta'ya tam 375 milyon dolar ceza kesildi.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde patlak veren Ebola salgınında bilanço yükseliyor. Salgının ilk ayında vaka sayısı 1000'i, can kaybı ise 250'yi aştı. Virüs Avrupa'ya da sıçradı. Kongo'dan Fransa'ya dönen bir doktorda Ebola tespit edildi. Kongo'da Ebola hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre salgında bugüne kadar 1048 vaka doğrulandı. 267 kişi ise hayatını kaybetti. Yetkililer bu rakamların Ebola salgınları tarihinde ilk ay için kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğuna dikkati çekiyor. Ülkede sağlık altyapısı da seferber edildi. Son iki haftada 19 sağlık merkezindeki yatak kapasitesi 500'ün üzerine çıkarıldı. Avrupa'dan da endişe verici bir haber geldi. Fransa Sağlık Bakanlığı, Kongo'dan dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiğini duyurdu. Fransa'da görülen ilk Ebola vakası olarak kayıtlara geçti. Efendim, banka kartlarında ve ATM'lerde yeni bir dönem başlıyor. Aslında kimilerinde de başladı. Yıllardır kullandığımız banka ve kredi kartları yerine artık telefonlarımızda bulunan mobil bankacılık sistemleri uygulamaya giriyor. Artık QR kod ya da işte kare kod üzerinden hem ödemelerimizi yapacağız hem ATM'lerden para çekeceğiz. Peki vatandaş bu sürece hazırlıklı mı? Teknolojiyle arası iyi olmayan büyüklerimiz sürece nasıl dahil olacak ve bizleri önümüzdeki günlerde neler bekliyor?

0: Yani yaşlısı var, genci var, herkes kullanamayabilir.
1: Telefonla zaten çok fazla haşır neşir olmadıkları için kullanabileceklerini bilemiyorum yani, meçhul.
2: Zaman geçiyor, tarih değişiyor. Dünyada zamanla hızlanan bu çağa ayak uydurmaya hazırlanıyor. Özellikle de bankacılık sistemi. Teknolojinin hızla gelişmesiyle sık sık değişikliğe gidilen bankacılık sektöründe yeni ve önemli bir değişiklik söz konusu. Metal para kağıt paraya, kağıt para kartlara, kartlarsa şimdi telefon kamerasından okutulan kare kodlara dönüştü.
3: Büyükler de aynı şekilde. Onlar da, benim dedem mesela, o da şu anda Android telefon kullanabiliyor.
4: Bankacılık sektöründe kredi ve banka kartları tarihe karışıyor olabilir, onun yerine ATM'lerden para çekecekken, kredi kartınızla ödeme yapacakken telefonunuzda bulunan QR işlemlerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Peki süreç nasıl ilerleyecek?
5: İyi bir haber vereyim. Hiçbir banka birdenbire kartların hepsini iptal ediyorum diyemez. Telefonu elimizden düşürmediğimiz bir dünyada evet, QR ciddi anlamda bir kolaylık sağlıyor. QR kod gibi o kolaylık getiren sistem BDDK üzerinden gelen bir akreditasyon ve onayla sağlandıysa, bir gün kartların gidiyor olması da yine BDDK'nın yapacağı bir dizi istatistiksel araştırma, cep telefonu kullanım oranları, yaşlı birey sayısı, genç nüfus sayısı gibi analizlerin sonrasında açığa çıkacaktır. Bu elimizde tuttuğumuz bu akıllı cihazlar maalesef hacklenmeye çok müsait ve QR'lar ileride taklit ediliyor olabilir, uzaktan erişim sağlanarak o QR'lar oluşturuluyor olabilir. Bugün nasıl hesabımıza erişim sağlanıyorsa QR'larımıza da erişim sağlanıyor olabilir.
2: Peki sistem tamamen buna döndüğünde entegrasyon nasıl olacak? Özellikle de büyüklerimiz için.
0: Yani yaşlısı var, genci var, herkes kullanamayabilir.
6: Yaş itibariyle gelen insanlar biraz zor olur telefonda. Benim gibi gerçi, ben de yaşlı sayılırım ama 71 yaşındayım da, ama ben uygulamaya giriyorum, uygulama yapıyorum devamlı.
2: Büyüklerimizin bu işi hızlıca çözebileceğini düşünenler olsa da onların zorlanacağını ve aile üyelerinin desteğine ihtiyaçları olabileceğini düşünenler de var.
1: Ailem için veya daha benden büyük yaşlı insanlar için telefonla zaten çok fazla haşır neşir olmadıkları için kullanabileceklerini bilemiyorum yani, meçhul.
7: Aile büyüklerimize tabii QR kısmı ya da telefon ödeme kısmı daha zor oluyor. Çünkü genelde onların telefon konusunda bizlerden yardım oluyor. Daha Z kuşağından, daha genç kuşaklardan. Onun dışında yani artık QR'a geçecekse internet altyapısı da buna göre geliştirilir. Ben çok bir sorun olacağını düşünmüyorum açıkçası.
8: Yani mantıklı ya da mantıksız diyemem. Bunun tabii bir alışma süreci olacak. Eskiden herkes nakit harcıyordu. Kartlara geçtik, kartla temassıza geçtik. Mesela bu da çok ütopik ve imkansız gözüküyordu ama bunu gerçekleştirdi. Toplum buna alıştı. Bu da mutlaka, eğer tamamen böyle bir geçiş olursa, buna da alışacaktır ama doğurduğu zorluk var. Bahsettiğiniz gibi herkesin bataryası uygun olmuyor. Şarjları çabuk biten oluyor. Onca kişinin aynı anda mobil bankacılığa girmesi, altyapı hazır mı buna? Tabii bunların hepsini değerlendirmesi gerekiyor.
9: Bence karttan dolayı QR'da olması daha iyi. Kredi kartı taşımakta zorlanıyor bazen insanlar. Ama şu anda herkes telefon kullanabiliyor. Bence QR mantıklı olur yani. Büyükler de aynı şekilde. Onlar da, benim dedem mesela, o da şu anda Android telefon kullanabiliyor.
10: İstanbul için, İstanbullu için taksi meselesi biraz sorunlu. İstanbul'da taksi sorununa neşter vuracak yeni uygulama için geri sayım başladı. Singapur modeli örnek alınarak hazırlanan ve taksilerde verimliliği %90'a çıkarmayı hedefleyen sistemin detayları netleşti.
11: Hem taksiciler hem kullanıcılar İstanbul'daki taksi sorunundan yaka silkiyor. Bu derdin dermanı ise Singapur modeli. İstanbul'da taksi bulamama derdi bitiyor, Singapur modeli başlıyor. İstanbul'daki taksi sorununa neşteri vuracak Singapur modeli için geri sayım başladı. Uygulamanın hedefi taksi yolculuklarını dijital bir şekilde takip etmek ve taksi verimliliğini %90'a kadar çıkartmak. Bu uygulamayla müşterilerden ek komisyon da alınmayacak.
12: Şimdi burası metropol bir şehir, büyük bir şehir. Burada tek sistem halinde, taksici camiasına, ama sade taksi camiasına tek sistem getirirlerse, durakları da bu esnada biraz daha zenginleştirirlerse çok güzel olur. Çünkü bu arada bu sistemler durakları yok etti. İstediği gibi kendi komisyonlarını alıyorlar. Bizden de komisyon alıyorlar. Ve müşteri de mağdur oluyor bunda. Çalışan şoför de mağdur oluyor bunda.
13: Tabii ki yani, hem müşterinin mağdur olması hem çalışanların mağdur olması.
14: Bence çok güzel olur böyle. Her iki tarafta kazanır bence.
11: Bu sistem

0: kazanır?
1: Halk kazanır. Yani bence. Benim görüşüm halk kazanır.
0: Yeni sistemle birlikte hem trafik yoğunluğu azalacak hem yolculardan ek komisyon alınmayacak. İstanbul'da taksi sistemi pek de verimli değil. Ticari taksilerin %48'i dolu, %52'si boş olarak seyahat ediyor. Bu hem şehir için negatif bir durum hem de esnaf bu şekilde para kazanamıyor. Singapur modeliyle İstanbul'daki bütün taksi yolculuklarının dijitalleşmesi hedefleniyor.
2: Ben çok verimli olacağını düşünüyorum. Çünkü şu an mevcuttaki uygulamalar hem müşterilerden hem de taksicilerden çok fazla komisyon kesiyorlar. Yani bazen yaptığımız yolculuklarda zarara uğramış oluyoruz. Müşteriler de aynı şekilde taksi çağırdıklarında bu komisyonu da düşünüyorlar. Onlar için bir caydırıcılık da olabiliyor aynı zamanda. Yani Singapur modelinde komisyonsuz bir şekilde uygulamadan çağrıldığında bu çok daha yerinde olacaktır, faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Yeni uygulama kullanıcı dostu olacak. Yoldan da taksi çevirseniz QR kodla sürücüyü ve taksiyi puanlayıp yorumlayabileceksiniz.
3: Kesinlikle, kesinlikle iyi olur QR kodla uygulama olduysa. Bunun önüne geçilmesi lazım. İnsanları daha çok memnun eder ve daha iyi olur diye düşünüyorum.
0: Singapur modeli 3 faz olarak planlandı. İlk aşamada taksi durakları ve araçlar sisteme entegre edilecek. İkinci aşama havuz sistemi mantığıyla çalışacak. Üçüncü ve en önemli fazdaysa sistem artık İstanbul geneline yayılacak ve otomasyon sayesinde herkese en yakın noktaya yönlendirecek.
4: Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sahiller dolu ve boğulma vakalarındaki artış endişe yaratıyor. Uzmanlar özellikle rip akıntısına karşı vatandaşı uyarıyor. İşte hayat kurtaran uyarılar.
5: Hava sıcaklıkları arttı, sahiller doldu taştı. Beraberinde boğulma vakalarında da artış yaşandı.
6: Rüzgarlı bir havanın olduğu zamanlarda su merkezden kıyıya doğru geliyor. Kıyıya gelen su geri çekilmek istiyor denize doğru ve burada aslında bir koridordan suyun hızlı bir şekilde geriye doğru çekilmesi oluyor. Kısaca rip akıntısı dediğimiz olay bu şekilde ifade edilebilir.
7: Bilinçsizce denize girmek ölümcül sonuç doğurabiliyor. Özellikle rip akıntısına karşı dikkatli olmak hayati önem taşıyor.
6: Dışarıdan suya bakıyoruz, dalgalı. Dalganın az olduğu noktadan suya girmeye çalışıyor. İşte tam burası aslında rip akıntısıyla karşı karşıya kalacağı nokta. Kumun çok hareketli olduğu, suyun üzerinde gördüğümüz, köpüklenmenin olduğu ya da suyun renginin biraz daha koyulaştığı bölgeler rip akıntısının oluştuğu bölgeler.
8: Karadeniz'de girmiştim denize. Orada çok boğulma tehlikesi yaşanıyor. Biraz deniz içeri çektiği için. Yani sıkıntılı yüzme bilmeyen insanların kesinlikle yüzme bilen insanlarla beraber girmesi lazım.
5: Uzmanlara göre vatandaşların en sık yaptığı hataların başında can kurtaran olmayan bölgelerde denize girmek, kırmızı bayrak uyarılarını dikkate almamak ve yemek yedikten hemen sonra suya girmek geliyor.
6: Şamandıraları geçmemek gerekiyor. Can güvenliği hizmetinin biraz önce söylediğim gibi verilmediği noktalarda denize girmemek gerekiyor. Bu tesiste can kurtaran var ancak bunların da saati var. Sabah 9 akşam 6 arasında özellikle İstanbul ve çevresinde bu saatlerde hizmet verilmekte. Yine bu saatlere de uygun bir şekilde davranmamız gerek.
9: Ben yüzmeyi bilmiyorken buraya gelmiştim. Burada da sağ olsunlar güvenlik önlemleri çok var. Bize yardımcı oldular. Daha sonrasında aklım başıma geldi. Daha da açılmamaya karar verdim.
10: Öncelikle şöyle, bildiğimiz gibi burası boğaza açılıyor. Yani akıntının bol olduğu bir yer. Yani burada önemli olan yüzmeyi az bilen arkadaşlarının çok fazla sınırı geçmemesi lazım. Çünkü akıntı vuruyor, vurdukça da sen nefessiz kalıyorsun, yani yoruluyorsun.
11: Daha çok akıntıya dikkat ederim ama yüzme bilmeme rağmen can kurtaranların olmadığı yerde kesinlikle suya girmem. Uyarılara dikkat ediyorum. Çünkü çok akıntı oluyor. Ne kadar yüzmeyi bilsek de sıkıntı yaşayabiliyoruz.
12: İnşallah kendine gelmiştir.
7: Peki deniz sezonunun başlarında bu kadar boğulma vakası artmışken sessiz tehlike olan rip akıntısına kapılanların ne yapması gerekiyor?
6: Merkeze doğru hızlı bir şekilde çekilen kişi panikliyor ve kıyıya doğru can havliyle yüzmeye çalışıyor. Bu en büyük yaptığı hata. Rip akıntısına kapıldığınızda su o an belki ayaklarınız yere değiyordur ama bir anda çukurlaşıyor, bir anda sizi içeri çekiyor ve merkeze doğru götürürken kıyıya doğru yüzmek yerine paralel bir şekilde 1,5-2 metre yüzdüğünüzde rahat bir şekilde rip akıntısından kurtulabilirsiniz.

0: Yeşilay'ın hazırladığı Türkiye Alkol Araştırma raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda alkol kullanımının bireysel, toplumsal ve ekonomik etkileri ele alınırken gençlerde alkol kullanımına ilişkin dikkati çeken veriler de yer aldı. Gençlerin alkole özendirilmesinin altı özellikle çizildi.
1: Türkiye'nin alkol araştırma raporu çıkartıldı. Veriler tüm açıklığıyla anlatıldı. Yeşilay tarafından hazırlanan Türkiye Alkol Araştırma Raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda alkol kullanımının Türkiye'deki görünümü, sağlık ve sosyal yaşam üzerindeki etkileriyle koruyucu politika önerileri ele alındı. Gerçekleşen toplantıya akademisyenler, sağlık uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. İstanbul'daki Yeşilay Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıklanan raporda alkol kullanımının birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerine ilişkin çarpıcı veriler paylaşıldı. Rapora göre Türkiye'de alkol kullananların yarıdan fazlası 18 yaşından önce alkolle tanıştı. Ortalama alkole başlama yaşı ise 19,4 olarak belirlendi. Toplantı kapsamında alkolün karaciğer hastalıkları, kanser, kalp ve damar hastalıkları, beyin işlevlerinde bozulma ve psikolojik sorunlarla ilişkisine dikkat çekildi. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün alkol kullanımı için tamamen güvenli bir tüketim düzeyi bulunmadığına yönelik tespitine de yer verildi.
2: Dünya çapında baktığımızda Türkiye toplum olarak alkole karşı avantajlı durumda. Çünkü toplumun büyük çoğunluğunun alkol tüketimi dünya ile kıyaslandığında oldukça az.
1: Yeşilay Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç, sosyal medyanın ve dizi sektörünün de alkole özendirme noktasında büyük rol oynadığının altını çizdi.
2: Gençlerin çok takip ettiği mecraları, dizileri, sosyal medya mecralarını kullanarak gizli reklamlar yapıyorlar. Alkolü günlük hayatın bir parçası, eğlencenin, sosyalleşmenin, problemle başa çıkmanın bir parçası haline getirmeye çalışıyorlar. Ve bağımlılıkla yan yana gelen, bağımlılıkla beraber hayatını oluşturan, şekillendiren bir gençlik kültürü oluşturmaya çalışıyorlar.
1: Gençlerin alkole başlamasında en önemli etkenin arkadaş çevresi, sosyal kabul ve dışlanma kaygısının alkol kullanımına yöneltilebildiği aktarıldı. Paylaşılan raporda yer alan verilere göre katılımcıların %72,4'ü kafe, restoran ve spor kulüplerinde alkol satışı ve tüketiminin yasak olmasını destekliyor. %68,4'ü ise posta ve internet üzerinden alkollü ürün satışının yasaklanmasını destekliyor. Yeşilay, raporda yer alan bulgular doğrultusunda gençlerin korunmasına yönelik politikaların güçlendirilmesi ve önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.
0: Kocaeli'ndeki FETÖ operasyonu bir kez daha gösterdi ki terörist başının ölümüne rağmen örgüt üyeleri ayakta kalmak, örgütü diri tutmak için faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor. Üstelik de sosyal medya üzerinden gençlere çenger atıyor, dershane tuzağına düşürmeye çalışıyor. Bu yüzden 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü yaklaşırken FETÖ konusundaki teyakkuzun ne kadar önemli olduğunu hep hatırda tutmak gerekiyor.
3: Elebaşı Fethullah Gülen öldü ancak FETÖ efendilerinin hizmetinde ayakta kalmaya çalışıyor. Ve görünen o ki paralel devlet yapılanması hedefinden de vazgeçmiş değil. Kocaeli'ndeki FETÖ operasyonu bir kez daha gösterdi ki terör örgütü üyeleri buldukları her fırsatı değerlendirmeye, örgütü diri tutmaya çalışıyor. Üstelik bu süreçte yine eski taktikleri kullanıyor. Sözde dershane eğitimiyle gençlere çenger atıyor.
4: Aç kapıyı polis! Lan! Aç kapıyı! Aç kapıyı!
3: Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli'nde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 10 eğitim kurumuna operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatları bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı.
4: Neyini göremiyor? Ah bu işte.
3: FETÖ militanları özellikle sosyal medya üzerinden aile ve öğrencilere çenger atıyor. Büyük başarı vaadiyle gözlerini boyayıp saflarına katmaya çalışıyor. Kocaeli'ndeki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin FETÖ-PDY firarisi olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altınla eğitim kurumlarına ilişkin çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Söz konusu materyallere incelenmek üzere ekipler tarafından el konuldu. Operasyonlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye sızan FETÖ'cüler için özür dilemesini akıllara getirdi.
5: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Öte yandan FETÖ'cülerin iç kavgası da sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örgüt yöneticilerinin CIA aparatı olduğunu düşünen bir grup, sosyal medya üzerinden Türkiye ile bütünleşelim kampanyası başlattı. Aydınlık gazetesine manşet olan çağrı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in FETÖ'ye alet olan vatandaşlarımızda uyanış var. Devletle ve milletle bütünleşmek isteyen bir eğilim var. 600 bin insanı çöpe atmayalım açıklaması dikkati çekti. Ancak FETÖ'yü iyi tanıyanlar biliyor ki pişman olmuş FETÖ'cü yoktur. Takiye yapan kripto FETÖ'cü vardır ve FETÖ'cüler her kılığa girebilmesiyle ünlüdür.
6: Bu hesabı verecekler, bu işin amacımı yok. Temmuz'u unutmadığımız gibi bu ihanet karşısında kimin nasıl bir duruş sergilediğini de unutmayacağız.
3: Bu yüzden 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde herkesin teyakkuzda kalması, FETÖ'yle mücadelede en ufak bir gevşemeye yer bırakmaması gerekiyor. Zira yaşadığımız coğrafyada uyursan ölürsün. Takdir milletin elbette.
0: Garanti BBVA ile Türk Hava Yolları 25 yıllık işbirliklerini sıra dışı bir projeyle taçlandırdı. Aktif görevdeki bir yolcu uçağının parçasından üretilen özel tasarım kredi kartı Türkiye'de bir ilke imza attı.
1: 25 yıllık ortaklık dikkat çeken bir projeyle yeni bir boyut kazandı. Gökyüzünde binlerce saat uçan bir uçak şimdi cüzdanlardaki yerini alıyor. Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları uçak parçasından üretilen özel kredi kartını tanıttı. Gökyüzünde uçuş yapan bir yolcu uçağının parçası şimdi yeni yolculukların kapısını aralayacak özel bir kredi kartına dönüştü. Garanti BBVA ile Türk Hava Yolları 25 yıllık işbirliklerini Türkiye'de bir ilke imza atarak kutladı. İki kurum aktif görev yapan bir Airbus A321neo uçağından alınan gerçek bir parçanın kullanıldığı Miles & Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartını tanıttı.
7: Ya bugün bir özel kartla taçlandırmak istedik çeyrek asırlık işbirliğini Türkiye'nin değil dünyanın en büyük havayolu şirketi, en çok noktaya uçan havayolu şirketi anlamında söylüyorum. İnanılmaz büyüme yaşadı 25 yılda. Biz bu seyahate başladığımızdan beri biz de aynı şekilde birçok ilke imza atan bir bankayız.
8: Garanti Bankası ile bugüne kadar gelirken şu an itibariyle aktif 440 bin aktif kredi kartımız var. Sayı daha fazla ama aktiflik tanımıyla bu çok önemli bir rakam. Bu 25 yıl boyunca 178-180 milyar mile yakın dağıttık beraber. Dolayısıyla bunu aslında şöyle gözünüzde bir canlandırmak isterseniz bir yolcunun 550 bin kez dünyayı turlayabilecek kadar mil dağıttığımızı da söylemek lazım. Dolayısıyla son derece cömert ve bonkör bir program.
1: Türkiye'de uçak parçasından üretilen ilk kredi kartı olma özelliğini taşıyan kart yalnızca 3879 adet üretildi. Bu sayı Garanti BBVA'nın kuruluş yılı olan 1946 ile Türk Hava Yolları'nın kuruluş yılı olan 1933 rakamlarının toplamından ilham alınarak belirlendi.
7: Müşteriden de çok değer kattığını görüyoruz çünkü büyümenin son 4 senede %80'lere geldiğini gördük. Dolayısıyla çok başarılı program, çok fazla seyahat ettiren bir program. Bunu bugün taçlandırmak istedik. Bir çeyrek asır daha inşallah çok güzel bir şekilde bunu görürüz.
1: Özel tasarım kartın üretiminde kullanılan Airbus A321 Neo tipi uçak bugüne kadar 11 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Binlerce yolcunun seyahatine eşlik eden uçak, bakım sürecinde değiştirilen bir parçasıyla şimdi farklı bir hikayenin parçası oldu.
0: Mersin'de zıpkınla balık avlayan bir dalgıç su altında kendisine yaklaşık 4 metre mesafede bir köpek balığıyla karşı karşıya geldi. 3 metre uzunluğunda

0: sudaki köpek balığını görüntüleyen dalgıç yaşadığı anları büyük bir heyecanla anlattı.
1: Zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Bir süre sonra büyük bir karartı gördü. Önce ne olduğunu anlayamadı ancak dikkatli bakınca karartının bir köpek balığı olduğunu anladı. O an hem korku hem de büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hasan Gürah, Mersin'de Göksu Deltası'nın yaklaşık 1 mil açığında serbest dalış yaparak zıpkınla balık avlıyordu. Ancak zıpkının kamerasına dev bir köpek balığı yansıdı.
2: Böyle bir silüet gördüm, böyle bir karartı gördüm. Hemen kafamı kaldırdım. Çok büyük bir köpek balığı, yaklaşık 2,5-3 metre büyüklüğünde bir köpek balığını fark ettim.
1: Gürah o anda yaşadığı heyecanı işte böyle anlattı.
2: Tabii bu bizim gibi bu sporla uğraşan insanlar için belki de bir daha ömrü boyunca göremeyeceği bir anı.
1: Yaşadığı o unutulmaz andan geriye köpek balığının kameraya yansıdığı o kısa görüntü kaldı.
2: O an sakin kalmaya çalıştım ve zıpkınımdaki kamerayı hayvana doğru böyle doğrultup olabildiğince kaydını almaya çalıştım. Fakat muhtemelen onu beni önceden görmüştü.
0: Bu görüntülerle biz akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Saat 20'de bugün günlerden çarşamba, yani açık görüş günü, Murat Çiçek ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Bazen manşetler sadece haber vermez, yaklaşan büyük değişimin şifrelerini de verir. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece gündemi takip etmiyor. Gündemin nereye gittiğini konuşuyor. Yıllardır karşı karşıya gelen Washington ve Tahran nihayet aynı masa. Peki değişen mi? Dünya mı yoksa dünyanın yeni kuralları mı? Trump ve Netanyahu arasında siyasi mücadele daha da büyüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden sertleşiyor. Ve CHP'de tartışmalar bitmiyor. Belediye davaları sürerken ana muhalefetin geleceği yeniden konuşuluyor. Dışarıda sınırlar, içeride siyaset aslında aynı sorunun peşinde. Önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
3: Heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
7: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
8: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
7: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
9: Atı canım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
7: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Goder izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı Arabam.com'a, değerinde
1: çek sat. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Efendim hepinize iyi akşamlar. 24 ekranlarından ve 24 radyoda bugün yine her hafta çarşamba günü olduğu şekliyle Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri Türkiye penceresinden anlatmaya, aktarmaya gayret göstereceğiz. Gündem hayli yoğun. Malumunuz Temmuz başında Ankara'da büyük bir toplantı olacak, NATO toplantısı. Bu toplantıda NATO'nun kaderinin de konuşulacağı ifade ediliyor. Ben bilgi olarak vereyim, hakikaten Ankara'da birçok yer kırmızı bölge olarak ilan edildi. Şimdi sevgili Yusuf Alabar'da da malumunuz bizim akşam gazetemizin Ankara temsilcisi. Ankara'daki havayı da program içerisinde detaylandırır, konuşuruz onları. Ne konuşacağız bu hafta? Elbette CHP'nin hali pürmelalini konuşacağız. Çünkü hani çekilen kılıçlar çekili demeyeyim, çekilen kılıçlar artık tarafları acıtmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu bazı hamleler yapıyor. Özgür Özel İmamoğlu tarafı bu hamleleri savuşturup karşı hamleler yapmaya çalışıyor ama demagoji had safhada. Bunların detaylarını konuşacağız. Bir de bunların troll ordusu var. Ben söylemiyorum bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat söylüyor. 34 bin hesaba Özgür Özel İmamoğlu ekibi yaklaşık 755 milyon lira, 1 milyara yakın para ödemiş Ali Hocam.
1: Maşallah. Evet. Ne için?
0: Bu şey için. FETÖ'cü hesaplar, şunları bunları da beraber kullanmışlar. 34 bin hesap, 700-800 civarında ana
1: bir
0: hesap.
1: Bir parantez açayım mı, hemen bir şey söyleyeyim mi? Return on Investment on Communication Spends diye bir şey var.
2: ROI.
1: Evet, bravo hocama. Bak biliyor. İletişim harcamaların geri dönüşü diye bir bahis yani vardı.
0: 755 milyondan daha fazla bir geri dönüş almışlardır herhalde. Konuşacağız bunların hepsini, anlatacağız. Çünkü malumunuz Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olduktan sonra elbette eski görevlilerin yerine, boşalan yerlere kendi adamlarını, kendi düşündüğü, çalışmak istediği insanları getirdi. Getirince de bu tarz bilgiler ortaya çıkıyor. Bunların hepsinin detaylarını konuşacağız. Görevden almalar var, itirazlar var, kurultay meselesi var. Kurultayı Eylül ayından sonra başlatacağını nihayet açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu aynı zamanda ikinci bir partinin kurulumunu da hızlandıracak. Fakat bu ikinci partinin içerisinde sadece Özgür Özel'in olacağı, mesela İmamoğlu'nun olmayacağı yönünde iddialar var. Bunların hepsinin hali pürmelalini, yani CHP'nin hali pürmelalini konuşacağız. Diğer başlıklarımız var. Amerika, İran. Malumunuz anlaşma imzaladı. Bunlarla ilgili olarak gelişmeler var. İran'ın artıları var, eksileri var. Bunların detaylarını konuşmayı sürdüreceğiz. İç meselede yine terörsüz Türkiye meselesi var. Tüm bunları konuşacağız ama ekranlarını yeni açan, programı ilk defa izleyenler için müsaadenizle konuklarımı bir kere daha tanıtayım. Hemen sağ tarafımda Osmaniye Korkutat Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş var. Fatma Hocam hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim Murat Bey.
0: Sol tarafımda İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak var. Yeliz Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Saftek dergimizin ve Akşam Gazetemizin, Saftek dergimizin yayın yönetmeni, Akşam Gazetemizin de Ankara temsilcisi sevgili Yusuf Alabar da var. Yusuf Hocam
4: çok
0: hoş geldiniz.
4: Hoş.
0: Ve tabii az sözü olarak Ali Saydam'ı sona bıraktık yine.
1: Tabii yaş
0: duayen iletişimci, Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam da yine ekibin kıymetli parçalarından bir tanesi. Hoş geldin Ali Hocam. Şimdi şu CHP meselesini konuşalım. Öncelikli olarak onunla başlayalım. Çünkü AK Parti, Yusuf Hocam senle başlayacağım.
4: Tabii.
0: AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı özellikle bu konuya girmiyor, girmek istemiyor. Ama nihayetinde ülkenin Cumhurbaşkanı oldu. Yani AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla değil ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkede muhalefetin durumunu da anlatıyor ve endişeleniyor aslında bakarsın.
4: Muhalefetin hali pür melali.
0: Aynen öyle. Endişeleniyor. Hatta Ömer Çelik'e de benzer mevzu. Mustafa Şen'e de sordular mevzuları. O diyor ki işte CHP adasında yaşananlar CHP'lileri ilgilendirir. Biz kendi adımızdakilere bakıyoruz diyor. Nasıl görünüyor? Nasıl okuyorsun? Ben şimdi detaylarını konuşma sırasında aktarırım ama senin analizine başlayalım CHP'nin hali pürmelalini.
4: Evet, şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman konuya müdahil olma konusu, yaptığı açıklamalar dikkatle dinlendiğinde Türkiye'nin gerçekten demokratik alternatif siyaset öne süren bir muhalefete olan ihtiyacına sürekli ışık tutuyor. Ki bu konu Ali Saydam'ın bizim programlarda evet, iktidar her yerde olur ama.
0: Oldu hakikaten, çok güzel söyledi, ben de her yerde kullanıyorum onu.
4: Demokrasilerde sadece muhalefet olur şeyi. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinde de var ve herkes tarafından da kabul edilen bir husus. Şimdi tabii bu kadar dağılma, bu kadar kendi içerisine kapanma, Türkiye'de iktidarı da kamçılama noktasında bir boşluk doğuruyor. Yani muhalefetin enerji siyasetini bilen yok, ulaştırma siyasetini bilen yok, dış siyasetini bilen yok. Mesela Özgür Özel diyor ki, ben butlan çıktı uyudum, şu çıktı uyudum, bu çıktı uyudum ama diyor, Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı coğrafyasındaki halkları unutmamamız lazım cümlesini duyunca diyor uykularım kaçtı falan. Şimdi tabii söyleyecek tek sözü bu olan bir kişinin Türkiye'de ana muhalefetin başında olması ve partiyi içine soktuğu durum dikkate nazara alındığında işte o zaman işte bu durum ortaya çıkıyor. Ankara'da sıklıkla konuşulan konunun artık kopmanın bir geri dönüşü olmayan o no return point var ya uçaklarda. Belli bir çizgiyi geçtikten sonra hata da varsa manivelayı çekiyorsun, yukarıya gidiyorsun. Çünkü durduğun anda o dönülmez noktayı geçtiğin için her halükarda bir facia çıkacak. Cumhuriyet Halk Partisi de o geri dönülmez noktayı geçtiği konuşuluyor. Her ne kadar partinin içerisinde olağanüstü bir kurultay toplanması ile ilgili imzalar Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştırılmak falan istense de mutlak butlanda karar tedbirli çıktığından dolayı ve konu yargıya bir üst mahkemeye taşındığından biraz dolayı detaylı, 800 değil 1000 tane imzada bulsalar bir iş.
0: Bu yayına girmeden önce hukukçularla konuştum ben de meseleyi bilenler. Biraz anlatacağım detaylarını. Yani Özgür Özel tarafı biraz da kendi adamlarını kandırıyor gibi. Yani
4: tabii o imza veren insanlar imza verdiğinde olağanüstü kurultay toplantı

0: olacak zannediyor. Bravo. Falan ama öyle bir şey yok.
1: Ya da parti meclisinde 28 tane istifa verenler istifa ettiklerini zannediyorlar.
0: Bir şey değişmez diyorlar. Doğru. Çünkü parti meclisine malumlarınız olduğu üzere atama yapılamıyor. Onlar partinin kurultayında belirlenen kişiler. Buradan zorlamak istediler ama o da olmadı.
1: İstifa da edemiyor Yusuf.

0: istifanın benzeri bir durum. Çünkü buradaki durum normal bir partinin mekanizmalarının normal düzeyde diğer partiler gibi işlediği bir durum söz konusu değil. Burada bir mahkeme kararıyla dönüş söz konusu. Orada da biraz sanki CHP seçmenini kandırıyorlar gibi
1: biliyorsunuz
0: sanki.
1: Biliyorsunuz bazı belediye başkanları da artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmaya başladı. Kopuşlar sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup Özgür Özel'e geçme şeklinde tezahür etmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiş şeklinde de tezahür ediyor. Doğru. Mesela bugün bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı.
0: Nimet Özdemir'de.
1: Evet. Bunun dışında da mesela Ankara'nın ilçelerinde Nallıhan gibi, Haymana gibi istifalar var ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç bildiklerimi bilseler alnımdan öperler diyor. Doğru. Şimdi bunları söyleyenler sizin seçim otobüsünün üzerinde elini kaldırıp öptüğünüz isimler ve bunlar diyor ki bildiğimi bilseler alnımdan öperler. Ya artık neler yaşadılarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde, ama şu bir tablo çizmek gerekirse Ankara'da artık Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünmeden doğacak yeni hareketle ilgili yeni bir parti mukadderat.
0: Peki.
1: Bu kaçınılmaz bir noktaya geldi. Son bir şey söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun zaman lehine işliyor. Neredesinden bakarsanız bakın lehine işliyor. Hani oradaki partiye 100 milletvekili mi geçer, 90 milletvekili mi geçer, nereye geçer bilinmez ama bir takım derme çatma araştırma şirketlerine verilmiş olunan, ki Ali abiden daha değerli yorumları alırız, oy oranları var. Yani mesela partiye mutlak butlan gelmeden önceki oydan daha fazlasının yeni kurulacak partiye kanalize olduğunu söyleyenler falan var. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu -4 falan oy alması lazım. Böyle anlamsız tablolar ortaya çıkartıyorlar. Tabii bu konuyla ilgili Sayın Mustafa Şen'in hafta içerisinde Anadolu Gazetecileri Derneği'nde yapmış olduğu konuşmada ortaya koyduğu tablo daha farklı. Zaman içerisinde konuklar konuştuktan sonra oraya da gireriz inşallah.
0: Eylül ayında herhalde sevgili Ali Saydam şey yapıyorlarmış.
2: Evet,
0: partiyi kuracaklar ya da işte bir parti
1: hazır parti olduğu söyleniyor.
0: Satın alacak. Satın mı aldı okul? Satın mı
1: aldılar?
0: Nasıl oluyor? Kiralıyorlar bunu.
2: Ya çok utanıyorum be. Vallahi utanıyorum. Yani bu hale gelmiş olmasından Türkiye'deki siyasetin utanç duyuyorum ya. Yani Alabar'da çok net ifade etti. En vahimi ya işte bayağı %28'e düşmüş oyu ama yani %28 gene bir rakam yani. %28 halk oyuna alan bir partinin dünya görüşüyle ilgili tek bir bilgimiz yok ya. Yani hakikaten siz mesela vallahi çok ciddi söylüyorum, komik gülüyorum ama
0: ya
2: yani.
0: Bir de şey var şimdi yani bu, o hakikaten o belki oraya da değinirsin de benim de anlamadığım mevzu. Şimdi bütünleşik CHP %28 alıyor değil mi?
2: Evet.
0: Bölününce nasıl 1.35 oluyor?
2: İşte o mümkün değil o. O bak orada Churchill devreye giriyor abi.
0: Öyle mi?
2: Churchill diyor ki gayet iyi bildiğiniz gibi, geçmişini bilmeyen milletler diyor, milletlerin geleceği olmaz diyor. Hmm. Şimdi bunu genel anlamda ben şey için kullanıyorum. Osmanlı imparatorluğu diyorlar ya, imparatorluk değil tabii Osmanlı. Osmanlı kendine hiçbir zaman imparatorluk dememiş. Hiçbir zaman.
1: Devleti Ali.
0: Devleti Ali.
2: İşte bir sürü isim var. Ebed Müddet falan. Şimdi Osmanlı'yı bilmiyorsan müstemleke meselesini, sömürgecilik meselesini anlamazsın. Çünkü Osmanlı'da sömürgecilik yok. Sömürgecilik şeyde, İspanya'da, Portekiz'de, İngiltere'de,
0: Belçika'da.
2: Belçika'da. Bizde yok. Osmanlı gittiği yere adalet götürmüş değil mi? Vicdan götürmüş, bilmem refah götürmüş falan. Şimdi aynı şey geçmişini bilme meselesi Cumhuriyet Halk Partisi için geçerli. Kaç tane parti çıkmış Cumhuriyet Halk Partisi
1: 20
2: içinde?
1: Demiştiniz geçen programda. Sizi can kulağıyla dinlemiştik.
2: Evet. Çok çıkmış ama yani esas böyle hala tabela partisi olarak sürünen 12 rakamı. Bunların içinde bir tek DSP, o da koalisyonla iktidar olabilmiş bir süre. Onun dışındakiler zaten ondan sonra da yok olmuş. Şimdi bunu ben nasıl biliyorsam, ya bu milletvekilleri de bilmiyorlar mı ya? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılmak üzere olan takımın içindeki milletvekilleri. Bunu nasıl yiyecekler gene yani? Akıl alır gibi değil. Fakat bence daha vahimi ya Türkiye'deki enflasyon meselesiyle ilgili görüşün ne? Efendim bilmem şeyler açılıyor, halduruldur. Söyle raylı sistem yok efendim, tüneller inanılmaz bir

0: hamle var.
1: CHP'de bu sorunlar yokken bile gündemde bu yoktu ki.
0: Yani vardı hani, vardı. Şey diyordu, 5 senede diyordu depremi
2: dayanıklı hale İstanbul'u getireceğim
0: diyordu. Sonra 5 sene yeter mi? Sordular, ne 5 senesi mümkün mü dedi yani Ekrem İmamoğlu. Böyle bir şey. Yani gayri ciddi, ben onları kastetmiyorum ama şu anda en vahimi Türkiye açısından ekonomik alanda, uluslararası ilişkiler alanında hocalarımın alanı nedir görüşleri ya? Nedir? Ne sunuyorsunuz topluma? Yani ekonomide, uluslararası ilişki, kültür sanatta nedir alternatifiniz, öneriniz nedir ya? Varsa yoksa işte yok o bize gitti. Bu şimdi daha gelirken biraz önce sözcü de manşet şimdi açıkladılar. 3 tane bugün bir milletvekili geçti galiba. Evet, AK Parti'ye. Tamam. Yarın da 3 tane ciddi belediye başkanı geçiyormuş falan. Cumhurbaşkanı da rozeti takacak herhalde falan. İl başkanları toplantısı varmış galiba yarın. Neyse şunu diyeceğim. Hali pürmelal dediniz ya. Bu hali pürmelal dediğiniz hadise ciddi boyutta ya. Bu memleket için Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü tarihi bir konuşmadır o. Yani büyük talihsizlik Türkiye için bunların.
2: Doğru.
0: Böyle bir zayıf muhalefetin olması. Yani iktidar kendisine ayar, kendi kendine ayar verme konusunda bir tehdit unsuru görmemeye başlıyor. Ne kadar korkunç bir şeydir bu. Evet. Yani biz bile eve giderken eşimizden korkarız yani. Geç mi kaldık, erken mi kaldık? Yani
2: şunu Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Birazdan bunlara da değiniriz, konuşacağız. Çünkü hakikaten editörümüz Billur bayağı güzel başlıklar hazırlamış. Cumhurbaşkanı diyor ki iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler arası hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz diyor.
0: Kesinlikle haklı. Fakat şu CHP'ler sizin bu şu programı izleseler pek çok şey öğrenecekler yani. Vallahi ciddi söylüyorum ya. Ya şunu bantlarını izlesinler bizim çarşamba akşamları programı. Bir sürü meselede hocalarımız özellikle gayet önemli analizler yapıyorlar falan. Yani bunları al kopyala, kalk konuş falan. Türkiye'nin meseleleri vardır de, bölgemizde şöyledir de. Ya Kıbrıs Rum kesimi hocamın uzmanlık alanı takım tutup silahlanıyor.
2: Bizi dinlese Şaban Sevinç'i dinliyor. Yani iktidar diyor parlamenter sisteme dönecek diyor. Bir sürü koltuk var diyor. Kılıçdaroğlu Özgür Özel Cumhurbaşkanı olur. İmamoğlu Başbakan olur. Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı da olabilir falan. Ondan sonra bir iki tane o da olmazsa Muharrem İnce'yi falan diyor. Onursal Başkan gibi yapılır falan filan. Kolay diyor yani. Muharrem İnce'yi
0: çok samimi olarak hocalarımız daha iyi izliyordur. Acaba bu Türkiye'de Kıbrıs Rum kesimine odaklanan Yunanistan, Avrupa Birliği, efendim Amerika, İsrail değil mi? Bu Kıbrıs Rum kesimiyle ilgili olarak bir yatırım yapıyorlar orada askeri. Doğru mu?
2: Doğru.
0: Yığınak yapıyorlar. Ulan bu konuda nedir görüşünü ya? Türkiye'nin stratejik olarak ne yapmasını öneriyorsun muhalefet olarak? Hükümetimiz doğru iş yapmıyor. De bakayım yani. Yani bu konuda öyle yapmamak lazım, böyle yapmak lazım. Ben de o Kuzey Kıbrıs'a, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırım yapmanız lazım. Oraya stratejik olarak yığınak yapman lazım. Abi bir şey alternatif öner değil mi? Daha bunun gibi pek çok husus var böyle bir meselede. Yani
3: şimdi Türk Mukavemet Teşkilatlarına çete diyen bir partinin o konularla alakalı ya, çok büyük abi sıkıntılar yaşayacağını zannetmiyorum. Tarih bilinmediği için Gestapo, Adnan Menderes'in Gestapoları diye manşet atmış, attırmış bir partiden bahsediyoruz. Ama Kıbrıs'a sahip çıkılması konusu gündeme gelince de Bülent Ecevit üzerinden yol alan bir parti Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Eyvallah. Evet. Ben çok merak ediyorum.
2: Hocalarımızın soralım o zaman.
0: Bu konuda yani ne diyeceğini.
2: Siz de bir bu CHP'nin durumunu konuşalım. Hele
0: hanımefendi Anadolu'nun bağrından geliyor. Değil mi?
4: Şimdi tabii. Sayın Saydam az önce söyledi ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle uluslararası ilişkiler alanında nasıl bir izlenimi var diye. Genel olarak aslında biraz daha Türkiye'yi şikayet etmek üzerine kurulu bir stratejisi var. Geçtiğimiz günlerde de tekrardan CHP'nin Avrupa Komisyonu Fransa'da bir miting eyleme kararı aldı. Eylem gösterme kararı aldılar ve özellikle Türkiye'deki bu sürece sessiz kalamayız mutlak kutlan davasından dolayı sessiz kalamayız mottosuyla bu mitingi yapacaklarını ifade ettiler. Şimdi uluslararası

0: platformları sadece Türkiye'yi şikayet etmek veya Türkiye'yi eleştirmek maksadıyla kullanan bir zihniyetten bahsediyoruz. Doğal olarak böyle bir zihniyetin İsrail katil Netanyahu yönetiminin yapmış olduğu soykırımlara minimal düzeyde ses çıkarmış olması veya küresel sistemdeki o belirsizlik sürecinde yaşanılan çatışmalara sadece kendi olayları perspektifinden bakması çok da şaşırtıcı bir durum değil. Şimdi bunca zaman çok uzun süredir aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde Ekrem İmamoğlu davası vardı. Ancak Ekrem İmamoğlu davası bitti. Artık sadece Sayın Özel'in gündeminde Mutlak Butlan davası var.
1: Bir şey soracağım, söyleyeceğim. Ara bilgi olarak vermiş olayım. Şimdi bu TGRT'den Fatih Atik bu süreç içerisinde hakikaten şey yaptı. Bayağı ilginç bilgiler verdi. Hepsi de doğru çıktı. Yani tebrik edeyim buradan da Fatih'i. Şeyi söylüyor. Yeni partide İmamoğlu olacak mı sorusuyla ilgili. Şimdi İmamoğlu davası vardı bir falan hikayesi. Fatih'in şöyle bir cümlesi var. Özgür Özel yönetiminin yeni partide Ekrem İmamoğlu'na kapıyı kapattığını söylüyor. İlginç. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki değişim ortaklığının bittiğini, kurulacak yeni partide İmamoğlu'na yer olmayacağı yönünde.
2: Finansman nereden sağlanacak?
1: Yani içeri girmeden bölüşüldüyse mesele, yani ayarlandıysa bir şekilde olabilir, evet. Ondan dolayı olabilir,
0: yani bilmiyorum. Bu ihtimal biraz bana zor geliyor açıkçası Sayın Çiçek. Çünkü madem bu kadar düşmanlık başladı, dostluk bitti, neden şu anda Sayın Özel ayrı bir yol izlesin ki? Kılıçdaroğlu tarafına yakınlaşması daha muhtemel bir seçenekmiş gibime geliyor. O yüzden hatırlarsanız başından itibaren sürekli şu iddialar da vardı. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem İmamoğlu'na ayrı hem de Sayın Özel'e ayrı bir şekilde gelin benle beraber yürüyün, diğerini bırakın gibi söylemlerin olduğu iddiaları vardı. Yalanlandı zaten bu da.
1: Burada
0: ama
1: bir kavga gürültüden ziyade ben şey gibi algılıyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'nun nihayetinde alacağı cezalardan dolayı zaten siyaset yapma ihtimalinin olmadığı gözünün ardından.
0: Ama hep de şunu konuştuk. Silivri merkezli bir yönetimden bahsettik.
1: Cumhurbaşkanlığı ofisini kapattılar biliyorsun.
0: Evet. Yani işte diploma CHP'de problemi var şu anda. Sadece yolsuzluk davası da değil. Birçok açıdan işte casusluk, istihbarat davası var. Şimdi tamam ama bunlar devam ederken de bu süre zarfında o gün CHP Genel Merkezi'nin direnmesi yönünde gelen talimat da Silivri merkezli olduğu söyleniyordu. O yüzden bu birliğin bence çok bu kadar kolay, özellikle böyle bir zaman diliminde kolay dağılacağı kanaatinde değil.
1: Demirel'in bir sözü vardı, siyasette bir gün çok uzun bir süredir diye. Yani Eylül'de kurultay hazırlıklarının başlanacağı, o tarihlerde yeni partinin kurulacağı söylemler üzerinden baktığınızda ya aşağı yukarı bir 2 aylık, 2,5 aylık süre var.
2: Üstad sen daha bilirsin, kurultayın hazırlıkları Eylül'de başlayacak demek ne demektir?
1: En iyi ihtimalle
2: kurultay ne zaman yapılır o zaman?
1: En iyi ihtimalle bu hazırlıklar başladığında, yani en ihtimalle demeyeyim de normali 8 ay civarında sürüyor. Yani genel kurulun yapılması.
2: Eylül'ün üstüne 8 ay koymak
1: öyle
2: lazım.
1: Öyle yapmak gerekiyor. Evet. Yani 9. ayın
0: üzerinde. İşte o delegelerin tekrardan değiştirilmesi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında vurgu yaptığı nokta buydu. Tabii. Eski delegelerle değil, yeni delegelerle tekrardan yola çıkmak maksadıyla o kurultayı hep yapacağız ama ahlaklı bir şekilde yapacağız deyip altını çizmesinin sebebi de buydu. Şimdi geçtiğimiz günlerde kendisine muhalif olan 3 gazeteci karşısına
1: çıktı. Güzel bir cümle. Kendisine muhalif olan 3 gazeteci.
0: Ve soruları orada cevapladı. Ben açıkçası yine Sayın Özel'in de aynı şekilde çıkıp konuşmasını isterim. Ancak şunu da sormak gerek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım şu soruyu da ben de gazetecilere yöneltirdim. Bu kadar yolsuzluğun, şaibenin üstünün örtülmesinde niye siz gazeteciler olarak sessiz kalıyorsunuz?
2: Sordu işte, kim arkadaşlar oldu?
0: Çünkü ona dediler ki arınma için sizi kim görevlendirildi gibi bir soru yöneltildi kendisine. Şimdi baktığınızda Türk siyaseti açısından neresi olursa olsun, bakın ben bunu parti ayırmaksızın söylüyorum. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nde de birçok il başkanları özelinde değişiklikler devam ediyor. Bu belki arınma, belki tasfiye, belki yenilenme. Hangi perspektiften baktığınızda değişir. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şekilde bir arınma olacaksa bu zaten Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası nezdinde gerçekleşmesi gereken bir husus. Temiz siyaset, ahlaklı siyaset inanın herkesin ihtiyacı olan bir şey. Ama o kadar kötü süreçlerle karşı karşıya kaldık ki, o kadar birçok vahim iddialarla karşı karşıya kaldık ki Sayın Özel ve yönetiminin hiçbir şekilde bunlara karşı argüman üretemediği, karşı kanıt sunamadığı, belge sunamadığı süreçten geçti Türkiye Cumhuriyeti. Doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan bu görüntülerde şimdi bu kadar şaibeli isimler yeni bir partiye geçtikten sonra satın alma veya kurma bilmiyorum. İşte satın alma süreci de nasıl bir gerçekten olacak onu da inanın hiçbir
1: ya
0: fikrim yok.
1: Ya bunu şey için söylemiyorum. Yani herhangi bir
0: parti nasıl alınabilir inanın bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani parti nasıl alınır?
1: Gittiler. DSP'ye
0: gittiler. Evet, gittiler onu biliyorum.
1: Konuştular yani hani satın almadan kasıt şu tabii ki, yani hani abi sizin etiket fiyatınız ne kadar

0: manasında elbette söylemiyoruz ama nihayetinde yapılacak işlem bu. Çünkü orada kurula girecekler, seçim olacak. Seçimde işte halihazırdaki genel başkan bırakacak. Özgür Özel'in daha doğrusu yani anlaşma neticesinde onun genel başkan olacağı.
1: Ayrıca bizim taşınmazlar için yaptığımız harcamalar var falan. Yani bir sürü giderimiz var bunların bir şekilde.
2: Sayın Çiçek, o para kulelerinden sonra her türlü muhabbetin dönmesi de olası şimdi insanın aklına artık tabii türlü türlü soru geliyor.
0: Yani ben yine de işin legal kısmını anlatarak söyleyeyim yani dediğiniz doğru elbette.
2: Doğal olarak şimdi bir yandan bakıyorsunuz ihraç meseleleri var. Bakalım onlar daha devam edecek, soruşturmaları devam edecek. Geçtiğimiz günlerde ben Sayın Ali Mahir Başar'ın eski tweetlerine biraz göz gezdirmek istedim. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu hakkında neler yazmış bakmak istedim. Demiş ki hak, hukuk, adalet, hukuka uyun. İşte tamam, hukuk kararı var, işte yargı kararı var, tedbir kararı var. Hadi hukuka uyalım. İşte geçtiğimiz, bunu yazan sizsiniz. İşte Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu. Tamam, çok güzel. Peki niye o zaman geçtiğimiz günlerde bir röportajda o kadar kötü şeyler söylediniz? Dediniz ki kandırdı Özgür, Türkiye'yi. Niye adaylığı için mücadele ettiniz?
0: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı toplantıda gözyaşlarını siliyordu.
2: Evet, tabii tabii. Tabii.
0: Görüntüler var, arşivde çok iyi gelişti yani hani 2023'te.
2: Ya burada altını çizmek istediğim husus şu aslında yani 2024'den. Madem bu kadar Sayın Kılıçdaroğlu o dönem o kadar kötü olduğunu, Türkiye'yi kandırdığını, herkesi kandırdığını biliyordunuz. Bunu şimdi açıklıyorsunuz. O zaman niye siz de halkı kandırdınız? Biz o zaman eleştirirken bize muhalefetteki oyları bölüyorsunuz, siz şöylesiniz böylesiniz diye birçok eleştiride bulunanlar. Keza Sayın Ali Mahir Başarır gibi birçok üst düzey siyasi figürler de tweetlerinde bu tarz değerlendirmeleri yapanları bayağı yererken. Şimdi aynı cümleleri siz söylüyorsunuz. Bazen o yüzden şimdi böyle Cumhuriyet Halk Partisi eleştirdiğimde birçok yorum alıyorum. Nasıl bunları dersin? Ya bana kızmayın. Sizi kandıran, bu yolsuzluğu size açıklayamayan, bu kanıtları sunamayanlara kızın. Bana kızmayın.
0: Çok haklısın. Teşekkür ederim. Şeyde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'deki o programda söylediği bir cümle vardı. Yani bir genel başkan bir belediye başkanından nasıl para alır? Nasıl alacak yani? Kasadan veremez, şunu yapamaz, bunu
2: evet,
0: edemez falan
2: evet,
0: diye.
2: Evet, hangi
0: şeyle
2: yasal olacak çerçeveyle?
0: Şimdi bu cümle doğru bir cümle değil mi? Yani hani neticesinde. Şimdi bugün bazı troll gazetecileri şunu ortaya attılar ki Kemal Kılıçdaroğlu mahkemeye verdi bir tanesini. Halkı yanıltmak,
2: yanıltıcı
0: bilgi vermek şeyle. Şaban Sevinç'ti zannedersem onun mahkemeye verdi herhalde. Diyor ki, savunma şu. Şimdi diyor ki bir genel başkan bir belediye başkanından ya da şundan bundan para alamaz diyor. Herhangi bir şey. Bunun savunması şu olabilir ancak. Evet haklısınız, alamaz, almaması gerekir falan. Şaban Sevinç tarafından kullanılan argüman, alamaz diyorsun ama sen de aldın diyor. Çünkü diyor sen de diyor işte şeyler için zannedersem bir televizyon kurulma hikayesi vardı. Halk TV'ye, pardon Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'na ait bir televizyon kurulum hikayesinde kaybolan bir 40 milyon liradan bahsediyorlar. Yine yani bu mevzular yine şey son dönem mevzuları. 40 milyonu toplamışlar. O para buhar olmuş. Televizyon da kurulamamış falan filan de hikaye var. İşte bu 40 milyonu da sen topladın diyor. Hani buradan bağımsız söylüyorum. Onlar hırsız ama sen de hırsızsın. Yani hani demeye getiriyorlar bir şekilde. Dava etti. Böyle bir şey yok. Nereden uyduruyorsunuz falan diye. Yani burada bayağı bir şeyler kan revan içerisinde kalacak herhalde. Yes hocam, sizden de yorumunuzu alalım. Siz nasıl görüyorsunuz?
3: Şimdi birazdan Fatma hocamın bıraktığı iki mevzudan da belki başlamak lazım. Hem hani ne olsa ne bekleniyor bu kadar uluslararası küresel mesele de hani bizim ne duymamız gerekiyordu kısmı. Tabii aylardır zaten konuşuyoruz. Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Hukuki bir süreç varsa hani bekleyelim görelim ne olacak kısmını hep zaten söylüyoruz. Ama belli ki bir yön bulma çabası şu anda çok net ortada. Ama aynı şekilde Ali Bey'in de söylediği gibi, sizin de söylediğiniz gibi hani bir gün bile
0: çok uzun bir süre
3: oldukça belirleyici olabilir. Şimdi geçen hafta da bahsetmiştik hatırlarsanız çıkar gruplarından. Ülke içindeki ve ülke dışındaki çıkar gruplarının kesişen takvimlerin olabileceğinden bahsetmiştik kısa kısa hatırlarsanız. Şimdi aynı şekilde burada da bu yön bulma çabasında yeni bir araya gelişler olabilir. Yeni vazgeçişler hocamın dediği olabilir. Hakikaten bu çıkar gruplarının yeni takvimleri, yeni ajandalarında ne var, nasıl yol yürümek var, hangi senaryoları daha karlı gördüler, bunları henüz bilmiyoruz şimdi. Evet, bir yön bulma çabası var ama yeni bir parti kurulacak mı? Yeni parti kurulduktan sonra kim olacak, kim olmayacak? Olmayacaksa neyin üzerinden bu kararlar verildi? Hangi tahliller yapılıp bu işte yöne gitmek için hangi motivasyonlarla bu yola çıkılacak? Ya da hani kim olacak, kim olmayacaktan ziyade geride bırakılanlar neden bırakılacak ve gerçekten bırakıldı mı? Bence bunlar da çok önemli sorular olacak. Çünkü net bilmediğimiz daha çok şey olduğunu ben düşünüyorum. Birçok noktada herkesin kafası karışık, herkesin kafası çok soru işareti var ama hakikaten daha o çok büyük cevapları da henüz almadığımızı düşünüyorum. İçeride hani hangi istikamete gidecek, bu samimi bir istikamet bulma mı? Hakikaten bir ihtiyaca ya da seçmenin ihtiyacına cevap verecek bir yön bulma çabası mı olacak? Hakikaten bir evet, partilerin kadroları değişebilir, yenilenebilir, devam etmek isteyenler tasnif edilir hocamın dediği
0: bunu
3: gibi.
0: Nasıl ya da... görüyorsun? Yani bunu nasıl görüyorsunuz? Bir parti içerisinde o partiyi bu zamana kadar gittiğiniz yol değil de aslında hı hı. şu yoldan gitmek lazım gelen bir kavga olarak mı? Yoksa hakikaten bir post kavgası olarak mı okumak lazım? Siz nasıl görüyorsunuz?
3: Yani ben artık bunların belli noktalarda çıkar çatışmaları değil olduğunu mi? Görüyorum.
0: Aslında partinin evet. iyi niyetiyle ilgili değil. Yani şu koltuk
3: keşke
0: kapma,
3: öyle olsa. Öyle görmeyi çok isterdik hep birlikte. Sanırım hani iyi niyetimizi takınıp ileride çok daha iyi olsun. Hani milletin, devletin bekası için, Türk siyasetinin tabii. bekası için çalışılan işler olsun diye tabii ki çok isterdik ama bu kadar çok paradan, bu kadar çok çıkar ilişkisinden, bu kadar çok işte davalardan, karmaşık süreçlerden, arda arda gelen istifalardan bahsettiğiniz zaman işin içerisinde çok da bir iyi niyet bulmak hakikaten çok zor oluyor. Hani o iyi niyeti yakalamak çok zorlaştı artık. Sadece işte arada tutundukları bu işin siyasi olduğuyla alakalı bir argüman var biliyorsunuz ama içeride de kırılmalar görülüyor. İçeride de daha işte bir iki sene önce çok güceltilen değerlerin, kişilerin şu anda tam aksi yönde son süratle eleştirildiğini, değersizleştirildiğini de biz görüyoruz. O zaman da hocamın dediği gibi madem öyleydi o zaman neden bu kadar destek verildi diye işte o samimiyeti hani durum iyi olsun diye olan çabayı bizi sorgulayacak hale getiriyor. Onun için bugün geldiğimiz noktada işte dediğim gibi yeni çıkarlar, yeni bir araya gelişler, geride bırakılanlar, yeni dahil edilecekler. Bunlardan beklentiler neler? Benim kafamda açıkçası bununla ilgili çok soru işareti var. Nasıl bir yön belirlenecek? Yeni bir parti olacak mı? Olacaksa nasıl bir acaba yön yoltan bir yönelimi olacak? Çok farklı bir şey mi olacak? Yoksa tamamen artık biz evet CHP'nin içerisinden çıktık, başka bir görüşümüz var deyip belki hiç bilmediğimiz sürpriz isimler dahil olacak. Bunları da bilmiyoruz. Bakın. Ya da CHP nasıl bir yolda devam edecek? Hakikaten o Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi biz toparlanıp artık hani eski kuruluş kodlarımıza dönüyoruz kısmı olabilecek mi? Bunların hepsi hakikaten şu anda çok muallakta kalan yerler ama umarım sonuçta hakikaten Türk siyasetinin hak ettiği o berraklık, o netlik, tüm işte ülkenin işine yarayacak projelerin çıkabileceği, muhalefetin, iktidarın birbirlerine faydalı olacak şekilde siyaset yapabileceği umarız öyle bir ortama
0: çok naif değil mi yani hocam?
3: Ama bunu beklemek de hakkımız yani.
0: Ya
3: şimdi.
0: Hakkımız
3: naif
0: şöyle
3: mi? Evet
0: bütün
3: yani değil mi?
0: Bütün bunları düşünüyorum. Yüzüyüz haklısın. Naifliğini bir eleştiri olarak söylemiyorum bunu.
3: Ya biliyorum.
0: Şey yapıyorum ama şimdi şunu düşünüyorum bir taraftan da. Ya birisi öbürüne arınma cümlesiyle aslında başka bir şey söylüyor. Yani hani bu arınma kelimesinin o anlamı da pissiniz diyor yani değil mi?
3: Herkesle yani, ilgili bir şeyler de söylüyor. Evet, yani, diyor da öyle bir karmaşa
0: evet,
3: da var.
0: Mesela arınma kelimesine karşı çıkmadılar biliyorsunuz değil mi? Yani bundan ne gerek var? Niye böyle bir söz? Çünkü CHP'de arınmayı sağlayacağım cümlesini söyleyen bir insan. Birisi bana söylese ben pis miyim kardeşim niye arındırıyorsun? Cümlesini söylersin.
1: Neden arındırıyorsun?
0: Neden arındırıyorsun bir de?
1: Neyi
0: arındıracak?
2: Ama aynı hepsi aynı potada çok özür
4: bu tartışılmak
2: ederim.
4: Yerine kendisine gazeteci ismi verilen 3 kişiyi dizmişler. Kemal Kılıçdaroğlu'na diyorlar ki fezleke gelirse meclise onay verecek misiniz? Evet. Aslında sual şu. Biriyle ilgili bir fezleke konusu varsa ve siz kendinizden eminseniz bir dakika kardeşim. Ben kendim dilekçe veriyorum. Bana atılmış olunan bu suçların hiçbirisini ben işlemedim. Ben namussuz bir adam değilim. Ben bu para pul işleriyle hiçbir alakam yok. Kaldırmazsanız fezlekemi alnınızı karıştırırım demesi lazım ya. Gelirken Diyorlar ki Kılıçdaroğlu'na fezlekeye ne diyeceksiniz? İşte bu mahalle baskısı.
0: Tabii tabii.
2: Ama orada zaten mesajlarda sürekli soran kişileri

0: Öğrediler ya işte, o zaman Şili bölümünü almışlardı o.
1: Varsa getirelim.
2: Orada bir şey diyordu o zaman. Nasıl bir mahalle baskısı? Niye itiraz etmediniz, neden daha hiç itiraz eden olmadı bu suçlamalara gibi bir şeyler de söylüyor ama tabii i̇şte daha şey var. O kısımda.
0: Tabii. Oradan da biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'ı gündeme aldılar. Bir taraftan da şimdi troll ordusu sağlam çalışıyor. Yani ziyaret edecekti. Selahattin Demirtaş ziyaret etmesin falan diyor. İyi de yani milyon kere ziyaret etti. Abartarak söylüyorum. Tabii. O zamanlar bunların hiçbir tane ve Kemal Kılıçdaroğlu bununla ilgili olarak hiçbir zaman ben bir hata ettim fezlekelerin kaldırılmasıyla diye bir cümlesi olmadı bu zamana kadar. Yani hep aynı şeyi söylüyordu ve milyon kere görüştünüz. Abartarak söylüyorum.
1: Doğru.
0: Ne oldu? Nasıl bir mahalle baskısıdır ki Selahattin, o da bilmiyorum doğru mu değil mi bu. Öyle bilgi geldi ama Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu gelirse görüşmeyi kabul etmeyeceğim cümlesini sarf ettiği falan söyleniyor. Ben görmedim her şeyi sosyal medyasında. Öyle bir şey gündeme geldi.
1: Bu doğrudur bilgiler herhalde. Var.
0: Ve yani en azından yalanlamadı da bu mevzu. Bir o programdan bir kuple var, bir bölüm var. Orayı bir dinleyelim. Hatırlatmak babından üzerinden
3: geçiyor. Bu fezleke meclise geldiğinde siz milletvekillerinize hangi yönde el kaldırmalarını söyleyeceksiniz? Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde mi? Çünkü bakın ben incelemedim
4: benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
0: Bir bölüm daha vardı. Bir uzun daha
1: soruyu
0: vardı.
1: Soru şeklini tabii. Ve vücut postürünü soruyu sorarken ki bravo. Bakın hesap vermek zorundasınız anlamına gelecek vücut hareketlerini görebiliyor musunuz? Biz aynı ekibi Ekrem İmamoğlu karşısında da gördük ya. Ekrem İmamoğlu'na soru sorarken de gördük.
0: Bir tane cevap, bir tane daha var, bir bölüm daha var. Orada Kemal Bey hakikaten cevap veriyor bunlara. Başka türlü cevap veriyor. Buyursunlar.
5: Bakın 78 yaşındaki bir insan, 78 yaşındaki bir insana gazeteciler, sizler özgürce soru soruyorsunuz. Erdoğan'a çok bu soruları değerli. Soramazsınız.
6: Eğer soramazsın, yayın yaparsak bakın, sorarız.
5: Erdoğan bu soruları sordurtmaz bile. Ama bana diyorsunuz ki Erdoğan mı sizi destekliyor? Ya bu soru sorulur mu ya? Bu kadar büyük mücadele yapmış bir kişiye bu soru sorulur mu ya? Hangi gazeteci bu soruyu sorar
6: i̇şte,
5: ya?
6: Ama işte kamuoyunda insanlar...
5: Hangi kamuoyu? Trollerin oluşturduğu kamuoyu mu?
6: Sayın Kılıçdaroğlu.
5: Onlar mı? Şimdi az önce Emin Çöllaşan'ın yazısını okudunuz değil mi?
6: Evet.
5: Emin Çöllaşan benimle ne zaman konuştu? Nasıl bunları yazar? Hangi gerekçeyle yazar bunları? Benim söylemediğimi yazıyorlar. Kılıçdaroğlu bunu söyledi. Ya ben hiç konuşmadım ki. Konuşmadığım şeyleri yazıyorlar. Televizyona bakıyorum. Sizin televizyonunuzu alalım. Onu da eleştirmek isterim. Niye yazmıyorsunuz CHP Genel Başkanı diye? Niye yazmıyorsunuz?
6: Mahkeme kararı kesinleşmedi.
5: Hangi mahkeme
6: kararı kesinleşmediği için.
5: Efendim mahkeme kararı var. Ben burada şu anda genel başkanlık yapıyorum.
6: Yargıtay aşaması var kesinleşmediği için.
5: İptal etti. 38. kurultayı iptal etti. Kesinlikle. Ben geldim. Mahkemenin göreviyle geldim ben buraya.
6: Peki.
5: Şimdi objektif olmak lazım. Objektif.
1: Yani objektif. Cehaletse apayrı bir kötü. Yok, hani diyor ya mahkeme kararı yok diyor daha diyor sizinle ilgili. Bu cehaletse apayrı bir şey. Cehalet değilse
7: daha kötü.
1: Oraya özel bir ekip kurularak gönderilmiş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanunlar nezdindeki genel başkanı kabul etmeyebilirsiniz. Genel başkan olarak vicdanınızla Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ne demek ya, nasıl yani, siz mektep medrese yüzü görmeden mi geldiniz oturdunuz oraya? Hiçbir şeyi okumuyor musunuz siz? Mutlak butlan kararı ile ilgili verilmiş kararı okumuyor musunuz? Kimi getirmiş? Yok saymış, bilmem ne yapmış. Hala diyor ki mahkeme kararı olmadığı için diyor sizinle ilgili diyor genel başkan demiyoruz.
0: Yani bu yok, kadar... mahkemeden kastı şeyi söylemeye çalışıyor ama öyle değil.
1: Ama öyle deyince mutlak hani... kararı vermiş. Sen itiraz etmiş olman süreci değiştirmiyor.
0: Normal mahkeme süreçlerinde istinaf süreçleri falan filan var ya, hepsi bitince onu almış gibi olur. Bu öyle değil.
1: Bu öyle değil
0: bu
1: ki.
0: Bu öyle değil.
1: Tedbirli yani. Olarak getirdi
0: aynen,
1: zaten.
0: Tedbirli olarak bu zaten. Tabii artı ki. Karşı taraf yani bunların mahkeme kararı yok dediği yerde Özgür Özel ekibi çok daha hani bunlara göre çok daha kıvrak zekayla bir cümle kullanıyor. Seçilmiş genel başkan diyor mesela. Tamam mı? Başka bir şey kullanıyor. Ali Mahir başarılar falan filan öyle söylüyorlar. Ondan sonra burada onu bile kabul etmiyor ve hakikaten mesela kamuoyu falan diyor. Hangi kayı? Biz bunu yıllardır bu ekranlardan, gazetelerimizden, medyadan söylüyoruz, ediyoruz. Yani hani hangi kamuoyu diyor? Trollerden oluşturduğunuz kamuoyu mu falan cümlesini kullanıyor. Yusuf Hocam sana devam edeceğim. Şimdi bir iç savaş mı bu CHP'nin içinde yaşananlar? Bunların ayrı bir parti kurması

0: akıllara şeyi de getiriyor bir taraftan. Birebir örnek olmasa bile YDH. YDH. Yeniden evet. Değişim hareketi değil mi?
1: Tabii.
0: Cem Boyner'in. Cem Boyner. Onlar da %20'lerle 30'larla falan geliyorlardı. 0.1 aldılar bildiğim
2: tabii,
0: kadarıyla.
2: Bir de Troika vardı.
0: Bir de Troika vardı.
2: Hüsamettin Cindoruk'un, Kemal Derviş'in falan.
0: Evet. İsmail Cem falan vardı.
2: İsmail Cem'in falan. Tabii. Yani fırtına estiriyorlardı. Tabii. %50'lerle geliyorlardı falan. Parti kuramadılar.
0: Kuramadılar doğru.
2: YDH yine bir şekilde çıktı kantara i̇şte denedi.
0: Ama onlar da %20'ler 30'larla falan geliyorlardı. Tabii. Binde bir aldılar. Tabii. Yani %0.1 aldılar bildiğim kadarıyla.
2: Şimdi eski zamanlarda üstad biliyorsun şey yokmuş, ayna yokmuş. Adam berbere gitmiş. Demiş ki ya saçım ak mı kara mı? O meşhur cevap. Vallahi demiş şimdi makası vurduğumda önüne düşer demiş. Ak mı kara mı? %35 %40'larda falan kendilerini gösteriyorlar. Tabii ki seçmen makası vurduğunda ak mı kara mı hep birlikte göreceğiz. Fakat
3: şunu niye tarihten ders almıyorlar ya? Kenan Evren kalkıp televizyondan çıkıp Özal'la ilgili olumsuz bir sürü şey söyleyip MDP'yi yani Turgut Sunalp'i desteklenmesi gerektiğini açık net ifade.
1: Tabii, tabii.
3: Doğru mu?
0: Doğru.
3: Bir takım yandaş tayfası %65-70 dediler MDP için.
1: Tabii. Tabii tabii.
0: Ya çok uzağa gitmeye
2: gerek yok. Ben onunla ilgili bir şey söyleyebilir
0: hayır,
2: miyim?
0: Hayır Hüsnü Hocam çok
3: ya
0: uzağa
3: buna
0: gitmeye gerek
3: yok. Ya buna baksa yani bunu öyle konuşmaz.
2: Tabii tabii.
0: Yani 2023 Mayıs'ında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu %65 ile geliyordu.
2: Tabii.
3: Evet, evet.
2: Tabii tabii.
0: Bütün
2: ve Şaban Sevinç duyuruyordu bunu. Tabii,
0: bütün hepsi araştırma tabii. Şirketleri şunlar bunlar. Zaten sorun da biraz onlar açısından buradan çıktı. Ya %65'le madem geliniyor niye başkasına bırakayım? Ben Cumhurbaşkanı olurum falan hikayesiyle tabii. İşte böyle bir tabii. Şey yaşanıyor.
2: Ben yalnız çok güzel bir noktaya temas etti. Yani insanların zorlamayla ilgili hususlara verdiği reaksiyon konusunda Turgut Sunal konusu çok önemlidir Ali Hocam. Ben 1983 yılında bizim ilçede Horoz Partisi arabalarla gezerken babama bir şey sual ettim. İzliyor yayını şu an. Baba dedim bu ne? Oğlum dedi seçimi o kazanacak ama dedi biz Turgut Özal'a vereceğiz dedi. Yani o bile inanmıştı ki Turgut Sunalp kazanacaktı.
3: Evet, evet.
2: Ama kendi vicdanında kararı vermişti. Biz Turgut Özal'a vereceğiz
3: bu
2: diye.
3: Bu iki tane kavram. Kamu vicdanı bir, Anadolu irfanı iki. Bu iki kavramı anlamadığın sürece Türkiye'de hiçbir siyaset yapamazsın.
2: Bravo.
3: Hiç. Bu ne patron?
0: Şimdi ben de tam detay soruyorum. Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alıyor diye. Şeyler falan var ama kim yapmış bu anketi? Kimin anketi bu? Bunları hazırlamışsınız da sürpriz yapmayın bana. Şeyi anlamıyorum ben bir taraftan da. Şimdi diğerlerine falan bakarız ama.
3: İkisinin toplamının
0: ikisinin toplamı 33 oluyor. 33-34'lere evet. Geliyor. Yani 33.8 oluyor. Ama hala hazırda 27'ler, 28'leri falan yani kendi şeyleri falan
3: 20, veriyor. 28 evet.
0: Evet yani nasıl oluyor? Yani bölününce mesela şey mi oluyor? İYİ Parti'den, AK Parti'den, MHP'den, Anahtar Parti'den, Zafer Partisi'ne falan filan. Ha bölündüler bunlar biz Özgür'e gidelim falan. Özgür Özel'in yeni partisine falan şey yapalım mı diyorlar. Bana bilgi verin bakalım nereden anket
2: şu edilmiş. Olabilir mi bilmiyorum. Ben burada Ali Hocam'a da sormak isterim. Yeni Parti ile birlikte toplandığında %34 ediyor ya. Ben oy oranlarına baktığımda İYİ Parti falan %5'lere düşmüş durumda. Acaba Özgür Özel'i mağdur gören bazı İYİ Partili ve Zafer Partili isimler yeni partiye mi teveccüh etmişlerdir Ali Hocam?
4: Bir de ben şeyi düşündüm. Ya. Memleket ya, Partisi'nden bir oy kayması olmuş olabilir mi?
2: Evet. Yani.
0: İlginç. Peki şunu devam edelim. Şu tarafı konuşacağım. Bu bölümü onunla bitireceğim. Çünkü bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili bilgim yok yani ne olduğunu bilmiyorum. Şu kurultay takvimi belli oldu. Ortaya soruyorum bunu da son 7-8 dakikada. Biraz Butlan'la ilgili bilgi vereyim. Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında yapmayı, daha doğrusu Eylül ayında kurultay start başlangıcı vermeyi. Start verecek. Evet. 6 ay, 8 ay duruma göre. Çünkü tam mahalleden başlayarak
4: genel kurula kadar. Takılan bir şey var Murat Bey. Peki Yargıtay süreci uzun sürerse Sayın Kılıçdaroğlu bu süreci devam ettirmesi yine ters düşmüyor mu? Söylemleriyle.
0: Ya şöyle bilmiyoruz tabii mahkemenin ne karar vereceği, nasıl inceleyeceği.
4: Ya da süresini şurada, bilmiyoruz.
0: Tabii. Şöyle ama şimdi süresi bilinmiyor cümlesiyle beraber hani hiçbir şey yapılmayacak durumda söz konusu değil.
2: Yani aslında konu belli yani. Evet, Yargıtay'ın yani, da ben 3 yıl 4 yıla konuyu yayacağını
0: mevzu şu zaten tedbirli olarak mahkemenin bu kararı alması neticesinde şunu söylüyor aslında. Bunun altını çizmekte fayda var. Çünkü bunu birçok CHP'li seçmen bilmiyor. Şimdi mahkeme şunu söylüyor. Siz daha önce yani 36. değil mi? 36. kongre evet. Kurultaydı herhalde. O, fesat karıştırılan o 36'ydı evet. Zannedersem. Ondan sonra 3 tane

0: Daha olan ve olan
1: onları saymıyoruz ama. Yapmış.
0: Diyor ki siz 38, buraya gelene 38, kadar 38. Buraya gelene kadar yapmış olduğunuz seçimlerle bir sorun çıkmadı. Çünkü il ilçe yönetim kurulları kendi içinde belirleniyor. Yani onlar ayrı. Hepsinin kendi yönetim kurulları var. Seçimler orada yapılıyor. Oradan çıkan delegeler işte tam o genel kurulda, kurultayda bunların oyları satın alınarak siz bunların oylarını iskat ettiniz, sakatladınız diyor.
2: Tamam.
0: Dolayısıyla o sakatlanan kişilerin vermiş olduğu, o delegelerin vermiş olduğu hiçbir seçimi kabul etmiyorum diyor. Çünkü adamlar ifsad oldu. Siz orayı bozdunuz. Dolayısıyla 39, 40, 40 kaç tane yaptılarsa bunların hiçbirini de saymıyorum diyor. Bunun hemen önüne geçiyorum. Yani Kasım 2023'ün bir gün öncesine geçiyorum. Oradan başlatıyorum mevzuyu. Şimdi yeniden mahalle, diğer delegeler, şunlar bunlar seçecek. Hatta şeyi de söyledi. Ben şeyler okudum, iddialar. Tabii genel merkezden çıkıyor. Kimin olduğuna şey yapmıyorlar ama. Ya Özgür Özel diyor, çok kendine güveniyorsa ya tertemiz bir seçim yapacağız. Buyursun katılsın diyor, yani katılıp alabilir seçimi. Kurultaya girebilir kendi listesiyle. Vesaire vesaire, yani oyları falan, delegeler oyları verecek falan diye. Böyle bir şey de var. Dolayısıyla hani burada...
1: Ben onların ama artık parti içerisinde biraz önce o geri dönüş olmaz noktanın geçildiği derken onu kastediyorum. Parti içinde bir mücadele etmeye güçlerinin olduğunu düşünmüyorum. Yani bu vakitten sonra yeni parti dışında bir alternatif yok.
2: Çünkü
1: fakat
2: yetki kalmadı.
1: İşte Kılıçdaroğlu lehine zaman işliyor dedim ya. Şu an arkalarında esen rüzgarın bundan sonraki dönemde de arkalarından eseceğinin garantisi yok. O yüzden bir an önce parti kurup hazır rüzgar varken yelkenleri şişirmek lazım. Aksi takdirde partinin hayata geçirilişi 5-6 ay daha sonraya ertelenirse korkarım ki...
0: Ya şunu anlamıyorum ama ben. Şimdi hakikaten anlamadığım için soruyorum ortaya. Yani şimdi kendine güveniyorsan delege değişse bile... Ya nihayetinde delege dediğin adam Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanlar. Ha, doğru
1: öyle,
0: mu?
1: Öyle değil ama.
0: Dur bitireyim. Ha, tamam. Yani bu adamlar seçecekse yine ve adil bir yarış olacaksa neden korkuyorsun? Bir öncekinde mahkeme kararıyla adil bir yarışın olmadığı, bunların işte pavyonda şurada burada oylarının satın alındığı ve bu vaziyette kazandığını tescilliyor mahkeme. Sen de diyorsun ki yok böyle bir şey. Yalan diyorsun. Bu işte bana Cumhurbaşkanı'nın işte AK Parti'nin bilmem neyin oyunu diyorsun. Okey. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki buyur o zaman tekrar yarışalım. Ama bu sefer hani oy satın alma yok. Para verme yok. Bilmem ne yok falan. Girelim diyor. Yok ben ayrı parti kuracağım. Ben girmiyorum yarışa. Şimdi bu bir kendi içinde bir tenakuz değil mi?
3: Değil. Şundan öyle dolayı mi? Değil. Sen şimdi bunu Kılıçdaroğlu hemen yarın genel şey kurultay yapalım demiyor ki.
0: 8 ay sonra diyor.
3: 8 ay. 8
1: ben bir mayalıyım diyor.
3: Yani 8 ay içinde sen, ben şimdi Özgür Özel tarafından bakıyorum mesela. Sen toparlarsın yani o arada şeyi onu.
0: Ama sevgili
3: parti
0: saygı,
3: teşkilatını
0: kabul ama şimdi şöyle bir gerçek
3: kendine
0: yok.
3: Göre dizayn edersin.
0: Tamam mesela CHP tarihinde bu vaziyette var değil mi? Siz sen anlattın yani hani deviren İsmet İnönü mesela çıkmadı. Niye? Kaybedeceğini biliyordu değil
3: tabii
0: mi?
3: Canım,
0: yani
3: tabii.
0: Demek ki sen güçlü olduğunda ya da söylemin iyi olduğunda partiyi yönetebileceğine inandığında
3: tabii.
0: Evet istisna da olsa devirebiliyorsun halihazırdakileri. Kabul şunun mesela herkes söyler siyaseti bilenler. Bu parti yasası ondan sonra bir genel başkanın kendi rızası dışında devrilmesine çok imkan tanımıyor derler. Mesela Deniz Baykal örneğinde gittiğimizde FETÖ'cülerin ondan sonra kaset kumpasıyla ya, bırakmak zorunda kaldı.
3: Ya.
0: İstemeseydi kimse Deniz Baykal'ı deviremezdi orada.
3: Ya.
0: O delege sisteminden şundan bundan dolayı. Şimdi bunlar da o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bunu devirebilmek için oy satın alma yöntemine gidiyorlar.
3: Eyvallah.
0: Ve dolayısıyla hani yeni adil bir yarışta kazanamayacaklarını bildikleri için o zaman başka bir parti kuruyorlar.
3: Fakat bu başka partinin hiçbir şansının olmayacağını niye görmüyorlar? Benim derdim bu yani.
0: Niye bir işte Orecen'in şeyi 18...
2: Ama şimdi bir mağdur edebiyatı var burada.
0: Ama işte Orecen'in anketiymiş. Şimdi söylediler arkadaşlar. Hani çok şey değil ama orada dediğim gibi yani bana rakamlar şey ama şimdi böyle bir ankette yeni kurulan parti yine bu insaflı. 18 yazmış. Tamam mı? Abi bir sürü bunların böyle hani parayla yaptırdıkları anketçikler var. Muhtemelen merdiven altı 30 gösteriyor, 35 gösteriyor, 40 gösteriyor.
3: Abi
0: yani işte. Şimdi sen bunu aldığın zaman onun için Ekrem İmamoğlu diyor ki ben CHP'ye yük değilim diyor. CHP bana yük diyor. Ben tek başıma siler süpürürüm zaten diyor CHP olmasa da falan. Hani kafa böyle çalışıyor o zaman bu kadar gaz verilince.
3: Bunun tam karşılığı siyasi miyopi. Yani
0: güzel.
3: Siyasi miyopi, başka nasıl izah edeceksin bunu? Yani geçmişe bak, mevcuda bak. Ya en son Mayıs, yani 2025 Mayıs, 2026 Mayıs karşılaşması var Arda'nın. 7 puan, 8 puan düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti'nin de 7-8 puan artıyor. Mayıs'ta. Bu Haziran ayındaki olan pespayelikler daha yok ortada.
0: Evet, aynen öyle.
3: Yani bunu niye okuyamıyorsun kardeşim? Buna okuyup şunu yapsaydı. Affedersin, buralara geldiğine göre ortaya...
0: Bitireceğim, evet.
3: Bitireceksin değil mi? Evet. Susayım istersen.
0: Yani halden anlayan insan başka oluyor. Bak görüyor musun? Evet,
3: Arife tarif gerekmez abi. Buyur, tamam.
0: Peki kısa bir ara verelim o zaman. Tamam. Aranın ardından sevgili Ali Saydam'ın süreçle ilgili yorumlarına ve diğer konuklarımızın yorumlarına devam edeceğiz.

0: günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Türkiye QNB'ye geçen, sınavda geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle. Otobit'te.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
4: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
8: Evet şef.
7: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
8: Tamam şef.
7: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
8: Evet şef.
7: Her bir porsiyon adil olmalı.
8: Tamam şef.
7: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
8: Evet şef.
7: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
9: Evet şef.
7: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı.

0: Hazır mıyız?
1: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
0: senin de tuzun olsun.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: kısa bir aranın ardından açık görüşle yeniden karşınızdayız. Kıymetli 24 televizyonun izleyicileri ve 24 radyo dinleyicileri. Ekranlarını yeni açanlar için konuklarımı bir kere daha hatırlatayım. Melis Aydam, Yusuf Alabar'da, Fatma Yeşilkuş ve Yeliz Albayrak'la birlikte yapıyoruz. İlk bölümde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Halep Hürmeli halini konuştuk. Yani 3 saatlik yayın değil, 13 saat olsa yine bunların konuşmaya bize süre yetmez. Çünkü başlıklar o kadar çok ki şu kadar kalın başlıklar içerisinde ancak seçerek ilerlemek durumundayız. Kapatmadan önce konuşuyordunuz.
1: Efendim, yeni parti meselesini. Şu anda konuyu kapattığınıza dair bir işaret alıyorum sizden.
0: Hayır. Bu işle ilgili olarak şu Ali Haydar Fırat'ın troll ordusu 755 milyon meselesine gireceğim de. Onu konuşmam
1: evet,
0: lazım.
1: Orada saymaz bir şey demiş mesela. Onu da dikkate alalım yani.
0: Alalım efendim.
1: Demiş ki burada demiş yani grup toplantısının yayınlanması bilmem ne gibi. Böyle.
2: Jacuzzi saymaz yine konuyu rasyonel hale getirmeye eyvallah çalışmış ama yani, zırva tevil götürmez diye atalan binlerce adam, yıl önce.
1: Adamcağızın söylediklerini bir hatırlayalım. Şey diyor yani reklam anlaşması yaptır diyor. Yani yapmıştır diyor. Yani işte şu genel merkezin bilinmesini yayınlamaca yok işte genel başkanın veyahut da işte grup başkanının
0: ya iyi de
1: yani yayınlama bununla ilgili reklam üzerine ya bu
0: ya 1900 FETÖ hesabının

0: FETÖ hesabının, 1900 FETÖ hesabının bunların yayınlamış oldukları her şeyi İmamoğlu meselesiyle ilgili olarak da birebir aynısını yayınlayıp bir kamuoyu oluşturma çabalarına ne diyor mesela İsmail Saymaz?
1: Ya da 755 milyon da 755 lira reklam parası vermeyiz. 1 milyar demek bu.
0: Neredeyse.
1: 1 milyar. Tabii ki televizyon kanallarının reklam alması.
2: Sizin de paranız alın. Varsa siz de alın kardeşim. Siz burada...
3: siz de.
2: 5 kuruş çalışmıyor burada. Ben 24'ün aşağı yukarı nasıl bu para pul işlerini yönettiğinin içindeyiz. Görüyoruz yani. Baksana. Adamcağız ayakta yayın sunuyor hala. Koskoca genel yayın yönetmeni.
1: Web üzerinde faaliyet gösteren haber sitesine 15 milyon dolar ödenmiş. Zaytun için. Dağlar o yönde. 15 milyon dolar. 34 bin troll hesap. Yani adı ve kimliği olmayan hesap. Şimdi biz bunları biliyoruz zaten. Biliyoruz fakat anlamlandıramıyorduk. Ali Aydar Fırat'ın falan açıklamalarıyla beraber daha anlamlı hale geldiler. Aralarındaki ilişkiyi görür hale geldiler.
0: Bir şey daha söyleyeyim. Bu da çok kıymetli. Şimdi Ali İsmail Saymazlar, şunlar bunlar falan söyleye dursunlar. Önemli değil. Onlar da tabii nihayetinde işlerini yapıyorlar. Öyle
1: ekmeğinin
0: söyleyeyim.
1: Ekmeğinin peşinde.
0: Fakat şöyle bir şey var. Ali Aydar Fırat'ın aslında üzerinde durmamız gereken bir cümlesi daha var. Biz geldikten sonra diyor bu hesapların %60'ı diyor gitti diyor.
2: %60'ı?
0: %60'ı kapandı gitti yok oldu diyor yani.
3: Ama işte bu iddialar yerinde değil Sayın Çiçek. Geçen sene ya Haziran ayında Eren Erdem çok dillendirdi.
0: Tamam, Eren Erdem söyledi ama şimdi Ali Haydar Fırat Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişim koordinatörü oldu. Yani bütün kaynaklar elinin altında adamın. Şimdi dışarıdan söylemek başka bir şey. Bunu söyleyebilirsin. Yani emarelere bakarak bir sonuca ulaşmak elbette yanlış olduğunu söylemiyorum ama nihayetinde içeride bütün hesapları, parayı, dekontu, ödemeleri, banka bilmem ne gören adam söylüyor bunu.
2: Bütün bunları bir ara koyalım. Öbür taraftan da biz hasbelkader sen artık tanıyorsun beni. İletişim mühendisliği diyen bir şeye çok itibar ederim ben. Yani o da ölçümleme falan. Geçen Mart ayı 2025'ten Mayıs 2025'e kadar yapılmış olan araştırmalarda trend analizi lab diye çıkıyor ortaya. Ben bilir paylaşırsa.
0: Aradan'ın şeyini
2: orada görüyorsunuz. Peki bunu nasıl açıklayacak? Cumhuriyet Halk Partisi'ne herhangi bir yazar, çizer, gazeteci kardeşime. Şunu bak en son geldiği işte nokta burada. Bak en son 30
1: bu grafik şeklinde ay
3: 4.7 bu daha iyi. AK Parti mi diyorsunuz?
1: Evet.
3: 34.7.
1: 35'te şu an.
2: Aradaki kaç puan var şimdi en son Mayıs ayına baktığımız zaman?
1: Mayıs ayında %35.
0: 6 puan.
3: Yaklaşık 6 puan.
2: 6 puana yakın fark var. Şimdi bakın daha Mayıs, daha Haziran'ın şeyi oluşmamış yani. Haziran ayındaki pespayelikler oluşmamış. Şeye bakın, geri gelin geçen senenin işte aradaki şeyin kapandığı bir yer var. Farkın kapandığı bir hayli bir yer var.
0: 2025'in Nisan Mayıs'ında 32 şurası.
2: Mesela
0: 2025'in Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi 32,5, AK Parti 31,7. Mesela kapanma üste geçmiş. Bir önceki aya gel Mart ayını 34'e 35'e neredeyse 32. CHP önde.
2: Yani burada mesela orada birinci parti biziz.
0: Onu söylemişlerdi.
2: Belediye başkanı seçen buradan bakarak birinci parti. Şimdi bu kamuoyu, kamu vicdanı yememiş seni kardeşim. Yani dur ve düşün ya. Yani burada baksanıza aradaki farkı. Bu konuşuyor işte. İletişim mühendisliği bu. Yani bir puan bile burada çok önemlidir. Yusuf abi sen bilirsin bu işi.
1: Sağ ol.
2: Yani bir puan bile sana iktidarı getirir veya götürür senden yani. Tabii. O nedenle diğer partilere bakın.
3: Işte
2: bak, MHP'ye bakın.
3: Kuruldu ya zamanında. Efendim? O bir puan gelsin diye altılı masa kuruldu ya zamanında.
2: MHP'ye bakın. Arkadaşlar son 6 ay trende bakın.
0: Evet.
2: Demek ki Devlet Bahçeli'nin yaptığı o tarihi konuşmalar net olarak satın alınıyor yani.
0: Tabii. Yani 2025'in Kasım'ında 6.6 olan Areda'nın araştırmasına göre MHP oyu şu anda 9.2'ye yükselmiş. Eyvallah. %50 artırmış.
2: Yani bu başka bir şey gösteriyor burası. Türkiye'deki arkadaşların iddiasına rağmen yani.
0: 755 milyon harcayıp
2: bir şey daha gösteriyor şey ama bana bunu söyleme dediğin için söylemeyeceğim tabii.
0: Söyleme.
2: Eyvallah.
0: CHP'yi konuşuyoruz.
2: Doğru.

0: Parti konuştuğumuzda orada anladım. Şey yaparız.
1: Hemen anladım.
0: Şimdi
1: boşuna adamı genel yayın yönetmeye yapmıyorlar. IQ 140'ın üstü herhalde.
0: Şimdi bu erken seçim polemiği var. Bunu da biraz konuşalım.
2: Oraya biliyorsunuz Mehmet Uç'un farklı

0: milletvekili seçimden bahsediliyor. Bunun için de diyor 16 Nisan olabilir. 16 Nisan aynı zamanda bu anayasa referandumunun yapıldığı tarih. Bu tarihte olabilir. Bu tarihte eğer meclis kararı, çünkü iki tane burada şart var. Bir,
1: meclis kararı alacak.
0: Meclis kararı alacak. Yani anayasa değişikliği yapacak. Birincisi bu.
2: Evet.
0: Anayasa değişikliği yapıldığı zaman bir kez daha Cumhurbaşkanı, çünkü iki dönemdir Cumhurbaşkanlığı, bir kez daha Cumhurbaşkanlığı görevine aday olabiliyor. Veya meclis ondan sonra kendini feshediyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın istifasıyla yeniden aday olma şansı yok. Ondan sonra kalan süre tamamlanıyor bildiğim kadarıyla yardımcısı tarafından. Dolayısıyla birinci durumun oluşması, yani bir anayasa değişikliği mevcut şartlarda süre bakımından çok kolay değil. Bir de partilerin bu hususta henüz konsensüs sağlamadığını da göz önüne aldığımızda. Dolayısıyla ikinci durum söz konusu oluyor. Sürekli erken seçim yapalım yapalım yapalım diyen CHP o zaman herhalde o şeye gelecek demektir. Tabii. Bunu da 2028'in öyle söylüyordu Mehmet Uç'um. Mart, Şubat ayının Şubat. 11 ile işte 18 arasındaki süreçte alırsa 16 Nisan'da seçim yapılabiliyor. 60 günlük bir süre var çünkü orada. En az 60 gün süre tanınıyor seçimin yapılmasına. Böyle bir şey söz konusu olabilir diyor. Ama yani şimdi ben şeyi görüyorum muhalefet kanadında. AK Parti baskın seçim yapacak. Birden hemen kararı alacak. Şunu
2: yani
0: olacak,
2: normal seçimden bir ay öncesinde baskın seçim yorum yapan
0: ben bu sene Eylül'de falan seçim yapacağını diyenleri bile duydum yani. Hani hemen hızlıca yapacak edecek falan diye. Nasıl oluyor bu?
1: Ben 2026 yılında bir seçim olacağını düşünmüyorum. Çok açık ve net söylüyorum bunu. Bu Türkiye'nin istikrarı açısından da, Cumhurbaşkanı'nın olaylara bakış açısından da, ekonomik şartlar, İran Savaşı'ndan çıkmış bir dünya, yeniden bir toparlanma süreci. Çünkü enflasyonla mücadele de sekteye uğradı. 65-70 dolar bandında petrolün varil fiyatını
0: 120 dolarlara
1: kadar çıkınca bu Türkiye'yi de zorladı, dünyayı da zorladı. Bu şartlar altında ben 2026 yılında birkaç parametre birden var düşünmüyorum. Ama 2027'nin Kasım'ında yapılacak bir seçim, eski bakışımıza göre bir erken seçim. Yani alınmış bir karar ve Kasım ayında gidilecek bir seçim. Bunu olası görüyorum. Hukuki açıdan Şubat ayında Mehmet Uçun Bey'in de söylemiş olduğu hukuki perspektiften konu ele alınırsa bunun Türkiye'de uzun süre tartışılacağını açıkçası düşünüyorum. Bir anayasa değişikliğiyle yeniden bir seçilme hakkı. Valla o da siyaset o kadar hızlandı ki Ankara'da. Bugün yine işte bir milletvekili geçti. Bu şartlar altında anayasayı değiştirecek bir noktaya gelirse meclisin içindeki dağılım, bunu da muhtemel görüyorum açıkçası. Yatsımıyorum yani.
0: Aynen öyle. Ömer Çelik'in bir açıklaması var Fatma Hocam.
1: Şeyi de dahil etmek lazım tabii. Şimdi bu terörsüz coğrafya kapsamında meclis kapanmadan komisyonda yargı anlamında, yasama anlamında yapılması gereken bir takım değişiklikler
0: var. Başlıklarım var, konuşacağız onları.
1: Konuşacağız mı? Evet. Yani eğer ki o meclis kapanmadan önce bir sonuca bağlanırsa, anayasanın değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı'nın bir kez daha Erdoğan tarafından üstlenilmesine yetki tanıyan değişikliğe HDP de destek verebilir. Yani DEM Parti de destek verebilir.
0: Onun için herhalde 360'ı geçmesi mi gerekiyor? 5'te 3 geçmesi gerekiyor.
1: Evet, ama işte DEM Parti falan da verirse.
0: 5'te 3'te şey mi, o referandum mu oluyordu?
1: Onu bir bakayım.
0: Ben de bak,
1: hukukçu
0: bak
1: olmadığım için.
0: Çünkü 360'la belli bir şey var yani. 5'te 3'te belli bir oran var, orada referanduma gidiyor. Diğerinde tek geçiyor. 400'ün üzerinde tek geçiyordu herhalde. Ömer Çelik'in açıklaması vardı Fatma Hocam. Diyor ki önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına da teşekkür ediyoruz. Çünkü o en başından, bundan yani neredeyse bir sene önce, kendisi de kabul ederse, olursa bizim de adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Arkasındayız.
1: 400 sınıf.
0: 400 değil mi? 400 evet. Biliyorum ben de. 400'de direkt geçiyor.
1: Direkt geçiyor. Evet, 400.
0: 360-400 arasında da referandum veriyor bildiğim kadarıyla. Daha önce de kendileri bunu izah etmişti. Cumhur İttifakı'nın birliği bir kez daha ortaya çıkmıştır diyor. Çünkü buradan da şeye yürüyorlar. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi karpuz gibi ortadan ikiye yarılacak. Öyle gözüküyor. Öbür taraftan da Cumhur İttifakı'da çatlak vardı. Böyle alttan alta falan şey yapıyorlardı. Hani söylüyorlardı.
2: Yaratmak, bunu
0: o çatlak söyleyeyim. Kendilerinde şimdi gibi ortadan ikiye yarıldılar. Böyle bir şeyi...
2: Şimdi... Eskiden aslında AK Parti'ye yakın olan, daha sonra biraz daha görev olarak uzaklaşmış bazı eski siyasi figürler, isimlerden bahsettiler Sayın Çiçek. Dediler ki Cumhurbaşkanı adayı işte Sayın Bilal Erdoğan olmalı veya Sayın Berat Albayrak olması tartışması oldu sosyal medyada.

0: Ama tabii burada Sayın Çelik'in cümleleri son noktayı koymuş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrardan aday olacağı yönünde ya da adayımızın o olduğu yönündeki açıklaması son noktayı koymuş oldular. Şimdi baktığınızda tabii ki bunun hukuki süreci, erken seçim sürecini belki hukukçular daha iyi açıklayacaktır ama ben de çoğu zaman böyle dost meclisinde konuştuğumuzda ya seçim ne olur sorusu geldiğinde hep açıkçası Mart-Nisan 2028'i beklediğimi ifade etmiştim ve Sayın Uçum'un da aslında belirttiği tarihler de ona denk geliyor. Ama gerçekten bu tarihten önce Sayın Alabar'dan dediği gibi 2027 Kasım mı olur, belki daha erkene veya Aralık'ta bir zamana mı çekilir, bir şey diyemeyeceğiz. Tabii ki bu süreç belirlenecektir çünkü bu işin sizin de bahsettiğiniz gibi bir meclis tarafı var, bir anayasa tarafı var. Bunun tabii üzerinde de muhakkak çalışılıyordur. Ama şimdi az önce dediniz yani işte erken seçim bize baskın seçim yapacaklar. Sayın Özal kanadında böyle açıklamalar vardı. Şimdi Sayın Özal olağan kurultayla beraber genel başkan olmasıyla birlikte hiçbir zaman erken seçim çağırmadı. Hep helalleşeceğiz, sarılacağız, işte artık yolumuza devam edeceğiz söylemleri vardı. Ama hiçbir zaman hadi erken seçim çağrısında bulun. Ben bulunduğunu hiç hatırlamıyorum.
1: Söyle. Sandığı getirin, hadi neden korkuyorsun sandığı
0: ama onu
1: getirin.
0: Sayın Sayın Özel İmamoğlu davasından sonra demeye başladı. Bakın evet, ilk geldiği vakitte hiçbir çok zaman söylemedi. Hep helalleşeceğiz dedi. Hep beraber iş yürüteceğiz dedi. Doğru. İşte D Parti'yi ziyaret etti, AK Parti'yi ziyaret etti, mesir macunları hediye götürdü. Yani doğru, hatırlayın. Doğru. Ama sonra ne zaman ki yol yolsuzluk ve bu şaibeli dosyalar üzerinde bir takım davalar açılmaya başlandı, hadi o zaman sandık denildi. Çünkü Saraçhane'de biraz mitingde gençleri toplayınca Sayın Özel belki biraz ondan...
1: O dönemler işte söyledi, Ali Hoca'nın söyledi, %35'lere falan kadar evet, çıktı, birinci partiyiz falan dediği dönemler o dönemler.
0: Ama işte zaten halk çok yoruldu. Halk o zaman çok yoruldu çünkü öyle bir algı yaratıldı ki bunların siyasi olduğu yönünde, bunların siyasi bir operasyon sahikili yürütüldüğü ifadesi vardı. Siyasi ise nerede bunun belgesi, nerede bunun kanıtı, işte bir önceki bölümde konuştuğumuz hususları bir daha değinmeyeceğim ama şimdi baskın seçim muhabbetinden dolayı bu muhabbeti vurgulamalarının sebebi de şu. Özellikle diyorlar ki olağan kurultay iptal edildiği için biz iki kez üst üste olağan kurultay yapmamış olduk. Aynı şekilde bir senede işte normal siyasi partiler kanununa göre her partinin olağan kurultaylarını yapması gerekiyor. 2 yılda bir, tüzüklerinde kaç yılda bir yazıyorsa o aralıkta yapmaları gerekiyor. Belki bir senede genel başkanın nezdinde hani bir sene daha uzatma olabilir. Ama diyorlar ki işte biz iki kez yapmamış olduk. Ani baskın bir seçim gelirse biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak giremeyeceğiz. Biz adayımızı gösteremeyeceğiz. Dolayısıyla onu da biraz daha algısal olarak yürütüyorlar. Sonuç olarak siyasi partiler kanununa göre yapılmadığı takdirde diyor. Bu kurultay yapıldı.
2: Yapıldı.
0: Bu kurultay yapıldı ama ne şartlar altında yapıldı? Ya da kurultay yapıldıktan sonra hangi problem alanları ortaya çıktı bu dava nezdinde? O başka. Delegelerin iradesi veya o tarz şaibeli hususlar başka. Ama bu kurultay netice itibariyle yapıldı. Yani eğer bugün bir Cumhurbaşkanlığı yarışına girilecek olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki yargı sürecinde aday göstermesi hukukçulara göre bilmiyorum nasıl yorumlama yaparlar ama benim anladığım şu düzlemde mümkün. Tabii fakat yani, evet.
1: Ya orada tabii biraz okuyabildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özel İmamoğlu kanadı biraz da korku sopası kullanarak kitleyi kendi yanına çekmeye çalışıyor. Yani hani bunlar aday bile gösteremeyecekler. Siz bu tarafa gelin, biz kendi adayımızı göstereceğiz edeceğiz falan diyorlar ama muhtemelen oradan bir korku sopası kullanıyorlar. Yoksa bununla ilgili hukukçuların hiçbir tanesi aday gösteremez cümlesini falan kullanmıyor.
0: Evet, birçok anketlerden bahsediyoruz. Şimdi bu anketler nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi hangi adayın böyle bir yarışta kazanacağını düşünüyor ki?
1: Şu anda ellerinde bir tek şey kaldı. Yani,
0: Mansur Yavaş kaldı. Özgür Özel kaldı.
3: Şu anda...
0: Ama Özgür Özel adaylığını koyacak. Hangi partiden olursa.
3: Araştırmalarda 16 puan fark, 15 puan fark var şu anda önünde. Mansur Yavaş'la Özgür Özel'in puanı söyleyeyim size. Özgür Özel bunu yapan da bir CHP yanlısı.
1: Ben
3: bir,
1: tam onu söyleyecektim. Yanlış yere bakıyorsun.
3: Hayır, 5.3
1: CHP'li ya. Anketörler falan %60 falan yanlısı gösteriyordur diyecektim.
3: Yok, CHP yanlısı abi. 5.3 Özgür Özel. Ekrem İmamoğlu 16. Mansur Yavaş 22, Erdoğan 37, 38, 37, 9, 38.
0: 16 puan. Ben Sayın Yavaş'ın...
3: puan fark var ya. Yani bunu nasıl görmüyorlar bunu ben? Nasıl olabilecek bir şey? Gene altılı masa muhabbeti var ya.
1: Ama işte orada o CHP'li anket de şunu söylüyor işte. Bir tanesi çıkınca işte İmamoğlu'na verecekler. Mansur'a verecek. Özel'e verecekler, Mansur'a verecek. Versin hepsini. Hepsini topladığın zaman 50'yi geçiyor falan hani.
3: Yok canım, geçtiği ettiği yok. Allah Allah.
1: Allah, o matematiği bizim gibi çalışmıyor. Başka türlü çalışıyor.
0: Vallahi, ben açıkçası Sayın Yavaş'ın da aday olmak isteyecek kanaatli değilim. O risk alan bir hani karaktere sahip bir figür değil, siyasi figür değil. Yani hiçbir zaman siyasi hayatında o kadar konforlu alanından çıkmışlığı yok.
1: Doğru. Doğru. Var mı erken seçim? Yes hocam, sen bilirsin.
2: Çok iyi bilirim tabii. Tam benim iyi konularım. Doğru söylüyorsunuz.
1: Yani hakikaten bu anketler mi bunları gaza getiriyor? Yani hani çünkü aynı mevzuyu ben 13 seçim kaybeden, şimdi bakmayın siz biz burada Kemal Kılıçdaroğlu'na hani bizim öyle veya böyle haksızlığa uğrayanın yanındayız. CHP'li olması, şucu olması, bucu olması çok fazla bir şey fark etmiyor. Burada çünkü aleni bir şekilde bu kadar sakin bir adam sözcü yayında falan neredeyse çıldıracaktı yani o şeylerde. Gazetecilere söyledi. Ya bana diyor CHP genel başkanı demiyorsunuz diyor. Böyle bir şey olabilir mi cümlesiyle isyan ediyor. Şimdi bu hakikaten baskın seçim, erken seçim ya da seçime zorlama meseleleri gerçekten bunların istediği ve inandığı bir şey mi? Yoksa daha önce az önce söylediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 13 seçim kaybetmesine neden olan sürecin 14.sü, 15.sü, 17.sü falan mı olacak? Yani anketler mi bunları bu şekilde yönlendiriyor?
2: Yani sanki anketler biraz daha gerçek olanı değil de olmak istenilen olsun diye hani bir biraz kullanılıyor, manipüle edilmek için de hani olmayan gündemlerde oluşturulsun ya da olmayan baskı oluşturulsun, bir baskı mekanizması da oluşturulsun diye biraz da söylemsel olarak kullanılıyor gibi geliyor. Çünkü siz de hatırlattınız daha önce de birçok anketten biz bahsettik, çok büyük farklardan, işte kazandık söylemlerinden. Bu sadece Türkiye'de de değil, dünyada da bakın böyle arada oluyor, biliyorsunuz en son Trump seçimlerinde de hani Kamala Harris'in önde olduğundan falan bayağı o zaman bir ara bahsedilmişti. Ama biz bu anketlerin, bu çalışmaların çoğunun bir taraftan da tabii ki bu istenilen noktaya ulaşmak için de, kamuoyu oluşturmak için de kullanıldığını da tabii ki görüyoruz. Yine burada da kullanılabilir mi? Mutlaka yine kullanılabilir. Çünkü birçok araştırma şirketi var. Ve tabii ki hepsi kiminle, nerede, hangi ideolojiyle çalışıyor. Bunların hepsini tabii ki net olarak herkes aslında biliyor. Ama şu anda bir... Sanki şöyle bir şey de vardı, bakın şunu da hatırlamak lazım. Türkiye'de bundan sonra seçim olmayacak diyenler de vardı. Şimdi bunları da hatırlamak lazım.
1: Ya bravo, hakikaten yani, doğru iyi hatırlattın.
2: Şimdi nerelerden hani geçiyor? Bu az öncesinde söylediğiniz gibi sanki çok büyük bir risk varmış, bir daha bunlar gerçekleşmeyecekmiş gibi bir kaos ortamı ya da bir sıkışıklık hukuki olarak olacakmış gibi.
1: Seçime gitmezler, koltuğu bırakmazlar, şunu yapmazlar, evet, bunu evet, yapmazlar evet, diye hani, doğru bir korku
2: hani
1: pompalıyorlar.
2: Evet, sürekli bir korku, bir tedirginlik ya da işte bu korkuyla belki az önce söylediğim bir yeniden bir hani konumlanma süreci olacak, kim kiminle olacak. Az önce oranlardan da bahsederken hani kim hani nereye dahil olacak gibi şeyler. Hala ben bunların yeni şekillendiğini de düşünüyorum. Bazı şeylerin hatta belli bile olmadığını düşünüyorum.
1: Şeyi söylüyorlar, bilgi olarak aktarayım. Kemal Kılıçdaroğlu tarafında 30-35 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 127 zannedersem değil mi Yusuf Hoca?
3: Bakayım
1: 127 abi. Olması lazım. 127 milletvekili. 30-35 tanesi Kılıçdaroğlu tarafında. Net bunlar. Yani hani sağlam. Yine aynı oranda 35-40 civarında.
3: 136.
1: 136 mı? Özgür Özel İmamoğlu tarafında net olarak. Geri kalanların şu anda Özgür Özel İmamoğlu tarafında olduğu, yani orada 60-70 kişilik bir milletvekili sayısı. Ama şimdi nihayetinde kimin milletvekili olacağına, hangi sırada yer alacağına ya, genel başkan karar veriyor. Şimdi Özgür, bu nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri için bir kumar bu aslında. Daha arada çok, arada olanlar
3: daha
1: için.
3: Çok pazarlıklar yapılacak.
1: Tabii,
3: oraya
1: yani,
3: mı gideyim, buraya
1: yani,
3: mı gideyim?
1: Aynen. Şimdi Özgür Özel'i seçse, bir sonraki ay Kılıçdaroğlu devam etse, 2028'de yapılacaksa, 2027'de neyse yapılacaksa bu seçim, ya sen Özgür Özel'i seçtin ama Kılıçdaroğlu'ydu, bir daha milletvekili olma şansları sıfır.
3: Eyvallah.
1: Kılıçdaroğlu seçse, Özgür Özel kazansa yine aynı şekilde. Dolayısıyla bu 60-70 milletvekili, şimdi çok güveniyor Özgür'e. 100 kişi birden geçecekler ya, 36 kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nda kalacak. Bunlar 100 kişiyle diğer partiye geçecekler diye böyle bir şey yapıyorlar. Bugün mesela, bugün de değil mi? Dün pardon, Ümit Dikbayır
3: istifa etti.
1: İstifa etti. mesela Özgür Özel'in hiç istemediği bir durum. Çünkü onlar blok olarak bir şeyler yapmayı hesaplıyorlardı ama milletvekilleri de kendi hesaplarına göre bir şeyler yapıyorlar. Ve aslında dediğim gibi yani Hüsnü abi çok şeyi iyi söyledi. Zaman Kılıçdaroğlu'nun lehine işliyor ve süreç içerisinde
4: Çıkacak tablo
1: Özgür Özel hani beni seven arkamdan gelsin hikayesi son seçimlerde biliyorsun sonuncu parti olmuşlardı. Hani başka partiye gidiyoruz beni seven vekiller ardından gelsin diye dönüp baktığında 100 kişi beklerken 20 kişi bile olmayabilecek. Böyle bir durum da söz konusu
2: hiç
1: olacak
2: belli
1: herhalde.
2: Olmaz tam olarak dediğiniz gibi. Onun için diyorum hani bir şeyler yeni şekilleniyor olabilir. Tahmin ettiğimizin çok aksi yönde başka şeyler de çıkabilir. Hakikaten ben öngörülmesini zor görüyorum ama hani bu işte bir baskı olacak, seçimler olmayacak. Bunlar zaten işte anketler kullanılan şeyler. Zaten hep her zaman ajanda oluşturmak için ya da işte olmayan şeyleri varmış gibi biraz da manipüle etmek için her zaman bunlar kullanılan şeyler. Bütün seçimlerde, seçim arifesinde ya da işte kampanyaları başlayacağı zaman özellikle bu işte sıkı pazarlıkların döneceği zaman diyelim işte kim nerede olacak sayıların işte ince ince hesaplanmaya başladığı zaman çok daha bence ortalık doğru kızışacak.
1: Peki şimdi sen hatırlatınca aklıma geldi Yeliz Hoca da konuşunca Yusuf. Troika dedin ya.
4: Evet.
1: İyi hatırlıyoruz değil mi? Yani DSP iktidar yani koalisyonun
4: buna rağmen
1: ben büyük ortağı. Zayıflamaya başlıyor. Kemal Derviş gelmiş o dönemler. İşte ülkeyi düze çıkartacak falan Amerika'dan. Bunlar yani Hüsamettin Özkan, İsmail Cem, Kemal Derviş troikası DSP'den ayrılıp DSP'li vekilleri de çekip yeni bir parti kurup o vekilleri de çekecekler.
4: Çünkü Emin Çalışan yine yazıyor. Hastanede çok kötü bir koku var.
1: Evet.
4: O kokudan dolayı Bülent Ecevit'in yanına yaklaşılmıyor. Bunlar itibarsızlaştırma yazıları hatırlayalım
1: aynen,
4: o zamanlar.
1: Çok iyi hatırlıyorum. Ve son anda yani yüzlerce milletvekili %20'ler 30'larla falan filan yeniden iktidara gelme senaryoları yapılırken bir anda ya parti falan hani her şey hazırlanmış tüzükler şunlar bunlar falan filan hani geliyorlar gümbür gümbür Kemal Derviş ben yokum dedi. Son dakika.
4: Ben dedim, o dönemin boşuma, Meral Akşener'i.
1: Yani herhalde ya da kim sen girme dediyse o da bir muamma. Son dakika ben yokum dedi. Ve yani hani %30'larla 40'larla büyük bir hani şeylerle gelecek yeni parti bir anda yerle eksan oldu.
4: Sabah spora çıkıyor gazetelerin
1: tabii,
4: manşeti.
1: Tabii,
4: siyasete
1: tabii.
4: Isınıyor. Tabii, sabah tabii. Sporları yapılıyor
1: tabii,
4: falan.
1: Tabii. Çok bu, buradan da istersen son cümleyi sen oradan tamamla şeye geleceğim. Eğer ekleyeceğim bir şey yoksa. Şu terörle mücadele yasası evet. Bunlarla ilgili terörün bitirilmesi meselesine gireceğim. CHP ile ilgili söyleyecek sözünüz yoksa.
4: Ben bunu bu hafta içerisinde çok önemli bir isme sordum. İsminin verilmemesi istedim.
1: Terör mü bahsediyorsun?
4: Terörsüz Türkiye.
1: Terörsüz Türkiye meselesi. Tamam. CHP'yi bitirdik yani.
4: Bir bu konu gireyim ben siz suali genişletecek misiniz?
1: Yok siz buyurun lütfen. Tamam bununla yürüyelim.
4: Yani
1: Terörsüz Türkiye ile yürüyelim.
4: Bu konuyla alakalı şöyle bir görüş vardı malumunuz. Önce terör örgütü silah bırakacak. Arkasından da bununla ilgili yasa çıkacaktı. Şimdi gelinen noktada yasanın çıkışıyla terör örgütünün silahlara veda deyişini senkronize yürütecek teyit tespit mekanizmasıyla birlikte bir fikri birliğin sağlandığını söylüyor. Dolayısıyla deniliyor ki hiçbir terör örgütü mensubu kendisinin garantiye almadan silahını bırakmaz. Bu tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından büyük risk oluşturan bir durum değil artık. Suriye çözülmüş durumda, Türkiye terörden arındırılmış durumda. Sadece Irak safhasında çok dikkatli adımlar atılması gerekiyor. Bununla alakalı olarak da yasanın çıkışıyla terör örgütünde suça bulaşmamış kişilerin ve lider kadrosunun yapacağı açıklamaların senkronize götürüleceği bir sistematik dizayn edilmiş. Dolayısıyla deniliyor ki meclis tatile gitmeden komisyonun önermiş olduğu uyum yasalarının çıkartılabileceği ve bu esnada da teyit tespit mekanizmasının da aynı anda eşgüdüm şekilde işletilerek terör örgütünün silah bırakması ile ilgili hususun koordinesi. Peki ya bırakmadı, yasa çıktı ne olacak? O yüzden de yasaya bir süre, bir tahdit koymayı düşünüyorlar. Mesela 3 ay, mesela 5 ay çok uzatmadan.
1: Bir sene neyse artık orada
4: bir seneye
1: konsensüs
4: yaymayı düşünmüyorlar.
1: Neyse.
4: Süre yayıldıkça olayın sıkıntıya gireceğiz.
1: Bir tek şeyi ekleyeyim şunu söylediğin cümleyi ekleyeyim. İşin mantığını daha iyi kavrayabilmek adına. Mesela şey yapılıyor ya. atıyorum yani hani yurt dışındaki paraların Türkiye'ye getirilmesi, vergi af vesaire vesaire gibi
4: çok
1: cümlelerde. Yani aynı fikirde. Maliye Bakanlığı şöyle bir şey yapıyor değil mi? Yani ya da mesela aynı mevzu işte harçlar marşlar meselesiyle ilgili. Diyor ki şu

0: tarihe kadar yurt dışında olan yatırımlarınızı, birikimlerinizi Türkiye'ye, ülkeye soktuğunuzda, getirdiğinizde nereden buldun diye sormayacağız.
1: Vergi almayacağız.
0: Vergi almayacağız. Sen Cumhurbaşkanı'nın burayı yatırım
1: Tabii,
0: merkezi
1: tabii.
0: yapmak için atmış olduğu adımlardan bir tanesi bu. Şimdi mesela şeyde de şunu söylüyor, bence çok mantıklı, orada da süre önemli. Ya şimdi hani silahları bırakın, bir taraf diyor ki ya silahları bırakın, kanun çıkartacağız.
1: O da diyor ki ben
0: O da diyor
1: silahı
0: ki
1: bırakıyorum
0: ya
1: ya
0: ben
1: kanun çıkmazsa ne
0: tabii
1: olacağım?
0: gibi, böyle bir karşılıklı güvensizlik söz konusu. Dolayısıyla gelinen noktasında şu
1: Bunun
0: oluyor.
1: senkronize edilmesi.
0: Senkronize olması, ya da senkronize olmasa bile az önce söylediğim cümle kıymetliydi. Kanunu çıkarttım, silahı bırakmadılar. Tamam. Ya biz maliye ile ilgili de kanunu çıkartıyoruz. Adam parasını getirmiyor Türkiye'ye.
1: Tabii.
0: Şimdi getirmedin diye biz hani bu kanunu çıkartmak kötü anlama gelmiyor. Bu bir. İkincisi, az önce söylediğin gibi ya zaten bitmiş vaziyette.
1: Tabii.
0: Yani buradan bana bir tehdit oluşacak bir şey değil. Ben kanunu çıkarttım, sen bırakmadın, günah benden gitti derler ya eskiden.
1: Aynen öyle
0: Yani
1: olacak.
0: hani.
1: Çünkü şunu gördük. İran Savaşı'nda İsrail istihbaratı şunu söylüyor. Kürtlerin silahları alıp da İran'daki yönetime karşı ayaklanmayışının sebebi Erdoğan.
2: Evet.
1: Peki tamam Erdoğan. Erdoğan bu konuyla ilgili terör örgütüne telefon açıp ikna konuşması mı yaptı? Hayır. Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde uyguladığı siyaset bunu getirdi. Suriye'de yaptınız da ne oldu diyor. Görüldü bu. Bir de bugün yine konuşmasında vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Terör örgütünün eline verilmiş silahlarla İran yönetimine karşı çıkması demek, bu coğrafyada Kürtlerin İran ordusu karşısında kurda kuşa yem edilmesi demek.
0: Aynen
1: Bu
0: öyle.
1: yüzden diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü, Fars'ıyla birlikte çok büyük bir badire atlattık. Eğer ki
0: Sesini vereyim
1: Türkiye...
0: mi?
1: Ha, var
0: Sesini
1: mı?
0: vereyim mi? Var
1: O
0: var.
1: çok önemli.
0: Cumhurbaşkanı dün
1: Evet,
0: grup toplantısında
1: evet.
0: bahsetti bu cümleyi.
2: Geçen hafta
0: Terörsüz Türkiye.
2: konuşmuştuk aslında. Bu çok büyük bir riski atlattığımızı. Belki şimdi o anlaşılmıyor ama bakın ilerleyen
1: Tabii
2: zamanlarda
1: tabii
2: bu toz
1: tabii.
2: toprak
1: Tabii.
2: biraz daha çöker değil de o zaman çok daha net anlaşılacak. Neler duyacağız, nelerin ucundan eşiğinden dönmüşüz diye. Daha birçok şeyden haberimiz bence
0: Kesin.
2: hala yok
0: Yok,
2: yani.
0: %100 haklısın. Bir de hani bu konuyla ilgili olarak tarih bir 25 sene sonra, 30 sene sonra,
2: Tabii.
0: 40 sene sonra yazılıyor
1: Tabii tabii.
0: birçok mevzu.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bir dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanı'nın grupta terörsüz Türkiye meselesi yapmış olduğu Sayın Yusuf Alabardan'ın hatırlattığı mevzu. Buyurun.
3: Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı, ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
0: Yani sen de görüşüyorsundur, ben de bazen şey yapıyorum. Hani süreçle ilgili olarak şunu söylüyorlar. Hani biz bir seneyi geçti herhalde değil mi başlangıcından
1: evet, geçti.
0: Bugüne? Ya işte falan hallolmadı falan deyince ya diyorlar. Bu kadar süre içerisinde alınan bu mesafe dünyadaki diğer örneklerine kıyaslandığında jet hızıyla yapılmış diyor. Ömer
1: Ve
0: Çelik'e,
1: provokasyona
0: tabii,
1: bütün alanlar kapatılarak.
0: Tabii. Ömer Çelik'e soruyorlar hani süreç yavaşladı mı falan. Ya Ömer Çelik de tabii haklı olarak ya bu işin doğasında var diyor. Bazen diyor bir aylık yolu bir günde alırsınız. Bazen bir günlük yolu bir ayda alırsınız. Yani bu işin doğası.
1: Tabii. Şimdi bununla alakalı şunu söylemek istiyorum. Doğasını söylediniz. İsrail kesinlikle bu sürece akamete uğratmak
0: Kesinlikle değil mi?
1: Ve İsrail dediğiniz ülkenin istihbarat teşkilatının Orta Doğu'da neler yapabileceğini küçümsememek lazım. Bir örnek vermek istiyorum. Ferid Abdüşahin son bir hafta içerisinde gittiği yerleri sayıyorum. Önce Erbil'e gitti. Neçirvan Barzani ile görüştü. Arkasından İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı ile görüştü. Oradan çıktı gitti. Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü. Macron'la görüşmek istedi. NATO zirvesinde Macron'a Erdoğan'ın söyleyebilecekleri dikkate alınaraktan bu görüşmeye müsaade edilmedi. Arkasından Hollanda'ya, arkasından Belçika'ya, arkasından da Almanya'ya gitti. Amerika Birleşik Devletleri buradan çekildikten sonra kendisi

0: Ne hami arıyor. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Suriye'de denklem öyle bir noktaya geldi ki bu vakitten sonra o denklemin bozulması için ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bize ne Suriye'den ya da şimdiki Özgür Özel'in dediği gibi bize ne Suriye'den diyeceksiniz. Ya da Ahmet el-Şara'yı desteksiz bırakacaksınız. Suriye'deki İsrail'in desteklediği azınlıklar ayaklanacak ve tekrardan orada YPG zemin kazanacak. Bunun dışında böyle bir imkanı yok. O da geziyor şimdi kendisine hami aramak için. Bunu şununla bağlıyorum. Biz bir terörsüz coğrafyayla alakalı hızlı bir koşu yapıyoruz. Bir taraftan Kandil, bir taraftan Kandil'le bağını kesmiş fakat İsrail'in çizdiği çizgiden kopamamış bir Feride Abdüşahin hala Suriye-Irak hattında şartları kendi lehlerine dizayn edebilmenin çabası içindeler. Eğer burada uyanık olmazsak bizimle ilgili çok kötü senaryolar devreye girebilir. O yüzden çok uzatmadan bizim terörsüz coğrafya projemizi nihayete erdirmemiz lazım. Burada tabii terör örgütünün üzerine düşen görevler var. Yani hala bu konuyla ilgili ayak direyen Irak'ta bir yapı var. Ama günah bizden giderse sonucun ne olacağını Suriye'de gördük. Bir cümle daha söyleyeyim. Hepsi birbiriyle irtibatlı çünkü. Feride Abdüşahin'i Suriye'de organize edip Irak'takilere de bekleyin zamanı geldiğinde ben size yardım edeceğim diyen bir İsrail var, bir Tel Aviv var. Aynı zamanda da Şara'yı Lübnan'daki Hizbullah'la çatıştırmak isteyen bir akıl var.
1: Allah'tan Türkiye devreye girdi de.
0: Tabii ki o akıl Tel Aviv aklı. Neden? Suriye yönetimi Hizbullah'ı etkisiz hale getirmek için Lübnan'a girdiği an Suriye'nin içerisinde büyük güvenlik krizleri çıkacaktır. Bu güvenlik krizleri çıktığı anda da iki ülke, İran ve İsrail eski şartlara geri dönebilmek için müdahil olacaklardır. Türkiye o yüzden Şara'ya da kendi siyasetinde de çok açık Lübnan'a müdahale edilmesini istemedi ve Şara bir açıklama yaptı. Biz dedi Lübnan'la savaş ilişkisi kurmak istemiyoruz. İktisadi ilişki kurmak istiyoruz. Colani falan yok yani karşımızda. Dört dörtlük diplomatik cümleler kuran, kendini yetiştirmiş bir adam cümleleri var burada. Şimdi öyle söyleyince Lübnan'da Hizbullah'ın genel sekreteri açıklama yaptı. Suriye yönetimi de dost ve kardeşçe davrandı. Hizbullah'a yönelik bir eylemde bulunmayacaklarını gösterdi. Ya siz ne yaptınız? Şara diyor ki Hizbullah'la ilgili anılarımız hiçbir şekilde hafızamızdan gitmiş değil. Ama biz bu oyuna gelip Lübnan'a bir cephe açmayacağız diyor. Lübnan'a cephe açarsa çayın taşıyla çayın kuşunu vuracak olan İsrail. Orada dürzileri ayaklandıracak. Hatay'ın güneyinde canım yani. Arap Nusayrilerini
1: Şam'a
0: ayaklandıracak.
1: Şam'a kadar gelecek olanı zaten tabii, defakto tabii. İşgal
0: ama
1: etti.
0: Ama şöyle hala tehlike geçmiş değil. Şimdi ben muhalefetin haline baktığımda Allah muhafaza iktidara bunlar geçse çok açık söylüyorum Suriye tarumar edilir. YPG geri gelir bumerang gibi. Suriye kendi içerisinde bitmez savaşlara tekrardan girer. Ben en son Antep'e gittim bundan bir hafta önce. Değerli valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız da oradaydı. İkisine de sual ettim. Antep'in içerisinde Suriye devrimi gerçekleştikten sonra sadece Antep'in içinden 100 ila 150 bin civarında Suriyelinin geri döndüğünü. Sadece Antep'in içinden. Şimdi bu muazzam bir rakam. İsrail bundan rahatsız aslında. Neden? Oraya hastane açılıyor şimdi Halep ve Şam'a uluslararası fonlardan. Ses kimden geliyor? Ümit Özdağ'dan. Ümit Özdağ'dan. Ümit Özdağ'dan niye geliyor? Şimdi diyor ki ya kardeşim hastane açamazsınız bilmem. E peki nasıl gidecek adam? Halep'te hastane olmazsa, Şam'da hastane olmazsa. Anlıyoruz ki biz Ümit Özdağ da güneyde sevdikleri bir ülke adına konuşuyor. Ama surete haktan gözüküyor. Çok açık şeyler tertipleniyor. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Dün bir Suriye'de strateji kuruluşu bir değerlendirme yapmış. Türkiye ile Suriye'nin ortaklaşa geliştirmiş olduğu projeler mutlaka baltalanmalı diyor. O yüzden bizim terörsüz coğrafya ile ilgili Temmuz ayına kadar yasayı çıkartıp 3 ay 5 ay neyse süreyi tanıyıp ondan sonra yola revan olmamız kesin lazım.
1: Ya Suriye Büyükelçimiz Nuh Yılmaz evet, çok kıymetli dostumuzdur yani arkadaşımız.
0: Büyük işler başarıyor.
1: Hakikaten öyle yapıyor. Geçen bir yani hani dönüşler üzerine bir katıldığı konferansta, tamam dönüşler bir taraftan devam etsin ama kalanların entegrasyonunu da unutmamak lazım.
0: Tabii.
1: Cümlesini kullandı. Vay efendim, bunların niyetleri zaten Suriyelileri göndermek değildi de bilmem ne diye yine bahsettiğin kliklerin yaygarası
0: tabii,
1: koptu.
0: Tabii.
1: Yani hiç şey yok. Niye? Çünkü dediğin gibi hani bilerek veya bilmeyerek cümlesini biraz naiflik olsun diye söylüyorum. Söylemiş olayım. Ve bir tarafın borazanlığını yapıyorlar. Bilerek tabii, ya da bilmeyerek.
0: Tabii tabii.
1: Ama siyaset üretemiyorlar.
0: Tel Aviv sureti haktan öttürüyordu düğünü.
1: Aynen öyle. Fatma Hocam, sizin bu terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili ben bir iki bilgi daha vermiş olayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlesini söyledim ama Ömer Çelik de şunu söylüyor. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu çerçeve silah bırakma şartına bağlı olarak hayata geçecek. Şimdiye kadar bırakılmalıydı diyor. Yani terörsüz Türkiye sürecinde öngördüğünüz yerde misiniz sorusuna. Bu tip işlerde ideal olmuyor diyor Sayın Ömer Çelik. İdeal nedir diyor. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge açısından şimdiye kadar silahlar bırakılmalıydı ve terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkmalıydı. İdeal olan buydu. Bazen süreçle ilgili bir aksama var diyenler oluyor. İktidarı suçlayarak iktidar süreci zamana yayıyor ya da oyalıyor diyenler var diyor Ömer Çelik. Ama bunu diyenler terör örgütünün silah bırakma konusunda etkili adımlar atmamasını da gündemlerine almıyorlar.
2: Evet.
1: Cümlesini kullanıyor. Tabii iki taraflı yani hani evet tamam yani hani az önce söylediğim gibi belli başlı şartlara bağlaması lazım. Taraflar güvenmiyor. Mesela Duran Kalkan'ın açıklaması var.
2: Evet.
1: Sinir uçlarına dokunacak açıklamalar yapıyor kasten. İsrail oradan bunları yaparken aparatları da Kandil'den yapıyor
0: maç
1: mesela.
0: Maç yorumculuğu da yapıyor.
2: Evet, evet gördüm. Dünya Kupası ile ilgili yorumunu da gördük evet. Kendisini. Şimdi baktığınızda biz ilk bu süreçten sonra alınan kararların akıbetinde silahların yakıldığını gördük Sayın Çiçek. Gömülmek değil işte biz bunun yakıldığını izledik. Evet temsili evet, bir yakılmaydı. Yani. Ama sonuç olarak o saatten sonra artık terör örgütünün bu silahları bir şekilde artık belirli çerçeveler doğrusunda teslim etmesi yönünde ya da belirli bir süre zarfında bunlardan bertaraf etmesi yönünde tabii ki bir karar birliği oluşturulmuştu. Ancak süre zarfında sizin de söylediğiniz gibi birçok provokasyona mahal verecek hususlar olmadı mı? Oldu. Bu keza Kandil tarafından da geldi. Keza İsrail tarafından da geldi. İşte bunca zaman az önce bahsettiniz mesela. Sayın Alabardi'ye sormadan önce terörist Türkiye konusuna girerken evet biz bir şekilde sadece Türkiye değil bunun yurt dışı ayağını işte sınır ötesindeki ayağını da kestiğimiz için aslında bir şekilde bu süreç başarılı bir noktaya evrildi. Ama şimdi baktığınızda bu süreçten memnun olan halk var mı? Var. Şimdi konuştuğunuzda hem işte hani çok böyle ayırmayı sevmiyorum. Kürt, Türk, Laz, Çerkez bir etnik bir ayrım kelimelerini kullanmayı sevmiyorum ama sonuç olarak hangi mensubiyete sahip kişilerle konuşursanız konuşun bu sürecin gerçekten terörün bittiği yönündeki bu algıların çok yüksek oranda olduğunu görebiliyorsunuz. Ama önümüzdeki süreçte bunun eleştirilerini yapanlar kimler diye onu da konuşmak gerekiyorsa Sayın Çelik'in bahsettiği kişiler daha çok DEM kanadındaki kişiler. Sayın Çelik.
1: Demin açıklaması var işte mesela benzer şeyi söylüyor DEM tarafı DEM kanadı söyleyeyim hemen. Bu biliyorsunuz rapor falan hazırlanmış bu raporu desteklediğini ancak somut demokratikleşme adımlarının yavaş ilerlediği mesela eleştirisinde
2: evet,
1: bulunuyor.
2: Evet şimdi baktığınızda bazen sahadaki gerçeklikle masadaki gerçeklik uyuşamayabiliyor. Bunun birçok ayağından söz ediyoruz. Biz terör derken sadece silahlı bir yapıdan değil aynı zamanda bunun finansal ayağı, ekonomik ayağı gibi birçok farklı ayaklarını da bitirmek maksadıyla. Sonuç olarak terörü finanse edebilecek her bir ayağın burada çürütülmesi ve lağvedilmesi gerekiyor. Tabii ki bunlar belirli planlar, programlar çerçevesinde oluşturulması gerek. Ama masada planladığınız her zaman sahada aynı olamayabilir. İşte bazen bir gün çok daha hızlı eylem veya yol kat ederken bazen belirli bir zaman diliminde bile durağanlaşması gerekiyorsa durağanlaşması gerekir ki ona göre izlersiniz ve gerekli yol haritasını ona göre belirlersiniz. Ama süreçte bir problem olmadığı ortada. Gerekli yasal çerçeve şu anda şu aşamada hala hazırlanıyor. Yargı paketi hazırlanıyor. Bu süre zarfında hala ayak direyen, hala terör örgütü gibi bir terör örgütü oluşumu yönünde fikir beyan etmeye çalışan Açıklamalar görüyor muyum? Evet görüyorum. Özellikle farklı isimler adı altında kendi ideolojilerini yaymak üzerine kurulu kadın örgütleri olur, genç örgütleri olur. Bu adlar altında oluşum sergilemeye çalışan tarafları görüyor muyum? Görüyorum. Biz terörsüz Türkiye, terörsüz coğrafya derken ideolojik olarak da Türkiye'yi federatif bir yapıya çevirmeye çalışan bir anlayışın son bulmasının da altını

0: çizdik. Yani bugün çok açık söyleyeyim, eğer Kürtler kendine bir vatan toprağı bulmak istiyorsa bunu hiçbir yerde başaramadılar. İşte Irak'tan kaçarken de Türkiye'ye sığındılar. Yani anlatmak istediğim şu, Kürtlerin yine kapısını çaldı diye yani ülke barış içinde yaşadığı Türkiye'ydi. O yüzden hala böyle farklı ideolojiler adı altında bu tarz örgütsel yapılara girilme ihtimali var mı? Bana kalırsa önümüzdeki en büyük tehlikelerden birisi bu. Evet, adı değişmiş olabilir. Evet, terör bitti olmuş olabilir. Ama ideolojik olarak da siz o alevi söndüremezseniz bugün devam eden, başarılı devam eden bu süreç yarın farklı bir oluşuma değişebilir mi? Bu riski sadece göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Kabul ediyorum
1: ama nihayetinde bu risk dediğin meselenin beslendiği kaynakta silahtı. Yani nihayetinde bunlar Kandil'in talimatları.
0: Silah ve ideoloji Sayın Çiçek. Eğer o ideoloji de silaha giden en önemli etmenlerden biri olarak görüyorum ben. Siz ona körü körüne inanırsanız, inanın onu şiddet veya sevgi diline fark etmeksizin o ideolojiye körü körüne inandıktan sonra her türlü yöntemi deneyebiliyorsunuz. Sonuca giden yoldaki yollar çeşitleniyor sadece. Çünkü ana bakışınız, yolun sonundaki talep ettiğiniz husus aynı
2: yani
0: şey.
2: Tamam ama şu artık görülmeli. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne AK-47 Kalaşnikov, iki biksi, tabii, bir tane roket atarla karşılık vermenin mümkün olmadığını öğrenmiş olmalı. Ya da terör örgütünde de F-35 verilmeyeceğine göre.
1: Yani hani dediğin doğru.
0: Mümkün olsa
1: artı
0: verirler.
1: Hani bunlar bunlar verilse bile çok uğraştılar almak için, işte bütün o silah mühimmatları falan çok uğraştılar ya, uluslararası. Fransa mesela bu işin en büyük şeylerinden bir tanesiydi, değil mi?
3: Yani. Murat Bey, Batı bu coğrafyanın yumuşak karnının her noktasını çok iyi biliyor. Bunu bir kere artık kabul etmek lazım. Az önce konuşurken de bakın, Ahmet Erşar'a ve Hizbullah vurgusu, Trump tarafından o dile getirilen vurgu. Ahmet Erşar'ın hemen ondan sonra bir açıklama yapmış olması, bizim böyle bir niyetimiz yok diye. Şimdi bunlar İsrail tarafından, işte Avrupa ülkeleri tarafından, ABD tarafından sürekli arada bir kurcalanan, hassas noktaları yıllardır tarih boyunca zaten çok iyi anlaşılmış, analiz edilmiş. Nereyi ben kurcalarsam ne gibi yeni aslında kaoslar üretebilirim, ne gibi karşılıklar üretebilirim, bunların hepsi çok iyi bilinen şeyler ve zaman zaman da sahaya sürülecek. Şimdi terörsüz Türkiye, terörsüz coğrafya meselesinde eleştiriler evet var ama bu konunun ne kadar kendine has olduğu, her ülkenin, her sürecin tamamen kendine has yürütüldüğü, sadece ülke içinde değil, az önce de sizin de söylediğiniz gibi hocam, ülkenin dışında da yürütüldü.
1: Ya bir tane şeyi hatırlatayım, çok özür dileyerek söyleyeyim. Dediniz ya, her ülkenin kendine has dokusu var.
3: Tabii ki.
1: Şimdi mesela Avrupa Birliği'nin bizi Kopenhag kriterlerine uymamakla suçladığı maddelerden bir tanesi yerel yönetim özerkliği meselesi üzerinden. Bir ara CHP de bunu savunuyordu. Tabii. O yerel yönetim özerkliği kendisi federatif olan Almanya, sizin memleketiniz efendim, yani
2: kabul etmez.
1: Onlar da olabilir belki.
2: O da kabul etmedi. O da şerh düştü.
1: Tabii yani hani
2: İspanya şerh düştü. Eyaletler, Fransa şerh
1: eyaletler
2: düştü.
1: Var ya orada.
2: Evet, o var ama o buna rağmen kabul
1: buna rağmen etmedi. Mesela kabul etmiyorsun. Ama bana geliyorsun, diyorsun ki ya burayı senin güçlendirme. Ya bak, güçlendirmedin o zaman yok. Biz sana AB üyeliğini vermiyoruz diyorsun.
3: Yani çok ikiyüzlülük zaten. Bunları biliyoruz yani. Şimdi her ülkenin her modeli bütün yapılara, diğer ülkelere uyacak diye bir şey yok. Herkesin yapısı farklı. Tarihi farklı. Kültürel yapısı farklı. Bağlarımız farklı. Yani başka bir yerde gerçekleşen süreçle burada bizim içimizde ve ayrıca dışarıda gerçekleşen süreç tamamen bakın birbirinden farklı. Yani bunlar ne yıl olarak karşılaştırılabilir, ne dönüşüm olarak ve meselenin nereden çıkıp nereye gideceğiyle alakalı öngörülerde bile asla birbirini tutmaz. Çünkü şimdi burada bu sürecin selahiyetle devam etmesi için bir kere hani birçok etken var dışarıda da. Ama her zaman o teyakkuzda bekleyen başka o çıkar odakları var mı? Var. Bunlar her zaman bekleyecekler.
1: Ya bunların ikiyüzlülükleri, o hipokrasi dediğimiz mevzu zaten bu dönerci cinayetlerin arkasında BM'nin olduğunu gördükten sonra biz mesela şeyi demedik değil mi?
2: Araya Yunan da kaynadı dönerci cinayetlerinde, hatırlayın.
1: Tabii evet, öyle oldu. Siz Adalet Bakanınız, Alman Adalet Bakanı, bu cinayetleri işleyen kişileri nasıl serbest bırakır? Nasıl tutuksuz yerde vesaire vesaire. Adalet Bakanını biz şey yapmalıyız, neydi onun ismi? Parlamento üzerinden kınamalıyız ya da işte bilmem ne yasakları getirmeliyiz cümlesini iç işlerine karışmak olarak bir şey söylemedik.
4: Avrupa Parlamentosu'nun son raporunu
1: tabii ki. Oraya bağlayacağım zaten. Biz bunları söylemedik.
2: Slovenya hırsız bulmuşlar. Onunla ilgili detay vereyim.
1: Ortaya çıkan cinayetlerden bahsediyorum. Türkleri öldürdünüz orada. Siz

0: Burada Ekrem İmamoğlu'nu efendim niye serbest bırakmıyorsunuz, Kavala'yı niye serbest bırakmıyorsunuz diye Adalet Bakanı'nın ismini vererek Avrupa Parlamentosu'nda yaptırmış.
1: Ama o Slaven'in de hırsız olduğu ortaya çıktı. Daire vereceğim.
2: Aynen. Bu arada bir tek konuyu es geçmeyelim. Fatma Hocam'ın çok önemli altını çizmemiz gereken bir tespiti var. İşin ideolojik boyutu. Yani o boyutu ihmal etmemek lazım. Yani burada İran'ın ne kadar sürmüş?
0: 7 yıl diyorlar. 7, o civarda olması lazım.
2: 8 yıl sürmüş İran. Ya
0: sadece bir araya
2: burada
0: gelmeleri
2: şeyi kazıdılar ama. Sürdü. Sonunda onun ideolojik temelini kazıdılar ki yok oldu. Yoksa o ideolojik temeli kazıyamazsan, yani burada bir soft issue, hard issue.
0: Doğru.
2: Bir tanesi yani sert konular, yumuşak konular. Tamam, silah teslim, bilmem ne. Senin dediğin doğru.
0: Zaten bu demokratikleşme paketleri de bu anlamda ideolojiyi yok edebilecek. Tamam. Hem ondan sonra bu meseleyi, ya bu döneme kadar 30'a yakın değil mi demokratikleşme paketi falan paket yapıldı. Çıktı. Paket çıktı falan. Dolayısıyla AK Parti'nin bundan çekinecek bir şeyi yok.
2: Bravo.
0: Ya da devletin bundan çekinecek bir
2: yani
0: şeyi yok.
2: Yani bunu iki boyutta en azı bakmak
1: hatta
2: lazım.
1: Hatta AK Parti
2: yani
1: olmasaydı bugünkü geldiğimiz noktaya bile gelmemiş.
0: Bravo. Aynen öyle. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından bu Amerika-İran meselesini konuşacağız. Bölgeye yansımalarını konuşacağız. Bu Amerika her ne kadar Trump Netanyahu'ya telefonda bütün Yahudiler senden nefret ediyor diye bağırmış olsa da yine sinsi sinsi bazı planlar Amerikan yönetimine herhalde üfleniyor ki Şara'ya sen Lübnan'a gir dediler. Hatırlayın İran meselesinde de bölgedeki Kürt gruplarına Vafel Talebaniye ve ekibine ya siz buradan İran'a yürüseniz falan diye akıl verip başka şeyler yaptıracaklardı. Allah'tan ne Talebani ne Ahmet el-Şara bu numaralara gelmediler. Kısa bir ara verelim, aradan Amerika-İran meselesini ve dünya meselesini konuşacağız.

İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
4: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
5: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Saati canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
11: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
12: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
14: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
15: Hoşuna gitti değil mi?
14: Bu işte kazanan yine en paralılar oldu.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Kısa bir aranın ardından yeniden 24 ekranlarında ve 24 radyoda açık görüşle karşınızdayız kıymetli izleyiciler ve dinleyiciler. Ekranlarını, radyolarını yeni açanlar için bir kere daha hatırlatayım. Ali Saydam, Yusuf Alabağır'da Fatma Yeşilkuş ve Yeliz Albayrak'la birlikte yapıyoruz programımızı, açık görüşü. İç politika iki bölümde konuştuk. Dediğim gibi yani hani konu başlıklarını daha da genişleterek çok daha uzun konuşmak mümkün ama en azından buna burada bir virgül koyalım, haftaya detaylandırırız. Çünkü bizim açımızdan en kolay iş, bir sürü malzeme veriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle. Konuşacağız, haftaya da muhakkak konuşacağız mevzuyu. Ama tabii bütün bu içeride yaşananlar CHP açısından, Türkiye'nin muhalefetinin yer aldığı siyaset açısından çok önemli görünse de dünya başka bir yerlere gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunu müteahhit kereler söyledi. Hadi Cumhurbaşkanı'na inanmıyorsunuz, muhalefet açısından söylüyorum. Dünyada birçok ülke, geçen Almanya geldi mesela buraya, enerji meselesiyle ilgili konuşuyorlar. Diğer uluslararası toplantılarda özellikle Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde Türkiye'nin meselesi bahsediliyor. Romanya Cumhurbaşkanı buraya geldi.
1: Polonya
0: geldi. Özür dilerim. Polonya korvet sattık değil mi?
1: Yok. Romanya'ya sattık. Tamam. Ama Polonya'ya da İHA sattık.
0: Tamam. Ben Romanya meselesini söyleyecektim. Romanya bir dönem bu hususlarda hakikaten niş olan bir ülkeydi.
1: Tabii.
0: Yani
1: sanayisi
0: anlamında o Doğu blokunun falan filan özellikle burada şimdi mesela Baykonur'u Kazakistan'a yerleştirdiyse o dönemki Rusya Doğu blokunda da çeşitli ülkelere mesela Ukrayna'ya başka bir merkez yapmıştı. Romanya'yı sanayi açısından yapmıştı. Çekoslovakya'yı
1: evet,
0: o dönemki ismiyle başka bir şey yapmıştı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir dönem bu bloğun sanayi merkezi olan yere korvet satıyorsunuz. Ya, Türkiye bunlarla ilgileniyor. İşte NATO meselesi var. NATO'nun kaderinin belirleneceği toplantı belki. Ve Trump gelmiyordu buraya. Türkiye'de olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetiyle, ricasıyla katılacak. İşte baş başa görüşmelerde yapılacak.
1: Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetinden dolayı gidiyor.
0: Aynen, gelmeyecekti. Tabii. Çünkü araları iyi değil NATO'yla, NATO'yla ilgili. Şimdi bunları biraz konuşalım. Savaş bitti gözüküyor. Yani bitti demeyelim. Böyle deyince Ali Hoca kızıyor. Haklı. Bir çerçeve anlaşması imzalandı. 60 günlük süre var. İşte dondurulmuş varlıklarından 12 milyar doları serbest bırakılacak. Uranyum üretmeyecek ama füze meselesinin de olmayacağı söyleniyor. İran kesin bir dille reddetti. Çünkü ben füze olduğu için bugün bunları yapabiliyorum. Bunları bırakmayacağım dedi. Amerikan yönetimi de bunları teyit eden açıklamalar yaptı. Dış politika anlamında geldiğimiz nokta, Türkiye'nin konumunu konuşalım. Ali Hocam, ben biraz uzun özetledim.
2: Her şeyi söylediniz zaten. Bize bir şey bırakmadınız.
0: Yok, ben ama genel çerçeve
2: çok veciz konuştunuz.
0: Yani. Estağfurullah.
2: Hakikaten çok şey öğrendik söylediklerinizden.
0: Biz de sizden öğreneceğiz efendim. Devam
2: estağfurullah,
0: edelim buradan.
2: Estağfurullah. Efendim şimdi bu Türkiye müthiş bir değişim geçiriyor. Bunu algılamak lazım. Nereden, nereye geliyoruz? Bizden hiçbir adam olmaz. Bizden bir şey olmaz. Biz işte toplu iğne bile üretemeyiz. Efendim, biz işte Amerika'da Avrupa'ya bağımlıyız, oraya bağımlıyız. Şu konu, enerji konusunda kendimiz bir şey yapamayız. Böyle bir aşağılık kompleksi, biraz tuhaf vurguladım ama bu aşağılık...
0: Çift şeyli.
3: Biraz evet, şöyle, şey diyorum. Şeddeli oldu biraz.
0: Bravo, tamam söyleyecektim. Biraz şeddeli oldu.
2: Evet. Yani bu aşağılık kompleksiyle geldik. Dış politikada Türkiye'nin herhangi bir ağırlığının olmadığı, hele benim kuşağım, yani biz bu hanımefendiler, hocalarım çok daha olumlu bir ortamda yetiştiler, öyle söyleyeyim. Yani bizim
0: varlık içinde yetiştiler.
2: Evet, varlık için yetiştiler.
0: Öyle evet, baksa, hocam bakma öyle yani.
2: Hayır, giyim kuşamlarına falan bakın yani. benim kuşağım böyle giyinmiyordu yani. Maşallah.
3: Bence sizin kuşak daha güzel.
2: Vallahi mi? Yok canım, bizim kuşak romantikti biraz daha sizin kuşaktan, o kadar pek fazla bir farkı yok. Şimdi oradan geldiği yer Türkiye'nin neresi bakalım. Yani işte bugün hocamın alanına tecavüz edersen bağışlasın beni hocam. Ya. Yani yeni SİHA İHA yatırımı yapan ülkeler, biz buna ne zaman başlamışız? Daha hiç kimse uyanmadığı dönemde Türkiye bu konuda stratejik kararlar almış değil mi?
0: 2005.
2: Efendim?
0: 2005'te Selçuk Bayraktar'ın konuşması var. 2004'te Savunma Sanayi İstişare Kurulu toplantısındaki...
1: O çok kıymetlidir.
0: Kırılma noktası o. Bütün satın alma sözleşmelerini iptal etti.
2: Evet. Gelir bravo gelmez. Hocam. Bunu kırılma altını çizmeniz çok önemli. Çünkü...
0: Biz yapacağız dedi.
2: Evet. Şimdi bu geldiğimiz noktada... İhraç ediyor Türkiye ve bunda belirleyici bir rol oynamaya başladı. Şimdi bakın savunma sanayine, bakın efendim enerji alanına, yani enerji alanındaki yapılan yatırımlar ve de şeyler, yani Berat Albayrak'ı buradan bir kez daha hayırla analım. Yani Milli Enerji ve Maden Politikası diye o yeşil kitapçı hatmetmekte yarar var. Yani oradan bakın İşte petrol arama gemileri, işte sondaj gemileri falan. Oradan tutun. Tuz Gölü'nün altında, altıyla ilgili proje bile burada muhteşem bir şeydir. Türkiye çağ atlatan.
0: Silivri'de de var depolama tesisleri.
2: Bravo. Yani bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman Türkiye'nin, ben şaşırmıştım. Spiegel'de bir kez daha bugün bahsedeceğim. Bir tespit okuduğum zaman şaşırmıştım. Regional power diyorduk yakın zamana kadar diyor makalede. Regional power, bölgesel güçtür Türkiye diyorduk. Şimdi diyor artık Türkiye über regional bir güçtür diyor. Bölgeler üstü
1: seviyede.
2: Bölgeler üstü güçtür diyor Türkiye için. Dış politikaya bu yansıyor mu? Yansıyor. Şimdi burada bir tek Türkiye'nin şu anda bence en kritik dış politikada en kritik şeyi ne biliyor musunuz ya? Ne Avrupa Birliği'ne girmek işte bu şeye nasıl posta koyabiliyor Türkiye?

0: Aslında ne işi var ya?
1: Aslında Türkiye adanın tamamına garantör.
0: Değil mi ya?
1: Tabii.
0: Hı hı. Yani şimdi Fransa'nın ne işi var orada? Amerika,
1: İsrail.
0: İsrail. İnanılır gibi değil
2: İngiltere
0: yani.
2: İngiltere'yle beraber garantör değil mi?
1: İngiltere zaten yani Türkiye'nin garantörlüğü, evet. Yani, Yunanistan, Türkiye, İngiltere.
0: Yunanistan'ı saymıyorum yani orada Güney Kıbrıs'taki şeyin. Şimdi önümüzdeki dönemde hani bir de bunu şeyle güçlendiriyoruz. İsrail'in bundan sonraki çatışma noktası neresi olacak diye tartışıldığı zaman İsrail siyasilerinin yaptığı açıklamalara bakın. Türkiye'yi işaretliyor, Türkiye'yi gösteriyor.
2: Cumhurbaşkanı geçen, peki, bir önceki hafta grup konuşmasında söyledi zaten. Yani sizin bu ne diyor? Arz-ı mevut denilen saçma şeyinize falan filan neyi hedeflediğinizi biliyoruz.
1: Biliyoruz dedi. Buyurun ve dedi ki buyurun dedi. Kendisini aktör zanneden bir takım küçük oluşumlar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Eyvallah. Sonra devam etti. Türkiye'nin güvenliği de Beyrut'tan geçer dedi. Bu ne demek? Sen Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bir şekilde oynaşmaya kalkarsan Beyrut'a da gelirim demek. Çok tabii, önemliydi o. Kesinlikle. Alması gerekenler aldı mesaj.
0: Tabii bunu niye diyebiliyoruz abi? Bunu bir cumhurbaşkanımız veya bizim yöneticimiz niye diyebiliyor? Bunu doğru okumak lazım yani.
2: Sayın Erdoğan'ın ifadesiyle dinleyelim mi? Bunu niye doğru güzel okuyor, niye şey yapıyor diye.
0: Çok
2: Sayın
0: iyi.
2: Cumhurbaşkanından bir menü uyarısı diye bir şey var, başlık var. Orada konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Ve o söylediğinize destek olsun diye Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Lütfen edersiniz,
2: bir şey yapalım, bir dinleyelim onu Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii, ağzından. Tabii. Devam edecek Ali Hocam.
3: Sağda güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık. Engellerle, kısıtlamalarla, gizli açık ambargolarla karşılaşmamıza rağmen hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık. Savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.
2: Romanya Cumhurbaşkanı buradaydı. Korvet teslim töreni bu.
0: Ya müthiş, buyurun, müthiş. Yani böyle bir konuşma bundan benim kuşağım 20 sene, 30 sene önce kalkıp böyle biri bir şey deseydi dalga geçerlerdi yani.
2: Değil mi?
0: Yani sen kim
1: yani
0: oluyorsun?
1: Sadece bir tersanecilik faaliyeti de değil.
0: Tabii,
1: kızaktan tabii, iskeletini çıkartmış değil. Aselsan'ıyla, bunu elektrooptik sistemiyle, deniz topuyla, her şeyiyle dört dörtlük bir Türk savunma sanayi ürünü veriyor.
2: Şimdi Polonya bu Cumhurbaşkanı Aselsan üstünü gezdi.
1: Tabii gezdi.
2: Yani
1: tabii,
2: hoca.
1: Tabii.
2: Aselsan Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı ile beraber Polonya Cumhurbaşkanı Aselsan üstümüzü gezdiriyoruz artık.
1: Ve Avrupa'nın içerisinde en eleyici alımları yapıyor Polonya. Çok evet, sıkıntılı bir ülke yani.
2: Buyurun hocam.
0: Teşekkür ederim efendim. Bitiriyorum. Siz merak etmeyiniz.
2: Estağfurullah, olur mu?
0: Şunu diyeceğim. Yani ben muhalefetten ne beklerdim? Bu gelinmiş olan über regional falan filan worldwide, hadi dünya çapında de. Böyle bir güç haline nasıl gelir Türkiye'de? Yani mesela işte Çin şu anda inanılmaz, Çin'in bir gelişi var ya. İşte Türkiye bu Çin'in önüne nasıl geçer falan de. Değil mi? Daha da sınırları genişle. Hayır. Ona karşı çık, buna karşı çık. Yani muhalefet deyince Türkiye'de köprüleri reddeden, efendim işte enerji yatırımlarını reddeden, böyle bir mantık silsilesiyle karşılaşıyoruz.
2: Silah atışları yapıyorsun, balıklar rahatsız oluyor.
0: Füzelerden rahatsız, üreyemiyorlar, yumurtlayamıyorlar falan. Şimdi hakikaten burada bunu niçin algılamamız lazım? Yani yazarıyla, çizeriyle, işte Fatma Hocam'ın söylediği bir işin yumuşak güç tarafı var. Bir de sert güç tarafı var. Bu yumuşak güç tarafını algılamadan Türkiye'nin sert güç alanında tekamülünü anlamak, algılamak mümkün değil. Yani Türkiye'deki bazılarının anlayamadığı bu yumuşak

0: güç. Cumhurbaşkanı'nın dedi ya, biz çok daha önceden bunu hissettik.
1: Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biri.
0: Bunun ne anlama geldiğini, bu işte soft power bu. Yani ver parayı, git bombayı oradan al, ver parayı, füzeyi oradan al. 35 F-35'leri vermiyorlar. Eyvah. Hatırladın ya.
1: Evet.
0: Yani F-35'leri vermiyorlar diye nasıl üzülüyordu millet, tepiniyordu değil mi? Ne oldu şimdi? F-35'leri bedava verse almayacaklar. Strateji değiştirmişler.
2: Tabii.
0: Kusura bakma, alanda tecavüz.
2: Estağfurullah. Keyifli.
0: Yani şunu diyeceğim netice.
1: Kızılayımız zaten hani yine bizim yine Yusuf Hocam alanına gireceğiz ama bu işin çeşitlendirmesi meselesini yapıyoruz yani Kaan.
0: Evet.
1: Ondan sonra hocam. F-35 gelirse ona da okey. F-16'ların modernizasyonu.
2: Tabii.
1: Mühimmatların
2: ve bunların eklenmesi. Attığı mühimmatlar.
1: Tabii.
2: Yoksa Lindsey Graham'ın ağzının içine bakıyorsun. Tamam, F-16'ın var ama ona bağımlı bir şekilde çalışan akıllı füzeyi Amerikan Kongresi'nin onayıyla alabiliyorsun. Aldığımız F-35'i ona takacağım hava füzesi için Lindsey Graham ve Ted Cruz Tel Aviv'den aldıkları talimatla engellediler, bloke ettiler. Ne yapacaksın o zaman? 30 Ağustos merasim tayyaresi. Öyle.
0: Öyle. Allah seni bildiği gibi yapsın. Doğru. Yani netice bu soft power'ı unutmamak lazım. Yani ideoloji dedi ya Fatma Hoca. Yani şey, ideolojik olarak yok etmezsen eğer terör meselesini, o silahı bıraksın başka yerden tekrar çıkar yani. İran'ın meselesini o yüzden incelemekte yarar var. Neden 7 sene sürmüş? O anlayışı nasıl yok etmişler yani? İran nasıl artık taban bulamamış kendini? Benzer bir şeyin PKK için geçerli yani. PKK taraftar bulamaması lazım. Destek bulamaması lazım. Evet. İdeolojik olarak ortadan kaldırmak için.
1: Peki Yıldız Hocam, sana devam edeceğim. Şimdi buradan girdik. Oradan devam ederek meseleyi biraz daha okuyalım. Mesela şimdi 19 madde yazmış sevgili editörümüz Billur Akgün. Tabii savunma sanayi bunun en görüneni ve şu anda savunma sanayisi güçlü olan ülkelerin başı çektiği bir dönem olduğu için, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi bir son derece kaotik bir dönemin tam ortasında olmak ve bu dönemin ruhunu anlayabilmek adına o hamleler önemliydi. Ama sadece bu değil. Yani sağlıkta dönüşüm denen mesela enteresan işler yaptık. Ulaşım ve altyapı hamleleri meselesinde enerji. Muazzam tabii, işler yaptık. Tabii. E-Devlet dijitalleşme meselesi. Şimdi E-Devlet'i mesela bizden referans olarak alıyor bazı ülkeler. Tabii. Biz de kurabilir miyiz?
3: Birçok ülkede çok büyük sorun bu aslında.
2: Tanımı anlatabilir miyim tabii, hocama tabii. Söz geçmeden önce? Şimdi ben Yunanistan'da yaşadığım yıllar içerisinde Athens News diye bir gazete var. Bunu takip ediyorum. Çünkü İngilizce, Yunanca bilmediğim için. Bir yazı çıktı. Hazreti İsa'nın mucizesi gerçek oldu diye. Çok enteresan, benim de ilgimi çekti. Ya nasıl yani Hazreti İsa'nın mucizesi falan. Bakıyorlar, körlerin oranları Yunanistan'da, Hollanda'da aynı olması lazım gelirken nüfusa oranla. Bunlar 9-10 milyonluk ülke. Yunanistan'da ama olan insanların sayısı Hollanda'nın, Belçika'nın yaklaşık 3 katı. Diyor ki Avrupa Birliği, bak ben size bunlarla ilgili diyor fon veriyorum diyor. Dolayısıyla diyor bu ama olup da fon verdiğim, destek sunduğum kişiler tekrardan muayeneden geçecek diyor. Doktorun karşısına geliyor, bakıyor, görüyor adam ama fondan para alıyor falan. Diyor ki efendim diyor, akşam diyor Hazreti İsa Efendimiz diyor başımı okşadı diyor, gözlerim görmeye başladı falan. Çünkü bir e-devlet mantığı yok. Herkes 2012 yılında Yunanistan'da hala komşusunun sağlık cüzdanına parol yazdırıyordu yani. Yok, e-devlet yok. Hala var mı onu da bilmiyorum yani. O kadar önemli ki devlet hususu. 30 tane hap veriyor. 28. gün Türkiye'de hiçbir sağlık sistemine oraya yazdıramaz. Neden? Çünkü sistem müsaade etmiyor. Biz bu sistemi 1992 yılında mesela kurgulayabilmiş olsaydık, o zaman internet falan olmuş olsaydı, birileri tutup da Kıbrıs'tan yatay geçişle İstanbul Üniversitesi'ne gelemezdi. Net söylüyorum. Doğru. Defteri kebirden dolayı geldiler. Aynen. Burada ya yazılanı orası göremiyor çünkü.
1: Ya da işte Aselsan cep telefonlarını gömmeseydik ya. Mesela. Sosyal yardım, sosyal devlet meselesi, enerji ve doğalgaz politikaları, diplomasi, arabuluculuk, eğitim, üniversiteler, yerel yönetim, kentsel dönüşüm gibi bayağı bir hani maddeleri falan yazmış. Tabii bütün bunları gerçekleştirdikten sonra hala mesela şu cümleyi

0: kurabilenler oluyor özellikle muhalefet tarafında. Ya iyi de ya işte biz köprüleri mi yiyeceğiz aç kaldığımızda falan diye, füzeleri mi yiyeceğiz bilmem ne falan cümleleri. Ya bir şey demiyorsun artık onlar çünkü bir şekilde muhalefetin ucuz argümanlarına konu oluyorlar ya da inanmış oluyorlar. Şimdi hemen dibinizde size 4 tane füze sallayan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani şimdi İran'ı falan konuşuyoruz ediyoruz da 4 tane füze salladı bize. Öyle veya böyle. Tamam mı? Yani hani biz onların verilmesi gereken cevapları, cümleleri falan söyledik. Geldiğimiz noktada süreç içerisinde etrafımızda hemen her yer yangın yeriyken çok şükür bu ülke o yangından en ufak bir kıvılcım almadan kurtuldu. Bu sebeplerle herhalde. Şimdi 60 günlük bir çerçeve anlaşması yapıldı. Ortada gelinen noktada yani 28 Şubat'ta başlayan sürece geri döndük. Akşam gazetesinin güzel manşetiydi o. Yani hani eskiye dönelim barışı falan şey oldu. Ne olacak bundan sonra? Hem Türkiye'nin pozisyonu hem bölgenin durumu. Buradan bir siz dinleyelim hocam.
1: Şimdi tabii bir şeylerin değiştiğinin artık herkes farkında. Çok aşık. Yani NATO 3.0 diye yeni bir şeyden mesela bahsediyoruz. Hani Soğuk Savaş dönemi NATO'su, Soğuk Savaş sonrası NATO, şimdiki şu andaki yeni şekillenen
0: NATO.
1: Ankara'da
0: NATO 3.0 dediğimiz olacak herhalde.
1: Burada Türkiye'nin o siklet merkezinde oluyor oluşu artık bu yeni yapının, yeni NATO'nun içerisinde işte ABD'si az olan ama işte Türkiye'si çok daha ağırlık merkezi olan belki bir NATO'dan biz bahsedeceğiz. Çünkü işte Trump'ın bile NATO'yu artık ikinci, üçüncü, dördüncü sırayı atıyor oluşu. İşte yıllardır herkesin alışık olduğu o ABD korumacılığının artık yok oluyor oluşu. Trump'ın sürekli Avrupa ülkeleriyle kavga ediyor oluşu. Artık ben sizin güvenlik için harcamalarınızı üstlenmek istemiyorum diye ısrarla söylüyor oluşu. Tabii burada artık bütün bu ABD'ye güven, bütün ülkelerin, körfez ülkeleri dahil böyle alıp külahı önlerine koyup düşünmesine sebep oldu. Bunu zaten biliyoruz ama işte bunun geleceğini öngören yegane ülke tabii ki Türkiye. Zaten Rusya-Ukrayna krizini biliyoruz. Türkiye'nin buradaki konumlanmasını biliyoruz. Nasıl yaklaştığını, nasıl diplomatik yollar açtığını, tahıl koridoru meselesini, İstanbul'daki görüşmeleri, Zelenski masadan kalkmasaydı neler olabileceğini, bunların hepsi sürekli zaten konuştuğumuz meseleler ki Putin yavaş yavaş tekrar İstanbul'u işaret etmeye başladı. Bu da tekrar diplomatik görüşmelerinde.
0: Bu işleri bozan İngiltere'de de siyaset bir türlü dikiş tutmuyor.
1: Evet,
0: bir türlü
1: işte,
0: dikiş tutmuyor. Evet. 10. Başbakan
1: Brexit
0: gitti.
1: Brexit sonrası sürekli işte gelen gideni de işte aratır gibi bir şey bir de olmuyor orada. Kimse dikiş tutamıyor.
0: Şimdi biraz da halktan birisi geliyormuş. Kuzeyden birisi geliyormuş. Manchester Belediye Başkanı büyük ihtimalle Londra'nın yeni başbakanı olacak herhalde.
1: Yani ama söyleniyor ama.
2: Şunu unutmayalım ama İngiltere'nin sahibi var kardeşim. Kral.
0: Kralçe.
2: Ne olursa olsun. Biz öyle de değil yani. 20 günde bir seçim yapıyorduk biz.
0: Tabii.
1: Yani şimdi tabii ondan da bahsederiz. Şimdi Avrupa'nın içerisindeki lider çatırdamaları, şimdi Merz için de bir sürü şey söyleniyor. Zaten İngiltere'de dediğiniz gibi dikiş tutmuyor. Brexit sonrası o çok hayal ettikleri yeni düzende İngiltere konumunu bir türlü bulamadı. İşte Çin'e mi yaklaşsa Rusya düşmanlık para ediyor mu? Bunların hepsi hesaplanıyor. Başka müttefiklikler kurmaya çalışıyor. Türkiye'yi bakın yanına çekmeye zaman zaman çalışıyor. Zaman zaman işte çıkar noktalarında başka yollardan gitmeye de çalışıyor ama bunların hepsinin içerisinde net olan bir şey var. Türkiye'nin artık bu sistemde, küresel düzlemde değişen pozisyonu. Bu İran meselesinden, ABD ve İsrail'in İran saldırılarından herkes çok büyük dersler çıkardı. Yani körfez ülkelerinden tutun, ABD'nin yeni yönetiminin bütün dünyayı tarumar etmesi, bundan yeni doğacak düzen ve kaos ve bunun sancılarını biz artık bakın çekmeye başladık. Yeni ortaya çıkacak, o yeni dünya düzeni diye hani yıllardır söylenen bir şey var ya, bunların hepsi yeni güç kapışması. Enerji kaynaklarını kim aslında yönetecek, kim sahip olabilecek, güç noktaları kimde olacak, siklet merkezlerini kim yönetecek, kim kiminle birlikte yol yürüyecek, güvenlik garantörleri çalışıyor mu, çalışmıyor. O zaman yenisinde biz ne yapacağız? Körfez ülkeleri enerji noktalarında bir güvenlik vaat edebiliyorlar mı? Mesela şu andaki mesela Hürmüz Boğazı meselesinde. İşte ediyor etmiyor. O zaman başka yollar bulacağız. Çin ile nasıl mücadele edeceğiz? Rusya'yı nereye koyacağız? Avrupa ısrarla Putin'in söylediği gibi Rusya ile mücadele etmek istiyor. İngiltere'nin de tabii ki bir taraftan gazıyla.

0: Ama ABD ayrı bir yerde duruyor. ABD Çin'le mücadele etmek isterken Avrupa Rusya'yla mücadele etmek istiyor. Karşılığında Çin'le iş yapmak istiyor. Böyle çıkar ilişkilerinin birbirlerinin ayağına dolandığı ve sürekli her an çatışma olmasına çok müsait bir düzlem içerisindeyiz. Ama Türkiye yıllardır zaten bu gelen kaosun gelmekte olduğunu çok iyi hesapladı. Çok stratejik bir yerden hani böyle şimdi futboldan da çok anlamam ama derler ya tam böyle gördü ve hani oradan vurdu gol oldu derler ya.
1: 90'a taktı falan.
0: Evet hakikaten öyle bir pozisyonu değerlendirdi. Savunma sanayinden tutun diplomatik olan kurulacak ilişkilere enerji güvenliğinden yeni kurulacak bağlara kadar.
2: Ama bu pozisyonu kendisi oluşturmadı mı bir taraftan da? Yani şimdi mesela
0: bu bağımsız dış politika.
2: Önüne gelen
0: bakın,
2: bir fırsat değil aslında bu. Yani hani
0: tabii ki,
2: tepsiyle
0: tabii
2: sana
0: ki
2: sunulan bak sen tabii böyle ki yaparsan ya böyle olur değil yani. Yani
0: bize tepside
2: o fırsatı biz oluşturduk
0: sundu
2: aslında. Yani bunu öngördük, onunla ilgili hazırlığı
0: evet
2: yaptık.
0: Evet.
2: Ve kaçınılmaz son olarak önümüze bu fırsatın gelmesi için biz hamlelerde bulunduk.
0: Ya şimdi bakın biz bunlarla baş ederken hani ayağımızdan tutup çeken ne kadar fazla şey vardı. Bunu da şimdi biz hani ben hep söylüyorum tropik ada ülkesi falan değiliz yani. Biz Avrupa ortasında yıllarca sömürgeciliğin ekmeğini yemiş rahat rahat sosyal refah devleti gibi işte mutlu mesut yaşamış bir ülke değiliz. Ekonomi evet ayrı bir şey.
1: Evet.
0: Terör meselesi ayrı bir şey. Bunun haricinde işte sürekli farklı çıkar gruplarının kirli oyunlarını alet olan kirli oyunlarını sergilediği yıllarca çok uzun süreçler biz yaşadık bakın. İşte FETÖ'sünden tutun işte terör örgütlerine. Bir sürü şey yaşadık. Bunlara rağmen yine de işte eğer güçlü bir dış politikanız ya da özerk kendi kendisine yetebilen ona buna şuna yaranmak ya da peşinden koşmaktan ziyade kendi çıkarlarını önceleyerek ürettiğiniz bir dış politikanız varsa o zaman işte menüde olmazsınız. Hani açıkçası realite buraya gidiyor. Şimdi Türkiye'nin şu andaki yerinin de farkına yavaş yavaş varıldığı için ihtiyaç olduğu için ayrıca Türkiye'ye herkes bir taraftan bakın kolundan bacağından tutup kaosa dahil etmek isteyenler de var. Müttefikliğe dahil etmek isteyenler de var. İşte enerji için yeni bağlantılar noktasında da yanında durmak isteyenler de var. Ama ne olursa olsun burada Avrupa'nın bir hazımsızlığı da var mı? Hı, var. Bu hiçbir zaman evet bitmeyecek. Aşamadıkları işte Avrupa Birliği meselesine girmeyeceğim şimdi artık tamamen hani onlar mı söylemeye utanıyor gelin işte kabul edemeyeceğiz diye artık hani yok efendim olamaz diye yıllarca direttikleri şeyleri çok utanıyorlar herhalde. Evet biz sizi kabul edeceğiz ama söyleyemiyoruz gibi bir durumlara da olabilir. İşte bir şekilde onların içinde de başka güç dengeleri var biliyorsunuz
1: tabii,
0: yani. Avrupa
1: tabii
0: Birliği'nin içinde de
2: bir
0: başka yekpare, kanatlar
2: yekpare Avrupa'dan
0: var.
2: Bir Avrupa'dan bahsetmiyoruz.
0: Yok bakın İngiltere'de de yekpare bir İngiltere yok. Amerika'da da yekpare bir Amerika yok. Kesinlikle Avrupa Birliği'nde de başka artık görüşleri olanlar var. Bir taraf işte İsrail'i desteklemeye çalışırken bir taraf işte kendi real politiklerini ya da mantıklı olarak güvenlik politikalarını, enerji politikalarını düşünmeye çalışıyor ama şu anda ağırlık merkezi nerede derseniz büyük bir çekişme var. Çünkü herkes biliyor ki dünya şu anda Trump sonrası bir döneme de hazırlanıyor.
2: 2028 dünya, Kasım'dan kesinlikle bahsediyoruz.
0: Trump sonrası, Netanyahu sonrası ya da
2: bu arada Trump da yeniden aday olma ihtimalinden bahsediyordu.
0: Tabii, ama vardı ki hiç saklamadı ki. En başından beri söylüyordu. Ben işte papa olmak isteyen adam bir şey mi olmak istemeyecek? Yani tekrar başkan mı olmak istemeyecek? Yani sürekli bunu çıkan popstar gibi sürekli ortada olmak isteyen bir adam. Yine isteyecek ve bunun içinde hiçbir zaman da saklamadı Trump zaten. Böyle bir niyeti olduğunu saklamadı.
2: Ama orada onun kanun çok müsaade etmiyor herhalde. Biraz şey oluyor ama yani.
0: Evet ama onunla
2: ama
0: alakalı da bir değişiklik bir tabii ki yapabileceği. Çünkü yürütme erki çok güçlü Trump. Bak şu anda ara seçimlerini kaybetmezse hakikaten canın istediğini yapabilecek
2: ama
0: kadar bir manevra
2: karar aldılar
0: var
2: biliyorsun. Senato'da bir karar aldılar. Trump'ın elini kolunu bağlayacak İran
0: evet
2: meselesiyle ilgili.
0: Evet.
2: Gerçi bağlayıcılığı yok mevzunun
1: yok,
2: ama
1: yok ama işte İsrail'in orada tabii ne kadar etkili olduğunu evet görebiliyor.
0: Trump da onu söylüyor.
1: Paralı elemanları orada işte bu anlaşmadan doğru dolayı Trump'a king kusuyorlar.
2: Doğru. Peki. Şimdi başlığımız güzel, az önceki başlığımız yeni dünya düzeninde Türkiye'yi. Hocam sizin perspektifinizden de dinlemek isterim.
3: Dilerseniz en son söyleyeceğim, en başında söyleyeyim Murat Bey. Evet, Türkiye bu tür riskleri çok başından beri vizyonuyla, öngörüsüyle okumuş bir ülke. Aynı şekilde sadece bunu siyaseten değil, işte yetiştirmiş olduğu nitelikli eğitim kadrosuyla beraber de bunu ilerletmiş bir anlayışa sahip. Bir de şimdi Türkiye'nin okuduğu bir diğer aşama, Mavi Vatan doktrininden yola çıktığımız ya da çıkacağımız olan Mavi Vatan Yasası. İşte bakın, bu da çok önemli ki bizim denizlerdeki misak-ı milli sınırlarımızdan söz ediyoruz. Çünkü artık sadece her şeyin karadan olmadığı, aynı zamanda denizlerin, özellikle Mavi Vatan'ın ne kadar bu aşamada önemli olduğunu, işte o Trump'ın enerjiden yola çıkarak başlattığı savaşlar, aynı şekilde İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve aynı şekilde Yunanistan'la beraber yürütmeye çalıştığı o ittifak bize Mavi Vatan'ın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ama önümüzdeki süreçte biraz daha İran özelinde değerlendirme yapacak olursam, evet, savaşın bir mutabakat çerçevesi adı altında dondurulduğu, çatışmanın dondurulduğu aşamadayız. Yani tam anlamıyla bitmiş bir süreç değil ama çatışmanın aşamalarından birisi olan çözülmeden önceki dondurulma aşamasındayız. Şimdi baktığınızda bu nereye kadar böyle gidecek? Evet, şimdi antlaşma maddelerine ya da mutabakat zaptındaki maddelere bakıyorsunuz. Füze konusunda hiçbir şekilde İran değinmiyor. Yani bu konunun hiçbir şekilde konuşulmayacağını söylüyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi bu bizim ayakta kalma direncimizi gösterdiğimiz temel argümanlardan birisi diyor. Evet, ABD ne yaptı? Füzeleri hiç dillendirmiyor farkındaysanız. Kazanç mı? Evet, İran açısından büyük bir kazanç. Yani sürekli kaç gündür tartışıyoruz. Kim kazandı bu savaşı? Gerçekten kaybeden kim, kazanan kim? Ne ABD kazandı, ne İran kazandı. Ama şunu söylememiz gerek, İran kaybetmedi de. Evet, ABD'nin kaybettiği çok şey var ama İran kaybetmedi de. Şimdi siz konuşurken aynı zamanda böyle İran özelinde bir SWOT analizi çıkardım. Yani güçlü zayıf yönleri, bu savaşta ne elde ettiğini, fırsat ve tehditlerini. Bir kere İran şunu gördü artık, çok büyük bir dayanıklılık, bir dirençle şu saatten sonra başka bir ülkenin ona saldırabilme riskini göz önünde kolay kolay bulunduramayacağını.
2: Körfez'in şeyi olur mu? Yeni belası olur mu İran?
3: Hani oldu zaten.
2: Direkt sorayım.
3: Oldu zaten.
2: Öyle mi?
3: Çünkü
2: yani ben Amerika'ya kafa tutmuş, direnmiş bir ülkeyim kardeşim, hani.
3: Körfez'i deyip bombalaması, bir kere Körfez'i başında, bu savaşın başında bombalamış olması doğal olarak Körfez'i şu gerçekle yüzleştirdi. Tek tehdit İsrail değilmiş. Yani ben bugün İsrail'le İbrahim Antlaşmalarını imzalasam Körfez ülkeleri olarak, İran tehdidini nasıl bertaraf edeceğim? Çünkü İran şunu gösterdi. O süper güç denilen belirsiz liderin yönettiği Amerika, işte canı istediğinde saldırdığında İran güzel bir karşılık verdi. Bu karşılığı da etrafındaki civar ülkelerden, Körfez ülkelerden misilleme yoluyla verdi ve büyük bir direnç ve dayanıklılık gösterdi.
1: O yüzden ama İran'ın da kendi halkıyla bir hesaplaşması.
3: O da benim konuşacağım zayıf yönlerde, evet, işte weaknesses kısmında. Tamam, işte o da rejimin kendi içerisindeki halkla bir türlü o problemini çözememiş olması. İki, ekonomi. Ama fırsatlara baktığınızda bu savaşın nasıl bir fırsatı oldu? İran, şimdi yaptırımlardan bahsediyoruz. Kademeli olarak kaldırılması söz konusu, bir. İki, işte J.D. Vance diyor ki bu yaptırımlar kaldırılacak ama İran sadece soya fasulyesi gibi ABD'den bazı ürünleri almak üzerine kullanılacak. Ama İran diyor ki yok, karışamazsınız. Ben onu nereye yatıracağım? Kendim hesaplarım, kendim belirlerim. Doğal olarak ekonomiyi zayıf bir tarafa koysak bile bu savaşın nezdinde büyük bir fırsat elde etti. İşte geçen hafta da konuştuğumuz gibi Hürmüz'ü Umman'la beraber bir ticaret ortamına çevirebilme ihtimali. Çünkü bunca zaman uluslararası hukuka uygun, uluslararası deniz alanına hakim olan bir, kimsenin bedel biçemeyeceği ya da bir geçiş ücreti talep edemeyeceği
2: doğal
3: bir alandan bahsettik.
2: Uluslararası, evet, deniz hukukunda ama, doğal su yollarına şey yapamazsınız.
3: Ama şimdi Trump da diyor ki
0: bozdur, herkes tabii, o zaman.
3: Evet.
2: Ben de boğazı tutarım o zaman. Yani Trump da diyor ki İstanbul Boğazı'nı, Çanakkale'de boğazı tutarım ben de o zaman.
3: Evet,
2: yani
3: anlaşmalara uymazsan diyor, bu defa Hürmüz'e ben gelirim, ben kontrol ederim. Şimdi önümüzdeki süreçte tartışılacak büyük alanlardan birisi, işte iki alan bana kalırsa ABD ve İran arasında çok büyük bir argüman, tartışma ortamı olarak görünüyor. Bir, Hürmüz'deki bu geçiş ücreti meselesi, artık kapanmayı da geçtik. Hürmüz'ü kim ticarete çevirecek kendi lehine? İki, bir de uranyum zenginleştirme meselesi. Şimdi uluslararası atom enerjisini hatırlayın. Geçen sene 12 günlük savaşlarda ABD sığınak verici bombalarla işte İsfahan, Fordo ve Natas'ı bombalamıştı. Ve İran dedi ki uluslararası atom enerjisinin bir daha buralara girmesine ve denetlemesine izin vermiyorum. Şimdi tekrardan denetim söz konusu oldu bu görüşmeler ve mutabakat zaptı nezdinde. İran diyor ki hayır, denetime hiçbir şekilde bu konuda izin vermiyoruz. Özellikle bu bombaladığı yerlere hiçbir şekilde gelemez. Şimdi denetim bazı yerlere açık, bazı yerlerde kapalı olacaksa ve uranyum zenginleştirme oranını şeffaf bir şekilde ABD veya AB ile ya da Birleşmiş Milletler'le paylaşmayacaksa veya diğer kuruluşlarla doğal olarak yine büyük bir tartışma alanının bu taraf olacağını da söylemek gerek. Şimdi tehditler kısmına baktığımızda en büyük tehdit artık İran için Körfez falan değil. Artık ABD'de de değil, bölgede İsrail'in sürekli olarak bu tarz sadece İran'a yönelik değil diğer civar ülkelere de ve vekil aktörlerine de gerçekleştirebileceği saldırma ihtimali. Ama şimdi geçtiğimiz hafta biz şunu konuşmuştuk.

0: konuştuk Murat Bey. Trump'ın en büyük kaybının birisi müttefik bulamaması olduğunu söylemiştim. Şimdi birkaç gün önce İngiliz basını tam da bunu manşete geçmiş. Demiş ki Trump'ın kaybettiği en büyük hususlardan birisi bir müttefik bulamaması işte. Hem NATO'dan hem Avrupa'dan hiçbir şekilde bir müttefik elde edememesi ve doğal olarak artık Trump'ın da bu süre zarfında kendine siyasi çevrede destek görememesi politikalarında ve İran Savaşı özelinde hangi tavizleri vermesi gerektiği yönünde bir karara çevirdi kendisini. Şimdi bakıyoruz tabii Türkiye'nin buradaki rolüne. Başından beri hangi savaş olursa olsun. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşının da çok hareketlendiği ve alevlendiği bir zaman dilimindeyiz tekrardan. Bakın Putin bir açıklama yaptı. Dedi ki İstanbul mütabakatına tekrardan dönebiliriz bu görüşmelere. Şimdi bu Türkiye'nin bir kere başlı başına rolünü gösteriyor. Bugün süper güçler birbiri arasında çatışırken Türkiye'yi bir arabulucu rol ve sözü dinlenecek rol veya tarafları bir araya getirecek rol olarak altını çiziyorsa bu işte Türkiye'nin bunca zaman yaratmış olduğu diplomasideki gücü, başarısı ve tarafsızlık yönündeki taraflara verdiği güvenle ölçülü. İşte hem Ukrayna ile görüşmesi, hem NATO üyesi olması, hem aynı şekilde Rusya ile görüşmesi, şimdi NATO zirvesinin Türkiye'de Ankara'da yapılacak olması, bu kadar lideri Ankara'da ağırlayabilme kapasitesini ve iradesini gösterebilmesi, bakın çok büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Yani dünya çapında korunan bütün liderlerin Ankara'da kendi vatanımızda, başkentimizde toplanıp artık geleceğe yönelik şekillendirecekleri ve verecekleri kararların dizayn edileceği bir alandan söz ediyoruz. İşte burada Türkiye artık bunu organize eden, buna yön veren, buna şekil veren ve gerektiğinde de işte o hani belirsiz dediğimiz, kimsenin sözünü dinlemediği, Oval Ofis'te herkes azarladığı ifade edilen Trump'a da bir telefonla hayır bunu böyle yapmayalım diyecek bir liderle yönetiliyor şu anda. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor.
1: Bravo. Şimdi Yusuf Hoca tabii öyle bir noktaya geldi. Savunma Bakanlığı'nın o ay yıldızlı kompleksi,
2: evet.
1: NATO marjında görev yapacak,
2: evet,
1: binalardan olacak. Oradan zaten bir bölümü tabii ki. O mesele var. İkincisi az önce dediğim gibi yani son finale sana bırakacağım. Bu yeni dünya düzeni dediğimiz mesele tamam yani bizim içeride sorunlarımız var. Yani ekonomiyle ilgili sorunlarımız var.
2: Her ülkenin var.
1: Var tabii ki her ülkenin. Biz daha çok belki hissediyoruz. Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor zaten. Yani hani belli başlı işte OVP'de belirlediğimiz rakamlara ulaşamamamızın elimizde olmayan gerekçeleri var. Yani İran Savaşı bunlardan bir tanesiydi. İşte deprem meselesi bunlardan bir tanesiydi.
2: Uluslararası ticaretin dolar harcadık deprem meselesini düşünsene.
1: Tabii yani. Uluslararası ticaretin geldiği nokta işte Ali Hoca konuşurken ifade etmiş. Yani 60-70 dolar seviyesinde seyreden petrolün varil fiyatının 120 dolarlara falan tabii çıkıyor olması. Bizim Eşel Mobil sistemiyle almış olduğumuz vergilerden hali hazırda da vazgeçiyor olmamız,
2: tabii,
1: tüm bunların hepsi bizi kötü etkileyen mevzular. Yani tamam bunlar bir şekilde de sorun bunlar. Elbette bunların üzerinde de çalışılıyor. Yani uluslararası anlamda bizim başarılı oluyor olmamız bütün bu sorunları da görmezden gelmemize, unutmamıza gerekçe değil ama bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Yani bunlar her halükarda düzelir. İlelebet böyle gidecek hali yok meselenin ama işte bağımsızlık, kendine yeterlilik, uluslararası arenada atılan adımlara göğüs germek, bunlarla ilgili karşı planlamalar yapmak da bambaşka bir şey olsa
2: gerek. Ya şöyle tamam biz bazı sorunları hissediyoruz. İşte hafta içinde geçtiğimiz hafta Fransa'daydık. Yani Fransa'nın kendi içine düşmüş olduğu durumu gördüğümüzde yani orada da insanların dört dörtlük bir hayat yaşadıklarını falan zannetmiyoruz sömürmelerine rağmen.
1: Evet.
2: Yani uranyumu falan Nijer'den getirmelerine rağmen. Şimdi dolayısıyla Türkiye açısından baktığımızda evet güllük gülistanlık değil. Varsa böyle bir ülke bilelim. Ama şu yani ben Avrupa'da akşam saat 22'den sonra doğal gaz sıkıntısından dolayı ısıtma sistemlerinin kapatıldığını bilen bir adamım. Dolayısıyla hani Türkiye bu konuda aldığı tedbirlerle İran'la ilgili hususlar jet yakıtı sıkıntısı boyutuna gelirken Türkiye'de hangi jet yakıtı sıkıntısı, hangi doğal gaz sıkıntısı, hangi petrol sıkıntısı yaşanmadı. 65-70 lira civarında petrolün fiyatı fırladığında Avrupa'da 3 dolarlara falan yaklaşmıştı. 3 eurolara falan yaklaşmıştı. Emine Ülker Taran petrol 80 lira olmuş duydum geldim falan dese de o 10 binde bir oy almanın şeyini kapatabilmek için söylenmiş cümleler. Ez cümle ben şunu görüyorum yani önümüzde bir süreç var, dünyaya yeniden bir format atılıyor. Bunlar klişe laflar değil ve her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. Ve Türkiye etrafındaki birçok vesayet sistematiği gibi kullanılan akbaba tüneklerini imha ederek geliyor. Nedir bu? Mesela Kafkasya'da 33 yıldan bu yana işgal altındaki Azerbaycan toprağının kurtarılması, sadece Azerbaycan toprağının kurtarılması değil, Zengezur Koridoru'nun da açılması. Hı hı. Zengezur Koridoru'na Trump zamanından dolayı Trump Koridoru denmesi de Türkiye'nin uyguladığı önemli bir pragmatik hamle.
1: Biz artık buraya Turan Koridoru dönüyoruz.
2: Tabii eyvallah, ne dersek diyelim. Sayın yani biz bunu tabiriyle. Şimdi Paşinyan seçimi neye göre kazandı? Ben Türkiye ile ilişkilerimi geliştireceğim ve sınırı açacağım dedi.
1: Dedi bunu,
0: Azerbaycan'a
1: evet.
0: Tabii. Gideceğim.
2: Ve dedi ki Azerbaycan. Bir adam çıktı karşısına, senin yüzünden Karabağ'ı kaybettik. Ben orada bir askerdim dediğinde ne dedi ona? Dedi ki sen dedi orada askerdin dedi. Niye dedi, kendi dinlerine göre şehit olmadın da buraya geldin. Oraya milyar dolarları gömdük. Ama dedi unutmayın, Ermenistan'da kararlar Erivan'dan alır. Diasporadan alınmaz dedi. Şimdi bunlar Türkiye'nin orta koridorla ilgili elini müthiş güçlendiren şeyler. Bunun dışında Suriye, Irak'la ilgili yapılan gelişmelere biraz önce atıfta bulundum. Yani Türkiye artık bu bölgede ismi konulmamış kendi Schengen'ini oluşturuyor. Yani Erivan'a gidebileceğiz. Kerkük'e gidebilirsin, Hoyrat dinleyebilirsin, Erbil'e gidebilirsin, Süleymaniye'ye gidebilirsin. Bunu bir vizyon olarak Türkiye ortaya koyarken aynı zamanda tünekleri kaldırıyor. Esad'ın tüneği az bir tünek miydi Allah aşkına? Evet. Nemetiyeler düzdüler, Esad işte, o işte gidiyorsunuz plaja girebiliyorsunuz falan, bikini giyebiliyorsunuz falan. Adamın Türk dış politikasını görüş şekli buydu. Ama Ahmet Şahra'nın Lübnan'a asla saldırmayacağız lafına Esadçı tayfadan tek bir kelam çıkmadı. Konuşsanız ya, adamın ortaya koyduğu ferasetli açıklamalar var. Biz bu işe asla girmeyeceğiz diyor. Bunun dışında Kahire'de toplantı yapıyorlar. Kaçıncı toplantı hem de? Dört Dışişleri Bakanı. Mısır, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan. Enerji, para, nükleer ve Batı ile bağlantıları olan 100 milyonluk ülkeler bunlar. Suudi Arabistan sadece işlerinde 35-40'ta kalıyor. E şimdi böylesi bir değişimi dünya görüyor. Dünya gördüğünde yalnız şöyle bir şey oluyor. Şimdi Batı aklı pragmatik bir akıl. Biz 15 Temmuz gecesinde kaybetseydik darbecilere, Türkiye 3-4 bin dolar milli gelir tuzağında tutulan bir ülke olarak devam edecek. Esad yerinde kalacak, Ermeni işgali devam edecek. Hiç şüpheniz olmasın. Ve bunun üzerine de vesayet sistematiği tahkim edilecekti. 15 Temmuz'dan sonra, yaşananlardan sonra Batı, Türkiye'nin geldiği noktayı gördüğü için pragmatik bir seviyede yeni bir ilişki tesis etmek istiyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Almanya enerji yatırımı yapıyor değil mi?
1: Ya kardeşim, nükleer düzüyor Türkiye'ye gelip.
2: Kardeşim sen nükleer enerji santralimle ilgili söz konusu Siemens'in türbinlerinin Türkiye'ye satılmasına yönelik ambargoyu koyan sendin. Nerede, ne oldu da sen enerji yatırımına geldin? Çünkü çözdün. Gitti Rus firma, Çin üzerinden çözdü sorununu. Ve bunun üzerine Türkiye şuna başladı. Bu birinci nükleer santral. İki, bunu Rusya ile yaptım. Stratejik bir ilişki. Batı'nın istemediği bir ilişki. Enerji Bakanı diyor ki bizim 2, 3 ve 4. nükleer santrallerimiz için Güney Kore ile görüşüyoruz. Kanada ile görüşüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile görüşüyoruz.
0: Kanada.
2: Sen de Almanya de olarak ya, eğer ki Türkiye'nin ayağına gelip ya biz birlikte yol alalım demezsen, sen dışarıda kalmış olacaksın. Biz bunları aştık. Aştıkça Batı bir üst seviyede ilişki geliştiriyor. Burada da mücadele ediyor.
1: Peki burada şeyi sorayım ya. Ben bu sorunda...
2: Ben bir Mayıs ayı ile ilgili bir bilgi vereyim.
1: Tamam.
2: Mayıs ayında, bu çok önemli bir bilgi, Türkiye'nin ürettiği elektriğin %85'i yerli kaynak.
1: Evet. O rakamlara çıktı.
2: %85'i yerli kaynak. 100 birim üzerinden üretilen elektriğin %70'i de Mayıs ayında yenilenebilir enerjiden. E benim en büyük cari açık verdiğim konu bu. İşte elektrifikasyonu burada anlatmıştık ya. Şimdi böyle bir ülkeye Almanya gelmeyecek de kim gelecek? Suudi Arabistan Sivas hattına 2 milyar dolarlık güneş enerjisi santrali ile ilgili anlaşma imzaladı. Çerçeve anlaşması da değil, anlaşma imzaladı. O yüzden savunma sanayinde, orada, sağlıkta...
1: Şeyi soracağım.
2: Buyurun.
1: Burada mesela Avrupa ile Türkiye ilişkilerinde, yani bunu ortaya da sormuş olabilirim. Bununla ilgili zaten son 4-5 dakikam kaldı, 3-4 dakikam kaldı. Biz şeye kızıyoruz, ben şahsen kızıyorum. Ya bu adamlar vize serbestisi

0: anlaşmasında bize dirsek gösteriyorlar. Birliğe girme anlaşmasında bizim çeyreğimiz olmayacak ülkeleri
1: Kıbrıs başlı başına büyük alıyorlar. Bir mesele.
0: Tabii Kıbrıs meselesi keza öyle. Şu öyle, bu öyle falan filan.
2: Gümrük birliği meselesi.
0: Ya her seferinde bu adamlar bize ihtiyacı olmadığı dönemlerde, tırnak içinde söylüyorum, bunu bize dayatıyorlar. Ya hala geçenlerde bir yerde okudum, hakikaten güldüm yani. Yani siz Kopenhag kriterlerine de uymamıştınız. Abi o 2010'du ya, yani 16 sene önceden bahsediyorum.
3: Uyduğumuzu teşkil etmiştiniz.
0: Ya artık eyvallah, aynen. Şimdi, tabii orada... Şimdi buradan şunu soracağım. Yani ya abi biz hani biz bir şey istiyoruz, yapmıyorsunuz ama siz bizden her şeyi istiyorsunuz.
3: Tabii.
0: Hani hep veren taraf biz mi oluyoruz diye bize bazen serzenişler var.
3: Yine evet. Cumhurbaşkanı'nın evet. konuşması vardır belki arkadaşlarda. Türkiye dedi, daha dün hini hacette sıkıştığınızda kapısı çalınacak bir ülke değildir. Bunu niye söylüyor? Soğuk savaşta alevere dalevere Türk askeri gider nöbete. 50 sene üstümden gittiniz benim. Ama şartlar değişti. Konjonktür aynı konjonktür değil. Türkiye aynı Türkiye değil. Yeni hasta adam sizsiniz.
0: Evet.
3: Şimdi bütün bunlar var ama Avrupa'nın belki de kendisi açısından, onların zaviyesinden baktığımda haklı olacakları tek konu digestion. Sindirme sorunu. Türkiye'yi sindirmekte güçlük çekeceklerini düşünüyorlar. Avrupa'nın bütün kurullarında en kalabalık ülke. Avrupa'nın parlamentosunda, orasında, burasında 90 milyonluk bir ülke girdiğinde... Biz bu konuyla ilgili üstünlüğümüzü yitiririz diyorlar ama şöyle
0: ya
3: de bir
0: değiştir
3: şey.
0: Koşayı da oranları değiştir kardeşim. Çok zor bir şey
3: Fransa
0: değil ki.
3: Zaten şimdi işte Avrupa Birliği'nde alınan kararların oy birliğiyle alınmasıyla ilgili hususu değiştirip oy çokluğuna geçmek istiyorlar ki Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi kendini devletten zanneden küçük yapıların Avrupa'yı burnuna hızmayı takıp aynen istediği yere oldu. Çekememesi aynen için geliyor. Bu da geliyor Avrupa'nın içerisinde. Avrupa kendi içerisinde büyük gitgeller yaşıyor. Bu neyle aşılacak? Türkiye'nin güç tahkimatıyla aşılacak. Çok açık. Ve Türkiye ben önümüzdeki 10 yıl içinde ortaya koyduğu projeksiyonları yakalayabilirse sanırım Avrupa Birliği ile birlikte yol yürümek gibi bir derdi de olmayacak. Evet, hala ticarette bir numaralı partnerimiz, biz Avrupa'dan ayrılamayız.
0: Tabii.
3: Ben asla Avrupa düşmanlığı yapmam falan ama Türkiye kaynaklarını çeşitlendiriyor, ihracatını çeşitlendiriyor. 1,5 milyar nüfusu varmış Afrika'nın. Türkiye bütün dikkatini şu an Afrika'ya veriyor, Türkistan coğrafyasına veriyor. Ve ihracatımız artmasına rağmen Avrupa'ya yüzdelik dilim olarak Avrupa'ya yaptığımız ihracat dilimin içerisinde sürekli olarak düşüyor. Halbuki rakamsal olarak büyüyor. Neden? Çünkü Nijerya'ya satmaya başlıyoruz. Tabii. Somali'ye satmaya başlıyoruz.
0: Romanya'ya korvet satıyoruz.
3: Yani Romanya'ya korvet satan bir Türkiye. Dolayısıyla şey yani evet kendi içinde sıkıntıları her ülkenin var. Ama peki. Türkiye'nin ortaya koyduğu bir vizyon var ve biz bu vizyonu ulaştırması, enerjisi...
0: Bu vizyon bilmem, kurumsallaştı mı?
3: Tam kurumsallaştığını söyleyemem. Yani, sıkıntıların olduğunu düşünüyorum.
0: Yani bunun kurumsallaşması... kıymetli ve önemli.
3: En önemli kısım.
0: En önemli kısım inşallah olur. Bu arada maçları seyrediyor musunuz? Bitireceğim, bir dakika kaldı da.
3: Artık izlemiyoruz.
0: Ben seyretmiyorum. Niye? Cuma sabah 5'te maçımız var değil
4: mi? Son 8'i falan seyredeceğim.
1: Ben voleybol maçlarını takip ettim.
4: Ben
0: futbol.
4: Milli takımımıza haksızlık yaptığınızı düşünüyorum.
0: Hangi
4: haksızlık? Siz medya olarak.
0: Buyurun, nasıl haksızlık?
4: Milli takımımıza haksızlık yaptığınızı düşünüyorum.
0: Üstüm alamadım ya. Ben haksızlık yapmadım ki. Yani hangi yönde merak ettim.
4: Yani ben biraz tolerans gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bu sporda
0: ama işte şey şuna geliyor dediğin %100 haklısın ama şimdi çıtayı buraya koyunca çıta buraya konuldu. Herkes beklentisini yükseltti.
4: Bravo. Beklenti yönetimi denen bir kavram var ya, Future Expectations Management diye bir kavram var. Beklentiyi eğer böyle yönetirsen ulan biz bir kere üçüncü olmuştuk, burada son dörde kesin kalırız bilmem ne.
0: Tabii.
4: Sonra gidip ondan sonra Paraguay'a.
1: Ama biz ne zaman beklentiyi düşük tuttuk ki artık, hani şimdi sürekli yeni şeylerden bahsediyoruz. Niye
0: işte Yusuf
1: tutulsun?
0: Şimdi anlattı, hani kılıçları kuşanıp yürüyelim falan yani modundayız, tamam mı? Şimdi yani öyle olunca futbolda da orada da burada da falan hakikaten ilk üçe ilk ikiye ilk
4: olan şu, voleybolda yıkıyorsun ortalığı, perişan ediyorsun herkesi. İşte kız voleybol, özellikle kadın voleybolu, basketbolda şahanesin. Onları mesela hiç büyütmüyoruz bilmem ne. İlle de futbol.
0: Fenerbahçe'de öyle işte, futbolar bütün branşlarda kupaları alıyor ama futbolda kötüyüz abi. Ne yapalım yani?
4: Ama kötü olmayınca dediğin gene futbol... Avrupa'da lig şey atladık ya. Doğru, sınıf doğru. Atladık
0: ama yani,
4: yani
0: şimdi şöyle, nihayetinde bir voleybol maçının kabaca söylüyorum. 100 milyon kişi izliyorsa global anlamda söylüyorum. Bir futbol maçını 3 milyar kişi izliyor. Tamam yani. Peki, öyle bir tamam. Şey hikayesi var. Cuma sabahı 5'te

0: Bakalım inşallah hani en azından bu şey hikayemiz oluyor ya böyle hani onurumuzda falan hani hakkımızda Amerika'yı alalım diyoruz ama Amerika bu ikisinden daha güçlü
1: bizi yenen
0: gibi
1: takıma 4 tane atmış ya. Bizi 2-0 yenen takıma 4 tane atmış takım Amerika.
0: Yani Amerika biraz tehlikeli ama neyse çocuklar en azından iyi oynarsa bakalım ne olacak. Ve maçlar gayet iyi ama büyük şeyler oldu yani hakikaten İspanya son maçı haricinde
1: İngiltere berabere kaldı.
0: İngiltere Portekiz mesela son maçında artık şeyin Ronaldo'nun falan filan Messi biliyorsun rekoruna geçti. Gol rekoruna geçti. Ronaldo bir gol atarak falan son 6 Dünya Kupası'nda gol
1: patrona
0: atan tek
1: bak,
0: adam
1: Yusuf abi,
0: oldu.
1: Nasıl takip ediyor bak.
2: Takip ediyor maşallah. İyi futbolcudur.
1: Abi son 16, son 8'de falan ben gireceğim devreye. Merak etme.
0: Peki tamam. Çok teşekkür ediyorum Hacı.
1: Biz
0: Hacı
1: teşekkür ederiz efendim.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Yesil Hocam çok teşekkür ediyorum. Hocam çok sağ olun. Sağ evet. Kıymetli izleyiciler, 24 Radyo dinleyicileri bu haftada Açık Görüş'ün sonuna geldik. Her çarşamba saat 20-23 arası 24 ekranlarında ve 24 radyoda Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri, dünya meselelerini, yerel meseleleri ama Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri Türkiye perspektifinden anlamaya, okumaya, anlamlandırmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Haftaya çarşamba saat 20'de karşınızda olmak üzere hepinize iyi geceler diliyorum.

0: bugün Sözcü Gazetesi'nin manşeti bu CHP'nin, az önce bahsettim ya, kaynayan kazan CHP'nin. Yani şikayet edenin CHP'li, mağdurun CHP'li, sanığın CHP'li, tanığın CHP'li, efendime söyleyeyim, etkin pişmanlıktan faydalananın CHP'li, herkesin CHP'li. Yani binayı işgal edenin de CHP'li, o işgalcileri oradan çıkartmak için taarruza geçenin de CHP'li olduğu bir dönemde kazan kaynarken, herkes birbirini bıçaklama gayretindeyken, dün Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili meseleyi özetler, bir analiz yaptı. Videosundan dinleyelim. Sözcü'nün bugünkü manşeti de zaten onu bize ifade ediyor. Hazırsa arkadaşlar, buyurunuz, dinliyoruz.
1: Namusuma, şerefime söylüyorum. Bu mesele Kemal Bey ile aramda değildir. Butlancılarla seçilmişler arasında değildir. Bu mesele Sera'daki teyze ile Tayyip Erdoğan'ın arasındadır.
0: Şimdi Hikmet Bey'in günlerdir söylediği gibi, CHP bir siyaset üretmez. CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'sundan Özgür Özel'ine, her
2: ya,
0: türlü aktörünün
2: anladım ben yani,
0: tek motivasyon kaynağı Erdoğan'dan kurtulmak, Erdoğan'ı indirmek, Erdoğan'ı göndermek. Tek vaat de budur zaten diyor ya. Yani ancak bu kadar üstüne oturabilir. Özgür Özel meseleyi yine Erdoğan karşıttığı zeminine taşıma gayretiyle harekete geçmiş. Namusuma, şerefime diyor.
2: Yalan demek yani.
0: Namusu kadar kefil belediye başkanları şu anda yargılanıyor. Onlara bakacağız.
2: Başlayınca yalan söylemenin ilk adımıdır o.
0: Hemen namusuma, şerefime.
2: Kılıçdaroğlu da aynısını yapar.
0: Bu mesele Kemal Bey ile benim aramda değil.
2: Demek ki yalan.
0: Bu mesele seçilmişlerle butlancılar arasında değil. Nedir peki? Bu mesele Sera'daki teyzeyle Tayyip Erdoğan arasında.
2: Ya hocam,
0: denklemin neresine koyarsınız bilmem ama Adalar Belediye Başkanı kilise vakfına bile çökmüş. Kilisenin, bildiğiniz Adalar'daki kilisenin vakfına Vasil abi haberin detayında var, okursunuz. Oraya bile çökmüş. Diyorsun ki bu mesele Sera'daki teyze ile Erdoğan arasında. Adam
2: ya, bırak Allah'ı.
0: Adam Silifke'de bardak kulisinde rüşvet verdim diyor. Görüntüleri var. Mesele Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında. Bursa perişan olmuş ortalık. Mesele Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında.
2: İstanbul'da,
0: Muhittin Böcek, mesele Erdoğan'la.
2: İstanbul'daki
0: Uşak,
2: paralar.
0: Özkan Yalım havlu, mesele Sera'daki teyzeyle Erdoğan
2: yani
0: arasında.
2: Şey diyeceğim.
0: İstanbul nimet, mesele Sera'daki teyzeyle
2: tabii,
0: Erdoğan arasında.
2: Yani hocam bu tabii bir şu var. Ben
0: peki.
2: Hakikaten mesele buydu yani.
0: Tamam.
2: Evet. Ha, yedik doğru, öyledir zaten.

İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: QNB'ye geçen, Sulata geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
9: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
10: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
9: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
11: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
9: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
12: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20'de 24'te.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Hesap basit.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo Ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi önce günün özetini bir yapalım. Bugün grup toplantısı vardı. AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonraki yol haritası. CHP ile ilgili eleştirileri de vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bölgedeki barış süreci. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek dedi. Açıklamaları önemli. Birazdan ilk haberimiz Erdoğan'ın açıklamaları olacak. Paylaşacağız. Tabii barış dedik. Bir yandan o 60 günlük müzakere süreci başladı. İran tarafından önemli açıklama var. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan diyor ki İran Cumhurbaşkanı kendimizi savunmasaydık bizi yok ederlerdi. Bu nedenle füzeleri müzakere etmeyeceğiz. Müzakereye kapalı mesele diyor bu. Peki bu müzakere sürecini etkileyecek mi ABD ve İran arasında birazdan paylaşacağız. CHP'ye de bakacağız. Parti içerisinde o hesaplaşma sürüyor. KCY'de o başlığı attık. Neden? Yarın Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. İhracı istenen isimler vardı. Hatırlayacaksınız. Bunlarla ilgili bir karar çıkar mı çıkmaz mı? Farklı yerlerden, farklı noktalardan gelen açıklamalar var. Onları da aktaracağız. Moderatör gece içerisinde. Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma bir testi daha başarıyla geçti. Görüntüler geliyor ekranlara. Toygun elektrooptik hedefleme sistemiyle gerçekleştirilen atışta hedefi tam isabetle vurdu. Görüntülerin birazını paylaştık. Detayları aktaracağız. Başlıyoruz moderatör gece.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde ABD ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. İsrail'in süreçten rahatsız olduğunu söyledi. Erdoğan, barışın İsrail'e rağmen sağlanacağını vurguladı. İç siyasette de CHP'deki paralel yapılanmayı eleştiren devletin zirvesi, terörsüz Türkiye ile ilgili yeni yasal düzenlemelerin meclise sunulacağını belirtti.
1: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek.
2: İsrail'in Orta Doğu'da barıştan korktuğuna dikkati çekti. Bölgede huzurun İsrail'e rağmen sağlanacağını vurguladı.
1: Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulh-ü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı.
1: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir.
2: Erdoğan barış sürecinin İsrail tarafından sabote edilmek istendiğini söyledi.
1: Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahları

0: Susmasını asla istemiyor. Terörü ve işgali bir devlet politikası haline getiren bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır.
1: Devletin zirvesi iç siyasete de ayrı bir parantez açtı. CHP'deki paralel yapının sürdürülebilir olmadığını belirtti. Ana muhalefetin meclis çalışmalarını baltalamak için çalıştığını vurguladı.
0: Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın?
1: Ve terörsüz Türkiye süreci, beklenti yasal düzenlemelerin meclise sunulması.
0: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine ilişkin olarak Trump'la NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak ifadelerini kullandı.
2: Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmez olacak mı zirve dışında?
3: Büyük ihtimalle olur.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü. Erdoğan'la Moritanya Cumhurbaşkanı arasındaki görüşme telefonla gerçekleşti. Görüşmede Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atarak ilişkilere ivme kazandırılabileceğini ifade etti. Erdoğan, iki ülkenin önümüzdeki süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. İran'da düzenlenen rejim karşıtı protestolar uzun süre şiddetlenerek devam etmişti. İsrail'in ekmeğine yağ süren gösterilere İsrail'den destek geldiği itiraf edildi. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, internetin kesildiği İran'a protestoları desteklemek amacıyla Starlink sokmaya çalıştıklarını söyledi.
5: İran'da sık sık rejim karşıtı protestolar düzenleniyor. Gösteriler günlerce sürüyor. Tahran yönetimi gösteriler sırasında interneti kesiyor. İnternet erişimi kesilen bölgede protestocuları desteklemek için İsrail'in İran'a gizlice Starlink sokmaya çalıştığı itiraf edildi. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett Kudüs'te düzenlenen bir forumda konuştu. İran'daki protestoculara destek amacıyla ülkeye binlerce Starlink alıcısı kaçırdıklarını açıkladı.
6: Her protesto olduğunda ne oluyor? İnterneti kapatıyorlar ve iletişim kesiliyor. Bu yüzden bahsettiğim şey internet ve sosyal ağların kesintisiz çalışmasını sağlayacak ve protestoların koordine edilmesine olanak tanıyacak on binlerce Starlink alıcısını İran'a kaçak yollarla sokmaktı.
5: Bennett, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin bu planların devamını getiremediğini belirtti.
6: Ne yazık ki mevcut beceriksiz İsrail hükümeti bunu durdurdu. Tıpkı başlattığımız hemen hemen her iyi programı durdurdukları gibi. Ve protesto olduğunda bu altyapı yoktu.
5: Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait olan Starlink, uydu üzerinden internet bağlantısı sağlıyor. İran yönetimi daha önce de ABD ve İsrail'i ulusal güvenliğini sarsmak amacıyla ülkeye yasa dışı yollarla bu cihazları sokmakla suçlamıştı. İran'da faaliyet göstermek için lisansı bulunmayan Starlink için Musk daha önce hizmetin ülkede aktif olduğunu açıklamıştı.
7: American people voted for secure borders.
4: ABD-İran savaşı sırasında İran tarafı

uçağından düşürülen F-15 Amerikan savaş uçağının pilotu yaşananları anlattı. ABD basınına konuşan F-15 pilotu, İran'ın insansız hava aracı teknolojisinin tahmin edilemeyecek kadar gelişmiş olduğunu aktardı.

0: Tek bir vücut gibi hareket eden deniz anası gibi drone sürüsü gördüğünü açıkladı. Pilotun ifadeleri istihbarat raporlarına yansıdı. Pilot büyük dronların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronlar olduğunu aktardı. Tam bir uzaylı işiydi dedi. Amerikalı pilotun kullandığı uçak İran Savaşı'nda iki kez vuruldu. İran'da düşen uçakta bir pilot ve silah sistem subayından oluşan iki kişilik mürettebat vardı. Pilot saatler içinde düzenlenen operasyon sonucu kurtarıldı. Diğer subay ise bir günden daha uzun süre kurtarılana kadar dağda saklanmak zorunda kaldı. Tahran'ın İHA teknolojisinin bu kadar gelişmesi Washington'ın tahminlerinin çok ötesinde olduğu belirtildi. Pilotun saldırı sonrası beyin sarsıntısı geçirmesi dolayısıyla anlattıklarına şüpheyle yaklaşıldığı da iddia edildi. Diğer yandan İran'ın Rusya ve Çin'den de drone konusunda yardım alması söz konusu. İki ülkenin insansız hava aracı teknolojisinde ileri seviyede olduğu biliniyor.
1: İsrail-Lübnan müzakerelerinin 5. turu ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılıyor. Müzakerelerin 1. günü tamamlandı. 8 saati aşan görüşmelerin ardından taraflardan resmi açıklama gelmezken, ABD'nin İsrail'in Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi.
2: İsrail Lübnan'dan çekilecek mi? İsrail ve Lübnan heyetleri Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da 5. kez masaya oturdu. Siyaset ve güvenlik konularının ele alındığı açılış oturumu 8 saatten fazla sürdü. Ancak ilk günün ardından resmi bir açıklama yapılmadı. Görüşmelerin güvenlik ayağı ABD Savunma Bakanlığı'nda, siyasi ayağı ise Dışişleri Bakanlığı'nda devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl hedefi İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinden kısmen çekilmesini sağlamak. İsrail'in çekildiği bölgelere ise Lübnan ordusu yerleştirilecek. ABD söz konusu pilot programını hayata geçirmek istiyor. Nihai kararın Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Diplomasi masası kurulurken ABD'nin sahada İsrail'e yönelik tutumunu sertleştirdiği öne sürüldü. İsrail basınına göre Washington, Tel Aviv'e Lübnan'da kısıtlama olmaksızın hareket etme döneminin bittiğini iletti. Beyrut ve Sur bölgelerindeki operasyonlara kısıtlama getirilirken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgedeki çalışmaları izlemek için yeni bir mekanizma kurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Lübnan görüşmelerinin ABD-İran hattındaki müzakerelerden tamamen bağımsız olduğunu vurguladı.
3: Lübnan bağlamında bir İran sorunu olduğu doğrudur. O da Tahran'ın Hizbullah'a verdiği destek ve sponsorluktur. Bu unsur İranlılarla yapacağımız görüşmelerin bir parçası olarak ele alınacaktır. Ancak Lübnan'ın geleceği kendi egemen seçilmiş hükümeti aracılığıyla Lübnan halkına aittir.
2: ABD'nin kısmi çekilme planlarına karşı Hizbullah'tan itiraz var. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, ateşkese uyacaklarını ancak İsrail'in belirli bir takvim çerçevesinde Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini söyledi. Kasım, İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok. Tek bir karış toprağı dahi elinde tutmamalıdır dedi. Kasım, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanmasını desteklediklerini ilan etti. Savaş hali İsrail toplumunda da kırılmalara yol açıyor. Lübnan'da görev yapan onlarca askerin ailesi, Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı'na adeta bir isyan mektubu gönderdi. Çocuklarımızın dış etkenler veya siyasi liderliğin kayıtsızlığı uğruna feda edilmesini kabul etmiyoruz diyen aileler, ya düşmanı yenin ya da savaşı bitirip çocuklarımızı eve döndürün çağrısında bulundu. İçeriden ve dışarıdan gelen ateşkes baskılarına ırkçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich karşı çıktı. Smotrich, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin kendilerini bağlamadığını savundu. Hizbullah tamamen silahsızlandırılıp siyasi gücünü kaybedene kadar Lübnan'ın güneyinden çıkmayacaklarını iddia etti. Smotrich, biz iktidarda olduğumuz sürece hiçbir çekilme olmayacaktır diyerek ABD'nin olası geri çekilme baskılarına kapıları kapattı.
1: Türkiye'nin elektronik harp sistemleriyle donatılmış İHA'larını savaş gemilerine entegre etme başarısı İsrail basınının odağında. Maariv gazetesi bunu nadir bir yetenek olarak ele aldı.
2: (Gülüyor) Türkiye'nin savunma alanındaki yeni atılımı mercek altına alındı. İsrail basını Türkiye'nin son hamlesini manşetledi.

0: yerine taşıdı. Ankara'nın nadir yeteneğine ve yeni rotasına dikkati çekti. Maarif gazetesinin analiz başlığı, Türkiye nadir bir yetenekle kendini donatıyor. NATO'nun rotası yeniden çizilecek oldu. Türk Deniz Kuvvetleri'nin elektronik harp sistemleriyle donatılmış İHA'larını savaş gemilerinden kullanmaya başlamasına odaklanıldı. Gelişme, bu yenilik oyun değiştirici bir gelişme olarak nitelendirildi. Adımın Ankara'ya stratejik açıdan önemli bir üstünlük kazandırabileceği ifade edildi. Analizde bu nadir yeteneğe bugüne kadar yalnızca birkaç ülkenin sahip olduğu yazıldı. Bununsa Türkiye'nin hem NATO içindeki ağırlığını artırabileceği, hem bölgesel rakipleri karşısında elini güçlendirebileceği yorumu yapıldı. İsrail gazetesi bu kabiliyetin özellikle deniz harekatlarında Türkiye'ye yeni bir operasyonel esneklik kazandırdığını yazdı. Maarif söz konusu sistemlerin yalnızca elektronik istihbarat toplamakla sınırlı olmadığını belirtti. Haberde bu kabiliyetin kıyı bölgelerinde ve denizlerde faaliyet gösteren düşman gemilerinin tespit edilmesinde kullanılabileceği aktarıldı. Türkiye'nin elektronik harp sistemlerinin insansız hava araçlarına entegre etme konusundaki başarısına da dikkat çekildi. Maarif kendini bu alanda kanıtlamış ülkeler arasında Türkiye ve ABD'nin geldiğini yazdı.
1: Ankara'nın diplomatik ve askeri hamleleri Atina'da deyim yerindeyse paniğe neden oluyor. Türkiye'nin Mısır'la kurduğu yakın diyalog, MIT'in Libya temasları ve Kahire'deki kritik dörtlü zirve, Yunan basınında endişe başlıklarıyla manşetlere taşındı. Atina'da alarm zilleri çalarken Yunan medyası Türkiye'nin yükselen gücüne karşı Fransa'ya değil İsrail'e güvenelim çağrısıyla yeni bir cephe arayışına girdi.
0: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve Kuzey Afrika'da yürüttüğü aktif diplomasi Yunanistan'da büyük bir huzursuzluk yarattı. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini Ankara ile Kahire arasındaki son dönem yakınlaşmasını flört olarak niteledi. Bu durumun Atina'da derin bir endişeyle izlendiğini yazdı. Özellikle 21 Haziran'da Kahire'de Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşen dörtlü zirveden Yunanistan'ın bilgilendirilmemesi Atina'da soğuk duş etkisi yarattı. Atina yönetiminin Mısır'la arasındaki güven bağının son bir yılda ciddi şekilde zayıfladığına dikkat çekildi. Asıl krizin Libya başlığında yaşandığı vurgulandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Bingazi ziyareti ve Türkiye'nin Libya'nın doğusundaki Hafter'le temas kurması Yunanistan'ın bölgedeki diplomatik yalnızlığını derinleştirdi. Ayrıca Konya'da Türkiye ve Mısır'ın birlikte yürüttüğü askeri tatbikatlarında Atina için büyük bir tedirginlik kaynağı olduğu belirtildi. Türkiye'nin bölgesel gücü karşısında çaresiz kalan Yunanistan'sa gözünü İsrail'e dikti. Yunan Parapolitika gazetesi, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında acilen fiili bir caydırıcılık dengesi kurulması gerektiğini yazdı. İtiraf niteliğindeki analizde çok çarpıcı bir ayrıntı yer aldı. Yunanistan'ın artık Fransa'ya güvenmediği, Fransız desteğinin sadece diplomatik açıklamalarda kaldığı, bu nedenle Türkiye'ye karşı panzehir olarak İsrail'le askeri işbirliğine güvenilmesi gerektiği savunuldu. Analizde görüşlerine yer verilen Yunan uzmanlar, İsrail'i Akdeniz'deki en güçlü müttefik olarak tanımlayarak bu yeni bloklaşmanın Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinindeki hareket alanını kısıtlayacak son çare olduğunu öne sürdü. İsrail'li bakanların da Yunanistan'a acilen harekete geçin çağrısı yaptığı hatırlatılan haberde, bu olası ittifakın uluslararası arenada şeytan üçgeni olarak nitelendirildiği de ifade edildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreçleri hız kazanırken Yüksek Disiplin Kurulu ihraç taleplerini görüşmek üzere toplanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı süreçte milletvekilleri, il başkanları ve parti yöneticileri hakkında peş peşe adımlar atıldı. İhraçlarla ilgili kesin kararın 13 Temmuz'da verilmesi bekleniyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Parti meclisi toplantıları, Merkez Yönetim Kurulu derken sıra Yüksek Disiplin Kurulu'na geldi. Kurul, ihraçları değerlendirmek için toplanacak. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma süreci devam ediyor. Eski yönetime sert eleştiriler getiren Kılıçdaroğlu, MYK ve PM toplantılarında sert adımlar atıyor. Geçtiğimiz

0: Geçtiğimiz haftalarda 9 milletvekili ve 6 il başkanı disipline sevk edilmişti. Bu hafta ise yeni il başkanları bu listeye eklendi. 23 Haziran'daki MYK toplantısında Kayseri ve Antalya il başkanlıkları feshedildi. Sadece fesihle de kalmadı. Kayseri il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı ve yönetimi disipline sevk edildi. Partinin disiplin süreçleri hız kazanırken Yüksek İstihdam Kurulu Perşembe günü saat 14'te toplanacak. Gündemde ihraç talepleri olacak. İhraçlarla ilgili kesin kararın ise 13 Temmuz'da verilmesi bekleniyor.
1: CHP'deki bu kriz nasıl çözülecek? Özele de, Kılıçdaroğlu'na da mesafeli olan üçüncü yolcuların bir formül geliştirdiği iddia ediliyor. CHP'yi destekleyen gazeteci Şaban Sevinç o formülü açıkladı. Hem de herkes için çok önemli koltuklar var sözleriyle. Bu durum akıllara CHP'de siyaset millet mi, koltuk için mi yapılıyor sorusunu akla getirdi. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaset anlayışını nasıl anlatmıştı? Tüm mesele koltuktan güç almak ya da almamakla ilgili aslında.
2: Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım. Aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Makamların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır, birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır. Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirme hakkı yoktur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset anlayışı bu. Ömrünü millete hizmete adamış bir lider kendisi.
2: Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunun bilinciyle canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz.
3: Muhalefetin siyaset anlayışında ise koltuk kapma, herkese koltuk dağıtma anlayışı var. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu net olarak gördük.
4: Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda.
3: Yavaş ve İmamoğlu'na koltuk bulmak yetmemiş, altılı masadaki her lidere birer Cumhurbaşkanı yardımcılığı ihdas edilmişti. Hatta o dönem Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ben de İçişleri Bakanlığı MİT gibi güvenlik bürokrasisini istiyorum diye ortaya çıkmıştı. Üç bakanlık Zafer Partisi'ne verilecek diye 7 maddelik protokol yapılmıştı.
5: Oldukça verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bir metin de hazırlandı.
3: Millet bu anlayışa 2023 yılında sandıkta gerekli cevabı verdi. Ancak buna rağmen hala aynı kafayla yola devam ediyorlar. CHP destekçisi gazeteci Şaban Sevinç, bakın CHP'deki krizi çözmek için nasıl bir formül geliştirildiğini söylüyor.
6: Parlamenter sisteme geçilince Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu lider kadro için herkes için çok önemli koltuklar var. İşte Cumhurbaşkanlığı olacak, Başbakanlık olacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı adayımız ilan ederiz. Efendim Özgür Özel'i efendim Cumhurbaşkanı adayımız ilan ederiz. Ekrem İmamoğlu'nu Başbakan adayı ilan edebiliriz.
3: Bu sadece gazeteci Şaban Sevinç'in düşüncesi olsa çok da ciddiye almaya gerek yok. Ancak Şaban Sevinç, CHP içindeki üçüncü yolcuların arabuluculuk formülü olarak bunu duyuruyor. Yani diyor ki özetle, koltuk için kavga etmeye gerek yok. Herkes için çok önemli koltuklar var ifadesi, aynı zamanda kavga ne için veriliyor sorusunun cevabı gibi duruyor. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
2: Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunun bilinciyle canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz.
1: CHP Genel Merkezi tarafından alınan karara CHP'liler tepki gösteriyor. Öyle ki Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve İl yönetiminin görevine son verildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler il binasının iç duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazdı. CHP Malatya İl Başkanlığı binasının kapı kilidi kırılarak içeri girildi. Partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını astı. İstanbul Şişli'de ise partililerin haberleşme grubundan CHP ibaresi kaldırıldı. İşte detaylar.
7: İl başkanı görevden alındı, il binası karıştı. Duvarlara sprey boyayla yazılar yazıldı. CHP Genel Merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il yönetiminin görevine son verildi. Görevden alınma sonrası parti binasında sprey boyalı tepki gösterildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı binasının iç duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldı. İl binasındaki bu eylem parti içindeki gerilimin ve tepkilerin boyutunu gözler önüne serdi. Bir başka krizin adresi Malatya oldu. CHP Malatya İl Başkanlığı'nın kapısının önünde partililer dakikalarca bekledi.
1: ABD Başkanı Trump ve Mark Rutte NATO Genel Sekreteri açıklamalarda bulunuyor, izliyoruz.
8: Da katkılarını yapacaklar. Buyurun lütfen. İngiltere'nin yeni başbakanı ile nasıl ilişkileriniz olacak? Çok liberal olduğunu düşünüyorum. Kuzey Denizi'ndeki petrolle alakalı bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Kuzey Denizi'nin açılması lazım. Aberdeen şehri İskoçya'da Avrupa'nın petrol şehriydi. Şimdi tamamıyla kapandı. Orada hiçbir şey yok. Yani Kuzey Denizi dolu, ağzına kadar dolu. Yani bütün petrol firmaları gelip bizimle konuşabilirler. Kuzey Denizi'nde sondaj çalışması yapabilmek için biz elimizden geleni yapacağız. Ya Norveç şu anda Kuzey Denizi'ni İngiltere'den çok daha fazla kullanıyor ve 2 trilyon doları...
1: ABD Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamasının bir bölümünü ekranlara taşıdık. Rutte'nin özellikle Ankara'daki NATO zirvesiyle ilgili açıklaması önemliydi. Ankara zirvesi çok önemli, sabırsızlanıyoruz dedi. Bir kısmını paylaştık sizlerle, devam ediyoruz detaylarla. Bir dönem İBB ile ilgili soruşturmalarda adı geçen kaçak yapı tartışmalarıyla gündeme oturan Yenik Vaniköy'deki villa yeniden görüntülendi. Roman Abramovich'e ait olduğu öne sürülen yapıdaki çalışmaların tamamlandığı görülürken Boğaz'ın en çok konuşulan villalarından biri son haliyle drone kamerasına yansıdı.
9: İstanbul Boğazı'nın kıyısında ağaçların arasına gizlenmiş dev bir yapı. Bir dönem günlerce konuşuldu, soruşturmalarda adı geçti, tartışmaların merkezine oturdu. Şimdi ise son hali görüntülendi. Drone kamerası bu kez rotasını Vaniköy'e çevirdi. Boğaz'ın en değerli noktalarından birinde bulunan villa havadan böyle görüntülendi. Bir zamanlar iş makinelerinin çalıştığı, iskelelerin kurulduğu alanda artık hareketlilik görünmüyor. Görüntüler villadaki tadilat çalışmalarının tamamlandığını ortaya koyuyor. Geniş arazi üzerine kurulu yapı, Boğaz manzarasına hakim konumu ve çevresini saran yoğun yeşil alanla dikkat çekiyor. Ancak bu villa yalnızca mimarisiyle değil, hakkında ortaya atılan iddialarla da uzun süre gündemde kaldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası bölgede başlatılan süreç kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Daha sonra İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda da Vaniköy'deki bu villa dosyalara girdi. Tanık ifadelerinde villadaki çalışmalarla ilgili İBB içerisindeki bazı isimlerin devreye girdiği ve süreçlerin kolaylaştırıldığı yönünde beyanlar yer aldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler ve ortaya atılan iddialar nedeniyle gözler uzun süre bu adreste kaldı. Bir dönem İBB soruşturmalarında adı geçen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran villa son haliyle yeniden gündeme geldi.

0: Kocaeli'deki FETÖ operasyonu bir kez daha gösterdi ki terörist başının ölümüne rağmen örgüt üyeleri ayakta kalmak, örgütü diri tutmak için faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor. Üstelik de sosyal medya üstünden gençlere çengel atıyor. Dershane tuzağına düşürmeye çalışıyor. Bu yüzden 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü yaklaşırken FETÖ konusundaki teyakkuzun ne kadar önemli olduğunu hep hatırda tutmak gerekiyor.
1: Elebaşı Fethullah Gülen öldü ancak FETÖ efendilerinin hizmetinde ayakta kalmaya çalışıyor. Ve görünen o ki paralel devlet yapılanması hedefinden de vazgeçmiş değil. Kocaeli'ndeki FETÖ operasyonu bir kez daha gösterdi ki terör örgütü üyeleri buldukları her fırsatı değerlendirmeye, örgütü diri tutmaya çalışıyor. Üstelik bu süreçte yine eski taktikleri kullanıyor. Sözde dershane eğitimiyle gençlere çengel atıyor.
2: Aç kapıyı polis! Aç kapıyı! Aç kapıyı!
1: Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli'nde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 10 eğitim kurumuna operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatları bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı.
3: Neyini göremiyor ha bu işte?
1: FETÖ militanları özellikle sosyal medya üzerinden aile ve öğrencilere çengel atıyor. Büyük başarı vaadiyle gözlerini boyayıp saflarına katmaya çalışıyor. Kocaeli'ndeki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin FETÖ-PDY firarisi olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altınla eğitim kurumlarına ilişkin çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
0: Şimdi NATO zirvesi çok önemli biliyorsunuz. Az önce yine Trump'ın açıklamalarını ekranlara taşımıştık. Bir kez daha gidelim. Önemli açıklamalar var.
4: Şeyler yapıyor ve yani Türkiye gerçekten çok güçlü, çok sağlam bir ordusu var. Askeri anlamda da, savunma sanayi anlamında da. Ankara'da peki bizleri ne bekliyor? Yani son iki ay içerisinde birçok ülkeyle yaşadığımız sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda bu zirve Türkiye'de olmasaydı, Sayın Erdoğan buna başkanlık etmiyor olsaydı gider miydim bilmiyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri orada olmalı dedi Sayın Erdoğan. Dolayısıyla ben kendisine büyük bir saygı duyuyorum. Dolayısıyla onun davetiyle gidiyorum. Yani biz kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Açık ara dünyanın en kuvvetli ordusuyuz. Ama tabii ki bu onlar için. Çünkü NATO üyesi bütün ülke, bütün ülkeler. Ya Almanya'da bizim 15 bin askerimiz var. Yani biz de çok fazla bir şey istemiyoruz. Biz de onlar için çalışıyoruz. Yüz milyonlarca dolar para harcanıyor. Almanya'daki birliklerimiz için. Polonya aslında çok iyi iş yapıyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri dışında beraber çalıştığım birçok iyi ülke var. Kolombiya, Marco'nun sevdiği yerlerden biridir zaten. Ama aynı şey Polonya için de.
5: I didn't like the man that was the president at all, and I endorsed him. He was a fighter, a big fighter, a good fighter.
4: Polonya'daki devlet başkanı gerçekten iyi bir savaşçı ve aslında Avrupa'daki son 50 yıldaki en büyük seçim sonuçlarından bir tanesi oldu Polonya'da. El Tigre, Kolombiya'da biliyorsunuz. Ya ben savaşçı insanları severim. Sayın Zelenski'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? görüyorsunuz? Nasıl baktığınıza bağlı. Birçok insan hayatını kaybediyor. Her iki taraftan da, Rusya'dan da, Ukrayna'dan da. Gerçekten elinde çok iyi ekipmanlar var. Savaşçıları var.
6: Have you seen the report into the Minab school attack, sir? Can you tell us?
5: I have not seen it, no.
6: Well, why not?
5: At some point, well...
4: İran'daki okulda ölen çocuklarla alakalı raporları okuyabildiniz mi? Bununla alakalı bir rapor görmedim. Ya bu kimin hatasıydı? Bunu belirlemek sorunu çözmeyecek. Çünkü orada birçok farklı yerlerden ateşlenen füzeler vardı. Bizim füzemiz olduğunu söylüyorlar. Belki de değildi. Ya başkaları da orada füze saldırılarında bulunuyordu. Şu anda bunu araştırıyoruz. O zamandan beri araştırmalar devam ediyor. Araştırma bittiği zaman raporunu sizlerle paylaşacağız. Ya biz olduğumuzu düşünmüyorum. Ya o dönemde her yerden birçok füze ateşlendi. Bizim füzemiz olduğunu düşünmüyorum.
5: Not really. No, the Save Act should be this compromise. It's voter ID, it's proof of citizenship, and it's also the mail-in ballots. We want mail-in ballots for the military if they're away. We want them for people that are ill or people that are in some form handicapped or have a hard time or people even that are on vacation. I'm open to that. But mail-in ballots, you have to vote because we have a lot of rigged elections. And then we added in men in women's sports is a no-no.
4: No men bildiğiniz gibi askeriye de askerlikle alakalı birçok kanunu değiştirdik. Kadınların ve erkeklerin spor müsabakalarında birbirlerinin müsabakalarına katılmalarının önüne geçtik. Yine aynı zamanda çocukların cinsiyet değiştirmesiyle alakalı girişimlerin önüne geçecek kanunlar yaptık. Kaliforniya'ya, Los Angeles'a baktığınız zaman bunları görebiliyorsunuz.
5: And then a week later, they started saying, oh, he's starting to lose favor. He's starting to lose. I said, they just rigged the election. And they were going to do that with Steve Hill.
4: Birçok seçime hile karıştırılmıştı önceki dönemde. Ve bu oylara, bu oyların nasıl kullanıldığına, oy kullanma yasasına, bunların hepsine bizim yargıçlarımızın bakması lazım. Yani benim seçimimde aslında hile karıştırılamayacak kadar büyük bir seçim olduğunu söylemiştim. Bundan sonra bizim istediğimiz Amerika'yı kurtarma kanunu doğrultusunda oy kullanmada herkes vatandaş olduğunu belirten fotoğraflı bir kimlikle oy kullansın istiyoruz. Bu.
5: About what?
7: In the housing bill that you didn't sign today.
5: No, I said I'm not signing the housing bill. I want to see what happens. We said, look, the housing bill is...
4: Bizim konut edindirme yasamızla alakalı olarak milyarlarca dolar para harcanıyor. Biliyorsunuz bu emlak piyasasını benden iyi kimse bilemez. Ama bu tamamıyla faiz oranlarıyla alakalı. Ya insanlar kendi evlerine sahip olmak istiyorlar. Hayatlarında ilk defa ev sahibi olacak insanlar var. Onları da desteklemek istiyorum ama bu alanda yatırım yapıp zengin olmak isteyen insanları da desteklemek istiyorum.
5: And he's a stupid person. And we call him too late because he was too late with the interest rates all the time.
4: Şu anda faiz oranlarına baktığımız zaman şu andaki faiz oranları çok iyi değil. Daha düşük faiz oranlarıyla beraber bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum.
5: Costs are coming down. Affordability. We're doing great. The Democrats gave us a tremendous problem.
4: Yani demokratlar gerçekten ekonomide insanların bütçesiyle alakalı büyük sıkıntılar yaratmıştı. Biz bunu çözmeye çalışıyoruz şu anda.
7: Would you want to be the first person on his list to visit London?
5: No. But I think we're probably of a different persuasion. He's very liberal.
4: İngiltere'nin yeni başbakanı olacak olan kişi oldukça liberal bir kişi. Karşısında iki tane sorun var. Enerji, diğer taraftan göç, bir de suç. Şu anda Londra'nın belediye başkanı çok kötü bir iş.

0: çıkarıyor. Kötü bir insan. Çok kötü.
1: Evet, ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. Çok çok önemli açıklamalar var. Mark Rutte ile, NATO Genel Sekreteri Rutte ile beraber yaptığı açıklamalar ekranlara getirdik. Şimdi NATO zirvesi Türkiye'de Temmuz ayında, 7-8 Temmuz tarihlerinde çok önemli vurguları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili diyor ki, eğer bu zirveye Türkiye Erdoğan başkanlık etmeseydi, zirveye gider miydim bilmiyorum. Erdoğan ABD Başkanı burada olmalı dediği için gidiyorum. Çünkü ona çok saygı duyuyorum ifadelerini kullandı. Çok önemli ifadeler. ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalar. Paylaştık. Canlı yayında paylaştık. Devam edelim. Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybetmesine, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un ise yaralanmasına neden olan köpek saldırısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verdi. Olay 29 Nisan 2026'da yaşanmıştı. Van'ın Saray ilçesinde yaşanan köpek saldırısı olayında 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetmiş, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy yaralanmıştı. Olayın ardından mülkiye müfettişi incelemesi yapıldı. Müfettiş incelemesi tamamlandı. Detaylı incelemelerde Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlendi. Vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlarca yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin hiçbir toplama faaliyeti yürütmediği tespit edildi. Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü, araç bulunmadığı yönündeki iddiasının aksine ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiği resmi tutanaklarla ispatlandı. Yaşanan acı olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. Diyarbakır'da zehir tacirlerine operasyon yapıldı. 81 operasyonel timle 770 personelin katıldığı operasyonlarda tonlarca zehir ve zehir ham maddesi ele geçirildi. 31 şüpheli yakalandı.
2: Jandarma düğmeye bastı. Zehir tacirleri yakayı ele verdi. Dev operasyonla uyuşturucu tüccarları ağır darbe yedi. Diyarbakır'da jandarma birimleri uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı Tem ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütüldü. Operasyona 81 operasyonel tim, 770 personel katıldı. Uzaktan algılama sistemleri aktif olarak kullanıldı. Yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele eylem planı kapsamında yapılan operasyonlarda 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1.755.212 kök kenevir ve skankla 54 kilogram esrar ele geçirildi. 31 zehir taciri yakalandı.
1: Mersin'de zıpkınla balık avlayan bir dalgıç su altında kendisine yaklaşık 4 metre mesafede bir köpek balığıyla karşı karşıya geldi. 3 metre uzunluğundaki köpek balığını görüntüleyen dalgıç yaşadığı anları büyük bir heyecanla anlattı.
3: Zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Bir süre sonra büyük bir karartı gördü. Önce ne olduğunu anlayamadı ancak dikkatli bakınca karartının bir köpek balığı olduğunu anladı. O an hem korku hem de büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hasan Gürah, Mersin'de Göksu Deltası'nın yaklaşık 1 mil açığında serbest dalış yaparak zıpkınla balık avlıyordu. Ancak zıpkının kamerasına dev bir köpek balığı yansıdı.
4: Böyle bir silüet gördüm, böyle bir karartı gördüm. Hemen kafamı kaldırdım. Çok büyük bir köpek balığı, yaklaşık 2,5-3 metre büyüklüğünde bir köpek balığını fark ettim.
3: Gürah o anda yaşadığı heyecanı işte böyle anlattı.
4: Tabii bu bizim gibi bu sporla uğraşan insanlar için belki de bir daha ömrü boyunca göremeyeceği bir anı.
3: Yaşadığı o unutulmaz andan geriye köpek balığının kameraya yansıdığı o kısa görüntü kaldı.
4: O an sakin kalmaya çalıştım ve zıpkınımdaki kamerayı hayvana doğru böyle doğrultup olabildiğince kaydını almaya çalıştım. Fakat muhtemelen o beni önceden görmüştü.

0: İstanbul Küçükçekmece'de bir kedinin başına gelenler mahalleyi ayağa kaldırdı. 7. kattaki pencereye çıkan kedi uzun süre aşağıdaki vatandaşları korkuttu. Herkes nefesini tutup beklerken düşen kedi açılan bir şemsiyeyle kurtarıldı.
1: Önce pencere kenarında görünüyor. Aşağıda toplanan vatandaşlarsa gözlerini bir an olsun üzerinden ayırmıyor. Çünkü 7. kattaki kedi her an düşebilir. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşanan olayda mahalleli dakikalarca bu anları izledi. Kedinin düştüğünü gören esnaflardan biri ise boş durmadı. Koşarak iş yerine girdi, dondurma dolabı için kullandığı büyük bir şemsiyeyi dışarı çıkardı ve aşağıda zamanla yarış başladı. Bir yanda pencerenin kenarında bekleyen kedi, diğer yanda gözünü yukarıdan ayırmayan mahalle sakinleri. Yaklaşık yarım saat süren bekleyişin ardından beklenen an geldi. Kedi kendini bir anda boşluğa bırakınca aşağıdaki vatandaş şemsiyeyi tam altına tuttu. Yüreklerin ağza geldiği o saniyelerde kedi şemsiyenin üzerine düştü. Düşüşün etkisi yumuşayınca da koşarak uzaklaştı. Kedinin kurtulduğunu gören mahalle sakinleri ise alkışlarla sevinçlerini gösterdi.
0: Fatih'in tarihi hafızası Şekercihan yeniden ayağa kaldırılıyor. Şekercihan için restorasyon çalışmaları sürüyor. Han'ın 2029 yılında tarihi kimliği korunarak yeniden İstanbul'un kültür ve sanat hayatına kazandırılması hedefleniyor.
2: 100 yıllar boyunca tüccarlara, seyyahlara, ilim adamlarına ve entelektüellere ev sahipliği yapmış, İstanbul'un ticaret ve şehir yaşamının önemli bir durağı Şekercihan eski ihtişamına kavuşuyor.
3: Fatih Camii'nin hemen yanı başında en büyük alanlardan bir tanesi Şekercihan. Çok uzun yıllardır metruk haldeydi. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz sağ olsun burayı kamulaştırdı. Çok uzun zamandır uğraşıyor. Biz de kamulaştırma işlemi yaptıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burayı tahsisini aldık, restorasyon yapmak üzere.
2: 17. yüzyıldan günümüze ulaşan tarihi Şekercihan, kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Fatih'te bulunan ve klasik Osmanlı şehir içi han mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen yapı, yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul'un kültür ve sanat hayatına yeniden kazandırılacak.
3: Tabii ki Fatih Külliyesi, dönemi itibariyle fetihten hemen sonra yapılan İslam dünyasının yapında en büyük medreselerden bir tanesi. Yani ecdat ilk İstanbul'u fethettikten sonra kurduğu medrese burası ve onun yanı başında bir han burası. Gerçi tarihi süreçte bu hanın 17. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Çünkü ondan öncesine rastlamıyoruz. Olsa da elimizde kayıtlar yok.
2: Geçmişte ilim, kültür ve ticaret hayatının önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen han, Said Nursi ve Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere birçok önemli isme ev sahipliği yapmıştı. Restorasyon kapsamında yapının özgün mimari özellikleri korunurken, zaman içinde hasar gören bölümleri de aslına uygun şekilde yenileniyor. Çalışmalar sırasında sıvaların altından ortaya çıkan ve yaklaşık 150 ila 200 yıllık olduğu değerlendirilen duvar resimleri ise uzmanlar tarafından inceleniyor.
3: Zanaatkarların, yazarların, çizerlerin, akademisyenlerin burada her bir göze onlara belki tahsisler yapacağız. Şu anda bile hatta sokağa gezdiğimizde çünkü Fatih'te çok önemli sanatçılar da yaşıyor. Onlara da diyoruz yani hazırlıklarınızı yapın. İnşallah birkaç yıl sonra bu hanın içerisine Türkiye'nin çok önemli zanaatkarlarını da bu göz odalarda insanları misafir edeceğini bekliyoruz.
2: Fatih Belediyesi tarafından sürdürülen restorasyonun 2029 yılında tamamlanması hedefleniyor. Yetkililer hanın yalnızca tarihi bir yapı olarak değil, aynı zamanda bölgedeki kültür sanat ekosisteminin önemli bir parçası olarak yeniden işlev kazanacağını belirtiyor.
0: Bu bölümü noktalayalım, saat başına devam edeceğiz.

0: Bugün Sözcü gazetesinin manşeti bu CHP'nin, az önce bahsettim ya, kaynayan kazan CHP'nin. Yani şikayet edenin CHP'li, mağdurun CHP'li, sanığın CHP'li, tanığın CHP'li, efendime söyleyeyim etkin pişmanlıktan faydalananın CHP'li, herkesin CHP'li. Yani binayı işgal edenin de CHP'li, o işgalcileri oradan çıkartmak için taarruza geçenin de CHP'li olduğu bir dönemde kazan kaynarken, herkes birbirini bıçaklama gayretindeyken, dün Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili meseleyi özetler, bir analiz yaptı. Videosundan dinleyelim. Sözcü'nün bugünkü manşeti de zaten onu bize ifade ediyor. Hazırsa arkadaşlar, buyurunuz, dinliyoruz.
1: Namusuma, şerefime söylüyorum. Bu mesele Kemal Bey ile aramda değildir. Butlancılarla seçilmişler arasında değildir. Bu mesele Sera'daki teyze ile Tayyip Erdoğan'ın arasındadır.
0: Şimdi Hikmet Bey'in günlerdir söylediği gibi, CHP bir siyaset üretmez. CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'sundan Özgür Özel'ine her türlü aktörünün tek motivasyon kaynağı Erdoğan'dan kurtulmak, Erdoğan'ı indirmek, Erdoğan'ı göndermek. Tek vaat de budur zaten, diyor ya. Yani ancak bu kadar üstüne oturabilir. Özgür Özel meseleyi yine Erdoğan karşıttığı zeminine taşıma gayretiyle harekete geçmiş. Namusuma, şerefime diyor.
2: Yalan demek yani.
0: Namusu kadar kefil belediye başkanları şu anda yargılanıyor. Onlara bakacağız.
2: Başlayınca yalan söylemenin ilk adımıdır o.
0: Hemen namusuma, şerefime.
2: Kılıçdaroğlu da aynısını yapar.
0: Bu mesele Kemal Bey ile benim aramda değil.
2: Demek ki yalan.
0: Bu mesele seçilmişlerle butlancılar arasında değil. Nedir peki? Bu mesele Sera'daki teyzeyle Tayyip Erdoğan arasında.
2: Ya hocam,
0: denklemin neresine koyarsınız bilmem ama Adalar Belediye Başkanı kilise vakfına bile çökmüş. Kilisenin, bildiğiniz Adalar'daki kilisenin vakfına Vasil abi haberin detayında var, okursunuz. Oraya bile çökmüş.
2: Rum kilisesi.
0: Diyorsun ki bu mesele Sera'daki teyzeyle Erdoğan arasında. Adam...
2: Ya bırak Allah'ım.
0: Adam Silifke'de bardak kulisinde rüşvet verdim diyor. Görüntüleri var. Mesele Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında. Bursa perişan olmuş ortalık. Mesele Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında.
2: İstanbul'da...
0: Muhittin Böcek. Mesele Erdoğan'la.
2: İstanbul'daki
0: Uşak,
2: paralar.
0: Özkan Yalım. Havlu. Mesele Sera'daki teyzeyle Erdoğan
2: yani
0: arasında.
2: Şey diyeceğim.
0: İstanbul nimet. Mesele Sera'daki teyzeyle Erdoğan arasında.
2: Yani hocam bu tabii bir şu var. Ben
0: peki.
2: Hakikaten mesele buydu yani.
0: Tamam.
2: Evet. Ha, yedik doğru, öyledir zaten.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var.

0: Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.

0: kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Pirat'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pirat'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
7: Senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor.

0: Sindiriyor mu? O zaman siz de Enpara'da olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile kameralar karşısına geçti. Trump, Erdoğan başkanlık etmese NATO zirvesine gider miydim bilmiyorum dedi. Yakın arkadaşız dediği Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu ve iyi bir ordu kurduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Ankara'daki NATO zirvesine ilişkin sorulara da yanıt verdi. Trump, Erdoğan başkanlık etmese gider miydim bilmiyorum dedi. Erdoğan'a saygısından dolayı zirveye katılacağını belirtti. Trump, Erdoğan'la yakın arkadaş olduklarını söyledi. Çok güçlü bir lider ve iyi bir ordu kurdu. Harika bir iş çıkarıyor ifadelerini kullandı. Trump bir gazetecinin Türkiye F-35 savaş uçakları istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz sorusuna da evet sanırım öyle. O NATO'nun bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım yanıtını verdi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirvenin çok önemli olduğunu belirtti. Zirveye katılmak için sabırsızlanıyorum dedi. Erdoğan Trump görüşmesinin çok kritik olduğunu ifade etti. Rutte ve Trump'ın basın toplantısı da 1-2 dakika önce sona erdi, onu da ifade edelim. NATO üyesi 32 ülkenin lideri Ankara'da buluşacak. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek liderler zirvesine liderlerin yanı sıra bakanlar, diplomatlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak. Zirvenin basın sürecini yönetmek için de İletişim Başkanlığı tarafından bir NATO görev gücü oluşturuldu.
1: Dev zirve için geri sayım başladı. Bir yandan güvenlik önlemleri alınırken, diğer yandan dev organizasyon için tüm birimler çalışıyor. İletişim Başkanlığı, organizasyon kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgi yayımladı. Buna göre 32 ülkenin liderinin katılacağı zirveye aynı zamanda 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir de iştirak edecek. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu akreditasyon başvurusunda bulundu. İletişim Başkanlığı, medya ve yayın faaliyetlerini, akreditasyon süreçlerini, tanıtım faaliyetlerini, kriz iletişimini ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütmek üzere bir NATO görev gücü oluşturdu. Bu kapsamda yayıncı kuruluş TRT personeli dahil zirve alanlarında 500, yan etkinlikler ve kriz iletişimi kapsamında 350 olmak üzere toplamda 850 personel görev yapacak. İletişim Başkanlığı koordinasyonu ve sorumluluğunda görev yapacak TRT, zirveyi 80 kamerayla 26 farklı noktadan tüm dünyaya yayımlayacak. Your leadership on this has already produced... Medya merkezinde basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yaklaşık 1600 çalışma alanı, 54'ü sabit olmak üzere 100'e yakın canlı yayın noktası, röportaj alanları, stüdyolar, basın mikserleri, yönlendirme tabelaları, 40 montaj odası, duyuru ve yayın ekranlarıyla buna ait tüm planlama ve altyapı çalışmaları Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde yürütüldü. Zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanıyla katılımcılara hizmet verilecek. Zirve, NATO Sekreteriyası

0: tarafından belirlenen standart bir şablon çerçevesinde düzenlenecek. Liderler arasındaki toplantı tamamen kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. NATO düzeyinde gizlilik derecesine sahip bir formatta yürütülecek.
1: Ladies and gentlemen, please look into the camera.
0: Toplantının sadece başlangıç aşamasında basına kısa süreli görüntü verilecek. Bu bölümde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak adına kısa bir açıklama yaparak zirvenin gündemine, tartışılacak başlıklara ve mevcut duruma ilişkin çerçeveyi ortaya koyacak.
2: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü Birleşmiş Milletler raporlarıyla kanıtlandı. Filistinli çocukların kasıtlı olarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ateşkese rağmen Filistinliler yine hedef alındı. Saldırılarda can kaybı 73.041'e yükseldi. Yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlar bombalandı. Han Yunus'a düzenlenen saldırı çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep oldu. Biri çocuk, iki kişi şehit oldu. İsrail ordusu yalnızca can almıyor, şehitlerin mezarlıklarını da tahrip ediyor. Şeyh Rıdvan mezarlığında oluşan ağır tahrip sonucu onlarca ceset dağıldı. Arama çalışmalarıyla kalıntılar tespit edilmeye çalışılıyor. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı son raporsa soykırıma dair önemli delilleri ortaya koydu. Filistinli çocukların kasten hedef alındığı görüldü. Batı Şeria'daki İsrail hapishanelerinde ise Gazze'li çocukların işkenceye maruz kaldığı bildirildi. Batı Şeria'da İsrail zulmüne karşı mücadele eden Filistinlilerin bir kez daha evleri hedef alındı. Ordu El Halil'de 9 çocuklu bir ailenin evini yıktı. Ev sahibi ve çevredeki komşulara karşı ise göz yaşartıcı gaz kullandı. Küresel petrol üretiminde 3. sırada yer alan Rusya'da akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. Kursk ve Biryansk bölgelerinde artan talep ve tedarik sorunları nedeniyle akaryakıt satışına kısıtlama getirildi. Kursk valisi açıklama yaptı. Bölgede yakıt talebinin belirgin şekilde arttığını belirtti. Alınan kararla birlikte benzin istasyonlarında yalnızca araç depolarına yakıt doldurulabilecek. Bidon ve benzeri kaplara satış yapılmayacak. Biryansk yönetimi de benzer bir uygulamayı devreye aldı. Bölge yetkilileri insansız hava aracı saldırısı tehdidi nedeniyle sınır bölgelerine yakıt sevkiyatında aksaklıklar yaşandığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 20. konferansına katıldı. Konferansta hitap eden Kurtulmuş, İsrail'in vaat edilmiş topraklar fikrine tepki gösterdi. İslam dünyasının reforma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.
3: İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 20. konferansına katıldı. Azerbaycan'da düzenlenen konferansta İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı sınamaları ele aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş teşkilatın hedeflerine değindi.
4: 2 milyarı aşkın nüfusu 57 üye ilkesiyle Birleşmiş Milletler'den sonra dünyanın en önemli uluslararası teşkilatına sahip olan yapısı, yeraltı yerüstü kaynakları, muhteşem bir ekonomik kalkınma potansiyeli ve genç nüfusuyla birlikte İslam dünyası yeni dönemin, yeni kurulacak olan dünya sisteminin önemli güç merkezlerinden birisi olmaya adaydır ve bu istikamette çalışmalarımızı yoğunlaştırmak durumundayız.
3: Başkent Bakü'de konuşan Kurtulmuş, İslam dünyasının yeniliğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.
4: İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil. Tam tersi, Hazreti Peygamber ve Asr-ı Saadet'in bize gösterdiği ölçüde yeniden değerlerimizle buluşarak değerlerimizi asrın idraki içerisinde yeniden üretmek mecburiyetidir.
3: Filistin'deki soykırımın İslam dünyasının ortak meselesi haline geldiğini söyleyen Kurtulmuş, İsrail'in Siyonist rejimini eleştirdi.
4: İsrail'deki Siyonist rejim, arz-ı mevut denilen asla uygulanamayacak, vaat edilmiş topraklar fikrine sahip olursa olsun, bölge halkları vaat edilmiş topraklar fikrine asla fırsat vermeyecek, prim vermeyecektir. Çünkü biliyoruz ki

0: Tanrı hiçbir toprağa, hiçbir din mensubuna, ırk mensubuna vaat etmemiştir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı toplantı kapsamında ziyaret ettiği Bakü'de önemli temaslarda bulundu. Kurtulmuş İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la bir araya geldi.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede ABD-İsrail-İran savaşı, Azerbaycan'la Ermenistan arasında sürdürülen barış müzakereleriyle diğer bölgesel ve küresel konular ele alındı.
1: Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma yeni bir testi daha başarıyla tamamladı. Toygun elektro-optik hedefleme sistemiyle gerçekleştirilen atışta hedef tam isabetle vuruldu.
0: Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli projelerinden Bayraktar Kızılelma'nın test süreci başarıyla devam ediyor. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, insansız savaş uçağı gövdesine entegre edilen Toygun elektro-optik hedefleme sistemiyle havalandı. Aselsan ve Roketsan işbirliğiyle geliştirilen Toygun elektro-optik sensör sistemi sayesinde hedef tespiti ve takibi gerçekleştirilen Kızılelma, atış testinde yüksek performans sergiledi. Test kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen lazer güdüm kiti 82 ve Roketsan'ın teber güdüm kiti kullanıldı. Gerçekleştirilen atışlarda hedefler tam isabetle vuruldu. Bayraktar Kızılelma'da görev yapan Toygun elektro-optik sensör sistemi, gelişmiş hedefleme kabiliyetinin yanı sıra platformun düşük görünürlük özelliğini de koruyor. Başarıyla tamamlanan test, Kızılelma'nın operasyonel kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen Bayraktar Kızılelma, savunma sanayindeki testlerine hız kesmeden devam ediyor.

0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir noktaya ulaşıldı. Terör örgütünün tüm organlarıyla, tüm coğrafyalarda silah bırakmasını formülize edecek ve bu şart gerçekleştiğinde hayata geçecek süreli bir çerçeve yasa geliyor.
1: Şimdi gelinen noktada yeni bir aşamadayız. Yeni aşama da şu.
2: Terör örgütünün silah bırakmasını devlet nezdinde formülize ederek şart koşacak bir çerçeve yasa geliyor.
1: Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor.
2: Bu adımın Temmuz ayı içerisinde atılacağını belirtenler var. NATO zirvesi sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulabileceği ve meclis tatile girmeden yasalaşacağı öngörülüyor. 10-11 maddeden oluşacağı iddia edilen çerçeve yasa, PKK'nın silah bıraktığının teyit ve tespiti koşuluyla yürürlüğe girecek.
1: Yoksa hani bir yasa çıkarılsın, isteyen uysun, isteyen uymasın gibi bir şey değil. Bunun mantığı zaten budur. Yani nedir o? Bu çerçeve silah bırakma şartına bağlı olarak hayata geçecek bir çerçevedir.
2: Süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Mayıs'taki grup toplantısında yaptığı hayırlı işlerde çabuk olunmalı açıklamasının ardından hızlandı. Çerçeve yasa için iktidar blokuyla DEM Parti arasında hem yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi hem arka kapı diplomasisi yürütüldü. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti 16 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü. 17 Haziran'da ise CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Yani bu yeni yasaya ilişkin siyasetin farklı ideolojik aktörleri arasında asgari düzeyde bir uzlaşma var.
3: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
4: Cumhur İttifakı olarak karar aldık. Yakın zamanda yasal süreci başlatmak ve süreci hızlandırmak istiyoruz. Diğer siyasi partilerin de destek vermesi süreci güçlendirecektir.
2: Peki sahadan gelen bilgiler terör örgütünün Ankara'dan gelen bu devinime ayak uydurmaya başladığını gösteriyor mu?

0: Bölgedeki kaynaklar, örgütün bir dönem İran-Amerika Birleşik Devletleri-İsrail savaşını beklediğini, gelişmelerin sonucunu görmek istediğini belirtiyor. Ancak savaşın seyrinin bu beklentiyi boşa çıkardığı anlaşılıyor. Özellikle Zap-Metini hattında bazı alanların boşaltıldığı, Gara, Hakurk ve Kandil kırsalında da kısmi geri çekilmeler yaşandığı belirtiliyor. Ancak vaziyet şu an için henüz tatmin edici düzeyde değil. Bu yüzden çıkarılacak çerçeve yasa sigorta vazifesi görecek çıkış alanlarıyla donatılacak.
1: Terör örgütünün silah bırakmasını temin etmek üzere silah bırakma şartıyla hayata geçecek bir yasal düzenleme konusunda tam bir irademiz var. Burada şunu iyi anlamak gerekir. Bütün buradaki amaç PKK, KCK terör örgütünün sona ermesidir. Bu silahlı yapının ortadan kalkması.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kanadı arasında tam bir Demirtaş yarışı yaşanıyor. Demirtaş'tan özür dileyen Özgür Özel tarafının en büyük korkusuysa Kılıçdaroğlu'nun özür dilememesine rağmen Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesi.
3: Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye'den, Türk milletinden özür diliyorum.
4: Siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız.
5: Kullandık.
6: Evet. Pişman mısınız?
5: Efendim?
6: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
5: Hayır.
0: Tartışma işte böyle başladı. Ardından da CHP'nin iki kanadında bir Demirtaş yarışı başladı. Bu mücadelenin doruk noktasında Kılıçdaroğlu tarafından Demirtaş'ta görüşme açıklaması geldi.
7: Kemal Bey önümüzdeki günlerde, kendisiyle konuştum. Kemal Bey önümüzdeki günlerde Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.
0: Bu açıklama Özgür Özel tarafında bir panik hali yarattı. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Eğer gerçekleşirse kürsüden yapılan özür konuşması boşa gidecekti ve nefeslerini tutup beklemeye başladılar. Ankara kulislerine düşen bir söylentiyle nefes aldılar. CHP medyası Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'nu kabul etmediğine ilişkin iddiayı düğün haberi verir gibi veriyordu.
8: Hashtag bugün için etiketimiz. Tokat gibi dedik değil mi? Teşekkür ederim Ali, yönetmenim de ekrana taşıdı. Sebep ne tokat gibi? Edirne cezaevinden Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Butlan ekibine tokat gibi bir mesaj gitti.
0: Peki Demirtaş gerçekten de Kılıçdaroğlu'nu red mi etmişti? Gerçekler pek öyle olmayabilir. Eski meclis başkanlarından Bülent Arınç, 11 Kasım 2025'te Demirtaş'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Sonrasında medyaya yaptığı açıklamalar Demirtaş'ın hiç hoşuna gitmemişti.
9: Sayın Erdoğan'la görüşme talebi var. Ona sadece şunu söyleyeceğim. Yaşanmış olayları bir kenara koyalım. Ben bu olaylarda hiçbir zaman terörün destekçisi olmadım ama partimin içerisinden veya partimin dışarısından bu olaylara bizi karıştırmak isteyenler olabilir. Ben siyaseti tercih ettim. Neydi o, bir şey daha söyledi. Şiddeti asla düşünmedim ve teşvik etmedim. Bundan sonra ben artık ortaya çıkıp da böyle bir adaylık, siyaset şu bu falan hiçbir zaman düşünmem ama ülkem adına ne yapabileceksem ben bunu yapacağım diye söz vermek istiyorum ona.
0: Demirtaş, Bülent Arınç'ın kamuoyuna söylediklerinden hiç hoşnut olmadı ve yalanladı. Üstüne bir daha partisi dışında hiç kimseyle görüşmeme kararı aldı ve bunu bir mektupla duyurdu.
10: Anlayışınıza sığınarak bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimalleri önlemenin yolu yok.
0: Kılıçdaroğlu'nun bir görüşme talebi oldu mu bilinmez. Ancak her ne kadar kendini parmaklıkların arkasından uzak tutamasa da Demirtaş kurt bir siyasetçi. Spesifik olarak Kılıçdaroğlu'na onu düşmanlaştırmayı da göze alarak bir reddi rasyonel olmazdı. Zaten aldığı prensip kararı bir cevap vermesini gerektirmiyor.
2: Adalar Belediyesi soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına eklenen TAPE kayıtları ve ifadelerde Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın da para trafiğinin içine çekildiği görülüyor. Harçtan muaf bir vakıftan milyonlarca lira tahsil edildiği belirlenirken dosyada ruhban okulu ile ilgili konuşmalar da var.
11: Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Bu kez soruşturmanın merkezinde Büyükada'daki Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı var. Savcılık dosyasına giren kayıtlar ve belgeler, Haç'tan muaf statüde bulunan vakıftan iskan ücreti adı altında para alındığını ortaya koydu. Dosyadaki bilgilere göre vakfın sorumlusu Vasil Poridis'ten yaklaşık 3 milyon lira tahsil edildi. Kayıtlara yansıyan görüşmelerde ise belediye yöneticileriyle vakıf temsilcileri arasındaki para trafiği dikkat çekti. 26 Ocak 2026 tarihli kayıtlarda Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın alınan paralarla ilgili konuştuğu, daha sonra yeni ödeme taleplerinin gündeme geldiği öne sürüldü. Dosyada yer alan TAPE kayıtlarında geçen ifadelerde soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri. Kayıtlara göre vakıf temsilcisine belediyeye para lazım denilerek ödeme konusunda baskı yapıldığı değerlendiriliyor. Soruşturmanın ulaştığı bir başka başlıksa Heybeliada'daki ruhban okulu. Dosyadaki görüşmelerde Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın süreçle yakından ilgilendiği ve ruhban okuluyla ilgili bilgi istediği yer alıyor. Yine soruşturma dosyasında bulunan konuşmalarda iskan süreci üzerinden avro bazında rakamların telaffuz edildiği iddiası var. Bir görüşmede 150 bin avronun altına inmeyelim sözleri kayıtlara girerken, bir başka görüşmede teklif edilen rakamın yetersiz bulunduğu anlaşılıyor. Savcılık, belediye yöneticilerinin görev ve yetkilerini kullanarak maddi menfaat sağladıkları yönündeki tespitleri soruşturma dosyasına taşıdı. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 35 şüpheli tutuklanırken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni kayıt ve belgeler incelenmeye devam ediyor.
2: Sayıştay Başkanı yeniden Metin Yener oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan gizli oylamada Yener 272 oyla yeniden Sayıştay Başkanlığı'na seçildi. Oylama Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapıldı. Gizli oyla yapılan seçimde mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı. 289 milletvekilinin oy kullandığı seçimde Yener, 272 oyla Sayıştay Başkanlığı'na yeniden seçildi. Sazlık 14 oy aldı, 3 oysa geçersiz sayıldı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Başbakanlık'ta uzman yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Başbakanlık uzmanı, daire başkanı, kanunlar ve kararlar genel müdür yardımcısı, Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak Başbakanlık'ta görev yaptı. 3 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak atandı. Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yener, aynı zamanda Türk Devletleri Sayıştaylar Birliği Başkanı. Yener, 22 Haziran 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı'na seçilmişti. Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan jandarma uzman çavuş Samet Karabulut, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Van Erciş karayolunda dün hafif ticari aracın jandarma personelinin bulunduğu araca arkadan çarpması sonucu uzman çavuş Samet Karabulut şehit olmuş, 3'ü jandarma personeliyle 5 kişi yaralanmıştı. Şehit jandarma uzman çavuş Samet Karabulut için memleketi Adana'da Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sonrasında baba Zeki Karabulut, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Karabulut'un naaşı Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti. Park etmeye çalışırken başka bir araca çarpan sürücü, kendisini uyarmaya gelen araç sahibine saldırdı.
5: Görüntülerde önce park etmeye çalışan bir araç görülüyor. Sürücü manevra yaptığı sırada park halindeki otomobile çarpıyor. Kazayı gören araç sahibi ise aşağı inip ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ancak konuşmak için başlayan karşılaşma kısa sürede gerilime dönüşüyor. Sürücü aniden öfkeleniyor. Taraflar arasında sözlü tartışma yaşanırken yumruklar gelmeye başlıyor. Araç sahibi aldığı darbelerle yere yığılıyor. Çevredekiler araya girmeye çalışsa da kavga bir süre devam ediyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıyor. Esenyurt'ta yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken darbedilen sürücünün şikayetçi olduğu öğrenildi.
2: Diyaliz hastası vatandaş evinde mahsur kaldı, camdan yardım istedi. İtfaiye ekipleri vatandaşın yardım sesine kayıtsız kalmadı. Evinde mahsur kalan hastayı korkulukları sökerek kurtardı.
12: Döndün abi.
5: Evinde mahsur kaldı, camdan yardım istedi. Sesini duyan ekipler anında müdahale etti. Evinde mahsur kalan hasta başarılı şekilde kurtarıldı. Arnavutköy'de evinde mahsur kalan diyaliz hastası vatandaş camdan yardım istedi. Yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin pencere korkuluklarını sökmesiyle vatandaş kurtarıldı. Diyaliz hastası olduğu öğrenilen ve 3 günde bir düzenli tedavi görmek zorunda olan hasta tam zamanında hastaneye yetiştirildi. Tedavisini olan hasta sağlığına kavuştu. Ekipler aynı zamanda neden evde mahsur kaldığına dair inceleme başlattı.
2: Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sahiller doldu. Boğulma vakalarındaki artışsa endişe yaratıyor. Uzmanlar özellikle rip akıntısına karşı vatandaşları uyarıyor.
13: Hava sıcaklıkları arttı, sahiller doldu taştı. Beraberinde boğulma vakalarında da artış yaşandı.
14: Rüzgarlı bir havanın olduğu zamanlarda su merkezden kıyıya doğru geliyor. Kıyıya gelen su geri çekilmek istiyor denize doğru ve burada aslında bir koridordan suyun hızlı bir şekilde geriye doğru çekilmesi oluyor. Kısaca rip akıntısı dediğimiz olay bu şekilde ifade edilebilir.
15: Bilinçsizce denize girmek ölümcül sonuç doğurabiliyor. Özellikle rip akıntısına karşı dikkatli olmak hayati önem taşıyor.
14: Dışarıdan suya bakıyoruz, dalgalı. Dalganın az olduğu noktadan suya girmeye çalışıyor. İşte tam burası aslında rip akıntısıyla karşı karşıya kalacağı nokta. Kumun çok hareketli olduğu, suyun üzerinde gördüğümüz, köpüklenmenin olduğu ya da suyun renginin biraz daha koyulaştığı bölgeler rip akıntısının oluştuğu bölgeler.
16: Karadeniz'de girmiştim denize. Orada çok boğulma tehlikesi yaşanıyor. Biraz deniz içeri çektiği için. Yani sıkıntılı yüzme bilmeyen insanların kesinlikle yüzme bilen insanlarla beraber girmesi lazım.
13: Uzmanlara göre vatandaşların en sık yaptığı hataların başında can kurtaran olmayan bölgelerde denize girmek, kırmızı bayrak uyarılarını dikkate almamak ve yemek yedikten hemen sonra suya girmek geliyor.
14: Şamandıraları geçmemek gerekiyor. Can güvenliği hizmetinin biraz önce söylediğim gibi verilmediği noktalarda denize girmemek gerekiyor. Bu tesiste can kurtaran var ancak bunların da saati var. Sabah 9 akşam 6 arasında özellikle İstanbul ve çevresinde bu saatlerde hizmet verilmekte. Yine bu saatlere de uygun bir şekilde davranmamız gerekiyor.
17: Ben yüzmeyi bilmiyorken buraya gelmiştim. Burada da sağ olsunlar güvenlik önlemleri çok var. Biz yardımcı oldular. Daha sonrasında aklım başıma geldi. Daha da açılmamaya karar verdim.
18: Öncelikle şöyle, bildiğimiz gibi burası boğaza açılıyor. Yani akıntının bol olduğu bir yer. Yani burada önemli olan yüzmeyi az bilen arkadaşlarının çok fazla sınırı geçmemesi lazım. Çünkü akıntı vuruyor, vurdukça da sen nefessiz kalıyorsun, yani yoruluyorsun.
19: Daha çok akıntıya dikkat ederim ama yüzme bilmeme rağmen can kurtaranların olmadığı yerde kesinlikle suya girmem. Uyarılara dikkat ediyorum. Çünkü çok akıntı oluyor. Ne kadar yüzmeyi bilsek de sıkıntı yaşayabiliyoruz.
20: İnşallah kendi gelmiştir.
15: Peki deniz sezonunun başlarında bu kadar boğulma vakası artmışken sessiz tehlike olan rip akıntısına kapılanların ne yapması gerekiyor?
14: Merkeze doğru hızlı bir şekilde çekilen kişi panikliyor ve kıyıya doğru can havliyle yüzmeye çalışıyor. Bu en büyük yaptığı hata. Rip akıntısına kapıldığınızda su o an belki ayaklarınız yere değiyordur ama bir anda çukurlaşıyor, bir anda sizi içeri çekiyor ve merkeze doğru götürürken kıyıya doğru yüzmek yerine paralel bir şekilde 1,5-2 metre yüzdüğünüzde rahat bir şekilde rip akıntısından kurtulabilirsiniz.
2: Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında oynanan karşılaşmanın ardından taraflar arasında kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
5: Hakem düdüğü çaldı, maç bitti. Ancak taraftarlar arasında kavga başladı.

0: Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında iki takım arasında oynanan karşılaşmanın ardından taraftarlar tekme ve yumruklu kavga etmeye başladı. Turnuva kapsamında Ali Efendioğlu ve Yeşiltepe takımları karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişme ile geçen karşılaşmanın uzatma dakikalarında gelen golle skor tabelası 1-1 oldu ve maç beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından iki takımın taraftarları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. O tartışma büyüdü ve tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevik kuvvet ekipleri biber gazı kullanarak grupları dağıttı. Olayın yatıştırılmasının ardından taraftarlar stat çevresinden uzaklaştı.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde yol verme tartışması kısa sürede şiddete dönüştü. Bir kişi yanında çocuğu varken tekme tokat darp edildi, ardından bıçaklandı. Dehşet bununla da bitmedi. Saldırganlar kaçmaya çalışırken yaralı adamı araçla ezmeye kalktı. O anlar kayıt altına alındı.
0: Bir çocuk ve gözünün önünde darp edilen babası. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Her şey yol verme tartışmasıyla başladı. Trafikte başlayan gerginlik kısa sürede araçlardan inilen bir kavgaya döndü. Yanında çocuğu olan bir baba saldırıya uğradı. Önce tekme ve yumruklar geldi. Sonra bıçak çekildi. Sokak ortasında yaşananlar sonrası adam yaralandı. Saldırganlar yere düşen babayı bırakıp kaçmak yerine bu kez araçlarına yöneldiler. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde yaralı adamın üzerine araç sürmeye çalıştıkları görüldü. O sırada çevredeki vatandaşlarda büyük panik yaşandı. Kavganın ortasında kalan çocuksa çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken olayla ilgili şikayetçi oldu. Polis şimdi görüntülerde yer alan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
1: Şanlıurfa Viranşehir'de yapılan denetimlerde tarımsal sulamada kullanılan 62 kayıt dışı kaçak trafo tespit edildi. Bu trafoların günlük 5500 hanenin enerji ihtiyacına eşdeğer kapasiteye sahip olduğu belirlendi.
0: Kaçak trafoyla tarla suladılar, drone denetiminde yakalandılar. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan kontrollerde 62 kayıt dışı kaçak trafo tespit edildi. Kaçak trafoların günlük 5500 hanenin enerji ihtiyacına eşdeğer kapasiteye sahip olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde bu trafoların genel olarak 50 ila 400 dönüm büyüklüğündeki buğday ve pamuk tarlalarının kaçak elektrikle sulanmasında kullanıldığı tespit edildi. Kaçak trafolara el konulması için savcılığa başvuruldu. Dicle Elektrik yetkilileri mevcut teknolojik imkanlarla kaçak elektrik kullanımının gizlenmesinin artık mümkün olmadığını vurguladı. Yürütülen dijital dönüşüm projeleri sayesinde kayıp kaçak oranının %76'dan %35'e kadar düşürüldüğü belirtildi.
1: İstanbul Esenyurt'ta sabahın ilk saatlerinde kurulan pusuda bir kişi hayatını kaybetti. Evinden çıkan Şehmus Mert Korkmaz aracına bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan genç adam olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
2: Sabah saatleriydi. Şehmus Mert Korkmaz evinden çıktı. Aracına doğru yürüyordu. Ancak sokağın başında onu bekleyen iki kişi vardı. Saldırganlar bir süre bekledi ve Korkmaz'ın evden çıkmasıyla birlikte silahlarını çektiler. Peş peşe ateş açıldı. Genç adam daha aracına binemeden kurşunların hedefi oldu. Vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Saldırganlarsa kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri sokağa çıktı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan kontrolde Şehmus Mert Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis şimdi saldırıyı düzenleyen iki kişinin peşinde. Cinayetin nedeni ve saldırganların kimlikleri araştırılıyor.
1: İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda farklı medeniyetlere ait olduğu değerlendirilen 10.185 tarihi eser ve sikke ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik dikkati çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Beykoz'da düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 6.819 tarihi eser ve obje ile 3.366 sikke ele geçirildi. Toplam 10.185 parçadan oluşan koleksiyonun Anadolu Selçuklu, Urartu, Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı başta olmak üzere birçok medeniyete ait olduğu değerlendiriliyor. Uzmanların ilk incelemelerinde ele geçirilen eserlerin önemli bir bölümünün müzelerde sergilenebilecek değerde olduğu tespit edildi. Eserlerin sayısı, çeşitliliği ve tarihi değeri nedeniyle operasyonun son dönemin en kapsamlı tarihi eser yakalamalarından biri olduğu belirtiliyor. Gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çocukların zihinsel sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle teknoloji devlerine yönelik açılan davalar çığ gibi büyüyor. Google'ın video platformu YouTube, kendisini sosyal medya bağımlısı yapmakla suçlayan 15 yaşındaki bir gençle uzlaşma yoluna gitti. Platformların sonsuz kaydırma gibi özelliğiyle gençleri ekran başına kilitlediği belirtildi.
3: Sosyal medya devleri çocukların ruh sağlığını bozdukları gerekçesiyle giderek artan bir hukuki baskının altında. Bunun son örneği ise ABD'nin Florida eyaletinde yaşandı. 15 yaşındaki bir genç platformu kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarladığı iddiasıyla YouTube'a dava açtı. Google davada ısrarcı olmadı. Şirketin sözcüsü tarafların dostane bir şekilde uzlaştığını duyurdu. Ancak 15 yaşındaki gencin hukuk mücadelesi bitmedi. Sırada Meta, TikTok ve Snap şirketlerine açtığı davalar var. Dava dosyasına giren şikayetler dijital platformların karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Genç davacı, sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma gibi özelliklerin zorunlu bir kullanıma yol açtığını belirtti. Bunun da kendisinde anksiyete ve uykusuzluğa neden olduğunu savundu. Avukatları ise teknoloji devlerinin çocukları erkenden sisteme bağlamak için özel stratejiler geliştirdiğini iddia etti. YouTube ise 2015'ten bu yana YouTube Kids gibi sürümlerle gençlere daha güvenli bir ortam sunulduğunu öne sürdü. Bu uzlaşma teknoloji şirketlerine açılan yüzlerce davanın sadece bir parçası. Yılın başlarında 20 yaşındaki bir kadının açtığı benzer bir davada jüri Meta ve YouTube'u 6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti. New Mexico'da görülen bir başka davadaysa çocuk güvenliği konusunda kullanıcıları yanılttığı için Meta'ya tam 375 milyon dolar ceza kesildi.
1: Almanya'da demiryolu ağında meydana gelen iletişim sistemi arızası ulaşımı felç etti. Tüm seferler durduruldu. Binlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. Alman demiryolları şirketi Deutsche Bahn'ın açıklamasına göre makinistlerle trafik kontrol merkezleri arasındaki iletişimi sağlayan dijital telsiz sisteminde arıza yaşandı. Ülke çapındaki tren seferleri durdu. Arıza, yüksek hızlı trenler, bölgesel hatlar ve Berlin'deki Banlieue tren ağını da etkiledi. Çok sayıda tren istasyonlarda bekletildi. Raylarda bulunan trenler en yakın istasyonlara yönlendirildi. Yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışmalar yürütüldü. İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu. Garanti BBVA ile Türk Hava Yolları 25 yıllık işbirliklerini sıra dışı bir proje ile taçlandırdı. Aktif görevdeki bir yolcu uçağının parçasından üretilen özel tasarım kredi kartı Türkiye'de bir ilke imza attı.
3: 25 yıllık ortaklık dikkat çeken bir projeyle yeni bir boyut kazandı. Gökyüzünde binlerce saat uçan bir uçak şimdi cüzdanlardaki yerini alıyor. Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları uçak parçasından üretilen özel kredi kartını tanıttı. yeryüzünde uçuş yapan bir yolcu uçağının parçası şimdi yeni yolculukların kapısını aralayacak özel bir kredi kartına dönüştü. Garanti BBVA ile Türk Hava Yolları 25 yıllık işbirliklerini Türkiye'de bir ilke imza atarak kutladı. İki kurum aktif görev yapan bir Airbus A321neo uçağından alınan gerçek bir parçanın kullanıldığı Miles & Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartını tanıttı.
4: Ya bugün bir özel kartla taçlandırmak istedik çeyrek asırlık işbirliğini. Türkiye'nin değil dünyanın en büyük havayolu şirketi, en çok noktaya uçan havayolu şirketi anlamında söylüyorum. İnanılmaz büyüme yaşadı 25 yılda. Biz bu seyahate başladığımızdan beri biz de aynı şekilde birçok ilke imza atan bir bankayız.
5: Garanti Bankası ile bugüne kadar gelirken şu an itibariyle aktif 440 bin aktif kredi kartımız var. Sayı daha fazla ama aktiflik tanımıyla bu çok önemli bir rakam. Bu 25 yıl boyunca 178-180 milyar mile yakın dağıttık beraber. Dolayısıyla bunu aslında şöyle gözünüzde bir canlandırmak isterseniz bir yolcunun 550 bin kez dünyayı turlayabilecek kadar mil dağıttığımızı da söylemek lazım. Dolayısıyla son derece cömert ve bonkör bir program.
3: Türkiye'de uçak parçasından üretilen ilk kredi kartı olma özelliğini taşıyan kart yalnızca 3879 adet üretildi. Bu sayı Garanti BBVA'nın kuruluş yılı olan 1946 ile Türk Hava Yolları'nın kuruluş yılı olan 1933 rakamlarının toplamından ilham alınarak belirlendi.
4: Müşteriden de çok değer kattığını görüyoruz çünkü büyümenin son 4 senede %80'lere geldiğini gördük. Dolayısıyla çok başarılı bir program, çok fazla seyahat ettiren bir program. Bunu bugün taşlandırmak istedik. Bir çeyrek asır daha inşallah çok güzel bir şekilde bunu görürüz.
3: Özel tasarım kartın üretiminde kullanılan Airbus A321neo tipi uçak bugüne kadar 11 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Binlerce yolcunun seyahatine eşlik eden uçak, bakım sürecinde değiştirilen bir parçasıyla şimdi farklı bir hikayenin parçası oldu.
1: Türkiye enerji dönüşümü için 200 milyar dolarlık bir yatırım planı yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2035 yılına kadar 200 milyar dolarlık yatırım hedeflediklerini belirtti.
6: 85 milyonluk bir ülkeyiz, büyük bir nüfusumuz var, endüstriyel anlamda kalkınıyoruz, çok enerjiye ihtiyacımız var.
7: Nüfus artıyor, nüfusla birlikte tüketim de artıyor. Ve dünya üretime daha fazla ihtiyaç duyuyor. Üretimin olmazsa olmazı da enerji. Türkiye enerjide sürdürülebilirlik adına enerji dönüşümü planını hayata geçirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra'da düzenlenen Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumuna katıldı. Uluslararası yatırımcılar ve finans dünyasının temsilcilerine seslendi. Türkiye'nin enerji dönüşüm yol haritasını anlattı. Yatırım planlarına ilişkin bir sunum yaptı.
8: What kind of policies that we are developing? And at the center,
6: ne tür politikalar geliştiriyoruz? Merkezde görüyorsunuz bir sembol var. Bu size aslında elektrifikasyon gerçekten de enerji stratejimizin kalbinde olmalı. Türkiye'yi elektrifiye edeceğiz.
8: Electrify Türkiye.
7: Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2035 yılına kadar 200 milyar dolarlık bir yatırım hedeflediklerini söyledi. Mevcutlar ve yakında duyacağınız yeni projeler var dedi. Dünyada savaşlar ve krizler arz güvenliğini de tehdit ediyor. Bakan Bayraktar bu anlamda da en önemli önceliğin arz güvenliği olduğunu belirtti. Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı hedeflediğini vurguladı.
9: Enerjiler olmadan bu karbonsuzlaştırma hedefine ulaşmak neredeyse imkan.
7: Türkiye enerji stratejisinde yenilenebilir enerji adımlarında büyük mesafe kat etti. Yenilenebilir enerji kurulu gücü 126 gigawata yaklaştı. Yenilenebilir enerji kurulu gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payı %62 seviyesinde. Bu oranın 2035'te %70'e çıkacağı belirtiliyor. Bunun yanında nükleer enerjide de hedef büyük.
8: Reactors in Akkuyu region in the south coast of Turkey.
6: Akkuyu bölgesinde 4 reaktör inşa ediliyor şu anda Rosatom'da. 4.8 gigawatt. Bir diğer proje Karadeniz sahilinde Sinop'ta olacak. Bir tane de Trakya bölgesinde olacak ve bunlar sayesinde 12 büyük konvansiyonel nükleer tesisimiz olacak.
8: We are working very closely with so many.
1: Konya'da arpa tarlalarına biçer döverler girdi ve hasat başladı. Üreticiler beklenen yağışların ovaya düşmesiyle geçmiş 10 yılın en yüksek rekolte rakamlarının elde edilmesini bekliyor.
0: Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da hasat zamanı. Hububat hasadının ilk adımı olan arpa tarlalarına biçer döverler girmeye başladı. Türkiye'nin tarım başkentinde hububatta son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor.

0: Japonya yüzölçümünün %47'si tarım arazisi olarak kullanılıyor. Geçen yıllarda kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle rekoltede ciddi oranda düşüşler meydana gelmişti. Bu yıl beklenen yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü.
1: 2025 yılını yaşadıktan sonra 2026'da bu verimlerin gerçekleşmesi bizim çiftçiler adına bizi gerçekten memnun etti.
0: Çiftçiler bu sene yüksek verim bekliyor.
2: Yapmış olduğumuz gözlemlerde tüm ilçelerimizde, 31 ilçemizde verimin yüksek olacağını, rekoltenin yüksek olacağını tahmin ediyoruz.
0: Hububat alımı için de randevular açıldı.
3: Toplam 53 noktada randevuları aktif hale getirdik. Üreticimizin arz ettiği tüm ürünleri alabilecek düzeydeyiz. Hububat alımı için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden üreticilerimizin yanında olacağız inşallah.
4: Sıcak hava dalgası Avrupa kıtasını yakıp kavurmaya devam ediyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Avrupa ülkelerinde yaşam durma noktasına geldi. Fransa'da birçok turistik bölge sıcaklıklar yüzünden erken kapandı.
0: Rekor sıcaklıklar Avrupa'da etkisini sürdürüyor. Avrupa ülkelerinde sıcak hava dalgası sebebiyle hayat durma noktasına geldi. Fransa'da ölenlerin sayısı yükseldi. Fransa ülke genelinde ortalama 29,8 derece hava sıcaklığıyla tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Ülke genelinde yaklaşık 1800 okulda eğitime ara verildi. Yaklaşık 60 bölgede kırmızı alarm verildi. Aşırı sıcakların yol açtığı arıza nedeniyle yaklaşık 68 bin hane elektriksiz kaldı. Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapılarını erken kapattı. Ülkede serinlemek için suya giren onlarca kişi ise boğuldu. İspanya, İtalya, İsviçre, Lüksemburg ve Birleşik Krallık genelinde de uyarılar yapıldı. İtalya'da kırmızı alarm verilen kentlerin sayısı arttı. İngiltere'de vatandaşlar plajlara akın etti. Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu'da da sıcaklar etkili oldu. Irak'ta hava sıcaklığı 50 dereceye yaklaştı. Sıcaklıklar sebebiyle klima ve soğutucu kullanımının artmasıyla elektrik kesintileri yaşandı.
4: Yapay zeka devrimi sınır tanımıyor ancak beraberinde büyük tartışmaları da getiriyor. İngiltere'de yargı tarihinde bir ilk yaşandı. Yapay zekanın tüm detaylarıyla hazırladığı bir dava dosyası mahkemede zaferle sonuçlandı. Teknoloji devi Meta cephesindense skandal bir haber geldi. Çalışanların klavye ve fare hareketlerini yapay zeka için gizlice kaydeden şirket, çalışanların sert tepkisinden sonra geri adım attı.
5: İngiltere'de yargı tarihinde ezber bozan bir karar alındı. İlk kez yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Serbest çalışan bir danışman 7000 sterlinlik alacağını tahsil edebilmek için bir yapay zeka hukuk şirketine başvurdu. Sadece 400 sterlin ödeyen adamın tüm dava dosyası, tanık ifadeleri ve savunması yapay zeka sistemi tarafından kusursuzca hazırlandı. Duruşmada ise savunmayı insan bir avukat gerçekleştirse de karşı tarafın profesyonel avukatlarını alt eden yapay zekanın stratejisi davayı kazandırdı. Uzmanlar avukatlık masraflarını karşılayamayan küçük işletmeler için bu adımı adalete erişimde tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Yapay zeka bir yandan adalete hizmet ederken diğer yandan mahremiyet krizleri yaratıyor. Teknoloji devi Meta'nın yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla çalışanlarının klavye vuruşlarını ve fare tıklamalarını gizlice kaydettiği ortaya çıktı. Model Yetkinliği Girişimi adlı bu program, toplanan hassas verilerin şirket içinde herkesin erişimine açık bırakıldığının anlaşılmasıyla patlak verdi. 2000 personelin imza toplayarak isyan ettiği skandal sonrası yönetim projeyi askıya aldı. Sadece bu yıl yapay zeka için 145 milyar dolar devasa bir bütçe ayıran şirkette rızasız takip ve kitlesel işten çıkarmalar nedeniyle iç huzursuzluğun zirveye ulaştığı ifade ediliyor.
4: Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa, 27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 3. kez kültür, sanat ve gastronominin buluşma noktası olacak. İşte detaylar.
6: 27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Bursa Kültür Yolu Festivali'nde birlikteyiz.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8. durağı Bursa olacak. Festival coşkusu Bursa'da 9 gün boyunca sürecek. Bursa köklü geçmişi, zengin kültürel mirası, güçlü sanat geleneği, doğal güzellikleri ve özgün gastronomisiyle festival boyunca ziyaretçilerine kültür ve sanatla iç içe bir deneyim sunacak. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa, 27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak. 9 gün boyunca Bursa'nın gastronomi mirası lezzet noktalarında keşfedilecek. Konserler ve tiyatro gösterisi festivalin coşkusunu zirveye taşıyacak. Festival Bursa'yı yazın en renkli kültür sanat destinasyonlarından biri haline getirecek.
4: Mersin'de zıpkınla balık avlayan bir dalgıç su altında kendisine yaklaşık 4 metre mesafede bir köpek balığıyla karşı karşıya geldi. 3 metre uzunluğundaki köpek balığını görüntüleyen dalgıç yaşadıkları anları büyük bir heyecanla anlattı.
0: Zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Bir süre sonra büyük bir karartı gördü. Önce ne olduğunu anlayamadı ancak dikkatli bakınca karartının bir köpek balığı olduğunu anladı. O an hem korku hem de büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hasan Gürah, Mersin'de Göksu Deltası'nın yaklaşık 1 mil açığında serbest dalış yaparak zıpkınla balık avlıyordu. Ancak zıpkının kamerasına dev bir köpek balığı yansıdı.
7: Böyle bir silüet gördüm, böyle bir karartı gördüm. Hemen kafamı kaldırdım. Çok büyük bir köpek balığı, yaklaşık 2,5-3 metre büyüklüğünde bir köpek balığını fark ettim.
0: Gürah o anda yaşadığı heyecanı işte böyle anlattı.
7: Tabii bu bizim gibi bu sporla uğraşan insanlar için belki de bir daha ömrü boyunca göremeyeceği bir anı.
0: Yaşadığı o unutulmaz andan geriye köpek balığının kameraya yansıdığı o kısa görüntü kaldı.
7: O an sakin kalmaya çalıştım ve zıpkınımdaki kamerayı hayvana doğru böyle doğrultup olabildiğince kaydını almaya çalıştım. Fakat muhtemelen o beni önceden görmüştü.
4: Efendim böylece moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini

0: çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler efendim.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Hamdolsun iyiyiz elhamdülillah. Sıcaklar biraz başladı, rahatsız etmeye başladı ama iyidir elhamdülillah. Bu sene biraz iyi gidiyor aslında, çok da sıcak değil. Ama geliyormuş, haberlerde öyle diyor.
0: Avrupa yanıyormuş abi, Avrupa evet. Kavruluyormuş. Fransa tarihinin en sıcak dönemini yaşıyor diye bir haber okudum ve geldim.
1: Evet, 40'ları görmüşler. Yani düşünebiliyor musun? İnanılacak gibi. Türkiye'de biz 30'larda, 25'lerde, 30'larda gezerken Haziran ayında Avrupa, ki bizden daha kuzey, daha soğuk iklim olarak bildiğimiz Avrupa, arkadaş daha sıcak. Nedir bu işi yani, anlamadık ya. Yani.
0: Avrupa'da pek çok şey değişiyor Hikmet.
1: Evet, hakikaten biz bu birliğe girmeyelim ya. Çok sıcak orası. Peki, öyle diyelim yani.
0: O zaman dünyada ne olup bitiyor? Önce bir ona bakalım ha.
1: Tamam.
0: Olur mu?
1: Tamam.
0: Bu İran'la Amerika arasındaki müzakerelerin ilk turu tamamlandı.
1: Evet.
0: Bu işte Lübnan'daki ateşkesin denetlenmesi için bir komisyon, bir heyet, bir mekanizma, artık ne dersen adına, kurulmasına karar verilmiş. Amerika, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşan 5 üyeli bir mekanizma. Evet. Hal böyle olunca İsrail hani bana demiş, biz tabii dışlandık demiş. İsrail'in yine medyası katil sürüsünü ziyadesiyle yıpratma gayretinde. Tiyatroda yeni bir perde evet açıldı Hikmet abi.
1: Güzel abi, ne güzel. Böyle
0: yiyin birbirinizi.
1: Yani hayır, şöyle söyleyeyim yani. Vallahi ben tebrik ediyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanlarımız, dış siyaseti sıkça tartışan uzmanlarımız, ki aslında ya tenzih ederim, hakikaten bazen yanlış anlaşılıyorum. Bir yerlerde karşılaşınca dedim hocam alakası yok dedim, ben kimseyi kastetmiyorum. Kimseye de
0: üzerine alınan hocalarımız.
1: Ya genel oluyor. Çok genel konuştuğum için böyle çok fazla böyle dedim ya, böyle genelleme...
0: Hikmet abinin çubukla bir problemi var.
1: Çubuk, yok çubuk.
0: Çubuk yok, noktası çubuk. Hikmet abiyi hat safhada rahatsız ediyor. Çubuklu belki yorumcularımıza selam göndermemizin sebebi de o.
1: Ya özel onu da değil, onu da tartıştık daha önce, söyledim. Şimdi bu olayı buraya bağlayacağız. Yani bu yeni konsey, 5 üyeden oluşacak olan yeni bir ekip kuruyorlarmış da. Şimdi mesele şu, bu haber ya abi. Yani bilmiyorum, belki ben çok mu sıkıldım? Mesleki deformasyon mu oldu, ne oldu bilmiyorum. Ama habercilikte de artık çok sıkıldım. Yani yeni medya güzel bir şey, fakat geçemiyoruz bir türlü. Sıkıntı nerede biliyor musun? Şu, hani her yılın bir şey vardır ya, modası vardır. Hı. 80'li yılların televizyon programları bize 80'li yılların sonuna doğru geliyor. 90'larda Amerika'da başlıyor. Hı. 90'ların ortası ve sonuna doğru bize ulaşıyordu. Yani moda yani trend. Nedir o? İşte şey programları var ya, bizde yapıyor Sabah Şekerleri, o işte o enişten beni öptü, ben niye kaçtım, sen neredesin çocuk. Tamam. Var ya, iğrenç. Bunlar Avrupa'da başlıyor, baş bize geliyordu. Bizde etkisi devam etti. Hatta o şeyler vardı, bodyguardlar var böyle stüdyoda içerisinde Amerika'da. İki tane böyle kavga edecekler belli. Bekliyorlar böyle, tam kavga başladı, dalıyorlar böyle. Arkadan çekilen falan. Şimdi hocam şu.
0: Reality şovlardan.
1: Abi öyleydi ama biz de iğrenç. Olmadı, bizde havada uçan adam vardı ya, takla atanlar vardı. Benim iğrenç. Bir şey söyleyeyim mi? Kim olursa olsun, ayırt etmiyorum.
0: Bir şey bey, ne yapıyorsunuz diyordu.
1: Küfürlü bak... programlar vardı mesela bana. Tamam. Yani bayağı küfür etmek için getiriyorlar falan. Aa etmeye böyle, ben size bunu demeyin demedim mi diyor. Lan dedin ya tekrar, gerizekalı. Ha, tabii espriydi bu. Şimdi bunu niye bağladım? Şimdi dünya, valla bunlar ne dedin sen, ne programları?
0: Çıbıklı.
1: Çıbık değil, reality şovlar falan.
0: Ha, reality, evet.
1: Bu hale döndürdük maalesef. Ve biraz da kötü olmasının sebebi, son birkaç yıldır daha da iğrenç hale düştü. Çünkü Trump var. Sen... Hani adam bir tane var, Güldü Güldü Şov'da Hüseyin var bir tane. Adam anlatıyor, herkese böyle diyor. Benim büfem var.
0: verin efendim. Biraz önce andan görüntüyü hazırladı da sen bahsederken. Şimdi Güldür Güldür Şov'a yine değindin. Evet. Değindiğin için sana çıbıklıların Güldür Güldür Şov'daki skeçlerinden bir...
1: Evet, doğru bak, burada diyor, Orta Doğu'da diyor, Amerika haritası üzerinde gösteriyor.
0: Evet.
1: Bunlar var mı? Var. Ben gördüm, söylemeyeceğim ismini. Babül Mendeb'i arayan uzman gördüm ya.
0: Babül Mendeb. Değildir ya.

0: Bak çıkışta göstereceğim. Babül Mendeb nerede? Bir Körfez ülkesi üyesinin Körfez'e kıyısı olup olmadığı soran hoca da gördüm. Vallahi gördüm. Gördüm abi. Şimdi
1: Allah.
0: bu çubuklar en sonunda kadın diyor ki burada. Herkes çubuğu kendine. Şey, çubuklarınıza sahip çıkın diyor. Tamam, çünkü onlar en sonunda diyor ya beyefendi diyor, siz diyor Amerika haritası
1: Ya ben
0: gösteriyorsunuz diyor, Orta Doğu'yu konuşuyoruz diyor. İşte bunu diyorum işte diyor. Çünkü haritalar değişiyor diyor.
1: şaka bir tarafa, ben senin bu noktadaki artık baskılayamadığın hale gelen tepkini Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında Rus birliklerinin
0: Tabii.
1: karadan
0: Meşhurdur.
1: karadan Ukrayna sokaklarında nasıl ilerlemelerinin
0: Tabii.
1: muhtemel olduğunu
0: Tabii.
1: böyle 45 dakikalık uzun bir sunumla,
0: Tabii.
1: çubukla anlatan askeri emekli uzman yorumcusuna ya yok artık dediğin zaman
0: Tabii.
1: hatırlıyorum.
0: Ben
1: Yani
0: çünkü şunun
1: dedim ki
0: için
1: bana ne, Rusya hangi sokaktan girecek de hangi köşeyi dönecek de orada kiminle, bana ne
0: Tabii.
1: dedin ya,
0: Bir
1: bana
0: de
1: ne
0: o
1: dedin,
0: değil de
1: hatırlıyorum, katılıyorum yani.
0: yani evde otururken de ailenle birlikte bakıyorsun. Tankın modelleri anlatılıyor önce. Uzmanı modeli anlatıyor. Onun diyor böyle şey, bu diyor ki, bu diyor Rus tankı olduğu için şu modele
1: Bana
0: gidiyoruz hocam.
1: ne?
0: Sonra bana
1: Ne?
0: diyor ki gereksiz konuşuyorsun. Ha bunlar çok gerekli konuşuyor. Ulan ben hikaye anlatmıyorum zaten. Biz eğleniyoruz en azından lan. Sen ne anlatıyorsun? Efendim Rus tankları İkinci Dünya Savaşı'na itibaren bir başlıyor bir tanesi. Hop İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Rus teknik. Çelik damlular. Oğlum bırak uzmanlar konuşsun onu ya.
1: Doğru.
0: Sen bana ne, ben mi yapacağım operasyonu? O düğmeyi. Bakın orada böyle hocam öyle değil falan filan. Bir de arada şu var. Araya gazeteci giriyor. Siz gördün mü tank? Ben hiç bedelli yaptım. Oğlum, oğlum niye anlatıyorsun tankı, niye anlatıyorsun sen? Senin ne işin var lan? Ondan sonra...
1: Gazeteciliğin olmazsa olmazı, her konudan bir
0: Yani
1: miktar
0: hocam... Ya tamam
1: kulak
0: konuşma demiyorum.
1: dolgunluğu
0: Hobi
1: olması.
0: olarak konuş. Biz de konuşuyoruz. Ben de oturup sana bir
1: Peki.
0: kalp ameliyatı
1: Tamam.
0: anlatayım.
1: Tamam.
0: Şimdi hocam çok özür dilerim. Yani buradan ben izleyicilerimizden şunu söyleyeyim. Hani teeddüp haya ederim. Hakikaten samimiyetle söylüyorum. Çok değerli ilim adamlarımız var. Profesörlerimiz var, güvenlik uzmanlarımız var. Bu konuda çok uzman ve çok iyi analizler yapanlarımız var. İhtiyacımız da var mı? Var. Ama
1: Tamam.
0: tek bir cümle söyleyeyim. Suyunu çıkartmayalım.
1: Doğru,
0: Yani
1: dozunda.
0: 10 tanesi, çünkü yarısından fazlası, çok özür dilerim bak burada kötü gidecek. Kızarlar şimdi. Yani 4 tane konunun 3 tanesi telefona bakmasın. Bakmasın.
1: Tabii.
0: Ben mesela programa gittiğimde dışarıda birkaç dakika bir şey mesaj görüyorum. Hemen böyle yapıyorum. Acaba bana yüklü. Yapmayın lan bunu. Yap. Dayanacaksın.
1: Doğru.
0: Oraya geliyorsan
1: Doğru.
0: dayan dayan. Yani telefonu elini çekeceksin. Bir dakika dur. Bak, moderatör var ya. İsmini vermeyeyim. Adam anlatıyor. Ya böyle savaş çıkar diyor. Çıkmaz lan diyor. Nükleer de bizim moderatör böyle. Kavga etme. Kavga
1: Peki
0: etme.
1: abi. Peki
0: Aa,
1: abi.
0: Mehmet Bey böyle bir şey. Tamam reklama gidelim. Ne reklamı? Sen kimle konuşuyorsun? Sevgiline mesaj mı attın? Ne yaptın? Neyse özür dilerim.
1: Peki.
0: Çok özür dilerim. Ha, burada ne olur bak.
1: Ben
0: 5
1: sana
0: üyeden
1: diyorum ki
0: varsa
1: İran'la Amerika, sen yine gittin moderatörün sevgilisine mesajına
0: hocam
1: geldin
0: işin
1: ya.
0: içinde ABD
1: Tamam.
0: varsa ve Trump vardır. Trump varsa da
1: Sıkıntı vardı
0: o
1: diyorsun.
0: sıkıntı vardır. Peşin konuşmayalım.
1: Bakalım şu 15 gün içinde, 15
0: Ben
1: gün
0: aynı
1: olur
0: yorum
1: mu?
0: çünkü iki günleri
1: Yok,
0: yapıyorum.
1: aşağı yukarı 15 gün sonra, 2 hafta sonra seninki burada.
0: Benimki sarı
1: Geliyor.
0: saç mavi
1: Sarı
0: tamam.
1: saçlı, mavi
0: Tamam
1: gözlün.
0: gelsin. Gelsin göstereceğim ben onu. Yeter diyeceğim ya. Harika işler yapıyorsunuz.
1: Peki,
0: Ben böyle
1: Putin
0: yapacağım.
1: abi, bak gündemdeki bir diğer başlık, dünya gündeminde. Putin
0: Bak.
1: konuşmuş. Yeniden İstanbul görüşmelerine işaret etti diyor haberde. Yeniden
0: Evet.
1: İstanbul görüşmelerine dönebiliriz diyor. Milliyet gazetesinde
0: Bu çok evet.
1: bugün haberi gördük.
0: Milliyet'te var değil mi? Ha tamam
1: Bir
0: dur
1: de
0: tamam. Şurada
1: Türkiye'de
0: var.
1: mi gördük? Yok, şeyde, Yeni Şafak'ta gördük. Putin'den İstanbul mesajı.
0: Bu önemli işte bak. Bu önemli.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes için girişimler yeniden arttı diyor haberde. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da 2022 yılında İstanbul müzakerelerini temel alan barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı. İstanbul'daki müzakereler tarafları ateşkese yaklaştıran en önemli zemin olmuştu. Ancak diyor haberde, Batılı ülkelerin özellikle de İngiltere'nin müdahalesiyle Ukrayna anlaşmaya yanaşmamıştı diyor.
0: Evet.
1: 2022.
0: Şöyle söyleyeyim. Ha.
1: Yani ben sana söyleyeyim, Biden'ın Amerikan başkanı
0: Tabii,
1: olduğu,
0: tabii.
1: İngiltere'nin yine meseleyi karıştıran birinci aktör olduğu dönem, bütün Avrupa'nın yürü aslanım Zelenski koçsun yiğitsin haydi bakalım
0: Evet.
1: dediği dönem. Şimdi O köprünün altından sanki çok sular aktı. En sonunda

İngiltere'nin başbakanı ya dedi ben olmadı yürütemedim o bıraktı. Amerikan başkanı değişti. Amerikan başkanı Avrupa'ya diyor ki kendi kendinizi savunun bana ne diyor.

0: Değildi de efendim dedi. Odessa'dan bir şeyden bahsediyoruz. Kızıldeniz Hazar'da vurdu Rusya'yı falan filan diye. Ben dinliyorum ama diyorum ben neyi anlatmaya çalışıyor anlayamadım. Ya Rusya o Donbas bölgesinin önemli bir kısmını işgal etti. Kontrol zaten Rusya'da. İstediği zaman gevşetiyor, istediği zaman tekrar ateşe geçiriyor. Ve şu anda Rusya bundan çok rahatsız değil. O kendi gücü nispetinde söylüyor bunu. Korktuğundan da değil. Burada bir taraf değilim tabii ben. Ne, bana ne Rusya, Ukrayna. Bana derken bana tabii ki bir şey de bölgesel gücüm ben
1: Taraf
0: çünkü.
1: değiliz abi.
0: Ya, taraf
1: Eşit
0: değilim ben o açıdan
1: mesafedeyiz.
0: söylüyorum. Ama ben şahsen taraf, ben Rusya tarafındayım yani.
1: Öyle mi?
0: Değiş, tabii. Yani şöyle Ukrayna'yı kuran Rusya'dır. Ayrıca de buna parayı veren de Rusya'dır. Bu baştan sonra bela oldu. Belarus gibi bir şey düşün yani. Neyse hikaye uzatmayayım. Şu var. Buna rağmen dikkat çekmiş olması önemli. Çünkü ve İstanbul demesi de önemli bence.
1: Evet.
0: Ve bir şey söyleyeyim. ABD, Rusya diyoruz hep dünyanın en büyük iki tane düşmanı değil mi? Öyle büyüdük biz. Soğuk Savaş döneminde yetiştiğimiz için. Dünyanın en büyük iki tane gücü ve düşmanı. Her zaman söylüyoruz. Rahmetli Mahir kaynakta aktararak söylüyoruz. Dünyanın en büyük iki gücü ve düşmanları sağ sol, rightist, leftist, komünizm, faşizm diye tartışılan güçler hayatları, tarihleri boyunca birbirlerine tek bir kurşun sıkmamışlardır.
1: Evet.
0: Nokta.
1: Nokta.
0: Tek bir kurşun bak.
1: Doğru.
0: Bak, aynı ırklar birbirini yemişlerdir. Slavlar yemiştir. Değil mi? Efendim Rusya-Ukrayna savaşıyor mesela. Çok farklı ırklar bunu bahsediyoruz. Kültürden. Değil mi? Ama bunlar sıkmamışlardı birbirlerine. Ve Ukrayna savaşından Rusya ne kadar kaybetmiştir bilemiyorum. Ama Rusya şu anda kazanmaktadır. Dönüşümünden bahsediyorum. Artı kendi iç sorunlarını da halletmiştir bu dönemde Rusya. Bu çok önemli bir şey. Uzun yıllar yaptırımlarla sıkıştırılmaya çalışılıyordu. ABD kazanmıştır. Avrupa kaybetmiştir mesela. Bu savaş sayesinde.
1: Peki Hikmet abi
0: İlk
1: aklıma bir
0: defa
1: soru.
0: Avrupa ilk defa gözlerini açıp ya bir dakika bir saniye biz Türkiye istemiyoruz da neden lan biz neyimize güveniyoruz ki?
1: Aklıma
0: Baldırı
1: gelen
0: çıplak.
1: ilk soru şu. Şimdi bu kadar kargaşa sıkıntı niye cereyan etti? NATO'nun genişleme hamlesiyle.
0: Tabii.
1: En
0: Bravo.
1: azından o dönemki siyaset bu doğrultudaydı.
0: Rusya
1: Ne
0: zaten bunu söyledi
1: dediler?
0: kaç defa.
1: Ne dediler?
0: Hepsi
1: Ukrayna'ya bir havuç uzatıldı. Şimdi öyle olunca Rusya buna tahammül edemedi, kabul edilemez buldu. Sınırına dayanmış bir NATO, hoş Türkiye de NATO müttefiki ama bizim ilişkilerimizin olağanüstü seviyede iyi olmasının bir kenara koyman gereken bir başlık olduğunu
0: Doğru.
1: söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de bu barış görüşmelerinin yapılmasına atıf önümüzdeki 15 gün sonra, önümüzdeki ay başında, Temmuz başında NATO zirvesinin Türkiye'de yapılacak olmasına da bir mesaj niteliği taşıyor mu acaba Hikmet abi?
0: Bence bilmiyorum yani çok emin olamam yani kafasından ne geçiyor yani tevafuk budur zamanlama manidar mıdır bilemiyorum onu yani çok şey, zorlama yorum olur yani. Evet yakın vakitte oldu. Rusya ile daha doğrusu şöyle söyleyeyim enteresan bir şey söyleyeyim. Rusya ile Türkiye demeyeyim. Bir vaka bu. Ne yapalım? Valla böyle bu yani. Erdoğan'la Putin'in arası iyi.
1: Evet.
0: Liderlik bazında giden. O yüzden bu şavalaklar bizim kendi şavalaklarımızdan bahsediyorum. Yoksa dünyada böyle bir şey yok. Dünya kabul ediyor. İçimizdeki şavalaklardan bahsediyorum. Hani aslı liderimiz hani şak dalga geçiyor ya kafa, bidon kafalı. Aslı liderimiz bunu yapmıştı falan. Aslı liderimiz lan. Bunu biliyoruz. Eşek gibi biliyorsun bunu. Eşekler gibi biliyorsun. Aslı liderimiz. Senin o çok sevdiğin, öpüp kokladığın, başına koyduğun, değil mi? CHP, altı ok, altı ok CHP, Atatürk'ün partisi, koltuk, but kutsal, layıklık elden gidiyor. Lan bu ekibin pavyon, peştemal ve köpükten olduğunu gördün. Kendi gözünle de gördün bak. Allah gösterdi sana. Sen bu ekibi kazanması için bir tarafını yırttın. Bir tarafın kalmadı. Bir tarafın kalmadı ya. Yırttın. Parçaladın. Onlar da seni yırttı. Dediler bu yoz dili iyi bir şey değil. Neticede bu. O yüzden mübarek adam. Tırnak içerisinde mübarek adam. Kıymetini bilin. Erdoğan liderliğinde olan bir şey bu. Sen gene gittin. Vallahi güzelleme için söylemiyorum. Bu bir gerçek.
1: Doğru.
0: Ben de bakın batı açsın. Şöyle biraz takip edin ya. Ya çubukları bırakın. Kompakt hale, küçük hale gelin. Dağıtmayın konuyu benim gibi. Ben hikaye anlatıyorum. Dağıtırım. Dede Korkut'tan gelirim ama içeri. Merkezimiz şu. Erdoğan bir dünya lideri. Bunun Erdoğan sevgisiyle alakası yok. Vallahi yok. Neden şu lider? ABD ve Avrupa üyesi ülke ve Orta Doğu

0: Erdoğan üzerinden konuşuyorlar. Hani diyor ki ne yapar Türkiye? Derken Türkiye'nin dış politikası Erdoğan'ın şeyinde, uhdesinde ve onun çok özel kararlarıyla, onun çok iddialı ve meydan okuyan tavrıyla belirlenir ancak. Erdoğan'ı ikna edelim diye gidiyorlar. Gerçi doğal bir şey bu, çünkü ülkenin cumhurbaşkanı. Ülkeyi yönetiyor sonuçta. Ama bir adı var adamın. Adamın adı var adı. Bak Trump deyince ne yapıyorsun? Hemen F ile başlayan Carlos Federaller diyorsun değil mi? Niye?
1: Evet.
0: Adam o kadarlık adam. Ya da mesela düşün, tahayyül et. Özgür Özel Cumhurbaşkanı mesela. Hani eline alınan bir şey vardı. Onu
1: Ben o
0: bulamadım
1: kadar
0: belgesel.
1: empati yapamıyorum.
0: Üflü çeviren bir şey var bu. Şöyle bir adam var karşıda mesela. Ya adamın hafifliğini öyle görsel bir şekilde anlatmıyorum. Siyasi hafifliği de var adamın. Yani şu bak, okumakla olan işler değil bunlar hocam. Vizyon meselesi. Yani dava meselesi. Bir adam doğduktan sonra ben layıkım, layık kalacağım, layık gebereceğim, çıkacağım, kabıyı çekeceğim. Alkol sağlığa zarardır. Rakıma karışma, çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretme diyen bir şavalak dedim bak, isim vermiyorum. Bu ülkeye vereceği bir şey yoktur. Çünkü vizyon şu kadar. Ha bir de abi sen beni aşağı, ben inkılaplara otomatik sayıyorum. Bir de acayip slogan atabiliyorum. Ne sloganı? İşte bir Türk dünyayı beder. Buduma oturturum.
1: Türkiye laiktir,
0: Ha bir
1: laik
0: de elimin
1: kalacak.
0: sırtına böyle vurabiliyorum. Bir de
1: Tamam.
0: peştemalim var.
1: Tamam.
0: Evet, çünkü laikim ben. Çok üstünüm
1: Tamam.
0: ben. Oğlum bir halt değilsiniz
1: Şimdi
0: lan.
1: bak
0: Değilsiniz.
1: geçen hafta
0: Adam
1: Sayın
0: küçüklüğünden beri hep söylüyorum. Onur duyuyorum. Çok şu anda çok da eleştiriyorum zaman zaman da. İmam Hatipliler'de bizde verilen bir misyon, bir vizyon vardı. Buna teşekkür etmeniz lazım. Düşmanlık yapıyorlar ya. Neden biliyor musun? Çünkü bize öğretilen hep şey şu. Böyle öğretildi bilmiyorum yani. Aramızda büyük fark var hakikaten. Biz Saint Joseph mezunuydu. Aramızda fark var. Onlarla biz Karalamış'ta basketbol oynardık. Tiyatro takım. Çok iyi tanıyorum karşıdan. Fark şu. Benim bakışım şu. Okuldan mezun olacağım. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Ondan sonra biz atom bombası yapacağım. Bu şaka değil. Biz dünya göre Osmanlıyız. Balkan bizim. O bizim. Öteki diyor ki Amerika'ya gideceğim. Orada yaşayacağım. Orada Bourbon takılacağım. O da Saint Joseph mezunu. Böyle değil. Bunu yapacağım. Biz lan sen ne okudun? Ben İmam Hatip'te okudum diyorum adama.
1: Tamam,
0: Ulan
1: bak.
0: diyor Kur'an-ı Kerim okuyarak diyor adam bile. Ulan diyor ben Saint Joseph mezunuyum. Ben Avrupa'ya gideceğim. Eğer kazanırsam Stanford'da bir yer arıyorum kendime. Aynı yerle basketbol oynuyoruz he. Sen ne yapacaksın? Abi ben bu ülkenin işte geleceğinde biz yöneteceğiz ülkeyi. Oo diyor bu salak mı Allah'a bir. Bu 70 model diyor şey. 70 model diyor sağcı.
1: Kutlamıyorum da diyor
0: Alakası yok.
1: mu?
0: Benim tarafım yok dedim ben. Ha
1: Kutlamıyorum.
0: kutlamıyorum. O kutlamıyorum dedim.
1: Heh.
0: Şimdi mesele şu, o yüzden Erdoğan böyle bir adam. Ben niye bunu anlattım yani?
1: Bak şu. Ben
0: Artık
1: şimdi
0: Putin'i mi anlattım ben?
1: şimdi ben reji
0: Ha
1: yine bir
0: pardon.
1: kötü
0: Özür dilerim.
1: sürpriz
0: Ben gene...
1: yapayım. Geçen hafta Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
0: Ha doğru. Biz
1: tarafından
0: bunu
1: kabul
0: konuşuyorduk. Evet. Biz
1: edilmişti.
0: bunu konuşuyorduk.
1: Şimdi Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığını Hikmet Bey'in ifadesiyle söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismine borçlu olduğumuzu da kabul
0: Öyle.
1: etmemizi icap ediyor. Ve bu uluslararası arenadaki
0: Geçik.
1: ağırlığımız
0: Tabii.
1: uzun süre muhalefet partisinin dünyada yalnızız, tek başımızayız, efendime söyleyeyim herkes bizi terk etti, Batı bize sırtını çevirdi, eksen
0: Evet.
1: kaydı, bilmem ne oldu falan diye türlü tezviratlarla korku salmasının ötesinde oluşturulan muazzam bir diplomatik güç var. Geçen hafta Hakan Fidan'ı kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Birkaç sene önce de, şimdi o görüntüyü de isteyeceğim Polat'tan, her iki görüntüyü de kıyas için kullanacağım. Fransa Cumhurbaşkanı'nı, bakın bizim Dışişleri Bakanımızı, Fransa'nın Cumhurbaşkanı Putin'i davet etmişti. Masada oturdukları kısma gelecek muhtemelen şimdi Putin. Evet, şimdi verin görüntüyü, bakandan verin görüntüyü. Rusya Devlet Başkanı, öyle ya da böyle dünyadaki en kıdemli, en tecrübeli liderlerden, dünya liderlerinden biridir Putin.
0: Doğru.
1: Sayın Fidan ile
0: World
1: ru be ru, yüz yüze,
0: leaders.
1: yakın temas. Hiç öyle alçak koltuk, yüksek koltuk diplomasi de biliyorsunuz. Genellikle böyle mesajlar hareketlerle vesaireyle verilir. Şimdi burada gördüğünüz üzere ru ve ru yan yana. Yanında Sayın Büyükelçimiz Tanju Bilgiç de var Sayın Bakanın. Putin'in yanında da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov var.
0: Sergey Lavrov, evet.
1: Şimdi baktığınızda bu bir devlet başkanının bir dışişleri bakanına gösterebileceği maksimum ilgi. Öbür karede de radyodan bizi dinleyen dinleyicilerimiz için tasvir edelim. Öbür karede de yahu sen ne işin var burada, ciddiye almadığın bir figürsün dediği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron var. Ki bu fotoğraf karesi sizi çok şaşırtmasın. Bunun video görüntülerinde de hani Putin'in rahatsızlığı doğrudan hissedilebilir bir rahatsızlıktı. Ya bunu öylesine bir hatırlatmak istedim. Şu anlamda hatırlatmak istedim. Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığının her geçen gün artarak devam etmesinin yegane sebebi Sayın Cumhurbaşkanı.
0: E tabii ki yani şu var yani bir de yani şimdi de sözlerimiz doğru anlaşılsın. Bu neticesi. Yani bu böyle şak diye 2002'de böyle bir şey göremezdin yani. Görebilir miydin? Mümkün değil. Neticesi.
1: Evet.
0: Yani son çeyrek asıra yakın bir şekilde yaklaşık 22-23 yıl boyunca bu adamın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın uygulamış olduğu dış politika değil aktif, rahmetli Mehmet Barlas'ın çok güzel ifade ettiği vakti zamanında sabahtaki köşesinde hakikaten budur. Bazen bir karış yazı okursun, o her şeyi oradan özünü alırsın, üzerine 1000 tane fikir çıkar. Aktif dış politikanın sonucu bu abi. Bak biraz önce söyledim, meydan okumanın sonucu bu. Cumhurbaşkanı var, Cumhurbaşkanı var. Ha diyeceksin yetkilendirdi, tamam. Daha önceki haliyle yetkili miydi, yetkiliydi? Ne dedi adam bak? Pardon özür dilerim, diyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Sayın Erdoğan ne demişti? Ben o koltuğa otururum. Biliyoruz, hatırlıyor musun? Ve diyor yetkimi de sonuna kadar kullanırım.
1: Bak, koşan ve terleyen Cumhurbaşkanı olurum.
0: Türkiye'yi okumak mı istiyorsunuz abi? İşte Türkiye'yi böyle okuyun. Ey andavallar. Kendi siyaseten muhalif yere koyduğunu iddia eden, aslında muhalefet yapmayan, Erdoğan karşıtlığı üzerine konulan andavallara sesleniyorum. Andavalsınız. Ve bu hal bu şekilde siyasetle böyle şekillendirdiniz. Ve sizin yüzünüzden oldu bunlar. Siz böyle gördünüz ya, böyle anlattınız millete. Halbuki böyle bir şey yok. Kendinize inanmadınız. Erdoğan'ın meydan okuması neticesidir bu. Çünkü bu bir daha şimdi ne yaptı? Ahmet Necdet Sezer örneğini verdik yıllar boyunca. Neden bir adam ben Cumhurbaşkanı olurum ama neden bir adam bunu söyler? Bir düşün. Dünyanın herhangi bir yerinde düşün. Yani Trinidad and Tobago diye bir ada bilmem ne düşün. Onun başkanı olacaksın. Reisi olacaksın. Neden şunu dersin? Ben ama yetkilerimi kullanırım. Ne demek abi bu? Ya genel müdür tabii kullanacaksın dersin değil mi?
1: Evet.
0: Türkiye gerçekleri budur işte. Sana öyle öğretirler. Semboliktir. Bu ülke vesayet yönetilir. Ne demek o? Geceliğin bakarsın genelkurmayın ışıkları açık mı kapalı mı? Ya da bir tane alçak bir darbeci postalı yalamaktan dini kalınlaşan köşe yazarı bir tane çıkar der ki üst düzey bir subayla konuştum. Çok rahatsızmış bu genç subaylar der. Ne derler? Ha, o yüzden o yetkili kullanamazsın lan
1: ya
0: sen.
1: Ya da derler. Görünürde sivil toplum kuruluşunun temsilcisi tabii, tabii. Olup da biz asılız bu ülkede biz istemeden Bravo. Hiçbir şey olmaz
0: ya
1: diyenler.
0: Da başka bir bit yavrusu çıkar. Bit yavrusudur o. Çıkar. Tamam. Rektördür ama o. Ordu göreve der mesela. Çağdaş medeniyet ordu göreve. Ulan bu ne? Anayasa.
1: Senin işin akademisyenlik lan. Tabii, özür dilerim tabii. Lan dedim
0: şimdi
1: ama.
0: Şimdi bu kızgınlığı öfkemizin bir sebebi
1: var. Üniversiten tabii, dünya bravo. Sıralamasında kaçıncı sırada diye sorarlar o rektöre.
0: Onun işi yok. Onun o bir öyle geldi sakal burada topuğumdan çıktı girdi çıktı. Onun derdi başkaydı.
1: Ulan yediler mesela, bu ülkeyi
0: tabii,
1: be.
0: Tabii tabii öyle. Bak hocam biz bu 80 yılı böyle kaybettik. Yemin ediyorum böyle kaybettik. İşte benim o dediğim abi sen orada ne işin var arkadaşım? Ben Stanford'a gideceğim falan sen de burada git Türkiye'yi kurtar. Dediğim benim Kalamış'taki arkadaşlarımdan yola çıkarak söylüyorum. Ya hepsi öyleydi. Bir kısım böyleydi. Evet ben kurtaracağım. Çünkü sana bırakırsak yapacağım bu. Yani şöyle söyleyeyim. Acı bir şeyden sana söyleyeyim de tekrar konuyu atlayayım. Bildiğim bir şeyden bahsediyorum. Ya Boğaziçi Üniversitesi elektrik elektronik mezunu oluyorsun. Ve toplam 50 kişi falansın. Belki 40 kişi bilemiyorum. Bu ne demek biliyor musun? Türkiye'nin ilk 40'ı demek.
1: Evet.
0: O dönemler.
1: Çok özel zekalar
0: Boğaziçi
1: demek.
0: Boğaziçi Üniversitesi elektronik
1: evet.
0: Mühendisliği.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Bunu kazanacak benim arkadaşımı kazandırtmıyorsun.
1: Nasıl?
0: Ben Mahmut Faruk Akşit.
1: Kazanacaktı.
0: Tabii neden kazandırtmıyorsun?
1: Neden?
0: E çünkü İmam Hatip'lisin. Sen makineye gir.
1: Kaç sayı? Şimdi, sen hani daha çünkü, fazla soru da yapsan ben senin paçandan tutup aşağı çekerim
0: mesele
1: diyorsun
0: bu değil.
1: Yani. Peki
0: mesele
1: tamam.
0: Bu değil.
1: Tamam.
0: Bu sınıfın içerisinde 40 kişilik sınıfın içerisinde 40 dedim yuvarlak söylüyorum. 39 tanesinin ilk amacı yurt dışına kapağı atmak.
1: Bravo. Aynen öyle.
0: Bak. Benim
1: Türkiye'de Alman fonları tarafından fonlanan liseler biliyoruz. Almanya'da

0: Amerika'daki üniversitelere ya, sınavsız değil, girebildikleri için Türkiye'nin o LGS'de ilk o full yapan çocuklarını alıp devşirme noktasına giden şeyler, yapılar biliyoruz biz bu şeyde. Neyse, adam konuştuk başını benim.
1: Adam değişme işi.
0: Tabii canım zaten.
1: Ben gidecek adam bunun 39 tanesini yurt dışına kapı atma planları.
0: Evet.
1: Eğitimini devam ettirmek için.
0: Evet.
1: Tabii, güzel, değişme derdi yok. Ne yapacak? Çünkü benim buradaki laboratuvarda çalışacak bir alanım yok diyor. Haklı. Amerika gitmesi lazım. Gitmek zorunda. Boğaziçi Üniversitesi yurt dışından gelen çok iyi bir profesörün İngiltere'den almış olduğu profesörlük unvanını tanımayan yok. Tekrar imtihana soktu bu profesörü. Böyle bir ülkedesin. Doğru, haklı.
0: Peki.
1: 39'un çoğu gitti ve 39 gittiyse de çoğu kaldı. Bir kısmı dönmedi. Azı döndü. Birkaç tanesi kaldı Türkiye'de. En iyi zekalar.
0: Tamam.
1: Değil mi? Bir tanesi benim arkadaşım, isim vermeyeceğim, rektör şu anda.
0: Tamam.
1: Ve bu ülke için çalışıyor şu anda.
0: Tamam.
1: Şimdi bu şey değil ya, manfaat karşıt değil, o teyici. Bu da rektör. Şimdi bakıyorum Türkiye'nin, ben sonra bakıyorum o geçmiş ve gençlik yıllarıma. Bir taraftan diyorum ki niye gitti lan bunlar? Hani Türkiye'yi kurtaracak hep beraber adamın laboratuvarda kullanacak iki tane deney tüpü veriyorlar adama. Ondan sonra o en fazla da suda şey yapar. Oksijen çözeltirsin. O kadar. Hani var ya çözelti koyarsın. O kadar. Adam Kanada'ya, Amerika. Diğer taraftan bakıyorum. Oradan haklı çocuk. Okuduğun bar dön lan. Yok. Dönmüyor. Ya da kendi âli menfaatleri artık dönüşüyor insanlar. Yani niye ben demiştim hatta, neden büyükelçim dedim. Siz 3 yıldan buradasınız. Hani artık halkı tanıyorsunuz. Coğrafyayı tanıyorsunuz. Dedim niye burada daha fazla kalmıyorsunuz? Niye bu büyükelçiler sürekli değişiyor? Dedi ki bu evrensel bir şeydir dedi. Yani bir insan 3-4 yıl boyunca bir ülkede kaldığı zaman artık o ülkeyle, değerleriyle birlikte fazla bir özdeşleşmeye başlıyorsun. Fazla bir hayranlık başlıyor, sevgi başlıyor, bir bağ oluşmaya başlıyor. O yüzden sürekli 3 yılda bir çekilir, tekrar yeni bir bölgeye atanır demişti bana. Bizimkiler de öyle oldu. Bizim çocuklar diyoruz ya, çocuklar hepsi gitti okudu orada. Şimdi bütün bunları şunun için söyledim. Bütün kayıp yıllarımızın sebebi buydu.
0: Evet. Şimdi
1: ve şu an Türkiye'de olan şeyler, bakın son 20 yıldan beri meydan okumanın sebebi artık elinde her şeyin var. Bak o dediğim çocuklar, dönden çocuklar. Efendim MIT'de eğitim gören Selçuk Bayraktar.
0: Evet.
1: T'yi gelen bir dürü Faruk Akşi, benim sınıf arkadaşım motor yapıyor. Evet. Döndü o çocuklar. Ve o çocuklara eğer neydi hikayesi? O çocukların karşısında eğer sen 28 Şubat'taki adamları koysaydın başına. Tamam bak, CHP olsaydı iktidarda bunu vallahi bunu kabul edin ben. Bunu kabul edip küfredeceğim burada. Olsaydı yemin ediyorum onları şimdi kıyıda köşede sen çok güzel bilgisayar kullanıyorsun galiba, gel buraya hocam. Hocam ben ABD program yaptım. Gel program yaparsın. Gel nüfus müdürüne gel buraya. Heh. Bak sen burada kayıtları giriyorsun. Nüfus kağıdı değiştirmek isteyenlerin numaralarını gir yavrucuğum oraya. Niye? Çünkü senin sayende yüzük var. Ne hocam?
0: Ha, yüzük sayende.
1: Sen biraz Müslüman gibi görünüyorsun. Bize laik lazım.
0: He.
1: Bu dinozorlar, bu şimdi, alçaklar yüzünden.
0: Tamam.
1: Bu laik diye kendini ifade eden kökten laikçi alçaklar yüzünden bu ülke ilerlemedi. Erdoğan bunu yıktı. Devirde attı.
0: Gayet güzel.
1: Doğru
0: şimdi
1: mu?
0: O zaman hızlıca devam edelim ki
1: bunu hazmedemiyorlar hocam.
0: O kökten laikçi, laik atak geçirenlerin Zonguldak'tı sanıyorum. Heh, işte muazzam bunlar. Bir şovu var, ona da vakit kalsın. Ona da söyleyeceklerimiz var. Bunlar bu ara pek fazla peyda olmaya başladı. İçişleri Bakanlığı valiliklere talimat yazmıştı ya. Başıboş sokak köpeklerini toplayın diye. Bir anda o talimat da aklıma geldi. Neyse. Efendim dün Polonya...
1: Ağır oldu hocam, kavgada söylenmez.
0: Dün Polonya, az bile söylüyorum. Hatta radyo televizyon üst kurulu olmasa o Antalya'da markette karşılaştığı kapalı kızlara... siz hangi tarikattansınız diye soran.
1: Tabii, onu veririz ona herhalde.
0: Ben kendimi tutabilirsem vereceğim. Ona çok muazzam ifadem var ama Rütük var işte. Neyse olsun. Şimdi Polonya Cumhurbaşkanı efendim dün Ankara'daydı. Şimdi Hikmet abi muazzam bir hikaye. Emin hatırlattı yayından önce.
1: Hı.
0: Lehistan, yani bugünün Polonya'sı.
1: Aa, hocam tamam, Lehistan, anladım. Lehistan dedin ya, anladım ben yani.
0: Tamam. Osmanlı'yla ilişkilerinin
1: sardın geri.
0: Gayet iyi olduğu bir ülke. Ve Prusya, Rusya ve Habsburg imparatorlukları tarafından 1795'miş. 1795'te parçalandıktan sonra Osmanlı bu durumu kabul

0: yetmiyor. Ama gücü de o parçalanmayı engellemeye yetmediği için şöyle bir yol izliyor. 1795 diyorum, Osmanlı yıkılana kadar 10 padişah daha göreve gelmiş ve bu bir devlet geleneği olmuş. Devlet geleneği. Sayın padişahın yabancı esir sefirleri kabulünde her zaman bir sandalye boş bırakılırmış. Ve o bırakılan boş sandalye için padişah "Lehistan sefiri nerede?" diye sorduğunda oradan Vezir-i Azam "Yoldadır efendim." cevabı verilmiş. Bu diğer salonda bulunan bütün büyük elçilere, o zamanın ifadesiyle sefirlere de bir mesaj niteliği taşırmış. İki ülke ilişkileri aslına bakarsanız bu kadar derin ve eskiye dayanıyor. Dün işte o Lehistan'ın sefiri değil ama Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın misafiri olarak Ankara'daydı. İkili ilişkiler, bölgesel konular, savunma ittifakımızın güçlendirilmesi ki bugün o kısmı öne çıkarmış akşam gazetesi. Savunma ittifakının güçlendirilmesi noktasında önemli bir ziyaret ve önemli bir görüşmeydi. Var mı söyleyeceğim bir şey bu konuda?
1: Valla ben dünya liderini ben arkasında anlattım. Bu detayları da bu şekilde haberleri alırsınız. Ama adam bu adam. Yani dediğim adam bu adam. Yani bu Belçika unutmuyorum. Çok sevdim ben o adamı. Kimin adı ismi hatırlamıyorum. Küt bilmem ne. Frauberg bilmem ne. Belçikalı.
0: Kral şey prens.
1: Yok ya savunma bakanı.
0: Ha savunma bakanı tamam.
1: Ben sağ 26'ya gittim bir anda. Hoşuma gidiyor. Yani bunları görebilmek elhamdülillah. Değil mi Ayasofya? Rahmetli babam. Ahmet Meydanı. Bir de böyle şeyler hayallerimiz olduğu hiç hoşuma gidiyor. Bak ben mühendis falan değilim. Bir şey de yapmıyorum ama yapacağımızı söyledik biz zamanında.
0: Eyvallah.
1: O dedim şu. Ne demişti? Ya Türkiye anormal işler yapıyor. Normal değil bunlar. Bizden çok ileri gittiler. Türkiye savunma bakanı söylüyor bunu. Yani bizim düşün savunma bakanımız başka bir ülke söylüyor. Değil. Belçika savunma bakanı diyor. Diyor ki bizim diyor hızlanmamız lazım ve örnek almamız lazım. Özellikle hava teknolojisinde, yeni teknolojilerde çok güçlü bir ülke ve bizden çok daha ileride ve hızlı ilerlemişler bunlar. Görünce bravo. Anladım diyor adam.
0: Bravo.
1: Tabii 250 tane havacı görünce bak şöyle motorundan tut pervanesine kadar. Jet motoru gelişiminden tut metal teknolojisinde. Hani bu var ya sıvı metali sıvı halde bazı kompozitlerle bir araya getiriyorsun ve döküm yapıyorsun. Özel bir isim var unuttum neyse. Buraya kadar adam bakıyor ya bu ne bu ne bu ya ne bu? Bir şey kalmamış ki zaten sizin. Siz ancak inovasyon evet diyen bir adam. Bu da aynısını mesela. Bak beraber hedef açıklıyorsun Polonya'yla.
0: Evet.
1: Yani bir batılı bakışı bu. Ben Almanya'yı da önemsiyorum. Almanya diyor ki biz ortak bir şey koyalım. Yani özellikle orta menzilli savunma füzelerinde Türkiye ile işbirliği yapalım diyor. Sana yıllar boyunca dünyanın en kıymetli şeyi olan tüylü FETÖ şapkadan fırlayıp gelen Mercedes'i satan adamlar diyor ki senden füze alabilir miyim? Sonra Erdoğan diyor ki bunlar bizi kıskanıyor. Almanya bir ulan kıskanıyor. Gidin görün kıskanılacak durumda.
0: Tamam.
1: Adamlar kıskanacak durumlardan. Tamam neyse ben sonra.
0: İçeriye geçiyoruz.
1: Geç abi çok fazla bile uzattık. Budur yani.
0: Mesela bu. Olsun.
1: Kim gelirse gelsin herkes haddini bilecek. Hududunu bilecek abi Türkiye'ye karşı. Bakışlar değişmiş durumda ben bundan mutluyum. Ha enflasyonumuz bilmem neyimiz falan filan. Tabii ki sorunlarımız vardır. Ama hocam lütfen birbirimizi hırpalamayalım. Bırak zaten kavga var. Ya eğlenmek mi istiyorsun? Abi gerek yok. Futbolu da bırak. Otur CHP'yi seyret. Pavyon var, köpük var, parti var. Birbirini düdüklemek var. Her şey var hocam. Bak seyret, eğlen.
0: Şimdi o zaman CHP meselesine geçmezden önce Sayın Cumhurbaşkanı dün Polonya Cumhurbaşkanı'nı ağırladığı gün aynı zamanda da AK Parti MKYK toplantısına başkanlık etti. Bugün Milliyet Gazetesi'nde bir haber var. İçeriden sızan bilgiyi aktarıyor, haberleştirmiş Milliyet Gazetesi. İşinizi sadakatle yapın diyor Sayın Cumhurbaşkanı MKYK, AK Parti MKYK üyelerine. Her koyun kendi bacağından asılır anlayışının AK Parti'de yerinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, hiç kimse başına buyruk hareket edemez, yetki sahipleri siyaseti ciddiye alacak, almazlarsa bedelini ödeyecek, herkes işini liyakatle, sadakatle almışlar yapacak diyor. Bu AK Parti'nin en yüksek karar organı Merkez Karar Yürütme Yönetim Kurulu MKYK'da partinin zirvesine yapılmış olan uyarı. Herkes haddini bilecek. Herkes işini liyakat ve sadakat esasına göre yapacak ve herkes her koyun kendi bacağından asılır deyip kişisel menfaatleri ya da kişisel hırslarıyla hareket etmeyecek, eden de bedelini öder diyor, evet, Sayın mesajı, Cumhurbaşkanı.
1: Mesajı alan almıştır.
0: Bir yandan böyle bir durum varken diğer yandan da Türkiye'yi yönetmeye talip ikinci parti, en çok oy alan ikinci partisi Türkiye'nin, aynı zamanda da biz yönetelim diyen partide de kazan kaynamaya devam ediyor.
1: Hocam çok bunların dışında bir şey ama bir cümle şuna bana izin verir misin, şunu söyleyeyim. Bu milletle ilgili Özay Şendir'in çok güzel bir haberi varmış da şu anda görünce güzel bir cümle. Bu cümleyi okuyayım abi. Sadece genç mühendislerimiz adlarını formalar yaptı falan. Neyse uzatmayayım. Diyor ki Türkiye'de milyon değil milyar dolarlık sözleşmelere imza atıyor. Ve alt taraftan koymuş. İhtar, Ejderha, Gökberk. Bütün bunlar savunma sistemleri ve dünyaya ihraç edilen sistemler abi. Biraz önce anlattığımın arkası bu. Sadece şey zannetmeyin. Bir pervane, bir İHA değil. Adamın dediği de bu. Polonya'nın dediği de bu. Almanya'nın dediği de bu. Fransa, İngiltere ve ABD'nin dediği de bu. O kadar savaşa girdi. Hala yıpranmadı ve hala ordusu çok güçlü. Bu adam harika işler yapıyor. Ben buna hatta aman İran meselesine Türkiye olursa iş biter. Tiyatro bozulur. Uzaktan Türkiye'yi fazla yardım da istemeyin. Ben böyle okudum. Biraz da haberin sebebi bu. Şimdi sen bütün bunları ihraç eden bir ülkede Allah muhafaza hiç savaşa girmek ister misin? Soruyorum, girmek ister misin? Oğlum dünyada biz hala hazırda son 25 yıldır terörle mücadele kapsamında aktif olarak savaşan bir ülkeyiz zaten biz. Biz ABD ile savaştık Orta Doğu'da ya.
0: Doğru.
1: Onu bilmiyorlar bunlar. Doğru. O yüzden buradan bakmak lazım.
0: Şimdi
1: tabii sen pavyona gel. En sona gel.
0: Ben ısrarla gelmeye çalıştıkça sen ısrarla bizi dışarı çıkartıyorsun.
1: Bunu söyle, güzel bir haber.
0: Evet güzel haber. Özay. Görünmeyen çocuklar Milliyet'in bugünkü manşeti. Aslına bakarsanız o
1: kaç milyar
0: perdenin, perdenin arkasındaki emek sahiplerine atıf yapılan bir durum. Buradan haberi de Özay'ı da tebrik edelim. Salı geçti.
1: Grup yaptılar.
0: Salı geçti. Bir taraftan AK Parti MKYK'da işinizi sadakatle yapın.
1: Mesaj verildi.
0: Liyakatle yapın yoksa bedelini ödersiniz mesajı veren Cumhurbaşkanı bu toplantıyı yaptığı saatlerde CHP'de kazan kaynıyordu dedik. Evet. Nasıl kazan kaynıyordu? CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel meclis grup toplantısında konuştu. Ben böyle söylediğim zaman çok kızıyorlar ama yasal olarak böyle değil mi?
1: Doğru,
0: yani
1: öyle,
0: hukuki yok. Açıdan ifade bu.
1: Korsan genel başkan, normalde de korsan olabilir. Korsan genel başkan ya da eğreti başkan diyebiliriz. Eğreti başkan. Hani düşük profilli koydular ya.
0: Peki.
1: Oraya. Ya da dediğin gibi doğru.
0: CHP Manisa milletvekili.
1: Doğrusu yani.
0: Kürsüden kurultay çağrısı yaparken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki il başkanını görevden aldı. Birini ihraç için
1: temizliğe devam,
0: harekete geçti. Arındırma faaliyetleri devam ediyor.
1: Bunlar kaldı işte. Bu Özgür Özel.
0: Şimdi kurultay çağrısına cevap da parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Müslüm Sarı dedi ki biz Eylül itibariyle çalışmalara başlayacağız. Arkadaşlar diyor ki şu yazın tatilimiz mi yapalım da ondan sonra bu işe ya başlayalım mı demek
1: bir diyorlar. Bir CHP'liye Temmuz Ağustos'ta gelme kararı.
0: Hakikaten
1: ya
0: öyle.
1: Dünya yanıyor, savaş çıkıyor. Çıksın. Önce ben bir Alaçatı'da bir sörfümü yapayım.
0: Tamam.
1: Sörfümü yapayım.
0: Tamam.
1: Arkasından bir Antalya'ya ineyim. Heh. Oradan da Fatih Portakal'ı
0: yatırabileyim. Tatil bana yakışıyor.
1: Hocam tatil ya adam.
0: Tatil
1: ya
0: bana yakışıyor. Varken, herkese yakışmaz.
1: Afet varken oturup da tatile çıkan adamlar bunlar yani.
0: Herkese yakışmaz.
1: Ama CHP bana elden yakışıyor. Gidiyor. Olsun gitsin kardeşim. Gitsin. Benim burada tabii canım daha önemli. Tabii.
0: Şimdi Hikmet abi.
1: İyi hocam böyle devam etti ama daha iyi.
0: Abdesti tazelersin. Sıkıntı yok. Al abi sözcüğü elini. Hocam buradan Nuh abiye, Nuh al bayrağı selam olsun.
1: Mezhep de bozmuyor hocam.
0: Bozmuyor
1: İmamiye'ne göre
0: tamam
1: İmam Yusuf, İmam
0: Muhammed. O zaman tövbe tamam.
1: Estağfurullah ya.
0: Şimdi
1: yani
0: abi.
1: Abdesti anladılar mı izleyiciler? Bunlara dokununca abdest bozuluyor. Efendim? Kime göre? Nuh Albayrak'a göre.
0: Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni kıymetli abimiz Nuh Albayrak.
1: Abdest bozuyor.
0: Bu enteresan mecmualarla ilgili.
1: Necis ben olduğu için necis.
0: Ben dokunmak istemiyorum. Necis. Dokununca abdestim bozuluyor demişti. O günden beri biz bunu kendi aramızda bir espri vesilesi kıldık. Buradan da o yüzden selam gönderdik. Düzeltme
1: yapayım, yanlış anlaşılmaz. Şimdi boş bu suçunu al. Yani ben almadım onları ben dedi. Onu yapan benim. Oradaki o şeyi atan.
0: Ha mikrop, tamam.
1: Yani
0: ha.
1: O mikrop benim yani. Ya adam dedi bunlar necis dedi değil mi? Dokunucu abdest oldu. Yürüdük. Yani Yürüş, ben yerim tamam. Yoksa tamam. Nuh abi çok Nuh zarif abi, bir insandır.
0: Tabii tabii.
1: Oturup da tabii. Hakaret etmez.
0: Etmez.
1: Ağızdan doğru. Düğmeşi bırakmaz. Doğru. O yüzden hakkını teslim ederim. O benim mikropluğum.
0: Sadece hak edeni hak ettiği muameleyi evet, yapar.
1: Ama necistir doğru yani.
0: hak edilen muamele. Şimdi efendim bugün Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Bu CHP'nin adı, az önce bahsettim ya, kaynayan kazan CHP'nin. Yani şikayet edenin CHP'li, mağdurun CHP'li, sanığın CHP'li, tanığın CHP'li, efendime söyleyeyim etkin pişmanlıktan faydalananın CHP'li. Herkesin CHP'li. Yani binayı işgal edenin de CHP'li, o işgalcileri oradan çıkartmak için taarruza geçenin de CHP'li olduğu bir dönemde... Kazan kaynarken herkes birbirini bıçaklama gayretindeyken dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı meseleyi düzeltiyorum Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili meseleyi özetler bir analiz yaptı. Videosundan dinleyelim. Sözcü'nün bugünkü manşeti de zaten onu bize ifade ediyor. Hazırsa arkadaşlar buyurunuz dinliyoruz.
2: Namusuma şerefime söylüyorum. Bu mesele Kemal Bey ile aramda değildir. Butlancılarla seçilmişler arasında değildir. Bu mesele Sera'daki teyzeyle Tayyip Erdoğan'ın arasındadır.
0: Şimdi Hikmet Bey'in günlerdir söylediği gibi CHP bir siyaset üretmez. CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'sundan Özgür Özel'ine her
1: ya?
0: Türlü aktörünün
1: anlamadım ben yani.
0: Tek motivasyon kaynağı Erdoğan'dan kurtulmak, Erdoğan'ı indirmek. Erdoğan'ı göndermek. Tek vaat de budur. Zaten diyor ya. Yani ancak bu kadar üstüne oturabilir. Özgür Özel meseleyi yine Erdoğan karşıtlığı zeminine taşıma gayretiyle harekete geçmiş. Namusuma şerefime diyor.
1: Yalan demek yani.
0: Namusu kadar kefil belediye başkanları şu anda yargılanıyor. Açık, onlara bakacağız.
1: Başlayınca yalan söylemenin ilk adımıdır o.
0: Hemen namusuma şerefime
1: Kılıçdaroğlu da aynısını yapar.
0: Bu mesele Kemal Bey ile benim aramda değil.
1: Demek ki yalan.
0: Bu mesele seçilmişlerle butlancılar arasında değil. Nedir peki? Bu mesele Sera'daki teyzeyle Tayyip Erdoğan arasında.
1: Ya hocam bir şey söyleyeyim, yanlış anlama. Yani ben ilk deminden beri bakıyorum. Lan konuşacağım. Butlan meselesi Sera'daki teyzeyle Erdoğan arasında. İnan çözemiyorum. Bilmece gibiydi.
0: Evet.
1: Yani anlayamadım. Şimdi anladım. Altta okuyunca bu teyze Sera'da çalışıyormuş. Bu şeyden mahkeme kararlarını veren daha önce hani şeydi ya, gidip de İmamoğlu'nun fotoğrafını Akın Gürlek'in Cumhuriyet Başsavcısının yapıştıracaktı ya.
0: Kapısını
1: ben alnını karıştıracağım, oraya gelirsem dağıtır mı lan diyordu ya.
0: Evet.
1: Bacım yani niye onları yapıyordu, niye onları söyledin ki sen şimdi? Bu mesele oradan gitti, kadına geldi. Yani peki bir söyleyeceğim. Peştemalli bir şekilde 300 tırı olan bir arkadaşınız.
0: Evet.
1: Altında havluyla.
0: Evet.
1: Değil mi? Kapıyı açtığında polise. Evet. Ona verdim, buna verdim, suna verdim dedi adam.
0: Ama sevgilisi 21 değil 25
1: tamam,
0: yaşındaydı.
1: Tamam, detaya girmeye lütfen, gerek yok. Tamam.
0: Lütfen, biz doğruları
1: adam
0: 25 yaşındaydı.
1: Adam zaten bütün çıplaklığıyla, tamam mı?
0: Meseleyi
1: bütün çıplaklığıyla ve görev üstündeyken özetlemiş bu adam. Değil mi? Bütün evet. Çıplaklığıyla evet. Hem de. Bunun sıradaki teyzeyle butlanla ne alakası var peki? Ne bu? Bir dakika, bir dakika da şu. Hadi bunu anlamadın. Pavyon ya, adam diyor ki gelen seni silkeleyen adam. Seni bayağı silkeliyor şu anda. Hani üzerine beyaz bile yok falan. Simsiyah, zifir karanlık bir şey. Tamam. Diyor ki arkadaş arındıracağım diyor ya. Bu teyzeyle bu kadın, bu Kılıçdaroğlu'nun ne alakası var ya? Ya beğenmedin mi? Ya pavyon diyor adam. CHP diyor pavyonda meze yaptınız yahu diyor.
0: Evet.
1: Alakası yok değil mi?
0: Sera'daki teyzeyle ne alakası var? Peki.
1: Hocam peki bir şey söyleyeceğim. Bu böcek ailesininle ne ilişkin var senin? Yok mu? Yok hocam.
0: Sera'daki
1: Beşiktaş,
0: teyze.
1: O bu.
0: Tamam.
1: Abi Sera'daki teyzeyi
0: belki
1: niye konuşuyorsun?
0: Belki Antalya'dadır Sera. Neyse tamam.
1: Şimdi
0: geç.
1: Olay şu.
0: Antalya deyince benim aklıma Muhittin ve Gökhan Böcek geliyor.
1: Tabii, evet. Öyle pisliğe batmış durumdalar ki. Ben sana samimiyetle söylüyorum. Ben anlayamadım hakikaten ne olduğunu.
3: Abi ama kaçış yani, yolu başka türlü olmaz. Abi sen... Erdoğan karşı Allah'tan Cumhurbaşkanı ne dedi? Güvenli takip mesafesindeyiz çünkü bunların çamuru sıçrar dedi ya. Yani güvenli takip mesafesindeyiz dedi.
1: Doğru. Allah çünkü çizilmiş baklava çıkıyor. Abi yani tehlikeli diyor. Tamam doğru.
3: Bir partimi de doğru söylüyorsun. Şahsımı da buradan o güvenli takip mesafesinde tutuyorum dedi sen Cumhurbaşkanı.
1: Bence bir şey söyleyeceğim. Ben bu çıldırmışlık hali. Bence Özgür Özel'in suyu ısındı. Çoktan ısındı hocam. Geçmiş olsun. Bak Sözcü. Siz yoktur sizde aslında bir şey. Hani bari akıl sorun diyeceğim. Chat GPT'ye falan sonra o da sormazsınız ama ben tavsiyede bulunayım. Bak bunlar yazınca pişman olacaksın.
3: DeepSeek.
1: Ha? DeepSeek.
3: Çin.
1: DeepSeek. O daha
3: onlara
1: ucuz.
3: DeepSeek.
1: Ona sorsunlar.
3: Ona sorsunlar.
1: Ona sormazlar. Hani buraya beyin koyuyordunuz ya. Bakın size söylüyorum. Bundan sakın mutlu olmayın. Yani gene kadriye gazetemizi koydu. Mutlu olmayın arkadaşlar. Bu ahmaklığın bedelini siz de ödeyeceksiniz. Az değil. Bak siz daha da ağırını ödeyeceksiniz. Hani aranızda bir tane Yılmaz Özdil çıktı. İşte Tokat manyağı yapıyor sizi değil mi? Tokat
0: evet.
1: manyağı.
0: Evet,
1: yaptı mı yaptı.
0: Yapıyor.
1: En baştaki en kartoluşundan en aşağısına kadar yaptı mı? Adam kendi açısından haklı ama Kılıçdaroğlu'nda olduğu gibi. Kılıçdaroğlu haklı mı? Haklı şu anda. Ama zerre kadar destek vermen neden diyeceksin? Çünkü o canavarlığı sen oluşturdun.
0: Aynen öyle. Dün bunu yok, net olarak özetlemiştin.
1: Şimdi bu canavarı oluşturmuyoruz. Siz ahmaklığın kitabını yazdınız arkadaşlar.
0: Aynen öyle.
1: Sözcü.
0: Aynen
1: bu
0: öyle.
1: Neden aşağıda kitap severler kayyum istemez diye Kılıçdaroğlu kitapları ters çeviriyorlarmış. Haber diye koyuyorsunuz. Sonra adam sen Benoît Saint Joseph deyip duruyor.
0: Hiç sıkıntı yok.
1: Yok neydi? Abi. Yok,
0: Erdoğan'la
1: abi. Yok.
0: Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında
1: Allah
0: diyor.
1: Allah hayırlı ömürler versin. Erdoğan 100 yıl daha bu ülkeyi yönetir.
0: Amin doğru diyorsun.
1: Ahmaklar
0: gerçi, amin doğru
1: gerçi
0: diyorsun.
1: Gerçi Erdoğan'a daha da iyi ciddi bir rakip lazım. Şimdi rakipsiz takılıyor adam yani.
0: Şimdi Sayın Özgür Özel'in dediği gibi bu mesele Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında diyor. Şimdi o meselede denklemin neresine koyarsınız bilmem ama Adalar Belediye Başkanı kilise vakfına bile çökmüş. Kilisenin bildiğiniz Adalar'daki kilisenin vakfına Vasil abi haberin detayında var okursunuz. Oraya bile
1: Rum,
0: çökmüş.
1: Rum kilisesi
0: mi? Diyorsun ki bu mesele Sera'daki teyze ile Erdoğan arasında. Adam
1: ya bırak Allah'ım.
0: Adam Silifke'de bardak kulisinde rüşvet verdim diyor. Görüntüleri var. Mesele Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında. Bursa perişan olmuş ortalık. Mesele Erdoğan'la Sera'daki teyze arasında.
1: İstanbul'da,
0: Muhittin Böcek. Mesele Erdoğan'la
1: İstanbul'daki
0: Uşak,
1: paralar.
0: Özkan Yalım havlu. Mesele Sera'daki teyzeyle Erdoğan
1: yani
0: arasında.
1: Şey diyeceğim.
0: İstanbul nimet. Mesele Sera'daki teyzeyle
1: tabii,
0: Erdoğan arasında.
1: Yani hocam bu tabii bir şu var. Ben bence şeyi atlamayalım. Yani bu diyesin ya mesele sadece mesele laiklik meselesi. Onu atlamayalım bence.
0: Gel.
1: Sen çok güzel bitirdin. Bence üzerine konuşmayayım artık. Tamam.
0: Peki.
1: Hakikaten mesele buydu yani.
0: Tamam.
1: Evet. Ha yedik. Doğru öyledir zaten.
0: Zonguldak'ta efendim bir grup CHP'li.
1: Heh. Doğru mesele mu? Bu. Evet. CHP'li.
0: Hafızlık icazet törenindeki çocuklardan duydukları hazımsızlık. Biz biliyoruz CHP'liler mehter sevmez. CHP'liler Kur'an-ı Kerim ortaçağ zihniyeti olduğu için öyle gördükleri için kabul etmezler. CHP'lilerin hafız sevmediklerini bu noktada
1: tabii,
0: hatta tepkili olduklarını videodan gösterin de bir videoda izleyelim. Hadi bakalım buyurun. Karanlığa teslim olmayacaklarmış.
4: Omuz omuza.
0: Heh.
4: Türkiye layıktır, layık kalacak.
0: Oh.
5: Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bir
1: benim
5: şey
1: oğlum
5: abi.
1: Bina okur, döner yine okur.
5: Sizlere bana takdim edeceğim. Sizlere Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk ve değerli müşerifler adına.
1: Tamam. Şimdi bu yobazlar, bu dinozorlar, ben bunu dün gece o iki tane Antalya'da kaçta galiba iki tane.
0: Evet, onu da hazırlayın anda.
1: Ondan sonra oradayken bir mesaj attım. Dedi, bu ülkede bu dinozorlar hala var. Sen cümleye, biz cümleye başlarken, Erdoğan'dan söz ederken değil mi?
0: Evet.
1: Diyor, şunu anlatıyor, hep aynı şeyi anlatıyor. Doğru söylüyor hakikaten. Aynı şeyi anlat dur. Başörtüsü 28 Şubat'ı anlatınca şöyle diyorlar artık. Yetti lan bu başörtüsü üzerinde. Yaptığınız sörf artık yeter ya. Ne? Yeter artık şu başörtüsü meselesinde. Bak Kılıçdaroğlu geldi. Gel kanun çıkartalım. Ulan çıkmışı var kanunun zaten. Dalga geçmez. O yasaklansın, imza atan sensin. Bu iki imzası.
0: Doğru. Doğru.
1: Şaka mı yapıyorsun? Hadi anayasa değişti.
0: 411 yok, o kadar da değil. Kalktı.
1: O kadar nedir, değil. Ben, dedi. Ben konjonktürel Müslümanım. Konjonktürel. Heh. İstanbul'dan Ankara'dan İstanbul'a yürürken Müslümanlık yaptım. Bir cuma kıldım.
3: Evet.
1: Konjonktür. Bu da şey de öyle. Bu da öyle. Çıkıyor şey var. Eğriti bir şekilde bağdaş kuruyor ya Özgür Özel'de. Evet, evet. Konjonktürel hocam.

0: Yoksa bu ülkede AKP yönettiği belediyelerde kafayı çekemiyoruz yahu diyen tipler bunlar. Çekersi çekmez yalan söylüyor.
1: Antalya başka görüntüsüne de
0: ama,
1: bir bakalım.
0: Ama bu Zonguldak'taki mesele şu. Bize böyle her defasında ıslıp ıslıp önüne koyuyoruz diyen dangalakları söylüyorum. Direkt söylüyor dangalaklara. Busunuz lan siz.
1: Hiç değişmediniz. İmkan
0: var ya.
1: Hiç bak, değişmediniz.
0: Şu anda imkanı olsa sokakta gördüğü Müslümanı alıp yerde sündürmeye çalışır
1: dün,
0: bu adamlar.
1: Dün bir tanesi imha edin diyordu.
0: Tabii, böyle aynen değişen bir şey yok.
1: Hatice Öncel adını da söyleyeyim. Tabii, tabii. Merak eden baksın
0: hocam,
1: internetten.
0: Değişen, onu demek
1: ben
0: istiyorum.
1: Ekranımı kirletmemek için yayınlamadım
0: onu. Demek istiyorum.
1: Onu.
0: Bunlara fırsat verilmez.
1: Aynen öyle. Antalya'daki hadiseyi de hatırlatıp kapatacağım artık. Verin bakalım. Verin.
2: Burada böyle şimşek sıcak, 36 derece sıcaklık. İyice ne kapatmışsınız kendinizi de.
1: Sana ne lan?
3: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
0: He, bir dakika dinle ama ne?
2: Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
3: Evet.
2: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım.
0: Hangi tarikat diyor? Hocam bak, bitti herhalde bak.
1: Bitti. Bitti.
0: İki tane kızı görmüş. Burada bunlar haşem oldu herhalde.
1: Evet.
0: Antalya'da.
1: Evet.
0: Haşeme kıyafetleri var üzerlerinde. Rengarenk cibicili. Adam da gelmiş oradan. Anlamayanlar için çok ses kısık.
1: Evet.
0: Radyo izleyici.
1: Alt yazı var ama radyodaki dinleyicilerin şey yapıyor.
0: Adam diyor 36 derece sıcaklık var diyor. Böyle niye giymişsiniz diyor. Ben hangi tarikat bu diyor falan diyor. Ha ben de diyor bir tarikat olabilir. Ha ben de Müslümanım ama diyor ben böyle bir tarikat falan diyor. Şimdi düşünüyor musun? Bir adam gel seni taciz ediyor. Üzerine kıyafetinden dolayı. Bu örnek çok kötü bir örnektir. Suyu misal emsal olmaz. Tersini koyduğumuz zaman ortalık ayağa kalktı. Bazı o şeyler nesebi gayri sahiler örnek verdim ya. Hani 28 Şubat'taki olduğu gibi. Bazı tipler gitti ordu göreve diye pankart kattı. Neden kaldırdı? Mesela birisi Bismillah dedi. Birisi haşama giydi bilmem ne diye. Bu akıl var ya bu akıl. Bu ölmedi duruyor orada. Bu zihniyet.
1: Evet.
0: Ve bu zihniyet yaşıyor. Bak Zonguldak, Antalya diyorsun değil mi? Şu anda bu kadarını yapabiliyor. Şu anda versen ki onlara yani...
1: Yetkiyi...
0: Bu dinozor var ya, bu dinozor kimse
1: evet.
0: Bu.
1: Evet.
0: Buna şöyle aklı versen. Bak Türkiye'de burada hiçbir şey olmaz. Zaten burası bölge komutanı var ya, asker. Ha, o zaten valiye haddini bildirir. Sen gir dal bu kızlara, tokat piratına desen, atar o tokatı.
1: Atar.
0: Bunlar bu kadar alçaktır.
1: Aynen
0: buradan
1: öyle.
0: O kim yaptıysa izlettir onu.
1: Aynen
0: alçaksınız.
1: Öyle. Aynen
0: ama,
1: öyle.
0: Ama şöyle bir şey, korkmayın arkadaşlar.
1: Az önce bahsettiğim...
0: Biz bir defa tokat yeriz. Bir daha aynı yere sokulmayız. Bir daha da gelirsen o lafları da ağza sokarız.
1: Az önce bahsettiğim gibi İçişleri Bakanlığı'nın
0: benim olduğum yerde
1: Zonguldak, Antalya ve 81 il valiliğine belediyelerin bu sokak köpeklerini sahipsiz, başıboş insanlar için tehlike oluşturan bu sokak köpeklerini barınaklara yerleştirmesi ve
0: çok
1: toplaması
0: güzel
1: noktasında bir hassasiyeti var biliyoruz abi İçişleri Bakanlığı'nın. Buradan da
0: bunu niye
1: onu
0: sen benim yenilemiş olalım. Sokakta niye bunu yaparsın? Sana soruyorum abi. Bir adamın niye kıza bunu ihtiyaç duyuyorsun abi? Neyi tatmin hissediyorsun yani kıza?
1: Peki. Ben içeride anlatayım sana.
0: Hakikaten bunu soruyorum.
1: Ben sana içeride anlatayım. Mesele şu.
0: Abi, toksik bir akıl.
1: Hisler ve içgüdüler. İçgüdüler biliyorsun insan dışı insanların içgüdüsel hareketleri. Yani
0: toplatılması gerekir diyorsun yani.
1: Böyle bir durum söz konusu.
0: Bu akıl abi toksik bir akıl. Tamam mı? Yani hakikaten toksik.
1: Ben sana içeride anlatayım.
0: Tamam, efendim, toksik akıllı bir
1: günün
0: adam yani.
1: Manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan
0: etkisi. Akıllı değil aslında. Kafa değil.

İzahı olmayan şey mizahı olur. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve

0: demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.

0: Efendim hepinize iyi akşamlar. 24 ekranlarından ve 24 radyoda bugün yine her hafta çarşamba günü olduğu şekliyle Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri Türkiye penceresinden anlatmaya, aktarmaya gayret göstereceğiz. Gündem hayli yoğun. Malumunuz Temmuz başında Ankara'da büyük bir toplantı olacak, NATO toplantısı. Bu toplantıda NATO'nun kaderinin de konuşulacağı ifade ediliyor. Ben bilgi olarak vereyim, hakikaten Ankara'da birçok yer kırmızı bölge olarak ilan edildi. Şimdi sevgili Yusuf Alabar'da da malumunuz bizim akşam gazetemizin Ankara temsilcisi. Ankara'daki havayı da program içerisinde detaylandırır, konuşuruz onları. Ne konuşacağız bu hafta? Elbette CHP'nin hali pürmelalini konuşacağız. Çünkü hani çekilen kılıçlar çekili demeyeyim, çekilen kılıçlar artık tarafları acıtmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu bazı hamleler yapıyor. Özgür Özel İmamoğlu tarafı bu hamleleri savuşturup karşı hamleler yapmaya çalışıyor ama demagoji had safhada. Bunların detaylarını konuşacağız. Bir de bunların troll ordusu var. Ben söylemiyorum bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat söylüyor. 34 bin hesaba Özgür Özel İmamoğlu ekibi yaklaşık 755 milyon lira, 1 milyara yakın para ödemiş Ali Hocam.
1: Maşallah. Evet. Ne için?
0: FETÖ'cü hesaplar, şunları bunları da beraber kullanmışlar. 34 bin hesap, 700-800 civarında ana hesap.
2: Bir parantez açayım mı, hemen bir şey söyleyeyim mi? Return on Investment on Communication Spends diye bir şey var.
3: ROI.
2: Evet, bravo hocama. Bak biliyor. İletişim harcamaların geri dönüşü diye bir bahis
0: yani
2: vardı.
0: 755 milyondan daha fazla bir geri dönüş almışlardır herhalde. Konuşacağız bunların hepsini, anlatacağız. Çünkü malumunuz Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olduktan sonra elbette eski görevlilerin yerine, boşalan yerlere kendi adamlarını, kendi düşündüğü, çalışmak istediği insanları getirdi. Getirince de bu tarz bilgiler ortaya çıkıyor. Bunların hepsinin detaylarını konuşacağız. Görevden almalar var, itirazlar var, kurultay meselesi var. Kurultayı Eylül ayından sonra başlatacağını nihayet açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu aynı zamanda ikinci bir partinin kurulumunu da hızlandıracak. Fakat bu ikinci partinin içerisinde sadece Özgür Özel'in olacağı, mesela İmamoğlu'nun olmayacağı yönünde iddialar var. Bunların hepsinin hali pürmelalini, yani CHP'nin hali pürmelalini konuşacağız. Evet, diğer başlıklarımız var. Amerika, İran. Malumunuz anlaşma imzaladı. Bunlarla ilgili olarak gelişmeler var. İran'ın artıları var, eksileri var. Bunların detaylarını konuşmayı sürdüreceğiz. İç meselede yine terörsüz Türkiye meselesi var. Tüm bunları konuşacağız ama ekranlarını yeni açan, programı ilk defa izleyenler için müsaadenizle konuklarımı bir kere daha tanıtayım. Hemen sağ tarafımda Osmaniye Korkutatı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş var. Fatma Hocam hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim Murat Bey.
0: Sol tarafımda İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak var. Yeliz Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş.
0: Saftek dergimizin ve akşam gazetemizin, Saftek dergimizin yayın yönetmeni, akşam gazetemizin de Ankara temsilcisi sevgili Yusuf Alabar da var. Yusuf Hocam
5: çok
0: hoş geldiniz.
5: Hoş.
0: Ve tabii az sözlü olarak Ali Saydam'ı sona bıraktık yine.
2: Tabii yaş
0: duayen şeyine. İletişimci, Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam da yine ekibin kıymetli parçalarından bir tanesi. Hoş geldin Ali Hocam. Şimdi şu CHP meselesini konuşalım. Öncelikli olarak onunla başlayalım. Çünkü AK Parti, Yusuf Hocam senle başlayacağım.
5: Tabii.
0: AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı özellikle bu konuya girmiyor, girmek istemiyor ama nihayetinde ülkenin Cumhurbaşkanı oldu. Yani AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla değil ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkede muhalefetin durumunu da anlatıyor ve endişeleniyor aslında bakarsın.
5: Muhalefetin hali pür melali.
0: Aynen öyle. Endişeleniyor. Hatta Ömer Çelik'e de benzer mevzuları, Mustafa Şen'e de sordular mevzuları. O diyor ki işte CHP adasında yaşananlar CHP'lileri ilgilendirir. Biz kendi adamızdakilere bakıyoruz diyor. Nasıl görünüyor, nasıl okuyorsun? Ben şimdi detaylarını konuşma sırasında aktarırım ama senin analizine başlayalım CHP'nin hali pürmelalini.
5: Evet, şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman konuya müdahil olma konusu, yaptığı açıklamalar dikkatle dinlendiğinde Türkiye'nin gerçekten demokratik, alternatif siyaset öne süren bir muhalefete olan ihtiyacına sürekli ışık tutuyor. Ki bu konu Ali Saydam'ın bizim programlarda evet, iktidar her yerde olur ama.
0: Oldu hakikaten, çok güzel söyledi. Ben her yerde kullanıyorum onu.
5: Demokrasilerde sadece muhalefet olur şeyi. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinde de var ve herkes tarafından da kabul edilen bir husus. Şimdi tabii bu kadar dağılma, bu kadar kendi içerisine kapanma, Türkiye'de iktidarı da kamçılama noktasında bir boşluk doğuruyor. Yani muhalefetin enerji siyasetini bilen yok, ulaştırma siyasetini bilen yok, dış siyasetini bilen yok. Mesela Özgür Özel diyor ki, ben butlan çıktı uyudum, şu çıktı uyudum, bu çıktı uyudum ama diyor, Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı coğrafyasındaki halkları unutmamamız lazım cümlesini duyunca diyor uykularım kaçtı falan. Şimdi tabii söyleyecek tek sözü bu olan bir kişinin Türkiye'de ana muhalefetin başında olması ve partiyi içine soktuğu durum dikkate nazara alındığında işte o zaman işte bu durum ortaya çıkıyor. Ankara'da sıklıkla konuşulan konunun artık kopmanın bir geri dönüşü olmayan o no return point var ya uçaklarda. Belli bir çizgiyi geçtikten sonra hata da varsa manivelayı çekiyorsun, yukarıya gidiyorsun. Çünkü durduğun anda o dönülmez noktayı geçtiğin için her halükarda bir facia çıkacak. Cumhuriyet Halk Partisi de o geri dönülmez noktayı geçtiği konuşuluyor. Her ne kadar partinin içerisinde olağanüstü bir kurultay toplanması ile ilgili imzalar Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştırılmak falan istense de mutlak butlanda karar tedbirli çıktığından dolayı ve konu yargıya bir üst mahkemeye taşındığından birazdan dolayı 800'ü değil 1000 tane imzada bulsalar bir iş.
0: Bu yayına girmeden önce hukukçularla konuştum. Tabii. Ben de meseleyi bilenler. Birazdan anlatacağım detaylarını. Yani Özgür Özel tarafı biraz da kendi adamlarını kandırıyor gibi. Yani
5: tabii o imza veren insanlar imza verdiğinde olağanüstü kurultay toplanacak zannediyor falan ama öyle bir şey yok.
0: Ya da parti meclisinde 28 tane istifa verenler istifa ettiklerini zannediyorlar.
5: Bir şey değişmez diyorlar. Doğru. Çünkü parti meclisine malumlarınız olduğu üzere atama yapılamıyor. Onlar partinin kurultayında belirlenen kişiler. Buradan zorlamak istediler ama o da olmadı.
0: İstifa da edemiyor Yusuf. İstifa da edemiyorlar.
5: Tabii.
0: Yani istifa mekanizması normal şartlara atana tek taraflı derler ya.
5: Evet.
0: Parti meclisinde istifalarını CHP Genel Başkanlığı'na sunuyorlar. Fakat CHP Genel Başkanlığı'na istifa sunamazlar. Mahkemeye sunmak zorundalar ve mahkemenin bunu onaylaması gerekiyor. Aynen meclisteki istifanın benzeri bir durum. Çünkü buradaki durum normal bir partinin mekanizmalarının normal düzeyde diğer partiler gibi işlediği bir durum söz konusu değil. Burada bir mahkeme kararıyla dönüş söz konusu. Orada da biraz sanki CHP seçmenini kandırıyorlar gibi
5: biliyorsunuz
0: sanki.
5: Bazı belediye başkanları da artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmaya başladı. Kopuşlar sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup Özgür Özel'e geçme şeklinde tezahür etmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiş şeklinde de tezahür ediyor. Doğru. Mesela bugün bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı.
0: Nimet Özdemir'de.
5: Evet. Bunun dışında da mesela Ankara'nın ilçelerinde Nallıhan gibi, Haymana gibi istifalar var ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç bildiklerimi bilseler alnımdan öperler diyor. Doğru. Şimdi bunları söyleyenler sizin seçim otobüsünün üzerinde elini kaldırıp öptüğünüz isimler ve bunlar diyor ki bildiğimi bilseler alnımdan öperler. Ya artık neler yaşadılarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ama şu bir tablo çizmek gerekirse Ankara'da artık Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünmeden doğacak yeni hareketle ilgili yeni bir parti mukadderat.
0: Peki.
5: Bu kaçınılmaz bir noktaya geldi. Son bir şey söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun zaman lehine işliyor. Neredesinden bakarsanız bakın lehine işliyor. Hani oradaki partiye 100 milletvekili mi geçer, 90 milletvekili mi geçer, nereye geçer bilinmez ama bir takım derme çatma araştırma şirketlerine verilmiş olunan ki Ali abiden daha değerli yorumları alırız. Oy oranları var. Yani mesela partiye mutlak butlan gelmeden önceki oydan daha fazlasının yeni kurulacak partiye kanalize olduğunu söyleyenler falan var. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu -4 falan oy alması lazım. Böyle anlamsız tablolar ortaya çıkartıyorlar. Tabii bu konuyla ilgili Sayın Mustafa Şen'in hafta içerisinde Anadolu Gazetecileri Derneği'nde yapmış olduğu konuşmada ortaya koyduğu tablo daha farklı. Zaman içerisinde konuklar konuştuktan sonra oraya da gireriz inşallah.
0: Eylül ayında herhalde sevgili Ali Saydam şey yapıyorlarmış.
2: Evet, kurultay.
0: Partiyi kuracaklar ya da işte bir parti
5: hazır parti olduğu söyleniyor.
0: Satın alacak. Satın mı aldı okul? Satın mı aldılar? Nasıl okuluyor? Kiralıyorlar mı?
2: Ya çok utanıyorum be. Vallahi utanıyorum. Yani bu hale gelmiş olmasından Türkiye'deki siyasetin utanç duyuyorum ya. Yani Alabar'da çok net ifade etti. En vahimi ya işte bayağı %28'e düşmüş oyu ama yani %28 gene bir rakam yani. %28 halk oyuna alan bir partinin dünya görüşüyle ilgili tek bir bilgimiz yok ya. Yani hakikaten siz mesela vallahi çok ciddi söylüyorum, komik gülüyorum ama
0: ya
2: yani.
0: Bir de şey var şimdi yani bu... hakikaten o belki oraya da değinirsin de benim de anlamadığım mevzu. Şimdi bütünleşik CHP %28 alıyor değil mi?
2: Evet.
0: Bölününce nasıl 1.35 oluyor?
2: İşte o mümkün değil o. O bak orada Churchill devreye giriyor abi.
0: Öyle mi?
2: Churchill diyor ki gayet iyi bildiğiniz gibi geçmişini bilmeyen milletler diyor milletlerin geleceği olmaz diyor. Hı-hı. Şimdi bunu genel anlamda ben şey için kullanıyorum. Osmanlı imparatorluğu diyorlar ya, imparatorluk değil tabii Osmanlı. Osmanlı kendine hiçbir zaman imparatorluk dememiş. Hiçbir zaman.
5: Devleti Ali.
2: Devleti Ali. İşte bir sürü ismi var. Ebed Müddet falan. Şimdi Osmanlı'yı bilmiyorsan müstemleke meselesini, sömürgecilik meselesini anlamazsın. Çünkü Osmanlı'da sömürgecilik yok. Sömürgecilik şeyde İspanya'da, Portekiz'de, İngiltere'de,
0: Belçika'da.
2: Bizde yok. Osmanlı gittiği yere adalet götürmüş değil mi? Vicdan götürmüş, bilmem refah götürmüş falan. Şimdi aynı şey geçmişini bilme meselesi Cumhuriyet Halk Partisi için geçerli. Kaç tane parti çıkmış Cumhuriyet Halk Partisi
5: 20 içinde? Demiştiniz geçen programda. Sizi can kulağıyla dinlemiştik.
2: Evet. Çok çıkmış ama yani esas böyle hala tabela partisi olarak sürünen 12 rakamı. Bunların içinde bir tek DSP, o da koalisyonla iktidar olabilmiş bir süre. Onun dışındakiler zaten ondan sonra da yok olmuş. Şimdi bunu ben nasıl biliyorsam, ya bu milletvekilleri de bilmiyorlar mı ya? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılmak üzere olan takımın içindeki milletvekilleri. Bunu nasıl yiyecekler gene yani? Akıl alır gibi değil. Fakat bence daha vahimi, ya Türkiye'deki enflasyon meselesiyle ilgili görüşün de, efendim bilmem şeyler açılıyor, halduruldur. Söyle raylı sistem, yok efendim tüneller, inanılmaz bir hamle var.
0: CHP'de bu sorunlar yokken bile gündemde bu yoktu ki.
2: Yani vardı. Şey diyordu, 5 senede diyordu depremi
5: dayanıklı İstanbul'u getireceğim
2: diyordu.
0: Sonra 5 sene yeter mi?
2: Sordular, ne 5 senesi mümkün mü dedi yani Ekrem İmamoğlu. Böyle bir şey, yani gayri ciddi, ben onları kastetmiyorum ama şu anda en vahimi Türkiye açısından, ekonomik alanda, uluslararası ilişkiler alanında hocalarımın alanı nedir görüşleri ya? Nedir? Ne sunuyorsunuz topluma? Yani ekonomide, uluslararası ilişki, kültür sanatta nedir alternatifiniz, öneriniz nedir ya? Varsa yoksa

0: Neyse şunu diyeceğim. Hali pürmelal dediniz ya. Bu hali pürmelal dediğiniz hadise ciddi boyutta ya. Bu memleket için Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü tarihi bir konuşmadır o. Yani büyük talihsizlik Türkiye için bunların.
1: Doğru.
0: Böyle bir zayıf muhalefetin olması. Yani iktidar kendisine ayar, kendi kendine ayar verme konusunda bir tehdit unsuru görmemeye başlıyor. Ne kadar korkunç bir şeydir bu. Evet. Yani biz bile eve giderken eşimizden korkarız yani. Geç mi kaldık, erken mi kaldık? Yani
1: şunu söylüyor. Hesap sorarız. Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Birazdan bunlara da değiniriz, konuşacağız. Çünkü hakikaten editörümüz Billur bayağı güzel başlıklar hazırlamış. Cumhurbaşkanı diyor ki iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler arası hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz diyor.
0: Kesinlikle haklı. Fakat şu CHP'ler sizin bu şu programı izleseler pek çok şey öğrenecekler yani. Vallahi ciddi söylüyorum ya. Ya şunun bantlarını izlesinler bizim çarşamba akşamları programı. Bir sürü meselede hocalarımız özellikle gayet önemli analizler yapıyorlar falan. Yani bunları al kopyala, kalk konuş falan. Türkiye'nin meseleleri vardır de, bölgemizde şöyledir de. Ya Kuzey, Kıbrıs Rum kesimi hocamın uzmanlık alanı takıp tutup silahlanıyor.
1: Bizi niye dinlese? Şaban Sevinç'i dinliyor. Yani iktidar diyor parlamenter sisteme dönecek diyor. Bir sürü koltuk var diyor. Ya Kılıçdaroğlu Özgür Özel Cumhurbaşkanı olur. İmamoğlu Başbakan olur. Oh. Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı da olabilir falan. Ondan sonra bir iki tane o da olmazsa Muharrem İnce'yi falan diyor. Onursal Başkan gibi yapılır falan filan. Kolay diyor yani. Muharrem İnce'yi
0: çok samimi olarak Şaban hocalarımız daha iyi izliyordur. Acaba bu Türkiye'de Kıbrıs Rum kesimini odaklanan Yunanistan, Avrupa Birliği, efendim Amerika, İsrail değil mi? Bu Kıbrıs Rum kesimiyle ilgili olarak bir yatırım yapıyorlar orada askeri, doğru mu?
2: Doğru.
0: Yığınak yapıyorlar. Ulan bu konuda nedir görüşünün ya? Türkiye'nin stratejik olarak ne yapmasını öneriyorsun muhalefet olarak? Hükümetimiz doğru iş yapmıyor de bakayım yani. Yani bu konuda öyle yapmamak lazım, böyle yapmak lazım. Ben de o Kuzey Kıbrıs'a, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırım yapmanız lazım. Oraya stratejik olarak yığınak yapman lazım. Bir şey, alternatif öner değil mi? Daha bunun gibi pek çok husus var böyle bir meselede. Yani
2: şimdi Türk Mukavemet Teşkilatları'na çete diyen bir partinin o konularla alakalı ya, çok büyük sıkıntılar yaşayacağını zannetmiyorum. Tarih bilinmediği için Gestapo, Adnan Menderes'in Gestapoları diye manşet atmış, attırmış bir partiden bahsediyoruz. Ama Kıbrıs'a sahip çıkılması konusu gündeme gelince de Bülent Ecevit üzerinden yol alan bir parti Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Eyvallah. Bak. Evet. Ben çok merak ediyorum.
1: Hocalarımızın soralım o zaman.
0: Bu konuda yani ne diyeceğini.
1: Siz de bir bu CHP'nin durumunu konuşalım.
0: Hele hanımefendi Anadolu'nun bağrından geliyor. Değil mi?
3: Şimdi tabii. Sayın Saydam az önce söylediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle uluslararası ilişkiler alanında nasıl bir izlenimi var diye genel olarak aslında biraz daha Türkiye'yi şikayet etmek üzerine kurulu bir stratejisi var. Geçtiğimiz günlerde de tekrardan CHP'nin Avrupa Komisyonu Fransa'da bir miting eyleme kararı aldı. Eylem gösterme kararı aldılar ve özellikle Türkiye'deki bu sürece sessiz kalamayız mutlak putlan davasından dolayı sessiz kalamayız mottosuyla bu mitingi yapacaklarını ifade ettiler. Şimdi uluslararası platformları sadece Türkiye'yi şikayet etmek veya Türkiye'yi eleştirmek maksadıyla kullanan bir zihniyetten bahsediyoruz. Doğal olarak böyle bir zihniyetin İsrail katil Netanyahu yönetiminin yapmış olduğu soykırımlara minimal düzeyde ses çıkarmış olması veya küresel sistemdeki o belirsizlik sürecinde yaşanılan çatışmalara sadece kendi olayları perspektifinden bakması çok da şaşırtıcı bir durum değil. Şimdi bunca zaman çok uzun süredir aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde Ekrem İmamoğlu davası vardı. Ancak Ekrem İmamoğlu davası bitti. Artık sadece Sayın Özel'in gündeminde mutlak putlan davası
1: ya,
3: var.
1: Bir şey soracağım, söyleyeceğim. Ara bilgi olarak vermiş olayım. Şimdi bu TGRT'den Fatih Atik bu süreç içerisinde hakikaten şey yaptı. Bayağı ilginç bilgiler verdi.
3: Hepsi de, söylemişti.
1: Hepsi de doğru çıktı. Yani tebrik edeyim. Buradan da Fatih'e. Şeyi söylüyor. Yeni partide İmamoğlu olacak mı sorusuyla ilgili. Şimdi İmamoğlu davası vardı bitti evet. Falan hikayesi. Fatih'in şöyle bir cümlesi var. Özgür Özel yönetiminin yeni partide Ekrem İmamoğlu

0: İmamoğlu'na kapıyı kapattığını söylüyor. İlginç. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki değişim ortaklığının bittiğini, kurulacak yeni partide İmamoğlu'na yer olmayacağı yönünde bilgi var.
1: Finansman nereden sağlanacak?
0: Yani içeri girmeden bölüşüldüyse mesele, yani ayarlandıysa bir şekilde, evet. Ondan dolayı
2: yani bilmiyorum. Bu ihtimal biraz bana zor geliyor açıkçası Sayın Çiçek. Çünkü madem bu kadar düşmanlık başladı, dostluk bitti, neden şu anda Sayın Özel ayrı bir yol izlesin ki? Kılıçdaroğlu tarafına yakınlaşması daha muhtemel bir seçenekmiş gibime geliyor. O yüzden hatırlarsanız başından itibaren sürekli şu iddialar da vardı. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem İmamoğlu'na ayrı hem de Sayın Özel'e ayrı bir şekilde gelin benimle beraber yürüyün, diğerini bırakın gibi söylemlerin olduğu iddiaları vardı. Yalanlandı zaten bu da.
0: Burada
2: ama
0: bir kavga gürültüden ziyade ben şey gibi algılıyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'nun nihayetinde alacağı cezalardan dolayı zaten siyaset yapma ihtimalinin olmadığı gözünün
2: ardında. Ama hep de şunu konuşup Silivri merkezli bir yönetimden bahsettik.
0: Cumhurbaşkanlığı ofisini kapattılar biliyorsunuz.
2: Evet. Yani işte diploma CHP'de problemi var tabii, şu anda sadece tabii, yolsuzluk davası tabii da değil. Birçok açıdan işte casusluk, istihbarat davası tabii var. Şimdi tamam ama bunlar devam ederken de bu süre zarfında o gün CHP Genel Merkezi'nin direnmesi yönünde gelen talimat da Silivri merkezli olduğu doğru söyleniyordu. Doğru. O yüzden bu birliğin bence çok bu kadar kolay, özellikle böyle bir zaman diliminde kolay dağılacağı kanaatinde değil.
0: Demirel'in bir sözü vardı, siyasette bir gün çok uzun bir süredir
2: evet
0: diye. Yani Eylül'de kurultay hazırlıklarının başlanacağı, o tarihlerde yeni partinin kurulacağı söylemler üzerinden baktığınızda ya aşağı yukarı bir 2 aylık, 2,5 aylık süre var.
1: Üstad sen daha iyi bilirsin. Kurultayın hazırlıkları Eylül'de başlayacak demek ne demektir?
0: En iyi ihtimalle
1: kurultay ne zaman yapılır o zaman?
0: En iyi ihtimalle bu hazırlıklar başladığında, yani en ihtimalle demeyeyim de normali 8 ay civarında sürüyor. Yani genel kurulu yapılması.
1: Eylül'ün üstüne 8 ay koymak
0: öyle
1: lazım.
0: Öyle yapmak gerekiyor. Evet. Yani 9. ayın
2: üzerinde. İşte o delegelerin tekrardan değiştirilmesi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında vurgu yaptığı nokta buydu.
0: Tabii.
2: Eski delegelerle değil, yeni delegelerle tekrardan yola çıkmak maksadıyla o kurultayı hep yapacağız ama ahlaklı bir şekilde yapacağız deyip altını çizmesinin sebebi de buydu. Şimdi geçtiğimiz günlerde kendisi 3 muhalif, kendisine muhalif olan 3 gazeteci karşısına
0: çıktı. Güzel cümle. Kendisine muhalif olan 3
2: evet,
0: gazeteci.
2: Ve soruları orada cevapladı. Ben açıkçası yine Sayın Özel'in de aynı şekilde çıkıp konuşmasını isterim. Ancak şunu da sormak gerek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım şu soruyu da ben de gazetecilere yöneltirdim. Bu kadar yolsuzluğun, şaibenin üstünün örtülmesinde niye siz gazeteciler olarak sessiz kalıyorsunuz?
1: Sordu işte, Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Çünkü ona dediler ki arınma için sizi kim görevlendirildi gibi bir soru yöneltildi kendisine. Şimdi baktığınızda Türk siyaseti açısından neresi olursa olsun, bakın ben bunu parti ayırmaksızın söylüyorum. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nde de birçok il başkanları özelinde değişiklikler devam ediyor. Bu belki arınma, belki tasfiye, belki yenilenme. Hangi perspektiften baktığınızda değişir. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şekilde bir arınma olacaksa bu zaten Türkiye'nin, Türk Cumhuriyeti'nin bekası, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası nezdinde gerçekleşmesi gereken bir husus. Temiz siyaset, ahlaklı siyaset inanın herkesin ihtiyacı olan bir şey. Ama o kadar kötü süreçlerle karşı karşıya kaldık ki, o kadar birçok vahim iddialarla karşı karşıya kaldık ki Sayın Özel ve yönetiminin hiçbir şekilde bunlara karşı argüman üretemediği, karşı kanıt sunamadığı, belge sunamadığı süreçten geçti Türkiye Cumhuriyeti. Doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan bu görüntülerde şimdi bu kadar şaibeli isimler yeni bir partiye geçtikten sonra satın alma veya kurma bilmiyorum. İşte satın alma süreci de nasıl bir gerçekten olacak onu da inanın hiçbir
0: ya
2: fikrim yok.
0: Bunu şey için söylemiyorum. Yani herhangi bir
2: parti nasıl alınabilir inanın bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani parti nasıl alınır?
0: Gittiler. DSP'ye
2: evet,
0: gittiler.
2: Evet gittiler onu biliyorum.
0: Konuştular yani hani satın almadan kasıt şu tabii ki yani hani abi sizin etiket fiyatınız ne kadar manasında elbette söylemiyoruz ama nihayetinde yapılacak işlem bu. Çünkü orada kurula girecekler, seçim olacak. Seçimde işte halihazırdaki genel başkan bırakacak. Özgür Özel'in daha doğrusu yani anlaşma neticesinde onun genel başkan olacağı.
1: Ayrıca bizim taşınmazlar için yaptığımız harcamalar var falan. Yani bir sürü tabii giderimiz var bunların bir şekilde.
2: Sayın Çiçek o para kulelerinden sonra her türlü muhabbetin dönmesi de olası şimdi. İnsanın aklına artık tabii türlü soru geliyor.
0: Yani ben yine de işin legal kısmını anlatarak söyleyeyim yani dediğiniz doğru elbette.
2: Doğal olarak şimdi bir yandan bakıyorsunuz ihraç meseleleri var. Bakalım onlar daha devam edecek, soruşturmaları devam edecek. Geçtiğimiz günlerde ben Sayın Ali Mahir Başar'ın eski tweetlerine biraz göz gezdirmek istedim. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu hakkında neler yazmış bakmak istedim. Demiş ki hak, hukuk, adalet, hukuka uyun. İşte tamam hukuk kararı var, işte yargı kararı var, tedbir kararı var. Hadi hukuka uyalım. İşte geçtiğimiz bunu yazan sizsiniz. İşte Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu. Tamam çok güzel. Peki niye o zaman geçtiğimiz günlerde bir röportajda o kadar kötü şeyler söylediniz. Ya, dediniz hocam, ki kandırdı Türkiye'yi. Niye adaylığı için mücadele ettiniz?
0: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı toplantıda gözyaşlarını siliyordu.
2: Evet, tabii tabii. Tabii.
0: Görüntüler var, arşivde çok gelişti yani, hani 2023'te.
2: Ya burada altını çizmek istediğim husus şu aslında, yani 2020'de. Madem bu kadar Sayın Kılıçdaroğlu o dönem o kadar kötü olduğunu, Türkiye'yi kandırdığını, herkesi kandırdığını biliyordunuz. Bunu şimdi açıklıyorsunuz. O zaman niye siz de halkı kandırdınız? Biz o zaman eleştirirken bize muhalefetteki oyları bölüyorsunuz, siz şöylesiniz böylesiniz diye birçok eleştiride bulunanlar, keza Sayın Ali Mahir Başarır gibi birçok üst düzey siyasi figürler de tweetlerinde bu tarz değerlendirmeleri yapanları bayağı yererken, şimdi aynı cümleleri siz söylüyorsunuz. Bazen o yüzden şimdi böyle Cumhuriyet Halk Partisi eleştirdiğimde birçok yorum alıyorum. Nasıl bunları dersin? Ya bana kızmayın. Sizi kandıran, bu yolsuzluğu size açıklayamayan, bu kanıtları sunamayanlara kızın. Ya bana kızmayın.
0: Çok haklısın. Teşekkür ederim. Şeyde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'deki o programda söylediği bir cümle vardı. Yani bir genel başkan bir belediye başkanından nasıl para alır? Nasıl alacak yani? Kasadan veremez, şunu yapamaz, bunu edemez falan diye.
2: Evet, hangi şeyle ödeyecek? Yasal çerçeveyle.
0: Şimdi bu cümle doğru bir cümle değil mi? Yani hani neticesinde. Şimdi bugün bazı troll gazetecileri şunu ortaya attılar ki Kemal Kılıçdaroğlu mahkemeye verdi bir tanesini. Halkı yanıltmak,
2: yanıltıcı
0: bilgi vermek şeyiyle. Şaban Sevinç'ti zannedersem, onun mahkemeye verdi herhalde. Diyor ki, savunma şu. Şimdi diyor ki, bir genel başkan, bir belediye başkanından ya da şundan bundan para alamaz diyor. Herhangi bir şey. Bunun savunması şu olabilir ancak. Evet haklısınız, alamaz, almaması gerekir falan. Şaban Sevinç tarafından kullanılan argüman, alamaz diyorsun ama sen de aldın diyor. Çünkü diyor sen de diyor işte şeyler için zannedersem bir televizyon kurulma hikayesi vardı. Halk TV'ye, pardon Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'na ait bir televizyon kurulum hikayesinde kaybolan bir 40 milyon liradan bahsediyorlar. Yine yani bu mevzular yine şey son dönem mevzuları. 40 milyonu toplamışlar. O para buhar olmuş. Televizyon da kurulamamış falan filan de hikaye var. İşte bu 40 milyonu da sen topladın diyor. Hani buradan bağımsız söylüyorum. Onlar hırsız ama sen de hırsızsın. Yani hani demeye getiriyorlar bir şekilde. Dava etti. Böyle bir şey yok. Nereden uyduruyorsunuz falan diye. Yani burada bayağı bir şeyler kan revan içerisinde kalacak herhalde. Yes hocam, sizden de yorumunuzu alalım. Siz nasıl görüyorsunuz?
3: Şimdi birazdan Fatma hocamın bıraktığı iki mevzudan da belki başlamak lazım. Hem hani ne olsa ne bekleniyor bu kadar uluslararası küresel mesele de hani bizim ne duymamız gerekiyordu kısmı. Tabii aylardır zaten konuşuyoruz. Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Hukuki bir süreç varsa hani bekleyelim görelim ne olacak kısmını hep zaten söylüyoruz. Ama belli ki bir yön bulma çabası şu anda çok net ortada. Ama aynı şekilde Ali Bey'in de söylediği gibi, sizin de söylediğiniz gibi hani bir gün bile
0: çok uzun bir süre
3: oldukça belirleyici olabilir. Şimdi geçen hafta da bahsetmiştik hatırlarsanız çıkar gruplarından. Ülke içindeki ve ülke dışındaki çıkar gruplarının kesişen takvimlerinin olabileceğinden bahsetmiştik kısa kısa hatırlarsanız. Şimdi aynı şekilde burada da bu yön bulma çabasında yeni bir araya gelişler olabilir. Yeni vazgeçişler hocamın dediği gibi olabilir. Hakikaten bu çıkar gruplarının yeni takvimleri, yeni ajandalarında ne var, nasıl yol yürümek var, hangi senaryoları daha karlı gördüler, bunları henüz bilmiyoruz şimdi. Evet, bir yön bulma çabası var ama yeni bir parti kurulacak mı? Yeni parti kurulduktan sonra kim olacak, kim olmayacak? Olmayacaksa neyin üzerinden bu kararlar verildi? Hangi tahliller yapılıp bu işte yöne gitmek için hangi motivasyonlarla bu yola çıkılacak? Ya da hani kim olacak, kim olmayacaktan ziyade geride bırakılanlar neden bırakılacak ve gerçekten bırakıldı mı? Bence bunlar da çok önemli sorular olacak. Çünkü net bilmediğimiz daha çok şey olduğunu ben düşünüyorum. Birçok noktada herkesin kafası karışık, herkesin kafası çok soru işareti var ama hakikaten daha o çok büyük cevapları da henüz almadığımızı düşünüyorum. İçeride hani hangi istikamete gidecek? Bu samimi bir istikamet bulma mı? Hakikaten bir ihtiyaca ya da seçmenin ihtiyacına cevap verecek bir yön bulma çabası mı olacak? Hakikaten bir evet partilerin kadroları değişebilir, yenilenebilir, devam etmek isteyenler tasnif edilir hocamın dediği
0: bunu
3: gibi.
0: Bunu nasıl görüyorsun? Yani bunu nasıl görüyorsunuz? Bir parti içerisinde o partiyi bu zamana kadar gittiğiniz yol değildi. Aslında hı hı. şu yoldan gitmek lazım gelen bir kavga olarak mı? Yoksa hakikaten bir post kavgası olarak mı okumak lazım? Siz nasıl görüyorsunuz?
3: Yani ben artık bunların belli noktalarda çıkar çatışmaları değil olduğunu mi? Görüyorum.
0: Aslında partinin iyi niyetiyle ilgili değil. Yani şu koltuk
3: keşke kapma, öyle olsa. Öyle görmeyi çok isterdik hep birlikte. Sanırım hani iyi niyetimizi takınıp ileride çok daha iyi olsun. Hani milletin, devletin bekası için, Türk siyasetinin bekası için çalışılan işler olsun diye tabii ki çok isterdik ama bu kadar çok paradan, bu kadar çok çıkar ilişkisinden, bu kadar çok işte davalardan, karmaşık süreçlerden, ard arda gelen istifalardan bahsettiğiniz zaman işin içerisinde çok da bir iyi niyet bulmak hakikaten çok zor oluyor. Hani o iyi niyeti yakalamak çok zorlaştı artık. Sadece işte arada tutundukları bu işin siyasi olduğuyla alakalı bir argüman var biliyorsunuz ama içeride de kırılmalar görülüyor. İçeride de daha işte bir iki sene önce çok güceltilen değerlerin, kişilerin şu anda tam aksi yönde son süratle eleştirildiğini, değersizleştirildiğini de biz görüyoruz. O zaman da hocamın dediği gibi madem öyleydi o zaman neden bu kadar destek verildi diye işte o samimiyeti hani durum iyi olsun diye olan çabayı bizi sorgulayacak hale getiriyor onun için. Bugün geldiğimiz noktada işte dediğim gibi yeni çıkarlar, yeni bir araya gelişler, geride bırakılanlar, yeni dahil edilecekler. Bunlardan beklentiler neler? Benim kafamda açıkçası bununla ilgili çok soru işareti var. Nasıl bir yön belirlenecek? Yeni bir parti olacak mı? Olacaksa nasıl bir acaba yön yoltan bir yönelimi olacak? Çok farklı bir şey mi olacak? Yoksa tamamen artık biz evet CHP'nin içerisinden çıktık başka bir görüşümüz var deyip belki hiç bilmediğimiz sürpriz isimler dahil olacak. Bunları da bilmiyoruz. Bakın ya da CHP nasıl bir yolda devam edecek? Hakikaten o Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi biz toparlanıp artık hani eski kuruluş kodlarımıza dönüyoruz kısmı olabilecek mi? Bunların hepsi hakikaten şu anda çok muallakta kalan yerler ama umarım sonuçta hakikaten Türk siyasetinin hak ettiği o berraklık, o netlik, tüm işte ülkenin işine yarayacak projelerin çıkabileceği, muhalefetin, iktidarın birbirlerine faydalı olacak şekilde siyaset yapabileceği umarız öyle bir ortama
0: Çok naif değil mi yani hocam?
3: Ama bunu beklemek de hakkımız yani.
0: Ya
3: şimdi.
0: Hakkımız naif da şöyle şey.
3: Evet yani değil mi?
0: Bütün bunları düşünüyorum %100 haklısın. Naifliğini bir eleştiri olarak söylemiyorum bunu.
3: Ya biliyorum.
0: Şey yapıyorum ama şimdi şunu düşünüyorum bir taraftan da. Ya birisi öbürüne arınma cümlesiyle aslında başka bir şey söylüyor. Yani hani bu arınma kelimesinin o anlamı pissiniz diyor yani değil mi?
3: Herkesle yani, ilgili bir şeyler de söylüyor. Evet, yani, diyor da öyle bir karmaşa
0: evet,
3: da var.
0: Mesela arınma kelimesine karşı çıkmadılar biliyorsunuz değil mi? Yani bundan ne gerek var? Niye böyle bir söz? Çünkü CHP'de arınmayı sağlayacağım cümlesini söyleyen bir insan. Birisi bana söylese ben pis miyim kardeşim niye arındırıyorsun? Cümlesini söylersin.
1: Neden arındırıyorsun?
0: Neden arındırıyorsun bir de?
1: Neyi
0: arındıracak?
2: Ama aynı hepsi aynı potada çok özür dilerim.
4: Bu tartışılmak yerine kendisine gazeteci ismi verilen 3 kişiyi dizmişler. Kemal Kılıçdaroğlu'na diyorlar ki fezleke gelirse meclise onay verecek misiniz?
0: Evet.
4: Aslında sual şu. Biriyle ilgili bir fezleke konusu varsa ve siz kendinizden eminseniz bir dakika kardeşim. Ben kendim dilekçe veriyorum. Bana atılmış olan bu suçların hiçbirisini ben işlemedim. Ben namussuz bir adam değilim. Ben bu para pul işleriyle hiçbir alakam yok. Kaldırmazsanız fezlekemi alnınızı karıştırırım demesi lazım ya. Gelirken diyorlar ki Kılıçdaroğlu'na fezlekeye ne diyeceksiniz? İşte bu mahalle baskısı.
0: Tabii.
2: Ama orada zaten Şerif mesajlarda sürekli soran kişilere söylediler ya, işte tabii. Bize
0: o zaman
2: yazdıran.
0: Bir bölümünü almışlardı o.
4: Varsa
0: Kılıçdaroğlu.
3: Orada bir şey diyordu nasıl o zaman. Nasıl bir mahalle baskısı? İtiraz etmediniz, neden daha hiç itiraz eden olmadı bu suçlamalara gibi bir şeyler de söylüyor ama tabii
4: i̇şte
3: daha şey var.
4: O
3: kısımda.
0: Tabii. Aynı bir şey. Oradan da biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'ı gündeme aldılar. Bir taraftan da şimdi troll ordusu sağlam çalışıyor. Yani ziyaret edecekti. Selahattin Demirtaş ziyaret etmesin falan diyor. İyi de yani milyon kere ziyaret etti. Abartarak söylüyorum.
4: Tabii.
0: O zamanlar bunların hiçbir tane ve Kemal Kılıçdaroğlu bununla ilgili olarak hiçbir zaman ben bir hata ettim. Fezlekelerin kaldırılmasıyla diye bir cümlesi olmadı bu zamana kadar. Yani hep aynı şeyi söylüyordu ve milyon kere görüştünüz. Abartarak söylüyorum.
4: Doğru.
0: Ne oldu? Nasıl bir mahalle baskısıdır ki o da bilmiyorum doğru mu değil mi öyle bilgi geldi ama Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu gelirse görüşmeyi kabul etmeyeceğim cümlesini sarf ettiği falan söyleniyor. Ben görmedim her şey sosyal medyasından öyle bir şey gündeme geldi.
4: Evet. Bu bilgiler var.
0: Yani en azından yalanlamadı da bu yüzü. Evet. Bir o programdan bir kuple var, bir bölüm.

0: var. Orayı bir dinleyelim. Hatırlatmak var bunların üzerinden.
1: Bu fezleke meclise geldiğinde siz milletvekillerinize hangi yönde el kaldırmalarını söyleyeceksiniz? Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde mi? Çünkü bakın ben incelemedim
2: ben şahsen benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
0: Bir bölüm daha vardı.
3: Soru şeklini tabii. Ve vücut postürünü soruyu sorarken ki bakın hesap vermek zorundasınız anlamına gelecek vücut hareketlerini görebiliyor musunuz? Biz aynı ekibi Ekrem İmamoğlu karşısında da gördük ya. Ekrem İmamoğlu'na soru sorarken de gördük.
0: Bir bölüm daha var. Çanak. Orada Kemal Bey hakikaten cevap veriyor bunlara. Başka türlü cevap veriyor. Buyursunlar.
4: Bakın 78 yaşındaki bir insan, 78 yaşındaki bir insana gazeteciler, sizler özgürce soru soruyorsunuz. Erdoğan'a çok bu soruları soramazsınız.
5: Eğer yayın yaparsak sorarız.
4: Erdoğan bu soruları sordurtmaz bile. Ama bana diyorsunuz ki Erdoğan mı sizi destekliyor? Ya bu soru sorulur mu ya? Bu kadar büyük mücadele yapmış bir kişiye bu soru sorulur mu ya? Hangi gazeteci bu soruyu sorar ya?
5: İşte kamuoyunda insanlar...
4: Hangi kamuoyu? Trollerin oluşturduğu kamuoyu mu?
5: Sayın Kılıçdaroğlu.
4: Onlar mı? Şimdi az önce Emin Çölaşan'ın yazısını okudunuz değil mi?
5: Evet.
4: Emin Çölaşan benimle ne zaman konuştu? Nasıl bunları yazar? Hangi gerekçeyle yazar bunları? Benim söylemediğimi yazıyorlar. Kılıçdaroğlu bunu söyledi. Ya ben hiç konuşmadım ki. Konuşmadığım şeyleri yazıyorlar. Televizyona bakıyorum. Sizin televizyonunuzu alalım. Onu da eleştirmek isterim. Niye yazmıyorsunuz CHP Genel Başkanı diye? Niye yazmıyorsunuz?
5: Mahkeme kararı kesinleşmedi.
4: Hangi
5: mahkeme kararı kesinleşmediği için.
4: Efendim mahkeme kararı var. Ben burada şu anda genel başkanlık yapıyorum.
5: Yargıtay aşaması var kesinleşmediği için.
4: İptal etti. 38. kurultayı iptal etti. Kesinlikle. Ben geldim. Mahkemenin göreviyle geldim ben buraya.
5: Peki.
4: Şimdi objektif olmak lazım. Objektif.
3: Objektif. Cehaletse apayrı bir kötü.
6: Yok,
3: hani diyor ya mahkeme kararı yok diyor daha diyor sizinle ilgili. Bu cehaletse apayrı bir şey. Cehalet değilse
6: daha kötü.
3: Oraya özel bir ekip kurularak gönderilmiş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanunlar nezdindeki genel başkanı kabul etmeyebilirsiniz. Genel başkan olarak vicdanınızla Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ne demek ya? Nasıl yani siz mektep medrese yüzü görmeden mi geldiniz oturdunuz oraya? Hiçbir şeyi okumuyor musunuz siz? Mutlak butlan kararı ile ilgili verilmiş kararı okumuyor musunuz? Kimi getirmiş? Yok saymış bilmem ne yapmış. Hala diyor ki mahkeme kararı olmadığı için diyor sizinle ilgili diyor genel başkan demiyoruz.
0: Yani bu yok, kadar... mahkemeden kastı şeyi söylemeye çalışıyor ama öyle değil.
3: Ama öyle değil canım, mutlak kararı vermiş. Sen itiraz etmiş olman süreci değiştirmiyor.
0: Normal mahkeme süreçlerinde istinaf süreçleri falan filan var ya hepsi bitince onu almış gibi olur. Bu öyle değil.
3: Bu öyle değil.
0: Bu
3: ki.
0: Öyle değil.
3: Tedbirli yani. Olarak getirdi
0: aynen,
3: zaten.
0: Tedbirli olarak bu zaten. Tabii artı ki. Karşı taraf yani bunların mahkeme kararı yok dediği yerde Özgür Özel ekibi çok daha hani bunlara göre çok daha kıvrak zekayla bir cümle kullanıyor. Seçilmiş genel başkan diyor mesela. Tamam mı? Başka bir şey kullanıyor. Ali Mahir Başarılar falan filan öyle söylüyorlar. Ondan sonra burada onu bile kabul etmiyor ve hakikaten mesela kamuoyu falan diyor. Hangi kayı? Biz bunu yıllardır bu ekranlardan, gazetelerimizden, medyadan söylüyoruz, ediyoruz. Yani hani hangi kamuoyu diyor? Trollerden oluşturduğunuz kamuoyu mu falan cümlesini kullanıyor. Yusuf Hocam sen devam edeceğim. Şimdi bir iç savaş mı bu CHP'nin içinde yaşananlar? Bunların ayrı bir parti kurması akıllara şeyi de getiriyor bir taraftan. Birebir örnek olmasa bile YDH. Yeniden evet. Değişim Hareketi değil mi?
6: Tabii.
0: Cem Boyner. Onlar da %20'lerle 30'larla falan geliyorlardı. 0.1 aldılar bildiğim
3: tabii,
0: kadarıyla.
3: Bir de Troika vardı. Hüsamettin Cindoruk'un, Kemal Derviş'in falan.
0: Evet. İsmail Cem falan vardı.
3: İsmail Cem'in falan. Tabii. Yani fırtına estiriyorlardı. %50'lerle geliyorlardı falan. Parti kuramadılar.
0: Kuramadılar doğru.
3: YDH yine bir şekilde çıktı kantara denedi.
0: Ama onlar da %20'ler 30'larla falan geliyorlardı. Tabii. Binde bir aldılar. Tabii. Yani %0.1 aldılar bildiğim kadarıyla.
3: Şimdi eski zamanlarda üstad biliyorsun şey yokmuş, ayna yokmuş. Adam berbere gitmiş. Demiş ki ya saçım ak mı kara mı? O meşhur cevap. Vallahi demiş şimdi makası vurduğumda önüne düşer demiş. Ak mı kara mı? %35 %40'larda falan kendilerini gösteriyorlar. Tabii ki seçmen makası vurduğunda ak mı kara mı hep birlikte göreceğiz. Fakat
6: şunu niye tarihten ders almıyorlar ya? Kenan Evren kalkıp televizyondan çıkıp Özal'la ilgili

0: olumsuz bir sürü şey söyleyip MDP'yi, yani Turgut Sunalp'i desteklenmesi gerektiğini açık net ifade etti.
1: Tabii.
0: Doğru mu?
2: Doğru.
0: Bir takım yandaş tayfası %65-70 dediler MDP için.
2: Ya çok uzağa gitmeye
1: gerek yok. Ben onunla ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
2: Hayır Yusuf Hocam, çok uzağa gitmeye gerek yok.
0: Buna baksa yani, bunu öyle konuşmaz.
2: Yani 2023 Mayıs'ında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu %65 ile geliyordu.
1: Tabii.
2: Bütün
1: ve Şaban Sevinç duyuruyordu bunu. Tabii,
2: bütün hepsi, araştırma tabii. Şirketleri, şunlar bunlar. Zaten sorun da biraz onlar açısından buradan çıktı. Ya %65 ile madem geliniyor, niye başkasına bırakayım? Ben Cumhurbaşkanı olurum falan hikayesiyle tabii. İşte böyle bir tabii. Şey yaşandı.
1: Ben yalnız dedim. Çok güzel bir noktaya temas etti. Yani insanların zorlamayla ilgili hususlara verdiği reaksiyon konusunda Turgut Sunal konusu çok önemlidir Ali Hocam. Ben 1983 yılında bizim ilçede Horoz Partisi arabalarla gezerken babama bir şey sual ettim. İzliyor yayını şu an. Baba dedim, bu ne? Oğlum dedi, seçimi o kazanacak ama dedi biz Turgut Özal'a vereceğiz dedi. Yani o bile inanmıştı ki Turgut Sunal kazanacaktı.
0: Evet, evet.
1: Ama kendi vicdanında kararı vermişti. Biz Turgut Özal'a vereceğiz
0: bu
1: diye.
0: Bu iki tane kavram. Kamu vicdanı bir, Anadolu irfanı iki. Bu iki kavramı anlamadığın sürece Türkiye'de hiçbir siyaset yapamazsın.
1: Bravo.
0: Hiç. Bu ne patron?
2: Şimdi ben de tam detay soruyorum. Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alıyor diye. Şeyler falan var ama kim yapmış bu anketi? Kimin anketi bu? Bunları hazırlamışsınız da sürpriz yapmayın bana. Şeyi anlamıyorum ben bir taraftan da. Şimdi diğerlerine falan bakarız ama.
0: İkisinin
2: toplamı 33 oluyor. 33-34'lere evet. Geliyor. Yani 33.8 oluyor. Ama hali hazırda 27'ler, 28'leri falan, yani kendi şeyleri falan veriyor.
0: 28 evet.
2: Evet, yani nasıl oluyor? Yani bölününce mesela şey mi oluyor? İYİ Parti'den, AK Parti'den, MHP'den, Anahtar Parti'den, Zafer Partisi'nden falan filan. Ah bölündüler bunlar, biz Özgür'e gidelim falan. Özgür Özel'in yeni partisine falan şey yapalım mı diyorlar. Bana bilgi verin bakalım nereden anket.
1: Şu edilmiş. Olabilir mi bilmiyorum. Ben burada Ali Hocam'a da sormak isterim. Yeni Parti ile birlikte toplandığında %34 ediyor ya. Ben oy oranlarına baktığımda İYİ Parti falan %5'lere düşmüş durumda. Acaba Özgür Özel'i mağdur gören bazı İYİ Partili ve Zafer Partili isimler Yeni Parti'ye mi teveccüh etmişlerdir Ali Hocam?
3: Bir de ben şeyi düşündüm. Ya. Memleket Partisi'nden bir oy kayması olmuş olabilir mi?
1: Evet. Yani.
2: İlginç. Peki şunu devam edelim. Şu tarafı konuşacağım. Bu bölümü onunla bitireceğim. Çünkü bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili bilgim yok yani. Ne olduğunu bilmiyorum. Kurultay takvimi belli oldu. Ortaya soruyorum bunu da son 7-8 dakikada. Biraz Butlan'la ilgili bilgi vereyim. Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında yapmayı, daha doğrusu Eylül ayında kurultay start başlangıcı vermeyi. Start evet. Verecek. 6 ay, 8 ay duruma tamam. Göre. Çünkü tam mahalleden başlayarak
3: genel kurula kadar. Takılan bir şey var Murat Bey. Peki Yargıtay süreci uzun sürerse Sayın Kılıçdaroğlu bu süreci devam ettirmesi yine ters düşmüyor mu söylemleriyle?
2: Ya şöyle, bilmiyoruz tabii mahkemenin ne karar vereceği, nasıl inceleyeceği.
3: Ya da süresini şurada, bilmiyoruz.
2: Tabii. Şöyle, ama şimdi süresi bilinmiyor cümlesiyle beraber hani hiçbir şey yapılmayacak durumda söz konusu değil.
1: Yani aslında konu belli yani. Evet, Yargıtay'ında ben 3 yıl 4 yıla konuyu yayacağını
2: mevzu şu, zaten tedbirli olarak mahkemenin bu kararı alması neticesinde şunu söylüyor aslında. Bunun altını çizmekte fayda var. Çünkü bunu birçok CHP'li seçmen bilmiyor. Şimdi mahkeme şunu söylüyor. Siz daha önce, yani 36. değil mi? 36. kongre, evet. Kurultaydı herhalde. O, fesat karıştırılan o. 36'ydı evet. Zannedersem. Ondan sonra 3 tane daha olağan ve olağanüstü
1: olan kurultaylar yapmış.
2: Diyor ki, siz
1: 38,
2: buraya gelene 38, kadar...
3: 38.
2: Buraya gelene kadar yapmış olduğunuz seçimlerle bir sorun çıkmadı. Çünkü il ilçe yönetim kurulları kendi içinde belirleniyor. Yani onlar ayrı. Hepsinin kendi yönetim kurulları var. Seçimler orada yapılıyor. Oradan çıkan delegeler işte tam o genel kurulda, kurultayda bunların oyları satın alınarak siz bunların oylarını iskat ettiniz, sakatladınız diyor.
3: Tamam.
2: Dolayısıyla o sakatlanan kişilerin vermiş olduğu, o delegelerin vermiş olduğu hiçbir seçimi kabul etmiyorum diyor. Çünkü adamlar ifsad oldu. Siz orayı bozdunuz. Dolayısıyla 39, 40, 40 birkaç tane yaptılarsa bunların hiçbirini de saymıyorum diyor. Bunun hemen önüne geçiyorum. Yani Kasım 2023'ün bir gün öncesine geçiyorum. Oradan başlatıyorum mevzuyu. Şimdi yeniden mahalle, diğer delegeler, şunlar bunlar seçecek. Hatta şeyi de söyledi. Ben şeyler okudum, iddialar. Tabii genel merkezden çıkıyor. Kimin olduğuna

0: şey yapmıyorlar ama ya Özgür Özel diyor çok kendine güveniyorsa ya tertemiz bir seçim yapacağız. Buyursun katılsın diyor yani katılıp alabilir seçimi. Kurultaya girebilir kendi listesiyle vesaire vesaire yani oyları falan delegeler oyları verecek falan diye. Öyle bir şey de var. Dolayısıyla hani burada
1: ben onların ama artık parti içerisinde biraz önce o geri dönüş olmaz noktanın geçildiği derken onu kastediyorum. Parti içinde bir mücadele etmeye güçlerinin olduğunu düşünmüyorum. Yani bu vakitten sonra yeni parti dışında bir alternatif yok.
2: Çünkü fakat yetki kalmadı.
1: İşte Kılıçdaroğlu lehine zaman işliyor dedim ya. Şu an arkalarında esen rüzgarın bundan sonraki dönemde de arkalarından eseceğinin garantisi yok. O yüzden bir an önce parti kurup hazır rüzgar varken yelkenleri şişirmek lazım. Aksi takdirde partinin hayata geçirilişi 5-6 ay daha sonraya ertelenirse korkarım ki...
0: Ya şunu anlamıyorum ama ben. Şimdi hakikaten anlamadığım için soruyorum ortaya. Yani şimdi kendine güveniyorsan delege değişse bile... Hı hı. Ya nihayetinde delege dediğin adam Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanlar. Ha, doğru
1: öyle,
0: mu?
1: Öyle değil ama.
0: Dur bitireyim. Ha, tamam. Yani bu adamlar seçecekse yine ve adil bir yarış olacaksa neden korkuyorsun? Bir öncekinde mahkeme kararıyla adil bir yarışın olmadığı, bunların işte pavyonda şurada burada oylarının satın alındığı ve bu vaziyette kazandığını tescilliyor mahkeme. Sen de diyorsun ki yok böyle bir şey. Yalan diyorsun. Bu işte bana Cumhurbaşkanı'nın işte AK Parti'nin bilmem neyin oyunu diyorsun. Okey. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki buyur o zaman tekrar yarışalım. Ama bu sefer hani oy satın alma yok, para verme yok, bilmem ne yok falan girelim diyor. Yok ben ayrı parti kuracağım. Ben girmiyorum yarışa. Şimdi bu bir kendi içinde bir tenakuz değil mi?
3: Değil. Şundan öyle dolayı mi? Değil. Sen şimdi bunu Kılıçdaroğlu hemen yarın genel şey kurultay yapalım demiyor ki.
0: 8 ay sonra diyor.
3: 8 ay. 8
1: ben bir mayalıyım diyor.
3: Yani 8 ay içinde sen ben şimdi Özgür Özel tarafından bakıyorum mesela. Sen toparlarsın yani o arada şeyi onu.
0: Ama sevgili
3: parti Saydan, teşkilatını
0: kabul ama şimdi şöyle bir gerçek
3: kendine
0: yok.
3: Göre tasa dizayn edersin.
0: Tamam mesela CHP tarihinde bu vaziyette var değil mi siz sen anlattın yani hani deviren İsmet İnönü mesela çıkmadı niye kaybedeceğini biliyordu değil mi?
3: Canım,
0: yani tabii. Demek ki sen güçlü olduğunda ya da söylemin iyi olduğunda partiyi yönetebileceğine inandığında
3: tabii.
0: Evet istisna da olsa devirebiliyorsun halihazırdakileri. Kabul şunun mesela herkes söyler siyaseti bilenler. Bu parti yasası ondan sonra bir genel başkanın kendi rızası dışında devrilmesine çok imkan tanımıyor derler. Mesela Deniz Baykal örneğinde gittiğimizde FETÖ'cülerin ondan sonra kaset kumpasıyla ya, bırakmak zorunda kaldı.
3: Ya.
0: İstemeseydi kimse Deniz Baykal'ı deviremezdi orada.
3: Ya.
0: O delege sisteminden şundan bundan dolayı. Şimdi bunlar da o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bunu devirebilmek için oy satın alma yöntemine gidiyorlar.
3: Eyvallah.
0: Dolayısıyla hani yeni adil bir yarışta kazanamayacaklarını bildikleri için o zaman başka bir parti kuruyorlar.
3: Fakat bu başka partinin hiçbir şansın olmayacağını niye görmüyorlar? Benim derdim bu yani.
0: Bir
2: işte Orecen'in şeyi de 18... bir mağdur edebiyatı var burada.
0: Ama
2: biz mağduruz,
0: kovuluyoruz. Orecen'in anketiymiş. Şimdi söylediler arkadaşlar. Hani çok şey değil ama orada dediğim gibi yani bana rakamlar şey gelmiyor. Şimdi böyle bir ankette yeni kurulan parti yine bu insaflı. 18 yazmış. Tamam mı? Abi bir sürü bunların böyle hani parayla yaptırdıkları anketçikler var. Muhtemelen merdiven altı 30 gösteriyor, 35 gösteriyor, 40 gösteriyor.
3: Abi
0: yani işte. Şimdi sen bunu aldığın zaman onun için Ekrem İmamoğlu diyor ki ben CHP'ye yük değilim diyor. CHP bana yük diyor. Ben tek başıma siler süpürürüm zaten diyor CHP olmasa da falan. Hani kafa böyle çalışıyor o zaman bu kadar gaz verilince.
3: Bunun tam karşılığı siyasi miyopi. Yani
0: güzel. Evet.
3: Siyasi miyopi başka nasıl izah edeceksin bunu? Yani geçmişe bak, mevcuda bak. Ya en son Mayıs yani 2025 Mayıs 2026 Mayıs karşılaşması var Areda'nın. 7 puan 8 puan düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin de 7-8 puan artıyor. Mayıs'ta bu Haziran ayındaki olan pespayelikler daha yok ortada.
0: Evet aynen öyle.
3: Yani bunu niye okuyamıyorsun kardeşim? Bunu okuyup şunu yapsaydı. Affedersin buralara geldiğine göre ortaya...
0: Evet, bitireceğim evet.
3: Bitireceksin değil mi? Susayım istersen.
0: Yani halden anlayan insan başka oluyor. Bak görüyor musun? Evet, hocam.
3: Arife tarif gerekmez abi. Buyur tamam.
0: Peki kısa bir ara verelim o zaman. Tamam. Aranın ardından sevgili Ali Saydam'ın süreçle ilgili yorumlarına ve diğer konuklarımızın yorumlarına devam edeceğiz.

0: Aydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: kısa bir aranın ardından açık görüşle yeniden karşınızdayız. Kıymetli 24 televizyon izleyicileri ve 24 radyo dinleyicileri. Ekranlarını yeni açanlar için konuklarımı bir kere daha hatırlatayım. Ali Saydam, Yusuf Alabar'da, Fatma Yeşilkuş ve Yeliz Albayrak'la birlikte yapıyoruz. İlk bölümde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Halep Hürmeli halini konuştuk. Yani 3 saatlik yayın değil, 13 saat olsa yine bunları konuşmaya bize süre yetmez. Çünkü başlıklar o kadar çok ki, şu kadar kalın başlıklar içerisinde ancak seçerek ilerlemek durumundayız. Kapatmadan önce konuşuyordunuz.
1: Efendim, yeni parti meselesini. Şu anda konuyu kapattığınıza dair bir işaret alıyorum sizden.
0: Hayır. Bu işle ilgili olarak şu Ali Haydar Fırat'ın troll ordusu 755 milyon meselesine gireceğim de. Onu konuşmam
1: evet,
0: lazım.
1: Orada Saymaz bir şey demiş mesela. Onu da dikkate alalım yani.
0: Alalım efendim.
1: Demiş ki burada demiş yani grup toplantısının yayınlanması bilmem ne gibi böyle.
2: Jacuzzi Saymaz yine konuyu rasyonel hale getirmeye eyvallah çalışmış ama yani... zırva tevil götürmez diye atalan binlerce yıl önce.
1: Adamcağızın söylediklerini bir hatırlayalım. Şey diyor yani reklam anlaşması yaptı diyor. Yani yapmıştır diyor. Yani işte şu genel merkezin bilinmesini yayınlamaca yok işte genel başkanın veyahut da işte grup başkanının
0: ya iyi de
1: yani yayınlama sadece... bununla ilgili reklam üzerine ya bu
0: ya 1900 FETÖ hesabının 1900 FETÖ hesabının bunların yayınlamış oldukları her şeyi İmamoğlu meselesiyle ilgili olarak da birebir aynısını yayınlayıp bir kamuoyu oluşturma çabalarına ne diyor mesela İsmail Saymaz?
2: Ya da 755 milyon lira reklam parası neyle izle? 1 milyar demek bu.
0: Neredeyse.
2: 1 milyar. Tabii ki televizyon kanallarının reklam alması.
1: Sizin de paranız var. Varsa siz de alın kardeşim. Siz burada...
3: siz de.
1: 5 kuruş çalışmıyor burada. Ben 24'ün aşağı yukarı nasıl bu para pul işlerini yönettiğinin içindeyiz. Görüyoruz yani. Baksana. Adamcağız ayakta yayın sunuyor hala. Koskoca genel yayın yönetmeni.
2: Web üzerinde faaliyet gösteren haber sitesine 15 milyon dolar ödenmiş. Zeytun için. Dağlar o yönde. 15 milyon dolar. 34 bin troll hesap. Yani adı ve kimliği olmayan hesap. Şimdi biz bunları biliyoruz zaten. Biliyoruz fakat anlamlandıramıyorduk. Ali Haydar Fırat'ın falan açıklamalarıyla beraber daha anlamlı hale geldiler. Aralarındaki ilişkiyi görür hale geldiler.
0: Bir şey daha söyleyeyim. Bu da çok kıymetli. Şimdi Ali İsmail Saymazlar şunlar bunlar falan söyleye dursunlar. Önemli değil. Onlar da tabii nihayetinde işlerini yapıyorlar. Öyle
2: ekmeğinin
0: söyleyeyim. Ekmeğinin peşinde. Fakat şöyle bir şey var. Ali Haydar Fırat'ın aslında üzerinde durmamız gereken bir cümlesi daha var. Biz geldikten sonra diyor bu hesapların %60'ı diyor gitti diyor.
1: %60'ı?
0: %60'ı kapandı gitti yok oldu diyor yani.
3: Ama işte bu iddialar yerinde değil Sayın Çiçek. Geçen sene Haziran ayında Eren Erdem çok dillendirdi.
0: Tamam, Eren Erdem söyledi ama şimdi Ali Haydar Fırat Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişim koordinatörü oldu. Yani bütün kaynaklar elinin altında adamın. İşte dışarıdan söylemek başka bir şey. Bunu söyleyebilirsin. Yani emarelere bakarak bir sonuca ulaşmak elbette yanlış olduğunu söylemiyorum ama nihayetinde içeride bütün hesapları, parayı, ödemeleri, banka bilmem ne gören adam söylüyor bunu.
1: Bütün bunları bir ara koyalım. Öbür taraf

0: taraftan da biz hasbelkader, sen artık tanıyorsun beni, iletişim mühendisliği diyen bir şeye çok itibar ederim ben. Yani o da ölçümleme falan. Geçen Mart ayı, 2025'ten Mayıs 2025'e kadar yapılmış olan araştırmalarda trend analizi lab diye çıkıyor ortaya. Ben bir dur paylaşırsam. Şey,
1: Aradan'ı vardı. Aradan'ı kim
0: Aradan vardı? Aradan şeyini orada görüyorsunuz. Peki bunu nasıl açıklayacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir yazar, çizer, gazeteci kardeşime. Şimdi bak, en son geldiği işte, nokta evet. Burada. Bak en son 30...
2: Bu grafik şeklinde
3: ay ay. Kaç? Bu da ay. AK Parti mi diyorsunuz?
0: Evet.
3: 34.7.
2: 35'te şu an.
0: Aradaki Mayıs itibariyle. Kaç puan var şimdi en son Mayıs ayına baktığımız zaman?
2: Mayıs ayında %35.
1: 6 yani puan.
3: Yaklaşık 6 puan.
0: 6 puana yakın fark var. Şimdi bakın daha Mayıs, daha Haziran'ın şeyi oluşmamış yani. Haziran ayındaki pespayelikler oluşmamış. Şeye bakın, geri gelin geçen senenin işte aradaki şeyin kapandığı bir yer var. Farkın kapandığı bir hayli bir yer var.
1: 2025'in Nisan Mayıs'ında 32 şurası.
0: Mesela.
1: 2025'in Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi 32,5, AK Parti 31,7. Mesela. Kapanma üste geçmiş. Orada... Bir önceki aya gel, Mart ayına 34'e 35'e neredeyse 32 CHP önde.
0: Yani burada mesela orada birinci parti biziz. Hem bu,
1: evet onu söylemişlerdi. Şey,
0: belediye başkanı seçen buradan bakarak birinci parti. Şimdi bu kamuoyu, kamu vicdanı yememiş seni kardeşim. Yani dur ve düşün ya. Yani burada baksanıza aradaki farkı. Bu konuşuyor işte, iletişim mühendisliği bu. Yani bir puan bile burada çok önemlidir. Yusuf abi sen bilirsin bu işi.
2: Sağ ol.
0: Yani bir puan bile sana iktidarı getirir veya götürür senden yani. Tabii. O nedenle diğer partilere
3: işte
0: bakın. MHP'ye bakın.
3: Kuruldu ya zamanında. Efendim? Bir puan gelsin ha, evet. Diye altılı masa tabii. Kuruldu ya zamanında.
0: MHP'ye bakın. Arkadaşlar son 6 ay trende bakın.
1: Evet.
0: Demek ki Devlet Bahçeli'nin yaptığı o tarihi konuşmalar net olarak satın alınıyor yani.
1: Tabii. Yani 2025'in Kasım'ında 6.6 olan Aradan'ın araştırmasına göre MHP oyu şu anda 9.2'ye yükselmiş. Eyvallah. %50 artırmış.
0: Yani bu başka bir şey gösteriyor burası. Türkiye'deki arkadaşların iddiasına rağmen yani.
1: 755 milyon harcayıp
0: bir şey daha gösteriyor şey ama yani. Bana bunu söyleme dediğin için söylemeyeceğim tabii.
1: Söyleme. Tamam, CHP'yi konuşuyoruz.
0: Doğru.
1: Bir AK Parti'yi konuştuğumuzda orada şey yaparız.
0: Hemen anladım.
1: Şimdi
0: boşuna adamı genel yayın yönetme yapmıyorlar. IQ 140'ın üstü herhalde.
1: Şimdi bu erken seçim polemiği var. Bunu da biraz konuşalım.
2: Oraya biliyorsunuz Mehmet Uçum farklı bir
1: ya Mehmet Uçum'un şöyle doğru okudum orayı ama ona çok sahiplenilmedi yani hani o açık. Mehmet Uçum zaten
2: hukuki bir perspektif.
1: Onu hukuki bir perspektif şey yaptı yani normal ziyade. Seçimlerden bir ay önce ya da bir hafta önce vesaire
3: Nisan
1: yapılacak tarih. Seçim aslında bunların nasıl söyleniyor ona terminolojik olarak erken seçim diye bir şey yok. Tabii. Aslına bakarsanız erkene alınmış seçimden bahsediyor. Tarihi öne çekilmiş seçimden bahsediliyor. Bunun için de diyor 16 Nisan olabilir. 16 Nisan aynı zamanda bu anayasa referandumunun yapıldığı tarih. Bu tarihte olabilir. Bu tarihte eğer meclis kararı... Çünkü iki tane burada şart var. Bir.
2: Meclis kararı alacak.
1: Meclis evet. Kararı alacak. Yani anayasa değişikliği yapacak. Birincisi bu.
3: Evet.
1: Anayasa değişikliği yapıldığı zaman bir kez daha Cumhurbaşkanı... Çünkü iki dönemdir Cumhurbaşkanlığı. Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı görevine aday olabiliyor. Veya meclis ondan sonra kendini feshediyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın istifasıyla yeniden aday olma şansı yok. Ondan sonra kalan süre tamamlanıyor bildiğim kadarıyla yardımcısı tarafından. Dolayısıyla birinci durumun oluşması yani bir anayasa değişikliği mevcut şartlarda süre bakımından çok kolay değil. Bir de partilerin bu hususta henüz konsensüs sağlamadığını da göz önüne aldığımızda. Dolayısıyla ikinci durum söz konusu oluyor. Sürekli erken seçim yapalım diyen CHP. O zaman herhalde o şeye gelecek demektir. Tabii. Bunu da 2028'in öyle söylüyordu Mehmet Uçum. Şubat ayının Şubat. 11'i ile işte 18 arasındaki süreçte alırsa 16 Nisan'da seçim yapılabiliyor. 60 günlük bir süre var çünkü orada en az 60 gün süre tanınıyor seçimin yapılmasına. Böyle bir şey söz konusu olabilir diyor. Ama yani Şimdi ben şeyi görüyorum muhalefet kanadında. AK Parti baskın seçim yapacak. Birden hemen kararı alacak. Şunu
3: yani
1: olacak,
3: normal
1: olacak
3: seçimden bir ay öncesinde baskın seçim yorum yapan
1: ben bu sene evet. Eylül'de falan seçim yapacağını diyenleri bile duydum yani. Hani hemen hızlıca yapacak edecek falan diye. Nasıl oluyor bu?
2: Ben 2026 yılında bir seçim olacağını düşünmüyorum. Çok açık ve net söylüyorum bunu. Bu Türkiye'nin istikrarı açısından da, Cumhurbaşkanı'nın olaylara bakış açısından da, ekonomik şartlar, İran Savaşı'ndan çıkmış bir dünya, yeniden bir toparlanma süreci. Çünkü enflasyonla mücadele de sekteye uğradı. 65-70 dolar bandında petrolün varil fiyatını
1: 120
2: dolarlara kadar çıkınca bu Türkiye'yi de zorladı, dünyayı da zorladı. Bu şartlar altında ben 2026 yılında birkaç parametre birden var düşünmüyorum. Ama 2027'nin Kasım'ında yapılacak bir seçim. Eski bakışımıza göre bir erken seçim. Yani alınmış bir karar ve Kasım ayında gidilecek bir seçim. Bunu olası görüyorum. Hukuki açıdan Şubat ayında Mehmet Uçun Bey'in de söylemiş olduğu hukuki perspektiften konu ele alınırsa bunun Türkiye'de uzun süre tartışılacağını açıkçası düşünüyorum. Bir anayasa değişikliğiyle yeniden bir seçilme hakkı. Valla o da siyaset o kadar hızlandı ki Ankara'da. Bugün yine işte bir milletvekili geçti. Bu şartlar altında anayasayı değiştirecek bir noktaya gelirse meclisin içindeki dağılım, bunu da muhtemel görüyorum açıkçası. Yatsımıyorum yani.
1: Aynen öyle. Ömer Çelik'in bir açıklaması var Fatma Hocam.
2: Şeyi de dahil etmek lazım tabii. Şimdi bu terörsüz coğrafya kapsamında meclis kapanmadan komisyonda yargı anlamında, yasama anlamında yapılması gereken bir takım değişiklikler
1: başlıklarım var, konuşacağız onları.
2: Konuşacağız mı? Evet. Yani eğer ki o meclis kapanmadan önce bir sonuca bağlanırsa, anayasanın değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı'nın bir kez daha Erdoğan tarafından üstlenilmesine yetki tanıyan değişikliğe HDP de destek verebilir. Yani DEM Parti de destek verebilir.
1: Onun için herhalde 360'ı geçmesi mi gerekiyor? 5'te 3
2: evet,
1: geçmesi
2: işte
1: gerekiyor.
2: Evet ama işte DEM Parti falan da verirse.
1: 5'te 3'te şey mi o referandum mu oluyordu?
2: Onu bir bakayım.
1: Ben de bakayım.
2: Hukukçu olmadığım için.
1: Çünkü 360'la belli bir şey var. Yani.
2: Tabii 5'te 3'te
1: bir, belli bir oran var. Orada referanduma gidiyor. Diğerinde tek geçiyor. 400'ün üzerinde tek geçiyordu herhalde. Ömer Çelik'in açıklaması vardı Fatma Hocam. Diyor ki önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına da teşekkür ediyoruz. Çünkü o en başından,
3: Bundan
1: yani neredeyse bir sene önce kendisi de kabul ederse, olursa bizim de adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Arkasındayız.
2: 400 var.
1: 400 değil mi? 400 evet. Biliyorum ben de. 400'de direkt geçiyor.
2: Direkt geçiyor. Evet. 400
1: 360-400 arasında da referandum evet. Veriyor bildiğim kadarıyla. Daha önce de kendileri bunu izah etmişti. Cumhur İttifakı'nın birliği bir kez daha ortaya çıkmıştır diyor. Çünkü buradan da şeye yürüyorlar. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi karpuz gibi ortadan ikiye yarılacak. Öyle gözüküyor. Öbür taraftan da Cumhur İttifakı'da çatlak var diye böyle alttan alta falan
3: evet.
1: Şey yapıyorlardı. Hani söylüyorlardı.
3: Yaratmak,
1: o çatlak kendilerinde şimdi gibi ortadan ikiye yarıldılar. Böyle bir şeyi...
3: Şimdi... Hani, eskiden aslında AK Parti'ye yakın olan, daha sonra biraz daha görev olarak uzaklaşmış bazı eski siyasi figürler, isimlerden bahsettiler Sayın Çiçek. Dediler ki Cumhurbaşkanı adayı işte Sayın Bilal Erdoğan olmalı veya Sayın Berat Albayrak olması tartışması oldu sosyal medyada. Ama tabii burada Sayın Çelik'in cümleleri son noktayı koymuş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrardan aday olacağı yönünde ya da adayımızın o olduğu yönündeki açıklaması son noktayı koymuş oldular. Şimdi baktığınızda tabii ki bunun hukuki süreci, erken seçim sürecini belki hukukçular daha iyi açıklayacaktır ama ben de çoğu zaman böyle dost meclisinde konuştuğumuzda ya seçim ne olur sorusu geldiğinde hep açıkçası Mart-Nisan 2028'i beklediğimi ifade etmiştim ve Sayın Uçum'un da aslında belirttiği tarihlerde ona denk geliyor. Ama gerçekten bu tarihten önce Sayın Alabar'dan dediği gibi 2027 Kasım mı olur, belki daha erkene veya Aralık'ta bir zamana mı çekilir, bir şey diyemeyeceğiz. Tabii ki bu süreç belirlenecektir çünkü bu işin sizin de bahsettiğiniz gibi bir meclis tarafı var, bir anayasa tarafı var. Bunun tabii. Üzerinde de muhakkak çalışılıyordur. Ama şimdi az önce dediniz ya yani işte erken seçim bize baskın seçim yapacaklar. Sayın Özal kanadında böyle açıklamalar vardı. Şimdi Sayın Özal olağan kurultayla beraber genel başkan olmasıyla birlikte hiçbir zaman erken seçim çağırmadı. hep helalleşeceğiz, sarılacağız, işte artık yolumuza devam edeceğiz söylemleri vardı. Ama hiçbir zaman hadi erken seçim çağrısında bulunduğunu hiç hatırlamıyorum.
1: Söyle, sandığı getirin, hadi neden korkuyorsun sandığı
3: getirin.
1: Ama onu
3: Sayın Özel İmamoğlu davasından sonra demeye başladı. Bakın, evet, ilk